0: Cebi cam, evet.
1: Orada iki lamba var. Danimarka malı. Bir Danimarka şirketinin ürünü. Çok aranan parçalar. Mor, turuncu ve sarı gibi çeşitli renkleri var. Tam da o damla şekli. Işığı inanılmaz bir şekilde yayıyor. Ve çok küçük bir detayı var. Kablonun içinden geçtiği küçük bir kapak. Tasarımı gerçekten çok iyi. Bugün bile tamamen modern görünen 60'lardan kalma bir parça diyebilirim. Bu bize iyi para kazandırabilir.
2: 1825 yılında küçük bir cam atölyesinin fırınlarını ısıtmak için yerel bir turbo bataklığından enerji elde eden kişi, öncü bir Danimarkalı kontes olan Henriette Danneskiold Samsø'ydi. 20. yüzyıla gelindiğinde Danimarka tasarımının devlerinden biri haline gelmişti. 60'lardan kalma damla şeklindeki bu zarif sarkıt lambalar çift olarak satılıyor ve yaklaşık 800 sterlin değerinde olabilir.
3: Birinde 295, diğerinde 225 var.
4: Evet.
3: Bunlar için en iyi fiyat ne olur peki?
4: 400 desem?
2: Bu hafta Vicky yeni satıcılarla tanıştı ve müşterilerinin en sevdiği ürünleri keşfetti. Lancashire'deki muhteşem bir orta yüzyıl antika sergisinde Serkan, satmakta hiç sorun yaşamayacağını bildiği bir çift Danimarka tasarımı cam abajur buldu.
3: Bunlar için en iyi fiyat ne olur peki?
4: 400 desem?
3: Evet, bunları 400 alırım. Çok güzel.
0: Harika.
3: Gerçekten, gerçekten çok güzel parçalar. Rob bana bu çift için çok iyi bir fiyat verdi. Tek yapabileceğim elini sıkmak.
4: Çek Cumhuriyeti'nden çok sayıda sandalye alıyorum.
3: Oradan döşemeli olarak geliyorlar herhalde, öyle değil mi?
4: Hayır.
3: Ha, öyle değil mi?
4: Hayır.
3: Hepsini burada mı yapmak zorundasın?
4: Evet. Kaplamanın kalitesine bağlı olarak onları sıyırıp yeniden kaplıyoruz.
0: Yani bunlara çok emek harcıyorsunuz.
4: Aa, evet, öyle.
3: Orta yüzyıl çok zor. Diğer vintage veya endüstriyel eşyaları satmak gibi değil. Onları yıpranmış halleriyle bırakabiliyorsunuz. Orta yüzyıl tarzında müşterileriniz mükemmel bir görünüm bekliyor. Bu yüzden restorasyonlarınız da mükemmel olmalı. Bu alan nedir peki?
4: Burası yapılacaklar alanı.
0: Hepimizin böyle bir alanı var.
3: Evet, ama bunlar iyi parçalar. Bunlar benim sevdiğim parçalar. Ha, hemen krem rengi bir İngiliz lambası gördüm. Bir erken dönem modeli. Bunun erken bir model olduğunu bilmemin sebebi plastik bağlantı parçalarının olmaması. Tamamen metal. Sonra küçük bir tane var. İlk başta pembeye benzediği için yeniden boyanmış olabileceğini düşünmüştüm. Ama yakından incelediğimde orijinal renginin pembe olabileceğini düşünüyorum. Bunu kaça satarsın?
4: 100 sterlin.
3: Peki ya bu? Bunu kaça satarsın?
4: 30 sterlin.
3: İkisini de alıyorum. 30 sterlin. Bu fiyata itiraz bile etmeyeceğim.
0: Tanrım, hepsi birbirine çok benziyor ama hepsi biraz farklı. Buradaki bu ilginç şey de ne?
4: Ağaç kökü gibi.
0: Tasarım odaklı. Orta yüzyıl döşemeleri ormanındayız sanki ve yastıkların altına sıkışmış gibiyiz. Kol ağrısını şimdiden hissedebiliyorum.
3: Bu top kökü.
0: Evet.
3: Bunlardan kase de yapıyorlar.
4: Boyası belli oluyor.
0: Evet.
3: Bu boyanmış.
4: Evet.
0: Evet.
4: Köşeye atılmış. Bunu kumlatıp...
3: Evet.
0: Diğer malların arasına karışmış. Burada olmamalı gibi görünüyor, öyle değil mi?
4: Gözüme çarpan rastgele şeyler alırım.
0: Evet. Bu ne kadar Rob?
4: 80 sterlin.
0: Tamam.
4: Öyle
0: bunu
4: mi?
0: Bunu alacağım.
4: Tamam.
0: Çok teşekkür ederim. O kütük sandalyelerden biri sanki tek parça büyük bir ağaçtan oyulmuş gibi. Ama en çok hoşuma giden yanı, birinin üzerine bir kat boya atıp bırakmış olmasıydı. Sanki uzun zamandır kimse tarafından sevilmeden duruyormuş gibi yıpranmış bir havası vardı.
3: Bunlar da mı proje Rob?
4: Evet, her şeyin boyasının sıyrılıp yeniden cilalanması gerekiyor.
0: Oldukça şirin bir şey. Nedir bu?
4: Bunu bir büfe alırken buldum. İçinde dergiler, kitaplar.
0: Evet.
4: Ve benzeri şeyler vardı. Yani biri mi yaptı yoksa zaten öyle mi geldi bilmiyorum ama tuhaf görünüyordu. Hemen aldım.
1: İlk baktığımda sadece küçük bir kitaplık gibi görünüyordu. Ama ortasında dergiler ya da kitaplar için bir bölüm de var. Gerçekten çok iyi tasarlanmış, çok iyi bir parça. Orijinal olmayacak kadar iyi yapılmış. Fiyatı nedir?
4: 40 sterlin.
1: Buna bir şey diyemem.
0: Evet.
1: Bu gerçekten güzel bir şey. Kullanışlılığı muhteşem, çok iyi düşünülmüş.
2: Bu sıra dışı kitaplık, dört ayağı ve bir eşeğin taşıdığı sepetlere benzeyen açılı rafları nedeniyle Isaacson eşek olarak bilinir. 20. yüzyıl tasarımcısı Isaacson'un eseri olabilir. Bu kitaplıklar daha sonra penguen eşek olarak yeniden adlandırıldı. 1960'lardan kalma bu havalı modernist parça Serkan'ın müşterileri için çok uygun olmalı. Eğer orijinal ise yaklaşık 500 sterlin değerinde olabilir.
0: Şu küçük masaya bakıyorum.
4: Bu eski bir okul masası.
0: Evet, nedir bu? Bir çocuk masası galiba.
4: Evet, çocuk masası.
0: Görünüşü ve şekli güzel ama. Beğendim. Hareket de etmiyor, sağlam.
4: Hayır, aynen olduğu gibi.
0: Ayaklarının o şekilde açılması hoşuma gitti.
4: Gayet iyi.
0: Güzel. Beynimin nasıl çalıştığını hiç anlamıyorum aslında. Bugün 20, 30, 40, 50 masa önünden geçtim belki ama hiçbirinde almaya değer bir şey görmedim. Sonra bu konik pusula tipi ayakları gördüm ve bu oldukça ilginç görünüyor diye düşündüm. Meğer küçük bir okul masasıymış ama kendine has bir havası vardı. İlginçti. Fiyatı ne kadar?
4: 60 sterlin.
0: Tamir gerektirmiyor sanırım. Öyle değil mi?
4: Hayır, hayır, hayır. Sağlam.
1: Bakım yeterli.
0: Evet, 60 sterlin alacağım. Teşekkür ederim. Sehpa olarak kullanılabilir mesela, tabure olarak da tabii. Koridora konulabilir. Ne olursa olsun beni kendine çekti. Satın almamı sağlayan şey de sanırım bu oldu.
1: Buraya gelip Rob'u kendi doğal ortamında görmek benim için gerçekten çok iyi oldu. Vicky ve ben bugün Rob'dan harika şeyler aldık. Sarkıt lambalarım gerçekten en iyisiydi. Bence harika şeyler. Hepsi çok özel parçalar.
4: Bugün Serkan ve Vicky'nin burada olması çok güzeldi. Bence çok iyi fırsatlar buldular ve ben de birkaç satış yapmış oldum. Mutluyum.
1: Rob, çok teşekkürler dostum.
4: Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
1: Evet. Londra'da tekrar görüşmemiz çok uzun sürmeyecek.
4: Evet, birkaç hafta sonra.
1: Evet, orada görüşürüz.
4: İyi günler.
1: Sana da, kendine iyi bak.
0: Görüşürüz, teşekkür ederiz.
2: Restoratör Jay atölyesinde Serkan'ın aldığı cıva cam abajur üzerinde çalışmaya başlıyor.
5: Tamam, önce bir silip yeşil boyanın ne kadarının çıkacağını göreceğim. Bu benim için zorlu bir iş. Daha önce cıva lambalarının kablolarını değiştirip restore ettim ama hiçbiri bu kadar kötü durumda değildi. Pekala. Vay canına, yumuşak bir fırçayla hemen çıkıyor. Kardeşim onu tekrar yeşil renkte görmek istiyor. İşin sonunda yeşil renk kalacağını sanmıyorum.
2: 100 yıllık yeşil emaya boya pul pul dökülürken altındaki gümüş rengi yansıtıcı tabakanın bir kısmını da beraberinde götürüyor.
5: Şu yeşil cıva lambası.
1: Evet.
5: Yeşil değilmiş, cammış.
1: Hepsi aktı.
5: Evet.
1: Vay canına. Bunu püskürtürsen hepsini çıkarmak zorunda kalacak mısın?
5: Hayır, bırakacağım.
1: Bu küçük parçaları bırakacak
5: evet.
1: mısın? Ama yine de gümüş sprey sıkacaksın.
5: Evet.
1: O zaman...
5: Yani bu...
1: O zaman orada kalacak.
5: Böylece insanlar altına baktıklarında eskisini ve yenisini görebilecek.
1: Eskisini ve yenisini, tamam, evet. Bence öyle yapmalısın. İyi şanslar.
2: Jay'in planı eski yansıtıcı boyayı tamamen kaldırmak... Kalan kısmı da modern gümüş bazlı ayna boyasıyla kaplayarak orijinalliği korumak.
5: Tamam, ayna spreyi kurudu, her yer kaplandı. Bunu çıkardığımızda camın içinden bir ayna etkisi ortaya çıkmış olacak.
2: Tasarımcının başlangıçta amaçladığı yansıtıcı yüzey yeniden elde edildiğine göre, Serkan'ın müşterilerinin aradığını bildiği vintage yeşil tonundaki yeni emaye boya katını uygulamadan önce bir astar boya sürülebilir.
5: Şimdilik iyi görünüyor. Bir süre bırakıp kurumasını bekleyeceğim. Emaye spreyden oldukça memnunum çünkü oldukça kalın bir katman oluşturuyor. Damlama yok, hiçbir şey yok. O yüzden gerçekten güzel görünüyor. Tamam ve sonra gördüğünüz gibi orijinal cıva camı kazıyarak çıkardığımda geriye kalanlar. Diğer parçalarsa tamamen aynı sprey. Şimdi aydınlatma armatürünü takıp yakalım. Beğendim. Gerçekten güzel.
2: Parlaklıkları yeniden oluşturulan cıva lambalar diğer ürünlerle birlikte satacağı hazır.
3: Bu hafta gittiğimiz her yerde işimiz yolunda gitti. Tam da aradığımız şeyleri bulduk. Appman'dan gerçekten güzel Hint emaye tabelalar aldık. Özellikle de ayakkabı fabrikası tabelası. Sonra Sunbury, her zaman beklentileri karşılayan bir yerdi. Aslan muhtemelen bu haftaki en sevdiğim satın alımlardan biriydi. Seramik hayvanlar, kartonpiyer hayvanlar, metal hayvanlar hepsi satılıyor. İnsanlar onları seviyor. Bu aslan hem büyük hem de çok güzel. Uzun süre rafta kalmayacaktır. Yani bu hafta hızlı satılacak ve gerçekten iyi bir kar marjı sağlayacak birçok ürün var. Bu yüzden çok mutluyum. İyi bir hafta geçti.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
0: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Bu is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
7: Kalp damar ilaçları da var.
8: Reçetesi nerede?
9: Meyve yasak, komple yasak.
10: Hiç getiremezsin, haberin yok.
9: Tamam, onları da bırak.
11: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
12: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
13: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
14: Ara. Oo, aferin.
0: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Koltukları Oğuz'dan geri aldık. Hünerini gösterdi, hem de oldukça hızlı oldu. Yırttığımız yerlerin hepsini geri dikişlemekle kalmadı. Üstüne her yerini güzel ve sıkı yaptı. Artık her şey yerine mükemmel şekilde oturuyor. Sence sığacak mı?
1: Evet. Sonuçta şekli aynı, değil mi? Bu harika. Bence Debbie bunu çok beğenecek Matt. Gerçekten iyi görünmeye başladı.
0: Evet, gerçekten öyle. Oraya ısıyı vereceğiz. Her şeyi iyice oturtup sıkılaştıracağız. Sonra da son küçük dokunuşlarımızı yapacağız. Buna hemen fazla fiziksel müdahale yapmak istemiyoruz. Ve şimdi yapmamız gereken şey deriye ısı vermek. Bu da onu güzelce esnek hale getirecek. Böylece çekip şekil verebileceğiz ve umarım her şeyi düzgün hizalayabileceğiz.
1: Evet, dua edelim de yanmayalım. Her yer deri.
0: Evet. Esnetmek ve rahatça oynatabilmek gerçekten inanılmaz bir fark yarattı.
1: İşte böyle.
0: Şuraya bak. Evet bak, gerçekten çok güzel oldu. İnanılmaz.
1: Artık harika hizalandı.
0: Evet, şuna bak. Çok güzel.
1: Bayıldım.
0: Evet, mükemmel.
1: İşler muhteşem gitti. Bunu bir döşemeciye gönderseydik bütçe tamamen biterdi. Hepsini yutup bitirirdi. Yani aldığımız risk karşılığını fazlasıyla verdi. Matt son bölgelerdeki ısıtmayı bitirecek, sonra da test sürüşüne hazırlanacağız.

0: bugünkü bölümde. Yeni neslin Kilcher ailesinin vasiyetini devam ettirmesinin zamanı geldi. Jane'in kaderle bir randevusu var.
1: Şurada bir ayı var.
0: Avcılık hünerleri sınanırken...
2: Vur onu.
0: August, ailesinin çiftlik hayvanlarını koruma savaşında kendini kanıtlıyor.
3: Dikkatli ol Charlotte.
0: Ve çiftlikteki rolünü iyice oturtuyor.
4: Görüyor musun? Çiftler işte insana böyle zarar veriyor.
0: Ve Ivan, oğlu Findley'e bir go-kart yapabilmek için hurdalıktan parçaları tekrar kullanıyor.
5: Oğlum araba kullanmaya başladı bile.
6: Evet! Çiftlikte büyük tekerlekler.

0: Pilcher çiftliğinde Otto'nun sığır sürüsü gizemli bir şekilde her zamanki beslenme noktasına gelmedi. Şimdi Otto, Charlotte ve August durumu araştırmaya koyuluyor.
1: Çocuklar çift burada inmiş gibi görünüyor. Bir kısmı yani.
2: Neredesin sen?
1: Çitin alt kısmındayım ve bir bölümü tamamen inmiş.
2: İnek görüyor musun?
1: Hayır. İnek bahçesinde yırtıcılar dolaşıyordu. O yüzden burada oldukları zaman onları çitin içinde tutmak gerekiyor. Nerede olduklarını ve güvende olduklarını bilmeliyiz.
2: Kapı mı dedin?
1: Kapı inmiş ve şuradaki bölüm inmiş. İnekler üzerinden geçip çıkabilir.
2: Çitin diğer tarafında çimlerin daha yeşil olduğuna dair bir deyim vardır ve konu inekler olduğunda bu çok doğrudur. Çimler bu tarafta ne kadar yeşil olsa da çite gidip diğer tarafına geçmeye çalışacaklardır. Diğer taraf daha da kötü olsa bile, aman tanrım, burada çok iş var. Burası çitin en kötü yeriydi ve uzun zamandır tamir edilmesi gerekiyordu.
3: Çiftlikte bir sürü çit vardır ve bunların çoğu eskimiş durumda. Bu çitlerin çoğu babam çocukken yapıldı.
2: En kötü kısım kapı. Yeni bir kapı takabilirsek çok faydası olacaktır. Birkaç yeni direk koyarız ama önce inekleri bulmamız gerekiyor.
1: Evet, önce o işi halledelim.
2: İzleri takip etmeye devam edelim. Çit fena inmiş. Muhtemelen yazın bir ara içinden geyikler geçti. Hiç iyi görünmüyor.
1: O burada, yavrular burada.
2: Batı tarafına doğru gidelim biraz. Gittiklerine emin olmak istiyorum. Dikkatli ol Charlotte. Sana doğru geliyorlar. Ona doğru gelsen de. Hadi.
1: Hadi, kahverengi olan sola gidiyor. Ama beyazlar yolda devam ediyor.
2: Kiloları iyi ve mutlular. Gitseler iyi olacak. İnekler gayet mutlu. İstedikleri çimlerle beslenebiliyorlar. O yüzden onları geri getirmek zor olmuyor. Bu da güzel haber. Biraz yardım gerekiyor sadece. Biraz iteklemek gerekiyor.
1: Hadi, hey. Hadi gidin, hey. Ben beyaz ineklerimi genelde evde tutmayı tercih ediyorum. Bazen onları kınayla boyuyorum. Böylece ayılardan saklanmalarını sağlıyorum. Ama beyaz inekler yırtıcılara karşı biraz daha savunmasız oluyor. Çünkü çok dikkat çekiyorlar.
2: Hop. Onları kaybetmeyelim. İşte böyle.
1: Hadi gidin, hadi.
2: Hadi.
1: Hadi yürüyün, hadi. Çiti tamir edecek enerjim kalmadı.
2: Biliyorum. Onları C bloğuna aldık.
1: İnekleri istediğimiz yere aldık. Şimdi hepsi hapiste. Artık biraz nefes alabileceğiz ve ineklerin kaçıp kaçmadığını düşünmeden çiti tamir etmek için gerekli olan malzemeleri toparlayacağız.
2: Malzemeleri toplayalım. Gençleşmiyoruz burada, değil mi?
0: Onlarca yıldır Kilcher ailesi çiftlik hurdalıklarında bir dağ kadar metal ve kırık makine parçası biriktirdi. Burası Ivan'ın özel imalatı için bulması gereken parçaları bulması için mükemmel bir yer.
4: Bu babamın çöplükten bulduğu eski biçim biçme makinesi. Bana bununla go-kart yapacaktı. Bunun potansiyeli var gibi. İyi görünüyor. Finley'e çiftlik için bir araç yapıyorum. Çocukken böyle bir şeyim olmadı ama her zaman hayalini kurdum. Bir bakıma çocuklarım yoluyla kendi çocukluğumu da yaşıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu çok hoşuma gidiyor. İşte bu çerçeveyi arıyordum. İçinde güzel fren parçaları var. Çok iyi. Ondan ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum henüz ama birkaç tane bozuk çim biçme makinesi var. Dört çekerliler var. Çiftlikte de bir sürü malzeme var. Kullanabileceğim bir sürü şey var. Hangileri kolay olabilir, en az vaktim alabilir diye bakıyorum. Ve güvenli bir şey yapmak istiyorum. Pekala, hadi atölyeye. Oğlum Finley 4,5 yaşında ve çok hızlı öğreniyor. Artık bir tür araç kullanmaya başlamasının vakti geldi diye düşünüyorum. Çiftlikte kullanabileceği tekerlekli bir araç olacak. Bunu parçalamam gerekiyor. Galiba onu kesebilirim. Ve bu metal parçaları da kullanabilirim. O yüzden ayırırsam cıvataları ve çeliği tekrar kullanabileceğim. Bunu kesin kullanırım. Çok hoşuma gitti. Şuna bakın. Bu güzel bir düğme. Go-kart'ın çerçevesini alüminyum borulardan yapacağım. İçinde koltuklar ve kemer yerleri olacak. Dört şekerli tekerlekler olacak. Ve arkada eşya depolamak için bir raf olacak. Vites için şanzıman olacak ve en önemlisi de Finley'nin güvende olması için takla kafesi olacak. Aman tanrım. Bir şeye takıldı. Levye ile çıkarmam gerekiyor. En doğrusu bu olur.
0: Koya bakan tepelerde Ott Senior, Atsley ve Jane tarihi bir avlanma yolculuğuna hazırlanıyor.
5: Kendi çantanı taşımak zorunda kalmadığında yürümek ve avlanmak çok daha kolay oluyor. Ayı avına gidiyorum. Bu duygusal bir av olacak. Bir baba ve oğulla gidiyoruz. Babam büyük bir avcıydı. En çok da ayı avlamayı severdi. Bugün aynı zamanda doğum günüm. O yüzden doğum günümde kara ayı avlamak istiyorum. Küçük atını seviyorsun. Aralarındaki en tatlısı bu.
6: Evet. Ama biraz inatçıdır. İnatçıları sevdiğimi bilir. Tatlı ve inatçı, tıpkı senin gibi. Jane benimle birçok ayı avına geldi. İkimiz çıktık ama ne yazık ki zor bulunan kara ayıyı hiç yakalayamadık. Bu olmadı.
5: Geçmişteki ayı avlarında ilk araştırma işlerimi yaptım. Çok acıdı. Başka bir avda kara ayı ararken boz ayı bulduk. Aman tanrım.
6: Jane.
5: Geliyor. Kara ayılar boz ayıların dolaştığı yerlerde olmaz. Onu bulunca av boşa geçti tabii ki. Sonra başka bir avda ayılar bizden çok uzaktaydı.
6: Aile dostumuz Troy Jones bizimle geliyor. Ayıların olduğu dağa çıkacağız ve ona kara ayı bulacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz?
7: Onu bağlıyor musun Troy?
8: Evet.
7: Troy Jones'un aile çiftliği 50'li yıllardan beri burada. Onunla yakın komşuyuz. Troy ve kardeşleri ben ve kardeşlerimle arkadaştı. Yani birlikte büyüdük sayılabilir.
5: Daha önce atlarla ava gitmemiştim, o yüzden heyecanlıyım.
7: Yani bu ilk olacak. Troy bu alanda uzmandır. Jane'in ilk ayısını yakalaması için onunla birlikte gidiyoruz.
8: Hadi ayı avlamaya gidelim.
7: Hadi gidelim.
5: Evet, harika.
7: Kara ayı bölgesine girene kadar dikkatli olacağız.
5: Atların çok yardımı olacak çünkü çok şey taşıyabiliyorlar. Daha hızlı yürüyorlar ve dağı daha hızlı çıkıyorlar. Bu adam çok tatlı. Affedersin kızım. Bu kız çok tatlı. Aynı zamanda bambaşka zorluklar yaratıyor. Çünkü atlar çamurlu nehirleri pek sevmiyor. Onlar dağdan inmeyi ve çıkmayı seviyor. Ayrıca birbirleriyle tartışıyorlar. Yani at sorunları yaşanabiliyor. Birçok at olduğu zaman atlarla sorun yaşanacağı kesindir. Her zaman böyle oluyor. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim artık.
6: Hadi gel Nes. Gidiyoruz. Hadi.
5: Aman tanrım.
6: Jane.
5: Aman tanrım.
6: Jane.
5: Tanrım.
6: Jane yüksekte kal. Yüksekte kal.
5: Troy'un atı aşağı indi ve atlar birbirini takip etmeyi sevdiği için benimki de indi. Suyun o kadar derin olacağını hiç düşünmezdim. Gerçekten korktum diyebilirim.
8: Biraz daha yüksekte olmaları gerekiyor. Biraz daha yüksekte.
6: Hadi. Şu suya gir artık. Hadi. Nes, hadi gidelim. Hadi.
5: Asli.
6: Hadi. Hadi. Hadi gidiyoruz. Atımın adı Nes. Loch Ness canavarı gibi. İşte benim kızım 28 yaşında. Nes suyu ve gölleri çok sever. O yüzden güzel olacak. Hadi gel. O çok zeki. Hiç hareket etmek istemedi. Çaresiz hissettim çünkü yoldaşların ciddi bir durumla karşılaşıyor ve kendi atını suya bile götüremiyorsun. Hadi gel. Hadi Nes. Hadi Nes, gidelim artık.
7: Dizginleri bana ver. Hadi.
6: Hadi.
7: Gidiyoruz.
6: Sonunda at geldi ve onu götürmeme yardım etti. Umarım artık ıslandığı için daha rahat gidecektir. Bakalım ne olacak.
7: Umarım az önce başımıza gelen şey tüm yolculuk boyunca başımıza gelen en kötü şey olur.
6: Yüksekte kal Jane.
5: Deniyorum. Biraz ıslandım.
6: Aferin sana Nes. Aferin. Ruslu kızım benim. Aferin sana.
8: Şurada kötü bir yer var millet.
5: Aman Tanrım.
0: Alaska taşrasında at üzerinde 12 kilometre yol gittikten sonra...
8: Şurası kötü bir nokta.
0: Jane'in avlanma grubu suyla yok olan yola geliyor.
8: Hadi.
6: Hadi. Çamur bataklığa geldik ve sonra işler kötü gitmeye başladı. Hadi.
8: Hadi. Hadi gidelim. İşte böyle. Aynen böyle, sakin ol.
6: Troy harika bir binicidir. 50 yıldan fazladır buralarda ata biniyor.
8: Ne?
6: Bu atlar sırtlarında onca yükü taşırken büyük çukurların üstünden atlıyorlar ve gerçekten zorlu anlar yaşanıyor. Bu atlardan birini kaybedersek at tamamen bitmiş olacak.
8: Ne? Hadi, hadi gidelim.
5: Ah, bu hiç hoşuma gitmedi.
6: Sakin ol Jane, sakin ol.
7: Hadi sakin dostum. Aynen böyle, aynen. Aferin sana.
6: Dur, at seni almaya gelecek.
5: Tamam.
6: Sen atı orada tut. Bir yerden sonra onları geçirebiliyoruz.
5: Şu anda profesyonel bir atlayıcı değilim.
6: Hadi kızım, iyi kaydın, hadi. Aferin sana, aferin. Harikasın. Ateş yakmak güzel olacak. Evet, biraz kuruyalım. Evet, ve bir şeyler yiyelim. Toparlanalım ve dağa çıkmaya başlayalım. Çok acıktık.
5: Troy'un dağın zemininde bir kulübesi var. Çizmeleri ıslananlar oldu. Troy beline kadar ıslandı. Bu benim için iyi bir fırsat oldu. Tüfeğime yeni bir nişan dürbünü takıldı. Birkaç deneme yapmak istiyorum. Silah konusunda iyi hissediyorum. O yüzden silahın iyi çalıştığına emin olmak istiyorum. Asli silahın iyi olduğuna emin oldum ama kendim denemek istiyorum.
6: Tekrar yüklemen gerekiyor.
5: Silah ateşlemeyi sevmiyorum ve hedef denemesi yaparken daha ufak silahları tercih ederim. Bir ayı indirebilecek kadar büyük bir tüfek değil tabii ki.
6: Derin bir nefes al. Ah Tanrım, onu patlattı.
5: Gerçekten mi?
6: Hadi gidip bakalım.
5: Avlanmayı seviyorum ama biraz gerildiğim kesin. Ayı öldürmek, tavuk öldürmekten farklıdır. Ayılar zeki hayvanlardır. Tavuklardan çok daha zekiler. Öldürmesi farklı bir hayvandır. O yüzden bu konuda normalden biraz daha fazla geriliyorum. Bakalım şimdi ne vurdum, ona bakacağım.
6: Evet. Patlamış.
5: Evet. Merhaba.
6: Patlamış.
5: Tam şuradan vurmuşum. Evet, tamam.
6: İşte.
5: Tamam,
6: bak.
5: İşte buradan.
6: Bu ilk atışındı.
5: Tamam.
6: Şurada. Bu... Şurada duruyordu. Ben daha yukarıya ateş ederim.
5: Farklı bir hayvandır. O yüzden bu konu normalden biraz daha geriliyorum. Şimdi ne bu bakacağım.
6: Evet. Patlamış.

0: aşağıda olursa daha iyi olur.
1: Göğüs bölgesine gelmiş, o yüzden aşağı vurması iyi. Olması gereken böyle. Çok etkilendim, gerçekten. Çok iyiydi. Biri tam isabet, diğeri de ayıyı öldürdü. O yüzden hazırız diye düşünüyorum.
0: Gayet iyiydin. Bunun ayı olduğunu unutma. İlk atışın buydu. Çok iyiydi.
1: Evet, buralarda bir sürü iz var.
0: Evet.
1: Bunlar boz ayı izleri.
0: Evet.
2: Ne kadar büyük?
0: Boz ayı.
1: Ama
0: vadiden inmemiz gerekiyor.
1: Evet, ama önce dağa çıkana kadar boz ayı bölgesinde olacağız.
0: Evet.
1: Çok kara ayı olacağını sanmam. Yukarıda avlanacak olsak da şu andan itibaren dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Evet, özellikle de yol dağlaştığında. Çok geniş bir yol değil Jane. Yani bileş olsa ve ayı yola yakın olsa kötü olur. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bunun için çok dikkatli olmalıyız.
1: Atlar da çok ses çıkarıyor. Bir şey görememe ihtimalimiz yüksek ama yine de deneyeceğiz.
2: Boz ayı ile ilgili her sürpriz kötüdür.
1: Evet, aferin sana.
0: Bundan sonra tepeye çıkacağız. 800 metre yukarıda olacağız. Tertemiz, el değmemiş bir bölgeye girebilmek için gerçekten uğraşmak gerekiyor. Çok uğraşmak gerekiyor. Burası iyi mi Troy? Sence iyi bir nokta mı?
2: Sonunda varmak istediğimiz üsse geldik. Güzel bir su var ve içebileceğiz. Evet, şurası da kampımız olacak.
0: Burada düzlük alanlar var. Hepinizi tebrik ediyorum. Gayet güzel geldik arkadaşlar.
3: Çiftlikte Ivan tekrar kullanacağı parçalardan biriyle sorun yaşıyor.
4: Kahramanımızın durumu iyi değil. Frenleri çıkarmak çok zordu. Bu alet çok kullanılmamış gibi. Ama üzerine yapışmış gibiydi. Onu sıyla gevşetmeye çalıştım. Sorun ortadaydı. Bunu yapmak istemiyordum ama bir çekici yapacağım ve onu buna kaynakla yapıştıracağım. Böylece frenleri buradan çıkarabileceğim. Biraz basınçla birlikte çıkacaktır, o yüzden elimden geldiği kadar güç kullanıyorum. Çocuklarımıza aletler yapmak çok önemlidir. Elle bir şeyler yapmak bizim işimizdir. Önemli bir içgüdüdür ve çocuklara bunu aşılamak istiyorum. O yüzden onlara bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Bu işe yaramazsa artık bir şeyleri fırlatacağım. Galiba bir ses duydum. Şuna bakın. Evet, bir şeyler oluyor. Bir ses geliyor. Sanki zil çalıyor gibi. Artık bu hazır. İstediğim yere geldi gibi. Ve sonra... İşte... İşe yaradı. Zafer senin değil, benim dostum. Frenler işte fena durumda değil gibi. Berbat bir deneyimdi. Ama başarmak gerçekten çok güzel oldu. Daima işin iyi tarafından bakmak gerekiyor. Aksi takdirde işlerimiz yolunda gitmeyebilir.
3: Kilcher sahili yakınlarında Eve, Bentley ve Sparrow'u özel bir ava çıkarıyor.
5: Evet. Buralarda istediğiniz şeyleri bulacağız. Buralardaki vahşi şeyleri bulmayı seviyorum. Bir sürü ilaç gibi olan bitki var. Cilde ve saça çok iyi gelenler var. Ayrıca yediklerimiz de var. Isırgan otu ve zemberek otu nasıl görünüyor biliyor musunuz? Bana gösterir misin?
6: Zemberek otu.
5: Evet. Seçmek ister misin? Çocuklarımıza bitkilerin faydalarını göstermek de çok önemlidir. Onları torbaya koyar mısın? Bir avuç dolusu toplamışsın. Bana çok yardımcı oluyorsun. Bölgemizdeki bitkilerle ilgili edindiğim bilgileri anne babamdan aldım. Marsama otu lazım. Şuralarda olması gerek. Bunlar önemli bilgilerdir ve artık çocuklarıma aktarıyorum. Hadi biraz çamur toplayalım.
6: Hadi gel anne.
5: Geliyorum dostum.
6: Burada bir sürü var.
5: Gerçekten mi? Çamurun içinde bir sürü mineral var. Hepsi cildi temizlemek için çok faydalıdır. Bentley, sahilde

0: çamur banyosu mu yapıyorsun?
1: Önce su alıyorum ve içine atıyorum. Sonra ne oluyor?
0: Evet, çamurumuzu topladık.
2: Çiftlikte saldırıya en çok maruz kalan beyaz sığırlarını topladıktan sonra Otto, Charlotte ve August otlanma bölgelerinin çitini tamir etmek için birlikte çalışmak zorunda.
3: Ben şuraya yatsam, siz de kürek getirip beni buraya gömseniz olmaz mı? Güzel bir yer bence.
4: Ölmeden önce yardımına ihtiyacımız var.
3: Gerçekten mi?
4: Evet.
3: Bana ihtiyaç duymanız güzel. İstenmek
4: lütfen
3: güzel.
4: Lütfen daha ölme. Lazımsın. Çit tamir olana kadar
3: seviyorum.
4: Beklemen gerekir.
3: Kazıcıyı ben kullanacağım. August kazıcının altında kalabilecek alçak kızıl ağaçları toparlıyor. Charlotte de boruyu bölgeye getirecek. Ortalığı çok açmamız gerekiyor. Biraz yer açmamız gerek. Çit için yer gerekiyor. Hem biz çalışabilelim diye hem de vahşi hayvanların geyiklerin çite çarpmadan önce onu görebilmesi için. Bence bu kadar ileri gitmek yeter. Çitin bundan sonrası sağlam. Çit hattı açıldıktan sonra ana kapı için boruları takacağız ve sonra çiti germeye başlayacağız.
5: Bu boruları nereden buldun?
3: Onlara ihtiyacı olmayan kör bir adamla takas yaptım. Aslında doğruyu bilmek ister misin? He?
5: Onları kör adamdan çaldın mı?
3: Hayır, ben poker oynuyorduk ve o kaybetti.
5: Kaybettiğini o da biliyor muydu?
3: Borularını bulamadığında anlamıştı. Bakalım bu eski şey çalışacak mı? Evet, büyük bir makinenin yakınında çalışmak çok tehlikeli bir iştir. Her şey ters gidebilir.
4: Çok korkutucu.
3: O yüzden birbirimize göz kulak oluyoruz. Bu birinin üstüne düşebilir. O yüzden ilk amacım onu kazığa bağlamak. Derinlik algım pek iyi değil. O yüzden ağacın oraya gidip bana iyi mi diye söyle bakalım.
5: Tamam, evet, gidiyorum. Yarım metre ileri gel. Hadi çabuk ol. Çabuk ol.
3: Tamam, dikkat et.
5: Tamam. Güzel. Güzel.
3: İlk kazığı çaktık. Evet, sıradaki. Ama buralarda böyle zamanlarda işler ters gider. Şunu yüzüme çarpacağım diye korkuyorum. Bu işi August olmadan yapamazdım.
5: Hareket etme, ben önünü keseceğim.
3: Yılın bu zamanında çok işimiz oluyor ve o da çoğu insandan daha çok çalışıyor.
5: Tamam. İleri gelebilirsin.
3: Bence harika bir çit yapıyoruz.
2: Kaç emek koyuna bakan bir zirvede Jane, Atsley, Atsinger ve uzman izci Troy kampı toparlıyor ve kara ayı avlarında bir sonraki adımlarını planlıyor.
6: Bence ağaçların tepesinden gitmeliyiz.
7: Bence de güzel bir plan.
6: Kahvemiz bitti sanırım.
8: Şurada bir ayı var. Tam şurada. Şu dağın tepesinde, ağaçların altında.
7: Evet, hadi gidelim. Yürü, şuradalar. Tüfek nerede?
2: Kaçamak koyuna bakan tepelerde bir gün at üstünde yolculuk eden Jane, Atsley, Atsinger ve uzman ayı izcisi Troy, kamp alanındaki bir ziyaretçi nedeniyle...
8: Şurada bir ayı var.
2: Gerçekten çok şaşırıyor.
7: Kurşunun var mı Jane?
8: Evet var, hazırım. Silah hazır ama ben hazır değilim. Kampta bir ayı gördüğüm için heyecanlıyım. Çünkü bu muhteşem. Daha önce hiç başıma gelmedi. Bizi görmüyor. Bu iyi bir şey. Ama bizden 450-500 metre uzakta. O yüzden iyi bir atış yapabilmek için biraz yaklaşacağız.
6: Ayıların görüşü kötüdür. Duyması ve koku alması iyidir.
8: Evet.
7: Gidiyoruz.
8: Hazır değilim. Koşuyor. Onu göremiyorum. Ve kaçtı.
6: Kulakları.
8: Aman Tanrım. Tanrım. Dayanamıyorum.
6: O yüzden bu işi avlanmak diyorlar.
7: Yakalamak değil.
8: Ya da öldürmek.
7: Güzel de bir ayıydı. Koşuyordu. O yüzden onu vurmak çok zor olurdu.
6: Evet, zor olurdu.
7: Ben de ateş etmedim. Ağaçların arasından çıktığını biliyordum. Böyle bir ateşte onları yaralarsın ve öldüremezsin. Sonra kaçıp gider.
6: Evet, dururken vurmak gerekiyor. Duruyor olması gerekiyor.
7: Evet.
6: Sonra da vurursun.
7: Evet.
6: Şimdi biraz yukarı doğru çıkalım.
7: Ne olur ne olmaz. Gözlerinizi dört açın.
6: Tamam. Daima tetikte olun.
7: Sana bir ayı bulacağım tatlım. Merak etme.
2: Çiftlikte ise...
0: Şimdi huş ağacı kabuğu toplayalım ve ateş çukurundan kömür alalım.
2: Eve, Findley ve Sparrow'un iyileştirici bitkiler dersine devam ediyor.
0: Bu çocuklarla yapmam gereken önemli bir etkinliktir. Onlara etraftaki bitkileri öğretiyorum. Böyle birebir deneyim yaşadıklarında öğrendiklerini hatırlayacaklardır. Kömürü buldun mu Findley?
1: Evet.
0: Kömür ciltteki toksinleri dışarı atar ve içinde iyileştirici besinler vardır ve çok iyi gelir. Kabriyen katmanı, huş ağaçlarından iyi bir yüz temizleyicisi olur. Findley'nin cildi her zaman hassas oldu. O yüzden temizlemenin daha nazik yöntemlerini bulmayı tercih ediyorum. Kömürü blenderdan geçirelim mi?
1: Evet.
0: Tamam. Kömürü biraz kabriyenle karıştırıyorum ve marsama otu katıyorum. Sonra bu karışımı çamurla birleştiriyorum. Evet, işte oldu. Çok güzel. Çamur maskem hazır. Evet çocuklar, Findley'nin en çok heyecanlandığı kısma geldi. Hazır mısın?
1: Evet, evet.
0: Tamam. Tanrım, çok soğukmuş. Ah. Bu işin güzel yanı, çocuklar öğrenirken ben de biraz şımartılıyorum. Salatalıkları çıkaralım mı?
1: Evet, evet.
0: Çok mu saçma görünüyorum?
1: Evet.
0: Çok şey öğrendiler ve ev için güzel ürünler hazırladık. Aman Tanrım.
1: Ne oldu anne?
0: Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Çiftliğin karşısında August üniversite tatilinde geldi ve ineklerin otlama alanındaki çitleri hazırlamak için ellerini kirletmeye başladı.
3: Önce yukarıdaki çiti yolumuzdan çekeceğiz.
5: Evet.
3: Sonra uçtaki direkleri koyacağız ve boruları koymaya başlayacağız. Sonra da çitin direklerini koyacağız.
5: Harika.
3: Teli de üzerinden gereceğiz. Bu çit yeniden güzel olacak. Sadece şapkamın rengi yanlış oldu. Önce çiti gevşetmemiz gerekiyor. Vay canına. İndir onu. Ortalığı dağıttı.
5: Her köşeye bir boru lazım.
3: Tamam. Evet. Devam et. August kazıcıda çok başarılı olmaya başladı. Onca yıl boyunca Atari oyunları oynaması işine yaradı sanırım. Boruyu tutacağım ve oğlum onu içeri doğru itecek.
5: Nasıl oldu?
3: Mükemmel. August bu sene çok şey öğreniyor. Ama daha da önemlisi, yardım etme isteği ve şevki tam da ihtiyacım olan bir şey. Onu bir sonraki tele bağlayalım. Hadi çiti iyice sıkalım şimdi. İşte bu kadar.
4: Evet, işte bu kadar.
3: Islandım ve yoruldum. Hadi gidelim buradan. Gidelim artık, eve gidelim. Çit o kadar sıkı oldu ki yeni kapıyla artık ineklerin diğer tarafa geçme sorunu uzun süre olmayacaktır. Geldik ve başardık. Ekibi tebrik ederim.
2: Ivan'ın atölyesinde uzun yıllardır hayal ettiği go-kart şekillenmeye başladı. Bentley büyüdükçe bu araç ona iyi bir öğretici olacak ve küçük çocuğun daha çok sorumluluk almasını sağlayacak.
9: Bir sonraki adım çerçeveyi bir araya getirmek. Yeni çerçeveye bu yeni levhaları yaptım. Alüminyum oldu. Onları borulara kaynak yapacağım ve hem egzozun hem de go-kartın çerçevesinin bir parçası olacak. Güzel görünüyor. Bu şasinin başlangıcı oldu. Ve bu iki boru her şeyin üzerinde durduğu boru olacak ve üstüne yerleşecek. Artık iyice bir araya gelmeye başladı. Fena olmadı. Gayet sağlam duruyor. İşte bu. Evet. Harika. Çiftlik aracı tamamdır. Şu anda 40 kilo civarında. Lastikler çok ağır. Bu araç çok fena görünmeye başladı. Bence güzel oldu gibi. Ama daha bitirmem gereken çok şey var. Çerçeveyi bir araya getiriyorum. Şimdi de şasiyi yapmaya başladım. Onun için daha da büyük bir platform, yani bir temel yapmam gerekiyor. Kasası gayet iyi gidiyor diye düşünüyorum. Artık bir şeye benzemeye başladı. Takla kafesini alüminyum borulardan yapacağım ve olabileceği kadar sağlam olması gerekiyor. Ne zaman bir aracın içinde kemerinizi bağlasanız ve takla kafesi olmasa felaketi çağırıyorsunuz demektir. Takla kafesi olmayan bir araç olmamalı. Bu iş böyledir. Çok güzel görünmeye başladı. İnanılmaz. Bence Finn de aklını kaçıracak. Beklentilerinin üstünde bir şey olacak. Benim beklentilerimin üstünde de oldu. Onun için de öyle olsa iyi olur bence.
2: Ivan, Findley'e aracı göstermeden önce her şeyin güvenli olduğuna emin olmak için onu test sürüşüne çıkarmak zorunda.
9: Evet, çok sağlam oldu. Go-kart neredeyse bitti. Çok heyecanlıyım. Onu bitirmek gerçekten yorucu ve zor oldu. Biraz zorladı diyebilirim. Ama hayal ettiğimden çok daha iyi bir araç oldu, kesin. Ve çok güvenli olacak. Kesinlikle başına hiçbir şey gelmeyecek. Finley'nin araç kullanırken ki ilk hatıraları bununla olacak. Benim yaptığım go-kart olacak. O yüzden çok mutluyum. Kalkışa hazırız. Geri vites. Tamam, dikkat et. Dikkat et. Genelde dört çekerliğinin parçalarını kullandım. Üzerindeki motor gayet güzel. Arka kısmı da güzel oldu. Dört çekerliğinin parçalarını kullandım. Ah! Finley'nin bacakları uzadığında bu pedalların yerini değiştireceğim. Söz veriyorum. Ah tanrım, çok sallandı. Şu anda tek yapmam gereken şey onu yola çıkarıp nasıl gittiğini görmek. Çiftlik aracı budur.
0: Finley, o ses nedir? O ne öyle?
9: Merhaba.
0: Ne düşünüyorsun?
9: Nasıl olmuş?
0: Onu kullanmak ister misin?
9: Beraber kullanalım mı?
0: Tanrım.
9: Deneme sürüşü yapalım mı?
0: Çok heyecan verici. Çok güzel.
9: Evet, ne düşünüyorsun?
0: Muhteşem olmuş Ivan.
9: Hadi ama nasıl olmuş? Sanırım önce sen kullanacaksın, öyle mi?
0: Bayıldım.
9: Evet, babanın da kemerini takması gerekiyor. Çünkü bu iyi bir fikir olacaktır.
0: Aman tanrım.
9: Tanrım. Oğlum araba kullanmaya başladı.
0: Bence de.
9: Evet, 4,5 yaşında. Ben de ilk kez o zamanlar kullandım.
0: 4,5 yaşında.
9: Galiba 8'dim.
0: 4,5.
9: Evet, ama o benden daha zeki. Çalıştırma düğmesini uzanabiliyor musun? Kemerin bağlı olduğu için uzanamıyorsun bence.
0: Evet.
9: Bekle, o gaz pedalı çok hassastır. Azıcık bassan yeterli olur, tamam mı?
0: Tanrım.
9: Ben kullanayım mı? Direksiyonu babanın tarafına geçirelim, hadi. Evet, şimdi birinci vitesi almamız gerekiyor.
0: Tanrım. Bu biraz korkutucu. Ivan resmen deli. 4,5 yaşında bir çocuğun go-kart olması gerektiğini düşünüyor. Ama onu aslında kimin için yaptığını hepimiz biliyoruz.
9: Bunu yapmamın bir nedeni daha var. Hayatım boyunca bir go-kartım olsun istedim. Hep babama yaptırmaya çalıştığım bir şeydi ama Asla zamanı olmamıştı. Sonra ben hızlı büyüdüm ve şimdi çocuklarımın büyüdüğünü görüyorum. O yüzden bunu yapmaya karar verdim. Yapmam gerekiyordu. Yoksa bir daha böyle bir fırsatım olmayacak ve keşke yapsaydım demekle kalacağım. Bunu kesinlikle istemem.
2: Birazdan.
8: Bir ayıyı görüp onu takip etmek inanılmaz. Çok zekiler. Avcılık konusunda başarılı olacağımın en büyük kanıtıdır bu. Ayı görüyorum.
7: Ateş etti.
2: Çiftlikten 65 kilometre uzakta, yıllarca başarısız kara ayı avlarına çıkan Jane ve ekibi kışlık depoları için et arayışlarına devam ediyor.
8: Ayı aradığımız zaman ayıyı tek başına istiyoruz. Yani etrafta yavrusu olmayan bir ayı istiyoruz.
6: Bir ayı görüyorum. Ama çok uzakta.
8: Yukarıda. Bak. Aman Tanrım.
10: Burada kalıp size sinyal göndereceğim. Artık avlanmaya başladım.
8: Ama ayı çok uzakta.
7: Sizi yavaşlatmak istemiyorum. Bu tür fiziksel aktivitelerin etkisini çok hissediyorum. Vücudumda kastan çok metal var ve ayıyı yakalamak için hızlı hareket etmek gerekiyor. Çünkü onlar bir yerde durup sizi beklemezler. Çok dikkatli olmalıyız.
8: Bir ayı görmek, takip etmek inanılmaz. Çok büyük ve zekiler. Bu çıkabileceğim en büyük avdır ve avcılık konusunda başarılı olduğumun kanıtı olacaktır. Birçok şey avladım ama bu benim için en önemlisi olacak.
7: Jane ve Troy yola çıktı. Hızlı ilerliyorlar. Jane'le gurur duyuyorum. Çabalıyor ve bence çok başarılı bir iş çıkarıyor. Çok iyi gittiğini anlayabiliyorum.
8: Bence şurayı kontrol edelim.
7: Babamla biraz sohbet edecek vaktimiz oldu. O artık 72 yaşında ve sonunda sakinleşmeye başladı. Sonunda her şeyin bir nedeni olduğunu anlamaya başladı. Jane yıllardır benimle hava çıkıyor. Sonunda ateş edemiyorsa ben ateş ediyorum. Ama artık ben ve babam olmayınca işler ona kalıyor. Troy işi bitirmesi için onu elinden geldiği kadar zorlayacaktır.
8: Ayı gördüm.

0: ateş etti.
1: Vur onu. Vur hadi.
2: Yapamıyorum. Ah, indi galiba. Öldüğüne emin ol Troy.
1: Yerde. Silahını üzerinde tutmaya devam et.
2: Umarım gerçekten hareket ediyor mu?
1: Hayır, indi.
2: Aman Tanrım.
1: Hey.
2: Öldüğüne emin misin?
1: Evet, öldü.
2: Bunu ilk kez yapıyorum. İlk kez oluyor bu.
1: Harika bir iş çıkardın. Silahına dikkat et. Onu artık başka bir yönde tut.
2: Tamam. Ama hala endişeliyim.
1: Onu vurdun.
2: İki kurşun kullandım. Bu ayı avı benim en büyük başarım oldu. Sonra bir anda düşünmeye başladım. Muhteşem bir hayvanın hayatını aldım. İyi bir hayatı oldu. Keşke babam bunu yaptığımı görebilseydi. Teşekkür ederim. Aman Tanrım.
1: Harikaydı.
2: Aman Tanrım.
1: Harika bir iş çıkardın. Tebrik ederim.
2: Ayıya gerçekten minnettarım ve kendimle gurur duyuyorum. Babamın burada olmasını çok isterdim. Çünkü onunla ava çıkmak gerçekten çok güzel olurdu.
1: Onu vurdun.
2: Ah. Teşekkür ederim ayı.
3: Yeterince yavaş gidersek gerisini yüzmüş olacaklar. Ve biz oraya varana kadar onu kampa götürmüş olacaklar.
2: Öldü mü?
0: Doğum günü dileğin gerçek oldu.
2: Evet, gerçekten oldu.
0: Tebrik ederim hayatım. Nasıl hissediyorsun?
2: Adrenalin hissettim ama şimdi biraz şey...
0: İşte şimdi asıl iş başlıyor.
2: Evet, tam şuradaydı. Vurdum ve indi işte.
0: Evet.
3: Çok önemli bir şey yaptın Jane. Gerçekten önemliydi. Harika oldu. Gurur duyuyorum. Biri böyle özel bir şey yaptığında, biri sınırlarının dışına çıktığında ve zorluklara karşı geldiğinde gurur duyuyorum. Gurur budur işte ve Jane'le gerçekten gurur duyuyorum. Bunu başardığı için onunla övünüyorum.
1: Bir süre et olacak.
2: Bu ortalama bir ayı mı?
1: Hayır, ortalama falan değil. Kocaman bir ayı.
2: Aa.
1: Gerçekten büyük bir tane.
0: Yaban mersinli doğum günü ayını yakaladın.
2: Evet, aynen öyle.
0: Yaban mersinli doğum günü ayısı.
2: Herkese çok teşekkür ederim. Bir sürü etimiz oldu. Gurur duyuyorum. Artık eve gitmeye hazırım çünkü bu ayı için çok çalıştım. Düşündüğümden daha zordu ama sonuç olarak buna değdi. Artık eve gitmek istiyorum. Onu asacağız ve önce kuyruğun alt kısmını yiyeceğiz. En sevdiğim yeridir.
0: Ne güzel avlandın. İlk ayını yakaladın. Şimdi eti kampa götürmeliyiz.
2: Evet.
0: Onu işlemden geçirelim. Ah, bunu başardığını görmek beni rahatlatıyor. En büyük zafer Jane'in bunu tek başına yaptığını görmekti. Artık avlanma konusunda ona daha çok güvenebilirim. Bu Jane için harika bir deneyim oldu. Çiftlikte doyurmamız gereken çok mide var ve yiyecek arama işleri burada bitmez.
2: Kamptaki ayıyı yakalayamadığımız için sevindim diyebilirim. Çünkü onu vursaydık, avlanmayı bu derece anlayamayacaktım ve aynı değeri veremeyecektim. Çok çalıştım ve sınırlarımı çok zorladın. O yüzden her şeye daha çok değdi. Ayıyı vurduğum için daha da gurur duydum.
0: Doğum günün kutlu olsun. Bak, çatalı görüyor musun?
2: Evet.
0: Şimdi öğreneceğiz işte. Yaban mersinli ayılı doğum günü pastası.
3: İçinde yaban mersini var.
2: Evet.
1: Aynen öyle.
3: Şuna bak.
1: Yaban mersini var, evet.
2: Harikasın at.
0: Ah, çok kötü. Yanık bile görünmüyor. En azından üst kısımları yanmadı.
2: Yaban mersinli.
3: Ateş başında doğum günü pastası.
2: Bu şimdiye kadarki en güzel doğum günü oldu. Çünkü bu ayı benim için çok değerli.
0: Hem de doğum gününde oldu.
2: Şerefe.
0: Tebrik ederim hayatım. Gerçekten harikaydın.
2: Şerefe.
3: İyi ki doğdun.
4: Şerefe.
2: Teşekkür ederim.

0: Thank you.
1: Çok teşekkür ederim. En güzel doğum günü oldu bu.
2: Bir sonraki bölümde bakın neler olacak.
3: Sığır kabininde güvenilir yardıma ihtiyacımız var. Bilmiyorum oğlum.
4: İçinde yürüyebiliyor musun?
2: Otto ve Levi koyun başında bir rüzgar türbini yapıyor.
3: Rüzgar enerjisi konusunda çok şey biliyor. Ben de makineleri iyi biliyorum.
2: Atlee modern bir kulübeyi rustik bir çiftliğe dönüştürmesi için arkadaşına yardım ediyor.
5: Şehir görüntüsünden kurtulmamız gerekiyor. Şehre elveda. İşte böyle.
6: Şehir hayatına elveda.
7: Çiftlikte kendime ait bir yer olacağı için çok heyecanlıyım.
2: Ve August, Kilcher geleneğini devam ettiriyor. Ve bu bir Kilcher kutlaması gerektiriyor.
7: Sonunda resmi olarak buraya taşınıyorum.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
6: Kalp damar ilaçları da var.
7: Reçetesi nerede?
8: Meyve yasak, komple yasak.
7: Hiç getiremezsin, haberim yok.
8: Tamam, onları da bırak.
9: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
10: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
11: İnceleyelim diye bir numune isterim dedi.
12: Ara. Oo, aferin.
4: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Bugün masaya milyonlarca dolar serilebilir.

0: Oo.
1: Ne? Olamaz.
0: Şuna bak.
1: Vay canına. Vay canına. Rengi çok güzel. Devamı da gelsin, tamam mı? Aferin. Aferin dostum. Vay, vay canına, vay canına.
0: Bir tane daha mı?
1: Sabırlı ol. İnanılmaz. Hala şahin gibi gözlerim var dostum. İlk masa için gerçekten iyi bir başlangıç beyler. Bu inanılmaz.
2: Ohoho.
1: Bir tane daha mı? Aa Luka, aferin.
0: Harika.
1: Aferin.
0: Aferin çok kardeşim.
1: İyi. Ha, şuna bak.
3: Bir tane daha mı?
1: Nasıl kaçırdın Mark?
3: Aa bak, bir tane daha var.
1: Öyle mi? Sen de mi buldun ha? Oo.
0: Aa, bir tane kırmızı var.
3: Evet, altında ya kırmızı,
1: evet,
3: çizgi
1: sen
3: var.
1: Sende kırmızı var. Bende sadece yeşil. Bu sonuncusu.
0: Tamam, bakalım evet, elimizde evet, ne var?
1: Büyük parçalar da var.
3: Evet, daha da iyi oluyor.
1: Neden? Bizden sakladın mı?
3: Bu sabah çukura indim ve... Bakın ne buldum.
0: Oo. Vay canına.
3: Fena değil, değil mi?
0: Pastanın çileği gibi, öyle değil mi?
4: Çığlıkların elinde tüm renk spektrumunu içeren siyah ve kristal opaller var. İşlenmemiş halde büyük taşlar 2.1 kilogram ağırlığında.
1: Peki ne düşünüyorsunuz?
0: Ah, orada kesinlikle birkaç yüz bin dolar olması gerekiyor.
5: Alaska son sınırın bu bölümünde.
6: İtebilir misin?
7: Bilmiyorum evlat.
5: Otto ve Levi, Head of the Bay bölgesine güvenilir elektrik sağlamak için doğanın gücünden yararlanıyorlar.
7: O rüzgar enerjisinden anlıyor, ben de makinelerden anlıyorum. İşe yaradı.
6: Bu harika.
5: Ashley, çiftçi arkadaşının kulübesini doğal hale getirmek için Kilcher'lara has zekasını kullanıyor.
8: Şehri hatırlatan her şeyden kurtulmalıyız. At ve Mike, şehir istemiyoruz. Boom!
9: Elveda şehir hayatı.
8: Evet.
5: Ve August'un sonunda kendi kulübesine taşınması tüm çiftlikte kutlanıyor.
10: Burnuma yakıt ve duman kokusu geliyor.
7: Bugün August 21 yaşına giriyor. Parti kıyafetlerimi giydim. Doğum günün kutlu olsun.
10: İnanamıyorum.

0: Kilcher'ların atölyesinde Otto ve oğlu Levi, Head of the Bay bölgesinde yer alan kulübelerindeki acil durum telsizine elektrik vermek için bir çözüm bulmaya çalışıyorlar.
1: O zaman buradan mı keseyim? Bence mantıklısı bu.
2: Bence de üstten kesmeliyiz. Head of the Bay'deki kulübe için güvenilir bir elektrik kaynağına ihtiyacımız var. Nereden keseceğini anladın mı? Düzgün iletişim yaşamla ölüm arasındaki farkı belirleyebilir. Şu anda kulübede bir güneş panelimiz var. Ve güneş olmadığı zamanlarda telsizin aküsünü şarj edemiyoruz. O yüzden oğlum Levi ile birlikte küçük bir rüzgar türbini yapmaya karar verdik.
1: Şu anda fıçıları kesmekle meşgulüm. Babamın çiftlikte birçok eşyası var. Bunları kullanarak bir rüzgar türbini yapabiliriz. Yaptığımız şeye Savonius rüzgar türbini deniyor. Fıçılar türbinin pervaneleri olacak ve rüzgarı yakalayacaklar. Yenilenebilir enerji üzerinde çalışıyorum ama henüz yenilenebilir enerji cihazının tüm parçalarını kendim yapacak noktaya gelmedim. Bu benim uzun bir süredir yapmak istediğim bir şeydi. O yüzden babamla birlikte yapacağım için heyecanlıyım.
2: Levi, hız, rüzgar, rotasyon ve adını bile söyleyemediğim şeyler hakkında bir sürü şey biliyor.
1: Hey baba!
2: Ve ben de makinelerden anlıyorum. Yani mükemmel bir ikiliyiz.
1: Fıçıları kestim.
2: Harika.
1: İşte böyle.
2: Rüzgar türbini, rüzgar enerjisini rotasyonel enerjiye veya torka dönüştürür. Fıçılar bir yelken gibi görev yaparak rüzgarı yakalayacaklar ve flanşın içindeki aksın etrafında dönecekler.
1: Vay canına,
2: ben de bu sırada
1: güzel.
2: Flanş yaptım.
1: Harika görünüyor. Flanş rotasyonel enerjiyi şaftın bir parçasından diğer parçasına transfer etmek için kullanılır.
2: Ve flanşa bağlanan bir makara rotasyonel enerjiyi elektriğe dönüştüren jeneratörü harekete geçirir. Küçük elektronların kablodan geçerek aküye ulaşmalarını sağlar. İşte. Evet. Bu bir torna. Parçaları işlememize yarıyor. Bundan sonra tüm rüzgar türbinini üzerine yerleştireceğimiz bir aks yapacağım. Evet, şuradan yerleştirelim. Tornanın içine bir parça boru yerleştirip flanşa uyana kadar işleyeceğiz.
1: 1.36.
2: Tamam, gayet iyi görünüyor. Bence 400 devirde döndürsek yeterli olur. Rüzgar türbinindeki vibrasyonun minimumda veya hiç olmaması için özellikle bazı parçaların çok düzgün olması çok önemli. Eğer vibrasyon olursa türbin dönerken sallanarak zarar görebilir. Bu makine ters bağlandığı için aşağıdan açılıyor.
1: Şahsen her zaman ahşap işlerini daha çok sevdim.
2: Hep ileri döndür, geri değil.
1: Metalle nasıl çalışmam gerektiğini bilmiyorum. Ama babamla çalışmaktan keyif alıyorum ve sayesinde kendimi geliştiriyorum.
2: Tamam mısın?
1: Sanırım. Teşekkür ederim baba. Pekala. Deneyelim bakalım.
0: Çiftlikten 30 kilometre uzaklıkta, Atlee, yeni çiftliğindeki bir şehir kulübesini yeniden kullanabilmek için aile arkadaşı Mike Shelby ile buluşuyor.
3: İşte geldik.
4: Woohoo!
3: Ne düşünüyorsun? Biraz işi olduğunu biliyorum ama bence iyi bir potansiyeli var. Ne dersin?
4: Yıllar içinde özellikle de kaza geçirdiğim dönemdeki iyileşme sürecimde birçok insan bana yardımcı oldu. Ve şimdi ben de onlara karşılığını vermeye çalışıyorum. Evet, sanırım bir şeyler yapabiliriz. Buraya gelen çiftçilere yardımcı olabilmek için gereken bilgiye ve yeteneğe sahibim.
3: Bu kulübe eskiden kasabada kullanılıyordu. Ama maalesef yandı. O yüzden bazı yerleri hala siyah.
4: Çok kötü yanmışa benzemiyor. Mike'la uzun zamandır arkadaşız. Grady'nin Pearl'deki bir kulübe inşa etmesine yardımcı olduktan sonra o da burada yaşamaya karar verdi.
3: Şunu biraz kaldırır mısın? Galiba gayet iyi görünüyor.
4: Mike kendine ormanda küçük bir kulübe buldu. Biraz bakıma ihtiyacı var. Ben de kulübeyi kışa hazırlamasına yardımcı olabilirim. Şimdiye kadar 9-10 kişinin kulübesini inşa etmesine ve hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oldum.
3: Sanırım ilk önce kulübeyi biraz kaldırıp dengelememiz gerekecek. Ön kapıyı açıp altına bir destek yerleştirmemiz gerekiyor.
4: Mike bu kış burada yaşamayı planlıyor ve kulübesinde hem güvenli hem de sıcak kalabilmesi için yapmamız gereken birçok şey var. Temel her zaman çok önemlidir. O yüzden kulübeyi biraz kaldırıp alttan destekleyeceğiz. Zeminin bir kısmının köşesi düşmüş gibi görünüyor. Onu düzelteceğiz ve ardından içine girip şehirli imajından kurtaracağız. Kulübenin altını ortaya çıkarmak için kütüklerden birini kestik. Gördüğünüz gibi evin bu köşesi hasar görmüş. O yüzden yapmamız gereken ilk şey burayı biraz yukarı kaldırmak ve altına bir kriko yerleştirip biraz yukarı çekmek. Böylece kapı açılabilecek. Eğer bu işe yararsa krikoları kaldırıp alta birkaç tane kütük yerleştireceğiz ve kulübe bu köşede yeni bir temelin üstüne oturacak.
3: Şunu biraz kaldırır mısın?
4: Tamam, başlıyoruz.
3: Bayağı kolay kalkıyor ha?
4: Evet. Bu 20 tonluk bir kriko. Bu veranda hiçbir şey değil.
3: Biraz daha kaldırayım mı? Sence şimdilik bu kadar yeterli mi?
4: Bence iyi. Ortadan biraz aşağı sarkıyor.
3: Evet.
4: Bence şunun altına bir şey koyarsak daha iyi olacak. Bu güzel bir proje. Her zaman yapmayı sevdiğim bir şey. Kulübe inşa etmeyi seviyorum ve ormanda, kırsalda çalışmaya bayılıyorum. Burada her şey çok daha yavaş ve sakin ilerliyor.
3: Aa, evet.
4: Tanrı'nın da izniyle bundan 10 sene sonra Mike'ın bir terası, sebzeleri ve ek binaları olacak. Ve ben de çiftliğe bakıp vay canına, her şeyin başında ben vardım diyebileceğim.
3: İşte geldik. Ne düşünüyorsun?
4: Evet, çok güzel oldu. Harika değil mi?
3: Bu kulübe başlangıçta Homer kasabasındaydı. Yani kasabada yaşanmak üzere tasarlandığı için elektrikli ısıtıcıları, halısı, alçıpan tavanı var. Kulübeyi şehirli kasabalı yapan bütün bu özelliklerinden kurtarmak istiyorum. Olması gerektiği gibi sadece basit bir ahşap kulübe olacak.
4: Penceren güzelmiş.
3: Oraya başka bir şey koyabilirim çünkü ısı dışarı çıkıyor.
4: Evet. Pencere tamam. Dolapları çıkarıyor muyuz?
3: Evet.
4: Bir odun sobası da koyarız. Bu harika bir kulübe olacak Mike. İyi bulmuşsun.
3: Evet, bence de bundan güzel bir şey yapabiliriz.
4: Tamam o zaman. Hadi aletlerimizi alıp çalışmaya başlayalım.
3: Yıkmamız gereken bir sürü şey var.
4: İyi dedin. Bu kulübe projesi diğerlerinden farklı çünkü şehirde kullanılmak için tasarlanan bir şeyi alıp hiçliğin ortasına yerleştiriyoruz ve yeniden kırsal bir kulübeye dönüştürüyoruz. İçindeki hiçbir şey burada yaşamaya uygun değil. Yani bence eğlenceli olacak. Önce alçıpandan başlayalım ha. Bence sökmekten başka şansımız yok gibi görünüyor. Öyle değil mi? Şuna baksana.
3: Evet, iyi fikir. İşte böyle.
4: Önce alçıpandan kurtulmak istiyorum. Çok eskimiş ve üzerinde yangından kalma hasar var. Çok çirkin bir şey. Şehre elveda programımıza hoş geldiniz. Şehirde yaşamaktan sıkıldınız mı? Hiçliğin ortasında ahşap bir kulübede mi yaşamak istiyorsunuz? O zaman siz de Atsley ve Mike'ın şehre elveda programına katılın. Boom! Şehre elveda!
0: Kilcher çiftliğinin 10 kilometre aşağısında Eve ve Charlotte tarım ve hayvanlar için çok daha istikrarlı bir su kaynağı sağlayacak olan yeni bir kuyu sistemi yapmaya hazırlanan komşuları Taylor'a yardımcı olmaya geldiler.
5: Pekala, bugün ne yapıyoruz Taylor?
6: Bugün su kanallarını ve diğer şeyleri hazırlayacağız. Böylece kazmaya başladığımızda hepsi hazır olacak ve hızlı bir şekilde bitirebileceğiz. Çiftliğimizde kaynak suyu kullanıyoruz. Yani biz suyumuzu yerin altından çıkarmıyoruz. Toprağın filtre ettiği yüzey suyunu kullanıyoruz.
5: Şunları kaldıracak mısın?
6: Evet, hadi deneyelim.
5: Bugün Charlotte'la birlikte Taylor'a yardımcı oluyoruz. İkisiyle de çalışmayı çok seviyorum. Gerçekten azimli ve kararlılar. Bence iyi bir ekip olacağız.
6: Başardım.
5: Yaşasın.
6: Kaynak suyu daha yüzeyseldir. Burada iki farklı su kaynağımız var. Biri seradan artan sular, diğeri ise bir su deposu. İki tane su kaynağımız olsa bile bize yıl boyunca yetmiyor. O yüzden düzenli bir su kaynağımız olmasını istiyoruz.
7: Tamam, uzaklaşalım. Önce iki devasa su kanalını kaldırıp onları kaynağa taşımamız gerekiyor. Tamam, iyi görünüyor Taylor.
5: Harika.
7: Evet.
6: Ardından genişçe bir çukur kazacağız. Aa, Tanrım. Ve iki su kanalını yan yana yerleştireceğiz.
7: İyi görünüyor Taylor.
6: Teşekkür ederim Charlotte.
7: Biraz yavaş, çok sallanıyor. Tamam, şimdi çevir.
6: Tanrım.
7: Oh, aman tanrım.
6: Daha kötü olabilirdi. Şu anda kaynağın olduğu yerde kocaman bir çamur çukuru var. Tamam tamam, başaracağım.
7: Tamam. Devam et.
6: İlk kepçeyi aldım.
7: Çok güzel. İlk kepçeyi aldım.
5: Şu anda burası Teyla'nın kaynak suyuna ulaşması için en uygun yer ve özellikle bahçelerinde suya çok ihtiyaçları var. Şu anda ellerindekiyle idare etmeye çalışıyorlar ama umarım daha iyi bir su kaynakları olacak.
6: İşe yarıyor.
5: Bunu duymaktan hoşlanmayacak ama kötü görünüyor. İçi kil dolu ve bu kaynak için kötü bir şey. Bu su kaynağı hakkındaki fikrimi duymak ister misin bilmiyorum.
6: Pek su varmış gibi görünmüyor değil mi? Sanırım biraz kuru.
5: Hem de kupkuru ki bu yılın bu zamanında su çıkaramayacağın anlamına gelir. Kaynak suyunun olduğu yerde kil olmaz. Bence kaynak su burası değil.

0: Taylor'ın çiftliğinde Taylor, Eve ve Charlotte yeni kaynak suyu inşasını durdurdular. Ve bu su kaynağının güvenilir olup olmadığı konusunu Ivan'a sordular.
1: Bana sorarsanız pek iyi görünmüyor.
2: Şimdi en iyi seçeneğimiz burası. Umarım Sarah hayvanlar ve bahçemiz için ihtiyaçlarımızı karşılayabilir. Bir şekilde yapmaya çalışacağız. Eğer yapabilirsek harika olacak. Eğer yapamazsak bir seçeneğimiz daha var ama bundan da zor. Çünkü çok uzakta.
1: Belki aşağı inip katmanların nasıl göründüğüne bakabilirim.
2: Belki de burası çok sağlıklı bir kaynak değildir. O yüzden biraz gerginim.
1: Aslında burada su izleri var.
2: Evet.
1: Bu güzel bir şey. Ve burada. Şuna bak, sular içeri girmeye başlamış. Yanlardan sızıyor. Biraz daha yakından incelediğimde içeride şişt katman olduğunu gördüm ve sanki içinden biraz su sızıyormuş gibi görünüyordu. Burada çok fazla su var.
2: Su bulduk. Yaşasın.
1: Bence yapabiliriz.
2: Bence de yapmalıyız.
1: Evet, kaynak ne kadar çoksa o kadar iyi.
2: Evet, o zaman filtreyi yerleştirmeye başlayabiliriz.
3: Tamam, bir uç burada. Kumaş toprakla çakıl katmanının arasında duracak. Böylece toprağın ve tortuların büyük bir kısmını filtreleyerek su kanalına ve Taylor'ın suyuna karışmasını engelleyecek.
2: Hangisi hiç bilmiyorum, bu köşe mi? Bir çiftçi olarak bazen en iyi seçenekle idare etmek gerekir ve şu anda bu kaynak bizim en iyi seçeneğimiz.
3: Tamam, hadi kanalları yerleştirelim. Devasa su kanallarının içi boş ve su toplayacaklar.
1: Biraz daha şu tarafa git. Evet, işte böyle. Tela yeni şeyler öğrenmeyi seven biri. Çoğu işi kendi başına yapmak istiyor ki bunu kesinlikle destekliyorum. Bu senaryoda herkes kazanıyor. Hem yeni bir kaynak suyu olacak hem de nasıl yapması gerektiğini öğrenecek. Böylece öğrendiklerini yardıma ihtiyacı olan diğer çiftçilere öğretebilecektir.
3: Tamam, şimdi oldu. Tam ortada.
1: Harika görünüyor.
2: Evet, öyle mi?
1: Evet.
2: Güzel, yapmamız gereken son şey doldurup üzerine evi yerleştirmek.
4: Bang bang boom.
0: Atölyede çalışan Otto ve Levi yeni rüzgar türbinleri için şaft yapıyor. Rüzgar türbini bittiği zaman Head of the Bay'deki kulübeleri güvenilir bir elektrik kaynağına kavuşacak.
5: Sanırım bu 1.25 santim. İçini biraz daha inceltmemiz gerekiyor. Sanırım şimdi oldu. Hey baba.
6: Evet.
5: Sanırım oldu. Dikey bir rüzgar türbini yapıyoruz. Teknik ismi Savonius türbini. Boru türbinin ana şaftını oluşturuyor. Bunu içine koyacağız.
6: Evet, şu çarkın üzerine koyman gerek. İşte böyle.
5: Ve ardından şaftı bir flanşın üzerine yerleştireceğiz.
6: Flanşı alt kaynakla sabitleyebilirim.
5: Bu da rotasyonel hareketi diğer parçaya transfer edecek.
6: Tamam, artık pervaneleri yerleştirebiliriz. Türbinde kullandığımız parçaların bir kısmı rüzgarın itişiyle çalışıyor. Örneğin kestiğimiz fıçılar. O yüzden rüzgarın bu parçalara ulaşabilmesi için bir standa ihtiyacımız var. Ve ardından dönmesi için bir jeneratöre de ihtiyacımız var.
5: Evet.
6: Şöyle yapalım. Dik konuma getirelim. Bu Levi ve benim için güzel bir proje çünkü ben ondan öğreniyorum, o benden öğreniyor. Ve çok ihtiyacımız olan bir şeyi yapmak için ikimiz birlikte çalışıyoruz.
5: Vay canına.
6: Ben civatalardan, somunlardan, flanşlardan, düz yüzeylerden ve silindirlerden anlıyorum. Levi ise kendi alanında bu ülkede en iyisi. Rüzgar enerjisi.
5: Bu çok heyecan verici.
6: Hesaplamalar yapıyoruz. Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar için pervanelerin ne kadar büyük olması gerektiğini hesaplıyoruz. Levi her şeyi kafasında hesaplıyor. Ben düşününce bile boğulacak gibi oluyorum. Vay canına. Bu çocuk harika. Evet.
5: Bayağı iyi oldu.
6: Heh, işe yarayacak. Tamam dostum. Şimdi bunu parçalayıp tekneye yüklememiz ve Head of the Bay'e götürmemiz gerek. Vay canına, güzel dönüyor değil mi? İyi iş çıkardın ha.
5: Sen de öyle baba.
6: Evet. Evet.
0: Alaska vahşi doğasının 30 kilometre içinde Atlee ve Mike...
4: Aa, evet.
0: Mike'ın yeni evini ilkel ahşap kökenlerine geri çevirmek için çalışıyor.
7: Buna ihtiyacımız yok.
4: Tuvalet evi terk ediyor.
7: Woohoo! Bu aslında bayağı eğlenceli. Normalde hep kulübe inşa ederim ama bu kulübe zaten hazır. Ama şehir efsanesinin arkasında saklanıyorum. Onu şehirli katmanlarından arındırıp doğa güzelliğini ortaya çıkarmalıyız. Bu harika olacak.
4: Tamam, mutfak bitti.
7: Al bakalım. Şimdiye kadar alt çuvalı sökmeyi bitirdik. Her şey çok hızlı ilerliyor. Çekiçlerimizle ve balyozlarımızla çalışıyoruz. Elimizde kulübenin ahşap güzelliğini ortaya çıkarmak için gereken bütün malzemeler var. Birilerinin hayallerinin yanıp kül olduğu bir yerde Mike yeni hayaller yaratıyor. Tüm eski püskü şeyleri dışarı atıp kendi yolunu çiziyor. Bu da harika olacak tabii ki. Görünce herkes çok şaşıracak.
4: Şehre ve kasabaya ait bütün parçalardan kurtulmak ve kulübeyi sadece basit bir ahşap kulübeye dönüştürmek istiyorum. Bütün gereksiz şeyleri söküp kurtulacağım onlardan. Yeniden başlayacağım.
7: Şuna bak.
4: Güzel.
7: Elimi içine sokayım mı?
4: Eğer parmaklarını ısırırsa karışmam.
7: Tanrım. Çok güzelmiş.
4: Gelincik yuvasına benziyor. Sanırım bir süre orada takılmışlar.
7: Şu anda en önemli önceliğimiz kulübedeki her şeyi çıkarmak.
4: Öyle görünüyor.
7: İkinci önceliğimiz de bir ısı kaynağı bulmak olacak.
4: Burada güzel küçük bir yuva varmış. Son kışı nerede geçirdiğini görebiliyorum. Ama bu kış sıra bende.
7: Üzgünüm gelincik. Kendine yeni bir yer bul.
0: ...60 kilometre uzaklıkta Otto... ...yeni yaptığı rüzgar türbininin parçalarını... ...nehirden Head of the Bay'e götürmesini sağlayacak... ...küçük bir tekneyle geri dönüyor.
6: Şu anda hava biraz kötü. Rüzgar var ki bu türbin için... ...güzel olsa da yolculuk için kötü bir şey. Rüzgar türbinini... ...Head of the Bay'deki kulübelerden birine yerleştireceğiz. Oraya ulaşmak için... Kaçmak kuyundan ve nehirden uzun bir yolculuk yapmamız gerekecek. Nehre sular yükseldiği zaman çıkmak istiyorum ve hava kararmadan dönmek istiyorum çünkü sular çekiliyor. Eğer hızlı hareket edemezsem 3 gün orada mahsur kalırım.
5: İşte geliyor. Sanırım ihtiyacım olan her şeyi aldım. Tüm aletleri ve takmamız gereken tüm parçaları topladım. Ve türbini bir an önce kulübeye götürmek için sabırsızlanıyorum. Sanırım her şeyi aldım.
6: Pekala. Yakalamamız gereken bir gelgit ve aşmamız gereken bir nehir var.
5: Gelgiti yakalamamız için az bir zamanımız var. O yüzden acele etmek zorundayız. Su seviyesi yüksekken nehirden geçmemiz çok önemli.
6: Şunu ön tarafa koy, tamam mı?
5: Tamam. O yüzden bu işi özellikle bugün ve bu zamanda yapmak zorundayız. Çünkü yılın en yüksek gelgiti bugün olacak.
6: Tamam.
5: Hepsi tamam. Hadi gidelim.
6: Levi'yle birlikte burada olmak ve aynı heyecanı paylaşmak harika bir şey. Belirsizlik, macera. Hepsi de beni çok heyecanlandırıyor. Burada ne zaman bir şeyleri uzağa taşımamız gerekirse ulaşım konusunda çok zorlanıyoruz. Köşeyi dönüp nehre doğru çıkacağım. Sanırım şimdi geldik. Şu anda bu nehirde tek bir şansımız var. Eğer karaya oturursak çok kötü olabilir. Enkaz görürsen bana söyle. Bunun için kendimi zihinsel olarak hazırlamam gerekiyor. Önce kafamdaki haritaya odaklanıyorum ve sonra nehirdeki kum tepelerinin ve kanalların yerlerini düşünüyorum. Bunun için yıllar boyunca beni idare eden deneyimlerime güvenmem yeterli.
0: Birazdan.
6: Bu gerçekten büyük bir iş. Sanmıyorum. Bilmiyorum evlat.
5: İtebilir misin?
6: Tanrım.

0: Taylor'ın çiftliğinde Taylor, Ivan, Eve ve Charlotte, Taylor'a yıl boyunca yetecek güvenilir bir su kaynağı sağlayacak yeni bir kuyu yapma görevlerinin son aşamalarını bitirmek üzereler.
1: Tamam.
2: Su bu şekilde dışarı çıkacak.
1: Tamam.
2: Neredeyse dibe kadar uzanan bir hortum olacak. Ve suyu yukarı çekecek. Bu dışarıda duracak ve hayvanlarımıza giden su borusuna bağlanacak.
1: Harika. Şimdiye kadar bunun gibi onlarca farklı sığ kuyu yaptım. Vay be, bayağı derinmiş.
3: Ivan, sen delisin.
1: Zamanla neyi nasıl yapman gerektiğini öğreniyorsun. Ve bu bilgileri aktarmak zorundasın. Harikaymış. İyi çiftçiler her şeyi tek başına yapamayacaklarını bilir. İnsanlar birbirine bilgi aktarmalı. Bunu yapmalılar. Düşmeme izin verme.
3: Tutuyorum. Bu adam beni delirtiyor.
1: Beni yukarı çek.
3: Bence gayet dengedeydin. Ben siz nasıl yaşayabiliyor? Hiç bilmiyorum Charlotte.
2: Evet, sanırım oldu.
3: İçinde su var.
1: Evet.
3: Evet.
2: Güzel. Su kanallarını yerleştirdik ve tesisatı bağladık. Yapmamız gereken son şey üzerine evi yerleştirmek.
3: Sanırım bu taraftan kaldırmamız gerek.
2: Ve su kanallarını yalıtmalıyız. Boruları yeterince yalıtmazsak donarlar. Eğer su kaynağı kış mevsiminde dış etkilere maruz kalırsa artık su kaynağı olarak kullanılmaz.
1: Koyunların bunun üstüne çıkmak isteyecektir.
2: Evet.
1: O yüzden üstüne onları uzaklaştıracak bir şey koyman gerekiyor.
3: Evet.
2: Bir şey var.
1: Öyle mi?
2: Aslına bakarsan evet.
3: Bu ne böyle?
1: O da ne öyle?
3: Aa, harika. Aman tanrım.
1: Vay canına.
3: Vay canına Taylor. Bu muhteşem. Bunu sen mi yaptın? Harika.
2: Evet, kendimi kaptırdım. Başladım ve bir türlü duramadım ama çok güzel oldu. Bu benim su türbem. Bu suyu bize verdiği için toprağa teşekkür etme yöntemim.
3: Taylor harika biri. Gerçekten mükemmel bir çiftçi. Yetenekleri bazen beni bile şaşırtıyor çünkü hemen her şeyi yapabiliyor. Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel şey.
1: Çocukların çok sevecek.
2: Suya ulaşmak için güzel bir şeyi yok ediyoruz. O yüzden ona hak ettiği güzelliği vermemiz gerekiyor. Teşekkür ederim çocuklar. Her şey için.
0: Alaska ormanlarının derinliklerinde Jane Mike'ın sahiplendiği ve dönüştürdüğü yeni kulübeyi moral desteği vermek ve malzeme getirmek için ziyaret ediyor.
4: Sence nasıl görünüyor?
5: Daha yapacak çok işin var.
4: Büyük bir kısmını bitirdik.
5: Kulübe şekillenmeye başladı. Bu kadar rustik olacağını bilmiyordum.
4: Bir sonraki aşamada kulübeyi mümkün olduğunca ısıtmaya çalışacağız.
6: Buna inanabiliyor musun? Sonunda kulübende bir soba olacak.
4: Tamam.
6: Boom.
4: Şu anda sobayı takmak ve bütün açıklıkları kapayıp içeriği ısıtmak için hazırız.
7: Tamam. Hadi bakalım.
4: Evet.
5: Güzel.
4: Evet, çok iyi oldu.
6: Bam. Harika.
5: Tamam, deneyecek miyiz?
4: Yani.
6: Nasıl yani? Yoksa üşüdün mü? Sadece -5 derece.
5: Üşüdüm ve acıktım.
4: Tamam, o zaman ben biraz odun alayım.
6: Tamam.
4: Sobayı yakalım.
6: Pekala.
5: Evet.
4: Öğle yemeği pişiririz.
6: Mike çok heyecanlı. Odun kesmeye gidiyor ki bu ben ve Jane için çok iyi çünkü ona sürprizler hazırladık.
5: Sence nerede daha iyi görünür? Kulübenin duvarları çok boş. O yüzden Mike'a birkaç ev hediyesi getirdim. Burada koltuk olmadığını bilmiyordum. Bilseydim bir tane getirirdim. Elimde kurtulmak istediğim bir koltuk da vardı.
6: Jane yanına bir sürü tuhaf şey almış. Alaska eyalet bayrağı, üçümüzün birlikte çıktığımız yolculuklarda çektirdiğimiz resimler, güzel bir duş perdesi. Duşu yapmam için gereken bütün malzemeleri getirmiş, tamam. Mike basit bir adam. Yerde uyusa bile onun için hiç sorun değil. Ama biz kulübeyi biraz daha güzelleştirmek istiyoruz. Pompayı kovanın içine koyalım. Duşun çok basit bir mantığı var. Su pompalamak için bir pompa ve yarım santimlik hortum kullanacağız. Bir elektrik kablosu. Düğme bataryayı çalıştırıyor. Evet, bir açma kapama düğmesi duş için yeter.
5: Harika.
4: Hey, odunları kestim.
5: Biz de burayı hazırladık Mike.
4: Aman tanrım, şuna bak.
6: Ne?
4: Siz buraya ne yaptınız böyle? Vay canına. Ha tanrım, bu fotoğrafları yıllardır görmemiştim. Burada iyi görünüyorum bak.
6: Yavaşça etrafa bakmaya başladı ve birden şoke oldu. Gerçekten çok şaşırdı.
4: Vay canına.
6: Ha? Düğmeye bas.
4: Yok artık.
5: Evet.
6: Bunun gibi ücra ve ıssız yerlerde duş olması çok nadir bir durumdur. Mesela ben çocukken küçük bir küvetimiz vardı ve içine girip koltuk altlarımızı ve popomuzu yıkadıktan sonra hemen çıkardık. Bu büyük bir lüks. Duşum var işte, gördün mü?
4: Duş var. Bu harika. Duş benim için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü geçmişte yaşadığım hiçbir kulübede duş yoktu. Bu benim için medeniyet demek. İlk ateşimizi yaktık.
6: Bu Mike için önemli bir başlangıç. Bütün hayatını bu noktaya gelmek için harcadı.
4: Geyik ve ayı eti.
6: Geyik ve ayı. Şimdiye kadar çok şey yaşadı ama önünde daha çok uzun bir yol var.
4: Sıcak bir kulübem ve iyi komşularım var.
6: Mike gibi burada yeni bir hayat kurmak isteyen insanlara yardım ettiğimde kendimi çok iyi hissediyorum.
4: Pekala çocuklar, her şey için sağ olun. Gerçekten harika oldu.
6: İyi iş çıkardık dostum.
0: Kaçamak koyunun başında Otto ve Levi gelgit nehirden geçmeyi imkansız hale getirmeden ve yolda mahsur kalmadan önce çiftlikteki atölyede yaptık.
6: Geyik ve ayı. Şimdiye kadar çok şey yaşadı ama önünde daha çok uzun bir yol var.
4: Sıcak bir kulübem ve iyi komşularım var.
6: Mike gibi burada yeni bir hayat kurmak isteyen insanlara yardım ettiğimde kendimi çok iyi hissediyorum.
4: Pekala çocuklar, her şey için sağ olun. Gerçekten harika oldu.
6: İyi iş çıkardık dostum.

0: rüzgar türbinini kuruyoruz. Kulübedeki telsizim için aküyü bu sayede şarj edebileceğim. Hayvanları sürdüğümüz için bu bölgede bir telsizimiz var. Şimdiye kadar iletişim sorunları yüzünden birçok tehlike atlattık. Kulübedeki ampullerden birini yaktığımı hayal bile edemiyorum.
1: Oh Tanrım.
0: Henüz buna inanmıyorum.
1: Türbini nereye koyacağız?
0: Bence aşağı koymalıyız. Yani şuraya. Çünkü rüzgar orada daha güçlü esiyor.
1: Babamla birlikte türbini yerleştirmek için bölgeyi inceliyoruz. Türbin kulübeden en fazla 30 metre uzakta olabilir. Çünkü elektrik kablomuz sadece 30 metre uzunluğunda. Ama aynı zamanda çok rüzgar alan bir yer olmalı.
0: Buradan 30 metre mi?
1: Evet.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Burası yaklaşık 30 metre.
1: Tamam o zaman.
0: Burası rüzgarlı. Şuna bak dostum.
1: Orası mı?
0: Sen ne düşünüyorsun?
1: Evet, iyi görünüyor. Bence işe yarayabilir.
0: Çok acele etmemiz gerek ve bu çok büyük bir iş. Kabloyu açmak zorundayız. Çukur kazmak zorundayız. Yere dayanak noktaları yerleştirmek zorundayız. Kabloları bağlamak zorundayız. Bu kablolar türbinin rüzgarla devrilmesini engelleyecek.
1: Tamam, şimdi kaldırabiliriz.
0: Levi türbini yukarı kaldırıp kolayca çukurun içine yerleştirebileceğimizi düşünüyor.
1: Tamam, önce sen başla o zaman, tamam mı?
0: Ve belim şimdiden ağrıyor.
1: Ben hazırım.
0: Lanet olsun. Bu şey çok ağır. Omuzumda. Bu Iwo Jima'ya bayrak dikmek gibi bir şey. İyice itmek zorundayız. Yükseldikçe daha da zorlaşıyor.
1: İtebilir misin?
0: Bilmiyorum evlat. İmkansızlaştıkça daha da tehlikeli oluyor. Tanrım. Tamam. 1-2-3. 1. Kafana dikkat et. Buna inanamıyorum. Bu gerçekten çok yorucu bir işti. Ama çok rahatladım. Sonunda türbini yerleştirdik. Şuna bak Levi.
1: Hey, dönüyor.
0: Evet.
1: Bu harika.
0: Evet, öyle değil mi?
1: Şuna bak.
0: Şimdi yapmamız gereken tek şey kabloları bağlamak.
1: Tamam. Şimdi bunu bırakıp dayanak noktalarına geçelim, olur mu?

0: August 21. yaş günü arifesinde çiftlikte kendine ait bir kulübeye taşınmaya karar verdi.
1: Evet, çok heyecanlıyım. Kendi kulübeni taşınıyorsun.
2: Biliyorum. 20 yaşındayım ve şu anda hayatımda ne yapmam gerektiğini anlamaya çalışıyorum. O yüzden eve geri döndüm ve bir karar vermek için biraz kendi başıma zaman geçireceğim. Sanırım, bilmiyorum yani, burayı biraz bana uydurmak istiyorum.
1: Evet.
3: August 2 yıl üniversitede okudu ve her ne kadar çok sevdiyse de okuduğu bölüm ve yapmak istediği şeyler hakkında tam olarak emin değildi. O yüzden biraz ara vermek ve çiftçilik yaşamının tadını çıkarmak istiyor.
2: Sonunda çiftlikte kendime ait bir yerim olacağı için çok heyecanlıyım doğrusu.
3: Komşularımızdan birinin elinden çıkarmak istediği eski bir evi vardı. Ve biz de bunun August için çok uygun olacağını düşündük. Komşumuzla konuştuk ve evi yıkmak yerine bize vermesi için onu ikna ettik.
2: Kulübeyi bir süre önce hazırlamıştık ama sonunda resmi olarak buraya taşınıyorum işte.
1: Tamam, şunu çıkaralım o zaman.
3: Evet.
1: Evet.
2: Çiftlikte kendime ait bir yer olacağı için çok heyecanlıyım. Bu benim için çok önemli bir geçiş noktası. Hayattaki yerime karar vereceğim ve köklerimi salmaya başlayacağım. Bu eski Willard maması. Bize Wendell Willard tarafından verildi. Çok güzel bir şey.
3: August'ın mobilyalarını getirdik. Umarım başlangıç için yeterli olur. Öyle değil mi?
2: Bugün annem ve Eve'le birlikte çalışıyoruz. Bekar evinin temel eşyalarını yerleştiriyoruz. Çok heyecanlıyım.
3: Ona yeni bir çöp kutusu aldım. Bir bekarın çöp kutusu olması çok önemli. Öyle değil mi Eve?
1: Evet.
2: Koltuğun da bir hikayesi var. Onu çöpte bulmuştuk.
3: Yardım ister misin August?
2: Hayır. Her nedense babam o koltuktan nefret ediyor.

0: Ama bence çok rahat. Ve ona oturmayı seviyorum. Bence mükemmel bir koltuk. 21 yaşındaki biri için mükemmel bir yaşlı koltuğu.
1: Birkaç tane konserve getirdim. Patates, bal kabağı, benim bahçemin özel konserveleri. August'un kendi evi olacağı için çok heyecanlıyım. Bence bu büyümenin en önemli parçalarından biri. Kendini geliştireceğin, üzerinde çalışabileceğin ve benim diyebileceğin bir evin olması harika bir şey.
2: Sana balta getirdim. Bununla odun kesebilirsin.
0: Aa, harika.
2: Evden August'un yeni evinde ihtiyacı olabileceği birkaç şey getirdim.
0: Charlotte ve Evie'nin kulübemi güzelleştirmek için burada olmaları çok güzel bir şey.
2: Bu çok eğlenceliydi August.
0: Sağ ol.
2: Evi güzelleştirdik ve artık tamamen hazır. Ve bence August artık kendi başına yaşayabilir. Seni seviyorum tatlım. Artık komşumuzsun. İstediğin zaman gelebilirsin, tamam mı?
0: Büyüdüğüm yere yakın olmak çok güzel bir duygu. Hem annemle babama da yardımcı olabilirim. Görüşürüz çocuklar.
2: Hoşça kal August.
0: Yine onlara yakınım ama artık biraz daha bağımsızım ve şimdiden burayı yuvam gibi hissediyorum. Sırf üniversiteye gitmediğim için her gün yeni şeyler öğrenmeyecek değilim. Ha, biraz sebze varmış. Güzel.
3: Gelgit yüzünden nehirde mahsur kalmaktan korkan Otto ve Levi, çiftlikte yaptıkları rüzgar türbinini Head of the Bay'de kurmak için son hızla çalışıyorlar.
4: Tamam baba, şu telleri getir çünkü sabitlememiz gerekiyor.
5: Tamam.
4: Yerleştirdik. Şimdi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Rüzgar türbinini gelgit telleri kullanarak sabitleyeceğiz.
5: Hızlı hareket etmemiz gerek. Dayanak noktalarını yerleştirip desteklemek zorundayız. Ve daha da kötüsü, hava kararmadan ve sular çekilmeden nehre geri dönmek zorundayız. Tamam, evet. Güneş batıyor evlat. Sanırım bu sonuncusuydu. Tamam, evet. Tamam.
4: Güzel. Ben jeneratörü koyacağım.
5: Aa, hala yapacak işler mi var he?
4: Evet.
5: Tanrım.
4: Evet. Bu bizim jeneratörümüz. Döndüğü zaman elektrik bu kablolara aktarılıyor.
5: Oh. Kayışı takmadık evlat.
4: Lanet olsun.
5: İşte bu büyük bir hataydı.
3: Çiftlikte.
2: Tamam, şunu kaldıralım. Hadi yardım et.
6: Mira saati gelmek üzere.
2: Aman tanrım. Jane ile birlikte August'un 21. yaş günü için bir mini bar hazırlıyoruz.
6: Hadi ormana. Dal toplama zamanı geldi. Alaska'da mini barlar Alaska'ya özel oluyor çünkü ağaç kullanıyoruz. Birkaç tane düz kızıl ağaç bulduk ve altta bambu etkisi yaratacağız. Ve üstünü ladin dalları ve yapraklarla süsleyeceğiz. Harika olacak.
2: Aman tanrım.
6: Sonra küçük ladin ağaçlarından kestiğimiz çubukları yerleştireceğiz. Yani bayağı Alaskalı olacak.
2: İşte bu kadar.
6: Güzel görünüyor.
2: Bu mini barı yapmak için August'un 21. yaş gününü bahane ettik. Ama bence hem Jane hem de ben uzun zamandır böyle bir şey yapmak istiyorduk. Şerefe, barda işler nasıl?
6: Bilmiyorum, test etmem gerek.
2: Bence gayet iyi.
6: Kesinlikle.
2: Bu barı çok kullanacağız.
6: Altına tekerlek koysak da istediğimiz
2: evet.
6: Yere götürsek hemen getireceğim deyip ormanda veya banyoda falan kullanabiliriz.
3: Head of the Bay'de Otto ve Levi hava kararmadan önce rüzgar türbininde yaptıkları kritik hatayı çözmenin bir yolunu bulmak zorundalar.
5: Yere dayanak noktalarını yerleştirdikten sonra türbinin üzerine tahrik kayışını koymadığımızı fark ettik. Tipik.
4: Merdivene ihtiyacımız var.
5: Evet, ama bağladığımız yerleri gevşetmek zorundayım.
4: Evet, biliyorum.
5: Bu hata bize pahalıya patladı evlat.
4: Evet, orası kesin. Rüzgar türbinini yerine yerleştirdikten sonra tahrik kasnağının harekete geçmesi için şaftın üstünde ve gelgi tellerinin altında olması gerekiyor.
5: Yukarı çıkacak mısın ya da burada hepsini bağlayabilirim. Böylece sadece üzerine geçirmen yeterli olur, ne dersin?
4: Tamam, mantıklı. Neyse ki babam her zamanki gibi harika bir plan yaptı. Yeri geldiğinde çok pratik düşünebiliyor. Bunu seviyorum.
5: Her seferinde bir kabloyu gevşetmeye ve kayışın içinden teker teker geçirmeye karar verdik. Evet tamam, ben bunu yeniden bağlayacağım.
4: Tamam.
5: Bu arabaya yeni bir vantilatör kayışı takmak gibi bir şey.
4: Bu dahice bir plandı.
5: Her seferinde bir pervanenin üstüne geçiriyorsun. Bu da aynı.
4: Hakkını vermem
5: evet,
4: gerek.
5: Çok güzel.
4: Şunu alalım. Felaket önlendi. Kayış büyük kasnağın üstüne geçecek ve jeneratörü döndürecek. Türbin jeneratörün her devrinde 18 kez dönecek. İşte bu.
5: Kader anı geldi.
4: Şimdi ampul testi yapacağız. Sence işe yarayacak mı?
5: Bilmiyorum evlat. Bu o kadar çılgınca ki inanamıyorum.
4: Pekala. O zaman sen burada kal, ben türbini döndüreyim. Hazır mısın?
5: Hazırım.
4: Başlıyoruz.
5: Vay canına. Lanet olası ampul çalışıyor.
4: Bu harika.
5: Kanıt ampulde.
4: Güzel.
5: İşte bu. Görebiliyorum.
4: Vay canına.
5: Küçük ampule elektrik geliyor. Bu beni çok şaşırttı. Gerçekten çalışıyor. Güneş batıyor.
4: Evet, gitmemiz gerek.
5: Gitmemiz gerek.
4: Şu aküyü şarj edelim. Tamam. Kırmızı pozitife. Rüzgar aküyü şarj edecek. Bir daha ne zaman eserse.
5: İyi bir ekip çalışmasıydı evlat.
4: Vay canına. Kesinlikle. Hadi artık yola çıkalım.
5: Yoksa tekneyle haftalarca orada mahsur kalacağız. Hadi gidelim.
3: Çiftlikte August yeni kulübesine yerleştikten sonra ailenin kalanı bir diğer önemli şeyi kutlamak için sürpriz bir parti hazırladı. 21. yaş günü partisini.
2: Şu anda çok heyecanlıyım çünkü Jane'le birlikte August'ın 21. yaş günü için harika bir bar yaptık ve bu bir sürpriz.
5: Merhaba çocuklar. August için hazır mısınız? Hazır mısın evlat?
7: Bilmiyorum.
5: August bugün 21 yaşına giriyor. Parti vereceğiz. Mutlu yıllar evlat. Mutlu yıllar.
7: İnanamıyorum.
6: Bar yaptık.
5: Ne düşünüyorsun? Annenle Jane biraz çıldırmışlar.
7: Babam beni buraya ilk getirdiğinde neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ve geldiğimde ahırın orada hiç beklemediğim bir şeyi gördüm. Bunu sadece benim için yapmışlar. Harika bir şey.
8: Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana.
9: 21 tane mum.
7: Aman tanrım.
9: 21 ve kimseyi öpmemiş.
6: Bu sene kimse
2: evet, sanırım kimse öpmeyecek.
5: Oo. Sen 21 yaşına giren son jenerasyonsun evlat. Benim yaşımın çeyreği bile değil. Daha yarısına gelmesine bile çok var ve umarım geldiğinde buralarda olurum.
2: Tamam Jane, ne kadar?
6: Küçük.
2: Jane'e küçük. August üniversiteye gittiğinde çok zorlandım ve çok üzüldüm. O yüzden geri döndüğü için gerçekten çok heyecanlıyım. Ama yine de her ne olursa olsun hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirmesini istiyorum. Tabii evde olması harika bir şey.
5: Mutlu yıllar evlat.
6: Mutlu yıllar.
9: 21.
6: Mutlu yıllar.
9: Evet.
3: Alaska son sınırın bir sonraki bölümünde.
9: Sen eski rotaları dene. Bakalım ne durumdalar.
3: Ivan ve Levi yüksek yerlerdeki avlanma alanlarına yol açmak için tehlikeli arazide çalışıyorlar.
10: Düşüyorum.
3: Ivan.
10: Ya tanrım.
3: Ve yıllık sonbahar mevsimi hayvan sürme işi şoke edici bir hal alıyor.
2: Otto. Yardım edin. O noktada işlerin kötüye gidebileceğini biliyordum. Aman tanrım.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Food is forbidden.
5: Kalp damar ilaçları da var.
6: Meyve yasak, komple yasak.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
0: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Port'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
10: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
11: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
10: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
12: Hayır, pek sayılmaz.
10: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
13: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
10: Evet, içinde durduğu sürece.
12: Ne arıyorsunuz?
10: Sadece bakıyoruz.
11: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
12: yaparız. Hala tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
10: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
12: Doğru.
10: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
12: Evet, bir sorunu yok.
10: Ben pek öyle düşünmüyorum.
12: Neden? Nesi var ki?
10: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
12: aslında
10: var mı?
12: Aslında bunlar şey yani...
11: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.
14: Ev içinde tadilat yapmanız gerekiyorsa bu aletler işinizi görecektir. Her tür kenar ve köşe için 8 başlığı bulunan zımpara makinesini inceleyelim.
15: Bu zımpara makinesi büyük bir ütüye benziyor.
14: Ayrıca bu bölümde dönme kabiliyeti değişen bir matkap ve karanlıkta parlayan bir yapıştırıcı göreceğiz.
16: Şu büyük olanı gördün mü? Açıkçası böylesini daha önce hiç görmedim.
14: Buna ek olarak gizli kalan şeyleri görmeye yarayan minik bir kamera var. Duvarınızın içinde böyle bir şey olmasın, aman dikkat. Pop-up tornavidaları ve güçlü çekişleri inceleyeceğiz. Son noktayı koymamı istiyor musun? İşte böyle. Çatı izolasyonunu sökmek için güçlü ve kullanışlı bir alet de var.
17: İşte böyle. T başlı cıvata isteyen var mı?
14: Evinizin olukları nasıl yapılıyor görmek ister misiniz?
18: Oldukça minik ama çok iş gören bir alet.
14: Bu alet 40 sene içinde pek bir değişime uğramadı. Bir dahaki sefere gönye burun testere kullanmadan önce iyi düşünün.
19: Bu gördüğünüz dişler dakikada 120 vuruş yapıyor.
14: Testerelerin dişlerinin nasıl yapıldığını da fabrikasında göreceğiz. Birazdan bir şeyleri tamir etmeye başlıyoruz. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün ev içerisinde tamir gerektiren durumlarda işinize yarayacak aletlerden bahsedeceğiz. İlk olarak listenizde bu zımpara varsa hiç düşünmeyin. Çünkü çok kullanışlı. Zorlu köşeleri bile zımparalamak için kullanabileceğiniz... 8 farklı başlığı bulunuyor. Hatta yuvarlak kenarlarda kullanabilirsiniz ya da pürüzsüzleştirmek istediğiniz herhangi bir yerde. Kenar ve kıvrımları zımparalayacaksanız 8 başlığıyla bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ulaşılması güç olan noktalara birbirinden farklı 8 başlıkla ulaşabilirsiniz.
15: Bu yuvarlak parça özellikle mutfak dolaplarının ön yüzünde kullanılıyor. Gördüğünüz gibi eğilip bükülebiliyor. Bu yüzden bunu zemine sıkı bir şekilde sabitleyebilirim. Mükemmel oldu.
14: Her tür çevrede ve açıda 8 başlıklı zımparanın yapamayacağı iş yok. Normal düz bir zeminde bile zımparaya standart başlığı takarak çalışmaya hız kesmeden devam edebilirsiniz.
15: Normalde üçgen bir zımpara kullanıyorsanız üçgen zımparanın bunun yanında çocuk oyuncağı gibi kaldığını düşünebilirsiniz. Ancak büyük olması bir eksiklik değil. Şekli ütüye benzediğinden çalışma hızını arttırıyor.
14: Zımparanın kullanışlı minik ışıkları görmenin zorlaştığı alanlarda size yol gösteriyor. Bu nedenle zor noktalara zımpara yaptığınızda 8 başlığıyla birlikte işinizi çabucak halledeceksiniz. Zor işleri sıralamamız gerekseydi çatı işleri sanırım en üst sırada olurdu.
17: Çatı işlerini yapmak zordur. Tüm vücudunuzu kullanmanız gerekir. Aynı zamanda dengede durmalısınız.
14: Ve bu işlerden belki de en zoru eski izolasyonu yerinden sökmektir.
17: Bazıları sökerken kürek kullanıyor. Bizse çoğunlukla dirgen kullanıyoruz.
14: Ancak artık yeni bir yol daha var. Bu havalı aletin adı minik canavar. Eskilerini söküp atıyor ve bunu yaparken de canavar gibi çalışıyor.
17: Bu minik canavarı yavaş bir şekilde hareket ettiriyorum. İşte böyle. T başlı civata isteyen var mı? Gördüğünüz gibi shingle'lar çatıya çiviyle sabitlenmiş bir durumda. Bu alet hepsini söküp çıkarıyor.
14: Bu minik canavar bunları çatıdan sökerken elektrikli bir matkap kullanıyor.
17: İçerisinde ne olduğu hakkında bir fikrim yok, emin değilim. Sadece burada bir matkap olduğunu ve dönme hareketi yaparak sökme işlemini gerçekleştirdiğini tahmin ediyorum. Gerçekten güçlü bir makine ve tabakaların altına inmesi çok kısa sürüyor diyebilirim. Dişleri de aynı şekilde güçlü. Bana sorarsanız bu makineyle her türlü malzeme üzerinde çalışılabilir.
14: Diğer çatı işlerinde kullanılan aletlerin aksine bu minik canavar küçük ve hafif. Küçük olmasına rağmen güçlü. Belki de bu yüzden minik canavar adını takmışlardır. Tamir ederken sorunu daha iyi görmek ister misiniz? Sıradaki aletimiz sorunun arka planını görmenizi sağlayacak. Pekala indi. İleri görüşlü biri olduğunu biliyorum ve görmekten bahsetmişken... bugün bizlere ne göstereceksin söyle bakalım. Kamera mı?
13: Evet, bildin. Harikasın.
14: İleri görüşlü olmak için kamera gerekir, öyle değil mi?
13: Tabii.
14: Peki, elinde tam bunun için kullanabileceğimiz bir alet var. Bize anlat.
13: Bu gördüğünüz aletin adı inspektör. İnspektör dijital bir gözlem kamerası. Bu aletle duvarların içinde ne olup bittiğini görebilirsiniz. Onların içine bakabilirsiniz.
14: Harika, beğendim. Zaman tasarrufu sağlıyor. Çünkü tüm duvarı yıkmadan içerideki sorunu görme şansı tanıyor.
13: Kesinlikle.
14: Uç kısmında dijital bir kamera bulunuyor ve bu kamera başlığı 20 milimetrelik deliklerden bile geçebiliyor. Ardından 6 santimlik yüksek çözünürlüklü ekranın da her şeyi net biçimde görebilirsiniz.
13: Tabii öncelikle minik bir delik açmalısınız.
14: Aha.
13: Kamerada gördüğümüz şu minik şeyler küf. Yani
14: anladım.
13: Tamamen yıkmadan inceleme yapabilirsiniz.
14: Fareyi gösterir mi peki?
13: Onu da gösterir.
14: Bu alet tam bana göre çünkü farelerden uzak durmam lazım. Sadece duvarlarda kullanılmıyor. Ayrıca makinelerde de kullanılabilir.
13: Örneğin makinenizdeki tüm parçaları sökmeden kamerayı kullanarak sorunu bulabilirsiniz.
14: Anladım. Peki gücünü nereden alıyor?
13: Gücünü pillerden alıyor.
14: Aha.
13: 12 volt gücünde ve lityum iyon pilleri olarak
14: Aha.
13: geçiyor. Gördüğün gibi gerçekten kullanışlı bir alet ve diğer parçalarla
14: evet,
13: uyumlu.
14: Öyle. Yani bunu diğer aletlerle birleştirebilirim.
13: Evet, bunu yapman mümkün.
14: Bu alet size büyük bir kolaylık sağlayacak. Bir gün duvarınızın içinde bununla karşılaşırsanız dikkatli olun. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Karanlıkta parlayan beyaz ve yapış yapış şey deneyin nesi? Bu gördüğünüz karanlıkta ışık saçan bir yapıştırıcı.
16: Yapıştırıcı tahta zemin üzerinde iz bırakmaz. Aslında renk pigmentinin önünü keser. Bu yüzden pigment tahtaya işlemez ve zeminin üzerinde kalır. Bir kavak ağacı parçası alalım. Başka bir yapıştırıcı kullanıyor olsaydık minik lekeler olacaktı. Bunda yok.
14: Ama gördüğünüz bu yapıştırıcı sayesinde hava karardığında yapıştırıcının nerede olduğunu hemen bulabilirsiniz.
16: Evet, şu an nerede olduğunu görebiliyorum. Şuraya baksana, şu büyük yeri gördün mü? Zımparayla düzeltirken bu kadar dikkatli olamıyoruz.
14: Karanlıkta parlama gibi bir durum söz konusu olmasaydı tüm yapıştırıcı zımparalardık.
16: Ama bu malzeme sayesinde tertemiz bir iş çıktı. Tam istediğimiz gibi oldu. Çok işe yarar bir.
14: Karanlıkta parlayan yapıştırıcı normal bir yapıştırıcıya eşdeğer. Tek farkı parlaması. Ve bu gerçekten aşırı havalı. Çocukken kullandığımız kalemlere benziyor değil mi? Alt kısmından ittirdiğinde yeni bir tornavida ortaya çıkıyor.
6: Tek yapmamız gereken bu minik kolu itmek. İttikten sonra başlık değişecek.
14: Ayrıca eve özel yağmur oluklarına bakacağız.
18: 1966 yılından beri bu makineleri üretiyoruz. Herhalde 14 bini geçmiştir.
14: Evinizdeki su oluklarını yapan makinelerin fabrikasını görmek için Colorado'ya gideceğiz. Birazdan. Bir dergi tarafından yılın aleti seçilen bu tornavidanın 6 farklı başlığı bulunuyor. Tek bir hareketle değiştirebilirsiniz.
6: Ayrıca 3 farklı boyut seçeneği var ve bunlardan birini tercih edebilirsiniz.
14: Sadece kullanmak istediğiniz başlığı seçin.
6: Ve ortaya çıkarın, işte bu kadar.
14: Asıl harika olan yanı tüm başlıkların alete takılı olması. Tek yapmanız gereken baş parmağınızla ittirmek.
6: Tek yapmanız gereken bu minik kolu itmek. İttikten sonra başlık değişecek.
14: Şeffaf olan koni şeklindeki başlık sayesinde hangi başlığın geleceğini görebiliyorsunuz.
6: Evet, işte böyle çalışıyor.
14: Üzerindeki LED ışıklarını ihtiyaç halinde kullanabilirsiniz.
6: Işık her zaman tornavidanın uç kısmını aydınlatıyor.
14: Bu minik aletin 6 farklı başlığı sayesinde her işinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Kullanışlı olduğundan her daim elinizin altında tutacağınız bir alet.
6: İşte oldu. Havalı bir alet.
14: Farklı şekillerde ve boyutlarda satılıyor ve şimdiye kadar gördüğünüz özellikleriyle bu alet kesinlikle bizden geçer not aldı. Su oluklarınızı temizlemeniz gerekiyorsa bunu yapmanın 2 farklı yolu var. Bu parçalardan satın alabilirsiniz. Ya da diğer hatasız yolu seçebilirsiniz. İhtiyacınız olan uzunluk fark etmeksizin kaynaksız oluk sistemleri tam da sizin aradığınız gibi eve özel yapılıyor. Nasıl yapıldıklarını görmek için Colorado'daki fabrikaya doğru gidiyoruz. Belki şimdiye kadar evinizdeki su oluklarına bu kadar dikkat etmemişsinizdir. Sadece temizleme ve yenileme işleriyle ilgilenmiş olabilirsiniz. Nasıl yapıldığına gelecek olursak çoğunlukla bu roll form makinelerde üretiliyor. Alüminyum parçasına evin boyutuna göre şekil veriliyor ve su oluğu ortaya çıkıyor. Doğrudan kamyonun arkasında yapılıyor.
20: İşimizi kolaylaştırıyor çünkü 10, 20, 50 metrelik oluk parçalarını sürüklememe gerek kalmıyor. İş alanına rahat bir şekilde taşıyabiliyorum. Bu büyük bir kolaylık.
14: Colorado'daki fabrikayı ziyaret ettik ve mükemmel su oluklarını üreten makineleri yerinde görme şansımız oldu.
18: Ürünümüz küçük bir araçtır ama çok büyük iş başardığı için eşsizdir.
14: Sarmal metal parçası 2 metrelik makineden geçip şeklini alıyor. Basit bir fikir olsa da piyasada hemen kendine yer bulmuş.
18: 1966 yılından beri üretiyoruz. Herhalde 14 bini geçmiştir.
14: Su oluklarını yapan makineleri gördük. Peki bu makinelerin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Son model su oluğu makineleri Denver dışındaki bir fabrikada üretiliyor ve monte ediliyor.
16: İşlem burada başlıyor. Ham malzeme geliyor ve kesme işleminin yapılacağı alana taşınıyor.
14: Kesim alanında ham çelik ve alüminyum malzemeler kısa süre içerisinde parçalanıyor. Bu sırada freze makinesi plakaların sonuna belirli kesikler atıyor.
16: Bunun sonucunda makinenin uç kısmı bitiyor ve ardından kesim parçası ekleniyor. Freze makinesi devreye girip boşlukları oyuyor. Pencereleri oluşturuyor. Bir de açılmış deliklerle birlikte sondaj delikleri yapılıyor. Ardından makinenin köşeleri belirginleştiriliyor ve hatlar ortaya çıkıyor.
14: Parçalar kesildikten sonra sıra onları birleştirmeye geliyor.
16: Parçalar sabitleniyor ve ölçümlere göre bir araya getiriliyor.
14: Son olarak çerçeveler ve parçalar montaj bandına taşınıyor ve son model su oluğu makinesi tamamlanıyor. Ve test edilmeyi bekliyor.
16: En önemli nokta makine şeklinin geometrik açıdan doğru bir şekilde yapılması. Bu olması gereken genişlik. Şeklin doğru verilmesi makinenin çalışması için çok önemli.
14: Ortaya çıkan sonuç harika. Bir taraftan alüminyum parça giriyor, diğer tarafta özel olarak yapılmış oluk çıkıyor. Bu makine su oluklarının üretim şeklini büyük ölçüde değiştirdi. Ayrıca zaman tasarrufu sağladı ve insana olan ihtiyaç azaldı.
18: Her şeyi bir kutuya koyup kargoyla göndermek zor iş. Bu alet sayesinde malzemeyi üretilmeden bobin şeklinde gönderiyoruz.
21: Tamam, şimdi 16'ya kadar devam et. 14, 15, 16.
14: Ölçüm yap, yere ser, etrafını kapla ve üstünü kapla. Bu işinizi kolaylaştıracak bir makine.
21: Tamam, işte oluk böyle asılır.
14: Birazdan Farklı amaçlar için uyarlanabilecek bir matkap göreceğiz.
13: Işık şimdi sarıya döndü ve matkap yavaşlamaya başladı.
14: Kablosuz bir çekicin normal bir çekişten farkı nedir? Gerçekten benimle yarışabileceğini mi düşünüyorsun?
15: Evet.
14: Cesaretine hayran kaldığımı söylemeliyim. Evet. Yarışmanın sonucunu birazdan öğreneceğiz. Ayrıca özel işler için kullanılan bir kilitleme somunu göreceğiz. Bozuksa tamir edeceğiz. Birazdan. Hadi bakalım. Son model kablosuz matkap yenilenen özellikleriyle daha fazlasını vaat ediyor. Matkabı daha fazla döndürmeniz gerekiyorsa bu otomatik matkap tam size göre. Çünkü gerektiğinde kendisini bir alt ayara düşürüyor.
13: Işık şimdi sarıya döndü ve matkap yavaşlamaya başladı.
14: Yavaşladığı belli oluyor. Anlaşılıyor.
13: İşte kendini ayarlıyor ve düşük moda geçiyor. Bunu mavi ışığın sarıya dönüşmesinden anlıyoruz. Hızı birden yavaşladı zaten. Bunu araba sistemine benzetebiliriz. Arabalarda hem manuel hem de otomatik vites olduğunu biliyoruz. Bu da aynı otomatik vitese benziyor. Hızını kendi ayarlıyor.
14: Otomatik vites matkabın ayarını istediğiniz zaman değiştiremeyeceğiniz anlamına geliyor.
13: Matkap çalışırken pek bir şey yapmıyorsunuz. Sadece sıkıca kavramanız gerekiyor. Bu matkabın artısı size zaman tasarrufu sağlaması ve işinizi daha az enerji kullanarak yaptırması.
14: Ayrıca mod değişimi 18 voltluk lityum iyon bataryanın ömrünü uzatabilir. Bu matkabın ışık sistemi için daha fazla enerji anlamına geliyor.
13: Işık özelliği karanlık bir ortamda çalışıyorsanız işinize yarayacaktır.
14: Yavaşlamadan matkabı kendi etrafında daha fazla döndürmek istiyorsanız bu alet tam size göre. İşte bu. Ömür boyu elinizin altında tutacağınız bir matkap.
15: Dar bir alanda çalışıyorsanız köşe olabilir mesela. Bu gibi alanlarda tam dönme yapmanız pek mümkün değil. Şuraya bir çivi çakalım önce. Tek yapmanız gereken tetiği çektikten sonra biraz itmek. Evet.
14: Evet. Sadece şuna bakın. Bu çekiç başı markanın ürettiği son model alet setinin içerisinde bulunuyor. Aletler 12 voltluk lityum iyon pille çalışıyor ve bu sayede oldukça hafif ve kullanışlı.
15: İşte böyle oldu.
14: Aa, şuna bakın.
15: 3 kilogram.
14: Vay canına. Otomatik çekiş dakikada 3600 darbe vuruyor. Normal bir çekişle kıyaslandığında güç kullanmaya gerek kalmadığını göreceksiniz. Gerçekten benimle yarışabileceğini mi düşünüyorsun?
15: Evet.
14: Cidden beni yenebilecek misin? Kendinden emin gibisin.
15: Eminim kazanacağım.
14: Sen şaka yapmıyorsun.
15: Seni yeneceğim. Evet, şaka falan yapmıyorum.
14: Ben çivi çakacağım. Hemen başlayalım.
15: Tamam, hadi başlayalım. Hazır, başla.
14: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Olamaz. Kaybettim.
15: Kim kazandı?
14: Sen kazandın.
15: Teşekkür ederim.
14: Bu sefer makineyi kullanma sırası bana geldi. Hadi bakalım.
15: Tamam olur. Başlayalım. Hazır mısın? 1, 2, 3.
14: Evet. İşte bu sefer kim kazandı?
15: Keşke elimi birden
14: kullansaydım. Olmamış. Senin için yapayım mı? Evet. İşte şimdi oldu. Son model çekiç başı eski çekişlere galip geldi. Evet. Bu harika. Güç kullanmaya gerek bile yok.
15: Varmış.
14: Bir hortum kelepçesini sıkıştırmak için elinizde doğru aletler yoksa işiniz zor olabilir.
13: İşin hakkını vermek zordur. Çünkü aynı anda hem kelepçeyi sıkıca tutmanız hem de sıkmanız gerekir.
14: Kilitli somun anahtarı tam da bu iş için yapılmış. Adından anlaşılacağı üzere anahtar somunu sıkıştırıyor.
13: Önce anahtarı somunun üzerine getirin. Sıkıca sabitleyin. Böyle sabit duracaktır. Artık kelepçeyi gevşetebilirsiniz. Sonra da hortumu öbür yöne çevirin.
14: Eliniz kaysa bile kilit sayesinde hareket etmez. Bu nedenle tek elinizle ayarlamalar yapmak kolaylaşır.
13: Kilitli somun anahtarı basit gibi görünse de işlevi büyük. İki elinizi kullanmanıza gerek kalmıyor. Bir hortum kelepçesini sıkmak için motor alanına ulaşırken sabitleme özelliği işinize yarayacak. Çok kolay.
14: Kilitli somun anahtarı ayrıca normal düz başlı bir tornavidaya göre daha güvenli.
13: Normal bir tornavida kullanırken kendinizi yaralama olasılığı biraz daha yüksek.
14: Daha güvenli, hızlı ve kolay. Tüm bunlar sayesinde bu alet neye dönüşüyor? Mükemmel bir alete. Şimdi sırada bir rulo metalden üretilen ama kullanışlı bir alete dönüşen bir ürün var.
18: Bizde çok çeşitli demir testereler, alet çantası içinden çıkan testereler ve gönye burun testereler bulunuyor.
14: Büyük bir fabrikaya gideceğiz. Birazdan. Bilindiği üzere el testereleri yüzyıllardır kullanılıyor. Motorlu testereler çıktıktan sonra el testerelerinin kullanılmayacağını düşünüyordu herkes ama hiç öyle olmadı. Çünkü bazı insanlar yine kendi güçlerini kullanarak çalışmayı tercih etti. İşte böyle çalışmaktan bahsediyorum. Evet, işte böyle. Başka ne harikadır biliyor musunuz? Bunların nasıl yapıldığını görmek, nasıl yapıldıklarını görmek için New York'taki bir fabrikayı ziyaret edeceğiz. Evet, modası biraz geçmiş olabilir. Ancak el testeresini neden kullanmayalım ki? Özellikle kendi tamirini yapmak isteyen kişiler için bu testereler hala çok kullanışlı.
18: Evinizde bir çerçeve kırıldığında ya da böyle küçük çaplı tamir işleri gerektiğinde sizin için tasarladığımız aletleri kullanabilirsiniz. İşinizi görecektir.
14: Aile şirketi olan bu firma yaklaşık 90 sene önce testere üretimine başladı.
18: Fabrika Samuel Jacob tarafından 1919 yılında kurulmuş. Jacob'un ardından iş oğullarına kalmış.
14: Günümüzde bu fabrikada inanılmaz testereler üretiliyor. Fabrika New York şehrinin dışında yer alıyor. Şu an her tür el testeresinin üretimini yapıyorlar.
18: Bizde çok çeşitli demir testereler, alet çantası içerisinden çıkan testereler ve gün yapımının testereler bulunuyor.
14: Bunlar içinde en popüler olanı gönye burun testereler. Bu testereleri yapmak için ince çelik parçalarla işe başlanıyor. Her biri 150 kilogram olan parçalardan yüzlerce testere üretiliyor.
19: Üretmek istediğiniz gönye burun testerenin boyutuna bağlı olarak bir parça çelikten yaklaşık 600 testere çıkar.
14: Çelik ardından çıt makinesine gidiyor ve burada üzerine dişler ekleniyor.
19: Çıt makinesinden geçerken dakikada yaklaşık 120 tane dişli ekleniyor. Bu da aslında makinenin hızlı olduğunu gösteriyor.
14: Dişlerin boyutu testerenin kesim gücünü belirleyen unsurlardan biri. Bir diğeri ise dişlerin aralığı. Her bir diş minik bir açıyla eğiliyor.
19: Bir adet kağıttan biraz daha kalın bir aralık oluyor. Oldukça küçük. Bir santimetreye yaklaşık 4 diş düşüyor. Ve bu sayede pürüzsüz bir kesim ortaya çıkıyor.
14: Kalıp kesme makinesinde çelik parçalara ayrılıyor ve bıçaklar kesiliyor.
19: Testerenin bitmesine çok az kaldı ancak dikkat etmemiz gereken bir konu var. O da esnek olmaması.
14: Çeliği sertleştirmek için bir işlem daha uygulanıyor. Ardından bıçaklar asılıyor ve yıkanmak için bekletiliyor.
19: Bu işlemden sonra bıçaklar temizlenmiş oluyor. Sonrasında kızılötesi ısıtıcıya taşınıyorlar. Burada çeliğin tüm nemi buharlaşıyor.
14: Verniğe batırılan çeliklerin dış yüzeyleri parlıyor ve daha dayanıklı oluyorlar.
19: Tam koruma sağlanıyor. Bu işlemelerin ardından hem suya hem de aşınmaya dayanıklı çelikler elde ediyoruz. Bu sayede uzun süre kullanılabilecek testereler üretiyoruz.
14: Aynı zamanda testereler için saplar üretiyorlar. Plastik peletlerden üretime başlanıyor.
19: Belirli bir sıcaklıkta plastik malzeme eritiliyor. Yüksek basınç altında kalıplara dökülüyor.
14: Kalıplara dökülen malzeme soğuduktan sonra işin yarısı bitiyor. Bir sonraki adım parçaları kaynakla birleştirmek. Bunun için sonik ses dalgaları kullanılıyor. Dakikada yüzlerce dalga gönderiliyor.
19: Göremezsiniz ama ses dalgalarını duyabilirsiniz. Parçalar ortaya çıktıkça kaynakla birleştiriliyor.
14: Testereyi bitirmek için saplar bıçaklara sıkıca bağlanıyor. Artık geriye testereleri kutulara yerleştirmek kaldı. Gönye burun testereler kendi kutularına yerleştiriliyor. Gönye burun bir testere bu kadar güzel ve pürüzsüz bir kesim imkanı tanıyorken kim elektrikli testere kullanır ki? Sonraki bölümde görüşmek üzere. Yapsana! Yapmak istediğini biliyorum. Çıkar hadi. İşte böyle. Aferin sana. Tamam güzel. Hadi. Evet. Hadi. Yapmak istediğini biliyorum. Yapsana. Hadi. Evet. İşte oldu.
15: Tamam.
14: İşte böyle.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
22: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
23: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
24: Food is forbidden.
25: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
5: Kalp damar ilaçları da var.
26: Reçetesi nerede?
27: Meyve yasak, komple yasak.
28: Hiç getiremezsin.
29: Haberim yok.
27: Tamam onları da bırak.
30: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
31: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
32: İnceleyelim diye bir numune isterim dedi.
33: Ara. Oo aferin.
23: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla 4 Haziran'dan itibaren D-Max'te.
3: Şimdi Royal Otomobil Kulübü'ne yaklaşıyoruz. Orada araba sahipleri ve koleksiyonerlerle buluşacağız.
4: Ayda şehrin klasik araba topluluğuna haber verdi. Ve görünüşe göre uluslararası pazarlama görevim işe yaramaya başladı. Vay canına! Nasılsınız? Çok teşekkür ederim.
5: Nasılsınız? Memnun oldum.
4: Ben Richard. Asıl ben memnun oldum. Cesur olma zamanı. Hadi Hammond, yap şu işi. Eğer İngiltere'de bir arabanız olursa bir klasik araba yenileme atölyemiz var.
5: Aa, tamam.
4: Bu bir İngiliz arabası, yani altında benzin olmalı. Boya yenilemeye ya da fabrikasyona ihtiyacınız olursa bana ulaşın. Gianni, ben Richard.
6: Memnun oldum.
4: Memnun oldum, bu çok özel bir araba. Sana kartımı vereyim, beni ararsın.
5: Bu senin için.
4: Vay, bu fevkalade.
5: Seni kulübümüzde ağırlamaktan gurur duyduk.
4: Aa.
5: Ve yine gelmeni isteriz.
4: Bu muhteşem. Çok teşekkür ederim.
5: Rica ederiz.
4: Hepimiz burada toplandığımıza göre hadi biraz araba sürelim. Evet,
5: gidelim.
4: Araba sürelim.
5: Arabalara geçelim.
4: Tamam, başlıyoruz. Hep birlikte konvoy yapıyoruz. Bu çok hoş. Burada bunu sık yaparlar mı?
3: Hayır, asla.
4: İşte şimdi çok havalı görünüyoruz.
3: Atölye hakkında konuşup gelecekte sizinle bir işbirliği yapma olasılığından bahsettiniz mi peki?
4: Evet, bunu çok isterim. Ya da belki bir gün burada bir atölye açarım. Nasıl olur bilmiyorum.
3: Evet, bu çok iyi bir fikir. Ürdün'de buna çok ihtiyaç var.

Nasıl yapılır da bugün? Yaylanma cihazı ya da bizim bildiğimiz adıyla cross trainers. Bizi yay gibi açıyorlar. Kullanılmış yağ fırınları. Ben de anlamadım ama izlemeye devam edin, birlikte çözelim. Ve sebze soyucular ve pizza keseceği. Çünkü her şey için dişlerinizi kullanamazsınız. Ama önce... Cross trainerlar ya da yaylandırıcı kondisyon aleti. Hani şu vücudumuzu olduğu gibi harekete geçiren aletler. Onlar zayıflama, kardiyo ve vücut geliştirmeyi içeren egzersiz programlarının bir numarası haline geldiler. Monitörlerinde nabız ve kalori yakımı gösterilir. Diğer kondisyon aletleri gibi uygun bir güvenlik anahtarıyla çalışır ve sağlıklı antrenman yapmamızı sağlarlar. Cross trainerlar size eğim derecelerini ve direnç seviyelerini istediğiniz gibi kolaydan zora kadar seçmenize olanak sağlar. Ben en kolayını alayım lütfen. İlk olarak lazerli boru kesme makinesiyle cross trainer'ın yan çatısındaki çelik borular kesilir. Bir işçi çelik boruları temizler, onları bilgisayar kontrollü şekillendirme dönerlerine koyar. Bu makine tüm çelik boruları gövde yapımı için şekillendirir. Kaynak için kullanılan bir robot tüm parçaları bir araya getirir. Çünkü robotik kaynak el kaynağına göre daha uyumlu ve eksiksiz oluyor. Tamamlanan gövdeler eşit çelik parlaklığını alması için cilalanıyor ve sprey boyaya hazır hale getiriliyor. Daha sonra işçiler gövdeleri elektrostatik boya işlemiyle boyuyorlar. Bu elektrikli boya tabancalarıyla boya parçacıkları pürüzsüz bir şekilde gövdenin üzerine örter. Daha sonra gövdeler boyanın sertleşmesi için 40 dakika fırında tutulur. Sırada tutma kolları. Bir işçi yağlanmış kauçuk boruları birleştirme düzeneğine geçirir. Daha sonra önceden şekillendirilmiş metal boruyu kenetler ve yine yağlama yapar. İşçi el çarkını kullanarak iki boruyu birleştirir ve tutma kolu şeklini verir. Kapakları vidalayarak montaj işlemi tamamlanır. Bu arada başka bir işçi kullanıcı için kontrol panelini arayüzeyle kaplıyor. Baskılı devre levhasıyla bu kontrol ünitesinin bağlantısını yapıyor. Yuvayı kapatıyor ama sonraki ana gövde yapımında bağlantısını yapmak üzere soketleri açıkta bırakıyor. Şimdi çelik destek ünitesi ana gövdeye bağlanıyor. Ardından da tekerlek destek ünitesine vidalanarak monte edilir. İşçi, kullanıcılara çeşitli direnç seviyeleri sağlayan makara etrafına tahrik kayışı koyar ve bunu tekerleğe sarar. Daha sonra lastiklere hava verilerek makarayla beraber tahrik kayışının uygun gerginliğe gelmesi ayarlanır. Çeşitli zindelik programları için bilgisayar kontrol paneli buraya bağlanır. Sonra bacak çubukları ana gövdeye yerleştirilir ve pedallar her bir bacak çubuğuna monte edilir. Buradan bağlantı çubuklarıyla tekerleğe bağlanırlar. Sonra tekerlek hizalanarak ön taraftaki yuvanın içine yerleştirilir. Koruyucu kapaklarla üstü kapatılır. Görevli bağlantı çubuğuyla her bir bacak değneğine ve tekerleğe bağlantı kurar.
Tutma kollarını da bağlantı çubuğuna bağlar. Tüm bağlantıların düzgün çalıştığından emin olur. Son olarak ayak pedallarının çalışıp durmasını, tutma kollarındaki ikili etkiyi ve diğer fonksiyon ve özellikleri test eder. Cross trainerlar ileri teknolojiye sahip spor aletleridir. Bazı modellerinde televizyon bile bulunur. Birazdan pizza dilimleyicilerinizi ve sebze soyucularınızı keskinleştirin. Ve kullanılmış yağ fırınları. Hangi kullanılmış yağ fırınları, hangi kullanılmış yağları kullanılan yağlara tercih ederek onları kullanmıyor? Karışık mı? İzlemeye devam edin. Kullanılmış yağ fırınları, kullanılmış yağlarla ısı üretmek için yapılmıştır ve rafine yağ ihtiyacı yoktur. Bu cihazlar araba atölyelerinde, bakım tesislerinde ve inşaat şantiyelerinde kullanılır. Taşıma filoları ve kamyon şirketleri de bu sisteme dönüyorlar. Çünkü kendi tesislerinde ısı üretimi mevcut. Bu, kullanılmış yağ yakan özel bir fırındır. Kullanılmış yağ, yaygın fuel'e göre daha kalın ve kirlidir. Tamamen yandığı zaman ince bir sise dönüşür. İlk olarak bilgisayar kontrollü bir lazerle ön ve arka yüzü kesilir ve üstüne baca delikleri açılır. Plakalar bu sıcak hava ocağı için paslanmaz ya da sıcak haddeli çelikten yapılmıştır. Bir işçi, ısı çevirici olarak bilinen işlem için baca plakalarıyla baca boruları olarak bilinen çelik boruları bir araya getirir. Bu cihaza Swagger makinesi denir. Baca borularını genişletmeye yarar, böylece sonunda onları plakaya bağlar. Sonra baca borularından geçen sıcak gazların fırının dışında toplanacağı bölümler birleştirilir. Daha sonra yanma bölmesinin üzerine ısı değiştirici konur ve kaynak yapılır. Isı dönüştürücü montajlanıp kaynak yapılarak iki hava saptırıcı plakayla donatılmıştır. Bu kare plakalar ortamdaki havanın fırına yönelmesine ve yanma bölmesinde dolaşmasına yardım eder. Bu arada elektrostatik sprey makine boyalarıyla fırının dışı boyanır. Sonra iç kısma hava saptırıcı konur, ardından kasası birleştirilir. Her şeyi yerine vidalıyorlar. Sonra da yalıtımlı bir kapı takıyorlar. Şimdi de hava kontrol kutusu bağlanıyor. Bu elektrikli kutu sıcak havanın odaya gönderilmesini düzenliyor. Bir işçi test kutusuyla ısı kontrol kutusunu bağlayarak fırının içindeki sıcaklığı ölçecek. Şimdi birkaç test yapmak için havalandırmayı ve ateşlemeyi kendi varsaydıkları zamanlarda açıp kapatacaklar. Operasyonu doğrulamak için kapının arkasındaki külleri temizleyecekler. Bir teknisyen 100 wattlık kalem ısıtıcıyı pirinç adaptörün ağzına yerleştiriyor. Sonra termostatlı ipleri onun içine. Bu pirinç adaptör yağı ısıtır, ince bir dumana dönüştürür ve devamında tamamen alev alır. Adaptöre tutturulan bağlantı düzeneği daha sonra ateşleme yuvasının içine yerleştirilecek. O bu düzeneği dengeleme aletleriyle kontrol ederek adaptörün doğruca yuvanın içine gittiğinden emin oluyor. Kendisinin ayrıca kurduğu düzenek
yağ akışı, sıcaklık, hava basıncını kontrol ediyor. Sonra adaptör başlıkları monte edilir ve ideal ısı için uygun alev sağlayan hafızalı kafayla kapatılır ve kazan montajı tamamlanır. Bir işçi kullanılmış yağ ve sıkıştırılmış hava ışıklarını fırını test etmek için bağlar. Ardından yağ verilmeye başlanır. Ateşleme yapılır ve gözlem deliğinden bakılarak fırının çalışması kontrol edilir. Daha da yakından bakılarak uygun ısıda en düşük emisyonla çalışması doğrulanır. Şimdi fırın kullanılmış yağı kullanışlı ısıya dönüştürmek için hazır. Pizza dilimleyici ve sebze soyucu memnunlukla kullandığımız şeylerin başında gelir. Onlar rahatlık ve tarzıyla kullanım kolaylığı düşünülerek tasarlanmıştır ve en sevdiğimiz yiyecekleri hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamamızı ve servis etmemizi sağlar. Uzun bir zamandır en favori yiyeceklerimiz pizza ve sebzeler. Sebze soyucular ve pizza dilimleyiciler, mutfak kaplarına veya parmaklarınıza zarar vermeden düzgün şekilde kesmeyi sağlar. Kaliteli pizza dilimleyici yapılırken, ilk olarak kesim aşamasında keskin bıçaklar, yüksek karbonlu çeliklerle baskı makinesinden delinerek geçirilir. Bıçaklar, 3 aşamalı ısı verme işlemine gönderilir. İlk olarak yüksek ısılı fırına sokulur. Sonra yüksek sertlik ve aşınma direncini sağlamak için derin dondurucuya konur. Son olarak metalin dayanıklılığını artırmak için sıcak fırına konur. İki parlatma başlığı olan parlatma makinesinde bıçakların her iki yüzü de parlatılır. Bu korunmayı ve düzgün görünümü sağlar. Bir işçi bıçakları kenarlarını inceltmek üzere konik bileme makinesine koyar. Bıçakların kenarları konik bilenerek pizzayı kesebilecek ama parmağınızı ya da kesme yüzeyini kesemeyecek inceliğe ulaşır. Başka bir işçi çelik bir çubuğu kalıp yapma makinesine koyar. Yumuşak polimerle kaplı saplar yapılır. Sonra suyun içinde soğutulur. Saplar sabitleme çubuğundan çıkarılır ve daha önceden kalıptan çıkarılmış parçalar birleştirilerek kulplar hazır hale gelir. Salıncak kol diye bilinen bıçak tutucu yerlerine emniyetli bir şekilde vidalanır. Bıçak tutucuların iç kısımları hafifçe yağlanır ve hava basınçlı montaj aleti kullanılarak bıçak tutucu ve sap kalıcı olarak birleştirilir. Salıncak kol sayesinde bıçak kolayca sapa takılır ve salıncak kolu kapatmak için koruyucu kapak vidalanır. Son olarak bıçağın kullanışlı ve güvenli bir şekilde döndüğünden emin olunur. Böylece bıçak kolay pizza kesmek için hazır hale gelir. İyi bir sebze soyucu görevini hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirir. Sebze soyucular yapılırken aynı şekilde kesim aşamalarından geçmiş olan bıçaklar sertleştirilerek dayanıklı ve aşınmaya dirençli hale gelir. Temizleme ve parlatma işleminden sonra bıçaklar mısır tozunda kurutulur ve bir mıknatısla toplanır. Şimdi bıçaklar keskinleştirilmek için hazırlar. Bir işçi soyucunun bıçaklarını bilgisayar kontrollü bileme makinesine yerleştirir. Bileyiciler her bir bıçağın bir kenarını bir seferde keskinleştiriyor.
Diğer kenarları da bilenen bıçaklar tümüyle keskin hale geliyor ve montaj için hazır hale geliyor. Bu sırada enjeksiyonlu kalıp makinesi bıçak tutucuları hazır hale getiriyor. Bir işçi bıçak tutucuları yağlayarak makine yardımıyla kalıptan çıkmış yumuşak polimer saplara geçiriyor. Sağlam bir şekilde birleşiyorlar. Son olarak bıçakların her iki yöne oynamasını sağlayan küçük tutucuları ince deliklere yerleştiriliyor. Ve sınıfının en iyisi bu sebze soyucular tamamlanıyor. Ama bu bir elma, o zaman meyve soyucu olur. Sebze de soyar, meyve de soyar, ne denk gelirse. Pizza dilimleyici ve sebze soyucu mutfakta her zaman el altında.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Lanet olsun.
9: Altında bir şey olduğunu sanmıyorum dostum.
8: Hızlıca bakayım mı?
9: Evet bekle, şu parçayı kaldırayım. Duvarda bir parlaklık görüyorum. 25 santimlik deliğin orada. Evet, tam gösterdiğin yerde. Soluna doğru 10 santim gel.
8: Siyah borç.
9: Siyah borç mu?
8: Evet. Ve mavi yeşil.
9: Gerçekten
8: evet.
9: Mi? Harika.
8: Ve biraz da kırmızı.
9: Nerede?
8: Şurada.
9: Buraya baktın mı dostum?
8: Hayır, hiç bakmadım. Duvara bakıyordum.
9: Bak.
8: Harika, aman tanrım.
9: Deliğin orada. Evet, tam gösterdiğin yerde. Soluna doğru 10 santim gel.
8: Siyah borç.
9: Siyah borç mu?
8: Evet. Ve mavi yeşil.
9: Gerçekten
8: evet.
9: Mi? Harika.
8: Ve biraz da kırmızı.
9: Nerede?
8: Şurada.
9: Buraya bak.

0: Yaz. İşte bizim aradığımız şey dostum. Bugünün iyi geçeceğini biliyordum.
1: Bence daha fazlası olabilir.
0: Hiç şüphem yok.
1: Orada daha fazla.
0: Aha evet. Güzel maviler. Çok parlak.
1: Nasıl gidiyor?
0: Gösterecek bir şeyim var.
1: Parlak mı? Evet öyle görünüyor.
0: Taşın altını üstüne getirdik.
1: Sert kayanın içinde vay canına. Vay canına. Güzel mavi yeşil.
0: Bir tane daha mı? Güzel bir elektrik mavisi.
1: Bak bak bak bak.
0: Evet diğer parçalar da.
1: Zamanlama iyi Luca. Orada bir taş var.
0: Vay canına. Şuradaki renge bak.
1: Tanrım, yeşil de çok iyi.
0: Kırmızı.
1: Bence daha fazlası olabilir. Aferin çocuklar.
0: Şimdi kamyonu dolduralım. Siz de doğrudan
1: evet,
0: yukarı götürün.
1: İyi olur. Tamam.

Yağmur geliyor. Bu yüzden bunu karıştırıcıya götürmek istiyoruz. Yağmur yağarsa kamyonu çıkaramayız. Buradan çıkmamız çok önemli. Yağmur gelmeden hemen çıkmalıyız.

nasıl yapılır da bugün? Metal golf sopaları. Onlar ahşap değil. Ama tam da Tiger'a göreler. Waffles. Bundan bir parça istiyorsanız siz doğru yere geldiniz. Yaşasın Waffles. Özel tel ve kablolar. Bahse girerim, onlar da normalleri kadar çabuk dolaşırlar. Ve tren tekerlekleri. Size bununla ilgili çok güzel bir hikaye anlatacağım. Ama sonra. Golfçüler farklı tipte vuruşlar için farklı tipte sopalar kullanır. Ahşaplar başlangıç yerinden uzakta olunca, patırlar topu deliğe nazik biçimde yuvarlar. Iron'lar diğer her vuruşta aynı şeyi yapar. Peki her vuruşa doğru sopa seçmek niçin golf oyununun anahtar bir parçası? Bu golf sopalarının başlıkları uzay sınıfı paslanmaz çelikten yapılmış. Bunlar üretilirken fabrika golf sopası başlığının bal mumundan kopyasıyla işe başlıyor. Bu bal mumu şablonları hazırlamak için sıcak bal mumunu kalıplara boşaltıyorlar. Şablonları çıkarttıktan sonra şişen fazla bal mumları makasla kesiliyor. Bir robot sıcak bal mumunu yapıştırıcı olarak kullanarak bu şablonları diğer şablonların yanına koşucular gibi dizer. Bunlar sıvı metalin konacağı kalıpların yapımının başlangıç aşaması. Daha sonra robot bu şablonları sıvı seramik malzemenin içine 4 kez daldırır. Her biri arasında silisyum kumlarıyla duş aldırır. Seramik ve kum sertleşir, bal mumu şablon etrafında kabuk şeklini alır. Sonrasında içindeki bal mumu eritir. Kabuk şimdi metal sopa başlığı kalıbı oldu ve döküme de hazır. Döküm bölümünde fırın, çelik kürçeler için 1635 santigrat derece ısıtılır. Bu onların erime noktasıdır. Bu arada başka bir fırında kalıplar 980 santigrat dereceye kadar ısıtılır. Bu sıcaklıkta tüm bal mumu dışarıya akar. Bu aynı zamanda seramiği ısıtarak onu güçlendirir ve sıvı metale karşı dirençli olmasını sağlar. Döküm tekniği çok önemlidir. Hava kabarcıklarının oluşumunu önlemek için metal ahenkli bir oranda dans eder. 5 saat sonra hava basınçlı çekiç kalıbı parçalar. Bir işçi dolguları testereyle keserek golf sopası başlıklarını ayırır. Sonrasında yüzeyinde fazlalıklar törpülenir. Döner tabloya konan sopa başlıkları kum püskürtücüye gönderilerek metale kendine has bir doku kazandırır.

Sonrasında metalin üzerine sopanın model adını taşıyan etiketler yapıştırılır. Boyayla bir nokta konur. Böylece renklerle sopaların açıları belirtilmiş olur. Burada 12 farklı açı vardır. Şimdi sopa başlığının boyun kısmının içine ince bir şekilde tutkal sürülür. İnce bir çubuğun uç kısımları aynı işlemden geçirilip buraya yerleştirilir. Hava basınçlı alet çubuğu gidebileceği yere kadar itirir. Çubuk ya çelik tellerinden ya da karbon liflerinden yapılmıştır. Şimdi çubuk üzerinde çalışma zamanı. İlk olarak modeline bağlı olarak gereken uzunlukta kesilir. Sonra çubuklar bir eksen üzerine konur. Sopaların kauçuk sapı tutması için 25 santim uzunluğunda çift taraflı bantla sarılır. Sapı çubuğa takmadan önce bandın üzeri ve sapın iç kısmı yağlanır. Lazer hat, sapın doğru yerleştirilmesine yardım eder. Bu çok önemlidir. Çünkü sap, golfçünün elini doğru kullanması için yol gösterici olur. Böylece iyi vuruşlar yapabilir. Sonra bir bilgisayar okumasıyla sopa başlığının zeminle olan açısı belirlenir. Bilgisayar golf sopası başlığında gösterilen açıyı da hafızaya alır. Böylece bilgisayar teknisyene hangi ayarlamaları yapacağını belirtmiş olur. Teknisyen ayarlamayı yaptıktan sonra bilgisayar yeniden açı ve konumu inceler ve mükemmel olduğundan emin olurlar. Son olarak golf sopaları tartılır. Tartılar gösteriyor ki bu sopanın standartlara göre 18 grama daha ihtiyacı var. Bunu düzeltmek için küçük metal ya da termoplastiklerden faydalanıyorlar. Aslında bu metal 18 gramdan biraz daha az. Çünkü kullanılan yapıştırıcı ağırlığı da hesaba katılıyor. Çalışmalardaki bu hassasiyet golf sopalarının kalite standartlarına tam uymasını sağlıyor. İyi vuruşlar diliyoruz. Waffle ilk olarak Orta Çağ'da buğday unu kullanılmadan yulaf ya da arpa unundan yapılmış yassı bir çörek şeklinde ortaya çıkmıştır. Popülarite kazanınca şekil ve içerik açısından pek çok çeşidi geliştirilmiştir. İçeriğine mayanın konmasıyla bugün bildiğimiz waffle'a ulaşılmıştır. Avrupa'da kek türü gibi tüketilirken Amerika'da kahvaltılık olarak tercih ediliyor. 1950'lerde dondurulmuş waffle'ların marketlere verilmesiyle onu severek yiyenler için yeni bir dönem başlamış oldu. Çünkü pişirmeye gerek kalmadan atıştırmalık olarak tabakta hazır oluveriyordu. Bu waffle'ların ana hazırlanma yeri fabrika. Waffle karışımını hazırlarken lezzet vermesi için böğürtlen türü meyveler ilave edilmiş un, su, kanola yağı ve sıvı şeker kullanılıyor. Hepsini büyük bir tanka koyup iyice karıştırıyorlar. Sonra hamuru koyulaştırmak için unlu waffle karışımı ilave ediliyor. Karışım ayrıca kabartma tozu içeriyor. Kabartma tozu suyla etkileşime girerek karbonata benzer bir şekilde pişme boyunca mayalanma etkisi yaratıyor. Biraz daha kuru meyve tozu eklenerek hamurun yapımı tamamlanıyor. Buradaki bir tanktan 3600 tane waffle yapmak mümkün olacak. Sıcak waffle demirleri yapışmayı önleyici buharla kaplanıyor. Hattın üzerine otomatik pompalarla her bir ızgaralı levhaya ölçülü hamur boşaltılıyor. Kapatıcı ızgara levhalar hamurun üzerine örter. Bilgisayarla donanımlı bu üretim hattı bölmelerin hızlıca ve taşmadan dolmasını sağlar. Fırına doğru hareket alırken waffle kalıpları çevrilmeye başlar. Böylece hamur ızgaranın tüm girintilerine ulaşmış olur. Şimdi uzun bir gazlı fırına yerleştiriliyorlar. Pişmeleri yaklaşık 2 dakika sürecek. Fırından ateş gibi çıktıklarında waffle'ları kalıplarından çıkaran toplama silindiri denen makine devreye girer. Toplama silindiri iğnelerini waffle'lara takar ve onları sıcak ızgaralardan çeker.
Toplama silindiri waffle'ları bir başka aşamaya nakleder. İğneler geri çekilerek waffle'lar seri taşıyıcıya nakledilir. Fabrikanın başka bir bölümünde waffle'lar şok dondurucuya girerler. İçerideki ısı -7 santigrat derecedir. Fanlar dönerli dondurucuya konmuş waffle'ların üzerine soğuk hava üfler. 20 dakika sonra taze fırından çıkmış waffle'lar dondurulmuş ve tazeliği korunmuş olacak. Şimdi donmuş waffle'lar istiflenip ayrılacak şekilde şeritlere sokuluyorlar. Tuzaklı kapı sistemi onları üçer üçer kıskaçlarla taşıyıcıya nakleder. Taşıyıcının şeritleri daralarak waffle ordusunun tek sıra uygun adım yürümesini sağlar. Şeritin kapısında sensörler devreye girerek waffle desteklerini ikişer ikişer paketleme istasyonuna yollar. İki deste dondurulmuş waffle'ın ince jelatin pakete konup mühürlenmesi sadece bir saniye sürer. Daha sonra paketler metal dedektöre gönderilir. Nasıl çalıştığını göstermek için paketlerden birinin üzerine bozuk para konuyor. Sistem bunu derhal hissediyor ve paketi taşıyıcı dışına atıyor. Vakumlu kollar dış kutuları çekiyor ve onları açarak taşıyıcıya yerleştiriyor. Waffle'lar kutunun içine itiliyor. Waffle'larınız hazır. Afiyet olsun. Birazdan. Kablolu televizyon aslında televizyondaki kablolar. Ve bazı tren tekerleklerinin peşinden gideceğiz. Kısa bir aradan sonra. Yeniden merhaba. Bugünlerde ileri teknoloji pek çok alet, özel tel ve kablo gerektiriyor. Sahne ışıklandırmaları, tıbbi cihazlar, robotlar. Bu tel ve kablolar belirli koşullarda çalışabilen ve çeşitli çevresel şartlara dayanıklılık gösteren özel tasarımlardır ve ustalıkla üretilmiştir. Kablolar yüksek ısılara dayanabilecek şekilde ve söz gelimi asidik seviyelerde ya da bazı objelere yakınlıkta özel işlevler yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kabloların içinde elektrikli teller dediğimiz iletkenler vardır. İletkenler başlangıçta bildiğimiz bakır bir teldir. Bu kalıp makinesi teli plastikle kaplar. Soğuk su telin çevresindeki plastiği katılaştırarak yalıtımını güçlendirir. Her iletken kıvılcım testi denen makinelerden geçer. Makine iletkenlere elektrik akımı vererek onların yalıtımının eksiksiz olduğunu onaylar. Yalıtımda çok küçük bir açıklık olsa bile makine sesle alarm vererek açıklığın yerini işaretler. İletkenler daha sonra kablocu denen makineye girer. Makaraya sarılmış yalıtımlı iletkenler açılarak kablonun içini oluşturan diğer parçalarla birleştirilirler. Bu özel kabloların içinde bükülmüş çift yalıtımlı iletkenler vardır. Onların çevrelerinde renklendirilerek ayrılmış yalıtımlı iletkenler vardır. İletkenler arasındaki boşluklar doldurulur ve kabloya düzgün bir silindir şekli verilir. Burada dolgu polipropilen köpüğünden yapılan ipliklerle gerçekleşir. Bir yönlendirme levhası bileşenleri dizerek doğru bir biçimde konumlandırıp kablo montaj kalıbına gönderir. Bu şekilde kablo montaj kalıbına giren dolgulu yalıtımlı iletkenler bükülerek merkezdeki bir telin etrafına sarılmış olarak çıkarlar. Sıradaki şerit başlığı denen bir makineyle kablonun etrafı şeritler halinde bantlanarak sarılır. Bu bant kabloyu her pozisyonda sıkıca tutarak içindeki parçaların açılmasını önler.
Bu farklı bir kablo toplama makinesi. Tıpkı daha önceki yalıtımlı iletkenleri makaradan geçirerek yönlendirme levhasına gönderen bütün sistem gibi. Bölme kalıbı kablonun 6 iletkenini 3 grupta ikişerli olarak iletkenleri birbirine dolar. Makine daha sonra her kıvrılmış çifti alüminyum kaplı polyesterle kaplar. Kaplama yapılırken cross talk denen sistemle hatalı olanları dışarıya alır. Diğer kalıp korumalı tellerin yerine korumasız telleri ilave eder. Böylece hepsi bir kablo içinde bükülmüş olur. Gördüğünüz bükülmeler slow motion görüntülerdir. Gerçek hızında dakikada 1000 dönüş oluyor. Sıradaki makine kablonun etrafını ince kağıtla sarar. Sonraki bir uygulamayla plastik ve kauçuk karışımından silindir ceketi yapılır. İnce kağıt ayırıcı görevi üstlenerek ceketin kablonun içine geçmesini önler. Bazı durumlarda ince kağıt yerine kabloya talk banyosu yaptırılır. Talk da ince kağıt gibi ısıyı emen bir mineraldir. Silindir ceketinin yapışmasını önler. Bir kez daha kaplamadan çıkan kablolar suyla soğutularak erimiş olan içeriğin katılaşması sağlanır. Kabartma harfleri olan bir tekerlek kablonun üzerine üreticinin adını ve teknik özellikleri basar. Kablonun dışı kaplandıktan sonra elektrik parazitlerini önlemek için örgülü bir koruyucuya ihtiyaç vardır. Bu makinenin her biri 10 tane kalaylı bakırdan yapılmış teli tutan 48 taşıyıcı makarası vardır. Kaplanan kablolar bu makinede programlanmış bobinlerle bir örnek yukarıya doğru örülerek dış koruyucusuyla kaplanır. Buradan da son aşamasına yani termoplastik koruyucusunun giydirilmesi işlemine geçilir. Ve özel yapım kablo bağlantı yapmak ve gücü vermek için hazır. O evimizde yokken televizyonun arkasında duran kocaman bir kase plastik spagetti ordusu toz koleksiyonundan başka bir şey yapmıyordu. Tren tekerlekleri. Yolcu trenleri insanlara taşırken onlara güvenir. Yük trenleri ürünleri taşırken ondan destek alır. Ve lokomotifler bu trenleri çeker ve vagonları onun sayesinde hareket eder. İnsanlar ve ürünler sorunsuz seyahat eder. Buna rağmen ayrılıklar için pek de iyi değildir. Bu şirket 150 yılı aşkın bir zamandır tren tekerlekleri ve dingilleri yapmaktadır. İlk olarak bir elektrikli fırın geri kazanılmış çeliği 1600 santigrat derecede eritir. Devasa bir kova sıvı metali kalıp çukuru denen yere yerleştirir. Çukurda 8 kalıp boydan boya metalle doldurulur. Oluşan çelik kütükler 6 metre uzunluğundadır. Şerit testere soğumuş kütükleri kısımlar halinde keser. Buna tekerlek dökümü denir. Her bir parça 450 kilo ağırlığındadır. Bu dökümlere tren tekerleği formunu vermek için otomatik mekanizma onları döner fırının kapısına hareket ettirir. Diğer taraftan çıktıklarında 1300 santigrat derecedirler. Mekanizma daha sonra dökümleri yüksek basınçlı suya sokar. Burası kabuklaştırma ünitesidir ve metalin en dış tabakasını çıkarır. Bir baskılama makinesi her bir dökümü 9000 tonluk ağırlıkla kolaylıkla ezer. Dökme demir kabataslak bir tren demiri şeklini alır. Bu tren tekerleğinin çapı 76 santimetre. Bir robot onu baskılamadan çıkarıp inceltme dönerine götürüyor. Döner tekerleği çapı 91 santimetre oluncaya kadar ezip şekillendiriyor.
yani çapı %20 artıyor. Tren tekerleği daha sonra dingillerin gireceği yerin denilmesi için son şekillendirme olan baskılamaya giriyor. Tüm fazlalık malzemeler yeniden geri dönüşüme gidecek. Sıcak işlemden sonra bir makine tekerleğin yüzeyine soğuk su püskürterek çeliğin sertleşmesini sağlıyor. Sonra tekerlek ve dingil holü çerçevelendiriliyor. Bir çalışan tüm teknik özelliklerin yerine getirildiğini kontrol ediyor. Tanımlama ve etiketleme. Tekerlekler şimdi dingillerin takılması için hazır. Dingiller başlangıçta çelik kütükler halindeyken uzaktan kumandayla dönerli demir dövme makinesine alınır. Makine parçayı çevirip çekiçleyerek aşamalı olarak sıcak metali dingil haline getirir. Uzaktan kumanda ve demir dövme makinesi birlikte çalışarak dingile gereken uzunluk ve çapta son şeklini verir. Bundan sonra dingiller ısı uygulama aşamasına alınırlar. Şimdi dingil makinesine giriyorlar ve tüm fazlalıkları tıraş ediliyor. Tren tekerleğine uyacak şekilde hazırlanıyor. Tekerlek takma makinesi tekerlekleri dingilin uçlarına yerleştiriyor. Bir işçi dingilleri yağlayarak yuvalarını birleştirir. Daha sonra kapaklarını vidalar ve güvenli olması için tork anahtarı kullanır. Bükücü aletlerle cıvatalar yerlerine kilitlenir. Son olarak hazır olan tekerlekler akıcı bir şekilde montaj bandına girerler. Bir trene takılmak için hazır olurlar. Bundan sonra fabrikanın dışında dolaşacaklar. Eğer duygularınız yerlerde geziniyorsa, kafanızı toplayamıyorsanız takmayın. Biraz waffle alın. Çünkü artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Food is forbidden.
5: Kalp damar ilaçları da var.
6: Meyve yasak, komple yasak.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Roma ne yaptın den?
1: Çantanın yan cebinde duruyor.
0: Ne diyorsun? Hangi çanta?
1: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
0: Orada desene.
1: Gözlerini kullan.
0: Kendin koy. Ben barman değilim.
2: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
3: Evet.
2: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
0: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
4: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
0: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek, değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
4: Evet, saklanmıyorlar.

Nasıl Yapılıyor'un bu bölümünde. Yelkenliler, bu defa gerçeklerle dolu gemimizi bilgi rüzgarıyla yüzdüreceğiz. Cevizler, biliyorsunuz onlar ağaçta yetişmiyor. Şey, aslında yetişiyor da denebilir. Tekerlek sabitleyiciler, doğrusu burada sıkışıp kalmış gibiyim. Ve petek yapısındaki paneller, onlar mühendisliğin arıları. Ama önce... Yelken dikey bir kanattır ve teknenin su üzerinde ilerlemesi için gerekli gücü sağlar. Bu fikri kimin bulduğunu bilmek imkansız. Çünkü yelkenliler binlerce yıldır okyanusta geziyor. Fakat bugünün yelkenlilerinin tasarım ve inşaat açısından uzun bir yol kat ettiği tartışılmaz. Yelkenler binlerce yıl kareydi. Fakat 3. yüzyılda Akdeniz'de üçgen yelkenler görülür oldu. Bu şekil sayesinde tekneler rüzgardan en iyi şekilde faydalanmaya başladı. Günümüz yarış yelkenlileri üst üste konmuş sentetikten oluşur. İlk katmanda plastik bir zar vardır. Her iki tarafa da belirli miktarda sıcak yapıştırıcı sürülür. Daha fazlası yelkeni ağırlaştırabilir. Yapıştırıcının üzerine keten konur. Aramit adındaki sağlam madde sayesinde yelken yırtılmaktan korunur. Daha sonra bilgisayarlı lazer plastikle güçlendirilmiş ketenden gerekli parçayı keser. Bir çalışan her bir tabakayı diğer masaya aktarıyor. Burada 10 ila 20 arası tabakayı çok güçlü ve su bazlı bir yapıştırıcıyla bir araya getiriyorlar. Şimdi alüminyum kaplı yüzlerce küçük parça sayesinde yelkene aerodinamik kazandırılıyor. Ekip üzerine şeffaf plastik bir tabaka geliyor. Bunun ardından birleştirdikleri kısımların üzerine örtüyorlar. Şeklini tam olarak verebilmek için ipler ve kıskaçlarla çekiyorlar. Şimdi biraz daha sert sentetik için hazırlar. Aramit ve karbon fiber ip kullanılacak. İplikler yapıştırıcıyla kaplı. Böylece plastik tabakaya yapışabilecek. Bir robot iplikleri yuvarlıyor. Bir çalışansa işin düzgün gerçekleştiğinden emin olmak için takip ediyor. Robot iplikleri daha önce mühendis tarafından rüzgara göre belirlenmiş bir düzenle uyguluyor. Robot şimdi de dikey bir yoldan yatay bir yola geçiyor. Şimdi de modelin tersini uyguluyor. Ekip bu kısmın üzerine uzun ve dar bir cep yapıyor. Buraya daha sonra yelkenlinin şeklini kontrol edebilmek için bir tahta parçası yerleştirilecek. En üstte ketenle zenginleştirilmiş bir plastik kat daha konuluyor. Ve artık yelken bezinin bütün katları tamamlandı. Bir çalışan yüzeyde hata olup olmadığını kontrol ediyor. Şimdi tamamlanmış yelkeni vakumlu bir poşete koyuyor ve hortumlarla bağlıyorlar. Hortumlar havayı dışarı üflüyor ve yelkenin katmanlarını birbirine yapıştırıyor. Şimdi ise robot yelkene ısı uyguluyor. Bu sayede yapışkan madde aktif hale gelerek katların iyice birleşmesi sağlanıyor. Ayrıca yelkene 3 boyutlu şekil veriliyor. Bir çalışan büyüteçle işi kontrol ediyor. Artık iş bir dönem bir dikiş makinesine kalıyor. Makine döndükçe yelkeni çekiyor ve operatörün kenarlarını, halkalarını ve ek noktaları dikmesini sağlıyor. Ve şirket logosunu işliyorlar. Daha sonra bir çalışan devasa yelken botunda yürüyerek onu kontrol ediyor.
Hiçbir kusur gözden kaçırılamaz. Çünkü bedeli tahminimizden ağır olur. Büyük yarış yelkenlileri binlerce dolar değerindedir. İleri mühendislik ve ileri teknoloji ürünü malzemeler bir yarış yelkenini hafif ve çok güçlü hale getirir. Önümüzde kötü hava şartları olabilir ama bu ekip ellerindeki teknoloji sayesinde söz konusu sadece hafif bir rüzgarmış gibi kolayca yüzüp gidebilir. Ceviz ağaçları yıllardır yetiştiriliyor fakat onların asıl keşfedilişi hala gizemini koruyor. Bazı kayıtlara göre ceviz M.Ö. 7. yüzyılda İran'dan gelmektedir. O zaman ceviz yalnızca krallığa aitti. Sıradan insanlar onu yiyemiyordu. Neyse ki o günler geçmişte kaldı. Günümüzde ceviz dünya çapındaki talebi karşılamak için büyük miktarlarda üretiliyor. Her şey bu Kaliforniya'da gördüğümüz gibi bir bahçede başlıyor. Ceviz ağaçlarının büyümesi 5 yıl sürüyor ve ceviz koruyucu bir kabuğun içinde yetişiyor. İşçiler mekanik sallayıcı ve süpürücülerle cevizleri topluyor. Kabuklar soyulduktan sonra içindekini alabiliyorsunuz. Bu makine taşları ve çöpleri ayırarak cevizleri bir taşıma bandına düşürüyor. Hattın sonunda cevizler dönerek soğutucuların üzerinde yerlerini alıyor. Orada 1300 ton ceviz taşıyan 8 bölüm bulunuyor. Cevizler buharla dezenfekte edilmek ve böceklerden arındırılmak için bu kapalı haznelere giriyor. 28 saat sonra yolculuklarına devam ediyorlar. Dönen tekerleklerin arasına düşüyorlar. Aralarından boşluk onları küçük, orta ve büyük cevizler olarak ayırıyor ve ayrı hatlara aktarıyor. Bu ayıklama sistemi sayesinde makineler tarafından belirli ceviz boyutlarına getiriliyorlar. Bu büyük cevizler kırıcı bant denen kısma doğru yola çıkıyor. Yukarıda kırıcıya giriyorlar. O her bir ceviz için silindirleri olan dönen bir makine. Teknisyen silindirleri çalıştırarak cevizleri eziyor. Silindirler kabuğu kırmak fakat içindekini ezmemek için belirli miktarda bir güç uyguluyor. Ceviz kırma işlemi kamerayla yavaşlatıldı. Fakat gerçekte çok hızlı yapılıyor. Cevizler ve kabukları banda düşüyor. Silindirler cevizlerin yaklaşık %80-90'ını ayıkladı. Geri kalanı için yeniden ayıklanacakları tekerleklere doğru gidiyorlar. Küçük parçalar boşluklardan düşerek diğer işlemler için yola devam ediyor. Büyüklerse tekrar kırılmak üzere bir diğer makineye doğru yol alıyor. Burada cevizler dönen silindirin arasından geçiyor. Silindirlerin arasında bulunan küçük bıçaklar cevizlerin tamamını parçalıyor. Büyük kabukluların bir kısmı ayıklandıktan sonra büyük bir elekten geçiriliyor. Cevizler ve kabukları bu şekilde sallanıyor ve küçük parçalar aradan düşerek büyükler üste kalıyor. Ekrandaki delikler giderek büyüyerek parçaları 8 boya ayırıyor. Her birinin kendi arasında 1 santimetrelik farkı var. Daha büyük cevizler ayrı bölmelere gidiyor. Küçük parçalar diğer başka şeylerle birlikte pişirmede kullanılacak. Hızlı bant, cevizleri ve kabuklarını havada yüzer gibi bir hızla, bilgisayarlı bir kameradan geçirerek kabuk parçalarını saptıyor. Böylece cevizin ortasındaki çekirdek kısmı ayrılıyor. Bir denetleyici kalan kabukları ve kötü durumdaki cevizleri ayıklıyor. Bunun ardından cevizler vakumlu bir hazneye girerek en küçük kırıntıya kadar emiliyor.
Daha sonra dönen bir yerden çıkarak bir kutuya yerleşiyorlar. Bu görevli onları gıda endüstrisi için paketliyor. Doğru ağırlığa ulaşana kadar cevizleri kutudan çıkarıyor. Bu cevizler keklere ve pastalara tat katmak için yola çıktılar. Tıpkı annemin güzel cevizli kekleri gibi şeylerin bir parçası olacaklar. Bu kutudaki cevizlerin yetişmesi yıllar ve işlem görmesi birkaç saat sürdü. Düşününce gerçekten de delilik. Şimdi sırada tekerlek sabitleyiciler ve petek yapıdaki panellerle ilgileneceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

Tekrar hoş geldiniz. Tekerlek sabitleyici, tekerlek kelepçesi olarak da bilinir. Yanlış bir yere park ettiğinizde bunlardan birinin arabanıza takıldığını görürsünüz. Yerel kuvvetler onları suçluları yakalamada kullanırken, üniversite ve iş yerleri yanlış park etmeyi engellemede kullanıyor. Çok dikkatli olun. Bu kelepçenin tepesi kenardan geçiyor. Diğer tarafta kenar ve fren arasında bir iç kol bulunuyor. Bir güvenlik sürgüsü bu iç ve dış parçaları kelepçeleyerek tekerleği hareketsiz kılıyor. Kelepçeler güçlü ve darbeye dayanıklı olmalıdır. Bu nedenle ana parçalar çelikten yapılır. Bu çelik boru kelepçenin dış kolu olacak. Bu çelik çubuksa yükleme esnasında kelepçelerin dayanak noktası olacak. Bu düz çelik parça ise kenarlarla frenin arasındaki iç kol olacak. Onlar boyunca bükülerek güç kazandırılıyor. En sonunda ise asıl şekilleri veriliyor. Şimdi borudan dış kolu kesiyorlar. Onu iki yerinden büktükten sonra güvenlik sürgüsünü yerleştirecekleri iki delik açıyorlar. Düz çeliği bükerek daha güçlü bir parçayla iç kolu destekliyorlar. Bu esnada dayanak noktası olmak üzere kesilen çelik makineye giriyor.

Kaynak makinesi dış kolu buraya sabitliyor. Daha sonra gövde adı verilen bir parçaya ekleyecek. Güçlendiriciyi de iç kola kaynak yaptıktan sonra iki kolun ve gövdenin içinden geçen bir bağ yapıyor. Artık iç kol kutuya bağlı. Bir kat cila atıldıktan sonra kelepçenin gövdesi tamamlanıyor. Tepesinin çapı 30 santimetre uzunluğunda. Önce ona bir destek ekliyorlar. Daha sonra içine bir kol yerleştirerek her ikisinin de içinden bir iğne geçiriyorlar. Daha sonra desteğe iğneyi kaynak yapıyorlar. Ve şimdi sıra kol kısımlarını yerleştirmekte. Bunun da üzerine bir kat cila atılıyor. Şimdi de kenarlara lastik bir parça yerleştiriliyor. Böylece kelepçeleme esnasında arabanın jantı zarar görmeyecek. Artık bütün parçaları birleştirme vakti. Öncelikle iç ve dış kolları kelepçeleyen mekanizmayı özel bir anahtar kullanarak çelik boruya sabitliyorlar. Bu zemberek iç kolu doğru noktada tutuyor. Devamında bir cıvata var. Dayanak noktası kelepçeyi yerden kaldırıyor ve cıvatanın sağlamlaştırılmasını sağlıyor. Bu kesitte dönen anahtarın cıvatayı nasıl ilerlettiğini, iç ve dış kolları nasıl birleştirdiğini görebilirsiniz. Daha sonra gövdenin dış koluna üst kısım kaydırılıyor. Kolda bir boşluk açıyor ve iki parçayı birleştiriyorlar. Kelepçede birkaç boşluk olması, farklı büyüklükteki tekerleklerde de kullanılabilmesini sağlıyor. Her bir kelepçenin üzerinde seri numarası vardır. Üreticiler, satın alanları kaydederek kimlik kaydı oluşturmadan güvenlik anahtarı çıkarmıyor. Acaba hepsini açan bir anahtar var mı merak ediyorum. Hava araçları mekanik kısımdan pilot kabinine kadar bal peteği yapılı paneller gibi ağırlıkta en hafif, yüksek mukavemette malzemelerden yapılır. Bu paneller destek yapısını oluşturur. Onlar zeminin ve duvarların ardında, tuvaletlerde, mutfakta ve her yerde gizlidir. Ana panellerin merkezindeki hücreler altıgendir ve kavisli panellerde düz durmak üzere tasarlanmıştır. Çekirdeğin üretimi büyük silindirlerle başlar. Yüzeye belirli bir düzende çizgiler işlenir. Onlar ısıyla aktif hale gelen bir yapıştırıcıyla çizgi düzeni kağıda basar. Bu kağıt termoplastiktir ama panelin tümüne bağlı olarak başka bir maddeden ve hatta alüminyumdan da olabilir. Bu makine kağıdı sayfalara ayırır. Çekirdeğin kalınlığına göre sayfa sayısı 500 ila 2000 arasında değişir. Makine daha sonra bu sayfaları belli bir sıraya dizer. Her bir sayfa bir sıranın yarısıyla dengelenir. Bu ileri ve geri gidip duran model, çekirdeğin petek yapıdaki hücrelerini oluşturur. Şimdi de hepsi yapışkan çizgilerin aktif hale geleceği ısıtılmış bir prese gidiyor. Yarım saat sonra onu çıkarıyorlar ve çevresi boyunca alüminyumla kaplıyorlar. Sonra onu yana yatırarak boşlukların içine çelik çubukların girdiği bir alete asıyorlar. Cihaz yavaşça sayfaları ayırıyor ve oluşan bal peteği hücrelerini açıyor. Genişletme işlemini kolaylaştırmak için kağıdı suyla yumuşatıyorlar.
Bu hızlandırılmış çekim. İşlem normalde 15 dakika sürüyor. Daha sonra tamamı bir fırına giriyor ve 275 santigrat derecede yarım saat pişiriliyor. Isı termoplastik kağıdı sabitliyor ve petek görünümünü sağlamlaştırıyor. Şimdi onu tekrar tekrar reçine dolu bir fıçıya sokuyorlar ve pişiriyorlar. Burada bir aspiratör giren reçineyi çıkarıyor. Bunun ardından en son pişirmeden sonra otomatik bir testere onu yatay olarak birkaç parçaya ayırıyor. Şimdi bir tek bir araya getirmek kaldı. Ana paneli tıpkı bir sandviç gibi inşa ediyorlar. Çekirdek merkeze yerleştiriliyor. Bununki alüminyumdan yapıldı. Daha sonra diğer tarafta panelin dış katmanları bulunuyor. Bununki karbon fiberden oluşuyor. Yukarıda ve aşağıda işçiler her şeyin yerli yerinde olması ve panelin metal tabakalara yapışmaması için bir parça kağıt yerleştiriyor. Şimdi pres makinesine gönderme zamanı. Bütün katmanlara ısı ve basınç uygulanarak birleştiriliyor. Bir saat sonra sandviçi presten çıkarıyor ve metal sayfaları ayırıyorlar.

İşçiler, ürün ve üreticinin kimliklerini etiketliyor. Daha sonra panelin sert kenarlarını çıkarıyorlar.

Fabrika bazı örnekleri kalite kontrol için ayırıyor. Örneğin bu yük testi, panelin ne kadar esneyebileceğini ve ne kadar ağırlık kaldırabileceğini gösteriyor. Malzemenin yoğunluğu ve kalınlığı ne kadar olursa olsun, bu paneller en az ağırlıkta ve en fazla güç üretir. Öyleyse eğer biraz olsun rüzgar meraklısıysanız ve okyanus dalgalarında bir yaşamı seviyorsanız veya karayı seviyor ve zaman zaman yolda kalıyorsanız hiç düşünmeyin. Çünkü şimdiye kadar nasıl yapıldığını öğrenmediyseniz çıldırmış olmalısınız.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Sörf tahtaları. Gerçekleri şiirsel bir şekilde cile alıyoruz. Çıkartmalar. Arkasına yapıştırıcı sürülmüş kağıt parçalarından biraz daha fazlası ama çok da değil. Sandviç kurabiyeler. Ama ne sandviçler ne de kurabiye. Onlar aslında bisküvi. Ve beton kiremitler. Bakalım bunları nasıl ufalayacaksın Bay Açkut. Ama önce... Kadim bir Polinezya geleneği olan sörfle Avrupalılar ilk kez 18. yüzyılda karşılaştılar. 1920'lerin sonunda bu spor Hawaii'den Kaliforniya sahillerine yayıldı. O zamanlar sörf tahtaları masif ağaçtan imal ediliyordu. Bugünse çoğu hafif, sentetik malzemelerden üretiliyor. Ciddi sörfçüler tahtalarını özel olarak yaptırıyorlar ve dalgaların çeşidine göre şekillendirilmesini istiyorlar. Bu tahtanın içinde bir parça poliüretan köpük ve merkeze doğru da ahşap bir çıta var. Fabrikanın biçimlendirme uzmanı tahtayı inceliyor ve köpükte olabilecek deformasyonları saptıyor. Eğer her şey yolundaysa tahtayı doğru ölçüsünde kesiyor. Sonra da bir kesim şablonuyla tahtayı çiziyor. Ardından çizdiği yerden testereyle kesiyor. Rende yardımıyla bu şekli müşterinin istekleri doğrultusunda şekillendiriyor. Her şeyin simetrik olduğundan emin olmak için kontrol ediyor. Ve kenarları düzeltiyor. Elektrikli zımparayla yüzeyi pürüzsüz hale getiriyor. Sonra da daha hassas bir el zımparasıyla son rötuşları gerçekleştiriyor. Köpük iç dolguyu bir sonraki departmana göndermeden önce boyutlarını, kalınlığını, kontürlerini ve pürüzsüzlüğünü kontrol ediyor. Laminasyon uzmanı tahtayı ilk fiberglas katmanı için hazırlıyor. Güverte adı verilen üst kısmı maskeleyerek altına kaplamayı uyguluyor. İlk kat fiberglası kaplarken çepeçevre 8 cm fazla uyguluyor. Sonra fiberglas kaplamanın üstüne polyester reçine sürüyor. Reçine müşterinin istediği renkte hazırlanıyor. Kenarlardaki fazlayı güverteye doğru kıvırıyor. Köşeleri düzleştiriyor. Tahtanın güverte tarafını kaldırarak kenardaki fazlalığı kesiyor. Ardından güverteyi iki kat fiberglasla kaplıyor. Bu iki katın arasına şeffaf polyester reçine döküyor. Sonra da firma logolarını yerleştiriyor. Reçine kağıdın içine işleyerek logonun tahtaya yapışmasını sağlıyor. Sırada reçine kaplı bir fiberglas katmanı daha var. O kuruduğunda tahtanın her iki tarafına birer kat daha reçine uygulanıyor. Bir el frezesi ve şablon kullanarak sörf tahtasının kanatlarını tutacak olan kutu için delik açıyor. Deliği siyah reçine ile dolduruyor ve kanat kutusunu yerleştiriyor.

Kutuyu bastırdığında kanat boşlukları ortaya çıkıyor. Ardından tahtanın tamamını zımparalayarak pürüzsüzlük sağlıyor. Sıradaki durak boya odası. Boyacı maskeleme bandı ve akrilik boya kalemi kullanarak sörf tahtasını süslüyor. Onlar kuruduğunda tahtayı maskeleyerek spreyle beyaz bir hat çiziyor. O da kuruduktan sonra tahtanın tamamına bir kat reçine uyguluyor. Sırada cila uzmanı var. Hassas zımparalamanın ardından tahtanın her yerine cila püskürtüyor ve kaygan, parlak bir görünüş sağlanıyor. Fabrika tahtayı sörf mağazasına yolluyor. Burada müşteri sayısız kanat modellerinden istediğini seçiyor. Kanat, kanat kutusuna vidalandıktan sonra tahta hazır. Şimdi tek ihtiyacınız olan biraz dalga.

Çıkartmalar ticarette uzun zamandır kullanılıyordu ancak 1979'da dekoratif çıkartmalarla birlikte farklı bir yön aldı. Amerika'da çıkartma sanatı kısa sürede popüler bir hobi haline geldi. Özellikle de çiziminiz pek iyi değilse. Nasıl yapılır? O programı biliyorum. Çıkartmalar, kutlama kartlarını ve fotoğraf albümlerini özel bir hale getirmek için kullanılabilir. Veya çıkartmalar ticarette uzun zamandır kullanılıyordu ancak 1979'da dekoratif çıkartmalarla birlikte farklı bir yön aldı. Amerika'da çıkartma sanatı kısa sürede popüler bir hobi haline geldi. Özellikle de çiziminiz pek iyi değilse. Nasıl yapılır? O programı biliyorum.

Her çıkartma bir görüntüyle başlar. Sanatçı bunu bir bilgisayara aktarır ve istediği etkiye ulaşana dek üzerinde oynar. Sonra bir fotopolimer tabakası agrandizöre girer. Teknisyen görüntünün negatifini fotopolimer tabakanın üstüne yerleştirir. İkisinin üstüne plastik örter ve makinenin kapağını kapatır. İçeride negatif bir vakumla polimere doğru çekilir. Yoğun ultraviyole ışını görüntüyü fotopolimere saniyeler içinde aktarır. Teknisyen birçok fotopolimer baskı levhası hazırlar ve her biri orijinalin bir versiyonudur. Bu tabakalar farklı desen ve renkler oluşturmak için kullanılır. Baskıya geçmeden önce görüntünün arka plan önünde ortaya çıkmasını sağlamaları gerekir. Bu makine aktarılan görüntülerin etrafındaki maddeleri özel bir kimyasal ve fırçayla temizler. Çünkü görüntüler agrandizör pozlaması sırasında sertleşir ve kimyasallara ve çizilmelere karşı dayanıklı hale gelir. Bu işlem görüntülerin arka plan üzerinde hafifçe kabarmasını sağlar ve böylece matbaa baskısı için hazır hale gelmiş olur. Baskı levhalarını silindirlerin üstüne sararlar. Matbaa operatörü levhaların birleşme yerlerini bir büyüteçle kontrol ederek açık olup olmadığını saptar. Ve silindiri matbaa makinesine yükler. Sonra aşağıdaki bir depoya sarı mürekkep doldurur ve matbaa makinesi dönmeye başlar. Merdaneler mürekkebi baskı silindirine aktarır ve görüntü arkası yapışkanlı kağıda basılır. Her renk için farklı levhalar kullanarak tasarımda farklılıklar yaratırlar. Sonuç olarak bu kalplerin hepsi birbirinden farklı olmuş olur, yani biraz. Her şey renk ve desen tabakaları oluşturmakla ilgili. Bu da çıkartmaları yapıştıranlara birçok tasarım olanağı sunar. Sonra matbaa operatörü bir kesim silindiri hazırlar. Bu silindir desenlerin etrafını keser ama sadece yapışkan kağıdın üst kısmını. Merdaneler etrafta kalan malzemeyi toplar ve geri dönüşüme gönderebilmek üzere ortamdan uzaklaştırır. Destek kağıdının üstünde sadece çıkartmalar kalır. Ama henüz çıkartma albümleri için hazır değildirler. Önce bir başka matbaa makinesinde üzerleri folyo ile kaplanır. Bu işlem çok hassas bir şekilde tasarlanır. Makinedeki bir sensör, metalik bir kaplama olacak kalpleri saptar. Bunlar parlak helezonlar, kurdeleler veya başka süslerle bezenirler. Diğerleri ise dokunulmadan bırakılır. Bir sonraki makine çıkartmaları sayfalar halinde keser. Ardından paketleme makinesindeki operatör sayfaları bir yükleyiciye aktarır. Küçük tutucuları olan tekerlekler sayfaları toplar ve ikişer tanesini karton arkalıkların üstüne bırakır. Sonra paketleme makinesi çıkartmaları plastik filmle kaplar ve paketi statik yük yardımıyla kaldırır. Sıcak kesici de paketin her iki ucunu ısıtarak mühürler. Sıra başka desenlere geldiğinde de seçenekler sınırlı değildir. Her yaştan çıkartma sanatçısına kendilerini ifade etme olanağı sunulur. Pablo Picasso zamanını nasıl geçiriyordu bilmiyorum. Fırça ve boyayla elbette. Çıkartmalar Pablo çok daha şahane. Sırada Küçük Keyif Kıtırları Senfonisi Bisküviler. Ve meraklısı için beton çatı kiremitleri. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Trivago.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
4: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
5: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahlar kazanmaya başla. Ben bu kafayla daha çok kazanırım. Yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
12: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
13: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
12: Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım.
13: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
14: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: ...20. yüzyılın başında bir Amerikan bisküvi şirketi... ...kurabiye sandviç dedikleri şeyi piyasaya sürdü. Neden bilmiyorum ama bunlar bana hala bisküvi gibi görünüyor. Tabii özel üretim paketin içindekiler hariç. Yaklaşık bir asır sonra insanlar hala bu kıtır ve kremanın tatlı bir birleşiminin peşinde. İşte bu bisküviyi geçer. Çaya bisküvi veya süte kurabiye batırmak lezzetli bir gelenek. Ve bunu ilk kim akıl ettiyse pek akıllı bir kurabiye olmalı. Bu bisküviler hayata granüle edilmiş şeker olarak başlıyor. Çalışanlardan biri hamur hazırlamak için önce miksere torbalarca şeker boşaltıyor. Sonra iki çeşit kakao ekliyor. Bu birleşim bisküvilere istenen tadı ve rengi verecek. Önceden hazırlanmış tuz ve başka malzemelerden oluşan bir karışım da diğerlerine ekleniyor. Özel olarak formüle edilmiş kanola yağı karışımı bu kuru malzemeleri bir hamura dönüştürüyor. Dev yoğurucular hamuru karıştırıyor. Su ekliyorlar ve hamur kaynayan bir çikolata çorbası gibi görünmeye başlıyor. Kuru buz ekliyorlar. Buz buharlaşırken hamuru soğutuyor. Düşük ısı çok önemli. Böylece un eklediklerinde koyulaşan hamur, oda ısısında olabileceğinden daha az ufalanır hale geliyor. Son olarak da kabartıcılar katılıyor. Bir kez daha karıştırılıyor ve çikolatalı hamur artık gitmeye hazır. Bir çalışan hamuru kürekle parmaklarını koruyan bir kalbura aktarıyor ve buradan şekillendirme makinesine itiyor. Bu makine hamura bisküvi formunu veriyor. Bir yandan da üzerine süslü desenleri ve marka baskısını uyguluyor. Bu makine saatte 5000 parça harika bisküvi üretiyor. Taze şekillenmiş bisküviler, silikon taşıma bandından çelik olanına aktarılıyor. Gazlı fırına taşınıyorlar ve burada dakikalarca durmaksızın dönüyorlar. Böylece bisküvilerin her yeri eşit bir biçimde pişmiş oluyor. Sonra fanlar bisküvileri ideal ısılarına gelene dek soğutuyor. Buradan bir seri kızağa yüklendikleri başka bir taşıma bandına aktarılıyorlar. Bisküviler belirli bir biçimde düşmelerini sağlayan rampalı bir yolda ilerliyor. Bir sıranın düz tarafı yukarıda kalırken diğer sıranın desenli tarafı üste geliyor. Böylece üretimin en önemli kısmı olan krema dolgusu için hazır oluyorlar. Bu çok hızlı bir işlem. Bir silindir pompa bisküvilerin düz tarafına vanilya dolgusunu sıkıyor. Daha da lezzetli hale gelen bisküviler sonraki istasyona gidiyor. Buradaki makineler bisküvileri kremalı olanların üstüne kapatıyor. Buradan da sayma makinesine gidiyorlar ve mekanik parmaklar 11 bisküvilik setler hazırlıyor. Sonra tutucular bu setleri ileri taşıyor. ve yavaşça plastik kaplara yerleştiriyor. Bisküvi dolu kaplar paketleme istasyonuna alınıyor. Burada bisküviler metalik filmle kaplanıyor. Sıcak kesme dişleri ise paketleri her iki ucundan kapatıyor. Ve son olarak da satış için dağıtılıyor. Ama bu bisküviler bir kez mutfağınıza girdi mi paketlerin içinde tutmak imkansız. Ilıman iklimlerde çatılar çoğunlukla bu kiremitlerle kaplanır. Tipik olarak yuvarlatılmış ve toprak renginde olurlar. Akdeniz mimarisinin karakteristik bir özelliği. Çoğunlukla kil veya betondan imal edilirler. Günümüzde beton kiremitler çok geniş bir renk ve biçim yelpazesine sahip, geleneksel veya güncel. Beton kiremitlerin ömrü 50 yıldan uzundur ve bu, örneğin yağmurdan korunmada oldukça önemli bir rol oynar. Kiremit üretimi, doğal rezervlerden alınan ince kum ve taşın öğütülmesiyle imal edilen kalın kum karışımıyla başlar. Fabrikada kalite kontrolünden geçmemiş olan kiremitler tekrar öğütülür ve bu da diğer karışıma eklenir. Teknisyenler karışımı analiz eder, nemini ölçer ve silt miktarını belirler. Siltin fazla olması betonu zayıflatır. Silt ölçümü kumun bir test tüpünde sallanmasıyla yapılır. Büyük parçalar suyun dibine çöker. Su yukarıda kalır, silt ise ikisinin arasında. Silt miktarı %10'u geçmemelidir. Kum karışımı titreyen bir elekten geçer. Böylece taş ve çöp gibi büyük parçalar elenmiş olur. Beton üretmek için kumu çimentoyla karıştırmalısınız. Çimento kamyonu sürücüleri taşıdıkları çimentoyu dev bir siloya aktarmak için hortum kullanır. Bir taşıyıcı bant sistemi belirli oranda çimentoyu silodan alarak kumun içine aktarır. Orantıyı tutturmak oldukça önemlidir. Çatı kiremitleri farklı renklerde üretilir. Betonu renklendirmek için doğal demir oksit pigmentleri ve su karışımı kullanılır. Bir çimento borgusu her şeyi iyice karıştırır. Beton artık kiremit kalıplarına konulmaya hazır. Bu makine alüminyum kalıplara bitkisel yağ püskürtür. Böylece kiremitlerin kalıplardan çıkarılması kolaylaşır. Beton ekstrüzyon makinesine dökülür ve buradan kesintisiz bir tabaka halinde kalıpların üstüne aktarılır. Bıçaklar tabakaları kiremit boyutlarında keser. Bu işlemin yavaş çekimdeki hali. Gerçekte dakikada 110 kiremit üretilir. Kiremitler kenarlarını düzelten merdanelerden geçer. Sonra bir printerla ürün bilgileri, üretim tarihi ve saati kiremitlere yazılır. Sonraki durak dev bir fırın. Fabrika içerideki ısıyı ve nemi titizlikle kontrol eder. Böylelikle beton sağlıklı bir şekilde kurur ve hazır hale gelir. Kiremitler fırından büyüklüklerine bağlı olarak 5 ila 24 saatte çıkarlar. Otomatik bir separatör kiremitleri tek tek kalıplardan çıkarır. Taşıma bandı boş kalıpları ıslak betonla doldurulmak üzere geri götürür. Kiremitlerin üstüne izolasyon maddesi püskürtülür. Böylece nem ve kalsiyumun alta geçmesi ve kiremitin renginin solması önlenir. Çalışanlar görsel bir kontrolden geçirdikleri kiremitlerin kırık ya da bozuk olanlarını ayırırlar. Otomatik bir alet, 36 ile 39 tane kiremiti gruplayarak bağlar. Fabrika rastgele seçtiği kiremitleri çok sıkı bir kalite kontrolden geçirir. Dayanıklılık ve sızdırmazlık için, hatta doluya karşı. Bir kiremitin bu testten geçmesi için saniyede 32 metre ile uçan 5 santimetrelik bir buz topunu çiziksiz atlatması gerekir. Bu yangın güvenlik testi ise sıcaklık veya alevlerin kiremiti delmeyeceğini temin eder. Doğru bir şekilde inşa edildiğinde beton kiremitlerle kaplanan çatılar saatte 240 kilometre rüzgara bile dayanır. Bu da onları kasırgalara ve hatta büyük kötü kurtlara karşı sarsılmaz yapar. Eğer gitmeniz gerektiğini düşünüyorsanız boş verin. Kendinizi evinizde hissedin. Bir bisküvi alın ve takılın. Çünkü biz nasıl yapılır da sizi parlak kalplerle seviyoruz.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Damla? Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Yaşanacaksa, yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa, yaşanacak.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
6: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Kütük kulübelerin inşası ve buralarda yaşanılmaya başlanması ilk Amerika yerleşimcilerine dayanır. Bu sade ve kutu benzeri yapılar o zamanın inşa malzemesi eksiklerini yansıtır. Ancak artık öyle değil.
10: Aa evet.
9: Amerika'nın her yerinde. New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Appalachian kırsalına kadar geniş bir alanda giderek daha çok insan kütük kulübe istiyor.
11: Ah aman tanrım.
9: Devasa kerestelerden inşa edilen unutulmaz evler.
11: Vay canına.
9: Katedral tavanlar ve muhteşem manzaralar. Maceranın başladığı yerdeler.
10: Bu harika.
9: Kütük evlerde yaşam.
11: Ah güneşi hissetmek çok güzel.
10: Evet öyle. Renkler bir harika. İşte bunun için sonbaharı seviyorum.
11: Evet, doğada olmak muhteşem.
10: Kesinlikle.
9: Tyler ve Fran, Montana'nın güneyinde bir kulübe ev satın almak istiyor.
10: Ağaçlardan ve dağlardan uzakta büyüdüm. Ancak doğaya her zaman çok düşkün oldum. Hayatımın bu döneminde buraya yerleşerek hayatımda büyük bir dönüşüm yaratmak istiyorum. Umarım uygun ve uzun soluklu bir yer bulabilirim.
9: Bozeman'da yaşayan Tyler ve Fran, buradan taşınarak daha ferah olan ve 48 kilometre uzakta bulunan Gallatin Canyon'a yerleşmek istiyor.
10: Bozeman'ın nüfusu son birkaç yıl içinde çok fazla arttı. Burası gerçekten çok hızlı büyüyen bir şehir. Bu sebeple Gallatin Canyon'a yerleşmeye karar verdik çünkü doğası harika ve Bozeman'ın yoğun şehir yaşamından uzak. Dağlarda huzuru yakalayabilirsiniz.
11: Güne başlarken şehrin karmaşasındansa buradaki tertemiz havaya uyanmak son derece güzel olacak.
9: Galatin'in ulusal ormanı 7284 milyon metrekare kamu arazisiyle sonsuz sayıda açık hava etkinliği sunuyor.
11: Çok güzel bir gün tatlım. Çok şanslıyız.
10: Evet, bu manzara gerçekten göz kamaştırıcı.
11: Tyler ve ben balık tutmayı, kar aracı kullanmayı, kayak yapmayı, bisiklete binmeyi seviyoruz. Yapmaktan hoşlandığımız şeyler birbirine çok yakın. Evin dış görünüşünü hayal edebiliyor musun?
10: Biliyorum. Müthiş olacağını düşünüyorum.
11: Evet, bu kulübelerden birkaçını görmek için sabırsızlanıyorum. Bugün Bozeman'daki bir kafede emlakçımız Amy ile buluşacağız.
10: Amy aile dostumuz. Bu sebeple bütün bu süreç boyunca daha az geleceğim. Çocuklar iyi mi?
12: Gayet iyiler.
10: Güzel.
12: Yeni yaşamlarına adım atarken evlerini bulma konusunda yardım edeceğim için oldukça heyecanlıyım. Tamam, pekala. Aradığınız şey ne?
10: Ben Galatin Nehri üzerinde ahşaptan yapılmış harika bir kulübe arıyorum. Biraz sakin bir çevrede olsun istiyorum. Komşulardan ve de gürültüden uzak olması tercihim.
11: Motorlu kızak, doğa yürüyüşü ve bisiklet yoluna yakın olsun. Ferah bir kat planı olsun. Böylelikle rahatça konuk ağırlayabiliriz. Ve tabii ki gerçek bir kulübe evi olsun.
12: Pekala. Fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?
10: 450 bin doların altında olmasını tercih ederim.
12: Pekala.
10: Evet.
12: Tamam.
10: Evet.
12: Tamam. Bu piyasa biraz zor. Turizmden dolayı nehrin üzerindeki kulübeler çok talep görüyor. İstediğiniz kulübeyi elde edebilmeniz, buraya taşınabilmeniz için biraz
10: kesinlikle
12: zaman harcamalıyız.
10: Pekala.
12: Evet, pekala. Şerefe.
10: Kulübe için.
12: Evet.
9: Amy'nin Gallatin bölgesinde Tyler ve Fran'e göstermek istediği evler var. Cowboy Kulübesi ve Balıkçı Kulübe. Fakat öncelikle Tarihi Kulübe'ye gidecekler.
10: Pekala, bu mükemmel.
11: Şuraya bak.
12: Tarihi Kulübe 2 yatak odalı ve 1 banyolu. 120 metrekareden biraz daha büyük. 1900'lerin başında inşa edildi. 1920'lerde ve 30'larda bir çift ekleme yapıldı. Burası gözlerden uzak harika bir kulübe.
10: Kesinlikle bu kadar uzakta olması harika bir his.
12: Hemen şurada doğa yürüyüşü yapabileceğiniz bir yol var. Balık tutmak için yoldan aşağı doğru ineceksiniz. Kayak alanı arabayla 15 dakika sürüyor.
11: Ah, aman tanrım, tatlım şuraya baksana. Burası bir harika.
10: Vay canına.
11: Şu gerçek ki burası özgün bir kulübe.
10: Evet,
11: kesinlikle öyle
10: diyebiliriz. Harika. Tarihi kulübeye girdiğimizde köye özgü bir mobilya ve birçok eski eşyayı fark ettim. Kısa bir süre içerisinde bu tarihi atmosfer beni etkisi altına aldı.
12: Bu mobilyalarla ilgili eğlenceli küçük bir not. Glacier Milli Parkı'nda bulunan Lake McDonald's Oteli'nden getirildiler.
10: Mobilyaları satın mı aldılar?
12: Evet, evet.
10: Montana hakkında anlattığın hikaye ve bu mobilyalar buraya köye özgü bir hava katmış. Burası orijinal ve özgün görünüyor. Gerçekten etkileyici. Hoşuma gitti.
11: Kesinlikle.
12: Hadi gidip şömineye bakalım.
10: Pekala.
11: Burayı gerçekten ısıtmış.
10: Kesinlikle sıcacık olmuş.
12: Bu kulübe için tek ısı kaynağı.
10: Elektrikli ısıtıcı yok mu?
12: Elektrikli ısıtıcı yok, evet.
11: Bu biraz endişe verici.
10: Evet, bu odun kutusunu sürekli dolu tutmaya çalışmak biraz zor olacak.
11: Evet. Buradaki tarihi şeylerin hepsini çok sevdim. Hepsi
10: evet,
11: çok özel.
10: Burada harika bir atmosfer var.
12: Bu mutfakla ilgili çok enteresan bir hikayem var. Bu tezgah Montana Townsend'den geliyor. Orada eski bir bar vardı, yanıp kül oldu. Bu tezgah yangından kurtarıldı ve buraya getirildi.
10: Güzel.
12: Bunun tek eklemeli kulübe olduğunu biliyor musunuz?
10: Bu harika, burası çok ferah bir yer. İnsanları oyun masasında ya da şöminenin yanında ağırlayabilirsin. Kimseye seslenmek zorunda değilsin. Bu harika.
11: Evet, ortam çok samimi
10: evet.
11: Ve rahat.
12: Tamam, pekala. Bu kulübenin bir de batı kanadı var. Neden aşağı inip keşfetmiyorsunuz? Orada yatak odaları ve banyo var.
10: Müthiş.
11: Ah, vay canına şu odaya bak. Bacada kullanılan taşa bak. Bu harika.
10: Bu yatak odası mükemmel.
11: Evet, burayı sevdim. Odaya girdiğimizde koridor olmadığını fark ettik. Banyoya birinci yatak odasından ulaşmak zorunda kalacağız. Bu yeterince mahrem değil bence. Burası banyo tatlım.
10: Ve çamaşır odası.
11: Evet, ikisi bir arada.
10: Ne düşünüyorsun?
11: Küçük ancak evet, burası kulübe hayatı tatlım.
10: Kulübe yaşamı.
11: Hadi gidip diğer odaya
10: tamam.
11: Bakalım. Vay canına. Burası büyük bir ebeveyn yatak odası.
10: Kesinlikle. Fran ve ben yatak odasına girdiğimizde büyüklüğüne gerçekten şaşırdık. Odada büyük, güzel bir kitaplık ve büyük bir yatak var. Gerçekten çok ferah bir oda olmuş.
11: Kulübenin bana hissettirdiği duyguyu gerçekten çok sevdim.
10: Belki de artık fiyatını öğrenmeliyiz. Bakalım fiyatı bize uyacak mı?
11: Evet, fiyatını öğrenmek için ben de kesinlikle çok heyecanlıyım.
12: Hava biraz sert.
10: Çok serin.
12: Burası gerçek bir Montana kulübesi. Bundan daha tarihi olan yok. Muhteşem bir yer.
10: Asıl soruya gelirsek, bunun için ne kadar ödeme yapmamız gerekecek?
12: Tarihi kulübenin ücreti...
11: Evden çıkıp doğa yürüyüşü yapabilmek harika olacak.
10: Müthiş olacak.
9: Bozeman'da, Montana'nın yanındaki Gallatin Vadisi'nde Tyler ve Fran orijinal bir kulübe arıyor.
11: Aman tanrım, burası bir harika.
10: Vay canına.
9: Bu tarihi kulübede köy evi havası var. Ancak fazla mı gösterişsiz?
11: Ben bu tarihi kulübenin köye özgü olmasını sevdim. Ancak tek banyo ve tek ısı kaynağı olmasından pek de hoşlandığımı söyleyemem.
10: Asıl soruya gelirsek... Bunun için ne kadar ödeme yapmamız gerekecek?
12: Tarihi kulübenin ücreti $299,000.
10: Vay canına.
11: Vay canına. Böylelikle bizim
10: kesinlikle.
11: Bütçemizin altında.
12: Bu sizi heyecanlandırdı diye düşünüyorum.
10: Burayı kesinlikle sevdim.
9: Harika aktivite alanlarına sahipken Tyler ve Fran Montana'da daha bisikletle gezme fırsatını kaçıramazdı.
10: Çok iyi.
11: Vay canına, bu harika bir yolculuk.
10: Bunu sevdim. Gallatin Vadisi'nde yıl boyunca yapabileceğiniz bir dolu aktivite var. Balık tutmak, doğa yürüyüşü, dağda bisiklet sürmek bu aktivitelerden sadece birkaçı.
11: Montana'nın bu temiz havasında nefes aldığını hissediyorsun. Ah
10: tanrım, bu mükemmel.
9: Tyler ve Fran bisiklet yolundan 32 kilometre uzaklıkta bulunan balıkçı kulübesini görecek. Buraya giderken nehir ulaşımını tercih ediyorlar.
11: Vay canına, şuraya bak. Burası yola yakın olmasına rağmen gerçekten çok güzel.
12: Öyle, fakat yol nehri takip ediyor.
10: Evet.
12: Bu nedenle nehir hemen karşımıza çıkıyor.
10: Nehre bundan daha yakın olamazsın. Bu mükemmel bir şey.
12: Balıkçı kulübesi iki yatak odalı ve iki banyolu. 130 metrekareden biraz daha büyük. Nehre yürüme mesafesinde. Pekala, balıkçı kulübesine hoş geldiniz. Hadi içeri girin.
10: Vay canına.
11: Vay canına. Burası müthiş.
10: Burayı sevdim.
11: Manzaraya bak. Vay canına.
10: Pencereleri güzel ve geniş. Büyük pencereler çok güzel bir nehir manzarasına açılıyor ve içeri girdiğimde dikkatimi çeken ilk şey bu oldu. Böyle güzel bir manzarası varken nasıl kapatılır ki?
11: Duyabiliyorsun.
12: Daha yakın olunamazdı.
11: Hayır.
10: Kulübenin tasarımını gerçekten sevdim. Ahşap tavanları, lambaları ve duvarları kesinlikle gerçek bir kulübe atmosferi yaratıyor. Bunu gerçekten sevdim.
12: Kulübe hakkında küçük bir dipnot. A River Runs Through It filmi burada çekildi. Brad Pitt bir sahnede oradaki kayanın üzerinde oturuyordu.
11: Nasıl? Gerçekten mi? Aa, Brad Pitt'i seviyorum.
10: Ciddi misin?
12: Evet.
11: Umarım bu kulübeye tekrar gelir.
12: Evet.
11: Üzgünüm tatlım. Bu gerçekten müthiş bir kulübe. Şömineyi gerçekten sevdim. 70'lerin havası var sanki. Şömine alanı muhteşem. Burası kesinlikle kulübedeki satış noktası. Eşyalar biraz garip ancak bir arada gayet iyi duruyor. 70'lerin duvar kağıdıyla devam ediyoruz.
12: Evet, hatta tavandaki de öyle.
11: Daha önce tavanda hiç duvar kağıdı görmemiştim.
12: Biliyorum, bu eğlenceli.
11: Evet. A, belki de değil. Tavandaki duvar kağıdı çıkarılmalı.
10: Buranın tasarımını gerçekten çok sevdim. Ancak buradaki dolaplar ve aspiratör kalkarsa karşıdaki büyük pencereden o güzel nehir manzarasını görebiliriz, değil mi? Bu müthiş olur. Ve mutfaktan manzarayı görmek istiyorum. Bu beni çok memnun eder.
11: Evet, bu dolaplar görüntüyü engellemiş. Bazı düzenlemeler gerekiyor.
10: Evet. Evet öyle, evin geri kalanını görmek için heyecanlandım.
12: Neden gidip keşfetmiyorsunuz? Ben dışarıda bekleyeceğim.
11: Harika, teşekkür ederiz Amy. Misafir yatak odasına bakalım.
10: Evet.
11: Burası çok iyi. Misafir yatak odası için oldukça büyük.
10: Evet.
11: Harika bir oda. Hmm. Ve banyo.
10: Çok kötü değil.
11: Evet, güzel. Güzel ve temiz. Şu pencereden doğal ışık alıyor.
10: Duvar kağıdının duş perdesiyle aynı olması konusunda pek emin değilim.
11: Tatlım, hadi ama. Burası
10: bazı
11: bir harika.
10: Bazı şeyleri değiştirebiliriz bence.
11: Bence kesinlikle korunmalı.
10: Pekala, hadi. Ebeveyn odasına bir bakalım.
11: Evet, bakalım. Burası büyük. Ebeveyn yatak odası bizim için yeterince geniş ve harika bir nehir manzarasına sahip.
10: Nehre asla bu kadar yakın olamayız. Bu muhteşem. Bilemiyorum. Gerçek bir kulübede olması gereken ahşap keresteleri göremiyorum. Çok fazla karton piyer ve duvar kaplaması var. Belki de öncelikle bunları kaldırmak gerekecek. Bunların yerine ahşap malzemeler kullanılabilir. Böylelikle orijinal bir kulübe etkisini yakalayabiliriz. Denemek gerekir.
12: Evet. Şimdi bana ne düşündüğünüzü söyleyin.
10: Güzel. Ben bayıldım. Aradığım şey nehir kenarında bir kulübe. İçerisi kolayca düzenleyebileceğimiz durumda. Duvar kağıtlarıyla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Burası için planladığımız birçok şey var. Bundan dolayı fiyatını karşılayıp karşılayamayacağımızı bilmek istiyorum. Bu önemli. Evet.
12: Pekala.
11: Büyük bir yapılacak.
12: Tamam, peki. Bu kulübenin fiyatı $329,000.
11: Vay canına.
12: Evet.
11: Bu bizim belirlediğimiz bütçenin
10: gerçekten
11: altında.
10: Gerçekten mi?
11: Vay canına, bu şaşırtıcı. Belirlediğimiz fiyatın altında olduğunu öğrenince yapacağımız yenileme konusunda rahatladık.
12: Sizin için birkaç haberim var. Onlar bu kulübe için bir şey öneriyorlar.
10: Ne zaman öğrenebileceğiz?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
6: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
5: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.
18: Tyler ve Fran Bozman, Montana'da Gallatin Nehri yanında bir kulübe arıyor.
19: Bu kadar yakın olmasına inanamıyorum. Hemen yanımızda su var.
18: Balıkçı kulübesinin yerini mükemmel buldular. Özellikle 329 bin dolar olduğunu öğrendiklerinde.
20: Vay canına.
21: Evet, bu bizim belirlediğimiz bütçenin
20: altında. Kesinlikle.
18: Fakat bu iyi haberlerin yanı sıra kötü haberler de var.
20: Onlar bu kulübe için bir şey öneriyorlar.
22: Bu sürpriz olmadı çünkü fiyatı çok düşük ve konumu nehre çok
20: evet,
22: yakın.
20: Kesinlikle öyle.
19: Bunu ne zaman öğrenebileceğiz acaba?
20: 24 ila 48 saat arasında öğrenebilirsiniz. Bu kulübeyi hızlı bir şekilde satmaları gerekiyor. Satmayı düşündükleri birkaç kulübe daha var. Bu onlar için zor bir karar olacak.
18: Big Sky Ski Resort'tan 25 kilometre uzaklıkta. Cowboy kulübesi Tyler ve Fran gibi macera severler için ideal bir konumda.
19: Vay canına. Bu mükemmel.
20: Cowboy kulübesi 250 metrekareden biraz fazla. 4 odalı ve 3 banyolu. 8000 metrekarelik bir arazi üzerinde yer alıyor. Burada hayalinizdeki kulübeyle örtüşen çok şey var.
19: Şu manzaraya bir bak.
20: Bundan daha iyisi olamazdı.
19: Vay canına.
20: Şuna bak. Bir tarafta nehir, bir tarafta dağlar.
19: Oh.
20: Cowboy kulübesine hoş geldiniz.
19: Vay canına.
22: Vay canına, işte bu harika.
19: Buraya hayran kaldım. Burası güzel ve ferah. Uyandırdığı his harika. Geleneksel bir ahşap kulübe ve bu durum beni çok mutlu etti. Olağanüstü olmuş. Çok beğendim.
20: Kısaca özetleyecek olursak, aradığınız bütün aktivitelere çok yakınsınız. Burada bir patika başlangıcı var. Orman servisinden destek alabiliyorsunuz. Gallatin Nehri'nin aşağısına erişim var.
19: Şu eski fırına bir bak.
22: Şu eski fırına bak. Çok havalı. Daha önce bunun gibi bir şey görmedim. Bu gerçekten müthiş. Fırın hemen dikkatimi çekti. Yemek yapmayı ve konuk ağırlamayı seviyorum. Bu fırın sıra dışı ve muhteşem.
20: Neden yatak odalarını gezip bana fikrinizi söylemiyorsunuz?
19: İyi fikir.
20: Teşekkür ederim.
22: Hadi ebeveyn yatak odasını gezelim. Çok büyük.
19: Burayı sevdim.
22: Bu dolap mı? Aa, tanrım, bu çok küçük. En büyük problem dolap. Belki onu yok etmeliyiz. Belki de garajı gardıroba çeviririz.
19: Kötü değil.
22: Güzel. Ancak ana banyo için biraz küçük.
19: Baktığımız diğer evlerle karşılaştırırsak buranın daha fazla odası var.
20: Burası bizi aşağıya, ana dairelere götürüyor. Neden buraya kovboy kulübe dediğimi anlayabilirsiniz.
19: Şimdi anladım.
22: Çok iyi, şuna bak. Şömine muhteşem.
20: Güzel ve sıcacık.
19: Vay canına, çok güzel. Burada tam olarak neler var?
20: Eşyalı bir banyomuz, bir mutfağımız var. Ve yatak odamız. Kulübenin fiyatı yüksek diye düşünüyorsunuz eminim.
19: Güzel.
20: Fiyatı 499 bin dolar. Mortgage ödemeniz size bunu karşılamakta yardımcı olabilir.
19: Bu güzel bir fikir. Burayı alabiliriz. Bunun bize çok yardımı olacaktır.
20: Bu kulübenin onların bütçesini biraz aştığını biliyorum. Ama burası yine de onlar için uygun bir yer.
18: Galatin Kanyonu'nda bulunan birçok kulübeye göz attıktan sonra Fran ve Tyler aralarından en iyisini seçmek için hazır.
19: Amy harika bir iş çıkardı. Umarım işe yarar bir şeyler bulabiliriz. Evet.
22: Bu gerçekten zor bir seçim olacak. Kulübelere bakmak çok eğlenceliydi.
19: Kesinlikle. Her biri bir öncekinden daha farklıydı.
22: Evet, her biri kendine göre olumlu veya olumsuz özelliklere sahipti.
19: Tarihi kulübe.
22: Orası gerçekten çok özel bir yerdi.
19: Orada tarihi gerçekten hissedebiliyordu. Evet.
22: Çok rahat bir yerdi.
19: Galatin'le dışında iki dereden olmak üzere toplam üç farklı yerden balık tutma şansımız vardı.
22: Bu bizim için gerçekten önemli
19: biliyorum,
22: bir noktaydı.
19: Tek bir ısıtma aracı olmasından ötürü biraz endişeliydim.
22: Evet, ben de. Ayrıca bir tane banyo vardı. Tüm aile ve arkadaşları göz önünde tutarsak bu bizi zorlar. Hı-hı. Balıkçı kulübesi ırmağa çok yakındı.
19: Kesinlikle. Kulübenin gözlerden uzak olması çok hoşuma gitti.
22: İçerisi çok rahattı ve şömine çok güzel bir yerdeydi.
19: Ahşap büyük bir platform vardı ve pencereler kocamandı.
22: Mutfak tavanında duvar kağıdı vardı.
19: Bence bunu yenilemek gerekirdi ama evet. Bu yenileme için çok para harcamak da akıllıca olmazdı.
22: Evet.
19: Cowboy kulübesi vardı.
22: Cowboy kulübesi çok güzeldi. Dış cephesi oldukça etkileyiciydi.
19: Bence de çok güzeldi.
22: Evet, çok güzeldi.
19: Biliyorum.
22: Mutfağa bayıldım. Tüm odalardaki, hatta merdivenlerdeki ahşaplar bile Hı-hı. çok estetikti.
19: Oradan hoşlandım ve burası için daha kolay mortgage bulabiliriz bence.
22: Evet, kesinlikle. Tamam, elimizde üç kulübe var. Belki birini elemeliyiz.
19: Bu zor bir seçim. Bence ilk olarak bir tanesini elememiz gerekiyor.
22: Bence de.
19: Üç dediğimde elediğimiz kulübenin ismini söylemeye ne dersin, tamam mı?
22: Aynen.
19: Aynı anda.
22: Tamam, hadi yapalım.
19: Hazır mısın? Bir, iki, üç.
22: Cowboy.
19: Evet. Evet.
22: Bizim bütçemizin biraz üstündeydi. Irmağa yakın değildi. Pek çok iyi özelliği vardı ama bence üçünün içinden ilk elememiz gereken oydu.
19: Evet, buna tamamen katılıyorum. Geriye balıkçı kulübesi ve tarihi kulübe kaldı.
22: Bu zor bir karar olacak.
19: Her ikisi de oldukça güzeldi aslında.
22: Evet.
19: Tarihi kulübe 1915 yılında yapıldı. İnsanların onun döşemeleri üzerinde yürüdüğünü hayal edemiyorum. Bütün mobilyalar, o bar, yani hepsi muhteşemdi. İki dere vardı ve toplamda balık tutulabilecek üç bölge vardı.
22: Balıkçı kulübesinin iki banyosu vardı. Hı-hı. Bize ait ve misafirler için evet. olan toplam iki banyo, bu iyi.
19: Irmağın hemen yanındaydı.
22: Tüm odalar güzel bir manzaraya sahipti.
19: Evet, evet öyle. Aynı zamanda yola çok yakındı.
22: Evet, orası bütçemizin altındaydı. O kulübenin tüm onarımlarını kolayca karşılayabileceğimizi düşündüm.
19: Ve oraya adımımı attığımda kendimi gerçekten bir kulübedeymiş gibi hissettim.
22: Evet, kesinlikle.
19: Pekala, balıkçı kulübesi ve diğer kulübe aynı çizgide gibi görünüyor. Evet.
22: Evet, bence balıkçı kulübesi bizim için çok uygun.
19: Sana sonuna kadar katılıyorum.
22: Çok
19: evet.
22: heyecanlıyım.
19: Evet, kesinlikle.
22: Amy o kulübe için hali hazırda bir teklif olduğunu söyledi. Akşam konuşmak için ona gitmeliyiz.
19: Biliyorum.
22: Balıkçı kulübesi,
19: biliyorum.
22: Evet.
19: Evet. Hadi gidelim. Fran'le biraz konuştuktan sonra balıkçı kulübesi için teklifimizin 329 bin dolar olmasına karar verdik. Ne yazık ki gelen diğer teklif 339 bin dolardı. Ve bilirsiniz 10 bin dolar daha yükseltmek bize anlamlı gelmedi. Bu kulübeyi almayı gerçekten istiyorduk ama ne yazık ki fiyatta anlaşamadık. Ve biz buna uzun erimli bir yatırım olarak bakıyoruz. Bu yüzden de çok sakin olmamız gerekiyor. Mutlaka böyle davranmalıyız. Bu son derece önemli.
22: Buradaki Bozeman Montana'daki piyasanın çok çetin olduğunu anladık. Eğer bir yer almak istiyorsanız çabuk davranmalısınız.
19: Doğru yeri bulmaya kararlıyız ve bence harika bir kulübe bulacağız. Bundan kesinlikle eminim.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
15: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: Servis geldi, çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
19: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kütük kulübelerin inşası ve buralarda yaşanılmaya başlanması ilk Amerika yerleşimcilerine dayanır. Bu sade ve kutu benzeri yapılar o zamanın inşa malzemesi eksiklerini yansıtır. Ancak artık öyle değil. Amerika'nın her yerinde, New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Appalachian kırsalına kadar geniş bir alanda giderek daha çok insan kütük kulübe istiyor. Devasa kerestelerden inşa edilen unutulmaz evler, katedral tavanlar ve muhteşem manzaralar maceranın başladığı yerdeler. Kütük evlerde yaşam. Sky ve Jason, New York'un güneydoğusundaki Catskills'te ev arıyorlar. New York'taki şehir hayatının karmaşasından kaçmak istiyorlar.
1: Catskills'e taşınmaya karar verdik çünkü şehir hayatının koşuşturmasından uzaklaşmak istiyoruz. Bu nedenle buraya yerleşmek yaşamımızın daha huzurlu ve doğa ile iç içe olmasını sağlayacak. Bu rengi sevdin mi?
2: Evet.
1: Sence?
0: Catskills, Queens'teki evlerinden arabayla 3 saat sürüyor. Jason ve Sky için harika bir hafta sonu kaçama.
2: Catskills'i gezerken aradığımız şey şehir yaşamından bizi uzaklaştıracak bir yer bulabilmekti.
0: Catskills'de yıl boyunca yapılabilecek birçok aktivite var. Doğa yürüyüşü, balık tutma, yazın yapılabilecek bir spor olan golf. Bunun yanında kışın yapılan bir spor olan kayak bu etkinliklerden birkaçı.
2: Bugün Andes Otel'de Jill'le buluşacağız ve nasıl bir kulübe istediğimiz hakkında konuşacağız.
3: Burada güzel bir hafta sonu. Ağaçların yaprakları sonbaharı bütün güzelliğini yansıtıyor.
1: Muhteşem görünüyorlar.
3: Renkler muhteşem.
1: Evet.
3: Ben emlakçıyım ve 9 yıldan beri burada yaşıyorum. Bana ne aradığınızdan biraz bahseder misiniz lütfen?
2: Aradığımız şeyler 3 yatak odası, 2 banyo.
1: En fazla 150 metrekare olan rahat bir yer arıyoruz. Çevre kasabalara yakın olmasını tercih ediyoruz.
2: Ancak gizli bir alanda olmasını istiyoruz.
1: Buradaki evlerin hepsinde şömine vardı.
2: İstediğimiz her şeyin
3: harika,
2: olması gerekiyor.
3: Pekala, fiyat aralığınız nedir?
2: 200 bin dolarla 300 bin dolar aralığında. Daha fazlasını karşılayabileceğimizi düşünmüyorum. Bu nedenle de biz aslında başka bir şey istemiyoruz. Yani
1: gerçekten harika bir şey bulursak belki o zaman fiyatı biraz daha yukarıda tutabiliriz. Biraz daha.
3: Tamam.
2: Belki de değil.
3: Ne yapabileceğimizi göreceğiz. Bence uygun bir fiyat ve bu aralıkta bulmak için uğraşacağız.
2: Pekala, tamam.
3: Belirlediğim iki yer var. Gidip bakmaya ne dersiniz? Bakalım mı?
2: Hadi
1: tamam.
2: Gidelim.
1: Tamam.
0: Jill'in Sky ve Jason için bulduğu kulübeler birbirine 30 dakika mesafede. Bunlar Mavi Renk Kulübesi ve Meşe Kulübesi. Ancak öncelikle Akçaağaç Kulübesini keşfedecekler.
3: Pekala.
2: Vay canına.
3: Akçaağaç Kulübesi'ne ulaştık. Bu kulübe 1989'da inşa edildi.
2: Başlayalım.
3: 130 metrekare genişliğinde 3 yatak odası ve 2 banyosu var. Bir bodrum katı bulunuyor. Ayrıca harika bir manzarası var.
2: Bu harika.
1: Evet, güzel.
3: Pekala arkadaşlar, dışını beğendiyseniz biraz da içini
1: gezelim. Evet, harika.
2: Hadi başlayalım.
3: İçeri gelin.
2: Güzelmiş.
1: Vay canına.
3: Pencerelerle çevrili.
1: Mükemmel.
3: Katedral tavanı.
2: Zemin kaplaması çok güzelmiş.
1: Evet.
3: Şurada bir şöminemiz var. Bu
1: evet.
3: En iyisi.
1: Akşam ateşte marshmallow kızarttığımızı
2: evet.
1: Hayal edebiliyorum.
2: Romantik görünüyor.
3: Evet.
2: Güzel. Mutfak mı?
1: Evet.
2: Biraz demode.
1: Ama sevimli. Ayrıca
2: evet,
1: modeli çok güzel.
2: Temiz.
1: Sadece biraz eski. Fakat onu yenileyebiliriz.
2: Evet.
3: Bu hiç de zor değil.
2: Evet.
1: Elektrikli. Senin favorin. Bunu gazlıyla değiştirebilir miyiz merak ettim.
3: Bu hiç de zor değil.
1: Açıkçası ben mutfağı çok sevdim. Bizim için gayet kullanışlı. İkimiz için de yeterince çok oda var. Böylelikle sen yemek yaparken ayağını dolanmam.
2: Evet, doğru, evet. Dolaplar biraz küçük ve demode. Bence buraya taşınırsak onları değiştirmemiz lazım.
1: Evet.
2: Harika.
3: Peki.
2: Evet.
3: Hadi geri kalanı gezelim. Şimdi bu çatı katını gezeceğiz.
2: Çok hoş.
1: Evet, burası inanılmaz.
2: Manzara net görülüyor.
3: Evet, manzara buradan harika görünüyor.
1: Buradan şömineyi görebiliyorum.
2: Evet.
1: Bu müthiş bir şey. Burada çok fazla vakit geçirebileceğimi hayal
2: evet.
1: edebiliyorum.
3: Pekala arkadaşlar, hadi ebeveyn yatak odasını kontrol edelim. Hemen ileride banyo var.
2: Fena değil.
1: Evet, büyüklüğü evet. iyi. Bu nedir? Sanırım o... bir ısıtıcı. Bunu sevdim.
2: Evet, evet.
1: Kış için iyi olacak.
2: Evet.
3: Pekala. Ebeveyn yatak odası hemen köşede.
1: Güzel.
2: Harika.
1: Buranın da manzarası harika.
2: Evet.
1: Burası çok ışık alıyor ve tavanları oldukça yüksek. Bu onu olduğundan daha büyük gösteriyor.
3: Ayrıca ek olarak da odanın sonunda bir depo bulunuyor.
1: Güzel, bu harika. Bunu açıp içinde ne olduğunu görmek istiyorum.
3: Bütün oda orada gibi değil mi?
1: Evet, Manhattan'daki bir stüdyo gibi. Dışarıdan manzarayı görmeyi gerçekten istiyorum.
2: Vay canına.
1: Çok güzel. Şu döşemeye bak.
2: Güzel.
1: Burası çok sakin ve çok güzel.
2: Çok iyi. Evet.
3: Kimseyi görmüyorsunuz. Komşularınız
2: evet.
3: Yok.
1: Ama şuradaki elektrik kabloları manzarayı biraz bozuyor. Fakat onlarla yaşayabilirim.
2: Öyleyse 3 yatak odası ve 2 banyosu var.
3: Ayrıca tamamlanmamış bir bodrumu var.
2: Evet.
3: Ve...
2: Fiyatı ne?
3: Fiyatı 279 bin dolar.
2: Pekala. Birçok odamız olacak değil mi?
1: Evet.
2: Bütçemiz 300 bin dolar.
1: Evet. Kesinlikle yani... odanın birkaçı düzenlenmeli. Mutfak yenilenmeli. Ancak
2: evet.
1: Fiyatına göre gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Harika bir manzara sunuyor. Alt kattaki ahşap zemin kaplamaları yeni.
2: Küçük bir onarım gerekiyor.
1: 3 yatak odası var.
2: Evet.
1: Bence burası harika.
2: Bu manzaradan vazgeçmek
1: burası
2: zor.
1: Burası inanılmaz.
3: Tamam. Hadi gidip bir sonraki kulübeyi inceleyelim.
2: Tamam. Harika.
1: Kulağa hoş geliyor.
2: Tamam.
0: Sky ve Jason Akçaağaç Kulübesi'ni gördükten sonra kısa bir tur yapıp pazarda bölgeye ait taze ürünler alıyorlar.
1: Sanırım bunlar el yapımı çorbalar.
2: Evet. Waffle'lara bak.
1: Aa evet. Onlardan istiyoruz. Burada birçok pazar kuruluyor. Biz gerçekten yöresel yemeklere dönmek istiyoruz. Bunu şehirde bulmak gerçekten çok zor.
0: Sky ve Jason, pazarın yakınında olan Platakıl Dağı'na 16 kilometre uzaklıkta bulunan Kırmızı Oak Kulübe'yi arıyor.
2: Vay canına, bu harika.
1: Vay canına.
2: Vay canına. Göz kamaştırıcı.
1: Evet, gerçekten çok güzel.
3: O halde
1: güzel.
3: Kırmızı Oak Kulübesi'ne hoş geldiniz. Bu kulübe oldukça yeni. 3 yatak odası ve 2 banyosu var. Ve 157 metrekare büyüklüğünde.
1: Vay canına.
2: Harika, her şey çok iyi.
1: Yepyeni.
2: Evet, yepyeni.
3: Öyleyse,
2: ahşabın kokusunu alabiliyorum. Pekala, harika.
3: Hadi bakalım.
2: Sağ ol.
1: İnanılmaz. Tavanları çok yüksek.
3: Evet, katedral tavanlarından.
2: İçerisi yeni ahşap kokuyor. Pencereler inanılmaz.
3: Evet, öyle.
2: Evet. Gerçekten çok iyiymiş.
3: Evet.
2: Baksanıza.
3: Burası çok fazla doğal ışık alıyor ve harika
1: evet.
3: bir manzarası var.
1: Manzara göz alıcı.
2: Gerçekten güzel, muhteşem.
1: Kötü olan tarafı şöminesinin olmaması. Çünkü ben şömineli olmasını gerçekten istiyorum. Buraya daha sonra odun sobası ya da benzeri bir şey yerleştirebilir miyiz peki?
3: Evet, bu mümkün. Bunu yapabilirsiniz.
1: Tamam.
3: Hadi
1: pekala.
3: Şuradaki güzel mutfağa bakalım.
2: Vay canına.
1: Evet, çok güzel.
2: Burası kesinlikle yeni bir mutfak.
1: Burayı sevdim. Şuna bak.
2: Evet, güzel ve
1: evet.
2: işçiliği gayet başarılı.
3: Evet, bu akçaağaçtan yapılmış.
1: Evet, ben de işçiliğini çok beğendim.
2: Harika. Bulaşık makinesi var mı? Evet,
3: bulaşık
2: harika.
3: Makinesi var.
1: Evet, bu bizim için çok önemli.
2: Evet.
3: Evet, bulaşıkları ellerinizle yıkamak istemeyeceksinizdir. Özellikle
1: hayır,
3: hafta
1: dışarıda
3: sonları.
1: Vakit geçirmek evet. isterim. Evet.
3: Kesinlikle.
2: Mutfak harika. Temiz,
1: evet.
2: daha önce hiç kullanılmamış.
1: Evet.
2: Bu büyük bir şans. Çok iyi. Burayı isteriz.
3: Pekala, şimdi yatak odalarını kontrol edelim mi?
2: Pekala,
1: evet,
2: harika.
1: Güzel.
3: Hadi içeri gelin.
2: Vay canına.
1: Vay canına.
2: Büyüklüğü gerçekten çok iyi. Şurada yol var.
1: Evet, bu kötü.
2: Bu bir dezavantaj. Ancak burası kocaman bir oda. Neredeyse şehirdeki odamız kadar büyük.
1: Çok büyük, evet.
2: Pekala.
1: Tamam.
3: Tamam, o zaman banyosuna bir bakalım.
2: Evet. Bu büyük bir şans. Çok iyi. Ve isteriz.
3: Peki yatak odalarını kontrol edelim mi?
2: Pekala,
1: evet.
2: Harika.
3: İçeri girin.
2: Canına.
1: Vay canına.
2: Büyük gerçekten çok. Burada yol var.
1: Evet, bu kötü.
2: Bu bir dezavantaj. Burada koca da neredeyse şehir odamız kadar büyük.
1: Çok büyük, evet.
2: Pekala.
1: Tamam.
3: Tamam, o zaman aslına bir bakalım.

0: Güzel.
1: Harika. Büyüklüğü çok iyi.
0: Evet.
1: Büyük bir duşu var.
0: Evet.
1: Hoş bir havası var.
0: Evet, ayrıca sabit eşyaları çok iyi ve ışıklandırılması da son derece başarılı.
1: Ayrıca yatak odasıyla bağlantılı olması da çok güzel.
0: Evet. Eğer kırmızı oak kulübeyi satın alırsak çok mutlu olacağım. Balkonu dışarıda vakit geçirebilmemiz için, barbekü için ve de ailemiz geldiğinde çok iyi olacak. Kesinlikle bir şömine yerleştirmeliyiz.
1: Evet. Tamamdır.
2: Evet, kırmızı oak kulübü hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Ben gerçekten beğendim.
1: Mükemmel.
0: Evet, yepyeni.
1: Manzara mükemmel. Mekan mükemmel. Peki, fiyatı nedir Jill?
2: Fiyatı 399 bin dolar.
0: Vay canına.
1: Tamam.
0: Burası gerçekten çok fazla. Biz bu kadar hayal etmemiştik. Vay canına.
1: Burası harika.
3: Jason ve Sky, New York'taki şehir yaşamından uzaklaşmak için New York'un dışında bulunan Catskill dağlarında bir kulübe arıyor.
1: Manzara mükemmel.
0: Evet.
1: Mekan mükemmel. Fiyatı nedir Jill?
2: Fiyatı 399 bin dolar.
1: Vay canına. Tamam.
3: Fakat belirledikleri 300 bin dolar aradıkları evi bulabilmeleri için yeterli bir miktar değil.
1: Belirlediğimiz fiyattan 99 bin dolar fazla.
2: Ancak burası yeni ve taşınmanız için her şey hazır halde. Sadece ufak tefek dokunuşlar gerekiyor. Ne oluyor biliyor
0: evet.
2: musunuz? İnsanlar hafta sonu için buraya geliyorlar ve kısa süre kalıyorlar. Belki oda kiralayarak daha uzun süre kalmaları
0: sağlarsınız.
1: Evet, bunu
0: gerçekten
1: düşünebiliriz.
0: İyi bir fikir.
1: Burası yeni ve yapmamız gereken pek bir şey
0: evet.
1: olmayacak aslında.
0: Evet, burayı gerçekten sevdim.
1: Kesinlikle sevdin.
0: Yeni olması ayrıca hoşuma
1: evet,
0: gitti.
1: Evet, benim için de öyle. Pekala Jill, bunu düşüneceğiz.
2: Elbette.
1: Tamam. Benim için bu evi değerli kılan şeylerden bir tanesi de tamire ihtiyaç duymamasından dolayı rahat hissettirmesi. Ancak buna rağmen fiyatı biraz daha düşük olabilirdi.
3: Şimdi Jill, Sky ve Jason'a Bluestone Kulübesi'ni gösterecek. Pepecton Barajı'ndan kanoyla kısa bir sürede ulaşılabiliyor.
1: Güzel bir yer.
0: Vay canına.
1: Mükemmel.
0: Şuradaki göle bak, müthiş.
1: Çok güzel bir göl.
2: Evet, hadi içeriye bir göz atalım.
1: Güzel, sevimli.
0: Evet, gerçekten çok hoş.
1: Evet.
0: Küçük fakat etkileyici. Aa, yüksek tavanları var.
1: Güzel, evet. Bu kiriş
0: evet.
1: tam merkezde yer alıyor.
2: Burası Bluestone Kulübesi. Burada iki yatak odası ve bir banyo var. Yaklaşık 125 metrekare. Fakat burada 69 bin metrekarelik bir alan var.
1: Olamaz.
0: Vay canına.
1: Kendi çiftliğini kurabilirsin.
0: Evet, bunu yapabiliriz. Kesinlikle.
1: Döşemeleri çok sevdim. Ahşap hakkında ne düşünüyorsun?
0: Açıkçası ahşabı çok beğendim. Bu çam mı?
2: Duvarlar çam ve zemin
0: evet.
2: diş budak. Burada bir renk uyumu var.
0: Evet, gerçekten çok beğendim. Şömine.
1: Şömine var mı?
2: Şömine yok. Ancak şu köşede ayrılmış olan yere istediğiniz zaman bir odun sobası yerleştirebilirsiniz.
0: Öyle mi?
2: Evet. Hadi evin diğer bölümlerine bakalım.
1: Pekala.
0: Çok hoş.
1: Evet, öyle.
0: Evet.
1: Biraz küçük ama güzel, sevimli. Sabunluk
0: evet.
1: da var, bak.
0: Aa, fiskeleri de var.
1: Evet.
0: Beğendim.
1: Evet.
0: Bu çok hoş.
1: Pekala, başka neler var Jill?
2: Hemen köşede bir yatak odası var.
1: Güzel.
0: Gayet
1: güzel. Sıcak bir mekan.
0: Evet.
1: Evet, oldukça büyük.
0: Tavandaki kirişleri çok sevdim.
1: Evet.
0: Birinci kattaki yatak odası biraz küçük. Açıkçası biraz karanlık görünüyor. Bunun için sanırım birkaç lamba daha eklemeliyiz. Çünkü içerideki doğal ışık kesinlikle yeterli değil.
1: Evet. Peki, şimdi ne yapıyoruz?
2: Mutfağı gezebiliriz.
1: Evet. Harika.
0: Vay canına, bu gerçekten büyük.
1: Büyük bir alan.
0: Evet, burası country tarz bir
1: rustik
0: mutfak.
1: Rustik tarz dolaplar.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
2: Kendinizi burada yemek yaparken hayal edin ve keyifli bir akşam
1: evet.
2: yemeği yerken.
0: Bu evde çok fazla oda var. Sen
1: evet.
0: yemek yaparken ayağına dolaşmayacağım. Bu nedenle gayet iyi.
1: İyi fikir.
0: Çok
1: evdeki
0: güzel.
1: Evdeki mutfağımız çok küçük. Bu nedenle
2: evet.
1: bize çalışma alanı
2: Harika
1: sağlayacak.
2: Harika bir tasarım.
0: Bulaşık makinesi göremiyorum. Olmaması çok büyük bir sorun değil, fakat olmasını tercih ederim.
1: Burada vaktimizi bulaşık yıkayarak geçirmek istemeyiz. Bunun için
0: evet.
1: bir yer var mı?
2: Bulaşık makinesi için bir yer var.
1: Tamam.
2: Lavabonun altındaki dolap.
0: Bulaşık makinesinin olmaması hoşuma gitmedi. Bulaşıkları yıkamak zorunda kalsaydık bunu güzel bir manzara eşliğinde yapacaktık. Ama bulaşık makinesi olmak zorunda.
1: Pekala, sanırım şimdi sırada üst kat var.
2: Evet, bir çatı katımız var.
1: Güzel.
0: Vay canına.
1: Büyük bir çatı katı.
0: Kocaman.

0: İşte burası ikinci yatak odası.
1: Tam bir yatak odası denemez.
2: Evet, pek mahrem bir alan sayılmaz.
1: Evet, bu biraz moral bozucu oldu. Bizim ailemiz ve gelen konuklarımız için bir odaya ihtiyacımız var.
2: Evet.
1: Sorun bizim için çatı. Orası gerçek bir yatak odası değil.
2: Evet.
1: Burasının iki yatak odalı bir ev olduğunu düşünmüyorum.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
12: İşte bu Fairy mucizesi.
11: Fairy 30 dakikada mucize.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Evet, birini aldım.
8: Güzel.
7: Bu çok güzel.
8: Tamam.
9: Şehirli Sky ve Jason, New York'un dışında Catskill dağlarında bir kulübe arıyor.
7: Burası çok hoş.
9: Mavi renk kulübesi 69 bin metrekarelik bir alanın içine inşa edilmiş. Ve oldukça huzurlu bir alan, ancak Jason ve Sky'ın aradığı iki yatak odalı bir kulübe.
8: Moral bozucu oldu.
7: Evet.
8: Ailemiz ve gelen konuklarımız için bir odaya ihtiyacımız var.
7: Çatı katı gerçekten çok büyük. İki kişilik yatağı rahatlıkla yerleştirebileceğimiz bir alan var. Manzarası oldukça güzel. Ancak mahremiyet için bir duvar ekleyecek olursak manzara görülmeyecek. Bir şeylerden taviz vermek gerekecek. Burası güzel ama gerçekten çok da büyük.
8: Birçok yerden ışık alıyor.
7: Buraya iki kişilik bir yatak çok rahat yerleştirilebilir.
8: Evet,
7: bunlar depo ya da küçük dolaplar gibi görünüyor.
2: Evet, her iki tarafta da.
7: Bu gerçekten
8: küçük
7: çok güzel.
8: Çok depolama alanı var.
7: Evet,
8: çok iyi.
7: Bunu sevdim.
8: Çok sağlam.
7: Sağlam.
8: Evet.
7: Kirişleri de sevdim.
8: Evet. Buradan görülen manzara çok güzel.
7: Evet, çok hoş.
8: Açıkçası dışarı çıkmak ve doğayla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
7: Ben de görmeyi istiyorum.
2: Gidip keşfedelim.
8: Tamam, harika.
7: Güzel.
8: Gölete bak.
7: Gölete bak.
8: Evet, harika.
7: Vay canına, bu muhteşem.
2: Arkasındaki dağ manzarasına bir bakın.
7: Harika.
8: Müthiş. İyi bir seçim. Manzara olağanüstü.
7: Evet.
8: Buraya geldiğimiz andan itibaren kendimizi tatildeymiş gibi hissettik. Bu kadar güzel,
7: evet,
8: bir yer hayal etmemiştik. Burası gerçekten de çok özel bir yer. Sevindik, olağanüstü.
7: Nefes kesici, kesinlikle.
8: Burası gerçekten çok güzel, Jill. Peki fiyatı nedir?
2: Pekala, bu kulübenin fiyatı 259 bin dolar.
7: Vay canına.
8: Pekala.
7: Burası oldukça güzel ve bütçemize uygun.
8: Evet, çok huzurlu bir yerde bulunuyor.
7: Evet.
8: 69 dönümlük bir arazi ve müthiş bir manzara. Paha biçilemez.
2: Güzel. Hadi yola koyulalım.
8: Pekala, harika.
7: Bu evi satın almak çok mantıklı olur diye düşünüyorum. Tek sorun eve bir bulaşık makinesi ve şömine almak zorunda olmamız. Ancak burası bizim belirlediğimiz maksimum bütçenin epey aşağısında. Onun için bunu göz ardı edemeyiz.
9: Catskill'deki birçok kulübeyi gezdikten sonra Sky ve Jason'ın artık seçenekleri gözden geçirip bir karar vermeleri gerekiyor.
7: Yapraklara basarken çıkardıkları sesleri seviyorum.
8: Evet, güzel bir sonbahar günü değil,
7: evet,
8: mi?
7: Evet.
8: Güzel, artık karar verelim.
7: Evet, büyük bir karar.
8: Pekala.
7: Tamam.
8: O halde Maple Leaf kulübesi.
7: Maple Leaf kabini çok sevdim. Manzarası harikaydı.
8: Evet, kesinlikle.
7: Döşemeleri çok güzeldi. Yüksek tavanlar ve pencereler de öyle. İçeriye giren doğal ışığa inanamadım.
8: 279 bin dolarlık fiyatı bütçemize uygun. Yapmak isteyeceğimiz birkaç şey olabilir. Mesela mutfaktaki bazı bölümleri yenileyebiliriz. Yani sonuçta biraz masraf olacak.
7: Evet, mutfağın penceresinden manzara harika.
8: Kesinlikle. Kızıl Meşe Kulübesi.
7: Onun yeni olması çok hoşuma gitti. Böylece evde hiçbir şeyi değiştirmek zorunda kalmayacağız.
8: Hiç kullanılmamış ahşap kokuyordu ve onun üzerinde yürümek,
7: evet,
8: harikaydı.
7: Evet, yepyeniydi.
8: Evet.
7: Dışarısı da oldukça güzeldi. Evin planı çok iyiydi.
8: Gördüklerimiz içinde en iyi dış görünüşe sahip olan ev buydu.
7: Buranın bütçemizin çok üstünde olduğunu düşünüyorum.
8: Evin yeni olması ve herhangi bir yenilemeye ihtiyaç duymaması çok güzel. Harika bir ev, ancak çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Mavi renk kulübesi hakkında ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum.
7: Mavi renk kulübesini çok sevdim, evet.
8: Arazi mükemmel. Sonbahar yapraklarıyla kaplı manzarası olağanüstü.
7: Evet, kesinlikle hayalimdeki tatil kulübesi. İçi oldukça,
8: evet,
7: keyifli ve ilginç.
8: Evet.
7: Fakat şöminesi, evet, yok. Bu benim için bir hayal kırıklığıydı. Ama bir odun sobası,
8: evet,
7: eklememiz mümkün.
8: Bu düşünülebilir, evet.
7: Evet.
8: Pekala, artık karar verme zamanı. Kızıl Meşe Kulübesi çok güzeldi gerçekten.
7: Harika bir evdi. Fakat elememiz gereken evlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bizim bütçemizin çok üstünde. Bütçemize daha yakın harika iki ev daha var. Bunlardan birini seçmeliyiz.
8: Evet, bu fiyat çok fazla.
7: Evet.
8: Sana katılıyorum. Hadi Kızılmeşe Kulübesi'ni eleyelim. Tamam, öyleyse şimdi Mavi Renk Kulübesi ve Akçaağaç Kulübesi var.
7: Evet.
8: Zor bir karar.
7: Bu zor bir karar. İki evi de çok sevdim.
8: Haklısın. Mavi Renk Kulübesi'nin arazisi çok güzel. Müthiş.
7: Evet.
8: Gerçekten çok iyi.
7: Evet, nefes kesici. Bu harika arazinin bize ait olduğunu düşünmek çok güzel.
8: Ayrıca iki
7: ve
8: yatak odası
7: güzel
8: var.
7: Güzel gölle birlikte. Fakat bir şöminesi yok.
8: Evet, ayrıca iki yatak odası var ve biz üç yatak odalı istiyoruz. Akçaağaç Kulübesi hakkında ne düşünüyorsun?
7: İçeriye giren doğal ışığa inanamadım. Evet. Dikkatimi çeken ilk şey bu oldu. Harikaydı.
8: Evet, içi oldukça aydınlık ve ferahtı.
7: Benim aradığım şeyin bu olduğunu hissettirdi.
8: Ayrıca üç yatak odası var, iki banyosu var. İhtiyaç duyduğumuzda kullanabileceğimiz bir çatı katı var.
7: Evet, şöminesi evet. de var.
8: Mutfağının küçük olduğu konusunda hemfikir
7: evet.
8: miyiz?
7: Küçük bir mutfakla yaşayabilirim. Evet. Bence güzel bir şekli var. Yemek yapan sensin, bu mutfak senin için.
8: Artık bir karar vermeliyiz.
7: Bence de öyle.
8: Öyleyse Akçaağaç mı?
7: Evet.
8: Tamam, hadi yapalım.
7: Hadi gidelim.
8: Evet.
7: Bu çok heyecanlı.
8: Evet. Birkaç sorunumuz var. Bunlar elektrik kablosu ve döşeme.
7: Döşeme kesinlikle yenilenmeli.
8: Evet. Hadi Cili arayıp fiyat üzerine bir kez daha konuşalım.
7: Evet, fiyat düşerse yapacağımız yenilemeler bizi zorlamaz.
8: Pekala, harika. Hadi yapalım.
7: Hadi yapalım.
8: Şerefe, hadi bakalım.
7: Şerefe.
8: Akçaağaç Kulübesi 279 bin dolardı. Bizim önerdiğimiz fiyatsa 243 bin dolardı. Uzun bir konuşmadan sonra 250 bin dolara anlaştık. Mutlu musun?
7: Çok, çok mutluyum.
8: Artık Akçaağaç Kulübesi bizim. Burada aradığımız huzuru yakaladık. Çok güzel gerçekten.
7: Şömine beni çok mutlu ediyor.
8: Evet. Burada yaşadığımız sürece her akşam bu ateş
7: evet,
8: yanacak.
7: Evet, her akşam.
8: Her akşam, her akşam.
7: Aa, güzel
8: sanırım
7: mi?
8: Sanırım seninkini yiyebilirim.
7: Güzel mi?
0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
16: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
17: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Mega teraslarda birazdan.
4: Aferin dostum.
3: Kalıba hazırlanmış bir teras devriliyor. Yerini ise ailelerin takılabileceği, tasarımı oldukça detaylı bir yapı alıyor.
5: Çekicimi atıp delireceğim.
3: Ama sonuçları da inanılmaz.
6: Bayıldık.
4: Tam hayal ettiğim gibi.
7: Bugün vinç günü millet. Hadi gidelim.
3: Bahçe hayatında bir tasarım yapmak asla kolay olmuyor. Ama sınırı zorluyorlar.
8: Uçurumun kenarına koymak çok güzel.
9: İşimiz bu.
3: Rüzgarla uğraşarak...
9: Eğer bunu kapayamazsak bütün evi su basacak.
3: Dünya üzerindeki en güzel, en etkileyici terasları inşa etmeye çalışıyorlar.
10: Tanrım, öyle havalı olmuş ki.
3: Karşınızda mega teraslar. Colorado Springs'te Colorado'dayız. Rocky Dağları'nın en öndeki kısımlarındayız. Bu şehirde şampiyonlara ayrılmış olan 3 tanesiyle birlikte toplamda 23 adet golf sahası bulunuyor. Bu güzel golf sahamızın arkasında da sıradaki projemiz, yani 200 bin dolar bütçeli bir mega teras bulunuyor. Bu mahalledeki 4 yatak odalı evler genellikle 400 bin dolara satılmaktaymış. Böyle bir muhit ve güzel fiyatlar.
11: Lütfen masayı dizmeye yardım edin. Teşekkür ederim.
3: Evin bu değeri de Ed ve Becky'nin teraslarını yenilemelerine imkan sağlayacak. Zaten ihtiyaçları da varmış. Şu anki terasları resmen çürüyor ve yıkılıyor. Eski ahşabı içten çürümeye başlamış.
11: Merhaba komşu.
3: Komşulardan mahremiyet bulamıyorlar. Ama en kötüsü de 4 kişilik ailelerine yetecek kadar büyük değil.
11: Affedersin. Takılıyordum. Kafana tabak iniyordu. Tadını çıkarabileceğimiz bir teras istiyorum. Ergenlikte 2 tane oğlum var. İkisi de çok iyi çocuklar. Onlara da eşime de sahip olduğum için o kadar mutluyum ki.
3: Bu yüzden Mega Teraslar ekibi bu ailenin takılabileceği inanılmaz bir teras tasarladı. Bu plana göre evlerinde fazladan 60 metrekare alana da ihtiyaçları var. Ayrıca el yapımı spiral merdiven, orta çaplı bir ateş süsü, mahremiyet duvarları, tüm yıl kullanılabilsin diye konulacak cam duvarlar. Tabii bir de kızıl ötesi teknoloji kullanan son model bir mangalın yanına izlensin diye konulacak dev bir televizyon.
11: Teşekkür ederim Mark. Bahçede bir şey pişirmeyi çok seviyorum. Buraya daha güzel bir mangal alıp çocuklarıma nasıl mangal yapabileceklerini kendim öğretmeyi istiyorum. Çocuklarımla güzel vakit geçirirsem yeter bana. Henüz babalarından bıkmamışken. Eti böyle yayarsın. 200 bin dolar fazla para mı? Evet. Çünkü aileyle geçen vakte paha biçilmez.
3: Jason ve ekibi oldukça basit gibi görünen bir yıkıma hazırlanıyor.
12: Bugün hiçbir sorun çıkmayacak. İstesem de çıkmaz. Kontrolün altında mı?
13: Evet.
12: Tamam, güzel, iyi. Şimdiden bir profesyonel. Tamam, aferin. İşte.
14: Çok keyifliydi. Kimse azarlamadan bir şeyler yıkabildiğimiz tek zaman bu.
12: Aferin oğlum.
15: Hadi bakalım, bir talaş al Billy.
16: Peki efendim.
3: Yıkım işleri rekor sürede bitti. Ekip işi bayağı hızlandırıyor.
12: Ana planlarımıza göre aşağı yukarı 60 metrekare çelikten bir teras hazırlayacağız. 13 santim çelik kullanacağız. Oldukça katı olacaktır. Keserken parçalar fırlatacak.
3: Ama bu riske değecektir.
12: Çelikte inşa edersek bu teras hiçbir yere gidemeyecektir. Ahşap teraslar genelde 25 yıl kadar dayanır. Çelik bir teras oldukça dayanıklıdır.
3: Ekip başlamadan önce terasın tamamen dengede olduğundan emin olmalı. Bunu öğrenmek isteyen Jason oldukça havalı bir oyuncağını çıkartıyor.
12: Bu özel tasarlanmış lazerimiz etrafımıza dengeleyici bir ışık dalgası gönderecek. Cody'nin elinde de bir alıcı cihaz bulunmakta. Böylece bu lazerin seviyesini bulacak ve biz de referans noktası olarak kullanabileceğimiz bir nokta belirleyip bu terasın tamamen düz olduğundan emin olacağız. Bakın nasıl da dönüyor.
3: Bununla birlikte ideal zemin arayışı da nihayet başlıyor.
12: Bu sesi çıkardığında çizgiyi bulmuş demektir. Tamamen düzgündür. Bu biraz fazla mı uzun oldu? Buraya bir C koy da unutmayalım. Kontrol noktamız orası.
3: Eşitlik noktası da belirlendikten sonra...
12: Üste çek.
3: Ekip iskeleti dikmeye başlıyor. Her ne kadar ana iskelet için çelik kullanılsa da... estetik sebeplerden ötürü önce dışına bu ahşabı yerleştirmeleri gerekiyor.
12: Ahşap kullanmamızın sebebi şu. Gördüğünüz gibi bu vidanın yarısı yivli. Ama son 4-5 santimlik kısmı pürüzsüz. Tam silindir gibi. Bu ahşabı orada olmazsa metal yüzey bir çivinin pürüzsüz kısmında kayabilir. Yani bağlayıcı olmaz. Bu yüzden arkasında bir ahşap olmalı ki burada sağlam bir sürtünme kuvveti olsun.
3: Güneş gökte parlıyor. Ve bu iskelet de neredeyse bitti. Jason ve ekibi de mutlu gibiler.
6: Ne tarafa geçecek?
12: Bu tarafa ama sadece biraz. İşte bu, işte bu. Biraz fazla oldu. 5 metrekare 9,5 santim. Lütfen bunu yazalım. Sen ve ben, ebediyen dostuz. Dürüst olayım, ben bu kirişi nasıl değerlendirebileceğimi bilmiyorum. Vakti gelince hallederim. İskeleti bitirdik. Böyle dememizin sebebi kemiklerini görüyor olmamız. Eve değen noktalarından dış sınırına kadar her köşesini görebiliyorsunuz. Teras evden çıkıyor, birdenbire bitiyor. Ama boşlukta bitiveren terasın ağırlığını aşağıda bir şey taşımalı. Uçacak değil ya. Sıradaki adımımız deliklerimizi kazmak olacak. Betonla dolduracağız ve etrafını kaplayacağız. Sonra kirişleri dikip üzerine zemini yerleştirmeye başlarız.
3: Aradan bir hafta geçmişti. Ve artık sıra bu mega terası destekleyecek 900 tonluk betonu dökmeye gelmişti. Her şeyin tamamen uyması gerekiyor. Zeminin 15 santim altına. Bu yüzden ekibin harcı kendi elleriyle hazırlayıp döktükten sonra da yüksekliğinin doğru olduğundan emin olmaları gerekiyor.
13: İçinde gerçekten çok güzel bir toz varmış. Yapışkan özelliği de zaten bu tozların yapısından kaynaklanmakta. Yani betonu deliğin dışında ayrıca böyle bir yerde karıştırmak bana iyi bir yoğunluk yakalamamda yardımcı olacak.
3: Bütün gün kek hamuru karıştırır gibi beton harcı karıştırdığınızı düşünebiliyor musunuz?
13: Bütün gün yaparsanız günün sonunda çok yorulursunuz.
3: Vücudu yoran karıştırma ve doldurmadan sonra kader anı gelmişti.
13: Tamam. Eğer kaplamalarımız fazla uzun kaçarsa bu gerçekten çok büyük bir problem kaynağı olacaktır. Çünkü tekrardan gelip tekrar beton karıştırmamız gerekir. Hadi oğlum biraz çıkartmalıyız. Tamam, fazla delilik etme, önce kontrol edelim.
3: Birazcık deneme yanılma gerektiriyor.
13: Galiba senin santim hesabın benimkinden biraz farklı.
3: Ama sonunda doğru yapabildiler.
13: Zeminin 15 santim altında istediğimiz gibi.
3: Aradan 48 saat geçmişti ve artık terasın zeminini ve çatısını yerleştirmenin vakti gelmişti. Ama var olan zemin değişmemeliydi.
12: Çatıya eklenti yaparak biraz uzatacağız. Meyil kran diye bir eklenti yapacağız. Yani çatıyı uzatırken meyilini devam ettirmek yerine birden düz bir çatıya geçiş yapacağız. Yani ilk çatının meyilini kırmış olacağız. Zaten meyil kran dediğimiz isim de bu özellikten geliyor. Bunu düz tut, diğerini yerleştirmek yeter.
3: Projedeki her şey yolunda gidiyor gibiydi. Ta ki Jason hesaplamaları yapana kadar. Meğer problemleri varmış.
12: Çekicimi atıp delireceğim. Birkaç farklı şekilde çalışmalı. Biraz eğimi kaldırmalı. Yağmur suyunu akıtmalı, yüzeyini kaplayacağımız plakların arasında fazla boşluk bulunmamalı.
3: Şimdi yapmaları gereken çatı inşa etmesi en zor çatılardan biri.
12: Elimizde bir yüksek bir de alçak nokta var. Bu tarafta da birer alçak ve yüksek var. Dengelemek istiyoruz.
3: Güney Colorado. Yılın 250 günü hava bulutlardan arınmış bir şekilde pırıl pırıl parlıyor. Yani ideal barbekü havası. Zaten Becky ve Ed'in bu mega terası yaptırmak istemelerinin asıl sebebi de bu güzel havanın onlara sunduğu bu fırsat.
15: Yemek zamanı güneş oluyor. Burası o kadar sıcak oluyor ki insanı kör edecek bir ışık vuruyor.
3: Projenin 3. haftasındalar ve Jason fazlasıyla çetrefilli bir çatı tasarımıyla uğraşıyor.
12: Çekicimi atıp delireceğim. Kirişimi diktikten sonra bu duvarı halletmem gerekiyor. Evet, halledeceğim.
3: Ama Jason'ın canını sıkacak tek sorun çatısı değildi.
12: Dur.
3: Ekipteki yeni çırağından da biraz rahatsız olmuş gibi görünüyor. Brandon.
12: Brandon, söyle çanta nerede? Çantayı oyuncak diye vermedik Brandon. Ne yapıyorsun? Bak ne diyeceğim Brandon. Artık sadece beni izlemen için para vereceğim, tamam mı? Artık tek işimiz bu. Of, tamam mı? Devam ederiz. Of, yoruldum. Kendimi fazla yıpratmaya başladım. Biraz ara verin. Her şeyin kötü geçtiği günleriniz olmuş muydu? Bekle, şunu tutayım. Lütfen, testere yok. Bu o günlerden biri, bu yüzden bıraktım.
3: Ertesi gün geldiğinde Jason hala çatı sorununu çözmeye çalışıyordu. Barbekü yerinin iskeletini inşa etmeyi Jim'e ve yeni çırağı Brandon'a bıraktı.
12: James en iyi adamlarımdan biri. Gençlere iş öğretmekte de çok başarılı. Bugün Brandon'la çalışıp ona mangal iskeleti yapmayı öğretecek.
6: Burası mı?
16: Evet, beğendim.
3: Şu anda 760 dereceye ulaşabilecek bir barbekü için özel bir bölme inşa ediyorlar. Bu yüzden iskeletini çelikle yapmaları gayet mantıklı bir hareket olacak. Bütün kirişler birer birer yerine uyacak şekilde kesiliyor.
16: Evet, oraya konmalı.
6: Tam kare olması için örnek kareyi kullan, tamam mı?
3: En alttan en üste kadar inşaat.
6: Buna nasıl çivi çakabilirim?
16: Bence yapabilirsin, bundan eminim.
3: Sonra çelik kirişler odanın yapısını belirliyor.
6: Hadi bunu keselim.
16: Sonra da bu parçayı keseriz, ondan sonra iş biter. İyi gibi, tamam. Evet, artık hazır.
3: Barbekü iskeleti bitti. Dördüncü hafta geldi çattı ve ekibimiz yine zorlu bir görev daha üstlendi. 20 ton civarında kullanılmış betonu parça parça ayırdılar.
17: Bu bahçe biraz zor olacak çünkü iki taraftan da bayağı dar bir giriş bulunuyor. İki tarafa da merdiven konulacak. Yani beton dolu el arabalarını getirip götürebilmek için ahşap parçalarından bir platform yaptık. Bayağı zorlu bir gün olacağı benziyor ancak biz hallederiz.
12: Beton dolu el arabasıyla yarışıyor gibi. Joseph'ın da çok çalışkan adamları varmış. İş erken biterse mutlu olurum.
3: Aradan 6 hafta geçti ve sıradaki mantıklı adım betonu doldurmakta. Ama hava soğudu. Haddinden fazla soğudu. Kışın başında gelen bu soğuk hava dalgası sorun yaratıyor. Acil bir çözüm bulmaları gerekiyor. Ekip de bir tente dikmeye karar verdi.
17: İstediğimiz kalitede bir teras yapabilmek için havanın 5-10 derece civarında olması gerekiyor ama bu olmadı. Geceleri ise sıcaklık -10 dereceye kadar indi. Bu kadar soğuk betonu dondurabiliyor. Eğer betonun üst kısmı dolmaya başlarsa bu yüzeyinde küçük çatlaklara veya iri dökülmelere yol açabilir. Böyle bir şey olursa bu insanlar çok üzülür.
3: 18 tonluk bir beton yığını neredeyse 92 metrekarelik bir alanı kaplamak için kullanılacak. Beton harcı döküldükten sonra inşaat ekibimiz fazla vakit kaybetmeden betonun boyasını dökecek.
17: Üstüne sıçrasa sorun olmaz değil mi?
18: Olmaz tabii.
3: Ekibimiz sonra da betona deseni koymaya başlıyor. Bu betonu diğerlerinden ayıran en önemli estetik özelliği de zaten bu. Tente sayesinde hava sıcaklığı 15 derecede sabit. Ancak içeride bir toz sorunu çıkmaya başladı.
17: İçerisi tek kelimeyle felaket olmuş. Sıradan bir insan burada sadece 2-3 dakika kadar dayanabilir diye düşünüyorum. Özel kuvvetler tarafından nasıl nefes tutarken aynı anda konuşulabileceğini öğrendim. Yani benim için sakıncası olmayacak diye düşünüyorum. Yani problem yok.
3: Bu 200 bin dolarlık mega terasın inşaatının 12. haftasına geldi. Çatı iskeleti nihayet bitti. James de tavanın estetik ahşabını yerleştirmeye geldi. Sıcaklık sıfırın altına inmiş olsa bile işleri devam etmeli. James bütün kesimlerin başında duruyor. Çünkü hepsinin doğru yapıldığından emin olmak istiyor. Bu evrede amatörlere yer yok.
9: Bunlar işimiz bittikten sonra ürünün son hali olacak. Bu yüzden de estetik açıdan güzel görünmeleri gerekiyor. 223.8. Keskin bir bıçak, doğru bir mezura, bu ikisi yeter.
3: Tabii sağlam bir takım da gerekli. James de bu yüzden yeni çırağın işini iyi yaptığından emin olmak istiyordu.
9: Brandon, sırtını ver ve yukarıya çık. Lütfen biraz hazırlıklı ol çünkü orada biraz kalacaksın. Yeni çocuklara sert olmak gerek. Duygusallıklarını erkenden kırabilirsek işimiz bittiğinde acımasız marangozlar olabilirler.
3: Ahşaplar düzgün olmuyor. Bu yüzden düzgün göstermek istiyorsanız yetenek sahibi olmalısınız.
9: Bu yüzden taktığımız ilk parçayı düzgün tuttuğumuzdan emin olmaya çalışıyoruz. Ötekileri ona uyduruyoruz.
18: Dur biraz Brandon, biraz geri çekil.
3: Ama işin sırrı hepsini düz gösterip aralarındaki kesik izlerini saklamak. İki iş günü ve tam tamına 4 farklı tavan denemesinden sonra...
6: Çok güzel oldu.
3: Çok güzel oldu. Tavanın işi bittikten sonra duvarcı ekibi devreye girmeye başlıyor. Sıradaki adım taş işleri. İşler yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Ancak birdenbire eriyen karlar dökülmeye başladı. Damlattığı sular da yeni veranda yıpratıyor. Kirişlerin öz kütlesi fazla kaçmadan bu ağır taşları taşıyabilecek kadar yüksek olmalı. Ama su bu konuda problem çıkartıyor. Plastik tenteler her zamanki gibi günü kurtarıyor.
9: Kesikleri açmadan önce mangalın buraya gelmesini beklemeliyiz. Çünkü ancak öyle tezgahları uydurabiliriz.
3: Ama taşlar yerleştirildikten sonra barbekü yuvasına adeta $6,000'lık bir eldiven gibi oturuveriyor.
9: Dur, işte budur.
3: Terasın üzerindeki işler devam ederken Joseph de sanatsal yeteneklerini alt katta konuşturmayı seçiyor.
17: Şu anda verandanın üzerini keserek güzel taş desenleri çizmeye çalışıyoruz. Bunu kısa bir süre önce icat ettik. Betonu süsleme yöntemi olarak kullanıyoruz. Normalde gördüğünüz betonlardan farklı duruyor.
3: Sırada 900 kilo ağırlığında pudralanmış, paslanmaz çelikten...
12: Ayağa dikkat.
3: Tamamen el yapımı olan spiral bir çelik merdiven.
12: Bir, iki...
3: Artık iş günü sona eriyor. Çünkü bu mega teras son detayına kadar bitti. 4 ay önce bu dökülmekte olan eski püskü teras... 4 kişilik bir aileye bile zor yetiyordu. Aradan geçen 4 aydan ve onca emekten sonra artık 80 metrekare $200,000 değerinde bir mega terasa dönüştü. Eskiden barbekü yaptıkları o sıkışık alan artık misafirlerini ağırlamaları için ideal bir alana dönüştürülmüştü. Eskiden çürüyen ahşap parçalarının bulunduğu terasta da artık geniş bir yemek alanı ve cayır cayır yanan bir süs bulunuyor. Dışarıdan bakıp tüm bunları gören birinin bu mega terasa inanılmazdan başka bir sıfat bulması mümkün değil diye düşünüyorum.
16: Evet, yeni terasınızı görmeye hazır mısınız?
15: Ah, ben buraya bayıldım. Buraya bayıldım. Gerçekten tek kelimeyle mükemmel.
11: Eğer terası o beğendiyse bana da uyar. Burası o kadar güzel ve büyüleyici olmuş ki anlatamam. Ne kusuru var?
15: Evet.
11: Ne kusuru var? Öyle güzel olmuş ki tam da hayal ettiğim gibi.
15: Sıcak ve samimi görünüyor. Hele o eski haline
11: kıyasla. Evet,
15: mesela kıyasla.
11: Ahşap tavanı o kadar güzel olmuş ki adeta bu terası tamamlamış. Eskiden burada hapis gibiydim. Şimdi ise ferah ve havada.
15: Hava buz gibi ama burası sıcak ve samimi. Gibi.
3: Odayı sıcak tutmak için terasa el yapımı ve modern bir ateş makinesi yerleştirildi.
11: Vay canına.
16: Böyle bir şey mi baktınız?
15: O kadar güzel ki tam da istediğim
11: i̇şte
15: gibi olmuş.
11: İşte ben şömine diye buna derim. Bu sadece bir erkek yuvası değil. Bütün ailemizin yeni takılacağı yer. Harika olacak.
16: Hadi gidip yeni mutfağımıza da bakalım.
11: Harika.
15: Çok güzel olur.
16: Eğer yanılmıyorsam Ed, burası senin yeni favori mekanlarından bir tanesi
11: tabii
16: olacak.
11: Tabii ya.
3: En iyisinden bir barbekü. Ed'in oğullarına barbekü işinin sırlarını öğretmesinde büyük yardım sağlayacak.
11: Dünyanın en kötü mangalcılarından olsaydım bile sadece bu cihazı kullanarak dünya çapında bir şef olabilirdim. Oğullarım muhteşem bir cihazda öğrenecekler. Teşekkür ederim.
3: Bu barbeküde her şey var.
16: Evet, bence bu kısmı çok seveceksin. Dumanla pişirmek istersen ahşap parçalarını buraya koyabilirsin. Nasıl olmuş?
11: Bu çok iyi. Barbekülerimiz harika olacak. Ben barbeküleri çok seviyorum.
3: Üstelik tüm komşularından tamamen saklı yaşanacak. Çünkü yeni duvarları mahremiyet sunuyor.
11: Ailemizle vakit geçirirken pek göz önünde olmak istemiyoruz. Artık bu isteğimiz gerçek olacak çünkü komşularımızın gözünün önünde olmayacağız. Bu da en önemli taleplerimizdendir.
3: Ve bu kadarı yetmiyormuş gibi...
16: Size inanılmaz bir eğlence alanı hazırladık.
11: Mangalım da var, televizyonum da. Buradan asla çıkmayabilirim.
16: Geri kalanını dolaşalım mı, ne dersin?
11: Evet, ama daha fazlası olduğuna inanamıyorum.
3: Yeni ve yalıtımı çok iyi olan camlar sayesinde açık havada vakit geçirebilecekleri bir yer daha var.
11: Ben terasın içi kadar dışını da, yani bu dış kısmını da kullanacağımızı düşünüyorum.
16: Hadi bir de alt kata bakalım.
15: Tamam.
11: Çok güzel olur.
16: Çocuklarınızın parçaladığı o eski püskü merdiveni hatırlıyor
11: musunuz?
16: Tabii
11: ki.
15: Evet.
16: Onun yerine biraz daha güzel ve biraz daha temiz bir şey koyduk.
15: Bu merdiven bayağı güzelmiş.
11: Eski betonu hatırlıyor musun Becky?
15: Evet, kurtulduğum için mutluyum.
3: Yerine rengi ve desenleri kesilerek özel olarak tasarlanmış bir beton yüzey döküldü.
15: Burası çok güzel olmuş, sağ ol. Bütün bu emeklerine minnettarız.
11: Evet, oğullarım 13 ve 16 yaşlarında hala bizimle takılmak istiyorlar. Burada bir aile olarak vakit geçirebiliriz. Aile çok önemlidir.
3: Evet. Becky ve hala büyümekte olan oğulları için bu güzel ve eğlenceli atmosfer, birlikte vakit geçirmeleri için tasarlanmış mükemmel bir yer.
11: İşte bu mangalda hazırlamak üzere olduğum ilk etler.
19: Bu barbekü gerçekten
14: çok
19: güzel.
14: Çok hoşmuş.
20: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
21: Servis geldi, çantam hazır mı?
22: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
23: Geceliği 4200 lira.
24: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
25: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
25: Trivago'da o da var.
26: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
27: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
28: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
29: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
30: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
31: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Yakıt alacağız yine, yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
9: Kredi kartı.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Mega teraslarda az sonra.
1: Tanrım, bu hiç iyi değil.
0: Aniden yağan yağmur ekibi çok zorluyor.
2: Bu taraf toprağa batıyor gibi.
0: En zor işlerinden birini aldılar.
1: Bu ilk kez başıma geliyor.
0: Ama sonunda...
3: Bunu da hallettiğimizde bitiyor.
0: Ekip olarak başarılı oluyor ve şu ana kadarki en güzel mega teraslardan birini yapıyorlar.
4: Bu teras çok güzel.
5: Hadi arkadaşlar, hareket edin.
0: Terasları düzenlemek hiçbir zaman kolay olmadı. Ama onlar sınırları zorluyor.
6: Çurumun kenarında bir teras.
7: Bu yüzden bizi seçtiler.
0: Havaya aldırmadan çalışıp...
1: Acele etmesek her şey berbat olacak.
0: Hiç olmayacak yerlere bile harika teraslar inşa ediyorlar.
4: Evet, çok havalı.
0: İşte karşınızda mega teraslar. Denver'ın güneyinde 30 dakikalık bir mesafede olan Littleton, bu bölgede şehir hayatından uzaklaşmak isteyen ailelerin tercihi. Burada aynı zamanda bir sonraki mega teras projemiz yer alacak.
7: Bu bölgede evler gerçekten çok değerli. Mesela 4 odalı bir evin ortalama fiyatı 1 milyon doların üzerinde oluyor.
0: Yeni evli çiftimiz Joey ve Whitney bu eve bir yıl önce taşınmış. Ev çok güzel. Bahçesi de terastan güzel. Ancak onlara göre terasları bu güzelliği bozuyor.
4: Şu anki teras artık dağılıyor ve korkuluklar artık tutmayacakmış gibi duruyor. Ayrıca özellikle bu ayakkabıları giydiğim zaman durumun ne kadar kötü olduğunu fark ediyorum. Bununla ilgili acilen bir şeyler yapmalıyız aşkım.
0: Ve bir de jacuzzi'nin yanındaki garip duvar var.
4: Hiçbir şey görünmüyor.
7: Çiftimizin terası çok kötü durumda. Zeminden korkuluklara kadar hiçbir şey güven vermiyor. Bunları çok daha kullanıcı dostu ve canlı malzemeyle değiştireceğiz.
0: Mega Teraslar ekibi çiftimize tam istedikleri gibi bir teras tasarladı. Buraya yaklaşık 180 metrekarelik yuvarlak bir yaşam alanı kurulacak. Bunun yanında projede bir şömine, lüks bir teras mutfağı, jacuzzi ve ailenin en özel üyesi için sürpriz bir şey daha olacak.
4: Bu terasta çocuklarımız gibi sevdiğimiz köpeklerimiz için özel bir merdiven yapacağız. Çünkü özellikle en yaşlısı görme ve duyma engelli olduğu için eski terasta çok zorlanıyor. Hadi, hadi koş, koş, oh! Bu terasta sakatlık ihtimalini en aza indirmek istiyoruz.
0: Ve yıkım günü öncesinde yağan yağmur, Andy ve Jason'ı düşündürüyor.
7: Sabahtan beri yağmur yağıyor ve yıkım sırasında herhangi bir sakatlık yaşamamak için özellikle dikkatli olmak zorundayız. Aynı şey inşaat sürecinde de geçerli.
1: Evet arkadaşlar, elimizi çabuk tutalım, tamam mı?

0: Ekibin önce var olan 150 metrekarelik terası yerinden sökmesi gerekiyor. Ancak yaklaşan yağmur işlerini zorlaştıracak. Ayrıca koca jacuzzi hiçbir ağır makine olmadan elle taşıyorlar.
1: Tamam. Şimdi bunu dik tutun. Karşı tarafa kadar yuvarlayalım.
0: Çalışmanın ikinci günü hava düzelince Jason ve Mega Teraslar ekibi gaza basıyor. Ta ki...
1: Hortumu getir. Hadi hortumu getir.
0: Bir yerler ateş alana dek.
1: Elektrikli testereyle bu bölümü keserken çürümüş olan ahşabı yaktım. Zaten çürümüş odun çıra gibidir ve hemen yanar. Bu yüzden dikkat etmek gerekir. Şu uzun kenardaki yanık izini görüyor musunuz? Burayı yakmak değil, yıkmak istiyoruz.
0: Ancak duman ortadan kalkınca asıl sorunun ateş olmadığı anlaşıldı. Terasın tamamı çürümeye başlamış.
1: Burası terasın önemli bir bağlantı noktası ve ahşabın çürüdüğünü görüyoruz. Bakın mesela hemen burada başka bir bağlantı noktası var. Ve ahşabın bu bölümünde ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Ha, bakın bu bitmiş işte. Bunu gördükten sonra şunu söyleyebilirim. Eğer ev sahibi burayı tadilata sokmasaydı zaten en fazla bir yıl sonra burası dökülürdü. Kesinlikle.
0: Ayrıca çalışmalar ilerledikçe... Teras biraz daha dökülüyor.
2: Bu sende.
1: İşte bu çok kötü oldu.
0: Hiç iyi değil.
1: Burada çürümüş direkler var. Daha öncesinde bu terasın bir yılda yıkılacağını söylemiştim ya bunu gördükten sonra. Bu terasa en fazla bir ay süre veriyorum. Bak bu kalaslar çok kötü çürümüş. Böyle bir parça çıkıyorsa sorun var demektir.
0: Tam olarak bu yüzden ekibimiz yeni terasın çerçevesi için ahşap yerine çelik kullanıyor. Çünkü çeliğin çürüme gibi bir sorunu yok.
3: Normalde çerçeveyi kurduktan sonra beton ayakları dökeriz.
0: Ekibimiz ayakları kolay yerleştirmek için bu işlemi çerçeve hazır olduktan sonra yapıyor.
3: Ancak bu durumda zemin çok nemli olduğu için Jason gerekli ayarlamaları yapmak zorunda kalacak. Çünkü yağmur yağsın ya da yağmasın bizim bir teslim tarihimiz var.
0: Ekip bu çatıyı bir araya getirirken makinelerden yardım almayacak. Bu hiç kolay olmayacak. Çünkü iki tane 320 kiloluk kiriş kullanacaklar.
1: Bu kirişin eni 13, boyu 38 santim ve uzunluğu da 6 metre. Gördüğünüz gibi bu şey oldukça büyük bir parça. Orada durum nasıl bir?
2: Fena değil Jay.
1: Hazır mısın Kurt?
4: Evet.
0: Böylesi büyük kirişleri yerine oturtmak ekip işi gerektiriyor. Zira bunlar genelde duvarda cep denilen yuvalara oturtuluyor.
1: Cebe oturdu mu?
4: Evet.
0: Diğer uçları da taşıyıcı direklere oturtuluyor. Şimdi sırada sarkık çatı var. Bunlar da yine tek tek elle yerine oturtuluyor. Ancak çatı makasları önceden birleşmiş şekilde geliyor.
1: Çatıyı elle yerleştirirken malzeme kullanımında daha özgür olabiliyorsun. Ancak çatı makaslarında ne yazık ki sana gönderilen malzemeyle yetinmek zorundasın. Şu an ön kısmın sarkık çatı bağlantısını yapacağız. Öne sarkık çatı gelecek.
0: Sarkık kirişler ana kirişe 45 derecelik bir açıyla bağlanır. Geriye kalan kollar ortada buluşur ve normal bir çatı böyle kurulur. Ancak çatıya yüklenen bunca ağırlık ıslak zeminle birleşince hiç beklenmedik bir sorun ortaya çıktı.
5: Bu taraf toprağa batıyor gibi.
1: Harika.
5: Yaklaşık 1,5 santim batmış gibi. Bu böyle olmaz.
1: Bu kazığı mümkün olduğunca zemine saplayacağız ve geçici olarak böyle kullanacağız.
0: Gece bir kez daha yağmur bekledikleri için...
1: Bu şey terası tutar ve fazla baskı yapmaz.
4: Evet.
0: Jason, önlem almak için terasın geçici desteklerini güçlendiriyor.
5: Yağmur yağınca ne olacak?
1: Eğer tüm bu önlemleri aldıktan sonra bile bu gece yağmur yağar ve burası batmış olursa bu parçayı bir daha çıkaramayız. Eğer bunu istediğim gibi yapamazsam devam edemeyiz.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
17: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
4: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
18: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
19: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
20: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Littleton, Colorado'daki ortalama bir evin fiyatı 700 bin doları geçiyor. Bu yüzden bu şehirde ev sahiplerinin bahçelerine 200 bin dolarlık bir mega teras inşa etmesi gayet doğal.
5: Bu taraf toprağa batıyor gibi. 1,5 santim batmış.
0: Çalışmalar başlayalı 3 hafta oldu. Ama Jason ve ekibi hala terası toprağa batmaktan kurtarmaya çalışıyor.
1: Bu kazığı mümkün olduğunca zemine saplayacağız ve geçici olarak böyle kullanacağız.
0: Yağmura karşı ayakta durmasını umarak terası geçici olarak desteklediler. Ancak yağmur şiddetini birden artırdı ve fırtınaya dönüştü. Ekip ertesi gün alana gelince...
1: Bu şey Pisa Kulesi'ne benziyor.
0: Yaptıkları bu hamlede şanslarının yaver gitmediğini gördüler.
1: Bu ilk kez başıma geliyor.
0: Ekip terası yeniden düzleştirmek için var gücüyle çalışıyor. Ancak destek için koydukları bunca kalas onlar için devasa bir iş yükü demek.
1: Evet, yükü kaldırması için bu gördüğünüz kütükleri yerleştirdik. Umarım bu destekler ağırlığı kaldırır ve teras zemine daha fazla batmaz.
0: Hava nihayet düzelince Jason şansını denemeye karar veriyor. Ancak ekibin geri kalanı bunu bir şanssızlık işareti olarak görüyor.
5: Bugün ölmek istemiyorum.
1: Yarın.
5: Belki.
1: Tamam.
5: Maaşı alalım.
1: Ama bugün olmaz.
5: Olmaz.
1: Tamam. Ekip şimdi yapmayalım dedi ama öyle bir şey olmaz.
0: Jason terasını sağlam bir temele oturtmak istiyor.
1: Şimdi çimentoyu dökeceğiz, kurumasını bekleyeceğiz ve sonra da gelip işi tamamlayacağız.
5: Su ver.
0: Zemin çok nemli olduğu için mega teraslar ekibi çimentoyu 48 saatlik bir kuruma sürecine bırakıyor.
1: Bugün yapacak çok işimiz var. Çatıyı bitireceğiz, çatıyı kuracağız ve çok sayıda sütun kornişi asacağız. Ve bir de kemeri çekeceğiz.
0: Çalışmalar başlayalı 8 hafta oldu. Ekibin kaybolan zamanı telafi etmesi gerekiyor.
1: Çok az zamanımız kaldı. Bu yüzden normalde 24 saatlik işi 8 saatte bitirmemiz gerekiyor. Yapacak çok şey var.
0: Ekip, çardak bittikten sonra çatıyı kurmaya başlıyor. Sırada dairesel alan var.
1: Dairesel alanı çıkarmak için hazırlanıyoruz.
0: Dairesel alan genelde kavisli tasarımlarda kullanılıyor. Evet, belki çok klas ve güzel duruyor ama diğer tasarımlara göre maliyeti yüksek. Yetenekli bir usta bile tam bir daire çıkarabilmek için karmaşık bir geometrik bilgi kullanmak zorunda. Aksi bir durumda hem malzeme hem de zamanları boşa gidiyor.
1: Eğer iki bağlantı noktasını da işaretlersen açıyı daha kolay bulabilirsin.
0: Ve mega tasarımlarda sadece işinin ehli ustalar çalışıyor. Ancak bu terasın tasarımı biraz daha zor. Çünkü hem oval hem de arada büyük kolonlar ve duvarlar var.
1: Dairenin yarı çapını alırken kolonlara dikkat etmek zorunda olduğum için önce bir kolon örneği çıkartacağım. Böylece konumlarını belirleyip yarı çapı nereden ve nereye alacağımı daha kolay hesaplayabilirim.
0: Jason dışarıdan dağınık biri gibi görülebilir. Ama bu adam gerçek bir matematik dehası.
1: 6 artı 9 santim, bunu sakın unutma, tamam mı?
0: Ve Cody onun bir numaralı çırağı.
1: Bu işi yıllardır yapan yetenekli ustalar da var ama ne yazık ki işlerini benim istediğim gibi yapmıyorlar. Bu yüzden ben de zeki çocukları alıp yanımda yetiştiriyorum. Öğrenmeye açık olduğu sürece bu işi birkaç yılda öğrenir. Ekibime bağırınca, hadi artık çelik keskir sende mi Joel? Ya da öncesinde açıkça anlattığım bir şey ters gitmiştir ya da dur gel buraya Cody. Onları korumak istiyorumdur. Size kaç kere şu kabloları çekin dedim. Ya da o gün bağırasım vardır.
3: Jason iyi bir usta. Onunla çalışmayı seviyorum.
1: Dairesel alanın işaretlemesi bittiği zemini şu gördüğünüz siyah çizgi boyunca keseceğiz. Söz konusu dairesel bir kesim olduğu için açı ve eğim çok önemli. Bu yüzden kesim işlemi normaline göre çok uzun sürecek. Çünkü çok dikkatli olmak zorundayız. Bence siz de dikkat edin. Kıvılcımlar uçuşacak.
0: Kesim bittikten sonra keskin taraflar metal çerçeve plaklarıyla kaplanıyor.
3: Metal keserken bunların olması çok normal.
1: Cody'yi ne zaman görsem yaralı oluyor. Onu başka bir şekilde hatırlayamıyorum.
0: Kesim bittikten sonra keskin taraflar metal çerçeve plakayla kaplanıyor.
1: Tamam mı? Hadi beyler.
0: Hava da güzel olunca ekip çalışırken iyiden iyiye hızlanıyor.
1: Bugün verimli bir gün oldu. Çatı bitti, sütun kornişi asıldı ve kemer kesildi. Ekip iyi bir iş çıkardı ve güzel duruyor.
0: Proje başlayalı 10 hafta oldu. Ekip ciddi bir ilerleme kaydetti. Ama bir kez daha hava koşulları müdahale ediyor.
3: Acele et Matt. Bak hava bozacak. Biraz daha gaz ver.
21: Tamam dostum.
3: Josh, boyamaya devam ediyor musun?
22: Evet Cody.
3: Bence biraz daha acele et. Ama bu çok hızlı oldu.
1: Güzel duruyor.
0: Proje başlayalı 10 hafta oldu. Ekip ciddi bir ilerleme kaydetti. Ama bir kez daha hava koşulları müdahale ediyor.
3: Acele et Matt. Bak hava bozacak. Biraz daha gaz ver.
21: Tamam dostum.
3: Josh, boyamaya devam ediyor musun?

0: soğuktan donma noktasına geldi.
1: Hava sıcaklığı birden düştü. Bence şu durumda yapılacak tek şey eşyaları toplayıp eve gitmek.
0: Soğuk hava yüzünden dışarıda çalışamıyorlar. Ancak içeride çalışmaya tam gaz devam eden bir kaynakçı grubu, köpekler için özel bir merdiven tasarlıyor. Önce bir makine basamakları kesiyor. Sonra bunlar güzelce zımparalanıyor ve son olarak kaynak işlemi yapılıyor.
2: Bunların her biri basamak olacak. Önden ve arkadan kaynatılacak ve köpeklere özel basamaklar yaratacağız.
0: Bunlar bittikten sonra basamaklar ölçülüyor ve birleştiriliyor.
2: Bu takviye kirişleri basamakları ayakta tutan şeyler. Ayrıca genelde basamaklar aynı boyda olur ama burada gördüğünüz gibi özel bir merdiven tasarlıyoruz. Ve gerçekten çok farklı olacak. Baştan sona doğru gitmesi gerekiyor, yoksa hepsi mahvolur.
0: Bunun köpekler için uygun olması için basamakların yaklaşık 18 santim ayrı ve aynı zamanda mükemmel olması gerekiyor.
2: 18 santimetre. Tamam, ölçü harika görünüyor. Hadi hepsini kaynatalım o zaman.
0: Kaynakçılara göre marangozların işi çok basit.
2: Marangozların işi rahat tabii. Çünkü onların kimsenin evini yakmak gibi bir sorunları bulunmuyor.
3: Hemen hortumu getir.
0: Ah bir bilse. Kaynakçılar özel merdiveni bitirirken Jason ve ekibi kaybettikleri zamanı telafi etmek istiyor. Neyse ki hızlılar ve zıvanalı geçme tavan tamamlanıyor. Mutfak ve barbekünün çerçevesi hazır. Taşlar döşendi. Devasa cam duvarlar yerine takıldı ve özel tasarım şömine yerine oturtuldu. Her şey hızla ilerliyor.
4: Bu teras çok güzel olacak. Ekibim harika bir iş çıkardı. Normalde çardak, pencere ve çatısı yüzünden yerine oturmuyordu ama onu da hemen çözdük. Bence muhteşem bir iş çıkardı. Çok iyi işti.
0: Özel merdiven yerine takılıyor.
4: Her iki taraftan da sık.
0: Terasımız bitmek üzere.
4: Çiftimiz köpeklerini seviyor olmalı. Sırf onlar için özel bir merdiven istediler.
5: Hadi, hadi koş.
4: Çiftimiz çok mutlu, köpekleri mutlu ve ben mutluyum kesinlikle.
0: Çürümeye mahkum olan bu eski terası yerinden söküp yerine bu şahane terası yapmak 3 ay sürdü ve 200 bin dolar tuttu. Çiftimizin sonunda 180 metrekarelik romantik bir terasları var. Eski terasın yerini eşi benzeri olmayan özel şömineli dairesel bir teras aldı. Eski jacuzzi gitti ve yerine 25 bin dolar değerinde gerçek bir sanat eseri olan spa geldi. Ayrıca ufak barbekü alanı lüks ve oldukça kullanışlı bir açık hava mutfağına dönüştü. Bu teras gün içinde güzel olabilir ama gece ambiyansı çok başka.
6: Evet arkadaşlar, yeni terası görmek ister misiniz?
5: Aha.
7: Evet.
6: Buyurun o zaman.
5: Aman tanrım, çok güzel olmamış mı?
6: Harika. Her şey tasarladığımız gibi oldu ve aynı şekilde işleyecek.
5: Terası gördüm ve ufak bir şok geçirdim. Gerçekten çok güzel olmuş.
6: Burası mutfak ve isteğiniz üzerine hazır barbeküsü de var.
7: Bu harika.
6: Bu gördüğünüz barbeküde istediğiniz her şeyi pişirebilirsiniz.
5: Barbekü çok büyük.
6: Aynen öyle. İstediğiniz büyüklükteki etleri alabilir.
5: Şimdiden vereceğimiz barbekü partilerini düşünüyorum.
6: En güzeli de eşin etleri pişirirken burada oturup şu harika şeyin tadını çıkarabilirsin. Bak burada ne var. Bunu çok seveceksin.
7: Aman tanrım.
6: Evet, yağmurlu havalarda bile ateşin hazır. Ve bunu suyla söndürmene gerek yok. Çünkü tek tuşla kolayca kapanıyor. Hepsi bu kadar.
5: Güzel.
6: Ancak size en güzel kısmı göstermedim. Bakın burada ne var.
5: Yok artık. Bu çılgın bir şey.
0: Değeri 25 bin dolar olan bu spa, istediğiniz her şeyi kumandayla ve tek tuşla yapıyor.
6: Ve tek bir tuşla her şey hazır.
5: Bu güzel.
6: Tek tuşla ışıkları değiştirin. Her şeyi yapıyor.
5: Tamam, bir şeyi merak ediyorum.
6: Evet.
5: Kumandosu geçiriyor mu?
6: Evet.
5: Ne? Bu çılgın bir şey.
0: Eve yorgun geldikten sonra bu özel yapım şöminenin karşısında dinlenmek çiftimizin en sevdiği aktivite olacak.
5: Burada Colorado havası var.
7: Biraz ısınalım.
6: Şu koltuğa uzanıp sıcak çikolata içtiğinizi hayal edebiliyor musunuz? Ben bile hoş oldum.

0: Hemen arkanızda köpeğinizin özel merdiveni var.
1: Onun adına çok sevindim.
2: Harika bir iş çıkardın Andy.
1: Gerçekten her şey çok güzel olmuş.
0: Burada uzun mutlu yıllar geçirmenizi diliyorum.
2: Biz de. Evimizin bu köşesinde kendimize ayıracağımız güzel zamanlarımız olacak. İnsan şimdi de heyecanlanıyor. İşi gücü bir kenara bırakıp burada istediğimiz gibi rahatlayabiliriz.
1: Colorado'ya hayatın tadına varmak için gelmiştik. Bu harika bir his.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
17: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
5: Sarı kola.
7: Fanta sarı kola canım o.
19: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Bugünkü bölümümüzde Tim Scannell için özel mekan hazırlıyoruz. Vay canına! Tim bir aile babası ve Bergen Polis Departmanı'nda köpek eğitmenliği yapıyor.
1: Köpeklerim zamanımın neredeyse hepsini alıyor.
0: Tim'e ve köpeklerine uzun bir günün sonunda dinlenebilecekleri özel bir mekan hazırlayacağız.
2: İyi iş dostum.
0: Ama bizim dinlenmek için vaktimiz olmayacak. Tim'in K9 polis mağarasında mücadele edeceğiz.
1: Yakala.
2: New Jersey'de Tim ve Kelly'nin evindeyiz ve Tim'in özel bir alana ihtiyacı var. Unutun onu. Köpekli bir özel alan istiyor.
1: İşimi gerçekten seviyorum. Temel olarak oraya gidip köpeklerle oynuyor, onları eğitiyor. Kötü bir adamı yakalamaktan madde ya da bomba bulmaya kadar her şeyi öğretiyorum.
3: Çok çalışkan biridir ve eve döndüğü zaman rahatlamak için bir yere ihtiyacı vardır.
0: Özel alana dönüştüreceğimiz mekan aslında bir çocuk odası. Orası sadece bir oda, o kadar. İki kızı var ve her yerde oyuncaklar var.
1: Bu odaya ne yapmayı düşündüklerini bile bilmiyorum.
2: Burası dar bir alan ama düzenlenirse olur. Pekala Tim, tam buraya dostum. İşte, oldu. Bu özel alan sadece seninle ilgili değil, vaktini değerli dostların, yani iki köpeğinle geçireceksin.
1: Ortaklarım, evet.
2: Ortakları, evet.
1: Vaktimi köpeklerimle geçiriyorum. Sabah uyandığımda benimleler, işe gittiğimde benimleler, eve geldiğimde de...
2: Sürekli. Tim'i tanımaya başladığınız zaman onun bu köpekleri sadece eğitmediğini, onlarla arkadaş olduğunu anlıyorsunuz. O yüzden özel alan hem ona hem de köpeklerine hitap etmeli. Daha önce içecek bölümü olmayan bir alan hazırlamadık ve bu bir istisna olamaz değil mi? Ama burada alanımız dar olduğu için oldukça doğru şekilde konumlandırmalıyız. Ön kısım kullanabileceğin kadar geniş ama 3 metre uzunluğunda olacak. Yani arkadaşların için yeterli alanın taburen, tezgahın ve tasarımın olacak. Ve arka tarafta özel bir bölüm olacak. Sana özel bir tasarım.
1: Güzel.
2: Tamam.
1: Her şeyin nasıl görüneceğini tam olarak söyleyemem ama odayı tasarladılar ve bana anlatmaya başladıklarında harikaydı. Gerçekten heyecanlandım.
2: Bu tarafta bu duvara kaplama yapılacak. Anılarını ve fotoğraflarını biriktirmek için yeterli alan sağlayacağız. Burası çok hoş bir deri koltukla birlikte oturma alanı olacak. Kulübe havasında.
0: Orada uyuyabilirsin.
2: Eğer uyumak istersen uyuyabilirsin. Uyumaktan bahsetmişken tam olarak görünmese de burada ve burada alanlar olacak. Bu iki şeye hizmet ediyor.
0: Neden ona şeyi de... Dinle, neden ona renkleri de söylemiyorsun?
2: Dostum,
0: her şeyi anlatmasana.
2: Her şeyi söylemiyorum. Buraya çizdirmediğim koca bir duvarım var. Sakin ol.
0: Jason her zaman herkese özel mekanda neler olacağını anlatıp duruyor. Gösterim yaptığımız zaman bir gösterim olmuyor. Jason her şeyi anlatıyor.
2: Burada
0: Evet. Söyle de her şeyi mahvedelim. Ben seni tutmayayım.
2: Yapacağımız
0: işte.
2: Şeyin tadına bakmalarını istiyorum. Ben profesyonel olanım. Goose'a 3 yaşında. Bu değişmeyen bir... Sadece Odin ve Storm için bir şeyler olduğunu söyleyeyim. O
0: evet,
2: kadarını
0: gerçekten
2: söyleyeceğim.
0: Gerçekten düşünmesi gerekir.
2: Vakit geçirmeleri için bir alan sağlayacağız.
0: Orada olacak birkaç şey daha ayarladık.
2: Ve burada da
0: şimdi
2: burası...
0: Şimdi çalışmaya başlayacağız.
2: Hayır. Hadi. Buraya gel. Tim, geri gel. Bekle dostum, onu dinleme.
0: Tim'in mekanı hakkında duydukları bununla sınırlı kalsa yeter. Alt katta çoktan laminat, parkeleri döşemeye başladık bile ve ekip içecek bölümünün ana hatlarını oluşturma konusunda adımlar atıyor.
2: Burası küçük bir alan olduğu için ön ve arka bölmelerin tasarımında iyi bir iş çıkardık. Çünkü aslında bunu yapabileceğimizi düşünmemiştik. Burayı her zaman yaptığımız gibi yaptık.
4: Yarım metreye bir.
2: Bu tezgah oldukça dar olacak. Daha fazla alan sağlamak için böyle yaptık. Çünkü arka bölüm standart derinliğe sahip.
4: Evet, 60.
2: Ön kısım yaratıcı olabileceğimiz ve alan yaratabileceğimiz kısım.
4: Kesinlikle. Göz önünde bulundurmamız gereken ilk şey çoktan hazırlamış olduğumuz tezgahlar. Bunu tezgahlara uygun
2: biraz
4: yapmalıyız.
2: Biraz geriye doğru oluyor. Evet. Ama işe yarayacak. O tezgahların nasıl olduğunu tam olarak bildiğimiz sürece burayı düzgün bir şekilde hazırlayabiliriz. Tim'in 20 yılını dolap yapmakla geçirdiğinden haberim yoktu. Yeteneği olan kişilerle sık sık karşılaşmayız. Bu sehpa köpek yataklarından biri.
1: Tamam.
2: Odin ve Storm değil mi?
1: Evet.
2: Storm diğer ortak.
1: Emeklilik dönemine başlamış olan.
2: Emeklilik dönemi. Rahat bir yatağa ihtiyacı var. O masalar köpeklerin yataklarını koruyacak. Yani aslında köpek kulübesi gibi ama sehpa olarak da kullanılabilecek. Yani iki amaçlı. Burada olduğu gibi köşelerden birleştireceksek normalde bisküvi testere kullanıyoruz.
1: Evet, biz
2: evet,
1: öyle yaparız.
2: Ve bu genelde kullanılan bir yöntemdir. Daha önce bunları gördün mü?
1: Bunları mı?
2: Ona fixosları gösterdiğimde gözleri açıldı. Aman tanrım, bunca zamandır neredeydiniz der gibiydi. Çünkü bunlar yeni ve programdaki gidişatı hızlandırmak için yeni yöntemler buluruz. Normalde bunu yerleştirdikten sonra bıçağı sokarız. Öyle değil mi? Böylece her birinde kesik oluşmuş olur. Bu şey içeriye giriyor. Sabitleniyor ve tahtaları bir arada tutuyor.
1: Bisküviyi kullanmaktan 1000 kat daha kolay.
2: Ve bu çok güçlü bir şey. İster inan ister inanma, bir kere takınca bir daha çıkaramıyorsun.
1: Gerçekten mi? Jason uzman, o tam bir zanaatkar. Onu çalışırken gördüm ve uzun zamandır bu işleri yapan biri olarak ne yaptığını iyi bildiğini düşünüyorum.
2: Ne kadar ilerlediğimizi düşünürsek hiçbir sebep yok. Tıpkı bisküviyle yaptığın gibi. Nasıl yapıldığını gösterdim. Yeni araçlarla bisküvi testeresini kullanmakla ilgilendik ve ellerini kirleterek iyi vakit geçirdi. Fiksosları çakarak masa üstlerini bitirdik. Kontrplağı meşe kenarlığa sabitledik. Şuna baksana dostum. Bunu 20 dakikada bitirdik.
1: Gayet düzgün oldu.
2: Güzel oldu. Bu safa sağlam. Baksana.
1: Kısa sürede böyle sağlam olduğuna
2: inanamıyorum. Evet, harika değil mi?
0: New Jersey'deyiz. Köpek eğitmeni olan polis Tim Scannell ve köpekleri için özel mekan yapıyoruz.
3: Köpekleri eğitmek ve bölümün başında olmak, işte de olsa evde de olsa onun hayatının bir parçası.
0: İçecek bölümünün iki tarafını da korumak için duvarı kaplıyoruz şu anda.
2: İrlanda havası katmak adına duvarları boydan boya lambri ile kaplayacağız. Alt şerit, üst şerit ve çerçeve. Hepsi ev yenilemeleri için en yaygın kullanıma sahip olan 30'a birlik meşeden yapılıyor. İnsanların kafasını karıştıran diğer konuysa damarları dik olarak ayarlamak. Bence birçok insan bütün bir parçayı alıp o yönde takacaklarını düşünmeye yatkın. Doğru görünmüyor.
5: Boyasanız bile güzel görünmeyecektir. Çünkü damarlı görüntü boyanın altından görünür.
2: Evet, ve kar etmek için yapılan diğer bir şey ise bu cilalı plaktan kullanmak.
5: Evet.
2: Soğuk kaplama onu gizleyecektir ve onun kontrplak ya da sert olmadığını düşünmezsiniz. Tim Goose'u ve beni eğitimin yapıldığı yere davet etti ve ben bunu yakın zamanda öğrendim. Ama sanırım Goose ve Tim benim Odin tarafından ısırılmam konusunda bir anlaşmaya varmışlar. Bu arada o büyük bir köpek.
1: Giyinmek ister misin? Kolluk takmak ister misin?
2: Neyiniz varsa giymek istiyorum. Meraklıydım çünkü nasıl bir ısırıktan bahsettiğimizi görmek istiyordum.
1: Bu seneyi iyi şekilde koruyacak.
2: Ben de bundan bahsediyordum.
0: Hepsini giyecek mi?
2: Hepsini giyeceğim. Dalga geçiyor olmalısın, sadece böyle mi?
0: Bacağını ısırmayacak, bacağını ısırmamalı.
2: Kolluk mu takayım
0: bacağını
2: sadece?
0: Bacağını ısırmamadan mı, değil mi?
2: Bacağımı ısırmamalı mı? Bu gerçekten içimi rahatlattı.
0: Biraz erkek gibi davransın.
2: Bunun geleceğini biliyordum. Evet, bu erkek işi. Tamam. Goose'un eğitime gelmesinin tek bir nedeni vardı. Benim ısırıldığımı görmek. Evet, bunu görmek istiyorum.
0: Girmeye başladığı zaman füze atacaklarını düşünmeye başladım. Saçmalıktan başka bir şey değil.
2: Dinle, oyundayım. Ben hazırım. Yapacağım.
1: Otur. Köpek görevdeyken gidip bir kere ısırır ve tutuklayacağınız kişiyi bırakmaz. Sadece siz söylediğiniz zaman onu bırakır. Başlıyoruz. Hazır mısın?
2: Galiba hazırım.
0: Bitir işini, hadi oğlum.
1: Hey, buraya gel.
2: Defol git memur.
1: Köpeği göndereceğim.
2: Defol git.
1: Yakala. Seni iyi yakaladı
2: mı? Beni yakaladı. Evet, iyi yakaladı.
1: Aferin oğlum.
0: Ekip arkadaşınızın bir K9 tarafından parçalanmaya çalışıldığını görmekten daha eğlenceli bir şey yoktur.
2: Kolluğun ötesinden bile o ısırığın gücünü hissedebiliyordum. Ben bir suçluyum ve kolluk takmıyorum. Bir de kısa kollu giymişim diye düşündüm. Gerçekten acıtır.
1: Şimdi üzerindeki silahları arar gibi yapacağım. Eğer saldırıya uğrarsam köpeğim otomatik olarak beni korur ve o kişiyi ısırır. Bunun dışında ben emir vermeden hiçbir şey yapmazlar.
2: Bu iyi bir yakalayıştı.
1: Üzerinden almamı ister misin?
2: Evet evet, iyi olabilir.
1: Tamam. Odin, bırak oğlum. Otur. Geriye doğru birkaç adım. Bırak, otur. İyi miydi?
2: Evet, bu iyiydi. Köpeğe biraz izin vereceğim.
0: O acayip saçma kıyafete ihtiyaç var mı?
2: Kesinlikle evet.
0: Jason iyileşmeye çalışırken ben Tim'le birlikte işe dönüyorum. Ona bir köpek kulübesiyle sürpriz yapacağız. Onlar için su ve yemek kapları olacak. Böylece ortakları evde hissedecek. Bunun oldukça havalı olmasını istiyorum. Çatıyı padavra ile kapladık, tamam mı? Ama ne için olduğuna dair fikri yok. Şimdi yapacağımız şey bunları yerleştirmek. Ve neredeyse bir bu... Yani bu çatı gibi bir şey olacak. Şimdi bunları dizeceğim, sen de çivileyeceksin. Ve bu işi bitireceğiz. Diğerini bitireceğiz ve montelenmesi gerekenleri monte edeceğiz.
1: Tamam.
0: Tamam, hadi bakalım.
1: Jason'la yapılan iş düzenli ve temiz ilerliyor. Tony ile olansa sanki züccaciye dükkanına fil girmesi gibi bir şey.
0: Güzel. Tamam. Harika. Muhteşem. Büyüleyici. Olağan dışı.
1: Onları çivile, işi bitir ve buradan git.
0: Bitir işi Tim. Güzel. Burada iyi iş çıkardın. Tamam şimdi. Bunu bir kenara alalım. Bakalım diğerini yapacağız. Nasıl istiyorsan öyle yap. Hepsi senin.
1: Görüşürüz.
0: Tamam. Hadi kolay gelsin.
2: İçecek bölümünün önündeki duvarı taşla kaplayacağız. Nasılsın Jace?
6: Nasıl gidiyor?
2: İyi, iyi. Taşları buraya yığdık. Biraz vaktimizi alacak. Daha deneyimli olmak gerekiyor. Harika bir iş çıkardılar. Duvarı kazıdık ve çimentoyu sürdük. Bir bodrumdaki alçıpanla karşılaştırdığımızda izlediğiniz yol nasıl bir yol?
6: İki türlü de olur. Sadece tamam. Taşları doğrudan üstüne yapıştırmamaya özen göstermemiz gerekiyor.
2: Pekala. Köpeklerin yataklarını taşçı çocuklar bitirmeden bitirmeyi planlamıştım ama hızlı bir başlangıç yaptılar. Ben de yatakların tam olarak nerede olacağını göstermek için çıtalar kullanıyorum. Şimdi bunları taktığımıza göre dolabı hazırlamak için vaktim var. Ama bu Jason ve ekibini çalışmaktan alıkoymayacak. Hadi diğer tarafa geçelim.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Hala etkisindeyim.
16: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
17: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
18: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
18: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
20: Abi, ne yapıyoruz şu an?
21: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
18: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
23: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
24: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
23: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
24: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
25: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
26: Otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
28: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
29: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
0: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
30: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
31: Aramaya devam etmelisiniz.
30: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
32: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
1: Aman tanrım.
32: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: New Jersey'de K9 temalı bir özel mekan hazırlıyoruz ve tezgahlarımız şimdi geldi.
3: Burada 2,5 santimetre var ve bu tarafla diğer tarafın ölçüleri aynı. Yani her şey uyuyor.
4: Evet.
3: Ama bir konuda endişeliyim. Burayı çok dar yaptık. Burada evet. Bir sürü adam oturup üzerine baskı uyguladığında destek alacağı fazla alan yok.
4: Yaptığımız şey MDF'yi alta koymak oldu. Yani yapacağımız şey tezgahı kaldırıp MDF'yi vidalamak. Ve sonrasında tezgahı MDF'ye sabitleyeceğiz.
3: Ha, iyi düşünmüşsün. Anladım. Çocukların yaptığı şey 8 santimlik MDF'yi tezgahın altına sabitlemek olacak. Ve bu tezgah için bir taban haline gelecek. Yani tezgah üstüne koyarak sabitlemiş olacağız. Her şey sapasağlam olacak ve herhangi bir vidaya ya da desteğe gerek kalmayacak. Harika bir fikir. MDF'nin üstüne silikon sürdük. Mermeri koyduğumuzda yayılacak ve tezgaha hiçbir şey olmayacak. İşte sapasağlam oldu. Tim'in bu alanı istemesinin bir başka önemli nedeni de eskiden arkadaşlarıyla gittiği bir mekanın olması ve oyun oynamaları.
5: Mekan bir yıl önce kapatıldı ve biz de orayı benim evime taşıma kararı aldık.
6: Akşam olduğunda çok fazla ses çıkartıyorlar ve mutfağımı geri istiyorum.
0: Bu ara sürprizlerden bahsedelim. Tim'in kızları Tim'in ilk dostunun anısına bir fikirle geldiler. Tamam kızlar, ne yapacağız söyleyin.
7: Babamın ölen köpeği için bir anı çerçevesi yapacağız.
0: Oo, adı neydi peki?
7: Danny.
0: Danny. Tamam. Tim'in ilk ortağı Danny'miş. Onun için özel bir hayvanmış. Kızlarla konuştum ve harika bir fikirleri var. Anı çerçevesi yapacağız. Bu muhtemelen bütün şeylerin merkezinde olacak. Şuna bakın. Yapışkan işe yarıyor. Bana bunu söylemediniz. Tamam. Danny'nin külleri, tasması, zinciri ve kazandığı ödüller vardı. Anılarını unutmaması için hepsini bir araya getiriyoruz. Bizim programda zaman bizim lehimize ilerlemez ve bir uzman olarak işe el atmamın vakti gelmiş geçiyordu tabii ki. Bunu bitirmek için başka ne gerekiyor?
8: Jason'ın projesinden kalan bir kısmı bitirmemiz gerekiyor. Her zaman geriden geliyor yani.
0: Jason'ı rahatsız etmek güzel. Tamam, ona bunu söylemeyeceğim. Jason!
3: Goose, Sean'a neyin eksik olduğunu sormuş ve o da benim olduğumu söylemiş. Ben içeriye girdiğim zaman Goose ondan söylediğini tekrarlamasını istedi ve tabii o da tonunu biraz değiştirdi.
8: Sen projelerini yaparken işi geç bitirmenin sebebi her şeyi kusursuz yapman. Her şey kusursuz.
3: Mükemmeliyetçi biriyim. Evet. Burada olduğum için farklı anlatmıyorsun, öyle değil mi?
0: Neredeyse olur.
8: Tamamen farklı anlatmıyorum tabii.
3: Tamam, pekala.
9: Bak bak bak bak bak bak.
3: Onları şimdi getirebilir miyiz acaba?
0: Artık bitirelim.
3: Tamam, hadi. Getirin.
0: Sana yardım edeyim kardeşim.
4: Teşekkürler dostum.
3: Arka taraftakileri fark ettin mi? Arka tarafına bak.
0: Bisküvi mi?
3: Fixos.
0: O da ne?
3: Fixos.
0: Ne demek o?
3: Yarı bisküvi denebilir. Her şeyi birbirine geçirip öyle sabitlemeye çalışıyorum.
0: Tamam.
3: Bu yarısı kadar zaman alıyor.
0: Bu kadar
3: 20 dakikada bitirdim.
0: Takmak zorunda mıydık peki?
3: Hayır. Muhtemelen değildik ama biz bu kadar taktık.
0: 1, 2, 3.
3: Olay şu.
0: Köşede 4 tane var.
3: Bu çok daha hızlı.
0: 6, 7, 8.
3: Rus insanı zorlamayı sever.
0: Hadi
3: bu
0: bakalım.
3: Onun olayı.
0: Galiba paramızı köpek kulübesi çatılarının her biri için 45 bisküvi harcadı. Ama oraya getirdiğimiz zaman uyumadı ve biraz değişiklik gerekiyordu. Biraz telaşlandı. Hadi hadi hadi.
3: Üst kısımları istediğimiz yere koymaya çalışıyordum. Bus için iyi değildi. Yeterince hızlı olmadı.
0: Bekleyeceksin. Biraz geri çekin.
3: Hayır tamam. Hayır bekle.
0: İşte mükemmel çözüm
3: bir
0: geliyor.
3: Bir kere daha deneyelim. Sen şey yapmadan önce bekle. Taşı orada kesmeye başladı. Her yere toz yayıldı ve bu beni deli etti. Resmen çıldırdım.
0: Halledildi. Bak işte. İşte oldu.
3: Bence iyi oldu.
0: Kusursuz olmadı.
3: Hayır hayır gayet iyi. Gayet
0: biraz
3: iyi.
0: Pürüzlü
3: hayır
0: mi?
3: Dinle gayet iyi. İyi,
0: i̇yi mi?
3: Ah tanrım.
0: Bazı şeyler yolunda gitmemiş gibi görünse de biz yine de takvimimize uyduk diyelim. İş bitti. Birkaç gün önce bodrum katı oyuncaklarla dolu bir yerdi ama şimdi Tim ve köpekleri için bir eğlence alanı oldu. Şimdi Tim ve eşi Kelly'ye K9 temalı özel mekanı gösterme zamanı.
2: Aman tanrım.
0: Hadi gel.
6: Aman tanrım.
0: Biraz farklı değil mi?
6: Bu oda kesinlikle aynı oda değil.
5: Aşağıya inip kafamı çevirdiğimde gördüğüm şeye inanamadım. Muhteşem olmuş.
3: Tim'in bu bodrumu neye dönüştüreceğimize dair hiçbir fikri yoktu.
0: Kızlarla birlikte ilk ortağını Danny için bir şey hazırladık. İşte burada. Külleri, madalyası ve bir de plaket.
3: Odanın her yerinde bulacaksın.
0: Evet, evet. Yani biliyorsun, evet. Güzel anılarınızı canlı tutması için tabii.
6: Onun hatıralarını ve adanmışlık plaketini orada görünce o noktada kendinizi tutmanız biraz zor oluyor.
0: Size bir köpek kafesi sunmamız gerekiyor, tamam mı? Bu da birlikte yaptığımız çatı bak.
3: Biz temizledik ama bilirsin.
0: Şurada
3: işte
0: büyük bir oturma alanı var. Vay canına. Bir koltuk, uzun bir şey. Orada uyuyabilirsin demiştim, hatırlıyor musun? O iki köşede iki koca adam için yataklar var.
3: İkimiz hazırladık. Oldukça rahatlar.
0: Bütün duvarlar kaplamayla döşendi.
3: Her yerde var.
0: Evet, tamam. Şimdi bütün oda boyunca devam ediyor, gördün mü? Oradaki duvarı taşla kapladık. Mağara havası katması için bunu yaptık.
5: Harika olmuş.
3: Evet. Ve onlar gerçek kaya parçası. Harika iş başardılar. Yukarıyı görmüşsünüz.
5: Biliyorum.
3: Biliyorsun.
5: Evet.
3: Biz de onu yazmak için iyi bir yer olduğunu düşündük. Onları o tarafa götürelim
0: tamam,
3: mi?
0: Hadi gelin bu taraftan. Kendin ve arkadaşların için bir yer istiyordun. Ve işte burası. Önünde bir tezgah var. Arkanda başka bir tezgah var. Ve şurada 4 tabure var. Arkada... Ekstradan birkaç tane daha 6 kişilik olabiliyor.
3: Bu 3 metrelik bir tezgah ama kullanışsız değil. O tarafta hala bir sürü insan olacak ama alan sıkıntısı çekmeyecek.
0: Burada fazlasıyla raf alanın var. Burada gömme ışıklar var. Tek yapmam gereken dokunma.
5: İçecek bölümünün orada olduğuna inanamıyorum. Tezgaha bayıldım. Oradaki eşyalar harika. Buraya yaptığınız şey, renk seçimleri, her şey harika bir iş olmuş.
0: Ve bir şey daha var bu arada. Golf'ü sevdiğini biliyoruz. Tamam mı? Bak, arkadaşlarınla birlikte oynayabilirsin. Oyunda bir numara olduğunu duydum, doğru mu?
5: Çok fazla oynarız.
0: Orada bir ekran var ve burada da sana özel bir oyun alanı.
5: Harika.
3: Geriye kalan her şeyi çıkarabilirsiniz. Golf oyunuyla mutlu olan bir adam.
0: Bu sefer hoşuma giden şey sadece bir adamla değil, iki ortağıyla ilgilendik ve biri yakında emekli olacak.
5: Storm.
0: Storm. Ve Jason'la tanıştırdığın yeni bir köpek.
5: Evet.
3: Tam buradan tanıştık.
0: Neydi? Odin.
5: Evet.
6: Öyle
0: Odin.
6: Mi?
0: Evet. Bak söylemeliyim. Benim için Jason'ın bir değil iki kere ısırıldığını görmek harikaydı. Muhteşemdi. Beklentilerini karşılayabildik mi peki? Ne diyorsun? Yani bir plan üzerinde ilerledik.
5: Gerçekten bu inanılmaz. Öyle mi?
6: Mutfağımı geri alacağım için heyecanlıyım. Bence erkek işi takımı muhteşem iş çıkardı. Bu temada olmasını düşünebileceğimiz her şey oradaydı. Çok iyilerdi.
5: İşçilik harikaydı. Detaylara dikkat etmeleri, yaptıkları her şey, dokundukları her şey harika.
3: Ne düşünüyorsunuz?
7: Bence harika olmuş.
10: Muhteşem.
0: İçeri buyurun çocuklar, kendinize bir yer bulun. İşte evet. Geldiler. Hayatını bir sivilleri korumaya adamış bir adama hizmet etmek, ona bir şeyler sunabilmek gerçekten büyük bir onurdu bizim için. Dinleyin, aile burada, eşin burada, kızlar burada, özel mekanın
5: harika
0: hazır.
5: Harika dostum.
0: Tamam mı? Başka bir şey var mı peki? Arabanı yıkayayım mı? Umarım arkadaşlar ve ailedeki herkes yeterince eğlenir. Jason'la kaçıyoruz, inşa edeceğimiz başka mekanlar da var. Bu arada oyundan uzak durun, önce
3: pekala.
0: Oynasın, tamam mı?
3: Eğlenin.
0: Kendinize iyi bakın, görüşürüz.
3: Hadi bakalım.
0: Görüşürüz. Görüşürüz.
3: Sizinle
0: kızlar.
3: Tanışmak
0: İyi
3: güzeldi.
0: Eğlenceler. Görüşürüz dostum.
3: Görüşürüz çocuklar.
0: Görüşmek üzere.
3: Pekala.
0: Görüşürüz.
3: Görüşmek üzere.
0: İyi eğlenceler.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Eğlence alanına çok ihtiyacım var.
1: New Jersey Middletown'dayız. İlk korsan temalı mekanımızı yapmaya başlıyoruz.
0: 25 yıldır ilk kez ailemden ayrı yaşayacağım. Beğendiğim evi aldım. Bir ay sonra kız arkadaşım da geldi. Her yeri ele geçirdi.
2: Uzun süredir tanışıyoruz 16 yaşımızdan beri ama 1,5 yıldır beraberiz.
3: Bir sürü tezgah yaptık. Biri tekne biçimi.
2: Hayal gücü çok geniş.
4: Bu bir savaş gemisi. Tekne değil. Bir gemi.
2: Bunu tek başına yapmaya kalksa berbat olurdu, mahvolurdu. Bundan eminim.
1: Evde özel bir alanı olsun mu istiyorum?
2: Korsan temalı bu alan tam ona göre. Bence müthiş olacak.
1: Ekip işe koyulurken Jason Anthony'ye planı gösteriyoruz. Getirdim işte, evet. Bak ben aldım. Biraz yardım ettim Jason. Ne diyorsun sen, pek yani fazla uğraşma.
3: Ben hiç öyle yapmam.
1: Tamam neyse, evet tamam öyle yaparsın. Bak bekle bekle, göstereceğim. Şunu çıkar.
3: Hem işte. Bu kabalı yıkılıcıyla tamam, iyi bir başlangıç yaptık.
1: Korsanım diyorsun, öyle değil mi?
0: Evet kesinlikle.
1: Tamam. Peki bu nereden çıktı? Çocukken böyle miydi?
0: Çocukken evet. Çocukken sağlık nedeniyle 4-5 yıl göz bandı takmıştım. 1,5 yaşındayken şaşıydım. Miyoptum ve göz tembelliğim vardı. Büyüyünce de bu benim bahanem oldu.
1: En sevdiği gün Cadılar Bayramı'dır.
3: Evet. Hiç farklı kostüm giydin mi, hep korsan mıydın?
0: Hep korsan.
3: Korsanlıktan söz edelim.
1: Tamam o zaman korsanlıktan gidelim.
0: Bu mekanın duvarları tamamen beyaz. Kanepeyi kuzenimden aldım. Yani ikinci el bir kanepe. İkinci odada sadece evden kalan halı ve şapkaları koyduğum bir dolap var. Burayı pek kullanmıyorum. Sadece boş kapalı bir oda.
3: Bu bodrumu korsan temalı bir alana dönüştürmek için bulduğumuz fikirler şunlar. Öncelikle burayı geniş bir alana dönüştürmek için duvarların büyük kısmını yıkacağız. Daha sonra ana projelere başlayabiliriz. Bunlardan biri de elbette ki tezgah. Anthony'ye sürpriz yapmak için Tony planı gizliyor. Buraya bakınca pek konuşulacak bir şey yok. Ne yaptığından hiç haberim yok. Nedir bu?
1: O şeyin arkasından bir şey geliyor.
3: Ne diyeyim ki? Her şey kapalı.
1: Tamam, şurada kanepe
3: var. Özel bir
1: kanepen
3: var.
1: Özel bir alanım var ama orası yani korsan temasına uygun ne olabilir ki orada?
0: Bir tezgah.
1: Evet.
3: Tezgah.
1: Kesinlikle. Staten Island'lı bir adam ve bir korsan. Tezgah. Tamam peki, başka ne istiyorsun?
0: Biliyorum, kulağa çılgınca geliyor ama çocukluğumdan beri evde bir kaydırak istemişimdir. Evet.
3: Anthony korsanlığa düşkün olduğunu söyleyince biraz güldüm ama o ciddiydi. Açıklık getirelim. Ne?
0: Kaydırak?
3: Kaydırak mı? Anthony evinden bir kaydırak istiyor.
0: Her zaman onunla itmek istedim.
3: Korsan mağarası istiyorsun.
0: Evet. Evet.
3: Biz bunu yapabiliriz.
1: Hazır mıyız?
0: Tamam.
1: Hadi bakalım, hadi gidiyoruz.
3: Hala aklım biraz karışık ama tamam. Duvar yıkılınca Mark kaydırağın ineceği dolap alanında çalışmaya başladı. Mark kapı çerçevesinin çevresini söküyor ve çerçeveyi yapıdan ayırmak için testere kullanıyor. Mark'ın hedefi kaydırak için boş bir köşe yaratmak. Sonra Ryan burası için özel yapım kapımızla çıka geliyor. Sonra koyu vernikle kapladığımız kapı eşiğini yerleştiriyor. Bu deliği Anthony'den saklayabilmemiz için benimle birlikte dışarıda tezgah yapıyor. Ne olduğuna dair hiçbir fikrin yok değil mi?
0: Hiç yok.
3: Bir kontrplak tabakası bu.
0: Evet.
3: Bunu biliyorsun. Üzerinde de bazı işaretler var,
0: evet.
3: Görüyorsun. Beni delirten kısmı da bu. Seni dahil etmek istediğim çok şey var ama büyük kısmını görmemelisin.
0: Gözetlemeyeceğim. Evime gelip seçtiğim temayı uygulamaları çok güzel.
3: Anthony iyi biri, çok sessiz. Onunla tanışınca korsanlık meselesini anlarsınız. Çünkü öyle görünüyor, öyle giyiniyor. Bunu seviyor. Yapacağımız şey bu hattı izlemek. Tamam mı? Mükemmel olması gerekmiyor.
1: Çözmem gereken şeylerden biri Anthony'nin bu korsan malzemelerini nereden bulup getirdiği.
0: Duvardaki aksesuarları internetten satın aldım. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Çünkü evimin alt katı tema restoranına benziyor.
3: Bu işin bu yönünü severiz, evet. Değil mi? Herkesin bir ilgisi vardır. Buna bayıldık çünkü çok yaratıcı davranabiliriz.
0: Öyle yap.
3: Parmağımı bunun üstüne koyuyorum. Hı-hı. Bu korumalık. Koruma doğru. Yukarıda durmalı. Bu çentiyi,
0: evet.
3: Gördün mü? Bu hat bu çentiğin merkezinde.
0: Bir deneyeyim mi?
3: Hey! Bunu mahvetme. Devam et. Bir daha bölmeyeceğim. Anthony ile çalışmak harika. Bundan keyif aldı. Bence tüm süreçten keyif alıyor. Tamamlanmış halini görmeye can atıyor. Şimdi yapacağın şey şu. Bu tarafa gel.
0: Tamam.
3: Sonra bunu yapmalısın.
0: Tek elle.
3: Tamam.
0: Ne yaptığımı hiç bilmiyordum. Tezgah için o ahşabı kesiyordum. Jason nasıl yapılacağına ilişkin birkaç ipucu gösterdi ve... Umarım sonucu iyi olur.
3: Bu hattan devam et. Bundan değil. O hattı sonuna kadar takip et. Güzel. Şimdi buraya geçeceğiz. Sonuç olarak bu parça Anthony'nin tezgahının altlığı olacak. Yani mükemmel olması gerekmiyor. Güzel. İşte böyle. Bunun üstüne koyacağımız asıl parçamız olacak. Fark yarattı değil mi? Kabloyla savaşıyorum.
0: Evet.
3: Tamam, bu tarafa gel.
1: Ne yaptığını biliyor musun?
0: Hiç bilmiyorum ama işi öğreniyorum.
1: Anthony kontrol için bir bakmaya gel. Ve anlaşılan...
3: Dediğim gibi mükemmel olması gerekmez.
1: Onunla çalışmak için en doğru projeyi buldum. Harika olacak.
3: Oturmazsa suçu sana atın.
0: Anlaştık.
3: Güzel. Güzel. Hey Ryan, yardım lazım mı? Anthony yardım etmek istiyor.
5: Zımpara makinesi kullanabilir
3: misin? Evet, git ona göster. Zımparala.
1: Bu noktaya kadar onu bodrumdan uzak tutmayı başardı. Peki acaba kız arkadaşı ne düşünüyor?
2: Ben bayıldım. Bence harika. Buraya kimseyi çağırmıyorduk. Birilerinin gelmesi hoş olur. Herkesle iyi anlaşacağımı düşünüyorum. Mesela ben fıkralara bayılırım.
3: Oh, inanamıyorum.
2: İyi vakit geçiririz.
1: Biz de iyi vakit geçiriyoruz. Ama Ryan'ın Anthony'nin evde bir kaydırak hayalini gerçekleştirmesini gördükten sonra eğlence ikiye katlanacak. Elbette bütün bu alanların ana projesi de tezgah olayı. Bu parçada kesinlikle benzersiz olacak.
3: Bu işin bu yönünü seviyorum. Yaratıcı davranıyoruz. Bunu eski bir İspanyol gemisi biçiminde yapacağız. Bu yüzden çocuklar çerçevesiyle başlıyor. Alt kısmından başlayıp yukarı doğru çıkıyoruz. Bunun en güzel yanı tasarımı zemine yerleştirip haritasını çıkarabilmemiz. Tam istediğimiz yere yerleştiriyoruz. Ve alt katmanı yere yatırıp sabitliyoruz. 5'e 10'luk destek kalasları biraz pahalıdır. Tüm yapı marketlerde bulunur. Sonra bunu gemiye benzemesi için kaplıyoruz. Kalasları 90 derecelik açı yerine zeminden yukarı doğru 5 derecelik açıyla yerleştiriyoruz. Böylece yan duvarlar hafif eğimli ve açılı oluyor. Böylece gemiye benzeyecek. Gemi görünümü kazandırabilmek için bu ipuçlarına ihtiyacınız var. Gördüğünüz gibi şu an pek çok iş yapıyoruz. Hepsi de tam ortadaki bu tezgah tekne projesiyle ilgili. Bu bodrum katına ilk geldiğimizde sadece bir kanepe ve bir duvar dolusu dekor vardı. Ve bu duvar o duvardı. Şimdi mekanı aşmak için onu yıktık çünkü tezgah çok geniş. Çevresi çok boş olmalı. Buradaki yan duvarda da kaplama görebilirsiniz. Aynı duyguyu yaratmaya çalıştık. Duvar kaplaması bunu birleştirmek için harika. Çünkü yine eskisi gibi ama pahalı görünüyor. Bu kaplama paket olarak geliyor. Yani sıfırdan yapmadık. Bunu yukarı taşıdık. Kutular da yukarıda. Bunları halatları bağlamak için kullanacağız. Yani yine sıra dışı ama Anthony de öyle. Korsanlık konusunda epey sıra dışı davranıyor. Bu yüzden böyle yapacağız.
1: Ben tezgahı kontrol etmeye giderken ekibin bir kısmı da Anthony'nin dövmelerini inceliyor.
3: Bu mürettebat çılgınca şeylere bayılıyor. Biz de öyle. Anthony gibi harika biri için bir alan yapıyoruz. Korsanlığa düşkün. Göz bandı var, dövmeleri var. Bizimkiler de bunu sevdi. Anlaşılan büyük kısmının da dövmesi varmış. Mesela buradaki adam 3. sınıfa gidiyor. İşte ondan söz ediyorum. Yüzünde bir sürü dövme var. Evet, şuna bakın, bakın, şuna bakın. Hadi git. Hemen çılgınlığa başladılar. Sean yüzüne yaptırdı. Geri kalanlar da şapka taktı, göz bandı taktı.
0: Evet.
1: Hazine sandığı önemli bir parçadır. Özellikle de bir korsan mağarasında. Bu yüzden zincirler, meşaleler olacak. Gerçek bir korsan sandığı yapacağız. Bu çok güzel ve şirin, öyle
0: evet.
1: Mi? Korsanlarsa pistir. Ya nerede duş alıyorlar ki onlar?
0: Suya atlayıp durulanırlar.
1: Evet, tuzlu suyla.
0: Evet.
1: Tamam, şimdi bu kutuyu aldık. Seninle buna küçük bir zincir bağlayalım istiyorum.
0: Aha.
1: Sonra da bunu şöyle biraz hırpalasak iyi olur. Tamam mı? Küçük küçüklerle,
0: evet.
1: Tamam. Eskimiş gibi görünür. Hadi sen yap.
0: Harika.
1: Ben de yakayım bu arada. Bu parçayı zincirlerle ve alevle mahvetmeye çalışmıyoruz. Senden fazlasını beklerdim oğlum.
0: Büyük bir zincirim
1: getir,
0: var.
1: Getir hadi, tamam. Eski ve yıpranmış bir görünüm için bu tekniği herkes kolayca uygulayabilir.
0: Şunu bir denesene.
1: Hadi yap dostum, hadi. Evet. Ama işe bakın ki zincir ve alevlerle çalışmayı çok seviyorum. Şöyle biraz erkek işi olsun, anlıyor musun? Daha iyi oldu. Hadi şimdi yakalım.
3: Çocuklar, bu şenlik ateşi
1: gerçek
3: mi?
1: Gerçek bir hazine sandığına benzesin istiyorum. Zincirlerle biraz daha vursak mı?
3: Çok sert vurmayın. Parçalanacak.
1: Kim yaptı bunu sen?
3: Hayır, yapmadım ama yenisini yapacağım gibi. Hadi bakalım. İyi oldu.
1: Yapmayacaksın.
3: Şimdi hazine sandığına benzedi. Çok güzel.
1: Jason, şunu tahmin eder misin?
3: Affedersin. Evet. Şimdi mi lazım oldu?
1: Daha büyük çiviler lazım. Birkaç dakikaya döneriz.
3: Neyim ben? Çırağın mı?
1: Her şeyi tahmin
3: tamam,
1: edersin
3: güzel.
1: Sen.
3: Hemen başlarım.
1: Anthony ve ben küçük bir mola verirken Jason'ın işi bir türlü bitmiyor. Ryan'ın kaydırak projesini kontrol etmesi gerekiyor.
3: Bunu sevdim. Vahşi yavaş. Batı kapıları hoş olmuş.
4: Sağ ol.
3: Bu duvarı sonradan mı düşündün yoksa baştan planladın mı? Çünkü bunun hiç farkında değildim.
4: Bu duvarın iki amacı var. Bir, kaydırağı daha güzel gösterir. İki, yanlar için koruma sağlar.
3: Yani güvenlik duvarı.
4: Evet.
3: Bu çok güzel. Kapılar nedir peki? Sedir mi?
4: Sedir ve meşe. Dış kısmı tıraşlı.
3: Dışı tıraşlı, içi pürüzlü.
4: Aynı görünmesi için hepsini zımparaladık.
3: Pekala, bu
4: evet.
3: Çok hoş.
4: Mıknatıslar
3: koymuş.
4: Üzerinde bir de
3: güzel.
4: Tuş var.
3: Yani buraya gelince hemen göremezsin. Saklı duruyor. Kapıları
4: kesinlikle.
3: Var. Pekala, mükemmel.
4: İyi oldu.
3: Kaydırak kolay oturacak değil mi?
4: Evet, vidalanacak.
3: Tamam, iyi görünüyor. Devam et.
4: Teşekkür ederim.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi...

0: Proje tamamlanmak üzere. Zemin döşeme biz buraya gelmeden önce yapılmıştı zaten. Döşemenin çok iyi olması gerekiyor. Ben harika bir fikir buldu. Zemine geniş ahşaplar döşedi. Eski bir geminin içine benziyor.
1: Bu geniş gövdeli Avrupa meşesi. Bodrum döşemeleri için vernikli yapısı harika olur. Tutkalla istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.
0: İşlenmiş parçalar ince bir meşe tabakasının üzerine yerleştiriliyor. Öyle değil mi? Doğru mu anladım?
1: Evet, aynen öyle. Yani çok ve, tabakalı bir yapı.
0: Ve altına nem bariyeri koymuyor evet. musun? Bu gerekmiyor.
1: Ona gerek yok.
0: Anladım. Peki kaç günde kuruyor? Yani bazen ısıtmak da gerek.
1: Evet, hiç gerek yok. Bunun güzelliği de bu. Tamamen stabil.
0: Üstündeki cila nasıl bir şey?
1: Üstünde doğal vernekli cila kullanıldı. Bunun iyi tarafı da kolayca yeniden cilalanabilmesi. İleride çocuklar bunu çizerse yeniden cilalanabilir. Yani kolay bir işlem olacak.
0: Çok güzel bir malzemeye benziyor. Beğendin evet. mi? Islanırsa kabarma yapar mı? Ne kadar geniş olursa kabarma o kadar yatkın olurlar diye biliyorum. Doğru
1: Genelde
0: değil?
1: Bu doğrudur ama bunun 9 ayrı katmanı var. Daha katmanlı, daha sağlam. Yani hiçbir sorun çıkarmaz.
0: Mükemmel bir uygulamaydı.
1: Kesinlikle.
0: Çok iyi oldu. Harikasın. Evet. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Döşemeden sonra Cherry duvarlar için rapiye yardım ediyor.
2: Bir duvarı kaplamak için bu harika bir yol. Duvarda epey alan var. Bir sanatçı tutmamız gerek. Tezgahın arkası için deniz manzarasından iyisi olmaz. Biraz aydınlatma, biraz deniz manzarası. Tam köşede bir harita olacak. Korsanlık için mükemmel.
0: Tezgahın üst kısmı el yapımı olacak. Ne granit ne mermer döşenecek.
2: Ahşap döşeme granit ve mermer için mükemmel bir alternatiftir. Çünkü çok dayanıklı ve çok daha ucuzdur.
0: Çok basit. Arkasını tutkallayıp köşeleri birleştir ve çentikleriyle çıkıntılar için çivi tabancası kullan. Jason biraz taşırarak yapıyor. Çünkü kuruduktan sonra kenarları kesilecek. Böylesi daha iyi.
2: Yaparken her parçayı oturtup kesmekten daha kolay olur. Her parçayı uzun bırakırsınız. Aynen güverte döşemesi gibi. Biraz uzun döşersiniz. Sonra testereyle gelip hattı belirler ve fazlalıkları kesersiniz.
0: Tezgahın üst kısmı kururken Jason Anthony ile bir trabzan yapmaya çalışıyor.
2: Pahalı trabzanlar almaya zaman ve para harcamaktansa kendimizi yapacağız. İstediğim gibi görünmesi için buraya işaretler koydum. Buralardan kesmeliyiz. Bunun için tezgah testeresini kullanacağız. Evet.
3: Pekala.
2: Önemli olan kılavuz elini buraya bastırmak. Bu elinle de iteceksin. Tamam mı? Trabzan yapmanın zor tarafı tezgah testeresinde çok fazla şey kesmek zorunda olmanız. Pekala, bu ilk kesik. İki kesik yapacağız. Tamam mı? Sana da bunu yaptıracağım. Tezgah testeresini gereken yükseklikte ayarlarsınız. Sonra bıçağı bastırarak bir oluk açarsınız. Bıçağı yarıya kadar ilerletip bir dizi kesik atarsınız. Tezgaha çok yakışacak çünkü kaba bir görünümü olacak. Bu senin kılavuz elin. Bunu testere duvarına doğru tut. Diğer elini de itmek için kullan. Bunu da aşağıda tut. Bunu duvarına doğru bastır. İşte oldu. Güzel. Tamam mı? Peki bu yaptığın neydi?
3: Evet.
2: Oluk kesiği işte bu. İşte trabzanın da oldu evet. Bu epey kaba bir görünüme sahip.
3: Evet.
2: Oturması için kesmemiz gerekti. Burası üstü, burası altı.
3: Sola, sağa böyle oynat.
0: Mekana korsan dekorasyonu yerleştirilirken Jason Ryan'a yardım ediyorum. Çünkü kaydırak projesi biraz gecikti.
2: Buna hazırsın değil mi?
3: Evet, hadi
2: başlayalım
3: yapalım.
2: Mı? Ryan o alanda tüm gün yalnız çalıştı. Bir noktadan sonra kaydırağı yerleştirmeye hazırdı ve ben Tony nerede diyordum. Hey!
0: Evet.
2: Goose! Yardım et.
0: Orada ne yapıyorsun?
2: Hey! Gelince öğrenirsin. Aşağı indi. Rahat etmek için birkaç yastık getirmiş. Evet, yastıkları da kirlet. Hadi.
0: Bir yastık daha gerek görmekte. Bir yastık daha ver.
2: Ama Ryan'ın kaydırağı takmasına yardım etti. Sanırım asıl mesele onu üstteki rafa vidalarla monte edebilmekti. Ryan kaydırağı uzatacak, sen de oraya monte edeceksin. Gerekenler burada. Ben yukarı çıkmalıyım.
3: Sağ
2: ol. Bol şans.
3: Evet,
0: sağ ol. Boynuna dolanmasın. Dikkatli ol. Bu şeyi 3 vida tutacak, öyle mi? Kaydırağın düzgün monte edilmesine yardım etmek istedim. Kaydırağı vidaladım. Ve bir deneme yapmam gerekiyor. Çünkü beni taşırsa herkesi taşır. Tamam. İyi iş çıkarıyor.
3: Evet, fena değil.
0: Belki biraz yağ sürsek iyi olmaz mı? Ya biraz. Tamam, neyse. Jason tezgahı bitiriyor bu arada. Gemiyi kızağa oturttuk ve ekibimiz Anthony'ye göstermek için hazırlıklara başladı. Bu alan daha önce işte böyleydi. Ama duvar resimleri, televizyonlar ve özel kanepeyle Anthony'nin mekanını kaydıraklı bir girişi olan bir mekana dönüştürdük. Ve harika görünüyor. Merdivenlerden gelirken yaptığımız şu kapıları bir itin bakalım. Anthony kaydırağından kayıp geliyor. Sonunda Noel hediyesini almış bir çocuk gibiydi. Muhteşemdi. Hadi gel bakalım, gelin bu tarafa. Siz istediniz.
2: Express.
0: Hey. Ne diyorsun?
4: Harika, hayatım boyunca bunu istedim. Bir şey.
5: Hayatım boyunca. Kaydırağı çocukluğumdan beri istiyordum. İnanamadım. Aşağı indim ve odayı tanıyamadım. Tamamen değişmişti.
2: Artık daha çok korsan gibi hissediyor musun?
5: Kesinlikle.
4: İnanılmaz. İnan
2: de hemen.
0: Hazine sandığına bir baksana.
5: Bunu biz yaptık.
0: Gerektiği zaman bunun kapağını aç, işte bir soğutucu.
4: Vay
2: elbette.
4: Canım, tam korsanlara göre.
0: Televizyonun var, oturma alanın, rahatlaman için özel bir mekanın var. Arkadaşlarının için oturma yerleri var. Duvarda bir kıyafet var. Kapılara ne diyorsun? Kimse bunları anlamadı.
5: Ah, bunu görmemiştim.
0: Daha çok şey göreceksin.
5: Evet.
0: Tamam, hadi başlıyoruz. Evet dostum, tezgah istemiştim. İşte tezgah.
5: İşte güzel bir tezgah.
0: Ne diyorsun? Ne diyorsun?
2: Hadi söyle. Arkaya
5: çok
2: geç.
5: Çok güzel.
4: Tezgaha bayıldım. Muhteşem olmuş. İyi zaman geçireceğiz.
2: Bu muhteşem bir projeydi. İşte bu da korsan
5: gemisi. Evet, korsan gemisi.
2: Beğeneceğin biçimde harika yapmak için çaba sarf ettik. Bu geniş bir tezgah. Kaptanı da sensin. Dümenin olması gereken yer burası. Elbette deniz kızı olmadan bir korsan gemisi de olmaz.
5: Evet.
2: Ve elbette duvar resimleri de denizde gibi hissettirir. Aydınlatma da var.
0: Soğutucum burada. Buzdolabı. Burada da dolap bölümü var. Ne diyorsun?
5: Bu bir korsan mağara.
4: Burası harika.
5: Ekip inanılmaz muhteşem iş çıkarmış. Harika. Benim asla yapamayacağım şeylerdi ve müthiş oldu.
4: Evet, harikaydı. Böyle bir şeyi hayal bile etmemiştim. Harika iş çıkardılar. Bunlar hayallerimizin bile ötesinde oldu. Çok güzeldi.
2: Bu tezgah ahşapla kaplandı. Yani çok dayanıklı olsun ve gemiye benzesin istedik.
0: Aileniz ve dostlarınız şu an yukarıda. Onları aşağı getireyim artık.
2: Parti başlasın.
0: Hadi gelin. İşte korsan mağarası. Nasılsın Frank? Hadi gelin hadi. Hadi eğlence başlasın.
2: Evet evet. Teşekkür hadi ederiz, teşekkür ederiz. Buna ne diyorsunuz? Nedir bu? Bir tezgah. Evet.
0: Maskot köşede duruyordu. Bu yüzden odada bir korsan daha olsun istedim. Jason ve ben korsan değiliz. Bu yüzden onu içeri almak daha iyi bir fikir gibi göründü. Çok da iyi görünüyor. Buradaki herkese sormak istiyorum. Nasıl olmuş söyleyin bakalım. Beğendiniz mi? Evet. Evet, en iyi dostum da yanında zaten.
2: Korsan temasını da listeden silebiliriz. Bence güzel oldu. Sonuçta onun ilgisi
0: neyse, bu. Neyse, Jason'la benim yapmamız gereken bir sürü mekan var. Siz burada takılın, eğlenin, tamam mı? Tek kural, Jason'la istediğimiz zaman gelebilmemiz
5: kesinlikle
0: gerekiyor buraya. Tamam dostum.
5: Çok teşekkür
0: iyi
5: ediyorum.
0: İyi eğlenceler.
2: Kendine iyi bak dostum.
0: Herkes iyi
2: bakalım
0: eğlenceler.
2: Herkes güverte.
0: Evet.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Net!
8: Otel harika!
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel

0: sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
1: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bu çiftlik evi gerçekten yolun sonunda.
5: Sanırım annem kesinlikle tehlikede.
6: Bunu kendi başıma yapamam.
7: Oldukça endişeliyim.
6: Ama pes edecek miyim?
8: Lori burada çok yalnız. Burası uygarlıktan saatlerce uzaklıkta.
9: Muson yağmurları geldiğinde evin hemen altında büyük bir su akıntısı yaşıyoruz.
4: Sen bir çiftçisin.
9: Evet, piyasa bizi dışladı.
4: Zor zamanlar geçirmişsin.
6: Su için rüzgara bağımlıyız.
4: Ne kadarlık bir su deponuz var?
9: 2,5 tonluk bir depom var.
4: Çok fazla değil. Arizona'da bir çiftliğe yerleşeceksen sert olman gerekir, yoksa bu çöl seni alt eder. O ev nerede?
7: Eğer bunu batırırsam sınıra doğru koş.
8: Buraya ticari bir domuz çiftliği kurmaktan bahsediyoruz.
7: Mükemmel. Geleneksel bahçeciliğe göre %90 daha az su kullanılıyor.
4: Bu çiftlik evi de mi bir hayalet kasabaya dönüşecek?
6: Aman tanrım.
4: Buradaki amaç başarılı olmak. Eğer eyalet çiçeğinin kaktüs olduğu bir yerdeysen, Arizona'dasın demektir.
8: Buraya en son geldiğimde ayağım takıldı ve bir kaktüsün tam üzerinde düştüm.
4: Buna kaktüs kazası derler.
10: Rainiler, Arizona taksinin 130 kilometre dışındaki Pierce adlı hayalet kasabaya gidiyor. Burası 1800'lerde yeni gelişen bir maden köyüydü. Ama 1940'ların sonlarında maden kapandı ve kasaba halkının çoğu buradan taşındı. Bu çöl bölgesi, muson selleri gibi ekstrem hava koşulları ve içilebilir suyu kıt hale getiren kurak bir iklimle kuşatılmış durumda. Rainiler, ebeveynlerinin çiftliğinin kasabanın geçmişindeki hayaletlere katılmasından endişelenen bir hanımefendiden yardım çağrısı aldılar.
11: Merhaba, ben Chelsea Smallwood.
12: Adım Stan.
11: Annem kocası Barney ile bir çiftlikte yaşamaya başladı ve endişeleniyorum. Çünkü bu yaşam şeklinin sürdürülebilir.

0: güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Kulübeleri parçalanıyor ve su kaynağı güvenilir değil.
1: Sel bölgesindeler.
0: Ve Arizona'da muson mevsimi oldukça dramatik olabilir.
1: Bu gerçekten güvenli değil gibi.
0: Yardım istemiyorlar ama buna muhtaçlar. Kalacak bir yerlerinin olması için birinin mücadele etmesi gerekiyor.
2: Demek burası öyle mi?
1: Arizona'ya hoş geldin.
2: Doğru yerde miyiz?
0: Kesinlikle öylesiniz.
2: Kim kimdir?
3: Ben Barney.
2: Martin Rainey. Tanıştığımıza memnun oldum.
4: Ben Lori.
2: Lori.
4: Stan. Evet.
2: Ve? Stan.
0: Chelsea.
2: Chelsea. Bizi arayan Chelsea'ydi. Bir çiftliğe gelmemizi çiftlik sahibinin değil de kızının istemesi ender rastlanan bir durumdur. Ama bizim buraya hiçliğin ortası olarak adlandırdığı yere gelmemizi Chelsea istedi. Kaç yıldır buradasınız?
3: 4 yıldır. 4. yıldayız.
2: 4 yıl.
4: Ben Orange County'de büyüdüm. Rodeo Drive'de çalıştım.
2: Hollywood'dan çok uzaktasın hayatım.
4: Bu konuda haklısın. Burayı seviyorum. Arizona'ya bir kovboy ve bir çiftçi aramak için geldim.
2: Peki onu buldun mu?
4: Buldum. Ben bir domuz çiftçisi buldum.
2: Domuz çiftçisi misin?
3: Evet, 40 yıl boyunca domuz eti ürettik. 2000'lerin başında kapattık.
2: Annenin şebekeden uzakta hiçliğin ortasında yaşaması hakkında ne düşünüyorsun?
0: Hayallerini yaşıyorlar ama bence pek çok sorunlarını gizli tutuyorlar. Kimseyi endişelendirmek istemiyorlar ama yardıma ihtiyaçları var.
4: Merhaba, Barney ve Lori'nin küçük evine hoş geldiniz.
0: Annem ve Barney 15 yıl önce bir araya geldi. Annem vahşi ve özgür bir ruhtur. Ve Barney de işleri kendi başına yapmayı tercih eden bir karaktere sahiptir.
5: 4 yıl önce Lori ve Barney Unrest şehirdeki hayatlarını terk etti ve yeni bir başlangıç arayışı için 5 dönümlük bir çiftliğe taşındı.
4: Her zaman bir çiftlikte yaşamayı hayal etmiştim ve buraya geldiğimde huzur içinde nefes alabiliyordum. Şebekeden uzak ve kendine yeterli olmak her zaman hayalini kurduğumuz bir şeydi.
3: Bunu gerçekten yapmak istediğinden emin misin dedim. Ona yapılacak çok iş olacağını söyledim.
5: Unrest'ler ilk başta açık alanda sakin bir yaşam sürmenin tadını çıkardı.
4: Hindiler bu yıl yeni bir ek.
3: Hindiler ve koyunlar etrafta koşuşturuyor. Burası güzel bir yer.
5: Ama Arizona'daki doğa koşullarının gerçekleri kısa süre sonra şehir dışında yaşam hayallerini tehdit etmeye başladı.
4: Muson mevsimi güzel. Ama tehlikeli.
3: Muson geldiğinde büyük bir su akıntısı aşağı inerek evin tam altından geçiyor. Bu akıntı kulübeyi ayakta tutan direkleri kaydırıyor.
4: Kulübenin altı çökük ve ortada bir krikoyla destekleniyor.
3: Yeterince kayarsa bazı dolgu maddeleri dışarı çıkacak ve evin arka kısmı muhtemelen çökecek.
4: Ah, bu kesinlikle çok kötü olur.
5: Mahsul yetiştirmekte çok zorlanıyorlar.
4: Burada bahçecilik çok büyük bir zorluk. Zemin taşlık. Kışın -8 derecelere iniyoruz. Ben dondurucu soğuklarda hiç bahçecilik yapmadım. Bu beni gerçekten zorluyor.
5: Ve çiftliğin sistemi küçük bir depoyla rüzgar enerjisiyle çalışan 100 yıllık bir pompadan oluşuyor.
3: Bir süre rüzgar esmeyeceğini öğrendiğimizde suyu çok dikkatli harcıyoruz.
4: Rüzgar esmediğinde basınç pompasına enerji sağlamak için
3: jeneratörü kullanıyoruz.
4: Yakıt bize büyük bir mali yük getiriyor.
5: Artan maliyetler Barney'i kasabada bir işe girmeye zorlamış ve Lori çiftlikte yalnız kalmış.
4: Ben bunu tek başıma sadece bu kadar yapabilirim. Seni buraya tam zamanlı olarak geri getirmezsek bunu başarmanın hiçbir yolu yok.
1: Size asla gelmeyecek olsalar bile kesinlikle yardıma ihtiyaçları var.
3: Gururum muhtemelen şu anda beni etkiliyor ama...
2: Hiç kaza geçirdiniz mi? Kılpayı atlattıklarınız oldu mu? Ne oluyor burada?
3: En büyük sorunlardan biri...
4: Muson mevsimi en zoru.
3: Musonlar da su kamyonun olduğu yerden geliyor. Oradaki ahırdan geçiyor ve kulübenin tam altından akıyor.
2: Muson mu dedin?
3: Hı hı. Zemini çökertti. Ve bazı direklerin çürümesine neden oldu.
2: Etrafa iyice bakıp neler olduğunu tam anlayalım.
6: Bitkilerini
3: tamam,
6: göstermek ister misin Lori?
4: Çok isterim.
6: Tamam.
2: Barney ve Lori'yi çiftlik evleri hakkında konuşurken dinlediğinizde buraya yürekten bağlı olduklarını anlıyorsunuz. Onları anlıyorum ve yardım etmek istiyorum.
3: Burada suyun çürüttüğü yerde verandanın çöktüğünü görebilirsin. Alt tarafının bazı kısımları bu şekilde.
2: İşaret değil. Arizona çölünde muson rüzgarları gibi bir şey olduğuna inanmak gerçekten çok zor.
5: Arizona'nın musonları rüzgar yönündeki mevsimsel değişimlerden kaynaklanır. Haziran'dan Eylül'e kadar sürer ve eyaletin yıllık yağmurunun %32'sini oluşturur. Musonlar toz fırtınası, yıldırım çarpması ve ani sel baskınlarının yanı sıra yalnızca son 10 yılda 40 ölüme neden olmuştur.
2: Bu oradaki temel de dahil olmak üzere önüne çıkan her şeyi yıkar. İçme suyunu nasıl elde ediyorsunuz?
3: Şuradaki yel değirmeni.
2: Ve bu çalışan bir yel değirmeni.
3: Çalışan bir yel değirmeni. Suyun geldiği yer yaklaşık 30 metre aşağıda.
2: Yani her akşam dağlardan rüzgarlar geliyor.
3: Hı-hı.
2: Ve bu yaşlı kız hala çalışıyor. Tüm su deponuzu dolduruyor.
3: Evet.
2: Ne kadarlık bir su deponuz var?
3: 2,5 tonluk bir depom var.
2: Çok fazla değil. 2,5 ton buradaki hayvanlara değil insanlara bile sorun çıkarır. Bitmesi uzun
3: evet,
2: sürmez.
3: Evet çabuk bitiyor.
2: Bu Arizona çiftliğinde iki büyük su sorunu var. Burada bir yandan çok fazla su var ve bu taşkınlara neden oluyor. Öte yandan bu insanlar yılın 12 ayı boyunca içme suyu kullanmak zorundalar. Ve kesinlikle daha büyük bir depolama sistemine ihtiyaçları olduğunu görebiliyorum. Çölde başarılı olmak hiç de öyle kolay değildir. Demek bir çiftçisin, bu işten anlıyor
3: evet.
2: gibisin. Bu özlediğin bir şey mi peki?
3: Evet özlüyorum, piyasa bizi dışladı.
2: Zor
3: buralarda hala bana göre bir tüketici pazarı var. Çünkü burada o kadar yaygın bir erişim yok.
2: Sen hala bir çiftçisin. Bu işin nasıl yapılacağını biliyorsun ve piyasa iyi. Yani bu başarı için iyi bir reçete. Bu çiftlik evi mükemmel bir iklime sahip. Domuz yetiştirmek için mükemmel bir yer. Barney ve ailesi domuz çiftçisi olarak gelişirken bir sebepten dolayı başarısız olmuş. Ama bu adam domuz yetiştirme, para kazanma ve kendi başının çaresine bakma potansiyeline sahip.
6: Bahçe işleri nasıl gidiyor?
4: Bunu çok zor buluyorum.
6: Evet. Toprak bir şeyler yetiştirmek için çok sert.
4: Ah evet
6: ve hava sıcak, rüzgarlı. Ve sen
4: evet, rüzgardasın.
6: Rüzgar bitkilerindeki tüm nemi emer ve sende nem bile yok. Bu çok çalışma ve çok su gerektirir.
4: Su seviyemi yakından takip etmeliyim. Bir sorunum olduğunda bunu insanlara anlatmam. Sorunlarımla uğraşıyorum ama birçok hata yaptığımı görüyorum. Ve dürüst olmak gerekirse çok yoruldum. Bunu kendi başıma yapamam. Haftanın 6 günü 12 saat çalışıyorum.
6: Bu çok endişe verici.
4: Ama pes edecek miyim? Hayır.
6: Lori buraya taşınmış şehirli bir kız. Burası emekli olup hayallerini yaşamak istediği yer ama şimdiye kadar her şey bir tür kabusmuş.
7: Burada bir sürü hayvan var demek. Siz hindi görmeye alışkın mısınız?
0: İlk geldiğimizde onların tavus kuşu olduğunu düşünmüştüm.
7: Sana gülüyorlar. Ondan fazla tavukları, ondan fazla beş tavukları ve keçileri var. Burası vahşi bir yer.
0: Evet, her yere çok uzak.
7: Annenin burada olması hakkında ne düşünüyorsun? Barney işe gittiğinde annen sana ne anlatıyor?
1: Yardıma ihtiyaç duyduğu en büyük şeylerden biri Barney burada değilken tüm hayvanlara bakmak.
7: Lori burada çok yalnız. Chelsea ve Stan endişelenmekte haklı. Bu büyük bir zorluk. Barney'i evde tam zamanlı olarak tutmanın bir yolunu bulabilirsek... Lori ile birlikte burada başarılı olabilecekler. Kız kardeşim ve babamla tekrar konuşmam gerekiyor.
0: Tamam.
7: Hep birlikte nerede olduğumuza bir bakalım ve bu çiftliğe en iyi nasıl yardım edeceğimizi düşünelim. Çocukların zor zamanlar yaşadığını biliyoruz. Ama bence Chelsea ve Stan Lori'nin burada çok yalnız olduğunu biliyorlar ve endişeliler.
2: Barney bu vadide çok başarılı bir domuz çiftçisiymiş. Bu yüzden bu çiftlik evinde domuz yetiştirip para kazanma potansiyeline sahibiz. Bununla birlikte o yel değirmeni hareket etmediğinde buraya su gelmiyor. Yeterince su üretene kadar buraya hayvan getiremeyiz. Ayrıca sel baskınları her yıl sürekli olarak o kulübenin temelinin bir kısmına zarar veriyor.
6: Lori bir yıl boyunca başarılı bir bahçıvan olmak istediğini söylüyor. Bu toprakta bitki yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden hidroponik yapmayı çok isterim. Toprağa ihtiyacın olmuyor. Suya ihtiyaç duyuyorsun ama fazla değil.
2: Anlaşıldı. Her şey çok basit. Bu iş tam bize göre. Gidip çiftlik sahipleriyle konuşalım.
7: Pekala.
5: Marty, Arnestlerin çiftliğini kurtarmak için kulübenin temelini onaracak, yeni destek noktaları ekleyecek ve onu selden korumak için bir saptırma çukuru inşa edecek. Ardından bir su kulesi inşa edecek ve su çıkışını arttırmak için yel değirmeninin kanat açıklığını genişletecek. Misty, yıl boyunca yiyecek sağlamak için kulübenin yan tarafına hidroponik bir sera ilave edecek. Matt, Barney'nin domuz yetiştiriciliği işini yeniden başlatmak için bir domuz ağlı ve yavrulama alanı inşa ederek önemli bir katkı sağlayacak.
2: Duruma bakılırsa su bu piramidin
3: en tepesinde.
2: En tepesinde. İnsanlar, hayvanlar, bahçe ve kendine yeterlilik. Bu tipik bir çöl senaryosu. Bunu söylemişken, ikinizin bu çiftlikte başarılı olmanıza, gelir elde etmenize yardımcı olmak için uzun bir yoldan geldik. Ama bu 7 gün içinde olabilir mi? Yarın sabah güneş doğuyor ve...
3: Ve biz hazır olacağız.
2: Ve işe koyulacağız.
3: Doğru.
2: Chelsea bizimle ilk iletişime geçtiğinde... Ve bakın annem Arizona çölünde hiçliğin ortasındaki bir çiftlikte oturuyor. Bu seneyi çıkaramayacağından korkuyorum dediğinde dikkatimi çekti. 7 gün sonra burası da bir hayalet kasabaya dönüşüp başarısız projeler istatistiğine mi katılacak? Durum lehimize değil.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa. Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Rainiler Arizona'da ilk kez bir çiftliğe müdahale etmeye geldi. Kendi başlarına ayakta durmaya çalışan Chelsea'nin annesiyle üvey babasına yardım ediyorlar. Musonların Selene'den olduğu bir bölgede ailenin suya erişimi kısıtlı.
7: Su için rüzgara bağımlıyız.
6: Andres'te ailesinin çiftlik hayali suya düşmek üzere.
8: Yardım istemiyorlar ama buna muhtaçlar. Kalacak bir yerlerinin olması için birinin mücadele etmesi gerekiyor.
6: İkinci gün.
9: Tabandan başlamalıyız. Temel tehlike altında. Su baskınları hasar vermiş. Bu kulübeyi yükseltmeyi deneyeceğiz.
6: Marty kulübenin temelini düzleştirmek ve dengelemek için tabanı 7 santim kaldıracak, kırkolar kullanarak geçici olarak yerinde tutacak ve yeni destek direkleri takacak. Ardından ani sellerin kulübeyi yıkmasını önlemek amacıyla 50 metre uzunluğunda bir saptırma çukuru kazacak ve böylece sel suları kulübenin etrafından güvenli bir şekilde akacak.
9: Arizona'da bir kulübeyi nasıl yükseltirsiniz? Size bir ipucu vereceğim. Kesinlikle. Mısır.
10: Tamam, geliyorum.
9: Buna mesnet prosesi denir. Mısırlılar piramitleri inşa ederken mesnet kullandı. İhtiyacınız olan tek şey bir taş ve bir kaldıraç. Bununla kaldırabilecekleriniz inanılmazdır.
11: Evi yükseltiyoruz. Üzerine biraz ağırlık koyalım. Bayıldım.
10: Bu tam anlamıyla mükemmel.
12: Buraya gelip elimin kolumun kesileceğini bilmiyordum ama annemin olması gerektiği yere gelmesine yardım edecek her şeyi yaparım.
6: Çiftlik arazisinde
13: keresteler var.
14: Evet.
13: Bir kısmını kenarlar için kullanırız.
6: Misty ve Lori hidroponik sera için gerekli malzemeleri topluyor.
13: Hidroponik bahçeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Çünkü iyi toprak ve bolca su gerektirmiyor. Şuraya bak. Orada pencereler
14: harika.
13: Var. Bu şaka mı?
14: Alamıyoruz.
13: Bunları alıyoruz. Ben alırım tatlım.
14: Birini aldım.
13: İyi misin?
14: Yaşlı olabilirim ama hala güçlüyüm.
13: Bazen çiftlik sahipleri bir sürü inşaat malzememiz var dediklerinde gidip bunlara baktığımda içlerinde benim kullanabileceğim şeyler olmadığını görüyorum. Ama bu ailede çok malzeme var.
14: Bunları da hidroponik yataklar almak için kullanabilir miyiz bilmiyorum.
13: Evet, evet.
14: Bu demir masaları.
13: Bu masalar mükemmel olur, bunu alıyoruz. Binlerce dolarlık malzeme bulduk. PVC borular, keresteler, dış cephe kaplaması, pencereler. Bütün gün burada kalabilirim.
14: Bende her şey var.
13: İşe başlayıp hepsini bir araya getirmeye çalışacağım ve umarım sonunda başarırım. Bence bunların hepsi çok kullanışlı.
6: Çiftliğin başka bir yerinde...
10: Birkaç oda arkadaşı falan ister misin? Evet mi? Buraya ticari bir domuz çiftliği kurmaktan bahsediyoruz. Bu Barney'nin geçmişte onlarca yıl boyunca yaptığı bir şey. Bu yüzden bir yavrulama alanı inşa etmemiz gerekiyor.
6: Yavrulama ağları domuz yetiştiriciliği işinin önemli bir parçasıdır. Anne domuzları yavrularıyla komşu bölmelere yerleştirerek güvenli temas sağlamak için tasarlanmışlardır. Bu tasarım domuz yavrularının yanlışlıkla annelerinin ağırlığı tarafından ezilmeden emzirilmelerine ve hareket etmelerine izin verir.
10: Domuzların üremesine, domuz yavrularına sahip olmalarına ve bu yaşam döngüsünü zarar görmeden devam ettirmelerine izin veren bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Bence bunun boyutu bir yavrulama ağlı için çok uygun. 3 metreye 5. Yerden biraz yüksekte duracak.
15: Sorun değil, yerden biraz yüksek olsa yeter.
10: Tamam, harika.
15: Ben bunun için 20 santimetrelik kontrplak öneriyorum.
10: 20 santimlik kontrplak
15: evet,
10: mı?
15: Evet, bu kadar yeter.
10: Senin önerdiğin bütün tavsiyelere uyarım dostum. Sorun yok.
15: Tamam, 20'lik kesinlikle yeter.
10: Pekala, harika. Barney 40 küsur yıl boyunca domuz yetiştirdi. Bu çiftlik barınaklarının nasıl doğru bir şekilde yapılacağı konusunda uzmanlığı var ve ben bu kaynaktan yararlanacağım. Bu çok heyecan verici değil mi?
15: Ben her dakikasını seviyorum.
10: Ben de dostum, hadi bu şeyi yapalım ki o domuzları oradan çıksın.
15: Haklısın.
10: Pekala.
6: Üçüncü gün. Marty, kulübenin yapısını dengeye oturtacak 30 santim genişliğindeki son destek direğini kuruyor.
9: Güzel. Tamamdır, pekala. Tebrik ederim dostum. Şimdi bunu deliğe sokacağız. Sence bunun sebebi ne?
12: Beton için takviye.
9: Doğru, çok güzel. Ona oradan ulaşabilir misin? Yerine oturtmaya çalış, dibine vur. Devam et. Tamam. O direğin etrafına biraz çimento, biraz beton koyacağız. Hepsi bu torbanın içinde. Beton için su eklemek yetecek.
12: Evet.
9: Peki, bunu nasıl yaparsın?
12: Torbayı açarım, suyu içine boşaltır ve karıştırırım.
9: Çok iyi, ama yanılıyorsun.
12: Peki.
9: Kürekten kurtul. El arabasından kurtul. Ve bunu doğruca deliğe boşalt. Deliği kaz, torbayı aç, deliğe dök ve su ekle.
10: Biraz su bile dışarı taşıyor. Bu yüzden burada biraz boşluk açıp suyun içeri sızmasını sağlayacağım.
9: Tamam, bu gerçekten iyi görünüyor çocuklar. Şu anda, bugünden itibaren bu sertleşecek. Sence sertleşmesi ne kadar sürer? Bir tahminde bulun.
12: 3 gün.
9: 50 yıl.
12: 50 yıl mı?
9: Bugünden itibaren. İşte bu betonlar bu kadar harika.
10: Eşitlendi.
9: Buraya geldiğimizde tüm bu bölüm çöküyordu. Artık olması gereken yere geri döndü ve sağlamlaştırıldı. Ayrıca buraya gelecek nesiller için de bir direk diktik. İleride ne olursa olsun bu kulübe daha da güçlü olacak, tamam mı? Şimdi bu suyun nereden geldiğini bulacağız ve yolunu saptıracağız.
10: Üzerimde akrep var mı?
12: Başlıyorum.
10: Vay be.
12: Her şey
9: yolunda.
12: O buna
9: alışkın.
10: Ney dostum, ben gıdıklanıyorum.
6: 4. gün.
9: Tamam. Tam orada 1 metre 10 santim genişliğinde, 1 metre derinliğinde ve 50 metre uzunluğunda bir hendek kazdım. Şimdi ne yapacağız? İçini büyük taşlarla dolduracağız. Peki bunu nasıl yapacağım? Bu kapıları ve çitleri bir sınıflandırıcı olarak kullanmayı düşünüyorum. Grizzly terimini duymuşsunuzdur. Bu çoğu zaman bir ayı türünü belirtir. Ama madencilik dünyasında bu bir tür çalkalayıcının veya bölmenin ve bu durumda eski bir kamyon kasasının üzerine yerleştirilen büyük bir çelik ızgaradır. Hepsi bir araya getirildiğinde buna sınıflandırıcı adı verilir. Ve bu durumda eski kamyon kasasının üzerine koyacağınız ızgaranın boyutuna bağlı olarak üstte kalan ve aşağı yuvarlanan kayaları belirlersiniz. Hendeğin içinde görmek istemediğiniz küçük parçalar ve kum ve toprak böylece kenara düşer. Tamam. Tüm bu taşların en harika yanı bunlar için bir kuruş bile ödememiş olmaları.
13: Matt'ten çılgınca bir şey duydum.
8: Ne duydun?
13: Güneş enerjisi sektöründeymişsin.
8: Bu
13: sen
8: doğru.
13: Yeni en iyi arkadaşımsın. Yaptığımız şey biraz elektriğe ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden bu benim için iyi bir haber. Onlara güneş enerjisi sistemiyle seviye atlatmak istiyorum. Yapmak istediğim
8: tamam.
13: Şey bu.
8: Tamam.
13: Sen bunu sağlayabilir misin?
8: Evet, sanırım. Bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum.
13: Seni bu konuya dahil edebilirsem harika olur.
8: Evet.
13: Ayrıca...
8: Bence bu gerçekten yapabileceğim bir şey.
13: Baskı hissetme ama eğer yapmazsan istediğim hiçbir şey olmayacak.
8: Oldukça sağlam bir şeye benziyor.
13: Tamam.
8: Yapabileceğim bir şey gibi.
6: Chelsea ve Sten güneş panellerini tedarik ederken Misty hidroponik serayı inşa etmeye devam ediyor.
13: Harika oldu.
6: Misty kulübenin yan sundurmasını çiftlikten elde edilen pencereler ve keresteyle kapatarak yalıtımlı bir seraya dönüştürecek. İçeride bir su filtresinden çıkan PVC borular sayesinde sıcaklığı kontrol edilen ve yıl boyunca bitki yetiştirmeye izin veren bir hidroponik bahçe sistemi kuracak.
13: Orada birkaç plaka daha var. Bunlar bulduğumuz pencerelerden bazıları ki bu oldukça havalı. Sonsuza kadar dayanıklı alüminyumdan yapılmışlar. Ne kadar pencere olursa o kadar ışık olur. Buranın sevdiğim yanı terk edilmiş ahşap kulübelere benzer bir yapıya sahip olması. Mükemmel ışık alacak. Evet, oldukça güzel görünüyor. Harika oldu.
6: Bu arada çiftliğin ortasında...
10: Tamam, başlamaya hazır mıyız?
15: Hazırız.
6: Matt ve Barney domuz ağlı üzerinde çalışmaya başladılar.
10: Pekala, devam ediyoruz. Bir domuz ağlı yaptığınızda domuz başına 3 metreye 3 metrelik bir kare hesaplamanız gerekir. Bu ağın kapasitesi 20 domuz ve işlerin büyümesiyle ortaya çıkan ihtiyacı karşılayabilecektir. Bundan kesinlikle eminiz. Geçit tamamdır. Domuzlar içeri girmeye hazır. Kapıyı kapatacağız ve teli saracağız. Her şey hazır.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
4: dondurma. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Beyaz giymeye bayılırım.
8: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
9: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
8: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: A101'de tazenin yıldızları. 500 gram file ceviz ve ithal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş.
5: Ucuz, hep ucuz.
6: Haydi gel. Haydi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
23: Evet.
24: Aman tanrım.
21: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
25: Kulübenin içinde
26: ısı alışverişi sağlamak için evinize delik açmak gibi bir fikrim var. Ev serayı ısıtır, sera evi ısıtır ve bir taşla iki kuş vurursun. Ne dersin?
27: Harika.
26: Bu fikri beğendin mi? Evine delik açmamız sence uygun mu?
27: Kesinlikle.
26: Barney'e sormamız
27: Hayır.
26: gerekir mi? Bu işi batırırsam sınıra doğru koş. Başlıyoruz.

0: Şimdi açacağım. Geri çekil.
1: Harika.
0: Artık dönüş yok. Beğendin mi?
1: Bayıldım. Çünkü bu yatak odası çok karanlıktı. İç karartıcıydı.
0: Tamam, şimdi hem ışık var hem de ısı.
1: Ve gün doğumunu da izleyebilirim.
0: Güzel
1: mi? Bunu çok beğendim. Bayıldım.
0: Bu kapı seni çok mutlu etti.
1: Evet, bu doğru. Çok mutlu oldum.
0: Ama çok güzel oldu.
1: Yatak odamın kapısından çıkıp bitki yetiştirebilecek olmam gerçekten muhteşem. Bayıldım.
0: Seralarda havalandırma olur ama havalandırmayı açtığında tüm bu ısı dışarı kaçar ve hiçbir işe yaramaz. Şimdi ısı doğruca evinize girecek. Seranın ve evinizin sıcaklığını ayarlayarak iki yapıyı da olmasını istediğin sıcaklıkta tutabilirsin. Bunu çerçeveleyeceğim, kapıyı yerleştireceğim ve işimiz bitecek. Gayet iyiyiz, ne dersin?
1: Bence harika.
0: Ben gidip kereste alacağım.
2: Beşinci gün. Marty, yel değirmeninde Unrest'lerin su sistemini geliştirmeye başladı.
3: Bir domuz günde kaç litre su içer?
4: Günde 2-2,5 litre.
3: 2,5 diyelim. Arizona'dayız.
4: Evet, evet.
3: İleride burada kaç domuz beslemeyi düşünüyorsunuz?
4: 20.
3: Bu domuzlar için günde 50 litre demek. Ayrıca hidroponik sistemin, diğer hayvanların ve tabii sizin de suya ihtiyacınız var. Anladığım kadarıyla daha büyük bir su deposuna ihtiyacımız var. O su tankı bir kulenin üzerinde duracak. Suya ihtiyacı olan her şeyi yer çekimiyle besleyecek. Hadi başlayalım. Bana 60 santim kaz. 1800'lerde burada, Vahşi Batı'da bu çiftlik evlerini el aletleriyle, kazma kürek ve çubuklarla kazdılar. Bir çiftlikte çalışırken birçok işi bitirmek için 7 gününüz olduğunu düşünün ve bu araçları bir kenara koyun. 21. yüzyıl gerçekten çok rahat. Sarı demir. Biz su kulesi yapacağız. 4 tane 6 metre uzunluğunda telefon direğimiz var. Onları dikey olarak koyup destekleyeceğiz. Birkaç santim. Orada dur. Tamam, başlayabiliriz. Bırak uçsun. Üstüne 2,5'a 2,5'luk bir platform yerleştireceğiz. Su tankı bunun üzerine oturacak. Bir sürü eski zincir. Umarım kopmaz.

0: Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Bir ailenin hidroponik bir sistem kurmasına yardımcı olmayı umuyorum. Çünkü işe yarıyor ve başarılı bir sistem. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Bu sistemi PVC borularla kurmak istiyorum ama bununla ilgili başka şeyler olduğunu da biliyorum ve bu yüzden seninle alışveriş yapmanın eğlenceli olacağını düşündüm.
0: Kesinlikle. Evet, tohumlarınızı ekmek için bunlardan fazlasına ihtiyacınız olacak. Bunlar tohum ekme yuvaları. Eğer bunu dışarıda ya da iklim kontrolü olmayan bir yerde yapacaksanız, ısı keçesi almanız gerekir. Isı yalıtım keçeleri gerçekten iyidir. Eğer tohumları 15 derece gibi bir yerde ekmeye çalışacaksanız, bir tür ek ısıtma da almalısınız. Bu size kolaylık sağlar.
1: Bunlardan birkaç tane alalım.
0: Kesinlikle.
1: Işığa ihtiyacımız var.
0: Buradaki tam spektrumlu bir LED ışık. Bunu bitkileriniz büyürken kullanacaksınız,
1: evet.
0: Öyle değil mi? Tohumlarınızı ekiyorsunuz ve gereken her şeyi bu yuvaların içine koyuyorsunuz. Bunun gibi bir ışık o aşamadan sonra bitkilere fotosentez yapmaları için ihtiyaç duydukları her şeyi veriyor.
1: Evet, yıl boyunca yiyeceğin olsun istiyorsan bunun anahtarı bu.
0: Tam spektrumlu LED ışıklarda kırmızı, mavi ve beyaz LED diyotlar bulunur. Mavi diyotlar daha çok fotosentez dönemine duyarlı bitkiler içindir. Bitkilerin düğümlerinin arasının büyümesini sağlarlar. Bunlar bitkilerin uzamasını sağlar. Kırmızı diyotlar bitkileri çiçeklenmeleri için biraz daha sağlam bir yapıya kavuşturarak tomurcukların ve çiçeklerin,
1: evet, evet,
0: ve bu gibi şeylerin yetiştirdiğiniz bitki türüne göre uzun süre dayanmasını sağlar. Ve beyaz ışıkta spektrumun genişlemesine yardımcı olur. Bu daha çok sizin Kelvin derecelerine ulaşmanız içindir. Ve bazı LED'lerde bulunan QVA ya da UV diyotları,
1: evet,
0: bitkilere ultraviyole ışığı vermenizi sağlar. Ve bu da güneş ışığını taklit etmeniz,
1: evet,
0: açısından önemlidir.
1: Evet.
0: Yani yapabileceğiniz birçok farklı şey var.
1: 8'e 16'lık bir yapı oluşturacağız. Kaç ışığa ihtiyacımız olur?
0: Bu büyüklükte bir yapı için muhtemelen 4'e 4'lük bir alana ihtiyacımız olur.
1: Bu gerçekten çok iyi.
0: Bu size yeter.
1: 8 ışık
0: size 8
1: mı?
0: Işık
1: yani bunlardan 8 tane alacağız.
0: Kesinlikle.
1: Bunu birlikte inşa ettiğimiz hanımefendi sanırım şimdiye kadar gördüğüm en çok tohuma sahip. Gerçekten büyük bir koleksiyonu
0: harika
1: var.
0: Harika. Bu harika.
1: Evet.
0: Bunlar da hava pompası için hava taşları. Bu küçük adamları köklere oksijen sağlamaları için hava pompasına hortumla bağlıyorsunuz.
1: Tamam, mükemmel.
0: Tohumlarınız büyümeye başladığında bir sistem oluşmaya başlayacak ve bunlardan bazıları aşağı inecek. Ve her şey bir araya geldikten sonra, daha önce de söylediğim gibi, suyun yaşamaya devam etmesini bu sağlayacak.
1: Tamam, yiyeceğe ihtiyacımız var.
0: Evet,
1: sıradaki
0: sırada
1: ne?
0: Takviyeler.
1: Tamam.
0: Bu hemen hemen her şeyi büyütür.
1: Tamam.
0: Bu domateslerin, salatalıkların, brokolilerin ve marulların büyümesini sağlar. Ağır meyve veren, çiçek açan bitkiler için kalsiyum ve magnezyum takviyesi eklemeniz,
1: tamam,
0: gerekir.
1: Tamam. İki tane alalım mı?
0: Kesinlikle. Bunlardan iki tane ve onlardan
1: i̇ki
0: bir tane.
1: İki tane alalım. Sağlam olsun.
0: Pekala.
1: Tamam. Sanırım her şeyi aldık. Hemen hızlıca,
0: evet,
1: bir bakalım.
0: Tamam. Burada ısı keçesiyle birlikte tohumları içine ekleyeceğiniz kök yuvaları ve tam dönemli kullanacağınız bazı besin maddeleri var. Ve ayrıca bitkilerin başlangıçta büyümesine hız verecek güçlü bir karışım da ekledik. Kökleri mutlu ve bitkileri sağlıklı tutmak için sisteme oksijen eklemekte kullanacağınız bir hava pompası aldınız. Suyun sistemin her yerine ulaşmasını sağlamak için bir su pompası aldınız. Bitkileri büyütmek için floresan ışıklar aldınız. LED ışıkları tam dönemli olarak kullanacaksınız. Bir de bitkileri hidroponik sistemdeki kök yuvalarına yerleştirmek için perlit aldınız. Görünüşe bakılırsa iyi bir başlangıç yapmak için her şeye sahipsiniz diyebilirim.
1: Tamam. Mükemmel bir başlangıç kitine benziyor. Çok heyecanlıyım.
0: Güzel.
1: Ben bitki yetiştirmeye gidiyorum.
0: Ben
1: tanıştığınıza
0: de öyle.
1: Memnun
0: ederim.
1: Oldum. Hallettim.
2: Bu depolardan biri sizin.
3: Aman tanrım.
2: Gördün mü?
4: Arizona çölünde.
1: Başlıyoruz.
4: Rainiler Andres ailesinin çiftliğini korumak için savaşıyor. Marty güvenilir bir su kaynağı sağlamak amacıyla 4 tonluk bir su deposu inşa etmek zorunda.
2: Tamam, bu kadar yeter. Platformu direklere ekleyince depoyu yerleştirebileceğiz. Devam et. Tamamdır. Pekala, işte oldu. Güçlü telefon direkleri, Ayaklarda 5'e 30'luk destek kirişleri, tepede 5'e 15'lik kirişler. Biraz suya hazır. Ne kadar? Tam 4 ton.
4: Altıncı gün. Sera'nın dışında...
1: Domuz çiftliğinden aldığımız küçük masaları hatırlıyor musun?
4: Misty ve Lori hidroponik bahçeleri için boruları birleştiriyor.
1: PVC boruları alacağız ve bu kök yuvalarını bunların içine yerleştireceğiz. Bu PVC borulardan geçen sürekli bir su akışı olacak. Hoşuna gitti mi? Artık delik açmaya başlayabiliriz. Bu sistemi seviyorum. Sadece birbirine bağlanan PVC borulardan oluşuyor ve sisteme eklenen su borularda sürekli akıyor. Burada geleneksel bahçecilikten %90 daha az su kullanıyorsunuz. Arizona'da çölün ortasında bulunan bir çiftlik için bu inanılmaz. İşte böyle. Bu bahçe sistemini kurduktan sonra gerisi gayet kolay gelir. Mükemmel. Bu sistemde yılda bir kez yerine 4 ya da 5 kez hasat yapabilirsiniz. Yıl boyunca sürekli bir yiyecek kaynağına sahip olursunuz. Hepsini pürüzsüz hale getiriyorsun ve sonra da kapları içine bırakıyorsun.
4: Çiftliğin ortasında Matt büyüyen ahırın son rötuşlarını yapıyor.
3: Bu beton çivisini alacağım ve içinde zaten delikler olduğu için tek yapmam gereken onu buraya yerleştirmek. Bum bum bum. Yaklaştırıyorum. Mükemmel bir şekilde yerleştiğinden emin oluyorum ve bam, dümdüz vidalıyorum. Yavrulama ağlarının temel prensibi domuz yavrularını annelerinden ayırmasıdır. Bu domuz yavruları doğduktan sonra beslenebilecek, annelerinden uzak durabilecek ve böylece eğer anneleri yuvarlandığında ezilmeyecekler. Ama daha önemlisi, oraya yırtıcı hayvan giremiyor. Burası küçük domuzların korunacağı yer işte. Odun yongaları küçük bir yatak, yatak alanı görevi görecek. Sıcak kalmalarını sağlayacak. Buraya bir ısıtma lambası takılacak. Yere ne kadar yakın olursa o kadar iyi olur, özellikle de bu boyda olduklarında. Ve burada kendilerini tehdit eden her şeyden korunarak saklanacaklar. Bu iyi bir şey. Bu şey bitti. Ve domuzlar için artık hazır durumda. Pekala, şuna bir bak adamım.
5: Sanırım bu çok büyük.
6: Merhaba çocuklar. Domuzları çok severim.
3: Gitmeye hazır görünüyorlar.
6: Vay canına. 5 harika ve muhteşem dişi domuzumuz var. Yorklarımız ve diğer domuzlarımız var ve Barney bundan ciddi para kazanabilir. Bana üremeye hazır gibi görünüyorlar. Evet, bu her şeyi değiştirecek. Muhteşem.
3: Bana neden 5 kilo daha semirmiş gibi göründüler?
5: Evet, gayet büyükler.
3: Barney'nin heyecan seviyesi tavan yaptı. O treylerin kapısını açar açmaz kendine geldi. Bu işi yapmak için yetiştirildiği belli. Bu harika dostum. Hemen oraya girdiler ve bu çok kolay oldu.
5: Ne yaptığını bilmen yeter. 16 yıldır bu günü hayal ediyordum. Artık çiftlikte domuz işine odaklanabilirim. Bu benim için çok önemli.
3: Sen ne yaptığını kesinlikle biliyorsun.
4: 7 gün önce Barney'nin domuz yetiştirme günleri geçmişte kalmıştı ve Lori, Barney işteyken tek başına çiftliğe bakmak zorundaydı. Artık Barney tam fonksiyonlu bir domuz çiftliğiyle işini yeniden başlatabilecek ve böylece her zaman Lori'nin yanında kalabilecek. Üstelik bunların hepsi sadece 2500 dolara mal oldu.
3: Tebrik ederim.
5: Çok teşekkür ederim.
3: Senin adına çok sevindim dostum. Yani bu...
5: Ah tanrım, bu başka bir şey.
2: Bu çiftliğin püf noktasını en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ve buranın püf noktası bu klasik yel değirmeni oluyor. Bu 3 metrelik eski yel değirmenini buldum ve planım Barney'nin yel değirmeninin kanatlarını uzatmak. Muhtemelen bu kadarını keseceğim. Tam buradan. Bu parçaları elime alacağım. Gördüğünüz gibi hepsi bükülü. Biraz çalışmam gerekecek. Sonra onları ekleyeceğiz ve 2,5 metrelik yel değirmenini 30 santim uzatacağız.

0: İşte oldu. Yeni yel değirmenini test etmem için rüzgarın esmesi gerekiyor. O depoyu doldurmak istiyorum. Ama rüzgar esene kadar bunu yapamam.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
18: Altı gün önce Rainiler çölde ölen bir çiftliği kurtarmak için Arizona'ya geldi.
0: O evi yükseltelim.
18: Unrest'lerin kulübesi güvenli bir hale getirildi ve ölümcül sel sularının yönünü değiştirmek için bir hendek kazıldı. Barney'nin domuz yetiştiriciliği işi de bir kez daha faaliyete geçti.
19: Bu kolay oldu.
20: Ne yaptığını bilmen yeter.
18: Bunların hepsi Martin'in yel değirmeninde yaptığı tadilatla başladı.
0: Yeni yel değirmenini test etmem için rüzgarın esmesi gerekiyor.
18: Yedinci gün. Şimdi.
0: Tekrar hoş geldiniz.
21: Merhaba.
22: Merhaba.
0: Bir değişiklik görüyor
21: evet,
0: musunuz?
21: Evet, görünüşe göre çok çalışmışsınız.
18: Chelsea ve Stan, Misty'nin hidroponik bahçesine güç sağlamakta kritik bir rol oynayan güneş panelleriyle geri döndü.
0: Nasılsın?
21: İyiyim. Güneş enerjisi çiftçiler için gerçekten altın standart.
0: Bu panel 310 watt'lık bir panel. Bu çiftlik evinde bunlardan 8 tanesi yaklaşık 30 derece eğimli bir ayaklık üzerinde bu şekilde duracak. Güneş ışınları bu panele gelecek ve güneş panelinden çıkan kablolar akülere, daha da önemlisi bir invertere gelecek. Oradan sigortaya ulaşan elektrik hidroponik sisteme aktarılacak. Bingo.
18: Güneş enerjisi güvence altına alındı ve Misty hidroponik bahçedeki son rötuşları yapıyor.
23: İşin en heyecanlı kısmı bu. Bitkilerden bazıları oldukça küçük. İdeal olarak bu uzun köklü sistemi istiyoruz çünkü bunların uzunluğu suya ulaşmak için yeterli. Bu arada Lori gerektiğinde bunlara su püskürterek köklerinin birkaç gün içinde bu kadar uzamasını sağlayabilir.
24: Vay canına.
23: Nasıl buldun?
24: Muhteşem olmuş.
23: Şu anda bu sistemde çeşmeli bir göletteki gibi dolaşan 40 litre su var. Ve bu ışıklarla tüm sistemi yapmasını istediğiniz her şey için yönlendiriyorsunuz. Burada yılın hangi mevsiminde olduğunuz önemli değil. Duvarlar yalıtımlı, ısıtmalı ve burası yıl boyunca yiyecek yetiştiren kapalı bir sistem.
24: Çok heyecanlandım.
18: 7 gün önce Lori'nin bahçesi sert bir toprağın üzerindeydi ve kritik bir şekilde susuzluk çekiyordu. Şimdi sadece 650 dolara bu bahçenin yerine yıl boyunca gıda kaynağı sağlayacak sıcaklık kontrollü hidroponik bir sera geldi.
23: Kader anı geldim. Hazır mısın?
24: Ah, çok parlak. Güneş gözlüğüne ihtiyacım var.
23: Evet, haklısın. Bu muhteşem bir şey. LED ışıkları sayesinde bu bitkiler günün hangi saatinde ve yılın hangi zamanında olduklarını bilemeyecekler. Yıl boyunca bitki yetiştiren izole bir sisteme sahipsin. Bunu kesinlikle ben de istiyorum.
0: Misty! Gel değirmenini test edeceğiz. Biraz rüzgar var. Oraya git, freni bırak ve ne olacağına bak. Bakalım biraz daha su çıkarabilecek miyiz? Hareket var mı?
24: Evet.
1: Öyle görünüyor, evet.
24: Şuraya bakın.
0: Evet.
24: Aman tanrım.
0: Çok hızlandı.
1: Harika çalışıyor.
24: Sadece biraz.
1: Çok iyi çalışıyor.
24: Evet, bu harika.
0: Tamam, aşağı geliyorum.
6: Harika.
24: Evet, evet.
1: Vay canına.
6: Değil mi? Şuna baksanıza.
1: Evet, vay canına, evet.
6: Çiftliğinizde su var.
1: Sanırım bu çok
24: harika.
1: Güzel.
6: Evet.
1: Bu çok hoşuma
24: gitti. Hadi sarılalım.
6: Evet.
1: Sanırım bu çok güzel.
18: Bir hafta önce Barney ve Lorin'in kulübesi ani seller nedeniyle dengesizdi ve çiftliği ayakta tutmaya yetecek kadar su toplayıp depolayamıyorlardı. Şimdi kulübelerinin temeli sağlam bir zemine oturuyor. Bir hendek sel sularını evlerinden uzaklaştıracak ve yel değirmenleri her çöl esintisinde yüzlerce litre su pompalayacak. Üstelik bunların hepsi sadece $700'lık malzemeyle oldu.
21: Annemin ve Barney'nin güvenli ve sağlam bir durumda olduklarını bilerek geceleri daha iyi uyuyacağım.
0: İkinize de bir şey söylemek istiyorum. Şu ana kadar yardım ettiğimiz en genç çiftlik sahipleri değilsiniz. En yaşlıları da. Ama bugüne kadar kimse sizin kadar sıkı çalışmadı. Siz bir takımsınız ve başarılı olacaksınız. Ve bu akşam buradan ayrılırken bize ilham veriyor.
1: Ben sadece teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğiniz ve hayalimizi gerçekleştirip bize umut verdiğiniz için teşekkür ederim size.
0: Rica ederiz. Bunu hak ediyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim.
24: Teşekkür ederim. Bunun bizim için ne kadar önemli
6: olduğunu
24: bilemezsiniz.
6: Bunu hak ediyorsunuz ve bence şimdiye kadar yanlarından ayrıldığımız en başarılı çiftlik sahipleri olacaksınız.
1: Burada olmanızı mutlaka anlamlı kılacağım.
23: Sen harikasın. Sizi özleyeceğim.
1: Evet, biz de öyle.
0: Bir hafta önce Arizona'nın bu yüksek çöl bölgesinde bazı sorunları olan bir çiftle tanıştık. Her şey söylendi ve yapıldı. Ve bu çiftlik, bu muhteşem dağların dibinde başarıya ulaşmak için kuruldu. İkinize de teşekkür ederiz.
23: Bu bir veda. Chelsea'ye teşekkür et ve hoşça kal, değil mi?
6: Teşekkür ederim çocuklar. Görüşürüz.
1: Onlar ayrıldıktan 2 hafta sonra 5 santimetrelik bir yağmur yağdı. Hepsi buradan aktı ve su eve yaklaşmadı bile. Bana domuz işine geri dönme fırsatı verdikleri için Rainey'lere teşekkür etmek istiyorum. Çiftliğe bir erkek domuz getirdik ve Mayıs ayının sonuna doğru yavruların gelmesini bekliyoruz.
24: Çok mutluyum. Her çeşit sebzem var. Bu yüzden çok heyecanlıyım.
1: Tekrar teşekkür ederiz.
24: Tanrı sizi korusun arkadaşlar.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
19: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
22: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
25: Trivago.
26: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
27: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
28: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
27: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
28: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
29: Abi, ne yapıyoruz şu an?
30: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
31: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Tam da leyslik.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit.
8: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli.
9: Evet şef.
8: Bu yemeğin lezzetli olması yetmez.
10: Buyurucu da olmalı.
9: Tamam şef.
8: Her bir porsiyon adil olmalı. Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı, değil mi?
11: Evet şef.
8: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
9: Evet şef.
7: Durma.
8: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli.
9: Evet şef.
8: Bu yemeğin lezzetli olması yetmez.
10: Buyurucu da olmalı.
9: Tamam şef.
8: Her bir porsiyon adil olmalı. Bu sofrada hepimizi

0: Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağın bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
1: senin de tuzun olsun.

0: yani.
1: Bazı yaratıcı yapılar yaptım ama daha önce bunun gibi hiçbir şey yapmadım. Bizi bir sonraki seviyeye taşıyacak.
2: Sıradan bir yapı değil. Bu bir Wilbur çalışması.
1: Planımız Yunan tarzı bir kulübe yapmak. Kolay iş olmayacak. Bir iki saç telimiz beyazlayabilir.
2: Durduk. İşte gidiyor.
3: Üzerimize gelecek gibi.
2: Bu çok kötü oldu.
1: Bugün epey soğuk. Yağmurlu karlı bir ay oldu ve burada bir çamur çukuru oluştu. Şu an her yer çamur.
4: Abi, hey, hey, hey. Palet yerinden çıktı.
1: Bir çözüm bulamıyorum. İşimiz bitti. İyimser olmaya çalışıyorum ama sinir bozucu olmaya başladı.
2: Berbat durumda.
3: Sakin ol Scott.
1: Kaldır, kaldır, kaldır. Kayıyor Scott. Dikkat et, dikkat et. Dikkat et.
2: Yabanda çalışınca bunlar yaşanabiliyor.
5: Yaban evlere hazır mısınız?
1: Beyler, bu yapı beni çok heyecanlandırıyor. Bunu yapmayı uzun zamandır istiyordum. Bazı yaratıcı yapılar yaptım ama daha önce bunun kadar büyük ve zorlayıcı bir şey yapmadım. Bizi sonraki seviyeye taşıyacak.
2: Tennessee'nin doğusunda burada yapacağımız türde bir şey bulamazsınız.
1: Ben William.
2: Ben Scott.
1: Tennessee'nin doğusundaki tepelerde bir Yunan kulübesi yapıyoruz. Kulübe yapacağımız nokta Knoxville'in 2 saat kuzeydoğusunda Apalaş Dağları'nın eteklerinde Virginia ve North Carolina sınırında yer alıyor. 136 dönümlük bu araziyi 3 yıl önce eşim Daniel'le birlikte aldık. Gizli bir mücevher gibiydi. Bunun için çok sıkı çalıştık ve şimdi çok özel bir şey haline geldi. Eskiden hurdalıktı.
6: 30 yıllık bir otomobil ve lastik yığını vardı. Harap haldeydi. İlk gördüğümde William'ın aklını kaçırdığını düşündüm ama taşlar yavaş yavaş yerine oturdu. Şimdi o alanı olduğundan farklı şekilde hayal edemiyorum.
1: Toprak çok kirli, kesinlikle.
4: Taşlar var.
2: Peki kulübeyi ne tarafa yapmak istiyorsun?
1: Scott 3,5-4 yıldır benimle.
2: Birlikte büyüdük. Artık daha da yakın dostuz.
1: Şuraya ne dersiniz?
2: Epey iyi görünüyor.
1: Fazla taş görmüyorum.
4: Birkaç ağaç
1: var. Bence bu alanı kolayca uygun hale getirebiliriz.
2: Bence burası iyi bir nokta.
1: Scott beni sıkça uyarır. Her zaman soru şeklinde haksız olduğumu söyler. Örneğin bunu yapmak istediğinden emin misin der. Hayır Bill, bu işe yaramaz demenin güzel ve yumuşak bir yolu. Ne diyorsun Boston?
4: Evet. Kesilecek birkaç ağaç. Olur.
1: O işi benim için sen yapacaksın. Oğlum 3-4 yaşından biri bu işin içinde. Araç geliştirir, seviyor. Buradaki sürecin her kısmında benim yanımdaydı. Burayı en az benim kadar çok seviyor. Sophie, ne diyorsun?
7: Düz.
1: Düz, evet. Güzel, iyi başlangıç.
7: Evet. Sayılır.
1: Küçük kızım Sophie ellerini kirletmeyi seviyor. Annesine benziyor. İşin sonunda girip daha güzel şeyleri yapmayı seviyor. Bir şeyler inşa ederken yaratıcı olmaktan hep keyif aldım. Bu arazi bize çok havalı ve yaratıcı yapılar için imkan sunuyor. Çok keyif aldığımız bir hobbit evi, bir de çok havalı bir ağaç evi yaptık. Sıradaki projenin daha da farklı olmasını istiyorum.
2: Farklı bir şey. Kesinlikle alışıldık bir şey değil.
1: Bu sefer büyük bir projeye girişiyoruz. Planımız ve Yunan kulübesi yapmak. Yunan mimarisinde uymak gereken çok kural var.
2: Çok şey öğreniyoruz.
1: Onu ara sıra sınav yapıyorum.
8: Bence bazı doğal materyalleri temizlemek için iyi bir fırsata sahibiz.
1: En güzel yanlarından biri de beni konfor alanımın dışına düşürmeye zorlayacak olması. Biraz daha hassas yaklaşmalıyım. Yunan mimarisini kullanmak için geometrik oranlar üzerinde düşünmeliyim. İşe curup biriketleriyle zemin altı boş, geleneksel bir temel oluşturarak başlayacağız. Yunan kulübemiz onun üzerine gelecek. Ona doğru yaklaştıkça kocaman sütunlarıyla insanın aklını başından alacak. Bunun bir Yunan yapısı olduğu açık şekilde belli olacak. İçeriye girenleri güzel bir yaşam alanı karşılayacak. Yüksek tavanlı bu alanda mutfak sağda, salon solda olacak. Arka tarafta banyolu bir yatak odası bulunacak. Döner merdivenle içinde tuvaleti olan küçük bir yatak odasına çıkılacak. Şebekesiz bir bölgede olmamızdan dolayı elektrik için güneş paneli.

0: kullanacağız. Su için ve deriden taze su yollayan bir pompamız olacak. Kışın ısınmak için tüplü bir ısıtma sistemi kullanacağız. Yapının yaratıcı ve teknik yönleriyle şebekesiz bölgeden gereken özellikleri de katıp bunlara ücra bir noktada hayata geçirmeliyiz. Zorlayıcı olacak zaten. Saçımda birçok beyaz tel var, sanırım birkaç tane de bu projeye eklenecek. Bence en büyük zorluklardan biri burada deri olması. Evet. Ama bu yandan ulaşmamız deri üzerinden olacak.
1: Bence menfezli geçici bir köprü falan koymalıyız.
0: Kesinlikle her şeyi elimde taşımak istemiyorum.
1: Hiçbir şeyi taşımak istemiyorum.
0: Evet. Güzel olacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyım.
2: Tamam.
1: Bence her şey yolunda gidecek.
2: Bütçemiz nedir?
0: Gerçek bütçem mi, annene söylediğim mi? 14 haftalık bir proje, bütçemiz 100 bin dolar. Bence bunu yapabiliriz.
1: Bunu bir şekilde yapacağız.
0: İyi bir ekibiz.
1: Evet, evet.
2: Böyle iyi mi?
0: Pekala, hadi başlayalım.
1: Evet, dikkatli ol. İşte yıkılıyor. Ağaç düşüyor. Tamamdır. İyi işte bastın.
0: İyi iş evlat.
1: Biri tamam, sırada daha bir sürü var.
0: İnşaatın 3. haftasındayız. Demiri oluşturduk. Köprüye başlamaya hazırız. Başta malzemeleri dereden geçirmek için küçük geçici bir köprü koyduk ve o köprü yalnızca bu amaca hizmet etti. Şimdi yükselecek suya da dayanacak daha sağlam bir köprü oluşturmamız gerekiyor. İlk adım elbette eski menfezi sökmek ve alanı temizlemek, sonra yenisine başlayabiliriz.
1: İnatçı bir ağaç kökü. Hadi ama. Ah, neredeyse. Will. Dostum.
0: Ekskavatörümüzde aşırı yüklenme sistemi var. Öyle bir sorun yaşadığında basıncı dışarıya veriyor.
1: Bu berbat oldu dostum.
0: İyi olmadı. Kesinlikle iyi olmadı. Onu bugün düzeltemezsek, özellikle de yaklaşan yağmuru hesaba katınca işimiz tüm hafta aksayabilir.
1: Buradaki parçayı patlattı. İşte şu noktada. Evet. Şanslıysak yuvarlak contadır.
0: Contadır, evet.
1: Ben de bunlardan olabilir. Var mı bilmiyorum. Varsa bunu tamir edebilirim sanıyorum.
0: Tamam. Daha önce Scott'ın küçük yaratıcı çözümler bulduğuna şahit oldum. Bunu da bir şekilde halledeceğimizi düşünüyorum.
1: Şanslısın patron. Yuvarlak contayı buldum.
0: Değil misin? Çok güzel.
1: Evet, sonuncusu.
0: Sonuncu, evet, çok iyi dostum.
1: Sonuncusu. Onu söküp sorunun ne olduğundan emin olacağız. Evet. Ama bundan kaynaklandığından epey eminim. Onu onaracağız. Parça bulmak için 2 saat yol gidip hiçbir şey yapamayız. O sebeple yanımızda ne varsa sorunları onlarla çözüyoruz işte. Evet, işte bu. Ha, bak nasıl kırılmış. Şanslıyız. Sadece conta. Sanırım bunu 20-30 dakika içinde halledebilirim. Sonra tekrar işimize koyulabiliriz.
0: Drew dostum, şunu kaldırmama yardım etsene. Büyük menfezin yapımına geçtik. Buraya büyük bir köprü yapmamız gerekiyor ama elbette gerginim çünkü ağırlığı 1,5 tona yakın. O sebeple onu mini yükleyiciye bağlamaya çalışıyoruz. Sonra onu itmeye çalışacağız. Daha önce böyle bir yük hareket ettirmedim. Güvenliğe çok dikkat etmeli çünkü her şey bir anda çok kötü olabilir. Evet, tamam, mükemmel. Şu anda tek beklediğim şey Scott'ın o ağaç kökünü oradan sökmesi. Sonra köprümüzü kurabileceğiz.
1: Neredeyse tamam.
0: Onu kenara al Scott. İşte bu. Gözüm kulağım ol. Dostum, buradan bir şey görünmüyor.
3: Tamam. Böyle devam et. Evet, iyi gidiyorsun. Dur, çok kenara geldim.
0: Tamam duruyoruz. Büyük ne yapacağı belli olmayan bir parça. Bir kez kurtulursa onu tutamayız. Bu insanı geliyor. Pekala beyler, planımız şu. Scott, sen tabii ki o tarafta duracaksın. Ben Memphis'in zincirlerini sökeceğim ve sonra onu buraya iteceğim. Yuvarlanmasından endişe duyuyorum.
1: Evet.
0: Bunu hiç istemem. Kayarak insin.
1: Evet, kayarak gelsin. Ben yapabildiğim zaman onu tutarım, tamam mı?
0: Ters gidebilecek çok şey var dostum.
1: Doğru.
0: Kimsenin yaralanmasını istemiyorum. Hiçbir şey buna değmez.
1: Aha.
0: Yani onu güvenli şekilde
1: yerleştirelim. Sakin olalım, acele etmeyelim.
0: Acele evet. Yok, evet.
1: Biraz zorlayıcı olacak. Aşağıda belli bir yöne bakması gerekiyor.
0: Hizam doğru mu? Bu şekilde.
1: Evet.
0: Bu işi berbat etmek istemiyorum. Buna zarar verirsek yenisinin gelmesi 6 haftayı bulabilir.
1: Çok terledim.
0: Hazır mıyız?
3: Bu şekilde devam et. Yuvarlanacak gibi duruyor.
0: Şuraya
3: evet
0: bak.
3: Olacak gibi sanki.
0: İyi miyiz?
1: İşte başlıyoruz.
0: Dur, kaçıp gitme.
1: Tanrım. Oo, tatlım. İşte bu. Şu kadar daha gerekiyor. İşte böyle.
3: Tamamdır.
0: Bence o şekilde iyi.
1: Epey iyi duruyor. Evet.
0: Güzel. Önemli işlerimizden biri bu şeyi kimse zarar görmeden yerleştirmekti. Gergin anlar yaşadık ama iyi bir köprümüz oldu. Toplamda çok iyi bir sabahtı. Çok güzel bir sabah.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
7: dondurma. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
16: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
17: Üst düzey bir meydan okuma.
16: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
18: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
16: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
19: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
20: Food is forbidden.
21: Kalp damar ilaçları da var.
22: Meyve yasak, komple yasak.
19: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
23: Evin iskeletine başladık. İnşaat alanını kontrol ediyorum. Boston da yanımda. Bugün konuşmak istemiyor. Bir cumartesi günü çalışmaya çalışıyoruz. Denesi'nin doğusunda kış başladı. Dün gece 2,5 santim kadar kar yağdı. Bugün 5 ya da 7,5 santim kadar bekleniyor. İskeleti işini durdurduk. Umarım yarın hava daha güzel olur. Yeni bir gün başladı. Kar yağıyor. Çatık dirişlerini yerleştirmeye çalışıyoruz. Dikkatli olmalıyız. Kardan dolayı kimsenin yaralanmasını istemem. Bu şeyin üzerini kapatabilirsek çok mutlu olacağım. Bugün hava soğuk. Son iki haftadır epey kar yağdı. Bu biraz sıra dışı. Yine de evin iskeletine devam ettik. Çünkü çatıya yeni kirişler ekleyeceğiz. 108,5 santim.
24: Dikkatli olun.
23: Elbette ne zaman çatık kirişi yerleştirmek için yukarıda çalışsak biraz gergin oluyoruz. Düşersek veya yaralanırsak 2 dakika mesafede bir hastanemiz yok. Epey uzun bir yol gitmemiz gerekir. O sebeple güvenli çalıştığımızdan emin olmak istiyoruz.
24: Oh, hadi. Buradan iyi görünüyor.
23: İt buraya, it. Tamam, buraya bırakalım. İşte oldu. Bence bugün toplamda iyi bir ilerleme sağladık. Çatı kirişlerini tamamladık ve çatının yarısını kapladık. Pekala beyler, bence bugün bu kadar yeter.
24: Tamamdır, iyi işti. Bye dost.
23: Çok soğuk.
24: Biraz soğuk, evet.
23: Denesi'nin doğusundaki 7. haftamız. Dün gece bir fırtına çıktı. Bugün yerde 5 santim kar var. O sebeple bugünkü işimiz biraz zor olacak. Biraz yavaş ilerleyecek. Heyecan verici olansa Kulübenin artık kulübeye benzemeye başlamış olması, Yunan unsurlar yerlerini almaya başladı. Bugün sütunları yerleştireceğimiz için çok heyecanlıyız. Büyük sütunlar, doğru düzeli sütunlar, Yunan mimarisinin merkez parçası niteliğinde. Bugün onları yerleştireceğiz, çok heyecanlıyız. Onları nasıl koyabileceğimize dair fikri olan?
24: Bence tek yolu mini yükleyiciyle tek tek taşımak gibi. Tabii kendin taşımak istersen başka.
23: Altı kütüğümüz var. Uzunlukları 3.35 metre, çok ağırlar. 2 veya 6 kişiyle taşınacak gibi değiller. En azından biz o kadar güçlü değiliz. Kütükler bu araziden alındı. Bazıları taş ocağından geldi. Yıllardır orada üzüp duruyorlardı. Bu iş için oğlum Austin'la bir takım olduk. Kütükleri almama yardım etti. Onları kullanacağımız için heyecanlıyım. Bugünün zorluğu zeminin çamurlu ve kaygan olması. Perişan olacağız.
0: Burada takıldım.
23: Hey!
24: Geri gidebiliyor musun?
0: Arka taraf çamura giriyor.
24: Kütüğü düşürmek üzeresin Bastın. Dikkat et, düşecek gibi duruyor. Devam et, devam et. Evet böyle, evet evet devam et. Tamam, şimdi oraya bırak.
23: Denesinin doğusunda kış var. Bugün bununla mücadele ediyoruz. Yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız.
1: Çamurda oynamak her çocuğun hayali.
24: Çok doğru. Hala bayılıyorum.
1: Her zaman.
23: Lacey bana yardım eden marangoz bir arkadaşım. Böyle bir günde burada olduğu için çok mutluyum çünkü zorlanacağız. Scott, sen mini ekskavatördesin. Evet. Lacey, tabii ki senin bir şeyleri bağlama becerin tartışılmaz. O iş sende. Kütüğün altında kimse durmasın. Bu iş güvenli bir şekilde yapılmalı.
0: İşi batırmayın.
23: Devam etmeyin. Yağmurlu, karlı bir ay oldu ve burada bir çamur çukuru oluştu. Her gün çamur içindeyiz.
24: Şu an her yer çamur. Onu döndürelim mi?
1: Sanırım halledebilirim.
0: Scott oraya saplanmış gibi duruyor. Hey! Scott! Hey! Palet yerinden çıktı.
23: Kütükleri olmaları gereken pozisyona getirmeye çalışıyoruz. Mini ekskavatörün bir paleti yerinden çıktı. Bundan dolayı şu an tüm çalışma durdu.
24: Bunu istemezdim. Berbat durumda.
23: İyimser olmaya çalışıyorum ama sinir bozucu olmaya başladı. Kışın bunlarla mücadele ediyorsunuz. Sinir bozukluğu ve çamur. Bolca çamur.
0: İşte bu. Evet.
23: İlerlemek istiyorsak onu hızlı bir şekilde onarmalıyız. Kütükleri dikmeliyiz ve bunu güvenli şekilde yapmamızın başka yolu yok.
24: Tamam. Öyle tutabilirsem belki yapabilirim. Bakalım oraya alabilecek miyim? İşte.
1: İt hadi. Oldu mu?
23: Yardım gerekli mi?
24: Evet. Yaklaştık. Hadi bitir bu işi.
23: Tamamdır.
24: Bekle Bastın. Ayarlayalım.
23: Tamamdır. İleri ileri.
1: Devam et.
23: Evet.
24: İşte
1: tamamdır.
24: Bu.
1: Tamam.
23: Onu tahmin edemeseydik kısa bir iş günü olacaktı. Şimdi tekrar hızlanabiliriz.
24: Bunu bir çamur çukurunda tamir etmek çok zor bir işti. Kıyafetimden de belli oluyor değil mi? Yoruldum. Ama sorunu çözdük.
23: Hava kısa süre içinde kararacak. Hızlı olmalıyız. Mini ekskavatör tekrar çalışabilir durumda. Zaman kaybımızı telafi edip sütunları yerleştirmeliyiz.
1: Kepçeyi kapa.
23: Büyük sütunlar, doğru düzenli sütunlar, Yunan mimarisinin merkez parçası niteliğinde. Bugün onları yerleştireceğiz. Çok heyecanlıyız. Bu araçta 300-350 kiloluk kütükler kaldırıyoruz ve ağırlık işi kolayca bozabilir.
0: Ve çamur.
23: Ve çamur, evet. Ağırlık ve çamur. Güvenliğe dikkat etmeliyiz.
1: Tamam, Scott.
23: Kütüğün alt yanına geçeyim.
1: Kendine dikkat et.
23: Tamam. Hey. Tamam, biraz indirebilirsin, biraz daha. Çok yavaşça. Çok yavaşça indir, hadi. Bana doğru. Tamam, dur. Pekala, indirmeye başla.
1: Hayır.
23: İndir, tamam.
0: Böyle iyi.
1: İyi miyiz?
23: Bence iyi. Onu sabitleyeyim.
1: Güzel.
0: Başardık.
23: Başardık.
24: İlki tamam.
23: İyi iş arkadaşlar. 5 tane kaldı. Hadi getir onu bastın. Hadi.
1: Tamam bastın. Hazır mıyız?
23: Evet.
1: Hadi. Tamam. Hop.
23: Tamam.
1: Tamam.
23: Peki şu tarafa çek.
1: Tamam. Yukarı, biraz yukarı, biraz yukarı, biraz aşağı.
23: İşte bu. Biraz indir.
1: Dostum, tamam. Evet.
23: Hepsinin yerleşmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Stresim azalacak ve bu iyi olacak. Bence sütunlar çok güzel görünecek. Çok heyecanlıyım, aynı zamanda tedbirliyim.
1: Hey Will, şuna bir bak.
23: Ne oldu dostum?
1: Uca doğru daralması beni biraz kaygılandırdı. Kayıyor gibi.
23: Ha tamam tamam, daraldığı için.
1: Evet, kepçe bunu aldığı anda Boston'ın geri çekilmesi gerekiyor.
23: Evet elbette.
1: Kesinlikle yoldan çekilmeliyiz çünkü onu kaldırdığımız zaman düşebilir.
23: Hadi kaldıralım.

0: Yavaşça indir Scott. Dur bekle bekle.
1: Bekle. Scott kayıyor. Dikkat edin.
0: İleri götürmelisin. Sallanıyor. Aldın mı Will?
1: Evet aldım.
2: İyi misiniz?
1: Üzerinde mi?
0: Üzerinde.
1: Güzel. Evet, korkutucuydu. Kütük uca doğru daraldığı için kayış biraz kaymaya başladı. O zaman kısa bir gerginlik yaşadık. Kimse yaralanmadı, kimsenin parmağı falan ezilmedi.
2: Evet.
1: Kaldır. Bence bu şeyler müthiş görünüyor. Çok heyecanlıyım. Onları çok dengeli yerleştirdik. Kafamda dönüp duran şey yavaş yavaş gerçekleşiyor. Sanırım bir gün için yeterince heyecan yaşadım. Şimdi Pyrdus edeceğiz. Yarın yine buradayız. Tennessee'nin doğusunda soğuk bir sabahta. Hava -12 derece. İki gün önceki kar hala yerde. Pek güzel bir sabah olmadı. Sütunların üzerindeki saçaklığa başlatmayı umuyorduk. Mini yükleyici çalıştırmaya gittim ama çalışmadı. Sanırım maalesef içinde bir şeyler dondu ve hidrolik borusunun patlamasına sebep oldu. Böyle bir inşaatta bu tür şeyler olabiliyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Şimdi sütunların üzerindeki saçaklık denilen alanın iskeletini yapmaya çalışıyoruz. Doğru düzenin Yunan mimarisine sadık kalmak için sütunların tepelerine dikdörtgen prizma başlıklar koyacağız. Sonra ön verandayı ana yapıya bağlayacak olan saçaklığı oluşturacağız. Planımız aslında mini yükleyiciyi kullanmakta ama şimdi geleneksel şekilde iskelet kurarak yapıyoruz. İdeal olan bu değil ama böylece bugünü boş geçirmeyeceğiz. Başka seçeneğimiz yok. Yükseğe çıktığımda kendimi rahat hissetmem için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Keşke mini yükleyiciyi kullanabilseydik. Çok işimize yarardı.

0: Şuradaki nasıl?
1: Mükemmel. Arkadaşım Josh bugün köprü yapımına yardıma geldiği için çok mutluyum. Yaratıcı yönüme genellikle katkı yapıyor. Ona bir şey söylediğimde bana fikirler veriyor. Genellikle bu tür şeyler de çok iyi. Josh'la çalışmaktan her zaman keyif alıyorum.
0: Onu buraya alacağım.
2: Tamam.
0: İşte bu.
1: Yapının büyük bir karakteri var. Ön gelişimde aynı derecede karakter sahibi olmasını isterim. O sebeple bir köprü tasarladık. Güzel tarafı köprüde kullanılacak tüm taşların bu araziden toplanmış olması.
0: William hiçbir şeyin çok düzgün olmasını istemez. İnsan yapımı görünmesini istemez. Küçük bir yamukluk, biraz eğrilik, biraz karakter olsun ister.
2: William evet. Öyle seviyor.
0: Evet evet öyle seviyor. O seviyorsa ben de severim. Her şey güzel. Tam buraya göre.
1: Bugün inşaat alanına geldik ve birkaç pencere monte ettik. Tabii bu pencerelerde Yunan oranları var. Alt kısmının üst kısmı oranı cidden harika. Şahane görünüyorlar. Önümüzdeki iki hafta çok yağmur bekleniyor. Bugün çok yoğun çalışıyoruz. Yapabildiğimizi yapıp hava daha sıcak olana dek ara vereceğiz. Eşim Daniel'le bugün gelip saçaklığın yapımına yardım ettiği için çok heyecanlıyım. Bu projede en sabırsızlıkla beklediğim şeylerden biri kafamda oluşturduğum bir tür detayları ve farklı elementleri hayata geçirmek. Örneğin, burada boyanmış eski paslı bir teneke kullanacağız. Paslı kısmındaki oksitlenme zamanla güzel bir patina görünümü oluşmasını sağlayacak. En azından böyle umuyoruz. Herkesin hayatta bir bağımlılığı vardır. Benimki de eski yeniden kullanıma sokulmuş keresteler. Biz burada eskiden bütün asılan odunları kullanacağız. Çünkü çok güzel olmaları onları gerçekten çok kullanışlı yapıyor. Ayrıca dörtgen ambar kerestelerine göre çok daha yumuşak ve doğallar.
3: Biraz daha it. Tamamdır.
1: Yunan mimarisine dair araştırma yapmak için büyük zaman harcadım. Bazı varyasyonlar var ama genel yaklaşıma göre trigliflar sütun çapının yarısı kadar oluyor. Bizim sütunlarımızın çapı 40 santim yani trigliflerin genişliği 20 santim olacak.
2: Will'in ne yapmaya çalıştığını anlamak için ben de bir araştırma yaptım. Ama yine de bulamadım. Hepsi onun kafasında.
1: 15 santimlik küçük parçalara ihtiyacım var. O kadar yeterli. Saatte tamam. 15 santimetre.
2: Sıradan bir yapı değil. Bir Wilbur çalışması. Tamam. İyi iş.
1: Bu tamamdır. Yağmurun bir süre daha yağmasını isterdim ama önce olmayacak gibi yapabileceğimiz uzun süre çalışacağımız ama manzara iyi durmuyor. Yağmur berbat.
4: Kötüleşiyor.
1: Evet Scott, Daniel bilmiyorum.
2: Evet, sen
1: Daniel
2: karar ver.
1: Sen karar ver. Ne diyorsun?
4: Bence bugün bırakalım. Yarın yeniden deneyelim.
1: Bugün hava çok ama çok kötü. Daha fazla iş yapabilmeyi umuyorduk ama öyle olmadı. Pekala arkadaşlar, aletleri toplayalım lütfen.
4: Kaymaya başladı.
2: Evet.
1: Şu an programın gerisindeyiz. Gelecek hafta da öyle olacak gibi görünüyor. Projenin zaman programı beni zaten kaygılandırıyordu. Artık çok daha fazla kaygılanıyorum. Çünkü bu duruma kesinlikle bir çözüm bulamıyorum.
2: Yabanda çalışınca bunlar yaşanabiliyor.
1: İnşaata başlayalı 4 ay oldu. Ne yazık ki zamanlama hedefimizi 2 hafta aşmış durumdayız. Üstelik muhtemelen en az 3 hafta kadar da işimiz var. Güzel haberse şu an ilerliyor olmamız. Yunan mimarisi için çok önemli geometrik özellikler ortaya çıkmaya, olması gerektiği gibi görünmeye başladı. Dışarıdaki özellikleri büyük zaman harcadık. Biz içeride de ilerleme kaydediyoruz. Son halimi vermeye başladık. Tavan iyi durumda, evet. Duvarlar harika görünüyor. Bu tarafa gel Billy. Gerçekten çok heyecanlıyım Scott.
2: Büyük oyun, büyük hamle.
1: Doğru. Beni çok heyecanlandıran noktalardan biri yapının şebekesiz özellikleri. Şimdi bir güneş paneli kuruyoruz.
2: Güzel.
1: İyi fiyata aldığım bir trailer sistemi, portatif bir güneş sistemi olması harika çünkü bakımı kolay yapılır. Hayır, çok fazla, çok fazla. Yukarı bakacak. İşte bu. Bu şekilde olmalı. Trailer için en iyi nokta evin yanı değil, derenin diğer tarafı. Oradaki alan biraz daha açık ve daha fazla güneş alıyor. Muhtemelen dereden kablo geçireceğiz.
2: Bence iyi iş çıkardın. Gerçekten öyle.
1: Pekala, bunu alıyorum ve derenin derin bir noktasına bırakıyorum.
2: Evet.
1: İşte buraya iyi duruyor.
2: Evet.
1: Buraya su getirmek çok zor olacaktı. Şehir suyu bir seçenek değildi. Burada bir dere olduğu için çok şanslıyız. Onu kullanabileceğiz. Bir pompa kullanacağız.
2: Peki, hala su geliyor mu diye bakalım
1: evet,
2: mı?
1: Evet, bakalım dostum.
2: Tamam, suyumuz geliyor. Su geliyor, güzel. Evet. Evet, evet. Epey iyi evet. Yapıyor.
1: Evet, güzel. Suyu evin içine pompalayacağız ve sonra bir iki filtreleme işleminden geçecek, içme suyumuz olacak.
2: Tamamdır, iyi görünüyor.
1: Bunlar çok güzel olacak. Sonuç ya muhteşem olacak ya da felaket. Bakalım göreceğiz. Başından beri heyecanla beklediğim noktalardan birine geldik. Tavana sudan çıkarılan ahşap parçalar monte edeceğiz.
4: Kırılmadı.
1: Oldu. Lütfen düşünme. Yapabiliyorsan vidalar. Ben tutuyorum. Bu ahşap parçaların ön plana çıkmalarını istiyoruz. Gelenleri yaklaşık 5 metre yukarıdaki tavana baktıracak bir şey istiyoruz. Onları mimarinin bir parçası yapmak insanların dikkatini doğal şekilde yukarı çekecek. Böylece buranın ne kadar ferah olduğunu fark
4: kesinlikle
1: edecekler.
4: Kesinlikle dikkat çekici.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
10: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
11: dondurma. Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
12: kartım hadi. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: İyi arkadaşlarımdan birinin demir atölyesi var. Geçmişte benim için çok şey yaptı. Döner merdiveni tabii ki ona yaptırmak isterim. Büyük bir merdiven. Yüksekliği korkulukla beraber 4,5 metre civarı olacak. Ayrıca sanırım 200-230 civarı. Bunu nasıl yapacağız? 1-2-3 kaldırın.
17: Birden çok ağırlaştı.
16: Evet. Sanırım onu yan pencereden sokmak zorunda kalacağız. Birkaç santim boşluğumuz kalacak. Sorun çıkacağını sanmıyorum.
17: Dostum, bu çok ağır. Ölçünün doğru alınıp alınmadığından asla emin olamazsınız. Bazen yanlışlıklar olur.
16: Ya, umarım doğru ölçmüşlerdir. O kısmı biliyorum.
17: Evet, doğru. Evet.
16: İyi ki mini ekskavatör burada. Olmasaydı bu işi asla yapamazdık.
17: Bu kısmı içeri sokuyoruz. Tamam. Döndürmeye hazırız.
16: Birazcık geri çekin.
17: Tamamdır.
16: Güzel.
18: Herkes iyi iş çıkardı.
17: Dostum, çok zor oldu.
18: John Herkül gibiydi.
16: Onu içeri soktuk. Hiçbir şeyin kırıldığını sanmıyorum. Güzel bir gün.
17: İşte bu. Oldu.
16: İşler bu noktada heyecan verici oluyor çünkü her şey son halini almaya başlıyor. Bunu arkadaşlarımıza ve akrabalarımıza göstermek için sabırsızlanıyorum. Ne kadar sıkı çalıştığımızı görecekler. Artık bir tatil için sabırsızlanıyorum. Projeyi bitirdik. Bence müthiş oldu. Bu araziye çok uyumlu bir yapı. Hemen önünden bir dere geçiyor. Burası çok görkemli bir alan. Yukarıya bakıyorsunuz ve sütunlarla karşılaşıyorsunuz. Kulübe en başından beri amaçlandığı gibi görünüyor.
17: Tennessee'nin doğusunda buna benzer bir şey görmezsiniz. Görünce size vay canına dedirtecek bir şey.
19: Bu tüm ailenin katkı sağladığı bir proje oldu. Benim en sevdiğim rol Sophie ile gelip bazı küçük dokunuşlar yapmak.
20: Abim daha çok inşaat kısmını seviyor. Ben dekorasyon kısmıyla daha ilgiliyim.
19: Bunu birlikte yapmaktan çok keyif aldık.
16: Başta bunun 14 haftalık bir çalışma olacağını düşünüyorduk. Tabii ki süre zarfı çok uzadı. Sanırım 20 hafta civarı sürdü. Bütçe olarak 100 bin dolar hedefliyorduk. Şu an 130 bin kadar harcamış durumdayız. Annem de bugün kulübeye bakmaya gelecek.
2: Merhaba.
16: Merhaba.
2: Ah aman tanrım. Bu çok güzel.
19: Teşekkürler.
2: Bunu yapabileceğinizi sanmıyordum ama başardınız.
16: Yaratıcı yönümün büyük bir kısmı annemden geliyor. Burayı gördüğü için çok heyecanlanacak. Sana dediğim gibi olmuş mu?
2: Fazlası olmuş. Vay canına. Ah sütunlar. Şuna bir bakın. Güzel bir Yunan taşra yapısı.
19: Hadi içeri girelim.
2: Teresi'de.
19: Doğru. Evet.
16: Sana basamakları göstereyim.
2: Hadi.
16: Yunan kültüründe her zaman sağ ayakla bitirmek çok iyi şans demektir. O sebeple basamaklar sağ ayakla başlayıp sağ ayakla bitirecek şekilde yapıldı. Bu bir şans sembolü.
2: Aa, biraz ihtiyacım evet. var.
19: Hepimizin var.
2: Tamam. Evet. Sağ ayakla başlıyorum.
19: İşte bu.
2: Oh.
16: İçeri gel anne.
2: Ah, vay canına. Noel gibi canım. Vay canına. Bu muazzam boyuttaki kirişlere bayıldım. Muhteşem.
16: Burada tavan yüksekliği yaklaşık 5 metre.
2: Vay canına. Boşuna bu havada süzülme hissi evet. vermiyor.
19: Mutfak.
2: Harika bir iş çıkarmışsın dekoratör kız. Lavaboya bayıldım.
16: Buraya getirdiğimiz suyu dereden alıyoruz. Su bir filtreleme arıtma işleminden geçiyor. Böylece içme suyumuzu dereden karşılıyoruz. Enerjiyi de güneşten alıyoruz. Temiz enerji. Kış gelince de ısınıp kışı geçirmek için gaz kullanacağız.
2: Her şeyi düşünmüşsünüz.
16: Kendi mutluluk sığınağımızda şebeke bağlantımız olmadan yaşayacağız.
19: Bu alana bayıldım. Oturabilirsin, kitap okuyabilirsin, evet. doğaya bakabilirsin. Sabahları kahve içebilirsin. Elbette biliyorsun Yunan kültüründe mavi çok ön plandadır. Ondan dolayı bolca mavi kullanmaya çalıştım.
2: Bana da bir tane yapmanız gerekecek.
16: Bir süredir istiyorsun.
2: Kalan kısmına da bakalım.
16: Yaptığımız kapıya bak.
2: Bu ne?
16: Bu bir ambardan çıkmış olan paslı bir teneke. Onu bir kontrol plağı yapıştırdık ve üzerine 4 kat kadar epoksi uyguladık.
2: Ürettiğin fikirlerle beni şaşırtmayı hiç bırakmıyorsun.
16: Yatak odasına bak.
2: Vay canına. Doğada resmen yatağın içinde. Bunun şekline bayıldım.
16: O bir labirent. Dikkat etmene sevindim. Yunan kültüründeki bir şey. Labirentlere çok ilgi duyuyorlar. Ön kapıdan başlıyor, dolanarak buraya kadar ulaşıyor ve arka kapıda son buluyor.
2: Harika, harika. Her şeyi düşünmüşsün.
16: Hadi banyoya bakalım.
2: Tamam. Ah, avize cidden çok güzel. Doğal ışık alıyor. Bayıldım. Tamam. Şimdi yukarı çıkalım.
16: Yukarı Tabii. çıkalım.
2: Evet. Bakalım orada ne var?
19: Burası küçük, eğlenceli bir yer.
2: Çok hoş.
16: Kendi tuvaleti var. Aşağı inmeye gerek kalmayacak.
2: Gittikçe güzelleşiyor değil mi? William'ın Yunan tarzı bir kulübe yapacağını duyunca... Buranın doğasına uymayacağını söyledim. Anne, sen bekle. Halledebilirim dedi. Burada durup her şeyi sindirmek istiyorum. Gerçek değil gibi bunu nasıl yaptı? Ben onun hayal edip gerçeğe dönüştürdüğü şeyleri hayal bile edemiyorum. Hep aklımı başımdan alıyor.
16: Burada böyle bir şey inşa etmek riskli bir karar. Nasıl sonuçlanacağını pek bilemiyorsunuz. Bence sonuç müthiş oldu. Buraya içelim. Bitirmeyi başardık ve kimse yaralanmadı. Müthiş görünüyor.
19: Evet.
16: Belki bir tane daha yaparız. Ha? Bir tane daha.
6: Evet.
21: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
22: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
23: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
24: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
23: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
25: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
23: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
25: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
26: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
27: Otel harika.
28: Evet ve geceliği sadece 13.500.
29: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
27: Trivago'ya bakmalısın.
29: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
27: Yüzden fazlasından.
29: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
28: Trivago'ya bakmalıydım.
29: Trivago'ya bakmalıydım.
30: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
31: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
32: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
33: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
34: Aramaya devam etmelisiniz.
33: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
35: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
36: Food is forbidden.
37: Kalp damar ilaçları da var.
38: Meyve yasak, komple yasak.
35: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Kendiniz denemeyin. İzleyicilerin dikkatli olması önerilir. En iyi çıkış yolu her zaman içinden geçmektir. Robert Frost.
1: Son zamanlarda eve gitmeyi çok sık düşünüyorum ama toparlanmam gerek. Sonuçta bu $1 milyon kazanabileceğim bir fırsat.
2: Kirpiler bu yarıktaymış. Onu yakaladım. Biraz yağ yiyebilirim. Aman tanrım, karaciğeri beyaz beneklerle kaplı. Bu kirpiyi yemek buradaki yaşamımı sonlandırabilir de uzatabilirdi.
3: Evet, şimdi iyice bastırdı. Hiç de hafifleyecek gibi değil. Donarak ölmekten bahsediyorum. O kadar soğuk.
4: Yanımda taşıdığım balık miktarını iyice azalttım. Burada harcanmak ve açlıktan ölüp gitmek istemiyorum. Merhaba, ben Amos. Yarışmadan çekiliyorum. Lanet olsun. Lanet olsun. Ayrılma vaktim geldi. Burada yaşadıklarımdan sonra bunu söylemek hiç kolay değil.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
6: En büyük meydan okuma bu.
2: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç de kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani $1 milyon kazanacaklar.
6: Ortada $1 milyon varken pes edemezsin.
3: Aman tanrım.
7: Günde $10 bin için ne kadar çalışabilirsin?
2: Donmuş gibi görünüyor.
8: Lanet olsun!
5: Tek başına $1 milyon mücadelesi başlıyor.
4: Çadırımı buldular.
0: ...83. gün... saat 10:12. İki kişi kaldı. Roland. Sıcaklık -32 derece.
3: Bugün için biraz daha iyi hazırlanmak zorundaydık. Artık kış kesin geldi. Ben ve bu koca dostum aşağı inip buza bakacağız. Neyle karşı karşıyayız görelim. Bugün yepyeni bir dünya. Artık su almak için buzla mücadele etmemiz gerekiyor. Aşırı soğuk döneme girdik. Her gece -30'un altına düşüyor. Bu seviyedeki soğuk seni öldürmeye çalışır. En temel ihtiyaçları bile karşılamak artık günlük savaşım olacak. Zorluk seviyesi giderek artıyor. Burası bir oyun parkı değil. Böyle bir soğukta tek bir hata felaket demek.
0: 83. gün, saat 13:27. Kelly.
2: Ayaklarımı tekrar ısıtmalıyım. Çok soğuk. Parmağımdaki donma yüzünden sürekli durup ısıtmak zorundayım. Bu da çok zaman alıyor. Tamam. Ama yine de göle inip su almam gerekecek. Yoksa içecek suyum yok.
0: Mevcut sıcaklık -33 santigrat derece.
2: Bu parmak konusunda çok dikkatli olmalıyım. Tekrar donmasına izin veremem. Yoksa bir parmağımı kaybetme riskim var. Hadi parmağım. Sadece birkaç dakikaya daha ihtiyacım var. Devam etmeliyim, denemeye devam etmeliyim. Çok soğuk ve günler çok kısa. Bu yüzden temel işlerimi halletmek için çok kısa bir vaktim var. Hadi uyuşma. Lanet olsun. Hadi ama. Tamam. Tamam, kampa dönmeliyim.

0: Bu sabah dışarısı buz gibi arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz. Sol omzumun üzerinden. Buhar taş eve doğru akıyor. Hava o kadar soğuk ki kapıdan giren hava sıcakla çarpışınca sürekli bir buhar akışı oluyor. Ve şurada da köşede buz birikiyor. Evet, dün geceden kalan don kristalleri. Daha da soğuyacak, evet. Yakacak odun artık neredeyse her şey demek. Isınamazsak durum çok kötü olur.
1: Saat 10.21.
2: Parmağım donmadan işleri bitirmeye çalışıyorum. Lanet olsun, çok soğuk. Vay canına. Donmuş durumdayım. Gün ortasında bile ateş yakmak zorundayım. O yüzden çok odun harcıyorum. Devam etmek istiyorum. Motivasyonum var, gücüm var. Ama çok zor. Çünkü biraz ilerliyorum, sonra durup parmağımı ısıtmam gerekiyor.
1: 85. gün, saat 13.06.
0: Benim şu anki derdim soğukla savaşmak. Ama bu aşırı soğuk bastırdığından beri odun stoklayamıyorum. Güneş şuradan doğuyor, gölün kenarından kayıp gidiyor ve 4 saat içinde batıyor. O sürede gece boyunca, yani 18 saat yetecek odunu kesmeye çalışıyorum. Her gün savaş veriyorum. Bu gece ölümcül derecede soğuk olacak. Evet, taş eve gidip en kötüsüne hazırlanacağız. Bu geceyi atlatmam gerekiyor.
2: Her şey buz gibi, donmuş. Ne yapsan çok zaman alıyor. Bir şeyi kurutmak 2 saat sürüyor. Sıcak kalmak başlı başına bir mücadele.
0: Bir adamın düşünceleriyle baş başa kaldığı upuzun geceler. 18-19 saat. Zor. Gerçekten çok zor. Şu an tek derdim sıcak kalmak ve aklımın çık git demesine engel olmak. Neyse. Neden hala devam ettiğimi bilmiyorum. Zor bir dönem. Önümüzdeki günler acımasız olacak. Bu sabah bir tencere meyve hazırlamam gerekiyor.
1: ...86. gün, saat 10.06.
0: Sanırım bu son. Bu kütükteki son meyveler. Bunlar bitince meyve de bitiyor. Hiç fena değil, iyi bir miktar. Artık son düzeye girdik. Evet, Eylül, Ekim, Kasım boyunca bunun için hazırlandım. O yüzden dayanıklıyım. Şu an vücudum sadece beyaz ekmek, fıstık ezmesi gibi o harika konforlu yiyeceklere aşeriyor. Yosunları biraz kenara çekip nasıl göründüklerine bir bakalım. Evet, onlara uzun zamandır bakmamıştım. Yosuna biraz yapışmışlar, büzüşmüşler ve biraz da çok küflenmişler. Lanet olsun. İşleri batırmış olabilirim. Bu hiç iyi değil. Sanırım yemişleri küfe kaptırdık. Biraz endişeliyim. Baksanıza, hepsi birbirine yapışmış. Burada sürekli ateş yakıyordum ve bütün ısı tavanda kalıyordu. Bu yüzden o yemişler hiç donmadı. Onlara çok güveniyordum. Burada seçenekler çok hızlı tükeniyor. Şu mide içeriğini yiyebilirim. İşte şu dağdan misk öküzüyle birlikte getirdiğim işkembe. İşte burada. Bu sadece midesinin içindekilerle birlikte bir parçası. Tencereye girecek olan şey de bu. Mide içeriği hakkındaki bilgileri, hayatım boyunca yaptığım okumalar ve araştırmalar sayesinde öğrendim. Mis gökyüzünün yediği şey de tam olarak bu. Bu hayvanların dişleri onları öğütmek için yaratılmıştır. Biz de ot yiyebiliriz. Ancak ondan en iyi şekilde yararlanabileceğimiz kadar ince bir forma getirecek kadar çiğneyemeyiz. O mis gökyüzü o malzemeyi çiğnedi, sonra geviş getirdi, tekrar çiğnedi ve yuttu. Üstelik onların midelerinde otları parçalamak için yaratılmış farklı bakteriler var. Yenilebilir olduğunu biliyorum. Çünkü ekşi bir kokusu var. Evet, berbat, berbat. Aslında bu kötü bir şey değil. Ve oldukça da besleyici. Sıcak ve hazır. Mis gökyüzü ne yiyorsa biz de onu yiyoruz. Taş ev ıspanağı. Mis gökyüzünün mide içeriği.

0: Bir daha asla yiyeceği hafife almayacağım, asla.
1: ...87. gün... ...saat 10.23... ...iki kişi kaldı. Kelly.
2: Hello. Merhaba, merhaba oradakiler. Nasılsınız bakalım? Umarım harikasınızdır. Umarım gününüz mükemmel geçiyordur. Kuzey Kutbu Cenneti'nde bir gün...
1: 87. gün, saat 10.23. İki kişi kaldı. Kelly.
2: Merhaba, merhaba oradakiler. Nasılsınız bakalım?

0: ki Kelly'e ne oldu? Üşüyüp perişan olması gerekmiyor mu? Neden sürekli mutlu, neden gülüyor falan diyorsunuzdur. Açık konuşayım. Aslında bir sırrım var. Adı Cajun parıltısı. Evet, Cajun parıltısı. Kız kardeşim inanılmaz biridir ve çok komiktir. Cajun parıltısı dediğimiz şey bizim aramızda sihirli bir kelime gibi. Biri söyleyince o kahkaha krizine girer, 20 dakika duramaz. Ben de bunu düşününce onun gülüşünü duyuyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani moralim bozulursa üstüne biraz Cajun parıltısı serpiyorum, her şey düzeliyor. İşte Cajun parıltısı. Ah aman tanrım. Tuzak hattını kontrol etmeye gidiyorum. Hadi bakalım. Umarım hala tavşan yakalayabiliyorumdur. Çünkü bu kirpi sonsuza kadar yetmez. Bu bölümde hiçbir şey yok. Lanet olsun. Hadi diğerine bakalım. Kar yüzünden tuzaklarım eskisi kadar verimli değil. Ama size hala ihtiyacım var tavşanlar. Gerçekten ihtiyacım var. Ne? Aman tanrım, bir tavşan. Oh, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu tavşan bir gün daha yemek demek. Elbette sevdiklerimi görmeyi iple çekiyorum. Mesela sevgilimi, ailemi ve arkadaşlarımı özlüyorum. Ama burada başka bir şey var. Bu büyülü bir bağ kurma hissi. Yiyeceğimle bir ilişkim var. Isı kaynağımla bir ilişkim var ve içtiğim suyla bir ilişkim var. Burada kaldıkça zihnim daha da sakinleşiyor. Ve bu da beni gitmeye daha da hazır olmaktan uzaklaştırıyor. Gerçekten buradayım. Modern dünyanın nasıl olduğunu hatırlıyorum. Ve dönmeye hazır değilim. Şöyle temiz bir karaciğer görmeyi seviyorum. Favori yemek, işte bu. Kirpi yağında kızarmış kar tavşanı. Harika. Hala güçlüyüm. Vücudum hala güçlü hissediyor. Parmağıma dikkat edersen burada kalabilirim. İnanılmaz. Çok lezzetli. Gerçekten inanılmaz. Bayıldım. Burada hayalin içindeyim. Kuzey Kutbu cennetinde bir gün daha. Eve dönmeye hazır değilim. 100. güne kadar gidebilirim.
1: 87. gün. Saat 13.07. Roland. Sıcaklık -36 derece.

Taş evde uzun ve soğuk bir gece daha. Birkaç saat uyuyorsun, sonra kalkıp ateşe odun atıyorsun. Bu sonsuz bir döngü. Ateş söner sönmez buradaki sıcaklığın hızla düştüğünü hissedebiliyorsun. Bu öyle bir zaman ki yarı baygın bir hale giriyorsun. Bu çok kötü. Tüm enerjin gittikçe tükeniyor. Hareketsizsin. Evet, artık zamanının çoğunu uyku tulumunda geçiriyorsun.

0: enerji tasarrufu yaparak sıcak kalmaya çalışarak ve aklını yemek düşüncelerinden uzak tutarak. Evet, şu anda verdiğim savaş bu. Evet, bu sıcaklıklarda yapılacak tek bir hata felaket olur. Bu hiç iyi olmaz. Dikkatli olmalıyım. Günlük suyumuzu almaya gitmem gerekiyor. Kar yağmaya başladı. Gitmem gerekiyor. Yürümeliyim. Umarım biraz hafifler.
1: Mevcut sıcaklık -46 santigrat derece.
0: Çok şiddetli yağıyor. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Lanet olsun. Durum tehlikeli hale geliyor. Tam bir tipi başladı. Artık hiçbir şey görünmüyor. Bir dakika önce ağaçları görüyorduk. Şimdi hiçbir şey yok. Yolu hala görebiliyorken geri dönmem gerekiyor. Tam anlamıyla beyaz fırtına koşullarına giriyoruz. Böyle bir tipi de yönünü kaybedip kaybolabilirsin. İnsanlar kulübelerine 50 metre mesafede bile ölmüş. Şu an bu buzdan çıkmam gerekiyor.

0: Damla?
1: Bence çok eğlenceli. Tamam,
2: benim aramadım. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: böyle istik.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
0: ...87. gün... ...saat 14.23... ...iki kişi kaldı... ...Roland...
6: ...tam bir kar fırtınasına dönüşüyor... ...artık hiçbir şey görünmüyor... ...taş eve ulaşmam gerekiyor... ...şu an hiçbir şeyi göremiyorum... Hayatımın zirve noktası şu an bu fırtınanın içinde yaşanıyor. Babam çok okuyan biriydi ve böyle bir hayatın hayalini kurardı. Kitapları okur sonra bana verirdi ve ben de tutkuya kapıldım. Ama annemle çok yakın değildik. Küçükken bana baktı ama büyüdükçe uzaklaştık. Ben tek başınaya hazırlanırken annem vefat etti ve ben kendi işlerime o kadar dalmıştım ki cenazesine bile gidemedim. İzimi kaybettim. Yolu biraz görebiliyorum ama durumum iyi değil. İnsan bazen ne kadar iyi bir annesi olduğunu çok geç fark ediyor. Evet, şimdi izlerimi takip edip kaybetmeden buzdan çıkmaya çalışıyorum. Dikkatli olmalıyım. Dayanmalıyım. Ama o artık yok ve ben bunu onun için kazanmak istiyorum. Ve ona adamak istiyorum, anneme. Başarır mıyım bilmiyorum.

0: Tekrar ağaçlık alana çıktık. Artık iyiyiz. Asıl tehlikeli beyaz fırtına gölün üzerindeki buzda oluyor. Çünkü hiçbir referans noktası yok. Burada en azından ağaçlar, eski izler ve tanıdık kayalar var. Ama yine de bir an önce kampa dönüp bu gece için odun hazırlamamız ve bu fırtınadan çıkmamız gerek.
1: ...88. gün... ...saat 10.10... ...Kelly... ...sıcaklık... -35 derece...
2: ...bugün... ...ağ kurma günü ve... ...çok heyecanlıyım... ...ipimi kim yürüttü... ...eldivenlerle yapabilir miyim... Deneyeceğim. El becerisine ihtiyacım var. O yüzden kalın eldivenleri çıkarıyorum. Burası inanılmaz soğuk. Gerçekten delilik. Zorluk üstüne zorluk. Ağ suya indirmem gerekiyor ama parmaklarım donuyor. Ayak parmaklarım donuyor. Kamera ekranı bile donmuş. Yani her şey donmuş durumda. Donmuş, donmuş, donmuş. Her şey donmuş. Tekrar balık tutmayı denemek istiyorum. Giderek zayıflıyorum ve yağ ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bir balığa ihtiyacım var. Kesinlikle bir balık lazım. Eğer bir balık yakalarsam 12 gün daha kalabilirim.
1: Saat 12.39.
2: Ruhum güçlü hissediyor. Tek ihtiyacım olan balık, yakacak odun ve sıcak parmaklar. Hadi balıklar. Çok açım.

0: Bana sadece bir balık lazım. Bu milyon dolarlık bir balık. Burada kalmak istemiyorum. Ama buna mecburum. Hadi ama parmağım, lütfen donma. Bu parmak daha fazla dayanamayacak gibi. Lanet olsun, zamana ihtiyacım var. Balık tutmaya devam etmem gerekiyor. Bunun için iyi olmalıyım. Ama durup ısıtmam gerekecek. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Tanrım, yardım et. Bu akşam tencerede sadece kemik suyu var ve çok açım. Gerçekten bir balık yakalamayı umuyorum. Çünkü 100 güne bu kadar yaklaşmışken bırakmak çok zor. Aslında başarabileceğimi hissediyorum. Sadece denemeye devam etmem gerekiyor. Zorlandığımda ailemi düşünüyorum. Onların ne kadar zor şartlarda yaşadığını düşünüyorum. Ve bu bana güç veriyor. Onlar sayesinde ilerlemeye devam ediyorum. Bu gerçekten çok zor. Onlar olmasaydı yapamazdım. Onların bir düğmeye basıp yardım isteyecek lüksü yoktu. Ne olursa olsun devam etmek zorundaydılar. Ve o güç benim içimde de var. Bu yüzden devam etmeliyim. Bu gece... sıcak ayaklarla uyumayı umuyorum. Tanrım, yardım et.
1: ...89. gün, saat 10.39.
0: Ah, ayağım. Dün gece parmağım daha da dondu. Bütün gece ayaklarımı birbirine sürttüm. Ellerimle ısıtmaya çalıştım ama pek işe yaramadı. Endişeliyim çünkü donma tırnak altına doğru yayılmaya başladı. Ve bu hiç iyi değil. Bu da ne? Umarım sağlık kontrolü değildir. Çünkü bu kadar erken gelmeleri kötü bir şeyden şüphelendikleri anlamına gelir. Lütfen sadece kontrol ziyareti olsun. Hayır. Aman Tanrım. Lanet olsun.

0: Buraya özellikle ayaklarına bakmak için geldik.
1: Dikkat edin, çoraplar çok hassas. Hepsi ateşten delik deşik oldu.
0: Burada his var mı?
1: Evet.
0: Ya burada?
1: Var.
0: Sol ayağa da bir göz atalım.
1: Peki, tamam.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hey! Onur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
4: Biz de alışverişe atlayın.
3: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
5: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
3: Kim işte bu çocuk ya?
4: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak bonusla bahar kampanyası başlamış.
6: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
1: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
2: Üst düzey bir meydan okuma.
1: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
3: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
1: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
4: ...89. gün, saat 13.29. İki kişi kaldı. Kelly,

0: Bu yüzden doktoru buraya getirdik.
1: Evet.
0: Doktor sağ baş parmağındaki donmanın yayılmaya başladığını doğruladı. Ve sol baş parmağında da yeni donma başlangıcı olduğunu fark etti. Yetersiz beslenmiş durumdasın ve bu da iyileşmeyi daha da zorlaştırıyor. Bildiğin gibi kaçınmaya çalıştığımız şey ciddi, yıkıcı ve gerisi dönü olmayabilecek hasar. Ve sonuç olarak bu yüzden tıbbi nedenlerle seni buradan çıkarmak zorundayım.
1: Bugün. Yani hemen bugün mü?
0: Evet.
1: Tamam. Bu çok zor bir durum. Çünkü ruhum burada gerçekten çok güçlü hissediyor. Devam etmek için motivasyonum ve gücüm olduğunu hissediyorum. Bir 11 gün daha kalabilirmişim gibi. Ah. Burayı çok seviyorum. Ama parmağımı kaybetmek istemiyorum. Ayaklarımı çok ama çok seviyorum. Ayaklarım için en iyisini yapmak istiyorum çünkü bu ayaklardan sadece bir çift var. Başka bir çift ayak parmağım çıkmayacak. Yenisini çıkaramam. Bu deneyim benim için inanılmaz ilham verici ve güçlendirici oldu. Doğayı artık korkulacak yabancı bir yer olarak görmüyorum. Burası aslında hepimizin geldiği yer. İnsanlar tarih boyunca bugünkünden daha uzun süre böyle yaşadı. Ben de 3 ay boyunca atalarımın becerilerini deneyimleme fırsatı buldum. Eski şekilde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu tattım. Toprakla yaşamak harika hissettirdi. DNA'm bunu hatırlıyor. Ve bu bana doğru geliyor. Burada doğru olan şeyi yaptığımı hissediyorum.
2: Sonuncu gün, saat 12:28. Bir kişi kaldı. Roland. Mevcut sıcaklık -36 santigrat derece.
3: Burada misk öküzümün toynağı var. Bunu bu akşam yemek istiyorum. Planım direkt ateşe atmak. İyice kömür gibi olana kadar yakacağım. Kirpide yaptığım gibi. Geri çıkarabilmek ve çevirebilmek için ona bir tel bağlayacağım. Evet, bu kadar tel yeter. İşte bu misk toynağı barbeküsü. Artık işin en zor kısmındayız. Evde pek bir şey kalmadı. Her parçasını kullanmak zorundayım. Hayatımda yaptığım en zor şey bu olabilir. Ama şunu utanmadan söyleyebilirim ki, buradan daha iyi ve sahip oldukları için daha minnettar bir insan olarak çıkmayı umuyorum. Çok sıcak. Resmen ateşten patates gibi, biraz fazla yanmış olabilir ama göreceğiz. Normalde tadı berbat ama böyle közlenince fena değil. Tadı hiç de fena değil. Kirpiden de iyi gibi. İyi, yenilebilir. Şimdi gece. Uzun bir gece. İnsanın tek yaptığı ateşi beslemek ve kendi düşünceleriyle baş başa kalmak. Bana hep zor biri olduğumu söylerlerdi. O yüzden çok arkadaşım yok. Hayatım boyunca ihmal ettiğim insanları düşünüyorum. Dünyanın en iyi iki ebeveyniyle kutsanmıştım ama onlarla pek vakit geçiremedim. Şuraya kurulayım. Buzda delik açıp biraz balıkçılık yapacağım. Bu yolculukta 48 yaşıma girdim. Ama kutlamadım bile. Öyle geçip gitti. Şimdi bu bana daha çok annemi hatırlatıyor. Burası epey derin. Birkaç yüz kez deneyeceğiz. Olmazsa suyumuzu alıp döneriz. Annem doğum günümü istediği gibi kutlayamaz. Özellikle büyüdükçe hep planlarını bozardım. Ya gelmezdim ya da huysuz olurdum. O da buna çok üzülürdü. İşte böyle. Gençken insan annesinin bu ilgisine karşı gelir. Dünyaya kendini kanıtlamak ister. Annem beni tam anlayamazdı ama beni çok severdi. Ben de hep orman hayatının peşindeydim. Hayatım hep ben oldu. Hep kendi isteklerimin peşinden gittim. Ama şimdi yaş aldıkça ona bir hazine gibi bakıyorum. Hayat böyle, hepimiz için bir şekilde trajedi. Olanları düşününce çok üzülüyorum. Şimdi burada, taş evde, kariyerimin zirvesinde bu kadar zamanım varken aileme karşı doğru olanı yapmadığımı anlıyorum. Annem, babam ve kız kardeşimle yetişkin hayatımda çok az zaman geçirdim. Bugün 99. gün, Noel günü. Taş ev için mükemmel bir Noel ağacı. Şuna bak, harika oldu. Ama sonunda her şey olacağına varıyor. Neyse, buradan çıktığımda nasıl biri olacağımı bilmiyorum. Hiçbir şeyin beni değiştiremeyeceğini veya sarsmayacağını düşünürdüm. Ama kesinlikle daha minnettar bir adam olacağım. Ha evet, bu yukarıda gerçekten iyi duracak. Bu Noel'i asla unutmayacağım. Yaşadığım sürece asla.
2: Yüzüncü gün, saat 12:28.

Bugün benim için harika bir gün. Çok büyük bir gün. Takvim ağacında 100. günü işaretledim. Birinci gün en aşağıdaydı, sonra yukarı doğru devam etti. 80'ler buradaydı. Bugün 100. gün. İşte burada. Başardım sanırım. Bunu yeni kaybettiğim annemin anısına adıyorum. Her zaman yalnızdım. Biriyle olduğumda bile, bir kalabalığın içinde bile, bilmiyorum. Bir şekilde her zaman öyleydim. Hep bir ada gibiydim. Şu anda ölüm sessizliği var. Ölüm sessizliği ve sükunet. Her şeyin bir ritmi ve temposu var ve sessizlik en rahatlatıcı olanlardan biri. Sadece o derin sessizliği duymayı seviyorum. Bu derin sessizlikte 30 yıl önce kilisede ilahi söyleyen annenin sesini bile duyarsın. Sessizlik sana işte bunu verir.

0: Bunca zamandır hep biz başardık diyordum ama kimin ne dediğimi bilmiyorum. Meğer annemmiş. Eminim annemdi ya. Hatta annem değil, annem. Hala orada. Başardık, bugün 100. gün.
1: Merhaba Roland.
0: Ah dostum.
1: Nasılsın adamım, nasılsın?
0: Hey, bu küçük Meg. Meg taş evde.

0: fotoğrafımızı çeksene ya.
1: Şimdi kalk ama.
2: Olsun oğlum, çek
1: sen. Kalk sen de, kalk çekiliyormuşuz. Sen de çekil bakayım şöyle.
3: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
4: Şöyle oturayım hepiniz al.
1: Hadi çek bakalım.
4: Hepimizi alıyorum.
2: Ay çok güzel çıkmışım ya.
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Bektaş evde. Aman tanrım.
16: Seni seviyorum. Seni seviyorum.
15: Seni seviyorum Bek.
16: Çok seviyorum hem de. Çok seviyorum.
15: İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Başardım.
16: Başardım. Evet. Başardım.
15: 100 gün. İşte başardım. Buradayım.
16: Evet. Evet. Başardım. Başardım.
15: Ne kadar zor olduğunu hayal bile edemezsin. Ah tanrım.
16: Başardın.
15: Bu deneyim bana şunu kattı. Biliyorum tuhaf ve üzücü ama insan bazen annesi ölmeden değerini fark edemiyor. Bu süreç bana aileyle ilgili bir şeyleri daha iyi anlamayı öğretti
16: sanırım. Aynen öyle.
15: Evet.
16: Daha fazla zaman geçirmeliyiz. Evet, evet.
15: Seni ve babamı daha
16: birlikte
15: sık görmem gerekiyor.
16: Birlikte daha çok vakit geçirmeliyiz.
15: Babam nasıl?
16: Gayet güzel. İyi. Bütün aile seninle gurur duyuyor.
15: Taş eve bakman
16: evet.
15: Gerekiyor. Bir mis gökyüzüne denk geldim. Onu avladım.
16: Bu inanılmaz.
15: Evet, neredeyse hepsi bitti.
16: Hala biraz kaldı mı?
15: Bu iliği. Koca bir yengeç eti parçası gibi.
16: Şuna bak.
15: Bu çok iyi. Çiğ ilik. Bu benim tereyağım. Taş ev tereyağı.
16: Aynen öyle.
15: Evet.
16: Vay be.
15: Burada seninle ilikleri yiyor olmak çok büyük bir nimet.
16: Değil mi?

0: Hayatım boyunca riskli şeyler yaptım. Ama bu kesinlikle yaptığım en zor şeydi. Ama aynı zamanda en mükemmel şey de buydu. Hayatım boyunca tutkuyla yaptığım bir şeyle kocaman bir ödül kazandım. Bu benim için unutulmazdı. Yıllarca orman insanı ve avcı olarak kendimi geliştirmek için mücadele ettim. Defalarca yenildim. Ama hayat uzun bir yarış, öyle değil mi?
1: İşte bu. Paranın büyük kısmını nereye harcayacağımı bile henüz bilmiyorum ama gidip büyük bir ev ya da kocaman bir pikaba harcamayacağım. Bu para bana ömür boyu yetecek. Biraz yavaşlayıp aileme daha fazla zaman ayıracağım. Kız kardeşimle ve babamla daha çok vakit geçireceğim. Ama bu zaferi, her şeyi annem Mona Walker'a adamak istiyorum. Evet, seni seviyorum anne. Umarım beni izliyorsundur.
2: Tek Başına'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson ve final bölümünün son 3 yarışmacısı Kylie'in, Kelly ve Roland'la birlikteyiz. Final bölümü 36 günü kapsıyor ve konuşacak elbette çok şey var. Kelly, istersen seninle başlayalım. Burada kışın gerçekten bastırdığını ne zaman hissetmeye başladın?
3: Barınağımda kocaman bir ateş yanarken içeride buz oluştuğunu gördüğüm an, işte o zaman kışın tam anlamıyla geldiğini anladım. Yani içeride ateş yanarken buz olması, bu gerçekten çılgınca. Unutamayacağım bir deneyim.
2: Colin, günlerin kısalmasından ve güneş ışığının azalmasından bahsedelim biraz.
4: Kasım ayı boyunca güneşi hiç görmedim. Çünkü bulunduğum koyun konumu yerel bir bulut tabakası oluşturuyordu. Yani bir bant gibiydi. Güneş gökyüzünde o kadar alçaktaydı ki yükseliyor, sonra bütün gün o bulut bandının içinde kalıyordu ve güneşi hiç göremiyordum. Bu insanı duygusal olarak çok yıpratıyor.
2: Anlıyorum. Kelly, o kirpi etinin hala seni cezbettiğini görüyoruz. Hava o kadar soğukken ve sen de o kadar açken, o eti yemek konusunda zihnin sana neler söyledi?
3: İçimden bir ses, eti ye diyordum. Ağzımın suları akıyordu. Tavşan yiyordum ama çok yağsızlardı. Yiyecek tavşanım olsa bile öylece durup yağ bulanmış o kirpiye bakıyor ve onu yemeyi çok istiyordum. Şu tavşana kıyasla oldukça yağlı. Tavşanda neredeyse hiç yağ yok. Bu yüzden mantıklı düşünmeye kendimi zorladım. Sadece midemin karar vermesine izin veremezdim.
2: Bu durum tabii seni bir dönüm noktasına getirdi, değil mi? Bu kararı vermek zorundasın. Büyük bir seçim. Seni o tercihe iten ne oldu peki?
3: Eğer kalmak istiyorsam kirpiyi yemem gerektiğini biliyordum. Bu yüzden kirpiyi yemeye karar verdim. Çünkü zaten hastalığa maruz kalmıştım. Kirpiyi açıp karaciğerinin lekeli olduğunu görmeden önce bile kanına dokunmuştum. Yani zaten maruz kalmıştım. Hastalanmadığım için de kirpiyi yemenin güvenli olduğunu hissettim. Yani onu yemeliydim. Ah, o yağlı lezzet gerçekten çok iyiydi.
2: Evet. Roland, sen de bir kirpi yakaladın ama ok ve yay kullanmak yerine sen onu sopayla öldürdün. Seni bu karara ne itti?
1: Açık alanda yerde bir kirpiydi. Bir oku riske atmama gerek yoktu. Bir sopa bulacak vaktim de vardı. Zaten bu benim en sevdiğim etkisiz hale getirme yöntemlerimden biridir. Ben tam bir sopa adamıyım.
2: Sen yanlış yüzyılda doğmuş bir insansın Roland ve şimdi de bir sopa kullanırken ne kadar rahat olduğundan bahsediyorsun. Bunu aşağılayıcı bir anlamda söylemiyorum ama yaptığın işte ilkel, mağara adamı gibi bir taraf var. Öyle değil mi?
1: Evet. Ne kadar basitse o kadar iyi. Kan, toprak, çamur. Ellerimle dokunabildiğim her şey. Yaptığım işe yakın olmayı seviyorum.
5: Ah! Ah!
2: Bölümün en unutulmaz kısımlarından biri Kelly, bir noktada omzunda seni rahatsız eden bir şeyin oluşuydu. Ne olduğundan emin değilsin ama bir ağrı yaşıyorsun. Kat kat kıyafetlerini çıkarmaya başlıyorsun ve sonunda omzunun arkasında derinin altında tamamen gömülmüş bir kirpi oku olduğunu fark ediyorsun. Muhtemelen böyle bir şeyin başına gelebileceği en talihsiz yerlerden biri de burası. Çünkü tek başınayken onu oradan nasıl çıkaracağını bulman gerekiyor. Bize o deneyimi biraz anlatır mısın?
3: Evet, çılgıncaydı. Gittikçe daha derine işleyen bir şeydi. Öylece ilerlemeye devam edecekti. Giydiğim tüm katmanları aşıp derime girdiği gibi daha da derine gitmeye devam edecekti. Bulunduğu yeryüzünden oraya ulaşmam çok zordu ve tam göremiyordum. Oku görebilmek için kamerayı kullanıyordum. Ek bir çift el gerçekten çok işime yarardı.
2: Kyle'ın bölümün büyük bir kısmında buza çıkıp balık tutabilen tek kişi sendin. Şimdi geri dönüp baktığında eğer bir büyük balık daha yakalayabilseydin belki de 100 gün boyunca orada kalmayı başarabilir miydin?
4: Evet, bence bunun için geriye dönüp bakmaya bile gerek yok. Buz balıkçılığına başladığım günden beri bir hedefim vardı. 7 balık yakalayabilirsem bu beni sona kadar götürürdü. 4 balık tuttum ama aslında 7 tane yakalamıştım. Yani 3 tanesini kaçırdım. Ve inanıyorum ki o 3 balığı kaybetmeseydim bu beni kesinlikle sona kadar götürürdü.
2: O balıkları kaçırdığında olayın yaşandığı o an, bunun yarışmadaki konumun için ne kadar kritik olduğunun farkında mıydın?
4: Kesinlikle. Bir balık kaybettiğinizde sadece bir öğün kaybetmiyorsunuz, koca bir haftayı kaybediyorsunuz. Ve sadece her 5 veya 6 günde bir balık yakalayabiliyorsanız bu çok ağır bir darbe.
2: Peki Kyle'in tek başına deneyiminden benim olimpiyatlarım diye bahsetmiştin. Hatta kendine bazı madalyalar bile yapmıştın. Şimdi tam olarak bunu yap. Daha önce hiç görülmemiş görüntülere göz atalım.
4: 3 tane tek başına hayatta kalma olimpiyat madalyası yaptım. Bazı teneke kutu kapaklarını parlattım. İşte altın. Ahşap bir madalyon oydum. Bu gümüş. Bronz içinse... Gökkuşağı. Sanırım bitirdim. Neden gitmek istediğini haklı çıkarmaya çalışmak gerçekten zor bir duygu. Neler yaşadığımı, neler başardığımı ve bir insan olarak nasıl geliştiğimi sadece ben biliyorum. Ve bu konuda kendimi iyi hissediyorum. Beni destekleyenlere teşekkür ederim. Umarım geride kim kaldıysa hepsinin canını okur ve 100. güne ulaşır.
2: Evet, 3 madalya. Dürüst olmam gerekirse o noktada orada 3'ünüzün kalmış olması bana biraz ilginç geldi. O zaman bunu bilmenin tabii yolu yoktu. O madalyalar senin için aslında neyi temsil ediyordu? Bize biraz anlatır mısın?
4: Sadece o kadar uzun süre... Orada bulunmaktan onur duydum. Kaçıncı sırada olduğumu bilmiyordum ama dışarıda daha fazla insan olduğunu varsayıyordum. Ve onları onurlandırmak istedim.
2: Kyle'ın yarışmadan çekilmeye karar verdiğin andan bahsetmek istiyorum. Sonunda 80 gün oldu ve muhtemelen bazı izleyiciler 100 güne sadece 20 gün kalmıştı. Neden devam etmedi diye düşünecektir. Senin için neden 80. gün çok önemliydi?
4: Artık vaktin geldiğini söyleyen o kadar çok işaret belirmeye başlamıştı ki, geceleri kendimi sıcak tutamamaya başlamıştım. Ve benim için en büyük işaretlerden biri, ellerimi ısıtmaya çalıştığımda, ellerimin kelimenin tam anlamıyla ateşin içinde olması ama ellerimin arkasının donmuş olmasıydı. Ve kazanmanın paranın ötesini düşünmem gerekiyordu. Bu yüzden kalıcı bir hasarı önlemek adına bu kararı verdiğim için gerçekten mutluyum.
2: Anlıyorum. Kendinle gurur duyduğun ve pişmanlık duymadığın bir an vardı. Bunu söylemiştin. Hala öyle mi hissediyorsun?
4: Kesinlikle. Ben hayatımı böyle yaşıyorum. Her zaman ileriye bakarak. Tüm bu deneyimin bende yeniden bir bağımsızlık duygusu uyandırdığını hissediyorum. Ve bu hayat yolculuğumda bana yardımcı olacak.
2: Harika.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Soğuk ısırığından da bahsedelim. Kale'ye ayak parmaklarında böyle bir sorunla uğraştığını ilk fark ettiğinde aklından neler geçti?
9: Endişeliydim ve oradaki durum gerçekten çok riskliydi. Çünkü günler çok kısa. Hava aydınlıksa hareket etmek zorundasınız. Buz ısırığı benim için aslında bir ders oldu. Çünkü bunu hissedebiliyordum. Parmaklarımın uyuştuğunu ve çok soğuk olduklarını, onları ısıtmak için durmam gerektiğini biliyordum. Ama ben sadece zorlamaya ve işleri halletmeye devam etmek istedim. Hava karardığında ayaklarımı ısıtırım diyordum ve sonunda bedelini ödedim.
8: Sadece parmağını ısıtmak için sürekli balık tutmaya ara vermek zorunda kalmak ne kadar sinir bozucu?
9: Acı vericiydi. Çünkü botlarımı giyip ayaklarımın ısınması arasında yaklaşık 2 saatlik bir boşluğum vardı. Dışarı çıkıp yaklaşık 2 saat bir şeyler yapabiliyordum. Sonra parmağım uyuşmaya başlıyordu ve kalıcı uzun vadeli bir hasara neden olacağından endişelenmeye başladım.
8: Sonra bir noktada hayatta kalma ekibini uyardın ve durumu onlara bildirdin. Hatta helikopterle yanına geldiler. Elimizde daha önce hiç görülmemiş görüntüler var. Şimdi onlara bir bakalım istiyoruz.
10: Merhaba. Herhangi bir sağlık sorunun var mı?
9: Asıl meselem ayak parmağım. Biraz buz ısırığı var.
11: Ayaklarını görmemiz lazım.
9: Onu izliyor ve kontrol ediyordum. Ama biraz kötüleşti. Tırnağa doğru biraz ilerledi.
10: Hassasiyet var mı? Acıyor mu?
9: Acımıyor.
10: Peki.
11: Parmağın yüzünden sahadan ayrılmayı düşündün mü?
9: Bu aklımdan geçti ama vardığım sonuç şuydu. Sıcak tuttuğum ve aşırı bir şekilde değişmeye başlamadığı sürece burada kalmakta tamamen kararlıydım.
11: Tıbbi ekiple kontrol ettik. Sağ ayak baş parmağının ucunda 2. derece soğuk ısırığı var.
9: İkinci mi? Tamam.
11: Evet, ikinci. 1. derece daha çok. Evet.
9: Tamam.
11: Yani bu 2. derece bir soğuk ısırığı. Tehlikeli olarak kabul ettiğimiz ve tahliye edebileceğimiz belirli bir nokta var. Eğer şekil bozukluğuna yol açan bir soğuk ısırığı görürsek, 3. veya 4. dereceye ulaşırsa, açık bir yarayla komplike hale gelirse veya doktorumuz tarafından gerekli görülen başka bir durum olursa, o zaman tamam, artık onu çıkarmamız gerekiyor deriz. Herhangi bir kalıcı hasar oluşsun istemiyoruz.
9: Tamam.
8: Kelly, bunu izleyince tepkin ne oldu peki?
9: Bunu görmek zor. Çünkü orada kalmak ve devam etmek istiyordum. Ama fiziksel sınırlarıma ulaşmak üzere olduğumu bilmek de gerçekten zordu. Bu beni zorladı.
8: Kararın senin yerine onlar tarafından verilmiş olması işi daha mı zorlaştırdı?
9: Bir yandan karar sizin adınıza verildiğinde kafanızda acaba doğru karar mıydı diye kurup duramıyorsunuz. Çünkü olay sizin elinizden çıkmış oluyor. Bu işi biraz kolaylaştırıyor ama bununla gelen pek çok zorluk daha var. Kararı kendi başınıza vermenin, ne zaman gideceğinizi seçmenin ve toprağınıza veda edecek zamanınızın olmasının getirdiği büyük bir güç var. Ve gitmeye hazır değilken zorla çıkarılmak kesinlikle daha zor. Kalbim tamamen oraya aitti. Sonuna kadar orada kalmak istedim. Sonunu görmek istedim. Bu yüzden gerçekten zordu.
8: Ayak parmakların ne şartlar altında iyileşmeye başladı ve parmağın şu anda nasıl?
9: Oldukça uzun bir süreçti ve iyileşme aylar sürdü. Ayaklarımda sargılar vardı ve buz ısırığının olduğu dokunun kazınması gerekiyordu. Pek hoş bir süreç değildi ama parmağım yeniden iyileşti. Muhtemelen artık hayat boyu sürecek bir şey olacak. O parmaklar soğuğa karşı daha hassas olacak ve gelecekte buz ısırığına daha yatkın olacaklar.
8: Peki senin için sırada ne var ki Ali?
9: Dışarıda kalmaya, vahşi dünyayla olan ilişkimi geliştirmeye devam edeceğim. Bu hayatımın en güçlü deneyimlerinden biriydi. Hep minnettar kalacağım. Bunun sadece soğuk yedim ve eve gitmek zorunda kaldığıma indirgenmesini istemiyorum. Oradan tamamen güçlenmiş ve her şeyi yapabilirmiş gibi hissederek ayrıldım. Ve tutunmak istediğim duygu bu. Buz ısırığı yüzünden eve gitmek zorunda kaldığım değil, orada başardıklarım üzerine odaklanmak istiyorum.
8: Roland, bir tipi sırasında buzun üzerinde olduğun ilginç bir sahne var. Oraya gelmişken ailene yolunu kaybetmekten bahsediyordun. Bu deneyimin hayatının o özel yönüne nasıl bir netlik getirdiğini bize anlatabilir misin? Aslında ilginç bir andı.
0: Bir tipinin içinde yolunu şaşırabilirsin. Orada aslında oldukça güzel bir benzetme var. Yolunu şaşırmak kaybolduğun anlamına gelmez. Bazen eve giden yolu bulursun. Her seferinde aileme giden yolu da buluyorum.
8: Roland, bu deneyimin, bu tür anıları ve onlara eşlik eden duyguları deşip çıkarmasının sana göre özel bir sebebi var mı?
0: Zamandır. Elinizde o kadar çok zaman ve yalnızlık var ki sadece zihninizin derinliklerine inmek için vaktiniz oluyor. Zaman ve yalnızlık sizi o eski anılara götürüyor.
8: Sona ulaştığın anlara dair elimizde olan daha önce hiç görülmemiş bazı görüntülere göz atmanı istiyorum. Hep birlikte bakalım. Bu deneyimin, bu tür anıları ve onlara eşlik eden duyguları deşip çıkarmasının sana göre özel bir sebebi var mı?
0: Zamandır. Elinizde o kadar çok zaman ve yalnızlık var ki sadece zihninizin derinliklerine inmek için vaktiniz oluyor. Zaman ve yalnızlık sizi o eski anılara götürüyor.
8: Sona ulaş.

0: göre ilgimi çekenleri saklıyorum. Tabii ki tüm sivri olanları. Ama favorilerim burada. Mesela şu, bunu çok kullanıyorum. Ve burada bir pipo yaptım. Şu pişirdiğim, o ilk arka bacağın kalça kemiğinin bir parçasıydı. Ve şuradaki de iliğini emdiğim bir tavşan bacağı kemiği. Mükemmel bir sap oldu. Biraz söğüt kabuğu içiyorum. Onları tıraşlayıp böyle ince kıymıklar yapıyorum. Sonra çabuk kuruyorlar. Onları soyup pipoma dolduruyorum. İşte böyle. Kulübe. Et. Yakacak odun. Kış, Noel, 100 günlük mücadele sona eriyor. Görev tamamlandı.
1: Evet Roland, bununla ilgili tepkini merak ediyorum.
0: Yarışma başlamadan önce bana orada ne olacak Roland diye sormuşlardı. Ben de bir kütük ev inşa edeceğim. Kışlık odun keseceğim, erkek geyik vuracağım ve bunu o kadar kolay göstereceğim ki herkes bana şaşırıp kalacak ve bunu yapmak isteyecekler demiştim. Evet, pekala. Bunu bir şekilde başardım. Taş evi inşa ettim. Bir erkek misk öküzü vurdum. Kışlık odunumu kestim. Şimdi de tüm dünyanın önünde oturup bu zorlu mücadeleyi bitirmenin keyfini çıkaracağım. Ama kolay değildi. Hiç kolay değildi. Ama tekrar söylüyorum, görev tamamlandı.
1: Roland, o parayı neye harcamayı düşünüyorsun?
0: Yaşadığım yerdeki insanları göreceğim ve muhtemelen başka bir keşif gezisine çıkacağım. Bir yıllığına ortadan kaybolmak kulağa çok hoş geliyor.
1: Kelly, Kalin, ikiniz neredeyse Roland kadar uzun süre oradaydınız. Ona söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Tebrikler Roland. Yani gerçekten çok iyi iş çıkardın.
3: Evet
2: etkileyici.
3: Roland, sen bir canavarsın. İnanılmaz yeteneklerin var ve yaptığın şeyler çılgınca. Yani bir misk öküzünü bıçaklamak mı? Sen delisin.
0: Teşekkür ederim. Siz kızlar beni gerçekten çok zorladınız. İçinizde o lider ruh var. Çok zorlayıcı rakiplerdiniz.
1: Böylelikle tek başınanın sonuna geldik. Kylin, Kelly ve Roland'a ve tek başınanın bütün katılımcılarına teşekkür etmek istiyorum. Şu anda yeni sezon için yeni yarışmacılar hazırlanıyor. Umarım bizi izlemeye devam edersiniz. O zamana dek dışarı çıkın ve doğayla yaşayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Doğayla baş başa kalın.
4: Tek başına milyon dolarlık meydan okuma.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Hayatta kalmanızı gerektiren tüm durumlarda amaç çok basittir. Canlı çıkabilmek. İlk 72 saatin ardından hayatta kalma ihtimali dramatik şekilde azalmaya başlar.
1: Şu anda vücudunda kalmış suyun da tamamı tükenmek üzere olmalı.
0: Çifte kurtuluşun bu bölümünde.
2: Civarda su olduğunu düşündürecek şeylerden bile çok uzaktayız.
0: Ready ve bir Namib çölünün yakıcı sıcağı altındalar.
2: Güneşe maruz kalmanız, sıvı kaybı ve içilebilir suyun yokluğu sizi iki günden az sürede bile öldürebilir.
0: Burada su hayat anlamına geliyor.
1: Yanımda olmanı çok sevsem de dostum, bu göreve yalnız gideceğim.
2: Bu hiç mantıklı değil.
0: Susuz kalmamak için verdikleri amansız mücadele ölümle sonuçlanabilir.
2: Attığım her adım son adımım olabilir.
0: Eski yeşil bereli Grady Powell ve ilkel yöntemlerle hayatta kalma uzmanı Bill McConnell. İki farklı dünyadan iki adam.
2: Orası kurtarılmayı bekleyeceğim son yer.
1: Ben kendimizi kurtarabileceğimiz bir yer arayacağım.
0: İçinde bulundukları durumda ilk 72 saatte atlatabilmek için mücadele veriyorlar.
1: Bir çeşit soğuk algınlığına yakalandım. Bu da 72 saatlik süremin iki katı hızla ilerlemesi demek.
0: Ve sağ çıkmaya çalışıyorlar.
2: Eğer içecek bir şey bulamazsak başaramayacağız. Nokta.
0: Güney Afrika'da Namib çölü. 31 bin mil karenin üzerinde bir alana yayılmış ıssız kaya ve kum yığını. Yıllık 5 santimetrenin altındaki yağmur ve gün içinde sıcaklığın 50 dereceye çıkmasıyla adeta bir cehennem.
1: Burası bomboş. Bitki yok, su yok, yol yok. Hiçbir işaret bile yok.
0: 55 milyon yıldan uzun süredir sürekli kurak kalan bu bölge, gezegenin en az canlı barındıran yerlerinden biri konumunda.
2: Güneşe maruz kalmak ve sıvı kaybı Namib çölündeki düşmanlarınız.
0: Gezegendeki en kuru ve zorlu ortamlardan biri olarak bilinmesine rağmen her yıl ziyaretçiler buradaki ölümcül kuvvetleri hafife alarak buraya seyahat ediyor ve asla geri dönmüyor. Bu talihsiz yolculuklarının kalıntılarına ise çöl boyunca rastlayabiliyorsunuz.
2: Yanlış tarafa giderseniz bir kemik yığını olarak bulunabilirsiniz.
1: Hala erken. Güneş yakıyor.
0: Bu senaryoda Grady ve Bill yakıcı çöl sıcağında mahsur kalan iki ziyaretçiyi canlandırıyor. Her türlü medeniyetten kilometrelerce uzaktalar.
1: Aletleri, zihinsel ve fiziksel hazırlığı olan biri için bile böyle bir durumdan kurtulmak çok zor olacaktır.
2: Burada gerçekten büyük bir hiçlik var. Namib çölünde ne yaptığınızı bilmiyorsanız sizi öldürür. Bunu da hızlıca yapar. Kalan çok az miktardaki bitkinin de ayağımın altında ezildiğini düşünmek hoşuma gitmiyor.
1: Buradaki iklim çok kuru. Sıcak ve üstüne üstlük bir de rüzgarlı. Vücutlarımız çok fazla terleyecektir. Rüzgar nemi vücudumuzdan alıp götürecek. Bu yüzden su bulmak en büyük önceliğimiz olmalı.
2: Parlayan bir şey görüyor musun sen de?
1: Evet, ona bakıyorum.
2: Parlayan bir şeyler var. Karşımıza ne çıkacağına dair hiçbir fikrimiz yok. Fakat şu ana kadar üzerinde yürüdüğümüz kum ve taşlardan daha iyi olacağı kesin.
1: Sırt çantası olmadığı kesin.
2: Umarım kliması vardır.
1: Tabii ya.
2: Birden ıssızlığın ortasında işimize yarayabilecek bir şey bulduk. Anahtarlar üzerinde mi?
1: Bir tahminde bulunacağım. Muhtemelen bunu çalıştırmamız kolay olmayacak dostum. Motor yok. Akü yok.
2: Şey, ne yapalım biliyor musun? Bir envanter alıp neler bulduğumuza bir bakalım.
1: Tanrım. Bu araç çalışmıyor olabilir ama bizim çalışmamızı sağlayacağı kesin. Hayatımızı kolaylaştırmak adına bulduğumuz her şeyi kurtaracağız.
2: Brandayı buraya serelim. Üstüne de çıkardığımız her şeyi koyalım. Ne dersin?
1: Hoşuma gitti. İyi bir fikir. Sanırım artık işler çok daha kolaylaştı.
2: Alet var mı hiç? Güzel. Harika.
1: Ben ön tarafa parçalamaya başlayacağım.
2: Pekala, ben de arkada çalışacağım.
1: Bu araçta işimize yarayabilecek aletler bulduğumuz için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Parçaları ayırmaya çalışmakla harcayacağım enerjiden kurtuldum. Bu araçta en çok ihtiyaç duyduğumuz şey yansıtıcı yüzeyler. Hayatta kalma durumlarında ilk düşüneceğiniz şeylerden biri kurtarılmak için işaret verebilmek. Bu yüzden mümkün olan her türlü yansıtıcı yüzeyi alıyorum. Lütfen kırılma, işte böyle. Güzel.
2: Yedek lastiğin olduğu yere bağlı güzel bir güvenlik reflektörü bulduk. Böyle bir güneş ışığı varken reflektörlerimizin olması ve işaret verebilecek olmamız çok işe yarayacak. Ayrıca böyle durumlarda sağlam bir ip her zaman işe yarar.

0: Bu kolay oldu. Dostum.
1: Yok canım.
0: Lütfen.
1: Su mu?
0: Evet, su var.
1: Kokmuyor mu?
0: Kokmuyor, hayır.
1: Mataranın içinde pek fazla su yok. Fakat burada birkaç yudum olması, birkaç saat daha hayatta kalıp kalmayacağımızı belirleyecek. En azından kaynatmak için bir kabımız oldu.
0: Çok güzel dostum.
1: Düz ve gölgede tutalım.
0: Çok iyi oldu.
1: Bu harika oldu adamım.
0: Çok mutluyum. Namib çölünde hayatta kalmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz kaynak bu. Çok fazla plastik, kauçuk var. Bunları yakacak olursak siyah bir duman açığa çıkaracaklar ki bu bölgede bu duman kilometrelerce öteden görülebilir.
1: Hadi. Neredesin kibrit?
0: Torpido gözüne baktın mı?
1: Hayır, neden? Dostum, bu bir yol fişeği
0: evet,
1: mi?
0: Evet, bu bir yol fişeği.
1: Orada mı?
0: Burada. Buraya ilk başta bakmamız gerekiyordu. Bill de ben de unuttuk. Torpido gözünden söz ediyorum.
1: Dostum, bence iyi iş çıkardık. Biraz ipimiz ve reflektörlerimiz var. Bayağı işe yarar şey bulduk.
0: Pekala, sanırım alabileceklerimizi belirledik. Çanta benzeri bir şeyler yapıp yola koyulalım.
1: Nereye doğru?
0: Etrafımızda ne görüyorsun? Bunun dışında.
1: Evet, ben de onu diyorum. Bunu görüyorum. Çokça hiçlik görüyorum ve bunu da görüyorum.
0: Buradan hiçbir şey göremeyiz. En azından daha yüksek bir yerlere çıkmalıyız.
1: Yani o dağlara çıkmaktan mı bahsediyorsun? Çünkü orası kurtarılmayı bekleyeceğim son yer.
0: Kurtarılmayı beklemeyeceğim. Kendimizi kurtarabileceğimiz bir yer arayacağım.
1: Brady harekete geçmemiz, yüksek bir yerlere çıkıp gidecek bir yer bulmamız gerektiğini düşünüyor. Onun gitmeye çalıştığı yere gitmeye yetecek kadar suyumuz yok. Ve yüksek bir yere çıktığımızda civarda başka su görebileceğimizin de garantisi yok. Ben burada oturmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kayalar bize biraz gölge de sağlar. Oturacak yerimiz de var.
0: Evet, evet.
1: Birilerinin gelme ihtimalinin en yüksek olduğu yer burası.
0: Pekala. Eğer burada kalacaksak, her an kullanılabilecek bir işaret ateşi yakmak istiyorum. Ama bunun için bunlardan biri gerekiyor. Bir krikomuz yok ama bu lastiği araçtan çıkarmanın bir yolunu bulmalıyız. Çünkü bu lastik açık ara bu arabadan çıkarabileceklerimiz arasından en çok duman çıkaracak olanı.
1: Krikomuz yok ancak yeterince hafif gibi. Her tarafta kayalar var. Gövdenin altına kaya yığabiliriz.
0: Pekala.
1: Daha sonra da lastiği yararız.
0: İndiririz, tamam.
1: Doğru. Havayı indirip böylece krikomuz olmadan yerinden çıkarabiliriz.
0: Bu işe yarayabilir dostum.
1: Yerde insan olmadığı kesin. Ancak Namib çölünün üzerinde ciddi bir hava trafiği var. Bu lastik hem karaya hem de havaya işaret verebilmemizi sağlayacak. Sanırım tam da ihtiyacımız olanı buldum.
0: Bence işe yarar.
1: Bakalım olacak mı?
0: Evet, şimdi olmayacak gibi. Elimden geldiğince kaldırmaya çalışacağım. Gördün mü? Aşağı inip altından yerleştirmeyi dene. Hazır mısın? Bu durum hiç de ideal değil. Suyumuzu ve enerjimizi tüketiyoruz. Ancak başka şansım yok. Bu aracı zeminden kaldırmak için elimden geleni yapmalıyım. Dostum.
1: Grady bana kayayı koyacak alanı yaratabilmek için aracın bir tarafından yüklenerek itmeye çalışıyor.
0: Dostum.
1: Oldu, bırakabilirsin. Harika. Artık sabitlendi. Şimdi bu lastiği indirmek için işe koyulabiliriz.
0: Bu lastiği tekerlekten kesiyorum çünkü böylece alanı iki katına çıkaracak ve zamanı geldiğinde yakmamız daha da kolaylaşacak.
1: İyi iş, çok hızlı ilerliyor.
0: Evet. İşte böyle. Pekala, bunu bagaja atmak ister misin?
1: Galiba iyi fikir. Sinyal ateşini kamyonetin arkasında yapmanın avantajları var. İlk olarak yerden yükselterek uzaktan görülmesini daha da kolaylaştırıyor. Ayrıca kamyonetin iç yatağı rüzgarın gelmesini engelliyor.
0: İçeriği tamamen otla kaplayacağız.
1: Evet, otla kaplayalım.
0: Tek bir şansımız olabilir. Başarılı olmak istiyorum. Ateşi hazır edebilmek için etrafımızdaki her türlü kaynağı kullanıyoruz. Etrafta otlar ve çok ince odunlar var. Bunların da işe yarayacağı kesin.
1: Dikkat etsen iyi edersin. Birden alev almaya başlayabilir.
0: Evet. Bir şeyi bırakacağım. Tam buraya. Erişimi kolay olur. Bu sayede ayrılsak bile yerini anlayabiliriz. İşaret ateşi yanmaya hazır, paketlendi, hazırlandı. Tek ihtiyacımız olan şey fişeyi ateşleyip içine atmak.
2: Her an ateşlenmeye hazır devasa bir sinyal çakarları var. Öncelikleri çölde en gerekli şeye, yani hayatta kalma ihtiyacına dönüşüyor, suya.
1: Madem burada kalacağız, Bimini'deki şeffaf pencereyi alıp bir çukur kazdıktan sonra güneş enerjili bir damıtıcı yapmayı düşünüyorum. Bu güzel, şeffaf plastik parçasını yerde bitki olan bir çukurun üstüne örteceğiz. Bitkileri yıpratan güneş içlerindeki suyu çıkaracak. Ardından nemin plastikten geçerek çukurdaki kaba girmesine olanak tanıyacağız.
0: Bundan kazanacağın şey neredeyse sıfır.
1: Katılıyorum. Çok iyi şartlar altında olmadığı kesin ama çıkarabileceğimiz her miktara değer.
0: Böyle bir ortamda 1'e 3'lük bir plastik parçasıyla yapılan güneş enerjili bir damıtıcı, elimizde olmayan enerji ve zamanı boşa kullanmak demek. Bir çukur kazacaksın. Bu esnada terleyeceksin. Şu anda vücudumda kalmış suyum da tamamı tükenmek üzere.
1: Çok az suyumuz var. Civarda su olduğunu düşündürecek şeylerden bile çok uzaktayız. Her türlü küçük yeşilliği bile avantajımız için kullanabiliriz. Hali hazırda plastiğimiz de var. Buna değeceğini düşünüyorum. Her şey denemeye değer. Çünkü eğer içecek bir şeyler bulamazsak başaramayacağız. Nokta.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Burası

0: Zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, bellona.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Yaşanacak. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyım.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol Pet'ten kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Güney Afrika'da Namib çölünde mahsur kalan Grady ve Bill terk edilmiş bir kamyonetin yanında bir yeri hazırlayarak kurtarılma işareti vermeyi umuyorlar.
4: Namib çölünde 72 saatlik süre şaka gibi işliyor. Güneşe maruz kalmanız, su kaybı, içilebilir suyun yokluğu sizi iki günden de az sürede öldürebilir.
3: Birbirine zıt taktikler sonucu Bill bitmek üzere olan enerjisi iyice tükenmeden önce güneş enerjili damıtıcıya yoğunlaşmak istiyor.
5: Bundan kazanacağın şey neredeyse sıfır.
4: Katılıyorum. Çok iyi şartlar altında olmadığı kesin ama çıkarabileceğimiz her miktara değer. Grady'nin bu güneş enerjili damıtıcıya tepkisi hayır oldu. Bu da bana mantıklı gelmiyor. Bize kazandıracağı az miktardaki su bile şu anda elimizde olandan daha fazla olacak.
5: Şu anda vücudunda kalmış suyun da tamamı tükenmek üzere olmalı.
4: Civarda su olduğunu düşündürecek şeylerden bile çok uzaktayız. Her türlü küçük yeşilliği bile avantajımıza kullanabiliriz. Hali hazırda plastiğimiz de var. Buna değeceğini düşünüyorum. Bu çok ideal değil ama yine de hiç yoktan iyidir.
5: Pekala, bu konuda seni durduramam. Nasıl biliyorsan öyle yap.
4: Pekala, yakınlarda kal.
5: Ama çok fazla enerji harcama dostum. Enerjisini kullanmanın en iyi yolu bu mu emin değilim. Ama onu durduramam. Yetişkin bir adam sonuçta. Tabii ki yine de işe yaramasını umuyorum. Bu sırada ben de gidip yiyecek bir şeyler bulacağım.
4: Güneş enerjili damıtıcı bize buharlaşmanın sonucu olarak saf su verecek. Bu güzel, şeffaf plastik parçasını yerde bitki olan bir çukurun üstüne örteceğiz. Ve bu sayede de nem şeffaf plastik yüzeyine toplanacak. Daha derin kazmak zorlaşıyor. Yapacağım şey de duvarlarını mümkün olduğunca güçlendirmek. Daha sonra da yanlara ihtiyaç duyacağım derinliği yaratmak için bazı eklemeler yapacağım. Grady'nin bu konudaki çekincesini anlayabiliyorum. Ancak sorun şu ki, mataranın içindeki birkaç yudum su sorunu çözmeyecek. Bu yüzden biraz efor sarf etmek, minimum miktarda su getirecek de olsa, elimizdekinden yine daha iyidir. Uçlarının nasıl nemli ve aşılmış olduğunu görüyor musun? İşte almak istediğimiz nem bu. Son olarak da içine işemek kaldı. Güneş enerjili damıtıcıya daha fazla nem oluşturmak için buraya idrarımı yapacağım. Buharlaşma süreci idrarın %5'ini oluşturan kreatin ve diğer maddeleri toprağa gönderirken, idrarımın %95'ini oluşturan suyun buharlaşmasını, plastiğe değmesini ve sonra da havzaya akmasını sağlayacak. Tuvaletimi tutuyordum. Bunun gerekeceğini biliyordum. Büyük bir havza değil ancak suyu tutabileceğimiz temiz bir şey. Akmadığından emin olmak için kontrol etmemiz gerekecek. Asıl mesele buharlaşmanın tamamen damıtıcının içerisinde gerçekleşmesi için tüm kenarları kapatmak. Her şey denemeye değer. Çünkü eğer içecek bir şeyler bulamazsak başaramayacağız. Nokta.
3: Bill'in güneş enerjili damıtıcısının kurulmasının ardından Grady, Namib'in sunduğu küçük protein kaynaklarını araştırıyor. Böcekler, örümcekler ve akrepler gibi çöl kumunda yaşayan canlılar gündüzün acımasız güneşi ve ısısından korunmak için zamanlarının çoğunu kayaların altında gizlenerek geçiriyor.
5: Şuraya bakın. Hey Bill! Bu dünyada sevmediğim çok fazla şey yok. Ancak yılanlar ve akrepler bu sevmediklerim arasında.
4: Güzel.
5: Bir akrepte en çok endişelenmeniz gereken şey iğnesi. Onu kontrol edip kesmeyi başarırsanız sıkıntı yaşamazsınız. Çok fazla şey yok ama...
4: Dostum, ufak da olsa bir şeydir. Belki etrafında birkaç tane daha vardır.
5: Ben de öyle düşünüyorum. Büyük değil ama bence yine de iş yapar.
4: Evet.
5: Çok fazla yiyecek olmasa da vücutlarımıza biraz protein almak ikimiz için de hem zihinsel hem fiziksel açıdan çok iyi olacak.
4: Etrafı bir tarayıp başka var mı bakalım derim. Yediğimiz her akrep sabah karşımıza çıkacak akrep sayısını azaltacaktır.
5: Mantıklı.
4: Burada endişelenmemiz gereken yalnızca birkaç şey var. Yılanlar ve akrepler. Kamp yakınlarına geldikleri zaman kurtulmamız gerek. Evet. Biz de çorak topraklardayız sanıyorduk. Birden bir kayanın altında adeta bir açık büfe buluyorsunuz. 5 yıldızlı bir restoran gibi olmasa da elimizde hiçbir şey olmadığını düşününce gerçekten çok işe yarayacak. Kayayı kaldırmadan önce elimde olandan daha fazlası var.
5: Bil, bir sopa getir.
4: Ne buldun, ne buldun?
5: Bil, yılanlar var, sopa getir.
4: Aa dostum. Boynuzlu engerek, çok ölümcül bu.
5: Kafasına sapla. Hadi. Bu gece karnımıza bir şeyler gelecek.
4: Vay canına dostum.
5: Bu çok acayipti dostum. Bebek bir engerek çok tehlikeli görünmeyebilir. Ancak yetişkinlerinden farklı olarak vücudunuza ne kadar zehir vereceklerini ayarlayan regülatörleri bulunmuyor. Bu yüzden ısırdıklarında bütün zehirlerini salıyorlar. Pekala. Bunu da yemekli yanına ekliyoruz. Yediklerimizi sindirmek için vücudunuz su kullanıyor. Şu anda yeteri kadar suyumuz yok. Bu yüzden bu kadar yemek yeter. Avımız bitti.
3: Pişirilmesi gereken yiyecekler ve 25 ila 30 derece düşecek sıcaklıklar sebebiyle Grady kamyonetin farındaki parabolik reflektörü güneş batmadan önce bir ateş yakmak için kullanıyor.
5: Güneş bu yüzeyden yansıyor ve tek noktaya gidiyor. O odak noktasını bulmam gerek. Çok fazla ısınmasına neden olacak. İlk başta kor olacak, ardından ateşe dönüşecek. Her türlü hayatta kalma durumunda ateş çok işinize yarar. İşaret vermenize, sıcak kalmanıza ve yiyeceklerinizi pişirmenize yarar. Hadi ama. Hadi işte böyle. Şimdi de bulutlar araya giriyor. Bu bulutların güneşin önünü kapattığı geçen her saniye benim daha kusursuz yapmamı gerektiriyor. Çünkü yavaş yavaş güneşin gücünü kaybediyorum. Bu çok sinir bozucu. Bulutun biri ihtiyaç duyduğum güneş ışığını kesiyor. Bu metodun işe yarayacağını biliyorum ama bulutlar çekilmezse hiç şansım yok.
3: Gün içinde sıcaklıkların 45 derecelerde olmasına rağmen bu rakam güneş batınca 10 dereceye kadar düşüyor. Bu da hipotermi yaşamamaları için ateş yakmalarını mecbur kılıyor.
5: Hadi. Rüzgar işe yarıyor. İşte böyle. Devam et. Hadi. Bam, işte ateş. Evet. İşte böyle. Bu bir süre böyle kalır. Etrafta o kadar çok kuru ot var ki, ateşim olmasa bile çok kısa sürede ateş almalarını sağlayabilirim. Kilit nokta ateşi başlatabilmekti ve biz de hallettik. İşte bu. Evet. Çok sıcak.
4: Akrep ıstakoz gibi görünüyor.
5: Evet öyle. Biraz kırmızı oldu.
4: Tam kıvamında. Grady harika bir şiş ayarladı. Araçtaki anteni alıp yılan ve akrebi hazırlayarak harika bir akşam yemeği çıkarmayı başardı. Hiçbir şey boşa gitsin istemiyorum.
5: Ben alabilirim. İlk defa akrep yiyorum. Şunu söyleyeyim, hiç de fena değil. Yılana ne dersin?
4: Tabii ki dostum. Bunların yanmamasını sağlamak kolay değil.
5: Yarın daha fazla su bulmamız gerekiyor. Buna mecburuz.
4: Büyük önceliği var.
5: O güneş enerjili damatıcıdan büyük ümitlerimiz
4: sabah
5: var.
4: Sabah birkaç yudum suyumuz olursa çok mutlu olacağım, orası kesin. Elimizdekinden daha fazla olacağı kesin.
5: Suyumuzun kalanını da içmeye karar verdik çünkü bir şeyler yiyoruz ve yediklerimizi sindirip enerji alabilmek için suya ihtiyacımız olacak. Ama uyandığımızda bilin güneş enerjili damatıcısı su üretmemiş olursa çok canımız yanacak. Yatmaya hazır olmak üzereyim. Sanırım burada kıvrılacağım, kayaya yaslanacağım. Çok fazla ısı tutacağı kesin, rüzgarı da keser. Zaten çevredeki her şeyi öldürüp yedik.
4: Grady burada, kayanın altında uyumayı düşünüyor. Başka bir zaman olsa ona kesinlikle katılırdım. Harika bir yer. Fakat etrafta bir araç varsa işler değişir.
6: Başka seçeneğimiz olmasaydı harika olurdu, katılıyorum. Fakat orada üç teker üstünde duran harika bir sığınak, oldukça izole ve minderli iki koltuk varken işler biraz değişiyor. Yerde uyumakla bir sorunum yok fakat neden minderli bir koltukta oturabilecekken bir kayaya yaslanalım?
5: Rahat koltuklar bana da iyi geldi.
6: Şöyle anlatayım. Tamamen yatık halde araç içinde buradan çok daha rahat ederiz.
5: Haklısın, ben de sana katılacağım. Ama gecenin en azından bir kısmında bu ateşi sürdürmem gerekiyor. Çok olmayabilir ancak burada ufak bir ateş bile fark yaratır. Geçen birileri olursa en azından biraz ateşimiz olur.
6: Harika.
5: Bir hayatta kalma durumunda kurtarılma fırsatlarını kullanmanızın önemi çok büyük. Bu gece araçta uyuyacağımız için arada kalkıp ateşi kontrol edeceğim ki alevimiz sönmesin. Çünkü dışarıda kilometrelerce ötesini görebiliyorsunuz ve birilerinin ateş sayesinde yanımızdan geçip gitmesine engel olabilir.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Evet.
0: Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
1: Ay çok güzel.
0: Açılmış rengini göster.
1: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
0: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
4: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: 23-29 Mayıs arasında Bim'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
6: Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Yakıt alacağız yine, yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
10: Kredi kartım hadi.
11: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Sıcaklık çok ciddi şekilde düşüyor ve gece sıcaklığı yalnızca 8 derecede kalıyor. Grady ve Bill kamyoneti bir rüzgar kesici olarak kullanarak minderli araç koltuklarını, vücut ısılarını da koruyabilmek için izolasyon adına kullanıyor. Uzun soğuk gece boyunca olası bir kurtarış için görünür kalabilmek adına Grady düzenli olarak ateşi karıştırıp bir yandan da kendini ısıtıyor. Hayatta kalma senaryolarının başlamasının ardından 24 saatten fazla süre geçti. Grady ve Bill önümüzdeki 24 saatte de bol miktarda içilebilir su bulamazsa durumları çok kötü olacak.
1: Grady!
2: Evet?
1: Damıtıcının üstünde yoğuşma var.
2: Güzel. Açıkçası buna çok şaşırdım.
1: İşe yaradı.
2: İyi.
1: Çok değil ama elimizdekinden daha fazla olduğu kesin. 72 saatlik süre ilerliyor. Önümüzdeki birkaç saatte su bulamazsak zihinsel anlamda da kötü duruma düşeceğiz. Akşam olduğunda ise fiziksel olarak tükeneceğiz. Damıtıcı biraz su üretiyor ama bizi hayatta tutmaya yetmez.
2: Biraz idrar nelere kadir.
1: En azından elimizde bir şeyler var. Uyumadan öncesine göre daha fazla suyumuz olduğu kesin. Fakat ne olursa olsun yeterli olmayacağı kesin. Bugün bizi büyük bir su kaynağına ulaştıracak bir plan yapmalıyız.
2: Evet, buna ihtiyacımız olacak. Dün gece evet. Soğuk hava beni çok etkiledi. Sıcaklıktaki değişiklik canımı okudu. Bu büyük sıcaklık değişimi beni gerçekten etkiledi. Bir çeşit soğuk algınlığına yakalandım. Bu da 72 saatlik süremin iki katı hızla ilerlemesi demek.
1: Sanırım zamanı geldi. Hazır sabah serinliği varken planımızı belirlemeli ve nereye gideceğimize karar vermeliyiz.
2: Etrafa bakıyordum da orada etraftaki her şeyi görebileceğimiz yüksek bir yer olduğunu keşfettim. Oraya gitmek istiyorum. Daha iyi bir görüş açısı yakalayıp plan yaparız. Sonra da suya saldırırız. Çünkü amaçsızca dolaşmanın bize bir faydası olmayacak. Suyun nerede olduğunu bilmiyoruz. Planım da yükseğe çıkmak, yüksekliği avantajımıza kullanmak. Bu sayede etrafı görebiliriz. Burada her şey zemin seviyesinde aynı görünüyor. Bu yüzden yukarıya çıkıp daha iyi bir bakış açısı bulup sonra su bulmak için bir plan geliştirmeliyiz.
1: Sence neleri yanımıza alalım? Yola hemen çıkmamız gerekiyor sanırım, değil mi?
2: Yanımda olmanı sevsem de dostum, bu göreve yalnız gideceğim.
1: Bu hiç mantıklı değil. Hayatta kalma protokolleri bir arada kalın diyor. Onu yolundan edecek birçok şey olabilir. Göreve tek başına giderek kendini büyük riske atıyor. Birbirimizle iletişim kurmanın bir yolunu bulmalıyız. Çünkü sen yola çıktıktan sonra başına ne geldi bilmemin imkanı yok. Yılan sokabilir, bileğin burkulabilir, tepeden aşağı düşebilirsin.
2: Boşuna endişeleniyorsun dostum. Sence ben bir iletişim planımız olmadan gider miyim? Bir şey ayarladım.
1: Peki, anlat hadi.
2: Özel kuvvetler eğitiminde sözsüz iletişim için çok karışık yöntemlerimiz var. Ama Bill'le iletişimimizi olabildiğince basit tutacağız. Sinyal aynalarını kullanacağız. Güneş tepede. Bu açık, büyük alanda iletişim kurmamızın en iyi yolu.
1: Bence bu harika. Hava aydınlık, açık arazi. Arkasına saklanılacak bir şey de yok. Bu sayede sürekli iletişim halinde kalabiliriz.
2: Sinyal aynaları çöl ortamında en ideal iletişim yöntemidir. Kilometrelerce ileriden görebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek enerji kaynağı da güneştir.
1: Bu iletişimi daha fazla karmaşık ...yaklaştırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Senden bir şeyler gelirse başardım, her şey yolunda demek. Cevap beklersin. Benden bir işaret geldiğinde de yine her şey yolunda demek olur. Geri dönerken işaret etsen yeter.
2: Bunları hazırladıktan sonra yola çıkacağım.
1: Pekala, ben de matarayı alıp senin için dolduracağım.
2: Şu anda yaptığım şey aynanın arkasının bir kısmını kazımak. Böylece içeriden bakılabilecek. Şimdi gözüme götüreceğim. Döndüreceğim. Böylece baktığım yere işaret verecek.
0: Grady çöl sıcağında korunmasız bir şekilde ilerleyeceği için damıtıcıdan gelen az miktardaki suyu dehidratasyon etkilerini mümkün olduğunca uzun süre uzak tutmak için kullanmak zorunda.
1: Çok bir şey çıkmadı fakat içindekilere bakınca değmiş. Grady'nin buna ihtiyacı olacak. Damıtıcı biraz su üretiyor ama bizi hayatta tutmaya yetmez. Suya bugün ihtiyacımız var. Suya hemen şimdi ihtiyacımız var.
2: Hadi bakalım. Birazdan görüşürüz dostum.
1: Bize su bul.
2: Evet dostum. Eğer tepeye yolculuğumun sonu iyi olmazsa bizi çok kötü duruma sokacağım. Suyun kalanını içmiş ve bütün enerjimi harcamış olacağım. Hala hastayım. Bu işe yaramak zorunda.
0: Sıcaklık 45 dereceye yükselirken Grady'nin terlemeyi azaltacak kadar yavaş ve elindeki suyu yetiştirecek kadar hızlı yürümesi gerekiyor. Ve tüm bunlar olurken bir kurtarılma çağrısı için kamyonetten daha fazla parça alıyor.
1: Her halükarda Grady'nin geri dönmesini bekleyeceğimiz için kamyonetten çıkardığımız diğer yansıtıcı şeyleri de toplayarak kurtarılma umuduyla elimizden geldiğince çok alanı kapsayan bir sisteme dönüştürebiliriz. Lanet olsun, işte böyle. Radyatör fanı taşınılabilirlik için harika olacak. Çünkü hayatta kalmak için bu kamyondan çıkardığımız her şeyle adeta ilkel bir disko topu yapacağız. Bu harika olacak. Tam bir disko topu.
2: Plan sıcağa daha az maruz kalmam için kampı olabildiğince erken terk etmemdi. Ama bunu yapmamıza rağmen pek fark etmedi. Güneş burayı çok ısıtıyor. Ensem yanıyor. Vücudum dökülmeye başladı. Bu tepenin zirvesine çıkabilmek çok rahatlattı. Artık etrafımı 360 derece görebiliyorum. Her yeri inceleyebileceğim. Kampın ötesinde bir yarık var gibi. Kanyon gibi görünüyor. Bence orada su olabileceği anlamına geliyor. İşaret vereceğim. Bu biraz sinir bozucu. Orada olduğunu görmek için buraya gelmem kötü oldu ama yine de olduğu için mutluyum. Lanet olsun, cebimde kırılmış. Nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde sinyal aynamı kırmışım. Lanet olsun. Kırık aynam için yakınmaya zamanım yok. Bir şekilde tamir etmeliyim. Çok fazla beklemek istemiyorum çünkü ona iyiyim diye haber veremezsem başıma kötü bir şey geldiğini düşünüp bu tarafa gelecek. Bu yüzden bunu tamir etmeliyim. Kırık ayna Bill'le haberleşmemi daha da zorlaştıracak. Hadi. Keskin bir yap boz gibi. Çok fazla ışık yok. Kolay olmayacak. Umarım fark eder.
1: Grady'nin sinyali harika görünüyor. İyi haber, tepenin zirvesine çıkmış olması. Umarım bize su bulmuştur.
2: İşte böyle, pekala. Beni gördü. Uzun dönüş yolculuğu başlasın.
0: Yolculuklarının 28. saatinde Grady'nin kumarı tuttu ve su bulabilecekleri yere dair ilk ipuçlarını elde ettiler. Grady dönüş yürüyüşüne başladı. Bu sırada Bill de yansıtıcı sinyal işaretçisine son dokunuşlarını yapıyor.
1: Her yönden harika yansıma yapmalıyız. Her türlü ışık parıltısı buradan kurtulup kurtulamamamıza karar veren fark olabilir. Kendi kendine dönüyor. Her yere de ışık saçıyor. Harika çalışıyor. Güzel ve parlak.
2: Ne haber dostum?
1: Nasıl gitti?
2: Düşündüğümden çok uzaktaymış.
1: Neler buldun? Bana güzel şeyler söyle.
2: Bu sırtın ardında kanyon gibi görünen bir oluşum var. Tek şansımız bu.
1: Pekala. Bitti mi?
2: Tamamen bitti.
1: Görebiliyorum. Pekala. Günün geri kalanında damıtıcıda ne kadar su biriktiyse onu da alalım. Sabahtan beri ne kadarsa buraya koyalım. Sonra kanyonun yamacına gidip su bulabilir miyiz bakalım.
2: İşte bu.
1: Biraz su umuduna ihtiyacımız vardı. Bize hayat verecek, bizi suya doğru götürecek doğru bir istikamet gerekiyordu.

0: Dikkatli ol. Buralarda bir şeyler var. Oo, adamım.
1: Bu ciddi bir iniş.
0: Kanyon dediğinde düşündüğümden çok daha dik görünüyor. Şuradaki yeşil ağaçlara bak dostum. Bir de şuradan başlayıp ilerleyen hayvan izlerine bak. Orada su olduğu kesin.
1: Umarım öyledir.
0: 72 saatlik süre çok hızlı ilerliyor. Eğer su bulacaksak burada bulacağız.
1: Pekala. Ne yapmak istiyorsun?
0: Bence bu durumda benim kanyona inip neler bulabileceğime bakmam sanırım en mantıklısı.
1: Haklısın dostum. Benim şu anda aşağı inmem hakikaten mantıklı değil. Tükendim. O tepeye çıkmak için her şeyimi harcadım. Ayrıca kampı geliştirmek için de bazı planlarım var.
0: Sana sesleneceğim. Birbirimizi duyabiliyor olmamız gerek.
1: Pekala dostum. Aşağı inerken adımlarına dikkat et. Dikkat.
0: Pekala.
2: Grady sinyal ateşini besleyip kurtarılma çabalarını sürdürmeye yöneliyor. Bu sırada Bill de kayalık bir inişten su kaynağı olabilecek tek yöne doğru ilerliyor.
0: Bu kadar uzun süre güneşe ve su kaybına maruz kaldıktan sonra duyularımı ve fiziksel becerilerimi kullanarak bu kanyonun tabanına güvenli bir şekilde ineceğim.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Bakın.
3: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
4: Sevince. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
11: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
12: Kalp damar ilaçları da var.
13: Reçetesi nerede?
14: Meyve yasak, komple yasak.
15: Hiç getiremezsin, haberim yok.
14: Tamam, onları da bırak.
16: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
17: Şu getirdiğin cihazlar çok pahalı.
11: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
18: Ara. Oo, aferin.
9: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
19: Grady ve Bill, Namib çölünün yakıcı sıcağının altında mahsur kaldılar. Ve bu süre içinde yalnızca birkaç yudum su içebildiler. Grady sinyal durumlarını ilerletmeye çalışırken, Bill de su bulmayı umduğu yöne zorlu bir tırmanış gerçekleştiriyor.
20: Namib çölünde 72 saatlik süre şaka gibi işliyor. Güneşe maruz kalmanız, su kaybına uğramanız, içilebilir suyun yokluğu sizi 2 günden az sürede öldürebilir. Attığım her adım son adımım olabilir. Hiç stabil değil. Bu tırmanışın hiçbir yönü kolay değildi. Ve şu anda her şeyimizle buradayız. Grady hala iyi hissetmiyor ve benim de vücudumda tekrar tırmanacak kadar enerji ve su kalmadı. Su bulmam gerekiyor. Hem de burada. Yoksa başkaları beni bulacak. Bitkiler gitgide daha da yeşilleniyor. Bir yerlerden su alıyor olmalılar.
21: Hayatta kalmanız gerekiyorsa bütün mesele bulunduğunuz durumu daha iyiye götürmek. Herkes SOS sinyalini bilir. Yardıma ihtiyacım var. Hem de hemen demektir. SOS şeklinde kayalar diziyorum. Belki yukarıdan birileri bizi görür.
20: Yüzeyi kazıp ıslak kum bulmalıyım. Kumdaki renk değişikliğini görüyor musunuz? Bu nemli olduğu anlamına geliyor. Koklayabiliyorum. Suya yaklaştık. Ne? Dalga mı geçiyorsun? Aman Tanrım. Tüm odağımız, tüm enerjimiz bu noktaya gelebilmek içindi. Suya ulaşmak içindi ve işte bulduk.
21: Hem yer hem hava sinyallerimiz var. Sinyal ateşimiz var. Güneşi kullanan reflektörlerimiz var. Sanırım şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok. Normalde bunun çok daha büyük olmasını istersiniz. Ama bu durumda hiç yoktan çok daha iyidir. SOS işaretimiz var. Buna ihtiyacımız vardı. Ama sanırım onun için olması gerekenden çok daha fazla enerji harcadım. Bill doğumduğumdan daha uzun süre kaldı. Gölgede oturup serinlemek istesem de gidip onu bulmam gerekiyor. Çünkü şimdi su bulamazsak benim için yolun sonu demektir. Bunun olmasını istemem. İlk yapmak istediğim şey orada kalırsak diye gittiğimiz yerin yönünü göstermek. Hem Bill'in hem de benim kamp yerini terk etmemiz ideal bir durum olmasa da kamptan ayrılmadan önce yere bir ok çizerek ne tarafa gittiğimizi göstereceğim. Eğer biri buraya gelirse Bill'le ikimiz de hala kanyonda olursak nereye gitmeleri gerektiğini bilmelerini istiyorum. Şu anda Bill yaralandı mı yoksa su mu buldu bilmiyorum. Ama iki türlü de hazırlıksız gitmeyeceğim. Geri gelecek miyim bilmiyorum. Dün gece çok soğuktu. Bu muşambayı kullandık. Bunu alıp temel şeyleri bağlayacağım. Ve aşağı ineceğim. Kendimi hafifletmem gerekiyor. Günün bu zamanında güneşten kaçmak imkansız. Biraz şüphelerim oluşmaya başladı. Hastayım. Hiç suyumuz yok. Eğer Bill'i yakın zamanda bulamazsam buradan iki ayak üstünde çıkma şansım yok.
13: Yeni yer sinyallerinin de yerleştirilmesinin ardından Grady bazı aletleri alıp Bill'e su arayışında yardımcı olmak için kanyona yöneliyor.
21: Enerjim çok düşük. Ancak hasta olmak bunu daha da hızlandırıyor. Vücudum iyileşmek için savaşmaya çalışıyor. Bu sıcaklıkta susuzluk etkileri 10 katına çıkarıyor.
20: Bu su içmeye hazır değil. Far ışığımın burada işe yarayacağından emin değilim. Ateş yakabileceğim parçalar bulmam gerekiyor.

0: Bu kadar hasta ve susuz olduğunuzda çok dikkatli olmak zorundasınız. Çünkü vücudunuz ağır tepki verir. Benim de bu yüzden çok daha yavaş hareket edip attığım her adımda daha dikkatli olmam gerekiyor. Tek umudum köşeyi döndüğümde bir kap suyla Billy görebilmek. Vücuduma su alamazsam sürem tükenecek.
1: Grady.
0: Dostum, oradaki su mu?
1: Evet, su dostum. Evet. Gel iç biraz.
0: Bill'in matarayı arıtılmış suyla doldurduğuna inanamıyorum. Sıcak çarpması yaşama noktasına çoktan geldim. Zamanlaması daha iyi olamazdı. Kendimi serinletmem gerekiyor.
1: Evet, endişelenme dostum. Nasıl hissettiğini biliyorum. Daha iyi hissetmiyorsun öyle
0: çok
1: mi?
0: Çok hastayım dostum.
1: İyi haberlerim var dostum. Bulduğumuz yerde daha çok su var. Biraz daha ileride dostum.
0: İçine girdin mi?
1: Hayır adamım, matarayı doldurup koştum.
0: Daha mutlu olamazdım. Vücudum tükendi. Nihayet tekrar düşünebiliyorum. Tekrar hareket edebiliyorum. Nefes alabiliyorum. İyi olacağımı biliyorum. Su çok soğuk. Ama çok güzel.
1: Böyle bir sıcaklıkta bunun mümkün olacağını düşünmemiştim.
0: Bana doğru gelen bir şey var.
1: Evet, burada hareket eden bir şeyler var.
0: Nerede? Yılan var mı diye kontrol ettim.
1: Hayır. Dostum, eminim balıktır. Bacaklarıma bir şey dokunuyor ve yalnız olmadığımı fark ediyorum. Burada balıklar var. Biri çıktı ve su böceğini yedi.
0: İlk başta inanamadım ama bu gölette balıklar var. Evet, ben de birinin zıpladığını gördüm.
1: Burası balık kaynıyor dostum.
0: Burası Tanrı'nın bir lütfu. Sadece vücudumu serinletebileceğim bir yer değil. Aynı zamanda bünyeme su girdi ve önümüzde yiyeceğimiz de var. İstediğim her şey var. Umarım balık yakalayabileceğimiz bir yol bulabiliriz.
1: Elimizde neler var?
0: Çok fazla şey getirmedim. Halatlar var. Halatımız var.
1: Bir fikrim var.
0: Nedir?
1: Şuna bak. Bu tente kanyonun kendisi kadar açılıyor. Bunu gırgır ağına çevirebiliriz.
0: Balıkların hiç şansı yok dostum. Güzel fikir.
1: Değil mi?
0: Hadi üzerine delikler açalım.
1: Tüm yapmamız gereken üzerinde delikler açıp dar kanyonda gerdirmek ve önümüzdeki balıkları da sürerek ilerlemek olacak. İşte bu. Yakaladım.
0: Öyle mi?
1: Evet, işte orada.
0: Güzel. Tilapya mı?
1: Evet. Biri o tarafa gitti.
0: Evet, tam orada.
1: Çok iyi dostum. Yakaladım. Bir tane daha.
0: Bu sayılmaz bile.
1: Bir tane daha. Bir tane daha.
0: Çok fazla yok. Çok büyük de değiller ama çok lezzetli olacak. Yemek zamanı.
1: Harika. Bu kadar işe yaradığına inanamıyorum.
0: Bak ne diyeceğim. Bugün beni kurtardın.
1: Dostum.
0: Dalga geçmiyorum.
1: Sadece üzerime düşeni yaptım, tamam mı? Sen buldun, ben de aşağı inip tam yerini öğrendim. Takım çalışmasıydı ve şükürler olsun ki sonucu başarılı oldu. Biraz su içip yemek yemeden tekrar o sinyal ateşine gitmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum.
0: Hiç itiraz etmeyeceğim dostum. Hiçbir yere ayrılmıyorum.
1: Şu an geri tırmanmamız mümkün değil. Akıllıca olan tekrar su ve biraz kalori almak. Gece de güzelce dinlenirsek 72 saatimizi sıfırlayabiliriz. Bu balık inanılmaz dostum.
0: Şu anda halimden memnunum. Yeterince su da aldım. Yatmaya gidiyorum.
1: Evet, iyi olur. Dinlen biraz.
0: Zor bir gün oldu. Suyu bulmak çok iyi işte.
1: Evet.
0: O zaman görüşürüz.
1: Tamam. İyi geceler. Nasılsın?
0: 100 kere daha iyiyim. Devam edebilmek için tek ihtiyacım suydu. Ne? Onu duydun mu?
1: Neyi? Ne duydun?
0: Duydun mu? Bu bir uçak.
1: O da ne?
0: Ateşi söndür. Hadi hadi hadi. Gördün mü?
1: Hayır.
0: Hiçbir şey göremiyorum dostum.
1: Hayır. Grady, Grady, bir araba var. Sinyale
0: hadi,
1: git.
0: Hadi.
1: Sinyale git.
0: Kaldır, kaldır.
1: Yakalım, yanıyor mu? Duman var mı?
0: Yanıyor. Hadi. Buraya. Tam burada.
1: Bizi hadi görüyor.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Görüyor, görüyor, görüyor.
0: Gel buraya. Evet.
1: Evet.
0: Sonunda.
1: Evet. Burayla şaka olmaz. Burada gerçekten şanslı ve işinizde iyi olmanız gerekiyor. Kumar oynadık ve kazandık.
0: Bill'le birlikte buraya geldik. Bulunduğum en zorlu durumlardan biriyle karşılaştık. Ancak biraz kitap dışı oynamanın, biraz da takım çalışmasının kombinasyonuyla başardık.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için...
0: Sonunda.
1: Evet. Burayla şaka olmaz. Burada gerçekten şanslı ve işinizde iyi olmanız gerekiyor. Kumar oynadık ve kazandık.
0: Bill'le birlikte buraya geldik. Bulunduğum en zorlu durumlardan biriyle karşılaştık. Ancak biraz kitap dışı oynamanın, biraz da takım çalışmasının kombinasyonuyla başardık.

0: Hangi krediye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi kredi?
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dov yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dov'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
13: basit, hesap basit. Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Food is forbidden.
21: Kalp damar ilaçları da var.
22: Meyve yasak, komple yasak.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hurda avcılarının yeni bölümlerinde toplamda 60 yıllık deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda eşya satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'den kır evi uzmanı Alistair Dryberg, geleneksel şeyleri çok seviyor.
1: İyi değil mi?
2: Güzel, çok şık.
1: Galler, çam ağacı, taverna koltuğu.
2: Bana satmaya çalışma
1: sakın.
2: Hayır,
1: çalışmıyorum.
0: Vikinat iç mekan tasarımı konusunda çok becerikli.
3: Hep kolay, bence bu harika. Güzel.
0: Londra'dan Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından bulduğu endüstriyel

0: hurda malzemelere tutkuyla bağlı.
1: Bunlar Gent of Leicester tarafından yapılmış ve Genel Posta İdaresi'ne ait.
0: Serkan'ın kardeşi Jay yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
2: Paslanacak bir şey yok, bozulacak bir şey yok. Bu yüzden sonsuza kadar dayanıyor.
0: En iyi antikaları ve dekoratif hurdaları bulmak için birlikte ülkeyi dolaşıyorlar. Bu sefer hırçın, kükreyen, asıllık bir aslan.
1: 1930'lar genelde biraz hasarlı olur ama bu gerçekten çok iyi.
0: Çarpıcı bir Danimarka tasarımı Serkan ve Vicky'nin gününü aydınlatıyor.
1: İçleri beyaz ama sadece boyanmış değil, gerçek bir
3: cam tabakası.
1: İnce bir beyaz cam tabakası.
3: Evet.
0: Tozlu vintage parçaların nasıl temizleneceğine dair uzman tavsiyesi.
2: Muhtemelen biraz tozunu almalı.
3: Vücudumu kullanayım mı?
0: Londra'nın kuzeyinde satıcı Serkan Yumakçı ve kardeşi Jay, endüstriyel ve vintage aydınlatma zevkine sahip, sadık bir müşteri kitlesi oluşturmak için neredeyse 15 yıl harcadılar.
1: Tüm satıcıların favori ürünleri vardır. Geçimlerini sağlayan ürünler. Bizim için bu aydınlatma özellikle 1930'lardan itibaren modern aydınlatma. Müşteri kitlemiz genç bir kitle. Genç erkekler, yeni zenginler, çalışkanlar ve belirli bir tarzları olan insanlar. Yani modern aydınlatmayı seviyorlar. Yüzyıl ortası endüstriyel aydınlatmayı seviyorlar. Bu yüzden her zaman bu tür ürünleri arıyoruz. Çünkü müşterilerimizi memnun etmemiz gerekiyor. Para böyle kazanılıyor.
0: Bugün Serkan ve Jay şafak vakti yola çıkıp Londra'ya geçtiler. Müşterileri için aradıkları popüler parçalarda dahil tam anlamıyla on binlerce vintage ürünün satılacağı pazara erkenden yetişebilmek için acele ediyorlar.
1: Sunbury Antika Fuarı.
2: Her zaman iyidir, her zaman
1: evet.
2: İyidir.
1: Her zaman güzel parçalar buluruz. Umarım bugün de yoğun bir gün olur.
2: Hava da güzel.
1: Evet.
2: Hava güzel olduğunda her zaman yoğun olur.
1: Son dakikada gelenler de dahil olmak üzere çok sayıda insan geliyor. Umarım güzel parçalar buluruz.
0: 1878'de açılan Surrey'deki Sunbury-on-Thames'te bulunan Kempton Park yarış pisti, her Noel'in ertesi günü düzenlenen ünlü King George VI Chase ile tanınır. Ancak son zamanlarda antika dünyasında efsanevi hale gelen bir etkinliğin sahnesi oldu. 40 yılı aşkın bir süre önce mütevazı bir başlangıç yapan Sunbury Antika Fuarı, bugün ülkedeki en büyük, en uzun süredir devam eden, ayda iki kez düzenlenen bir pazar. 700'den fazla satıcı sanat eserlerinden mobilyalara kadar her şeyi satarlar. Erken gelenler en iyi parçaları kaparlar.
1: Günaydın. Nasılsınız? Biz buraya her zaman geliriz. Özellikle fuar veya sergi öncesinde buraya gelir, etrafa bir göz atarız. Bazen eli boş döneriz, bazen de bol bol mal alırız. Ama her zaman sattığımız temel ürünler de var. Bilirsiniz, iyi aydınlatma, endüstriyel saatler, her şeyi burada alabilirsiniz.
2: Aa, şu saat.
1: Evet, oldukça güzel, öyle değil mi?
2: Saat 6:30'da başlıyor. Bu kadar erken gelmek önemli çünkü o saatte iyi mallar anında kapılıyor. Bir anda yok oluyorlar.
1: Bakalit kısmı çok iyi durumda. İşte bir bakalit saat. Savaş dönemi veya savaş öncesi elektrikli bir saat. Bakalit kısmı mükemmel durumda. Biraz rengi açılmış gibi. Saatin kadranı da mükemmel bir şekilde eskimiş. Bu İngiliz şirket ilk elektrikli saatleriyle çok ünlü bir şirketti. İngiltere'nin en ünlü saat markalarından biridir. Tren istasyonlarına, fabrikalara büyük endüstriyel saatler yaptılar.
0: Bu çift taraflı saat muhtemelen bir dükkanın veya iş yerinin dışına asılmıştı. 1930'larda bu İngiliz saatlerinden haftada 4000'den fazla üretiliyordu. Tasarımları ev, endüstriyel ve kamusal alanlarda görülebiliyordu. Yani bu saat tanınırlık ve nostalji ile birlikte geliyor. Serkan'ın en çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alıyor ve Jay'in yapacağı küçük bir restorasyonla 460 sterlin edebilir.
2: İçine yeni bir mekanizma takacağım. Kadranını beğendim.
1: 150?
4: 160.
1: Bunları satın alan insanlar sanki geçmişe dönüyorlar. Çok ünlü bir saat markası. Bu da onu çok satılabilir kılıyor.
2: Buna ne kadar verirsin dostum?
4: 150, bu iyi bir parça.
1: Orada bir lamba var. Bir İngiliz şirketi, İngiliz firması. 1900'lerin başından itibaren muhteşem lambalar ürettiler. Cam abajurlu pirinç bankacı lambalarından sert endüstriyel lambalara kadar. Havacılık sektöründe kullanıldılar. Gerçekten ağır işler için tasarlanmışlardı ama estetik açıdan da çok güzeldiler. Orada masanın üzerinde orijinal tabanıyla duran bir tane var. Mükemmel durumda görünüyor. Şimdi gidip ona bakacağım.
2: 120?
4: 140 olur.
1: Üzerinde hala markası
2: evet,
1: da var.
4: Evet, güzel bir parça değil mi?
1: Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim.
1: Müşterilerimizin ne istediğini biliyoruz. Bunları hazırlayıp internete koyduğumuzda hiç kalmıyorlar. Bir çırpıda satılıyorlar. Üzerinde orijinal anahtarı hala duruyor ve fiyatı 140 sterlin. Es sıkışıyoruz. Mükemmel bir alışveriş ve işte bu yüzden buraya geliyoruz. Bu yüzden her hafta buradayız.
5: Dikkat edin.
6: Sizce bunlar ne için çocuklar?
2: Süt ya da içecek mi?
6: Hayır.
1: Süt şişeleri o kadar yüksek öyle olmazdı. Mi? Belki başka bir şey olabilir ya. Ama şirket ismi var.
6: 30'larda iki zamanlı motorlar için
1: evet,
6: benzin deposu dolduğunda bir şişe yağ da doldurulurdu.
2: Tamam.
1: Evet, tamam. Yani her depoya bir şişe yağ koyarlardı.
6: Evet, çünkü iki zamanlı motorlar öyle çalışır.
1: Ha.
6: Karterlerinde yağ yoktur.
2: Gerçekten güzel.
1: Durumu da çok iyi.
2: Ne kadar aldın?
6: Her biri 40.
2: Buna itiraz etmeyeceğim.
1: Adamın elini sık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Tamam. Bunları minibüsün arkasına koyabilir evet miyiz? Sonra herkese ödeme yapmam gerekiyor.
2: Sekreterim buralarda olacak.
1: Sonra geleceğim. Sekreter dedi. Hiç saygısı yok. Orada iki kasa var. Gerçekten çok güzel yapılmışlar. Döküm alüminyumdan yapılmışlar ve üzerinde şirket adı yazıyor. Perakende satışa gidebilirler. Birinin evine girebilirler ve tam da oraya yakışırlar. Motorlu araçlar, arabalarla, motosikletlerle ilgili bir şey olduğunda potansiyel müşteri olabilecek insanlar her zaman vardır. Bunlar iyi müşterilerdir.
2: Şu kaplana bak, yani aslanı.
1: Evet, oldukça güzel.
2: Fena değil, biraz eğlenceli. Beğendin mi?
1: Beğendim, çok beğendim.
2: Beğendiysen
1: bir bakayım.
2: Aa.
1: Evet.
2: Bak. Kuyruğu yumuşak.
1: Evet, sorun yok. Evet, yumuşak bir kuyruğu var. Bunun kaç yıllık olduğunu biliyor musun?
7: 1930'lar.
1: 1930'lar.
7: Evet, şömine başı aslanı. Karton pier.
1: Evet, genelde biraz hasarlı olur ama bu gerçekten iyi durumda. Gerçekten iyi.
7: Evet, gerçekten evet, iyi durumda. Çok güzel.
1: Gerçekten hoş görünüyor. Çok güzel. Aslanlar, kaplanlar, onlara gerçekten bayılırım. Büyük kedileri severim ve burada gerçekten iyi yapılmış bir karton pier aslan var. Üstelik biraz da eskiymiş. 1930'lardan olduğu söyleniyor. Hasar yok. Kesinlikle çok güzel.
0: Bu heykel şömine başı aslanının 20. yüzyılın başlarına ait bir versiyonu. Georgian ve Victoria dönemlerine ait zengin evlerde İngiliz İmparatorluğu'nun gücünü ve statüsünü yansıtan bronz veya taş aslanlar genellikle şöminenin iki yanına yerleştirilirdi. Bu aslan eğlenceli bir halk sanatı havasına sahip ve modern veya eklektik bir iç mekana çok yakışır. Büyük olasılıkla tek örneği olan bu heykel 440 sterlin edebilir.
1: En iyi teklifin ne?
7: 140.
1: 140. En iyi teklifin bu mu?
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Damla?
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Surrey'deki devasa bir antika fuarında Serkan ve Jay kardeşler müşterilerinden talep gören ürünleri arıyorlar.
9: Şu.
8: Oo. Ve 1930'larda kalma bir şömine başı aslanı Serkan'ın dikkatini çekiyor.
9: En iyi teklifin ne?
10: 140.
9: 140. En iyi teklifin bu mu? Tamam, 140'ı alıyorum. Çok memnun
10: evet.
9: oldum.
10: Gerçekten
9: Harika.
10: Çok havalı.
9: Harika, çok teşekkür ederim. Bu muhteşem, çok memnunum. Bu tür şeyler çok değerlidir. İnsanlar onları sever. Bunu alacak çok çeşitli insanlar var. Satılacak şeylerden birisi. Temel ürünlerimizden birisi. İyi bir kartonpiyer düzgün yapılmışsa her zaman satılır. Bu değişmez. Aa, bu güzelmiş.
11: Bu cam.
9: Ne dersin?
11: Öyle değil mi? Fena değil.
9: Sadece...
11: Biraz fazla yıpranmış ama...
9: Evet, sadece tütün kısmı gitmiş. Ama marka hala duruyor.
11: Evet.
9: Bu çok güzel ve orijinal ambalajında.
11: Evet, bakayım. Güzel.
9: Evet, güzel. Bu marka Türk, Mısır ve sanırım Amerikan tütünü de kullanıyordu. 1900'lerin başları. Londra merkezli bir tütün şirketiydi. Tütün yazan kısım biraz silinmiş ama zarif bir şekilde eskimiş. Harika görünüyor. Zincirleyip asacağız ve çok güzel duracak diye düşünüyorum. Çok iyi olacak. Buna ne istiyorsun?
12: 150.
9: 150 mi?
12: Evet. Evet.
9: 120'ye ne dersin?
12: Yani oldukça nadir. Evet, tamam, olur.
9: 120.
12: Peki, evet, 120.
11: Harika. Harika. Çok teşekkür
12: ederim. Rica ederim. Tamam, teşekkür ederim.
9: Bu Arapça bir isim. Orta Doğu'da çok popüler bir isim. Bu yüzden bazıları tütün reklamını bile dikkate almayabilir. Sadece ismi dikkate alabilirler. Yani satış yapabileceğimiz yepyeni bir kitle. Kardeşimle birlikte yine tanıdık bir yerdeyiz. Yine güzel bir gün. Campton'da ister alıcı ister satıcı olalım, her zaman güzel günler geçiririz. Elimizde gerçekten güzel aydınlatma ürünleri var. Saatler var. Yağ bidonları için kasalar var. Tütün tabelası biraz özel bir parça ama bence bugün aldığım en güzel şey o aslan. Gerçekten çok sevimli, çok sevimli. Uzun zamandır bu kadar güzel bir şey almamıştım.
11: Burası yaklaşık 13-14 yıl önce satış yapmaya başladığımız ilk pazarlardan biri. Ve güzel olan şey yol boyunca tanıştığımız birçok arkadaşımızla burada buluşuyor olmamız. Biraz sohbet ediyoruz, kahve içiyoruz, eski günleri yad ediyoruz. Burada her zaman güzel bir gün geçiriyoruz.
9: Çok yoruldum dostum. Cidden çok yoruldum.
11: Güzel bir gündü.
9: Evet, aldığımız her şeyden memnunum ama.
11: Saat 6.30'da evet. Burada olmak tek sorun bu. Ama dedikleri gibi erken kalkan yol alır.
8: Jay'i restore edip satışa hazırlamak için bir kamyonet dolusu ürünle Londra'ya dönerken Serkan'ın alacakları var. Bu sefer Vikinat'la güçlerini birleştiriyorlar. Vicky 10 yıllar boyunca müşterilerinin aradığı dekoratif ama pratik parçaları bulma konusunda içgüdülerini geliştirdi.
13: Bence ticaret yaparken ve bir dükkan işletirken dengeyi sağlamak önemli.
10: Mağazayı her zaman sıra dışı ürünlerle dolduramazsınız. Bir denge kurmanız gerekir ve ben ev için gerçekten iyi, pratik ve ilginç eşyaya sahip olmayı seviyorum. Bu da dengeyi sağlıyor. Diğer satıcılar da böyle mi bilmiyorum ama bir şeye baktığımda, evet bugün sonuna kadar satılabilir diyebiliyorum. Bu sadece bir içgüdü. 25 yıllık sıkı çalışmanın sonucu diyebiliriz.
8: Bugün Serkan, Vicky ile müşterilerinin ilgisini çekecek ürünler için iyi bir kaynak olabileceğini düşündüğü bir satıcıyı tanıştırmak istiyor.
9: Vicky, bugün birlikte alım satım yaptığım birini göreceğiz. Adı Tom. Apam'ın Interiors adında bir şirketi var.
10: Aslında onu sosyal medyada görmüştüm
9: evet.
10: Galiba.
9: Genç bir satıcı, 20'li yaşlarının başında. Gerçekten iyi bir adam.
10: Peki sence bugün ondan birkaç parça alabilecek miyim, ne dersin?
9: Evet evet, elinde çok şey var. Yani görsel olarak dekoratif şeyler. Ve bence bugün benim günümden çok senin günün
10: gerçekten
9: olabilir. Evet evet, ve belki ben de senden birkaç fikir alırım.
10: Hiç belli olmaz. Tam kalabalık yerin içindeyiz.
9: Evet. Evet, Nunnington.
10: Bu senin için biraz farklı.
9: Benim için mi? Bu ben beton ormanından geliyorum. Londra N17'den geliyorum. Burası benim için çok güzel.
10: Tatildeymiş gibi hissediyorum.
9: Evet, sanki başka bir ülkedeymişim gibi hissediyorum.
8: Sessiz sakin Nunnington köyü adını 1000 yıldan fazla bir süre önce bugün 17. yüzyıldan kalma Nunnington Hall'un bulunduğu yerde inşa edilen bir Hristiyan manastırından aldı. Son zamanlarda köy, Birleşik Krallık ve ötesinden gelen olağanüstü bir vintage eşya koleksiyonuna ev sahipliği yapmaya başladı. İşletmenin sahibi Tom Brennan.
13: Küçük yaşlardan beri antika ve dekoratif eşyaları evimdeki yatak odamdan satarak antika satıcılığı yapıyorum. İşe yaramaz ıvır zıvırları alıp geldiğim için ne kadar azarlandığımı hatırlıyorum. Ama sonra o işe yaramaz ıvır zıvırları bir şekilde satabileceğimi keşfettim. Eskiden kameralardan askeri eşyalara kadar her şeyi satardım. Zamanla geleneksel İngiliz antikalarına yöneldim. Sonra da Asya antikalarına. Bazılarının kalitesini, parlak renklerini, farklı malzemelerini, eskitilmiş görünümlerini seviyorum. Serkan'la daha önce iş yaptım ama Vicky ile hiç yapmadım. Çok heyecanlıyım.
10: Merhaba Tom.
13: Merhaba, memnun oldum.
10: Ben Vicky.
9: Nasılsın Tom?
13: Seni tekrar görmek
9: güzel.
13: Seninle
9: nasılsın?
13: Evet, çok meşgulüm.
9: Evet.
13: Teşekkür ederim.
9: Bu dükkana ilk kez geliyorum. Gerçekten muhteşem görünüyor.
13: Hoş geldin.
10: Tanrım, inanılmaz bir yer.
13: Sanki Aladdin'in mağarası gibi değil
10: mi? Evet. Çin mi, Hint mi?
13: Burada gerçekten çok çeşitli şeyler var. Tibet, Kore, endüstriyel aydınlatma var. Biraz Fransız antikaları da var ama çoğunlukla Hindistan ve Çin.
9: Dükkan her şeyin karışımı. Endüstriyel ışıklar var, Afrika'dan kumaşlar var ve hepsi birbiriyle uyumlu olacak şekilde bir araya getirilmiş. Tom'un bunu yapma şekli, stili gerçekten kusursuz. Çok şık bir dükkan. Gerçekten öyle.
10: Tanrım, bu küçük sepeti çok sevdim. Balıkçı tipi örgüden mi yapılmış bu?
13: Ona çiçek sepeti deniyor.
10: Güzel.
13: İnsanlar pazarda çiçek satmak için kullanırdı. Bu yüzden şekli böyle.
10: Evet.
13: Çin malı.
9: Çin malı.
10: Çin malı.
13: Evet öyle.
9: Evet. Evet, tamam. Bir dakika, sana nasıl durduğunu gösterebilir miyim? Tamam.
10: Aa, evet. Bak, sana yakıştı.
9: Evet. Böyle çiçekler.
10: Çiçekleri
9: diyorsun.
10: Sever misin?
9: Ve sen orada oturursun. Ben de yanımdaki beyefendinin yanına giderim. Ve derim ki hanımefendiye bir çiçek. Hanımefendiye bir çiçek.
13: Evet. Git
9: Çince. Sonra bir çiçek satarım.
10: Çince.
9: Evet, işte
13: hepsi
9: böyle.
13: Hepsi el yapımı. Hepsi sazdan yapılmış. Üretimi inanılmaz derecede
10: evet.
13: Ustalık gerektiriyor. Ve ömür boyu dayanıyorlar.
10: Bence bu oldukça havalı bir dekoratif eşya.
9: Yaş açısından ne dersin? Bunun kaç yaşında
13: bence
9: olduğunu biliyor musun?
13: Bence bu 1880'ler civarından, o bölgeden.
10: Böyle bir şeyin değeri ne kadar Tom?
13: Etikette ne yazıyor bakalım. Etikette 120 yazıyor.
10: Evet.
13: Senin için 100 olabilir.
10: Tamam, peki. Çok beğendim ama pek bir şey göremiyorum. Dokunmak isteyeceğin türden bir şey aslında. Eline almak istersin, bakmak istersin. Kıvrımları var. Üzerinde küçük tel parçaları var. Bak, yüzü biraz aşmasını isterim. Anlıyor musun?
13: Yani senin için yeterli olması gerekiyor.
10: Evet.
13: 80 yapabilirim.
10: Tamam, hadi o zaman 80'i alayım.
13: Çok teşekkür ederim.
10: Açılışı yapıyoruz. Dürüst olmak gerekirse her şeyi ödedikten sonra bana pek bir şey kalmıyor. Ama stokta bulundurmak için gerçekten güzel bir ürün. Bunları daha önce gördün mü? Hint matarası. Orduya ait, evet. Değil mi? Evet, eskiden satardı.
13: Aslında İngiliz ordusundan kalanlar ama Hindistan'da üretilmiş, evet.
9: Bazılarında MIA'nin biraz aşınmış olması hoşuma gitti. Gerçekten güzel görünüyor.
13: Evet, bunlar fazlalık, yani çöpe atılacaklardı. Sonra da burada yeniden hayata döndürüldüler.
10: Onlar da en sevdiğim şey. Bak, böyle sıraya dizdiğinde çiçekli bir ordu gibi muhteşem görünüyorlar. Değil mi?
9: Fiyatları ne kadar peki?
13: Perakende 15'er. Toptan 8 olabilir. O kadar. O konuda pazarlık yok. Ama bunlardan yüzlerce sattım. Elime geçen her bir tanesi hep satılıyor.
9: Burada 9 tane var. Elinde sadece 9 tane var.
13: Muhtemelen elimdeki son 9 tane.
9: Bunları alacağım.
10: Evet, bence
9: tanesi
10: almalısın.
9: 8 tane.
13: Evet, tabii.
9: Evet,
13: evet.
9: Bunları teşekkür alacağım. Ederim. Normalde tercih edeceğim bir şey değil. Tam olarak bana göre değil ama... Hem çok dekoratif hem de bir şekilde erkeksi bir yanı vardı. Vicky ile birlikte seyahat ediyorum ve sanırım bana biraz bulaştırdı. Sanırım bunlar benim tarzıma da uygun ve bunlardan para kazanacağımı düşünüyorum.
8: Bu MIA su matarası 1921'de açılan İngiliz şirket tarafından Kalküta'da üretildi. Hem İngiliz hem de Hint ordusu personeli için üretilen bu matara oldukça dekoratif ve tanesi 20 sterlin edebilir.
10: Henüz çok ilerlemedik.
9: Hayır, ilerlemedik. Burada biraz civa camı var. Birkaç tanesini...
13: Sanırım en altta da başka bir civa cam parçası var. Yeşil olan.
9: Yeşil olan.
13: Evet.
10: Onu bana verir misin? Şunu çıkarabilirsin.
9: Evet, şunu tutar mısın?
10: Peki bunlar, bu abajurlar İngiliz,
9: evet, İngiliz
10: malı mı?
9: Bunlar çok ünlü ve çok pahalı. Alman malı olanlar da öyle, ikon bir marka. Yani bilirsin, kamera lensleri ürettiler.
10: Evet, kamera.
9: Evet, bu
10: evet.
9: Yeşil olan gerçekten çok güzel. Eski bir mobilyadan, eski bir lambadan çok fazla ruh hissediyorum. Seramiklerdeki o yeşil, eski mobilyalardaki o yeşil, hepsi harika. Ve böyle eskimişse daha da iyi oluyor. Alıcılar bunu tercih ediyor. Yeşil olanın fiyatı nedir?
13: Yeşil olan sana 60 olabilir.
9: Aldım.
13: Teşekkür ederim.
9: Gümüş olan?
13: 40. Tekrar teşekkür
9: ederim. Hızlı küçük anlaşmalar.
10: Evet.
9: Harika.
8: Bu cam abajurların dış emaye tabakasının altında camın içinden görülebilen yansıtıcı bir yüzey oluşturan gümüş rengi bir boya var. Gümüş rengini veren kimyasal madde civa olmasa da ışık abajurun içindeki ayna yüzeyine çarptığında ortaya çıkan parlaklık nedeniyle bu cam civa camı olarak bilinir. Genellikle dükkanlar, depolar, hatta dış mekanlar için gerekli olan güçlü aydınlatmada kullanılan bu abajurlar, Serkan'ın müşterilerinin aradığı vintage endüstriyel havaya sahip. İyi bir restorasyonla her biri 210 sterlin edebilir.
10: Burası gerçekten çok güzel. Harika
13: teşekkür
10: görünüyorlar.
13: Teşekkür ederim. Ve daha yarısını bile görmediniz.
10: Gerçekten mi? Bana bu minik lambalardan söz et.
13: Bunlar laboratuvar lambaları.
9: Tamam.
13: Aslında Guildford'daki bir üniversiteden çıktılar.
10: Tamam, anladım.
13: Onlarda gerçekten hoş bir şey var. Dörtlü bir set ve tekli bir tane var.
10: Yukarı aşağı ayarlanabiliyorlar,
13: evet,
10: değil mi?
13: Evet, yukarı aşağı hareket ediyorlar ve abajur da yukarı aşağı hareket edip dönebiliyor. Bu yüzden iyi bir okuma lambası,
9: evet,
13: oluyorlar.
10: Toptan fiyatı ne kadar?
13: Eğer dörtlü seti isterseniz tanesi... 65 sterlin olabilir.
10: Tanesi 50 sterlini alamaz mıyız?

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: A101'de tazenin yıldızları. 500 gram file ceviz ve ithal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş.
5: Ucuz, hep ucuz. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle ice break. Her anın double shot.
13: Her anın double shot ice break.
14: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
15: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartıyla tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
16: Bankam Tombank kartım hadi.
17: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
18: Üst düzey bir meydan okuma.
17: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
19: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
17: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
20: North Yorkshire'deki göz kamaştırıcı bir antika koleksiyonunda Serkan ve Vicky müşteriler için ilgi çekici ürünler arıyorlar.
21: Burası gerçekten çok güzel bir yer. Harika.
22: Teşekkür ederim. Ve daha yarısını bile görmediniz.
21: Aa, gerçekten mi güzel?
20: Vicky, şık bir yatak odası için harika okuma lambaları olabilecek 4 adet ayarlanabilir laboratuvar lambası seti keşfetti.
21: Bunların toptan fiyatı ne kadar?
22: Tanesi 65 sterlin olabilir.
21: Tanesi 50 sterlini alamaz mıyız?
22: 55 sterline olur.
21: Dörtlü set için mi?
22: Dörtlü için evet. Ve tabii ki de diğerini de istersen o da 55 sterlin olur.
23: Çift olarak satabiliyorsan çok güzel oluyor.
21: Komodin falan düşünüyorum da o yüzden sordum. Daha iyi olur.
22: Çiftler her zaman daha iyi satılır.
21: 5 tanesi 250. Yani çünkü bana bir şey kalmıyor o yüzden.
22: Bir şey kalmıyor. Senin için öyle
21: evet,
22: yaparım.
21: Bu harika evet. O zaman alacağım.
22: Teşekkür ederim.
21: Teşekkür ederim.
23: Vicky'nin harika bulduğu küçük bilim laboratuvarı lambaları. Onun bana etkisi olduğu gibi benim de ona etkim var. Tom bu konuda ona bir iyilik yaptı. Onları uzun süre elinde tutamayacak. Çok çabuk satılacak. Emayeler oldukça güzel öyle değil mi?
22: Eski Hint emayeleri. Onlarda bir şey var. Yarısında ne yazdığını bilmiyorum ama renkleri ve üzerindeki resimler tam yerinde. Bazılarının yeniden kullanılmış olması hoşuma gidiyor.
21: Artık buna ihtiyacımız yok. O yüzden sadece arkasını kullanalım demişler, öyle mi?
23: Ayakkabılara bakar mısın? Batana kardı üretilmişler. Sanırım ayakkabı şirketi demek ha? Şuna baksana.
22: Öyle tahmin ediyorum.
21: Evet.
23: Evet. Ne kadar eder?
22: Bu 60 olabilir.
23: Peki ayakkabı olan?
22: Ayakkabı olan için 80 isterim.
23: İkisi için 120 yapabilir miyiz?
22: 130 yapabilirim.
23: Tamam o zaman. 130
22: teşekkür
23: olsun.
22: Ederim.
23: Sanskritçe yazı grafiksel olarak gerçekten muhteşem görünüyor. Mükemmel bir şekilde eskitilmiş. İnsanlar bayılıyor. Fiyatından çok memnunum. Tom gayet iyi indirim yaptı.
21: Başının üstüne bak. Ne kadar zekice değil mi?
23: Oklava.
22: Sergilemek için kolay bir yol ve dramatik bir etkisi var.
21: Harika görünüyorlar. Evet. Bu taburelere biraz bakıyorum da... Tom, etrafa birkaç tane serpiştirmişsin.
22: Bunlar Çin malı. Bunlara bahar bankları denir. Dükkanların, restoranların önünde dururlar ve insanlar dışarı çıkıp bahar havasını solurlar. Rengi ve şekli çok güzel. Hangi bölgeden geldiklerine bağlı olarak farklı stillerimiz var. Bunlar daha sade. Bunlar daha yoğun oymalı ve
21: evet,
22: daha dekoratif
21: anladım.
22: Parçalı.
21: Bunu dışarı çıkarabilir miyim? Bir bakıp üzerine oturmak istiyorum
22: evet,
21: da o yüzden.
22: Tabii ki. Muhtemelen biraz tozunu almak gerekecek ama onun dışında kullanıma hazır.
21: Sadece vücudumu kullanayım.
22: Biraz cilalarsın.
21: Herkesin ya bir tabureye ya bir banka ya da küçük bir masaya ihtiyacı vardır. Ama müşterilerim çok süslü, çok dekoratif şeyleri sevmiyor. Ve Tom'un burada sahip olduğu bazı parçalar onlar için belki biraz fazla olabilir. Bunun fiyatı ne kadar?
22: 90 nasıl?
21: Tamam, bunu alacağım. Teşekkür ederim. Sanırım bu birçoğunun ilki olacak Tom. Sevdiğim biraz farklı bir havası olan ama müşteri kitlemden çok uzaklaşmayacak bir şey seçmeye çalışıyordum. Ve bence tam da ideal noktada bir şeyi seçtim. Ve aldığım parçalar gerçekten çok içime sindi.
23: Vicky ve benim için yine harika bir gündü. İçeri girdik. Yani kapıdan iki adım içeri girer girmez o sepetiyle ben de cep şişelerimle çoktan bir anlaşma yapmıştık. Tom hem bana hem de Vicky'ye karşı çok çok adil davrandı ve bize de kar elde etmek için bolca alan bıraktı. Buraya kadar geldik, o da bizi hayal kırıklığına uğratmadı.
22: Serkan'ı tekrar görmek ve Vicky ile tanışmak gerçekten çok güzeldi. Bir satıcı olarak sektördeki yeni insanlarla tanışmak her zaman önemlidir. Kurduğunuz bağlantılar genellikle ömür boyu sürer. O kişi iyi bir bağlantı olarak kalır.
21: Çağırdığın için teşekkür ederim. Çok güzeldi. Tom harika biri.
23: Gerçekten çok iyi bir adam.
21: Benim için gerçekten garip olan şey biraz eski. Onlara endüstriyel demek istemiyorum ama biraz daha işlevsel parçalar bulmayı isterdim.
23: Evet. Işıklar.
21: Işıklar.
23: Evet, benden sana bulaştı.
21: Sence öyle miydi?
23: Evet, evet öyleydi ama sonra gidip küçük vazolar olarak kullanmak için cep şişeleri aldım.
21: Evet.
23: Evet.
21: Eskiden sattığımdan.
0: Serkan ve Vicky Penines'i geçerek Lancashire'e doğru yola çıktılar. Serkan, ilginç ürünler bulabilmek için başka bir satıcıyı ziyaret etmek istiyor.
23: Evet, hazırsan bugün Black Dog Retro Interiors'dan Rob'u görmeye gidiyoruz.
21: Evet.
23: Onu tanıyorum. Katıldığım birkaç fuar var ve onu orada görmüştüm. Buradan Londra'ya kadar arabayla geliyor.
21: Öyle mi?
23: Evet. Güzel orta yüzyıl mobilyaları var. Gerçekten çok güzel koltukları var.
21: Yani uzmanlık alanı
23: evet,
21: bu herhalde.
23: Evet. Orta yüzyıl mobilyaları. Ve işini gerçekten iyi biliyor. Burada bir dükkanı var. Daha önce hiç gitmedim ama anladığım kadarıyla eski fabrika ya da depo gibi bir yerde. Enteresan bir yermiş.
21: Harika.
23: Evet.
0: Preston bölgesinin kaderi sanayi devrimi sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde köleler tarafından hasat edilen ucuz pamuğu işlemek için makine gücüyle çalışan fabrikalar inşa edildiğinde değişti. Bugün ayakta kalan en büyük fabrika binalarından biri bağımsız yerel işletmelere ev sahipliği yapıyor. 2023'ten beri binanın geniş en üst katı 20. yüzyıl ortalarının sade ve işlevsel tasarım stillerinde uzman olan Rob Mund tarafından devralındı.
1: Black Dog Retro Interiors tamamen tesadüfen başladı. Başlangıçta sadece bir yan işti ama zamanla tam zamanlı işimden daha büyük bir hale geldi ve o zamandan beri her yıl büyüdü. Yüzyıl ortası mobilyalar hakkında hiçbir fikrim yoktu ama ne kadar çok satın alırsam tasarımlarına ve malzemelerine o kadar çok ilgi duymaya başladım. Ve o zamandan beri dikkatimi ve ilgimi çekiyor. Satın aldığımız eşya 50-60 yıllık olduğu için her zaman en iyi durumda olmuyor. Bu yüzden onları soyup yeniden cilalayıp döşemesini yenileyip onlara yeni bir hayat kazandırmayı seviyoruz.
21: Aha bak.
2: Vay canına, evet, o asansörlerden. Merhaba Rob.
1: Ne haber? Hoş geldiniz.
2: Evet, fena değil.
21: Merhaba. İki, nasılsın? Vay canına.
2: Burası çok büyük bir yer. Kesinlikle devasa.
1: 1114 metrekare.
2: Vay canına.
21: Burası halka açık mı?
1: Evet, showroom'umuz var ve evet, arkada atölye alanımız var. Şu anda halka açık ama randevuyla, çünkü sürekli girip çıkmamız gerekiyor.
21: Evet, ama çoğu şey çevrim içi.
1: Eğer hızlı şekilde çevrim içi hale getirebilirsem.
2: Ne kadar muhteşem bir bina. Tamamen İngiliz endüstriyel tarzında. Asansör, binanın yapısı, gerçekten çok iyi iş çıkarmışlar. Duvarlarda sandalyeler, mutfakta olacağı gibi düzenlenmiş yemek masaları ve başka başka şeyler. İşini gerçekten çok iyi yapmış.
21: Arkadaki o banka bakıyorum çünkü mutfakta ufak bir tadilat yapıyoruz.
1: Tamam.
21: Ve küçük bir bank lazım bana.
1: Bir tane var.
21: Evet, ona bakıyorum. İşe yarayabilir diye düşünüyorum.
2: Bence oldukça güzel.
21: Hiç fena değil. Uzman bir gözle seçilmiş ve restore edilmiş orta yüzyıl mobilyalarıyla dolu bir ortamdayız. Ama ben köşedeki çam ağacından bir parçaya çekiliyorum. Çünkü boyutu gerçekten benim için harika, kusursuz ve mutfağım için gerçekten de çok gerekli. Buna ihtiyacım var. Dürüst olmak gerekirse gerçekten ihtiyacım var. Dükkanıma girip çıkacak ticari bir parça olarak mükemmel.
1: Masif ahşap. Hepsi dübelle birleştirilmiş. Yani vida falan yok. Durumu iyi. Güzel eski bir çam bank.
21: Bunu bana ne kadara satarsın?
1: Aslında 160 ama 120 olur mu?
21: 120.
1: Evet.
21: Evet, alayım o zaman.
1: Güzel.
21: Teşekkür ederim.
1: Açılışı yaptık.
21: Açılışı yaptık. Nasıl biri olduğumu biliyorum. Kamyonetten indirilir, fotoğrafı çekilir, sosyal medyaya yüklenir ve öylece satılır. Ve muhtemelen eve gitmek için ölçülmeyecek bile.
2: Bunlar gitmeye hazır mı Rob?
1: Evet, bunlar Danimarka malı.
2: Evet, Danimarka malı. Evet.
1: Çok benzer lambalar da yapıyorlar.
2: Evet, evet, evet. İçleri beyaz, opalin gibi yani. İçleri...
21: Evet.
2: Evet, ama sadece boyanmış gibi değil. Gerçekten ince bir beyaz cam tabakası var, görüyorsun değil mi?
21: İnce bir cam, evet.
2: Orada iki lamba var. Danimarka malı. Bir Danimarka şirketinin ürünü. Çok aranan parçalar. Mor, turuncu ve sarı gibi çeşitli renkleri var. Tam da o damla şekli. Işığı inanılmaz bir şekilde yayıyor. Ve çok küçük bir detayı var. Kablonun içinden geçtiği küçük bir kapak. Tasarımı gerçekten çok iyi. Bugün bile tamamen modern görünen 60'lardan kalma bir parça diyebilirim. Bu bize iyi para kazandırabilir.
3: 1825 yılında küçük bir cam atölyesinin fırınlarını ısıtmak için yerel bir turbo bataklığından enerji elde eden kişi, öncü bir Danimarkalı kontes olan Henriette Danneskiold Samsø'ydi. 20. yüzyıla gelindiğinde Danimarka tasarımının devlerinden biri haline gelmişti. 60'lardan kalma damla şeklindeki bu zarif sarkıt lambalar çift olarak satılıyor ve yaklaşık 800 sterlin değerinde olabilir.
2: Birinde 295, diğerinde 225 var.
1: Evet.
2: Bunlar için en iyi fiyat ne olur peki?
1: 400 desem?
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
13: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: Bu hafta Vicky yeni satıcılarla tanıştı ve müşterilerinin en sevdiği ürünleri keşfetti. Lancashire'deki muhteşem bir orta yüzyıl antika sergisinde Serkan, satmakta hiç sorun yaşamayacağını bildiği bir çift Danimarka tasarımı cam abajur buldu.
17: Bunlar için en iyi fiyat ne olur peki?
18: 400 desem?
17: Evet, bunları 400'e alırım. Çok güzel.
19: Harika.
17: Gerçekten, gerçekten çok güzel parçalar. Rob bana bu çift için çok iyi bir fiyat verdi. Tek yapabileceğim elini sıkmak.
18: Çek Cumhuriyeti'nden çok sayıda sandalye
17: alıyorum. Oradan döşemeli olarak geliyorlar herhalde, öyle değil mi?
18: Hayır.
17: Ha, öyle değil mi?
18: Hayır.
17: Hepsini burada mı yapmak zorundasın?
18: Evet. Kaplamanın kalitesine bağlı olarak onları sıyırıp yeniden kaplıyoruz.
19: Yani bunlara çok emek harcıyorsunuz.
18: Aa, evet, öyle.
17: Orta yüzyıl çok zor. Diğer vintage veya endüstriyel eşyaları satmak gibi değil. Onları yıpranmış halleriyle bırakabiliyorsunuz. Orta yüzyıl tarzında müşterileriniz mükemmel bir görünüm bekliyor. Bu yüzden restorasyonlarınız da mükemmel olmalı. Bu alan nedir peki?
18: Burası yapılacaklar alanı.
19: Hepimizin böyle bir alanı var.
17: Evet, ama bunlar iyi parçalar. Bunlar benim sevdiğim parçalar. Ha, hemen krem rengi bir İngiliz lambası gördüm. Bir erken dönem modeli. Bunun erken bir model olduğunu bilmemin sebebi plastik bağlantı parçalarının olmaması. Tamamen metal. Sonra küçük bir tane var. İlk başta pembeye benzediği için yeniden boyanmış olabileceğini düşünmüştüm. Ama yakından incelediğimde orijinal renginin pembe olabileceğini düşünüyorum. Bunu kaça satarsın?
18: 100 sterlin.
17: Peki ya bu? Bunu kaça satarsın?
18: 30 sterlin.
17: İkisini de alıyorum. 30 sterlin. Bu fiyata itiraz bile etmeyeceğim.
19: Tanrım, hepsi birbirine çok benziyor ama hepsi biraz farklı. Buradaki bu ilginç şey de ne?
18: Ağaç kökü gibi.
19: tasarım odaklı, orta yüzyıl döşemeleri ormanındayız sanki ve yastıkların altına sıkışmış gibiyiz. Kol ağrısını şimdiden hissedebiliyorum.
17: Bu top kökü.
19: Evet.
17: Bunlardan kase de yapıyorlar. Boyası belli oluyor.
19: Evet.
17: Bu boyanmış.
18: Evet. Evet. Köşeye atılmış. Bunu kumlatıp...
17: Evet.
19: Diğer malların arasına karışmış. Burada olmamalı gibi görünüyor, öyle değil mi?
18: Gözüme çarpan rastgele şeyler alırım.
19: Evet. Bu ne kadar Rob?
18: 80 sterlin.
19: Tamam.
18: Öyle
19: bunu
18: mi?
19: Bunu alacağım.
18: Tamam.
19: Çok teşekkür ederim. O kütük sandalyelerden biri sanki tek parça büyük bir ağaçtan oyulmuş gibi. Ama en çok hoşuma giden yanı birinin üzerine bir kat boya atıp bırakmış olmasıydı. Sanki uzun zamandır kimse tarafından sevilmeden duruyormuş gibi yıpranmış bir havası vardı.
17: Bunlar da mı proje Rob?
18: Evet, her şeyin boyasının sıyrılıp yeniden cilalanması gerekiyor.
19: Oldukça şirin bir şey. Nedir bu?
18: Bunu bir büfe alırken buldum. İçinde dergiler, kitaplar,
19: evet,
18: ve benzeri şeyler vardı. Yani biri mi yaptı yoksa zaten öyle mi geldi bilmiyorum ama tuhaf görünüyordu. Hemen aldım.
17: İlk baktığımda sadece küçük bir kitaplık gibi görünüyordu. Ama ortasında dergiler ya da kitaplar için bir bölüm de var. Gerçekten çok iyi tasarlanmış, çok iyi bir parça. Orijinal olmayacak kadar iyi yapılmış. Fiyatı nedir?
18: 40 sterlin.
17: Buna bir şey diyemem.
19: Evet.
17: Bu gerçekten güzel bir şey. Kullanışlılığı muhteşem, çok iyi düşünülmüş.
16: Bu sıra dışı kitaplık, dört ayağı ve bir eşeğin taşıdığı sepetlere benzeyen açılı rafları nedeniyle Isaacson eşek olarak bilinir. 20. yüzyıl tasarımcısı Isaacson'un eseri olabilir. Bu kitaplıklar daha sonra penguen eşek olarak yeniden adlandırıldı. 1960'lardan kalma bu havalı modernist parça Serkan'ın müşterileri için çok uygun olmalı. Eğer orijinal ise yaklaşık 500 sterlin değerinde olabilir.
19: Şu küçük masaya bakıyorum.
18: Bu eski bir okul masası.
19: Evet, nedir bu? Bir çocuk masası galiba.
18: Evet, çocuk masası.
19: Görünüşü ve şekli güzel ama. Beğendim. Hareket de etmiyor, sağlam.
18: Hayır, aynen olduğu gibi.
19: Ayaklarının o şekilde açılması hoşuma gitti.
18: Gayet iyi.
19: Güzel. Beynimin nasıl çalıştığını hiç anlamıyorum aslında. Bugün 20, 30, 40, 50 masa önünden geçtim belki ama hiçbirinde almaya değer bir şey görmedim. Sonra bu konik pusula tipi ayakları gördüm ve bu oldukça ilginç görünüyor diye düşündüm. Meğer küçük bir okul masasıymış ama kendine has bir havası vardı. İlginçti. Fiyatı ne kadar?
18: 60 sterlin.
19: Tamir gerektirmiyor sanırım, öyle değil mi?
18: Hayır, hayır, hayır. Sağlam.
17: Bakım yeterli.
19: Evet, 60 sterlin alacağım. Teşekkür ederim. Sehpa olarak kullanılabilir mesela, tabure olarak da tabii. Koridora konulabilir. Ne olursa olsun beni kendine çekti. Satın almamı sağlayan şey de sanırım bu oldu.
17: Buraya gelip Rob'u kendi doğal ortamında görmek benim için gerçekten çok iyi oldu. Vicky ve ben bugün Rob'dan harika şeyler aldık. Sarkıt lambalarım gerçekten en iyisiydi. Bence harika şeyler. Hepsi çok özel parçalar.
18: Bugün Serkan ve Vicky'nin burada olması çok güzeldi. Bence çok iyi fırsatlar buldular ve ben de birkaç satış yapmış oldum. Mutluyum.
17: Rob, çok teşekkürler dostum.
18: Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
17: Evet. Londra'da tekrar görüşmemiz çok uzun sürmeyecek.
18: Evet, birkaç hafta sonra.
17: Evet, orada görüşürüz.
18: İyi günler.
17: Sana da, kendine iyi bak.
19: Görüşürüz, teşekkür ederiz.
16: Restoratör Jay atölyesinde Serkan'ın aldığı cıva cam abajur üzerinde çalışmaya başlıyor.
20: Tamam, önce bir silip yeşil boyanın ne kadarının çıkacağını göreceğim. Bu benim için zorlu bir iş. Daha önce cıva lambalarının kablolarını değiştirip restore ettim ama hiçbiri bu kadar kötü durumda değildi. Pekala. Vay canına, yumuşak bir fırçayla hemen çıkıyor. Kardeşim onu tekrar yeşil renkte görmek istiyor. İşin sonunda yeşil renk kalacağını sanmıyorum.
16: 100 yıllık yeşil emaya boya pul pul dökülürken altındaki gümüş rengi yansıtıcı tabakanın bir kısmını da beraberinde götürüyor.
20: Şu yeşil cıva lambası.
17: Evet.
20: Yeşil değilmiş. Cammış.
17: Hepsi aktı.
20: Evet.
17: Vay canına. Bunu püskürtürsen hepsini çıkarmak zorunda kalacak mısın?
20: Hayır, bırakacağım.
17: Bu küçük parçaları bırakacak
20: evet.
17: mısın? Ama yine de gümüş sprey sıkacaksın.
20: Evet.
17: O zaman...
20: Yani bu...
17: O zaman orada kalacak.
20: Böylece insanlar altına baktıklarında eskisini ve yenisini görebilecek.
17: Eskisini ve yenisini, tamam evet. Bence öyle yapmalısın. İyi şanslar.
16: Jay'in planı eski yansıtıcı boyayı tamamen kaldırmak, kalan kısmı da modern gümüş bazlı ayna boyasıyla kaplayarak orijinalliği korumak.
20: Tamam, ayna spreyi kurudu. Her yer kaplandı. Bunu çıkardığımızda camın içinden bir ayna etkisi ortaya çıkmış olacak.
16: Tasarımcının başlangıçta amaçladığı yansıtıcı yüzey yeniden elde edildiğine göre, Serkan'ın müşterilerinin aradığını bildiği vintage yeşil tonundaki yeni emaya boya katını uygulamadan önce bir astar boya sürülebilir.
20: Şimdilik iyi görünüyor. Bir süre bırakıp kurumasını bekleyeceğim. Emaye spreyden oldukça memnunum çünkü oldukça kalın bir katman oluşturuyor. Damlama yok, hiçbir şey yok. O yüzden gerçekten güzel görünüyor. Tamam ve sonra gördüğünüz gibi orijinal cıva camı kazıyarak çıkardığımda geriye kalanlar. Diğer parçalarsa tamamen aynı sprey. Şimdi aydınlatma armatürünü takıp yakalım. Beğendim. Gerçekten güzel.
16: Parlaklıkları yeniden oluşturulan cıva lambalar diğer ürünlerle birlikte satacağı hazır.
17: Bu hafta gittiğimiz her yerde işimiz yolunda gitti. Tam da aradığımız şeyleri bulduk. Appman'dan gerçekten güzel Hint emaya tabelalar aldık. Özellikle de ayakkabı fabrikası tabelası. Sonra Sunbury, her zaman beklentileri karşılayan bir yerdi. Aslan muhtemelen bu haftaki en sevdiğim satın alımlardan biriydi. Seramik hayvanlar, kartonpiyer hayvanlar, metal hayvanlar hepsi satılıyor. İnsanlar onları seviyor. Bu aslan hem büyük hem de çok güzel. Uzun süre rafta kalmayacaktır. Yani bu hafta hızlı satılacak ve gerçekten iyi bir kar marjı sağlayacak birçok ürün var. Bu yüzden çok mutluyum. İyi bir hafta geçti.

0: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. Sütaş ayran,
3: Sütaş ayran. Döneri gördüğün an.
4: Bir de Sütaş ayran.
3: Gelsin Sütaş ayran.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Beyaz giymeye bayılırım.
2: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Beyaz giymeye bayılırım.
2: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.

0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim. Fotoğrafımızı çeksene ya.
7: Taşıdık halkama.
8: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
9: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
17: Üst düzey bir meydan okuma.
16: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
18: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
16: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
19: Mayıs 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. Mayıs 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek ast subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin 28 Şubat 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi işlemlerini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 17 Nisan 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://taksim.mseb.gov.tr/askeralma internet adresinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
20: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoyu inceleyerek terk edilmiş hazineler arıyorlar. Bunlar onların en değerli keşiflerinin hikayeleri.
21: Antika avcılarında birazdan. Bixis'in önemli haberleri var.
22: Size söylemem gereken küçük bir şey var. İşten ayrılacağımı bildirmek zorundayım.
21: Biz kafa kafaya giderken fark etmek istemediğine emin
23: artık
21: misin?
23: Artık senin kirli işlerini yapmıyorum.
21: Bazı tanıdıklarla.
23: 500.
24: 750.
23: Evet. Tamam.
21: Ve mücadele sertleştiği zaman... yolumuzu açarken ortalığı yıkacağız. Çünkü her şey zafer kazanmak için.
25: 550, 575 oldu. 600
21: Amerika'da
25: oldu.
21: Her gün binlerce terk edilmiş depo halka açık mezata çıkıyor.
26: Satıldı.
25: 500.
26: Efendim 1800.
21: İşte bu.
27: Bu mezatlar ne aradığını bilenler için büyük bir iş haline geldi.
21: $250,000. Ben Alan Huff.
27: Ve ben Tom Jones.
21: Bizler antika avcılarıyız. İnanmayacaksınız.
27: Bulduğumuz şeyler...
21: ve sattığımız şeylere.
27: 17 bin.
28: Anlaştık.
27: Ne kadar eskiyse fiyatı o kadar yüksek olur.
28: Aman tanrım. Evet.
21: Kim mezata gitmek ister?
27: O nasıl öyle?
21: Sadece iyi gün dostları mısınız öyle mi? Kim gidiyor? Sizlerden biri gidiyor.
27: Birilerinin sana söylemesi gereken şeyler
22: size, var. Size söylemem gereken küçük.

0: Büyük bir şey var. İşten ayrılacağımı bildirmek zorundayım. Milwaukee'ye gidip babamın dükkanı kapatmasına yardım etmem gerekiyor. Gittikçe yaşlanıyor ve biraz yardıma ihtiyacı var. Bu konuda deneyimim var.
1: Her zaman ailenin önce geldiğine inanırım ama bunu öngörememiştim.
2: Ben de kardeşim. Burayı bir arada tutan yapıştırıcı gibiydi o.
1: Pekala, bu süre boyunca buradaki işleri ne yapacaksın?
0: Önümüzdeki iki hafta boyunca dükkanda olacağım ve eli eğiteceğim.
1: Henüz bizimle tam zamanlı olarak çalışmayı istediğini sanmıyorum.
2: Öğrenmek için iki haftamız var. Mezat'a giderken bu konu üzerinde düşünebiliriz.
1: Açıkçası üzüldüm. Seni özleyeceğiz.
2: Eli iyi çalıştır. Önümüzde hala iki hafta var. Bu sırada hala bizim çalışanı mısın? Bana biraz daha pipo tütün al. Ben çıktım. Tamam. Hoşçakalın.
1: Bixis değerli bir çalışan haline geldi. Ve uzaktayken yeniden satış makinemizin düzgün işlemesini sağlıyor. Onun gitmesiyle satışlarda bir düşüş bekleyebiliriz.
2: İşte bu yüzden Long Beach'e gidiyoruz. İki şeyin peşindeyiz. Dükkanı dolduracak malla ve hızlıca nakde çevrilecek büyük mallar.
1: Vay canına, bugün çok fazla insan gelmiş.
2: Aç görünen alıcılar.
1: Şu Noel baba mı yoksa?
2: Ah kardeşim.
1: Lisele kızların nerede takıldığını merak ediyordum.
3: Şu havayı kirleten kocaman şeyi yolumuzdan çekin.
1: Bu şeyi benim için park etmek istemediğinden emin
3: artık
1: misin?
3: Artık senin kirli işlerini yapmıyorum.
1: Caroline ve Tim'i son gördüğümüzde bir depoyu paylaşmıştık. Ama galiba ateşkes sona erdi. Öyle görünüyor.
2: Bixis ayrılmak için hazırlanıyorken rekabeti arkamızda bırakıp çok kazanmaya odaklanmalıyız.
4: İyi günler bayanlar baylar. Mezat için herkes buraya bakabilir mi? Depolara girmeyin. Depolara dokunmayın. Sadece nakit çalışır. Bugün satışta 3 depomuz var. Gidip biraz eğlenelim.
1: Merhaba.
2: Masayı sevdim.
1: Evet, bir klasik. Sandık ve bavulun olduğu gibi.
2: Ne düşünüyorsun? Sevdiğim gibi.
1: Tamam, $1000 altı ama. Unutma, eğer sonraki depo çok güzelse bu depo bizim paralarımızı azaltacak demektir.
2: Bu ilk depoda gerçek bir potansiyel var. İyi korunmuş mobilyalar ve profesyonelce paketlenmiş sandıklarla burası $800 edebilir.
1: Evet ama Caroline ve Tim'in mobilyaları sevdiğini biliyoruz. Bunu istiyorsak sağlam durmalıyız.
4: Pekala bayanlar baylar, başlıyoruz. Kim $100 vermek ister? Şu taraftan 100 verdiler. 200. Evet, 200 verildi. 300. 300 de verildi. Evet, 300.
1: 400 görünüşe göre bundan uzak duruyorlar.
4: 400 yok mu?
2: Hadi bunu alalım.
4: Oldu. Evet, 500 oldu. 550 oldu.
5: 700.
4: 700 oldu.
2: 750.
4: Evet, 750'ye çıktı. Yeni teklif. Şimdi 800. 50 artıran. 800 var mı? 800 veren var mı? Şu taraftan 750 verdiler. 800 var mı? Satıyorum. 800 var mı?
3: 800.
4: Satıyorum.
2: Artık ilgileniyorsun demek. 850.
4: 850 oldu. 850. 900 veren var mı? Bir daha soruyorum. 900. Sattım gitti. Teşekkür Hayır. ederim bayım. Teşekkür ederim.
1: Güzel depo dostum.
4: Evet, yardımınız için
2: görünüşe
4: teşekkür ederim.
2: Görünüşe göre Caroline ve Tim silahlarını çekip gelmişler. Eğer onları tanımasaydım bu depoyu bize kilitlemeye çalıştıklarını düşünürdüm.
1: Depoyu birine kilitlemeye çalışırken bıçak sırtında yürümeye hazır olmalısınız. Başlangıçta korkutucu görünebilir ama her şeyi riske atmaya istekli değilseniz bu işi beceremezsiniz. Küçük bir buzdolabı var. Küçük bir basketbol potası. İyi görünen alet edevatla birkaç yüz yapabiliriz. Güzel bir eğlence merkezi. Ne kadar harcarsın?
2: 300 derim. En iyi depo değil ama bu alet edevat ve mobilyalarla $300'luk teklife değer.
1: $300. Ama bu depoya en fazla 300 verebiliriz değil.
4: Evet, başlıyoruz. Pekala bayanlar baylar, başlamak için kim $50 verir?
5: Evet.
4: Bu taraftan 50 verdiler. Evet. 100 veren var mı? 200 oldu. 200 oldu. Evet.
2: Burada.
4: 250 verdiler.
3: 500.
4: 500. 500 oldu. 550 var mı?
2: 550.
4: Evet, 550 oldu.
1: Düşündüğüm şeyi yapmıyorsun değil mi?
2: Depoyu onlara kilitleyeceğim.
4: Ne kadar?
3: 600.
4: Sıra sende.
2: 650.
3: 700.
2: 750.
4: 800'e ne dersin?
3: 800.
4: Buradan 800 geldi. 850 var mı?
1: 850. Gittikçe geriliyor.
4: Evet, 850 var mı?
1: Geri çekilme zamanı.
4: 850 istiyorum.
2: Hayır, hepsi
4: 850
2: senin.
4: 850 yok mu? Evet, başka kimse var mı? 800'e sattım.
1: Evet, işte depo böyle kilitlenir. Galiba Caroline'ın hala öğrenmesi gereken şeyler var. Ton, ne dersin?
2: Burada çok ince bir çizgide yürüdük. Son depodan uzak kalmaları için ceplerinden yeterince para aldığımı umuyorum.
1: Şu büyük canavara bak dostum.
2: Bu bir su tankı mı?
1: Belki de çiftlik ekipmanı. Üstünde ne yazıyor?
2: Patlamış mısır. Şuna bak. Alt tarafta. Ve bu.
1: Dönen bir tekerlek. Ha, galiba biliyorum. Bence bu bir düşünme havuzu. Bir fuardan falan kalmış olsa gerek.
2: 800.
1: Kulağa hoş geliyor. İşte dükkan için gerekli parayı kazanabileceğimiz bir depo. Bu büyük düşürme havuzu tek başına çok para edebilir.
2: Karolin ve Tim'e çok dikkat etmeliyiz. Bu depoyu savaşmadan bırakmayacaklardı.
4: İşte başlıyoruz bayanlar baylar. Kaç dolarımız var? Kim bana başlangıç için 100 dolar verecek?
1: 500.
4: Oo, 500 oldu. 500, 600 oldu.
1: 600.
4: 600 dolar. Evet, 600 dolar. 650 oldu. 700 veren var mı?
1: Evet,
4: evet 700 geldi. 750 evet. Dolar. 750 veren var mı?
1: Şuna bak,
4: 800 var mı peki? 800. 800.
1: Üzerine düşünüyor.
4: Evet. Şimdi 800. 750 verdi. 800 var mı?
2: Çekilmek üzereler. Daha da yükseltelim.
4: 800 istiyorum. Evet.
2: Ne kadar çıkabiliriz?
4: Gittikçe geliyor. Şu taraftan 750 geldi. 800 var mı? Evet. 850. 850 oldu. 900 veren? 900 veren yok mu?
1: Evet.
4: Evet. 900 verdi. 950. 950 istiyorum. 950'ye satacağım.
3: Hayır.
4: 950'ye satıldı.
1: Hey, 3'te 2 çok da kötü değil. Bir dahaki sefere Caroline ve Tim bize depo kilitlemeye çalışmadan önce iki kere düşünür.
2: Mixis'in dükkanda bırakacağı boşluğu dolduracak ve para getiren birkaç şey aldığımızı umuyorum.
3: Neler oluyor?
0: Pekala, seni buraya ben çağırdım bugün. Bunu nasıl söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Dükkandan ayrılıyorum. Babama dükkanda yardım etmek için Milwaukee'ye geri döneceğim.
3: Sen olmadan burada ne yapacağız bilemiyorum.
0: Bunu sorduğun iyi oldu çünkü tam da sana bensiz neler yapacağını anlatacaktım. Tamam, bugün maaşlarla başlayacağız. Sadece 5 elemanımız olduğundan hizmet kullanmıyoruz. Kesintilerle ilgili olarak dikkat etmen gereken 2 anahtar husus var. Daha sonra sosyal güvenlik, Kaliforniya vergileri, SDI devlet maluliyet vergisine dikkat etmelisin. Bu ciddi bir iş. El dikkat ediyor musun?
3: Dikkat ediyorum.
0: Odaklan ve gözlerimin
3: şey
0: içine bak.
3: Şey var mı? Nasıl diyorsunuz? Hile listesi.
0: Evet, sana yapılacaklar listesi vereceğim.
1: Haline bir bak. Şu şeyi almak için çok acele ediyorsun.
2: Evet.
1: Yaşlı adam gibi kokuyor.
2: Evet.
1: Bu tam bir yaşlı adam kokusu. Deri, biraz toz. Birileri sigara içmiş burada.
2: En çok rastlanan Playboy dergileri. 50. yıl dönümü.
1: Ve koleksiyon versiyonu diyor. Yani büyük ihtimalle öyle değil. Hey.
2: Vay canına.
1: Tomahawk dostum.
2: Oh.
1: Daha bir sürü var. İşte böyle. Güzel depo dostum. Klasik Amerikan yerlisi Tomahawk'ı. Bunun boyu diğerinden farklı. Oyulmuş, şekillendirilmiş. Sert ahşaba benziyor. Bir Kızılderili kabilesi tarafından yapılmış olabilir. Ama muhtemelen hediyelik eşya olarak satılmış.
2: Üzerindeki kesikleri görebiliyorsun.
1: Evet, biraz pürüzü.
2: Evet.
1: Bunları jilet ya da bıçakla kesmiş. Bu iyi işaret. İşte böyle. Bize tam olarak ne olduğunu anlatmalarına bayılıyorum dostum. Bir F-16'ya binebilirsin ama tuvalete gitmek için kokpitten ya da uçuş güvertesinden ayrılamazsın.
2: Portatif tuvalet.
1: Ve kapasitesi tam olarak 17 litre. Çok iyi. Neden böyle ho ho ho ho diye gülüyorsun? Bu yüzden mi? Aman tanrım. Birazdan Tom ve ben yanabiliriz. Anneciğim! Bu silahın değeri nedir?
5: 400 dolar.
1: Ve biraz nişan alacağız. Seni gidi ödek solucan pisliği.
2: Öyle mi?
1: En iyi anlaşma için.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Geliyorum.
9: Evet.
10: Harikasınız
11: ya.
10: Nasıl oldu?
11: Bakalım.
9: Hemen.
12: Hadi bakalım.
13: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Damla?
17: Bence çok eğlenceli.
16: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
18: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
19: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle. Kendin

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Neden böyle ho ho ho ho diye gülüyorsun? Bu yüzden mi? Aman tanrım. Bu bir silah mı? Çok kötü nişancı olan birine ait bir şeymiş gibi görünüyor.
7: Dostum, bu ördek ayağı olarak bilinir.
6: Çünkü 3 tane namlusu var.
7: Çünkü küçük bir ördek ayağına benziyor.
6: Yani bütün bunların amacı nedir? Bir adamı 3 farklı yerinden mi öldürüyorsun? Karnına ateş, diğer taraftan sonra böyle de 3 adam. Ha,
7: 3 adam. Bununla ilgili muhteşem olan şey şu. Saçmalı silahların ilk versiyonu. 3 mermim var. Ve yan yana duran Derringer'dan ya da 4 namlulu Pepper Spex'ten farklı olarak bu şey 3 hedefi indirmek için yapılmış. Oturmuş poker oynuyorsun. Sana hileci diyorum. Bana onursuz mu diyorsun? Bu adamı ve seni vurmak üzere olan iki arkadaşını da indiriyorsun. Bu beni mutlu olduğum zamanlara götürüyor.
6: Tamam, seni bu mükemmel durumdaki balıkla indirmeden önce bırak onu.
7: İşte bu destekleyebileceğim bir depo. Ateşli silahlar ve kızıldereli tomahawkları.
6: O zaman bu tomahawk'ın gerçek olması için iyi şans tanrısına dua edelim. Eğer bu gerçekse ve silah da çalışıyorsa bugün için büyük para kazandık demektir.
8: Pekala El, şimdi sana müzayede akışını nasıl yapacağını göstereceğim.
9: Ders için hazırım.
8: Tamam. Bizimkilerin mezatlardan neler getirdiğine dikkat etmeye başlaman gerekiyor.
9: Tamam.
8: Bazı belli bölgelerde daha fazla eşya olur. Şu tarafta duran Elin eşyaları gibi.
9: Elin'in eşyalarından kastım.
8: Yani Elin sevdiği eşyalar. Mesela Ellilerin eşyalarını çok sever. Koleksiyon parçalarını, antikaları sever. Müzik kutusu o bölgeden geliyor, tamam mı? Ton oynamak istediği büyük adam oyuncaklarını bulamazsa huysuzlanmaya başlar. Sonra Riverside County'deki mezatlara rezervasyon yapmaya başlamalısın.
9: Yani eğer moda girerse o taraftaki şeyleri aramaya
8: kesinlikle
9: başlar.
8: Kesinlikle. Hey, anlamaya başladın. Bütün günümü aldım. Ama El sonunda dükkanın müdürü olmaya alışmaya başlıyor sanırım. İşte o kadar iyi bir müdürüm.
9: Senin yaptıklarına yeni bir hayranlık duyuyorum.
8: Bixis'in ne kadar çok çalıştığını görüyorsun değil mi? Çok çalışıyorum.
6: Pekala Tibon, bu düşürme havuzunun tam olup olmadığına bakmaya hazır mısın?
7: Evet.
6: Aslında bu çok güzel.
7: Tam bir mutluluk.
6: Bu ticari patlamış mısır makinesi 600-700 dolar edebilir. Bu şey tehlikeli görünüyor. Daha çok senin ilgini çekecek bir şey gibi.
7: Nedir o?
6: Meşaleler.
7: İçlerinde yakıt olmaması çok kötü.
6: Bundan mı bahsediyoruz? Bence biraz fazla ağır kaldırdık ve yeterince etrafta oyalanmadık. Yani çok rüzgar var. Bunun iyi fikir olduğundan emin misin? Tadı berbat olsa gerek. Vay be. Vay canına dostum.
7: Bu çok güzel değil mi?
6: Evet, değeri var mı? Bu şeylerin ucuz olmadığını tahmin
7: güzel
6: ediyorum.
7: Güzel ama çok para etmez.
6: Çıkarmak ister misin? Tamam, havuza düşmek ister misin?
7: Yüce Tanrım.
6: Dostum, bu eksiksiz. Her zaman senin bu parmaklıkların arkasında olman gerektiğini düşünmüştüm. Bu şey gerçekten çok eğlenceli görünüyor. Böyle sıcak mezatlarda serinlemenin harika bir yolu. Deponun düşürme havuzu ve patlamış mısır makinesinden daha fazlasına sahip olmasını umuyordum.
7: En kötüsü bu değil. Gidip bir alıcı bulmanın yanında dükkanda bu şey için yeterince büyük bir yer bulmamız gerekiyor.
6: Yani sanırım bunun üzerine biraz daha detaylıca düşünmeliydik. Bir fikrim var. Dükkandaki havayı düzeltmek için bir yol. Özellikle Big Sis giderken.
7: Birilerini havuza düşürelim.
6: Ama kim? Elden bahsediyoruz değil mi?
7: Evet.
6: Evet.
7: Mezattan sonraki ilk iş eski dostumuz Blaze'le buluşacağız.
6: Antika ateşli silah satıcısı ve bize bu silahla ilgili bilinmesi gereken her şeyi anlatabilir. Bu yaşlı adamın satın alma havasında olmasını umuyorum.
7: Yüce Tanrım.
6: Görünüşe göre huzur evinden izin almışsın dostum ha?
10: Şuradaki kapıyı kilitlemiştim. İçeri nasıl girdiniz?
7: Poker masası hazırladığı zaman korkuyorum.
6: Nasılsın? Bu nedir? Kağıt mı oynayacağız yoksa ateş mi edeceğiz?
10: Bana getirdiğiniz şu eski batı hurdasına bir bakalım. İlginç. Salvo silahı.
6: Niye salvo silahı deniyor?
10: Sadece tek bir salvo yapabilirsin. Çünkü tek atışlık bir silah. Hepsi aynı anda ateşleniyor. Seçim şansın yok. Bu bölgeyi ayarlamamın nedeni bu silahı poker oynarken kullanabileceğinizi göstermek. Eğer masanın altına koyarsanız Ton'u indirirsiniz. Alan'ı indirirsiniz. Ve ikisinin arasında kim varsa onu da indirirsiniz. Tek seferde üçünü de indirebilirsiniz ve işte böyle kullanılır masanın altında.
6: Sizinle kağıt oynamak istediğimi sanmıyorum.
10: Maalesef bu bir reprodüksiyon.
7: Evet, bunu anlamıştık.
6: Demek istediğin bu silahın değeri ne?
10: Şimdi bu silah durumuna bakılırsa evet. $400.
6: Ton, bu silahla ilgili olarak Blaze'in bizi kandırmadığına emin miyiz?
10: 400 gayet dürüstçe bir rakam.
7: 500 daha iyi bir rakam.
10: Bu şeylerde KA da olabilir.
7: KA da ne?
10: Çok tehlikeli olabilir. Kazara ateşleme.
6: Pekala dinle. Eğer bu şey çalışıyorsa teklif $500. Bir şey vurmasına gerek bile yok. Var mısın yok musun? 500.
10: Tamam. Dolduralım ve ateşleyelim.
6: Pekala dostum. Bu silah çalışıyorsa $500 alıyoruz. Yağsın paralar.
7: Arkana yaslan ve ustanı seyret.
6: Eski batıda bir kumarbaz olup olmayacağını öğreneceksin şimdi. Dürüst bir kağıt oyunu oynuyorsun. Buradaki adamlar ayağa fırladı. Çünkü seni hile yapmakla suçluyorlar. Ve sana ödek dediler. Silahlarına davranıyorlar. Bu durumda ne yapacaksın? Söyle bakalım.
7: Yani muhtemelen hile yapıyorumdur. Kimseye söylemelerini istemezdim. Güvenlik için geri çekilseniz iyi olur.
6: Seni gidi onursuz ödek solucan pisliği.
7: Öyle mi?

0: Evet.
1: Dostum evet. Evet.
0: Bu muhteşem.
2: İşini yaptığını söyleyebilirim.
0: İşte buna mümkün olan imkansız denir.
2: Hala çok sıcak.
1: Buna ne dersin?
2: Bu arkadaşla yumurta pişirebilirsin. Pekala, anlaştık mı?
0: Anlaştık.
2: Güzel Blaze, bu muhteşem oldu. Ama ördek ayağı tabancası için $500 fazla almayı unutmuştum. Şimdi Marcus'la buluşmak için dükkana geri dönüyoruz. Eski bir kafes dövüşçüsü ve ilkel silahlarda tam bir uzman.
1: Bizi kırmızı bölgeden uzak tutacak sağlam bir teklif yapmasını umuyoruz.
3: Mükemmel.
2: İşte geldi.
3: Nasılsınız?
2: İşte burada.
3: Bu parçaya sahip olduğunuza dair maili alınca hemen geldim. Vay canına. Bu benim atalarıma ait dostum. Ailem Choctaw'dı ve Tomahawk Choctaw halkının simgesiydi. Tomahawk'lar konusunda hiç bilginiz var mı?
2: Kızılderili ve kovboy filmlerinde görmüştüm.
3: Gördüğünüz gibi bunda sadece küçük bir kılıf var. Yani bu demektir ki kullanılan bir Tomahawk. Birilerine hediye olsun diye verilmiş bir şey değil. Çoğu zaman pek çok sembol olursa tüyler ve boncuklar, sargılar ve benzeri şeyler bunun anlamı. Evet, birbirlerine bir şeylerin karşılığında ya da barış için verilir. Bu kılıf gördüğünüz gibi biraz eksik. Bağlamak için biraz daha uzun bir bağ olmalıydı. Böylece baltayı hızlıca çekip savaşabilirsiniz. Ya da kullanmak için çekebilirsiniz. Ve bu eski görünümlü bir parça. Demek istediğim yıllanmış. Şimdi keskin kenara bakın. Evet. Ne öğrenmek istiyorsunuz çocuklar? Şimdi söyleyin bakalım.
2: Konu ilkel eserler ya da silahlar olunca senin bir uzman olduğunu biliyoruz dostum.
3: Bu şeylere bayılıyorum.
2: Ve bunun tarihini anlamamıza yardım edebilirsin diye düşündük.
3: Gerçekçi olursak Tomahawk'lar çok pahalı değildir. Eğer benden bir rakam vermem isterseniz diyebilirim ki 800 ila 1200 arasında bir yerlerde dururdu. Yani o kadar eder.
2: Yani sen 1200 dediğin zaman 2500'e satmayı mı planlıyorsun?
3: Hayır, bu parçayı alırsam saklarım. 900 diyelim o zaman.
2: Bence 1100 diyelim. Hadi. Aslında bunlardan çok sayıda bulduk. Bu işlerinde en göze batanıydı.
3: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Diğerlerine bakarsak modern zamanlara ait olanlar çok ilgini çekmez sanırım. Ve bildiğin gibi bunlar $10-$15 civarı.
2: Evet.
1: $35.
3: Evet. Şimdi eğer atmaktan bahsediyorsanız ve bulduğunuz her şeyi denemeyi sevdiğinizi biliyorum. Bu atılmak için harika.
2: Evet, peki şuna ne dersin? Eğer ben ve Ton ikimiz de Tom Hawk'la hedefi
3: evet,
2: vurursak
3: tamam.
2: Sen de bizim fiyata 1100'e
3: evet,
2: getireceksin.
3: Öyle.
2: Tamam mı? Eğer ıskalarsak 900.
3: Tamamdır.
2: Dostum, hoşuma gitti.
3: Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler, sen son kozumuzsun. Hadi git oraya.
1: İşte bu.
2: Pekala millet, yoldan çekilmek isteyebilirsiniz. Ninja tarzı atıyorum. İşte bu. Evet.
3: Bundan daha iyi bir atış isteyemezdim.
1: İşte böyle Elon Hart.
3: Bunun gibi fiyakalı bir şeyler bulduğun zaman beni arayabilirsin.
1: Harika. Şimdi gidip kağıt işlerini halledelim ve sonra buraya geri dönüp biraz daha oynayalım.
3: Evet, hadi yapalım.
1: Dostum, bir süreliğine durumlar kötü görünmüyordu ama Tomahawk atışında yeteneklerimizi gösterdikten sonra kâr ediyoruz.
2: Bu paranın Big Ses gittikten sonra çıkacak fırtınayı sakinleştirmesini umalım. Ördek ayağı tabancasını $500 sattık. Tomahawk'ı $1100 verdik. Fazladan ürünlerden $600 çıktı ve düşürme havuzu için internetten $1500 alıcı bulduk. Depoları $1800 almıştık ve içindekileri $3700 sattık. Toplamda da tam $1900 kar ettik. Eti, bir fikrim var. Düşürme havuzu için alıcı gelmeden önce onunla biraz eğlenmeye ne dersin?
1: İyi fikir.
4: Hey El, şunu bilmeni isterim ki bunu sadist hislerle yapmıyorum, tamam mı?
5: Bunu hoşçakal hediyesi olarak düşün, tamam mı?
4: Tamam.
2: Yapabilirsin Big Sis.
5: Kimse ıslanmayacak.
4: Hazırım, şimdi bakın.
5: Hayır değilsin.
4: Deniz kızı.
2: Ne? Big Sis, Betsy'yi vurdun.
5: Havlayan köpek ısırmaz demişler, değil mi? Boş boş konuşuyorsun. İndir onu.
2: İleri geri mi konuşuyor?
4: İndir onu hemen şimdi, hadi.
5: Bütün gün burada oturabilirim.
1: Benim sıram. Şahmat.
5: Kim yaptı bunu? Senden nefret ediyorum. Aman tanrım.

0: Alırsın gel. Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
9: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
10: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
9: Bir fırsat.
11: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.

0: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoyu inceleyerek terk edilmiş hazineler arıyorlar. Bunlar onların en değerli keşiflerinin hikayeleri.
1: Antik avcılarında birazdan işler pek de iyi gitmiyorken...
2: Son birkaç ayda adeta duvara tosladık.
1: Tom ve ben eski bir rakibe rastlıyoruz. İşte CJ, başarının... Görüyorum ki bir üst sınıfa yükseldin. Artık adamların var.
2: Aptal.
3: CJ 300 dolara satıldı.
1: Egosuna yenik düşüyor.
3: 200 dolar açılış.
1: Hepsini alacak mısın?
4: Büyük para. 1000 dolar.
1: Ama birkaç şok edici buluş.
4: Görüşürüz.
2: Vay canına.
4: Vay canına.
1: Tamam, bizi istediğimiz yere getirebilir. Evet.
3: 550 bari, 575 oldu, 600 oldu.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmaya çıkarılıyor.
3: Satıldı.
4: Satıldı, 500. Siz aldınız, 1850 dolar.
2: Bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir sektör haline geldi.
4: 250 bin dolar.
1: Ben Alan Hare.
2: Ben Tom Jones.
1: Biz antika avcılarıyız. Bulduğumuz şeylere...
2: İnanamayacaksınız.
1: Sattıklarımıza da.
2: 17 bin.
4: Anlaştık.
2: Hikayesi ne kadar iyiyse... Fiyatı da o kadar yüksek oluyor.
1: Aman tanrım! Evet!
2: Vay canına. Son birkaç ayda adeta duvara tosladık. Yarı yarıya bile değiliz.
5: Ne demek yarı yarıya?
1: Zor zamanlar yaşıyoruz. Bir sürü vasatçı için bir sürü para harcıyoruz. Sanırım mağazadaki işlerin pek iyi gitmediğini söylemek yanlış olmaz. Hem Big Sis'i kaybediyoruz hem de tüm faturalarımızı ödemek için yeterince büyük satış yapamıyoruz. Bu berbat. Durumumuz pek de parlak değil doğrusu.
2: Tüm paramızın nereye gittiğini bulmak için bir muhasebeci tutuyoruz. Muhasebeci aradın mı?
1: Aradım, geleceğini söyledi. Bu adam iyi bir adam. Yalnızca bazı şeyleri görmek istiyor. Bazı mağaza operasyonları hakkında sorular sorabilir. Ona yardımcı olun, tamam mı?
5: Tamam.
2: Açık artırmaya gitmeye hazır mısın?
1: Evet.
2: Muhasebe işleri yapılırken biz açık artırma için alım satıma doğru yola koyuluyoruz.
1: Mağazadaki sıkıntıları düşünürsek büyük paralar kazanmak için yeni parçalar bulmak her zamankinden daha önemli.
2: Oo, birkaç kişi var. Ah, CJ...
1: Tüm ekibini getirmiş gibi görünüyor.
2: Deneyi görmüyorum. Bu belki iyi bir şeydir.
4: Ne haber Ton?
2: Nasılsın?
4: Nasılsın Alan?
1: Görüyorum ki bir üst sınıfa yükseldin. Artık adamların var.
4: Deneyi getiremedim çünkü bazı başka meseleleri hallediyor. O yüzden diğer çocukları getirmek zorunda kaldım.
1: Unuttum, o operasyonun beyni hanginizdi?
4: Bendim.
1: Bu adamların iyi potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. O yüzden onlara tavsiyeler vereceğim. Bu adama ihtiyacınız yok değil mi?
4: Aptal.
1: Gördün mü? Eğer görmek istemeyeceğiniz bir antika alıcısı varsa o da CJ'dir.
2: Aynı fikirdeyim. Onunla son çarpışmamızdan sonra onun en zorlu rakibimiz olduğunu söyleyebilirim.
3: Satış için 5 parçamız var. Nakit çalışır. Sadece nakit. Şu anda üstünde olan tüm para harcayabildiğin tüm paradır. ATM'ye ya da bankaya gidip para çekemezsiniz, tamam mı? Hadi gidip şu parçaları satalım.
2: Bence bu tamamen çöp gibi görünüyor.
1: Çöp poşetleri en sevdiğim şey değil ama bak, bu 1950'lerden nostaljik bir sandalye, paslanmış. Kötü durumda ama kurtarılabilir. Biliyorum salak olduğumu düşünüyorsun ama denemek istiyorum.
2: Ben bu işte yokum.
1: Kaliforniya yapımı 70 yıllık nostaljik yemek takımı olan insan benim tarzımdaki insandır. Değer bence.
2: Çöp poşetlerini sevmem.
1: 600 dolar alırız.
3: Tamam, parça NN11. Pekala. 100 dolarlık teklifi olan var mı? 100 dolardan başlayalım.
1: Evet.
3: 100 verildi, 125. 300 veren 300. Var mı? 300. Evet, 300 verildi, evet. 350 oldu, 350. 400 oldu, 450'ye çıktı, evet. 450, 500 veren var mı?
4: 600.
3: 600 oldu. Adam 600'e yükseltiyor. Çıktı, evet. 700 oldu. 700.
2: Dostum 600
3: dedi. Veren var mı?
4: 900.
1: Tamam, ne alamıyoruz. Öyleyse ona biraz para harcatalım. İzle şimdi, duramıyor bak. Bak şimdi.
3: Evet, 900 verildi. 1000 dolarlık teklif geldi.
1: 1000 var.
4: 1050.
3: 1000 dolar. Evet, 1050'ye çıktı.
1: Bir haber şu ki senin için onlar zaten çöp poşetlerindeydi. Evet, biraz 1050. Zaman kazanmak lazım. Ben yokum.
3: Evet, 1050'ye sattım.
4: İşte orada büyük para, işte o.
1: Biliyorsun dışarıda bir çöp kutusu var, bedava.
4: En son karşılaştığımızda yine hiçbir şey almamıştın değil mi?
1: Evet. Öncelikle bu doğru değil. Hatırlattığım gibi onun 1/4'üne almıştık. İkincisi, eğer bu adam oynamak istiyorsa... Pekala, öyleyse burada neden bahsediyoruz? Hadi oynayalım.
2: Yaşlı Alan'la ne yaptınız bilmiyorum ama bu iş hoşuma gitmeye başladı.
1: Kutular, kutular, kutular. Pekala, yeni malzemeler var. Bunlar fabrika mühürlü. Koleksiyon moda oyuncak bebek kutuları. O da ne? Wings Maxima kilotları. Ekstra large pilotlar. Bizim peşimizden geleceğini zaten biliyoruz. Öyleyse bunu ona ödetelim.
2: Aynı fikirdeyim.
1: Hadi parayı çıkar.
2: Eğer CJ'in bir zaafı varsa o da gururu ve egosudur.
1: Kesinlikle en kötü düşmanı kendi. Öyleyse diyorum ki köşeye sıkışması için onu cesaretlendirebiliriz.
3: 250. 300. 300 istiyorum.
1: Tabii.
3: 300 veren yok
4: 300.
3: mu?
4: 300.
1: Hayır teşekkürler.
3: 300'e CJ'ye sattım.
2: Çocuk bizi istediğini sana söylemiştim. Sırf çöp toplaması için daha fazla döküntü.
3: 250 veren var mı? Evet.
1: Biraz daha
3: 250
1: zorla.
3: Verildi. 275 de verildi. Evet. 300. 300 istiyorum. 300'e sattım. CJ'ye.
1: Bu berbat.
3: 700 dolarlık bir teklif alabilir miyim?
1: Tabii.
3: 750 oldu. 900.
1: Benden 900. Sadece ben teklif ediyorum diye teklif vermiyorsun.
4: Asla.
1: Evet.
3: 1000. 950. 1000. 1000 dolara satıldı.
1: Buranın sahibiymiş gibi davranıyor.
2: Öyle gibi zaten.
1: Ya ben şu kesici çöp yanına bir sürü para harcadı.
2: Ama kötü haber de şu ki son parçaya geliyoruz ve hiçbir şey alamadık.
4: Kaç araba kaldı? İşte bundan bahsediyorum.
5: Bu muhasebeci adam ortaya çıkar ve işe koyulur.
6: Acaba sende mağazanın kira sözleşmesinin fotokopisi var mı? Burada göremiyorum da.
5: Evet, yukarı kata çıkıp alayım. Bir dakika, bu adam günlük masraflara bakmak için burada ama şimdi kira sözleşmesini soruyor. Burnuma kötü kokular geliyor. İşte burada.
6: Teşekkür ederim.
5: Bana ihtiyacın olursa ön taraftayım. Tamam.
6: Hey Bixis.
5: Evet, işte orada. Çok teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Nereden buldun onu?
6: Orada aşağıdaydı. Kalemimi arıyordum.
5: Kılıç kalemden güçlüdür. Bunu unutmayalım.
6: Bunu göreceğiz.
2: Pekala dostum, son parça.
1: Şimdi bir gardırop aldın ha? Yeni kutularım var. İçerinde ilginç şeyler olabilir.
2: Bisiklet. Bisiklet dostum.
1: Tanrım. Onun zayıf noktam olduğunu biliyorsun. Galiba bu bir Shivan Phantom.
2: Dostum bu harika.
1: O zamandan kalma orijinal kornası hazinesi olup 600 dolar etmeyecek bir bisiklet yok. Bu bizim dostum. Evet bizim.
2: Evet.
1: 2000. Onu almak için cebimden yeterince para çıkardığımızı umalım.
3: Tamam, bu parçayı satacağız. 200 dolardan açan var mı? Var mı açan? 200 dolar. 200 dolarlık teklif aldım. 250. 250 veren var mı?
4: Ben.
3: 250 verildi. 300 oldu. Evet, 350 ben... oldu. 400'e çıktı. Evet 450 evet. oldu. 450. 500. 500 oldu. 550'ye çıktı.
4: 1000
3: dolar. Evet 1000 dolarlık teklif var. 1000 dolar.
1: Hepsini alacak mısın?
3: 1000 dolar geldi.
1: Sürüyü zayıflattık ve şimdi saldırma zamanı.
3: Evet. Artıran var mı? Evet 1050 oldu.
4: Bakın kim giriyor.
3: 1050. 1100, 1200 oldu.
4: Evet.
3: Evet, 1300 çıktı. 1500.
4: 1700.
3: 1700 geldi.
2: 1900.
3: 1900. 2000 oldu. Evet, 2000 oldu. 2000 veren.
2: 2100.
3: 2100 oldu. 2100. Evet, var mı artıran? Var mı artıran? 2100.
4: 2250.
3: 2250. 2250 geldi. Evet.
4: Kilidi ver.
3: 2250'ye satıldı.
7: Nasılsın bakalım?
4: İşte bundan bahsediyorum.
2: Berbat durumdayız. Hiçbir şey kazanamadık. Kuyruğumuzu bacaklarımızın arasına kıstırıp eve gidiyoruz.
3: 2100. Para eksik.
7: Bunda bir yanlışlık var.
3: Açık artırmanın hüküm ve koşulları ATM'ye ya da bankaya gidemez.
2: Hadi gidelim.
1: Zevkle.
3: Eğer, Ton.
2: Dur.
3: Sizler yedek teklifçisiniz Ton. Ödemek ister misiniz?
2: Dostum, bunu kazanmak istiyorum. Açık artırma dünyasının kuralı. Eğer teklifini karşılayacak paran yoksa ikinci en yüksek teklifçiye gider. Bu da yedek teklifçi olarak bilinir. Öyleyse sana 2200 dolar borcum var.
1: Bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum. Yani adamın bu parçalara harcayacak kadar parası olması mümkün değil.
2: Şimdi son parçanın gururlu sahipleriyiz. Gidip bakalım.
1: Görüşürüz CJ.
2: Dostum, alet çantaları.
1: Boş eski bir bavul, fena görünmüyor.
2: Hidrolik kiriko, bu 60 dolar eder.
1: Aa, merhaba.
2: Ne buldun?
1: Bijon anahtarı.
2: Tanrım.
1: Bu yıldırım günleri bijon anahtarı mı?
2: Evet, dostum, iki tane ve hortum var. Niye olduğunu biliyor musun?
1: Bijonu sökmek için sanırım.
2: Evet. Yıldırım günleri gibi. Araba durur, herkes koşar, lastiği söker, yenisini takar, yarışa geri dön. İşte bu kadar.
1: Pekala, öyleyse burada neden bahsediyoruz?
2: Bende birkaç tane var bunlardan. Benimki buna yakın kalitede bir şey değil. Parçası 500 dolar.
1: Öyleyse para kazandık sayılır.
2: En az 1000 dolar.
1: Ciddi misin? Oraya koyulan kompresör nerede?
2: Nitrojen deposu tam orada. Onlar boş olarak bile 100-200 dolar eder.
1: Şaka mı yapıyorsun?
2: Bu harika.
1: Şu ana kadar gayet iyi dostum.
6: İnternet satışları için epey zaman harcıyorsunuz değil mi?
8: Evet.
6: Çevrim içi olarak bir sürü iade alıyor musunuz?
8: O kadar çok değil.
6: Nakliyatı da hallediyor musunuz?
8: Evet.
6: Anladım.
8: Ben soruları yanıtlayabilirim ama fark ediyorum ki Bixis gittiğinde mağazanın tüm mali işleri benim sorumluluğum olacak. Muhasebeden hiçbir zaman iyi anlamadım.
6: Sen, Elle ve Fulula mıydı? Öyle mi telaffuz ediyordunuz?
8: Evet.
6: Fulula, o zaman sizler epeydir buradasınız.
8: Evet.
6: İlginç.
5: Önce adam kira sözleşmesini görmek ister. Sonra internet satışlarındaki nakliyat ve çalışanların fazla mesaisi hakkında konuşmak ister. Bence bu adam bizim giderlerimizi araştırmaktan daha fazlası için burada.
1: Bu dağ bisikletinin ederi aşağı yukarı 400 dolar. Onu muhtemelen 60-70 dolara satabiliriz. Gayet güzel.
2: Dağlara gideceğiz ve balık avlamaya gidebiliriz.
1: Hadi yapalım. Bana dağ bisikleti gezisi sözü verdin.
2: Hayır, seninle balık avlamaya dağlara gideceğim dedim.
1: Öyle düşünmüştüm. Eski bisikletlere korna deposu koymalarının nedeni onları daha çok motosiklete benzetmek.
2: Evet.
1: Ne yazık ki burada olan eski ama 20 yıllık eski. 70 yıllık eski değil. Ve bir tane ne yazık ki.
2: Berbat.
1: Yine de bisiklete binmek hayattaki en büyük keyiflerden biridir.
2: Bol şans.
1: Bisikletimi sürüyorum.
2: Bırak onu oğlum, bırak onu.
1: Bisikletimi sürüyorum Ton. Evet, onun biraz sevgi ihtiyacı var. Ama işin bittiğinde çok güzel olacak. 300 dolar. Tanrım.
2: Tanrım.
1: İnanamıyorum, o elindeki Geiger sayacı mı?
2: Nereden biliyorsun?
1: Sivil savunma. Bu aslında benim koleksiyon alanlarımdan biri. Ve ne zaman bu küçük etiketi görseniz bu para demektir. Tanrım.
2: El kitabıyla birlikte.
1: Daha önce eski kutusunu görmüştüm ama el kitabını hiç görmemiştim. Bu gerçekten özel bir şey. 1961 tarihli, yılını bile biliyoruz. Özelliği ise şu, etrafta dolanıp havada radyoaktivite olup olmadığını kontrol edebiliyorsun. Tih, bu zombi kıyameti zamanı işe yarayacak.
2: O zaman bir değeri olmaz. Zombiler radyasyona tamamen dayanıklı. Onlar zaten ölü.
1: Bir dakika. Zombiler radyasyon yüzünden gelmemiş miydi?
2: Hayır, bozulmuş deli dana etinden.
1: Sen hangi hikayeye dayanıyorsun?
2: Gerçek hayat. Şimdi gülüyorsun ama.
1: Pekala o zaman. Rahat 300-400 dolar eder.
2: Zararda olmadığımızı biliyorum ama bundan para kazandığımızdan emin değilim.
1: Umarım muhasebeciden güzel haberler gelir.
2: 2100 açığımız var. Geiger sayacı ve İngiliz anahtarını okutsak bile bu parçanın masrafını karşılamaya yeteceğinden emin değilim.
1: Muhasebecimizin haberini beklerken Amin'le buluşacağız. Soğuk savaş dönemi eşyası koleksiyoncusu ve bu adam kesinlikle bize Geiger sayacımız hakkında bilgi verebilir. Umarım onu satın almak için teklifte bulunur. Ne dersin? Ne diyorsun?
7: Vay canına.
1: Havalı bir şey değil mi?
7: Muhteşem.
1: Sivil savunmanın ana fikri bana vahşi geliyor. Sivillerin kendilerini nükleer faciaya hazırlaması fikri inanılmaz.
9: 1940'larda ve 50'lerde Hiroşima ve Nagasaki'den sonra nükleer silahlardan korkmanızı istediler. Ruslar komünist nükleer silahlarını bize karşı kullanacak dediler. O yüzden bunlar epey yüksek miktarda üretiliyordu. Bir nükleer bomba atılıp sizin parçalara ayrılmadığınız senaryonun endişesi en azından bu aletle ne kadar radyasyon aldığınızı tespit edebilirsiniz.
2: Vay canını.
9: Hadi deneyelim.
1: Ya günlük kullandığımız şeylerin kötü radyasyonu?
9: Bir zamanlar radyumu kullanırlardı çünkü saat kadranı yapmak için uğraşırlardı. O zamanlar montajda çalışan ve radyumu saatlere koyan kadınların birçoğu öldü.
2: Bunlar mı?
9: Evet.
1: Yani bunda radyo mu var?
9: Evet var. Size bir şey göstereyim. Bu büyük ihtimalle mağazanızdaki en radyoaktif şeydir.
2: Evet.
9: Ve bahse girelim, eğer bu Geiger sayacını bunun yanına koyarsam bazı radyoaktif seviyeler göreceksiniz. Hadi bakalım.
1: Az sonra. Hiçbir yere gitmeyen anlaşma. 2500 dolara tabanca mı?
4: 2500 dolar edebilir.
1: Boşa uğraşıyor olabiliriz.
10: Bizim yanımıza doğru gelirken iyi ve sert duruş yap.
11: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
12: Teşekkürler.
13: Görüşürüz. Ya ben
14: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca. O molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
13: Görüşürüz.
15: Görüşürüz.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
12: Süt aşayran, süt aşayran.
15: Çiğ köfteyi gördüğün an...
16: Süt aşayran?
15: Gelsin süt aşayran.
12: İçtikçe iyi hissedeceksin.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
19: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
6: Kalp damar ilaçları da var.
7: Reçetesi nerede?
8: Meyve yasak, komple yasak.
9: Hiç getiremezsin, haberim yok.
8: Tamam, onları da bırak.
10: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
11: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
12: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
13: Ara. Oo, aferin.
4: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Yani bunda radyum var.
15: Evet var. Bu büyük ihtimalle mağazanızdaki en radyoaktif şeydir.
16: Evet.
15: Ve bahse girelim, eğer bu Geiger sayacını bunun yanına koyarsam bazı radyoaktif seviyeler göreceksiniz. Hadi bakalım. Vay canına. Hareket ediyor.
14: İnanılmaz aslında.
16: Hareket ediyor.
15: Gördün mü? Evet.
16: Dostum şuna bak. Antikaların bizi öldürecek.
15: Gerçek şu ki herhangi bir sorun için endişelenmeye başlamadan önce bu saat ibrelerinden 100 tane falan yutmanız gerekirdi.
14: En azından çalıştığını biliyoruz.
15: Bu oldukça iyi.
14: Araştırmalarıma göre külüsür bir şey için 250 dolara bakıyoruz. Bu parça orijinal kulaklıklı ve tam takım nadir parçalardan. Eminim 400 dolara atlarsın değil mi?
15: 400 dolar mı? Sorun şu ki bu benim için masada süs olarak durmasının dışında pek kullanışlı değil. Bence 300 dolar benim için uygun bir fiyat olabilir.
14: 350.
15: Tamam, 350 siz kazandınız.
14: Tamam, güzel, anlaştık.
15: Mükemmel.
16: Geiger sayacından 350 aldık. Bu demektir ki hala 1750 açıktayız.
14: Tekerlek tabancamızı unutma. Değerini bulmak için Tim'le buluşuyoruz. O lisanslı bir NASCAR sürücü eğitmeni ve bu adam kesinlikle bu darbeli anahtarların değerini bilir.
16: Neler getirdiniz bakalım?
14: Sen söyle.
16: Ah, tanrım. Bunlar kesinlikle NASCAR tabancaları.
14: NASCAR tabancasına özel kullan ne?
16: NASCAR Ulusal Araba Yarışları Birliği'nin kısaltmasıdır.
14: Gidiyoruz.
16: NASCAR ilk kez 1949'da başladığında lastikler elle değiştiriliyordu. Çok uzun sürüyordu. 1960'da Wood Brothers adlı ünlü bir yarış oldu. Wood Brothers'dan Leonard Wood, arabayı pit alanına çekmenin yarış alanına çekmekten çok daha kolay olacağını düşündü.
14: Evet.
16: Otomotiv endüstrisine gittiler ve bunun gibi tabancalar buldular. Bunun gibi bir tabanca muhtemelen 500 dolar falan eder. Ama NASCAR adamları bunları söker, tekrar birleştirir. Ve eğer gerçekten NASCAR tabancasıysa 2500 dolar edebilir.
14: Peki söyler misin, iyi bir NASCAR sürücüsü olmak için ne gerekir?
16: Biliyorsunuz tüm olay sabırlı bir şekilde saldırgan olmak.
14: Açık artırma işi gibi Ton. O zaman bunlardan birini kullanabilir miyim?
16: Kesinlikle.
14: Pekala, öyleyse bir tabanca 2500 dolar.
16: Eğer yepyeni olsaydı 2500 olurdu.
17: İşte başlıyor.
16: Biraz kilometre yaptıkları kesin.
14: Sen ne veriyorsun?
16: Size söylüyorum, nitrojen deposu dahil parçasına en çok 1500 verebilirim.
17: Ben parçasına 3500 dolar düşünüyorum.
16: Bilmiyorum, performansını görmemiz lazım.
17: Pekala, hadi görelim. Alan sürsün, sen ve ben de pit görevlileri oluruz. Çalışırsa sana bir kıyak yapacağız. 3200 dolar.
16: 3200 dolar mı?
17: Depo, regülatör, hortum ve tabancalar dahil.
16: Anlaştık.
14: Ayrıca bunlardan birini ben süreceğim.
16: Tamam.
14: Güzel, hadi yapalım.
16: Hadi gidelim. Anlaştık.
14: Dostum, başka bir parçayı daha listeden çıkar.
17: Eğer çarparsan en son zafer parıltısına doğru gidip cehennemin yakıcılığına doğru taklı üstüne takla atacaksın. Harika olacak. Mükemmel.
14: Bazen neden seninle konuştuğumu bilmiyorum.
18: Unutma, 3 ve 4'ten buraya bizim yanımıza doğru gelirken iyi ve sert duruş yap. Hadi kolay gelsin.
14: Kısmet artık.
18: Hadi git.

0: Şimdi sağ ön lastiği al Ton.
1: Hadi hadi hadi.
2: İyi gidiyor.
3: Hepsini tak, hepsini tak.
1: Hadi hadi hadi.
3: Evet. İşte bu.
1: Ne düşünüyorsun?
3: Bu harika, anlaştık.
1: Harika.
3: Tamam.
4: Şimdi şuna ne dersin? Listeden parçaları çıkarmak ve para kazanmak. Hiç de fena bir gün değil, değil mi?
1: Evet, işte fena değil. Dünyanın sonu ya da büyük bir zafer değil ama yine de güzel bir gün.
4: Geiger sayacını 350 dolara sattık. NASCAR tabancasını 3200 dolara sattık. Ve ek alım satımdan karşılıksız 650 dolar aldık. Parçayı 2100 dolara aldık ve içindekileri 4200 dolara sattık. Bu da 2100 dolar kar demek. Evet, hiç de fena bir gün değil.
5: Merhaba beyler, bıraktığım paketi aldınız mı?
4: Bakıyorum, bir sürü sayıya bakıyorum. Anlatır mısın lütfen?
5: Tüm geliriniz internet satışlarından ve mağaza dışındaki büyük satışlardan geliyor gibi görünüyor.
4: Öyleyse büyük resme baktığımızda mağaza pek de para getirmiyor, doğru mu?
5: Kısa vadede öyle gerçekten. Hatta para kaybediyorsunuz. Küçük kasa, maaş bordrosu, vergiler...
1: Tanrım!
4: Pekala, aşağı yukarı bizim bildiğimiz şeyleri söylüyorsunuz. Bu tempoda 5 yıl boyunca sıkı çalışma olacak, doğru mu?
5: Perakende ticaretin kâr etmesi yıllar sürebilir. Soru şu. Bunun için gerekli zaman ve enerjiyi harcamak istiyor musunuz? Bunu düşünmeniz gerekiyor.
4: Tamam, baktığın için teşekkür ederiz.
5: Rica ederim, umarım yardımcı olmuşumdur.
4: Tamam, dostum bir karar vermeliyiz.
1: Bu gemi batıyor. Atlama zamanı.
4: Dostum, güzel şeylere sahip olmayışımın nedeni sensin.

ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Burası tavır.

0: Ortam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde Nevada Las Vegas'taki Via Brazil'in sahibi Adam Gomez, açık büfe Churrascaria kampanyasına ayrılan bifteklerinin nereye kaybolduğunu öğrenmek istiyor.
1: Genel kanı müşterilerin öncekinden daha fazla yediği ama bu cevap beni tatmin etmiyor.
0: Acaba müşteriler gerçekten daha fazla mı yiyor, yoksa satış rakamlarındaki bu çelişkilerden müdür JP ve şef garson Darren mi sorumlu?
2: Yağmur Ormanları'nı Yaşatma Vakfı isimli hayır kuruluşuna yardımda bulunuyoruz.
1: Bu hayır işinden hiç haberim yok.
0: Restoran sırları neler olup bittiğini anlamak için gizli bir operasyona başlayacak.
3: Kalanı paketleyebilir miyiz?
4: Fazladan 5 dolarınız var mı?
1: Az önce ne dedi o?
0: Restoran sahibi olmak kolay iş değil. Şahane yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ama pervasız elemanlar...
3: Burada istenmiyorsun.
0: Her şeyi mahvedebilir. İşte bu noktada restoran sırları devreye girer. Charles Stiles bugüne kadar binlerce restoranın sorunlarını tespit edip çözmesine yardımcı oldu. Kılık değiştiren elemanlarının da yardımıyla...
5: Ben Chris, yeni tedarikçiyim.
0: Restoran sahiplerine onlar etrafta yokken gerçekte neler olduğunu gösteriyor.
6: Hırsızlık yapıyorsun.
7: Aa, hayır. Burası benim evim, benim iş yerim.
6: O yemek benim hayatım.
1: Adım Adam Gomez. Nevada, Las Vegas'taki Via Brazil Et Lokantası'nın sahibi ve işletmecisiyim. Biz yemeklerini rodizio tarzında sunan geleneksel bir Brezilya et lokantasıyız. Bunun anlamı menümüzün olmadığıdır. Fiyatlar sabit. Yiyebildiğiniz kadar yiyorsunuz. Ana yemeğimiz et çeşitleri. Aralarında tavuk, balık ve Brezilya'ya özgü bir sığır filetosu olan picanha'nın da dahil olduğu 18 farklı çeşit et sunuyoruz. Via Brazil Et Lokantası'na girdiğiniz anda sizin ailenin bir parçası olduğu gibi hissetmenizi isteriz. Sorunumuz yaklaşık 6 ay önce başladı. Ya müşterilerimiz eskisine göre çok daha fazla yemeye başladı ya da çok ciddi bir sorunumuz var. 40'tan fazla çalışanım var. Bunun sorumlusu içlerinden biri olabilir. Restoranıma gerçekten büyük bir emek ve vakit sarf ediyorum. Ama günün 24 saati burada olamam. Ben yokken neler döndüğünü anlamalıyım. İşte bu yüzden restoran sırlarına başvurdum.
8: Merhaba Adam, restoran sırlarından Charles Stiles.
1: Brezilya, hoş geldin.
8: Teşekkür ederim, harika bir restoran.
1: Biz otantik bir Brezilya et lokantasıyız. Fiyatımız sabittir, yiyebildiğin kadar yersin. Bu kırmızı yeşil diskleri kullanıyoruz. Müşteri yeter diyene dek servis yapıyoruz. Yeşil yemek getir demek, kırmızı dur demek. Bu böyle.
8: Bana biraz sorunlarından söz edebilir
1: Sorun
8: misin?
1: Sorun şöyle, hesabımıza göre eskiden normal bir müşteriye 770 gram...
8: Merhaba Adam, restoran sırlarından Charles Stiles.
1: Brezilya, hoş geldin.
8: Teşekkür ederim, harika
1: Biz
8: bir restoran.
1: Biz otantik bir Brezilya et lokantasıyız. Fiyatımız sabittir, yiyebildiğin kadar yersin. Bu kırmızı yeşil diskleri kullanıyoruz. Müşteri yeter diyene dek servis yapıyoruz. Yeşil yemek getir demek, kırmızı...

0: rakam çok arttı. Ortalama yaklaşık 1 kilo 50 grama fırladı.
1: Burada yaklaşık %30 artıştan söz ediyoruz. Bu çok büyük. Tüketilen etteki bu fark kar marjını ciddi biçimde düşürebilir.
0: Bunu her hafta genel toplantımızda tartışıyoruz. Genel kanı müşterilerin öncekinden daha fazla yediği. Ama açıkçası bu cevap beni tatmin etmiyor. Çünkü ancak profesyonel Amerikan futbolcuları bu kadar çok tüketebilir.
1: Kaybın nereye gittiğine dair bir
0: bazı
1: fikrin
0: şüphelerim var.
1: Var.
0: Ya elemanlarım arasında eti çalanlar var ya da müşterilerin yemekleri eve götürmesine göz yumuyorlar. Ki bu şirket politikamıza aykırı. Bu yüzden gece vardiyası müdürüm JP'yi izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ben yokken restoranı o yönetir. Burnunun dibinde bir şeyler dönüyorsa bunu neden görmediğini bilmek istiyorum. Şef garson Darren de diğer garsonları gözetlemekten sorumlu. Kötü bir şeyler oluyor.
1: Tamam.
2: Bu operasyonda restoran sırları müdür JP ve şef garson Darren'e odaklanacak. Bu iki eleman et satışlarındaki bu durumun sorumluları olabilirler.
0: Restoranda doğru olmayan işler dönüyor ve rakamlar böyle giderse işten eleman çıkarmadan dayanmam ya da daha kötüsü kepenkleri indirmemem mümkün değil.
2: Operasyonu kontrol etmek amacıyla Via Brasil'in en önemli noktalarına kameralar gizlendi. 1, 2, 3 ve 4 numaralı kameralar restoran ve müşterilere dair genel bir perspektif sunması amacıyla ana yemek salonuna yerleştirildi. 5 ve 6 numaralı kameralarsa mutfağa yerleştirildi. Restoran sırlarından Allison, mekanda eğitim alan bir garson, Andy et tedarikçisi ve Lou da müşteri kılığında görev yapacak.
1: Evet Adam, içeri gel. Her yere kamera koyduk. Restoranda olup biten her şeyi görebiliyoruz.
0: Olağanüstü.
1: Şimdi senden gidip Allison'ı GP'ye takdim etmeni istiyorum. Döndüğünde operasyona başlayabiliriz artık.
0: Tamam, harika, başlayalım.
3: Adam, müşterilerin sözüm ona tükettiği et miktarının satışlara yansımadığını düşündüğünden endişeli. Burada ben eğitim gören bir garson kılığında devreye girip en büyük iki şüphelimiz olan JP ile Darren'ı gözleyeceğim.
0: Bu akşam nasılız?
4: İyiyiz. Sen nasılsın?
0: Yok, bu Allison bugün burada eğitim alacak, tamam mı?
4: Merhaba Allison, tamam. Memnun oldum.
0: Onu Darren'e takdim ediver de bu akşam ona bir görev versin.
4: Ha tabii, sorun değil.
0: Harika bir akşam dilerim. Emin ellerdesin.
3: Çok teşekkürler.
4: Allison'da değil mi?
3: Evet, doğru.
4: Ben de JP. Daha önce hiç restoranda
3: çalıştım. Evet.
1: Nasıl gitti?
0: Her şey tamam. JP'ye takdim ettim.
1: Güzel.
4: Bak şimdi bu canımı sıkar, tamam mı? Tamam diyorum. Yani et getirilmeyecek. Her şey basıldı, bakalım. Lezzetli mi
5: peki? Her zaman. Hı? Kesinlikle.
4: Sizi buradan zorla mı götüreceğiz?
6: Yani. Sanırım.
1: Hı? İşe bakılırsa GP masalarla ilgilenmede ve müşteriye kendilerini iyi hissettirmede çok iyi bir iş çıkarıyor.
0: Müşterileri karşılama ve hoş geldiğini hissettirme bağlamında gerçekten çok iyidir.
4: Gel, seni Darren'le tanıştıracağım. Darren.
5: Merhaba güzellik.
4: Hadi Darren, Allison, ona her şeyi göster.
5: Tamam, sana işleri
4: adam
5: göstereyim.
4: Adam onu yeni işe aldı.
5: Ah tamam.
4: Bunu ona söylememi istedi.
5: Tamam.
4: Sadece seninle ilgilenmemi istedi. Sorular sor, sakın korkma.
3: Tamam.
4: Tamam mı? İyi vakit geçir, ihtiyacın tamam. olursa. Beni nerede bulacağını
3: teşekkür
4: biliyorsun.
3: Teşekkür ederim. Peki burada çalışmak nasıl bir şey?
5: Oh, şahane.
3: Seviyor musun? Ah tamam.
5: Cevaplayabileceğim soruların var mı? Yardım gereken bir şey?
1: Bakalım satış politikan konusunda ne kadar bilgili göreceğiz. Evet. Hey Allison, Darren'e artan etleri ne yaptıklarını sor.
3: Gecenin sonunda bir sürü yiyecek artıyor olmalı. Onları ne yapıyorsunuz?
5: Ayırıyoruz. Bu bizim aile yemeğimiz oluyor. Burada çalışan herkes aile yemeğinden faydalanabilir. Ne kadar istersen yiyebilirsin ama aile yemeği bile olsa evine götürmen yasaktır.
3: Öyle mi?
5: Eve yemek götürülemez.
3: Peki ya müşteriler eve yemek paketleyebilirler mi?
5: İyi bahşiş verse bile olmaz. Müşteri tatlı ısmarladıysa bunu paketletebilir. Ama ana yemek salonundayken et yemekleri şefi hiçbir şeyin gitmesine izin vermez.
3: Müşteri çok iyi bahşiş verse bile mi? Mesela düzenli müşterilerden birisi?
5: Çok iyi bahşiş veriyorsa bu maaşına değiyor olmalı çünkü işini kaybedersin.
1: Darren ona doğru şeyleri anlatıyor gibi ama bakalım yalnızken nasıl davranıyor. Allison, Darren sıradaki masayla ilgilenirken geride dur.
5: Arkadaşlar yanınıza uğrayıp bu akşam her şeyin sizin için hala enfes olduğundan emin olayım.
4: Şu an müthiş duydum.
3: Her şey harika.
4: Kalanı paketleyebilir miyiz?
5: Fazladan 5 dolarınız var mı?
0: Buna inanamıyorum.
4: Az sonra.
1: Et örneğini bagajına attı.
0: Bu adamın şu an yaptıklarına inanamıyorum.
4: Yağmur Ormanlarını Yaşatma Vakfı isimli hayır kuruluşuna yardımda bulunuyor.
0: O hayır işinden hiç haberim yok.
4: Sen benim ne yaptığımı merak etme. Benim de kendime göre bir hesabım var.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
8: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?

0: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Bakın.
4: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
5: Tam da leslik.
6: Sevince.
7: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
11: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
12: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
11: Bir fırsat.
13: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
19: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
21: Nevada, Las Vegas'taki Via Brazil'in sahibi Adam Gomez, müdürü JP ve şef garson Darin'in et satışlarındaki tutarsızlığın sorumluları olduğundan şüpheleniyor.
22: Genel kanı müşterilerin öncekinden daha fazla yediği ama bu cevap beni tatmin etmiyor.
21: Restoran sırları ekibinden Alice'ın eğitim gören bir garson, Andy bir et tedarikçisi ve Lou da müşteri kılığına girdiler. Ve operasyon başladıktan kısa bir süre sonra Darin restoranın satış politikasını ihlal ediyor gibi görünüyor.
22: Arkadaşlar yanınıza uğrayıp bu akşam her şeyin sizin için hala enfes olduğundan emin olun.
23: Şu an müthiş doydum.
24: Çok mükemmel. Güzel.
22: Kalanı paketleyebilir miyiz? Fazladan 5 dolarınız var mı? Buna inanamıyorum. Hayır, şakaydı, şaka yaptım, şakaydı. Maalesef affınıza sığınıyorum. Et şefimiz rodizio tarzı yemeklerimizin paketlenmesine izin vermiyor. Burada istediğiniz kadar yiyin ama hiçbir şey çıkmaz. Size daha sonrası için kahve ya da tatlı önerebilir miyim?
25: Yani o örnek eleman gibi, çok iyi bir iş çıkarıyor gibi görünüyor.
22: Kesinlikle. Tamam, size afiyet olsun, teşekkür ederim.
25: Şu ana kadar Darren hiç de sıkıntılarının nedeni gibi görünmedi. Yine de bir gözümüz üstünde olacak ama şimdi odağımızı GP'ye kaydıracağız. Şöyle olacak, şimdi diğer restoran sırları elemanı Andy'yi et tedarikçisi kılığında içeri gönderiyoruz. Andy harekete geç.
26: Merhaba, Via Brazil'e hoş geldiniz.
27: Bu operasyonda bir et satıcısı kılığındayım. Müdürle konuşabilir miyim? JP'ye bedava et örnekleri önereceğim. Uygunsuz bir şeyler yaparsa bunu ilk elden görebileceğiz.
25: Andy o kutularla ona yaklaşık 200 dolar değerinde et örneği verecek. Eğer yapmaması gereken bir pazarlığa girişirse Andy daha da...
22: Merhaba, nasıl gidiyor?
27: JP siz misiniz?
22: Evet, ben JP.
27: Merhaba, ben de Andy. Memnun oldum.
22: Senin
27: çok
22: için ne yapabilirim Andy?
27: Sizden iş almaya çalışıyorum da birkaç da örnek getirdim.
22: Evet, bak ne diyeceğim, bunları arkaya götürelim.
27: Tamam, harika, sağ ol.
22: Bu önce beni beklemesi gereken bir durum. Böyle şeylerle ofisteyken ben ilgileniyorum. Şu an yaptığı kesinlikle işi ya da sorumluluğu değil.
27: Çok iyi kalitedir. Çok iyidir. En iyi kalite ürün.
22: Bilmiyorum, bundan şüphe etmiyorum.
27: Acaba siparişleri sen mi veriyorsun?
22: Hayır, ben değil.
27: Kim acaba?
22: Patronum mu? İşin başında odur buraya.
25: Şu ana kadar doğru hareket ediyor gibi. Bununla Adam ilgileniyor dedi.
22: Bakalım sonrası nasıl olacak?
27: Bunlar pancetta, pirzola da var. Ve en önemlisi Kobe bifteğimiz mevcut. Ve gerçekten
22: Kobe
27: çok iyi.
22: Kobe bifteğine bayılırım. Bak ne diyeceğim.
27: Evet.
22: Bunları bana bırak, tamam mı?
27: Tamam.
22: Hepsini Adam'a ileteceğim.
27: Emin misin?
22: Evet.
27: Tamam, çok teşekkür
22: tamam,
27: ederim.
22: Kendine iyi bak.
27: İyi günler JP.
25: Evet, eti senin için saklayacağını söyledi ve işe bakılırsa hepsini dolaba bırakıyor.
22: Şu ana kadar iyi.
25: Tamam, o son kutuda Kobe bifteği var. En kalitelisi o. Kutuyla nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Ne yapıyor bu? Söyle.
22: Yemek salonunu geçti.
25: Otoparka doğru gidiyor. Normalde etleri arabanın bagajında mı saklarsınız?
22: Buna inanamıyorum. Şu anda ne yaptığına inanamıyorum.
25: Hesapta sana göstereceği et örneğini bagajına attı. Kobe büfteğinin kilosunun 80 dolar olduğunu biliyorum. Bunu hiç görmeyeceksin çünkü sana böyle bir şey geldiğini bile öğrenemeyeceksin. Bu bir tedarikçiden gelseydi et örnekleri getirmiştim, nasıl buldun diye sorardı.
22: Ve şu anda hiçbir şey olmamış gibi geri dönüyor.
25: Ne diyeceğim, bunu bile çalıyorsa senin envanterinden de çalıyor olması gayet mümkün.
22: Vay canına.
25: Bir müdür bazen altındaki elemanlar hareketlerini sorgulamadığı için rahatça arsızlık edebilir. Bakalım Allison hesap sorunca nasıl tepki verecek? Allison, şimdi senden GP'ye arabasına götürdüğü kutuları sormanı istiyorum.
26: Merhaba.
22: Her şey nasıl gidiyor? Darren sana
26: çok
22: iyi davranıyor
26: gidiyor,
22: mu?
26: Çok şey öğreniyorum.
22: Kuralları öğrendin
26: evet.
22: mi? Güzel.
26: Evet.
22: Güzel.
26: Evet, sana bir sorum olacaktı.
22: Tabii, ne istersen.
26: Şeyi merak ettim. O etleri evine mi götürüyorsun?
22: Hayır. Bak, sana bir şey açıklayayım. Senin en büyük endişen işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmek, tamam mı? Sen benim yaptığımı merak etme. Benim de kendime göre bir hesabım var.
26: Yani endişelendiğimden değil ama...
22: Bak, daha yeni işe başladın. Güzel bir giriş yapmış olalım, tamam mı?
26: Tamam.
22: Neden bunu denemiyoruz?
26: Tamam.
22: Tamam. Ben patronum, sen elemansın. Bunu ne kadar hızlı idrak edersen burada o kadar iyi olursun.
26: Tamam.
22: Tamam. Benim yapacak işlerim var.
25: Belli ki kimsenin işine burnunu sokmasından hoşlanmıyor. Tamam, tekrar Darren'la dönelim.
22: Pekala millet. Fix Rodizio hesabınıza şunlar dahil olacak. Gurme salata barından istediğiniz kadar faydalanabilirsiniz. Bütün etler, bütün yan yemekler, kahve ve tatlılar.
25: Darren işini gayet düzgün yapıyor. Onda bir sıkıntı yok bence.
22: Hiçbir kötü yanını göremiyorum. Orası kesin. Nasıl gidiyor millet? Merhaba, ben JP, buranın müdürlerinden biriyim. Araya girmemi aldırmazsanız bir saniyenizi rica edebilir miyim? Brezilya yağmur ormanlarını korumayı çok ciddiye alıyoruz. Bu bizim hayır kurumumuz. Yağmur Ormanlarını Yaşatma Vakfı.
25: Yağmur Ormanlarını Yaşatma Vakfı. Restoranda böyle bir
22: hayatımda
25: uygulamanız var mı?
22: Hayatımda ilk defa duyuyorum. Ben esasen restoranın Brezilya'ya iyi niyet elçisiyim. Bu 20 dolarlık küçük bir bağış.
0: Ne diyeceğim, sana 20 dolar vereceğim. Yarısı onun, yarısı da benim için.
22: Aa, çok çok cömertsiniz. Çok naziksiniz. Harika.
0: Bu hayır işinden hiç haberim yok.
22: Pekala, çok teşekkürler, iyi akşamlar.
25: Sen duymamış olabilirsin ama o iki müşteri az önce 40 dolar bağışladı.
21: Gizli kameralar ve kılık değiştiren restoran sırları ekibi üyelerinin yardımıyla Nevada Las Vegas'taki Via Brezzi'nin sahibi Adam Gomez, müdürü JP'nin et çaldığını...
25: Hesapta sana göstereceği et örneğini bagajına attı.
21: Ve müşterilerden para sızdırdığını keşfetti.
22: Yağmur Ormanlarını Yaşatma Vakfı, bu bizim hayır kurumumuz.
0: Bu hayır işinden hiç haberim yok.
22: Ah, çok teşekkürler. Buyurun arkadaşlar. Bunda konuyla ilgili daha çok bilgi var. Çok teşekkürler.
25: Sen duymamış olabilirsin ama o iki müşteri az önce 40 dolar bağışladı.
22: Nasıl gidiyor arkadaşlar?
1: Çok iyi.
22: Her şey yolunda mı? Ben JP, buranın
0: ben
22: müdürlerinden biriyim.
1: Karina.
22: Barry.
1: Memnun oldum.
22: Hı-hı, memnun oldum. Burada Via Brasil et lokantasında Brezilya yağmur çok ormanları güzel. Korumaya çok
25: şuna
22: ciddi
25: bak,
22: alıyoruz.
25: Şuna bak, bütün müşterilerini hayır işine yardım diye yokluyor.
22: Bu maymunlardan dünyada sadece 50 adet kaldı ve bunlar Brezilya yağmur ormanlarının can suyudur. Evet. Evet, bugün sadece 20 dolarlık küçük bir bağış yaparak...
1: İlgilenmiyorum, teşekkür ederim.
22: Size ne yapacağınızı söyleyeyim. Siz bana bunda yardım edin. 20 dolarlık güzel bir bağış yapın. Ben de ikinizi güzel bir seyahate göndereyim. Brezilya'ya değil ama şuraya. Normalde 45 dolar.
25: Aslında çok güzel bir anlaşma. Müşteriler hayır işine 20 dolarlık bağış yapıyorlar ve senin 44 dolarlık etinden yiyorlar.
1: Fikrimi değiştirdim.
22: Fikrini değiştirdin ha? Teşekkürler tatlım.
25: Bağış yap ve istediğin kadar bedavaya.
0: Kim istemez ki?
22: Bir şey gerekirse GP'ye haber verin.
0: Tamam.
22: Pekala.
25: İşte bu yüzden o kadar para kaybediyorsun. Çünkü para hesap kayıtlarına girmiyor. Onun hayır işine gidiyor. Ve zaten icabında gözdağı veren bir müdür olduğunu gösterdi. Diğer elemanlar hareketlerini sorgulamıyor bile. İşte etlerinin bir kısmı buraya gidiyor. Gördün.
2: Buna dur demek zorundayım. Müşterilerinden böyle faydalanmasına izin veremem.
25: Baksana şu yağmur ormanlarını yaşatma vakfı hakkında daha çok bilgi edinmeliyiz. İçeri gir Lu.
3: Merhaba abi, Brazil'e hoş geldiniz.
4: Merhaba. Bence GP bir çeşit hayır işinin promosyonunu yapıyor. O yüzden bunu daha iyi öğrenmek için müşteri kılığında geldim.
25: Evet, ona yaklaşıyor. Lu'nun yanına gidiyor.
2: Merhaba millet.
4: Merhaba.
2: Ben GP, buranın müdürlerinden biriyim.
4: Merhaba GP, bu da Jess.
2: Daha önce bizi yemiş miydiniz?
4: Hayır.
2: Hayır mı? Evet, hoş geldiniz. Sağ ol. Umarım memnun kalırsınız. Burada önem verdiğimiz bir uygulamamız var, size göstereyim. Restoranımızda hayır işlerine çok önem veririz ve çok önem verdiğimiz bir hayır kurumu da Yağmur Ormanlarını Yaşatma Vakfı.
25: Lu, onu detaylar üstüne biraz sıkıştırmanı istiyorum.
4: Pardon, bu tam olarak neydi?
2: Yağmur Ormanlarını Yaşatma Vakfımız, tamam mı? 2011'den bu yana yağmur ormanlarını koruyor. Evet, bu ona George diyoruz. Bu George, bizim foster maymunumuz. O ve ailesinin geri kalanı tabiri caizse orada çok müşkül bir durum içerisindeler. Bu elemanlar evlerinden uzaklaştırılıyorlar.
4: Maymunlar mı, insanlar?
2: Maymunlar, haklısın. Evet evet, affedersin. Aha. Haklısın. Çok haklısın. Ben özür dilerim.
4: GP'nin bu hayır kurumu hakkında fazla bir şey bilmediği besbelli. Aslında Brezilya hakkında fazla bir şey bilmiyor. Ve o ilandaki maymunun Güney Amerika değil Asya'ya özgü bir tür olduğunu biliyor.
2: Bu kartı buyurun. Kim olduğumuz hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Birkaç dakikaya gelirim. Umarım kararınızı vermiş olursunuz. Bakın ne diyeceğim. Açık büfemiz evet. En iyisidir. Benden söylemesi.
4: Aha, tamam.
25: Hey Lu, o kartta ne yazıyor?
4: Charles, bu ilanda bir internet sitesi adresi var. Yağmur ormanları ile ilgili.
25: Verdiği karta göre bu hayır kurumunun Yağmur Ormanlarını Yaşatma Vakfı.com diye bir internet sitesi var. Gel şuna bir bakalım. Hayır, bunu tamamen uydurmuş. Öyle bir alan adı sunucusu bile yok. Aslına bakarsan büfeyi yarı fiyatına kullandırdığı için çoğu kişi muhtemelen site var mı diye bakmaya bile uğraşmamıştır. Seni kandırıyor, herkesi kandırıyor.
2: Buna inanamıyorum. Bu adamın şu anda yaptıklarına inanamıyorum.
25: Bu adam seni ve restoranını temsil ediyor ve her ikinizi de kötü gösteriyor. Bu hiç iyi değil.
2: Çok iyi insanlarsınız.
1: Teşekkür ederim.
2: Hoşçakalın. Yeterince gördüm Charles.
25: Bak, git onu buraya getir. İzlediğimiz şeylerle ilgili yüzleşelim.
2: Bu adamın yaptığına şahit olduğum her şey onu kovmaya yeter de artar. Via Brazil et lokantasının ve ailemin iyi ismini kötüye çıkarıyor.
25: Adam, kamera
2: ne için? Benimle gel.
25: Kameraya ne gerek var? Beni yürüyüşe mi çıkarıyorsun? Burada ne yapıyoruz? JP?
2: Evet.
25: Adım Charles Stiles. Restoran Sırları isimli bir şirketin sahibiyim.
2: Burada neler dönüyor?
21: Nevada, Las Vegas'taki Via Brazil'de gerçekleştirilen gizli operasyonun ardından restoran sırları müdür JP'nin et çaldığını...
25: Hesapta sana göstereceği et örneğini bagajına attı.
2: Bu adamın şu an neler yaptığına inanamıyorum.
21: Ve müşterileri sahte bir hayır kurumuna bağış karşılığında açık büfe Churrascaria kampanyasından bedava faydalandırdığını ortaya çıkardı.
2: $20 küçük bir bağış ve bunu yaparsanız size büfeye bir seyahat önerebilirim. Yeterince gördüm Charles.
25: Sen git onu buraya getir. İzlediğimiz şeylerle ilgili yüzleşelim.
2: JP.
25: Adam.
2: Kamera ne için? Nereye gidiyoruz? Ofisime kadar gideceğiz. Beni izle.
25: Kameraya ne gerek var? Beni yürüyüşe mi çıkarıyorsun? Burada ne yapıyoruz? JP.
2: Evet.
25: Adım Charles Stiles. Restoran Sırları isimli bir şirketin sahibiyim.
2: Burada neler dönüyor ha? Neden önce içeceğini şuraya koyarak başlamıyorsun?
25: Ne olduğunu anlatayım. Burada oturup daha önce hiç görmediğim türde şeyler izledik. Adam elbette bu restoranın sahibi olarak müşteri sayısı artmadığı halde et ve malzeme masrafının neden birden roket gibi fırladığını öğrenmek istedi.
2: Evet, benim mi ama ben...
25: Bir bakalım ne yaptı. Bu kayıp paranın izini sürmek için benim şirketim
2: yine
25: aradı.
2: JP, her şeyi gördük, tamam mı? Etleri ön kapıdan çıkardığını gördük.
25: Örnekleri mi?
2: Örnekleri.
25: Onları adamın biri bana bırak. O et tedarikçisi benim için çalışıyor.
2: Tamam.
27: Tamam. Emin misin?
2: Emin misin?
25: Şu genç bayan, evet, yeni garson, o da benim için çalışıyor. Lou, o da benim için çalışıyor. Seni bütün akşam boyunca izleyip kötü hareketler yaptığını gördüler. Yağmur ormanları falan diye resmen dolandırıcılık yaptı.
2: Ne dolandırıcılığı?
25: Bu maymun Brezilya'da bile yaşamıyor.
2: Brezilya'da maymun yaşar.
25: Evet ama kar maymunu bak, değil.
5: Burada yaptığın şey resmen iğrenç.
2: Buna ihtiyacım
5: ortalıkta
2: yok.
5: Ortalıkta sahte bir hayır kurumunun adıyla dolanıyorsun.
2: Sahte falan değil.
25: Yağmur ormanlarını yaşatma vakfı.com. Böyle bir site yok. Öyle bir
2: doğru
25: şey yok.
2: Doğru yazdınız mı?
25: Evet, komple yalan. Sen bir dolandırıcısın. Burada yaptığın şey bir suç. Bundan dolayı seni hapse attırabilir. Müşterilerini kandırıp parasını kendi cebine indiriyorsun.
2: Milleti kandırdığımı söylemeyi kes.
5: JP yeter, tamam mı? Kovuldun. Polis çağırmadığım için şanslısın. Suratını burada bir daha görürsem bu kez polis çağırırım.
25: Bu eleman tam pişkin çıktı.
2: Yağmur ormanlarını yaşatma vakfı herkes öğrenecek. Güvenin bana, bir sene içinde bu dünyanın gördüğü en büyük şey olacak. Ve ben bir kahraman olacağım.
25: Biliyor musun, bunun sonu gölün dibini boylamak olacak.
5: Açıkçası bu akşam gördüklerimize inanamıyorum. Adam suçunu kabul edip biliyor musun, haklısın bile demedi.
25: Gördüğüm kadarıyla çalışanlarının çoğu işlerini düzgün yapıyor. Bu adam burada gördüğüm icabına bakılması gereken tek sersemdi.
5: Restoran sırlarına buraya gelip durumu açıklığa kavuşturarak çözmemize yardım ettiği için minnettarım. Teşekkürler Charles. Her şeyi gün yüzüne çıkardım.
25: Yardım edebildiğimize sevindim.
21: 4 ay sonra. Foyasının meydana çıkmasının ardından JP ve Yağmur Ormanları'nı Yaşatma Vakfı kayıplara karıştı. Derin müdürlük eğitimi almaya başladı. Adam'ın envanterindeki bütün etlerin hesabı ve yeri artık belli. Ve Via Brazil tekrar kâr etmeye başladı.
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
21: Programımızın bu bölümünde Miami, Florida'daki Katarsis'in sahibi Hernan düzenledikleri karanlıkta akşam yemeği programıyla ilgili şikayet alıyor.
6: Müdavimlerimizden dokunmayla ilgili ve hatta hırsızlıkla ilgili bazı şikayetler aldık.
21: Hernan'ın çalışanları müşterilerden çalıyor mu yoksa daha da mı kötüsünü yapıyorlar?
6: Bunu izlemek acı verici.
21: Restoran sırları ekibi gerçekte neler olduğunu ona göstermek için konuya açıklık kazandıracak.
6: Hayır hayır hayır hayır, lütfen gidip onu durdurun lütfen.
21: Bir restoran sahibi olmak kolay değil. Yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz harika olabilir. Ama çalışanlar umursamazsa...
4: Pislik yapma, tamam mı?
21: Her şey mahvolabilir. Restoran sırları ekibi işte burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını belirledi ve bunları çözdü. Çalışanlarını gizli şekilde oraya yolluyor.
7: Adım Chris, yeni malzemeci.
21: Ve restoran sahipleri mekanda yokken neler olup bittiğini onlara gösteriyor.
8: Hırsızlık yapıyorsun, hemen oraya gitmek istiyorum.
9: Bu iş yeri benim.
8: O yemek benim hayatım.
6: Benim adım Hernan Stutzer. Little Havana, Miami'deki Katarsis Restoran and Lounge'un sahibiyim. Katarsis duygu boşalması anlamına geliyor. Bu isim restoranımıza kesinlikle çok iyi uyuyor. Çünkü buraya geldiğinizde duygularınızı serbest bırakmanızı bekliyoruz. Yemeklerin, havanın ve hizmetin keyfini çıkarmanızı bekliyoruz. Burada kişniş ve tatlı patatesli seviçeden ev yapımı bolognese soslu polentaya kadar ve süt reçeline kadar her şeyi bulabilirsiniz. Yediğiniz her şey iyi yapılmış olacak. Katarsis'te düzenlediğimiz en harika programlardan biri karanlıkta akşam yemeği. Bunu ayda bir yapıyoruz. Müşteriler gözbağı takıyorlar. Ne yediklerini bilmiyorlar. Onlara tatları vurgulu olan 5 farklı yemek servisi yapıyoruz. Dokuları ve lezzetleri karıştırıyoruz. Bu sayede müşteriler tamamen farklı bir yemek tecrübesi yaşıyorlar. Gerçekten çok ilgi çekici bir deneyim. Karanlıkta akşam yemeği yakın zamana kadar bize çok gurur veren bir şeydi. Son 2 ayda müdavimlerimizden uygunsuz dokunmalarla, sürtünmelerle ilgili ve hatta hırsızlıkla ilgili şikayetler aldık. Müşterilerin gözleri bağlı olduğu için bunun sorumlusunu görmek çok zor. Müşteriler bize güvenlerini kaybederse buraya gelmeyi bırakırlar. Gözleri bağlı olsun ya da olmasın. Bu bizim için kötü.
25: Hernan?
6: Evet.
25: Nasılsın?
6: Harika.
25: Charles Stiles.
6: Memnun oldum.
25: Bu Holly.
6: Merhaba.
9: Merhaba, memnun oldum.
6: Memnun oldum.
25: Bana Katarsis'tan söz et.
6: Biz birçok program düzenliyoruz ama içlerinde en çok ilgi çekeni karanlıkta akşam yemeği.
25: Nedir o?
6: Gözlerinizi bağlıyoruz ve ne yediğinizi bilmiyorsunuz. İnsanların tepkileri oldukça ilginç oluyor. Ortağım Dr. Vivian Gonzalez bir nöropsikolog. Yemek sırasında sahneye çıkıyor ve insanları bu tecrübe sırasında yönlendiriyor. Yemeklerin beyninizi nasıl etkileyeceği konusunda ciddi şekilde detaya iniyoruz. Bunu tecrübe ettiğinizde gerçek bir duygu boşalması anı yaşıyorsunuz. Restoranımızın ismi Katarsis, işte buradan geliyor.
25: Bence bir insan ancak karşısındakine çok güveniyorsa göz bağı takarak bir akşam yemeği yer.
6: İki ay öncesine kadar gayet iyi gidiyorduk. Müdavimlerimizden uygunsuz davranış şikayetleri almaya başladık. Uygunsuz dokunma, hatta hırsızlık şikayetleri var.
25: Bu bir sorun.
26: Göremiyor olmanız birinin sizden faydalanması için mükemmel bir fırsat oluyor.
25: Şüpheli birileri var mı?
6: Var gibi. Carrie, Juan ve Gabby. Onlar üzerinde yoğunlaşıyorum. Diğerleri daha uzun süredir bizimle birlikte.
25: Yeni birilerini aldıysan ve daha önce yaşanmayan sorunlar başladıysa konuyu incelemeye o kişilerden başlamak doğrudur bence.
21: Ekibimizin bu yakalama planında odaklanacağı çalışanlar Carrie, Gabby ve Juan olacak. Yakın zamanda karanlıkta akşam yemeği sırasında yaşandığı iddia edilen hırsızlık ve uygunsuz dokunuş şikayetlerinden onlar sorumlu olabilir.
25: Burada çalışanların görünebileceği her yere kameralar yerleştireceğiz. Sonra seninle kontrol odasında oturacağız ve her şeyi izleyeceğiz.
6: Tamam.
25: Yapmayı sevdiğimiz şeylerden biri içeriye kılık değiştirilmiş ajanımızı sokmak. Burada Holly'yi kullanacağız.
26: Gözlerim bağlanabilir ama diğer duyularım alarmda olacak.
25: Bundan çalışanların sorumluysa kim olduğunu bulacağız.
6: Bunu yapan her kimse bize büyük zarar veriyor. Bana dava açabilirler ve kurmak için çok çalıştığım iş yerimi kaybedebilirim. Bunun çözülmesini isterim. Sizi onun için aradım.
21: Yakalama görevini gerçekleştirmek için Katarsis'te kilit noktalara kameralar yerleştirildi. Kamera 1, 2, 3, 4 ve 5 restoranın ve müşterilerin genel görüntüsünü almak için yemek alanına yerleştirildi. Kamera 6 ve 7 koridora, kamera 8 mutfağa yerleştirildi. Ve kamera 9 dışarıda olabilecek olayları yakalamak için ana girişe yerleştirildi. Müşteri numarası yapacak Holly'ye ek olarak ekibimiz çalışanı Billy de garson rolü yapacak.
25: Kontrol odasına hoş geldin.
6: Harika iş çıkarmışsınız.
25: Bu ilginç olacak. Evet.
6: Kesinlikle öyle. Hiç şüphem yok.
25: Şuradaki Carrie mi?
6: Evet.
25: Bunlar da Juan ve Gabby. Anlaşılan baş şüpheliler mesaiye başlamış.
6: Evet.
10: Merhaba, hoş geldiniz. Karanlıkta akşam yemeğine hoş geldiniz.
25: Müşterileri karşılayan kişi iş ortağın Doktor Gonzalez.
6: Evet, öyle.
25: Çok sayıda müşteriniz geliyor gibi. Şimdiden doldu.
6: Evet, oldukça popüler bir şey ve bunu ayda bir yaptığımızı iyi biliyorlar. Bize güveniyorlar.
25: Holly'yi içeri yollamak için iyi bir zaman gibi.
6: Evet.
25: Evet. Holly, hadi artık içeri gir.
26: Hernan personeli hakkında uygunsuz dokunma şikayetleri aldığı için müşteri rolünde çok kışkırtıcı bir kıyafetle geldim. Bakalım ekstra dikkat çekmemi sağlayacak mı?
25: Holly'yi biraz kışkırtıcı giydirdik. Öyle bir şey gerçekleşirse bazı kişiler için yönlendirici olabilir.
6: Kesinlikle.
10: Tamam, evet. Restoranımızın çok talep gören karanlıkta akşam yemeğine hoş
25: Doktor
10: geldiniz.
25: Doktor Gonzalez sahnede, yanındaki kim?
6: O Jessica. Müşterilere yedikleri yemeği açıklıyor.
10: Şimdi lütfen göz bağlarınızı takın.
22: Hazır mısın tatlım?
26: Bundan hoşlanmadım.
22: Biliyorum.
10: Size şunu hatırlatmak isterim. Duygularınızı serbest bırakmanız için size aralıksız bir yemek servisi sunacağız.
25: Yemek boyunca sahnede mi kalıyorlar?
6: Yemekler arasında sahneden inip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için mutfağa gidiyorlar. Bize güveniyorlar.
11: İlk yemeğimizin duyuları taze noktalara çekmesini amaçladık. Sarı ağız balığını, taze limon suyunu, kişnişi, rezeneyi ve tatlı patatesi bir araya getirdik. Hoşunuza gitmesini umuyoruz.
25: Servise geçtiler.
6: Evet.
12: Önünüzde, işte.
6: Garsonlarımız müşterilere yemeğin önlerinde olduğunu ve yemeye başlayabileceklerini söylüyor.
25: Doktor Gonzalez ve Jessica sahneden iniyor. Bir şeyler yaşanıyorsa bunu şimdi öğreneceğiz.
26: Carrie, şunu izle.
22: Ne?
26: İzle şunu.
25: Şu an orada neler oluyor? Bunu gördün mü? Mesaisi sırasında müşterinin bardağından bir şeyler içti.
6: Buna inanamıyorum.
25: Hernan, bunu söylemekten nefret ediyorum ama müşterilerin ilk yemek sırasında aldığı hizmet buysa bunu tatlıya kadar izlemek isteyeceğini sanmıyorum. Görüyor musun? Müşterilerle fotoğraf çektiriyorlar.
0: İnanamıyorum.
25: Küçük çocuklar gibiler.
1: Tatlı mı? Ha?
0: Yala, sonra da masaya koy. İzle.
1: Hayır. Lütfen gidip onu durdurun.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. Sütaş ayran,
2: sütaş ayran. Döneri gördüğün an,
3: bir de sütaş ayran.
2: Gel

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
7: Miami, Florida'daki Catharsis'in sahibi Hernan Stutzer, çalışanları Gary, Gabby ve Juan'ın karanlıkta akşam yemeği sırasında uygunsuz dokunuş ve hırsızlık yaptıklarına inanıyor.
8: Müdavimlerimizden çok sayıda şikayet aldım. Bu bizim itibarımızı zedeliyor.
7: Charles, Catharsis'in yanına bir kontrol odası kurdu. Hernan, restoranında olan biteni gizli kameralarımız sayesinde buradan izleyebilecek. Ekibimizden Holly müşteri rolü yapıyor, Billy ise garson gibi davranıyor. Yakalama görevinin başlamasının ardından garson Gabby kendi tadımını gerçekleştiriyor.
9: Carrie, izle şunu.
10: Ne?
9: İzle şunu.
11: Bunu gördün mü? Mesaisi sırasında bardaktan bir şeyler içti.
8: Buna inanamıyorum.
10: Kaç puan veriyorsun? 2 mi? O kadarcık mı? O kadar mı?
11: Puan dedin. Neden söz ediyor?
8: Biz sadece ayın çalışanını belirlemek için bir puan sistemi kullanıyoruz.
11: Kendi puan sistemlerini kurmuş gibiler.
8: Bu çılgınlık.
11: Biliyorsun ekibimizden Billy'yi 2 gün önce garson olarak işe başlattık. Evet, işte
12: yemeğinizi
11: orada.
12: Önünüze koyuyorum. Ellerinizi üstüne koyacağım. Hearn'ın bazı çalışanlarının karanlıkta akşam yemeği sırasında uygunsuz davranışlar ve hırsızlık yaptığından şüpheleniyor. O nedenle personelin içine sızmak için bir garson olarak işe başladım.
11: Billy, Gabby ve Carrie bir puan sistemi hakkında konuşuyordu. Bu konuda bilgi toplamaya çalış.
12: Puanla ilgili ne dediniz?
10: Ona burada nasıl eğlendiğimizi anlat.
13: Olmaz dostum.
10: Anlayacaksın dostum. Şimdi boş ver. Biraz
13: şimdi
10: erken.
13: Boş ver.
10: Rahatla.
13: Sonra öğrenirsin.
9: O konu hakkında bu şekilde konuşmuyoruz. Dövüş
12: Anladım.
9: Kulübünü izledin
12: İçinde
9: mi?
12: Anladım. İçinde miyim yani?
9: Hadi bak böyle gel.
10: Bak. Biz bir oyun oynuyoruz, tamam mı? Müşterilere pislik yapıp bundan puan topluyoruz.
11: Bu nasıl bir oyunmuş?
10: Örneğin birine dokunmak, saçına falan dokunmak.
12: Suya parmak sokmak.
10: Evet, o kesin. 5 falan alırsın.
12: Birinin yüzünü üflemek.
10: En fazla 5 puan alıyorsun.
8: Aman tanrım.
10: Evet.
12: En çok puanı alan?
10: En çok puanı alan kazanıyor, evet. O kazanırsa ona içki ısmarlıyorum.
11: Yani beleş bir şeyler içmek için puan topluyorlar ve bu puanları senin müşterilerine uygunsuz şeyler yaparak topluyorlar.
8: Bu benim için, ortaklarım, restoran için, herkes için büyük bir utanç.
6: Şimdi tekrar hissetmeye başlayacaksınız. Yanınızdaki garson önünüze yeni bir tabak koyacak. Afiyet olsun.
14: Affedersiniz.
6: Evet.
14: Acaba fotoğrafımızı çekebilir misiniz?
13: Elbette. Telefonunuzu verin.
14: Teşekkür ederiz.
11: Görüyor musun? Müşterilerle fotoğraf çektiriyorlar. Juan Carrie ile birlikte poz verdi. O da oyunun içinde gibi duruyor. Juan ve Carrie sayesinde bu müşterinin çektirdiği fotoğraf... Bu iki garson sayesinde berbat olacak.
8: Buna inanamıyorum.
11: Küçük çocuklar gibiler. Bir çocuk dizisi değil bu. Şu an ne oluyor? Garsonlar müşterileri nereye götürüyor?
8: Temayı bozmamak için müşterilerden göz bağlarını açmamalarını istiyoruz. Onları sadece tuvalete ulaştıklarında açabiliyorlar.
9: Carrie bunu izle.
11: Gabby'yi duydun mu? Bir şey yapacak.
9: Onu başka masaya oturttum.
11: O müşteriyi başka masaya oturttu. Acaba bu kaç puan ediyor? Sanırım cevabını yazı tahtasından
9: 3, 4,
11: öğreneceğiz.
9: 3, 4, 5.
11: Belli ki puan sistemi müşterilerden çok daha önemli. Şimdi de Juan müşterilerle dalga geçecek gibi. Dur biraz. Juan müşteriyi yeniden kendi masasına oturttu. Fotoğraf çektirdi ama en azından müşteriyi tekrar kendi masasına aldı. Ve Juan hiç puan almıyor. Onu izlemeye devam edeceğiz ama şu ana kadar çok kötü bir şey yapmadı. Şu an Gabby ve Carrie'nin kötü davranışlar gösterdiğini biliyoruz. Bakalım müşteri onları zorlarsa bu iş ne kadar kötüleşecek. Holly, Carrie'yi masana çağırıp biraz sinirlendirmeni istiyorum.
10: Her şey yolunda mı?
15: Bunu yemiyorum.
10: Evet de. Sorun
15: sadece
10: değil.
15: Biraz tuz.
10: Biri tuz istediğinde böyle yapıyoruz. Tut şunu.
11: Bak ne yapıyor? Yemeği mahvediyor.
10: Bakalım şimdi ne kadar beğenecek.
8: O yemek mükemmel. Ödüllü bir aşçım var.
14: Yemeğime bir şey koyarsa lütfen söyle Charles.
11: Kerry yemeğine çok fazla tuz koydu.
14: Teşekkür ederim.
10: Afiyet olsun.
12: Bu kaç puandı? 2 mi?
8: Charles, başım ağrı girdi. Bak şuraya bak. Tanrım buna inanamıyorum.
10: Gebi tabaktan bir parça aldı. Kadın şimdi yemeğini arıyor.
11: Müşterilerin tabaklarından yiyorlar. Başka şeyler yapıyorlar. İğrenç, bu iş fazlasıyla çığırından çıkmış bir şey. Durumda.
8: Gidip ikisini de orada boğmak istiyorum. İnanılmaz.
14: Sanırım tekrar oyuna döndüm.
10: Evet, iyiydi.
6: Sıradaki uygulama. Bunu ağız tadınızı biraz tazelemek ve sizi sonraki yemeği hazırlamak için sunuyoruz. Mango, çarkıfelek meyvesi ve şeftalili dondurma.
12: O tatlı mı?
10: Bak yala, sonra da masaya koy. İzle.
8: Hayır. Lütfen gidip onu durdurun.
7: Katarsis'in sahibi Hernan, gizli kameralar ve restoran sırları ekibinin kılık değiştirmiş iki üyesinin yardımıyla iki garsonun, Kerry ve Gabby'nin puan toplamak için müşterilerle dalga geçtiğini öğrendi.
10: Örneğin birine dokunmak, saçına falan dokunmak kesin 5 alır.
8: Aman tanrım.
7: Ama daha da kötüsü, Kerry müşterilere yaladığı yemekleri servis ediyor.
12: O
10: bak,
12: tatlı mı?
10: Yala, sonra da masaya koy. İzle.
8: Hayır. Lütfen gidip onu durdurun.
11: Bir de gidip Kerry'nin götürdüğü tatlıyı masadan al.
8: Tanrı'ya şükür.
12: İşte burada.
11: Biliyorum garsonların yemekleri yaladığını görmek istemiyorsun ama Billy bir zarar oluşmadan onu oradan aldı.
8: Charles, bu adam beni öldürecek. Bu insanlar hem müşterilerime hem de yemeklerime bulaşıyor.
11: Bu adam vicdansız, Gabby de öyle. Bu işin tam içinde. Billy onlara davranışlarının sonuçlarını dert edip etmediklerini sormanı istiyorum.
12: İşini önemsiyor musun? Onu kaybetmek istemezsin değil mi?
14: Evet ama eğlenmen de gerek dostum.
12: Biliyorum iyi vakit geçiriyorsunuz ama...
14: Ayda bir yani sefer bence... yapılıyor. Çok da önemli değil.
11: 10 yılda bir bile olsa bu çok önemli.
8: Bunu izlemek acı verici.
11: Sana şunu tavsiye edebilirim. Sadece göstermelik bile olsa kamera koy. Böylece bu davranışları engelleyebilirsin.
6: Şimdi yanınızdaki veya önünüzdeki kişilere dokunmanızı ve onların... sıcaklığını hissetmenizi istiyorum.
11: Müşterilere böyle dokunulduğuna dair fikrin var mıydı? Sınırların çok ötesi bu.
8: Bu tüyler ürpertici.
10: Gebe.
11: Bak orada ne yapıyor görüyor musun? Oraya gitti ve Holly'nin yüzüne hareket çekti.
14: Hiçbir şey göremedim ama birinin yanımda durduğunu hissedebiliyordum.
10: Evet.
14: Affedersiniz. Bizimle dalga
10: Hayır, kesinlikle sizinle dalga geçmiyorum. Neden bahsediyorsun?
14: Biri bana dokundu.
10: Hayır, kimse size dokunmadı.
14: Biri saçımı bozdu gibi.
10: Hayır. Hayır, hiç öyle
14: yani
10: bir şey
14: biri...
10: yok.
8: Ne kadar kötü olduğunu düşünmeyi hiç istememiştim ama öyleymiş.
11: Personelin geri kalanı gerçekten işlerine odaklanmış gibi duruyor. Kimse Kerry ve Gabby'ye dikkat etmiyor.
15: Ne yapıyorsun dostum?
10: Ne yapıyorsun? Nasıl yani ne yapıyorum?
8: Bak Juan'a bak.
15: O masanın yanından çok geçiyorsun. Bazı insanlar ne yaptığını anlamak üzere.
11: Juan iyi bir çalışana benziyor. İşini yapıyormuş ve onları hizada tutmaya çalışıyormuş gibi duruyor. Şu an sorumlu çalışanların Kerry ve Gabby gibi görünüyor. Geri kalan personelin iyi iş çıkarıyor.
8: Evet. Cidden çok sevindim.
11: Puanlar 13'e 13. Beraberlik var.
8: Yeterince gördüm. Fazlasına ihtiyacım yok.
11: Biliyorum acı verici ama daha önce bir şey daha demiştin. Restoranda hırsızlık yapıldığına dair endişelerin var. Şimdi Kerry'e bir tuzak kuralım. Bakalım yemi yutacak mı? Holly, Kerry'den seni tuvalete götürmesini iste. Kapıya gelince tutması için çantanı ona ver.
10: Yardımcı olabilir miyim hanımefendi?
14: Tuvalete gidebilir miyim?
10: Böyle gelin.
14: Çantamda Kerry'nin ilgisini çekebilecek şeyler var. Güneş gözlüğüm, cep telefonum, açıkta duran para gibi şeyler.
10: Koridorun ilerisinde.
14: Bunu çıkarabilir miyim?
10: Evet.
14: Çantamı tutabilir misiniz?
10: Tabii.
14: Teşekkür ederim.
11: Çantanın içine bakıyor. Holly'nin güneş gözlüğünü çantadan aldı. İnanılmaz.
10: Hey.
8: Nasıl da hava atıyor, onu Gabby'ye gösteriyor.
10: Bu kaç puan?
8: Benden bu kadar adamım. Gidip onu alacağım.
11: Senden gidip onları almanı ve buraya getirmeni istiyorum.
8: Hemen, hemen.
11: Bu işi hallet.
8: Hemen,
11: git hemen, getir onları. Hadi.
9: Gözlüğü bana
10: sana vermiyorum. Hayır.
12: Çaldın mı?
10: Her neyse işte.
12: Gözlüğü çaldın mı?
9: Affedersiniz evet. Hanımefendi. Bu gözlük sizin mi?
14: Aa evet.
9: Aa, onu tuvaletin koridorunda buldum.
16: Size bu şahane, güzel akşam için çok teşekkür ederim.
8: Siz ikiniz hemen benimle gelin, hemen.
9: Ne oluyor dostum?
16: Umarım duygularınızın coştuğu bir an yaşamışsınızdır.
8: Yürüyün.
9: Neler oluyor?
10: Göreceğiz.
8: Gelin şuraya sizi pislikler.
11: Kerry bu tarafa gel.
10: Bu ne dostum?
7: Miami, Florida'daki Katarsis'te gizli bir yakalama görevi gerçekleştiren restoran sırları ekibi, iki garson olan Kerry ve Gabby'nin tek yaptığının müşterilerle dalga geçme oyunu olmadığını...
16: Pekala.
11: Bunu gördün mü? İğrenç.
7: Ayrıca onları soyduklarını ortaya çıkardı.
10: Bu kaç puan?
8: Girin şuraya, sizi pislikler. Girin içeri.
10: Bu ne dostum?
11: Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları adlı şirketten geliyorum. Bunları görüyor musunuz?
10: Fotoğrafım niye orada?
11: Hernan ve Dr. Gonzalez bazı şikayetler aldıkları için benim şirketimi aradılar. Bugün gördüklerim zavallıca, iğrenç ve saygısızcaydı.
10: Dostum,
11: bu akşam
10: benim
11: yemeği tecrübesine karanlıkta akşam yemeğinde sizden beklenen müşterilerle dalga geçmeniz.
10: Hayır.
11: Gözü bağlı bu müşteriyi görüyor musun? Onun yüzüne hareket çekiyorsun. Onun kim olduğunu biliyor musun? Çalışanlarımdan biri. Bu adamı tanıdın mı? Son iki gündür eğittiğin adamdı.
10: Evet tanıdım.
11: O da bana çalışıyor. Burada gördüğüm şeyler suç. Söyleyeceğiniz bir şey var mı?
9: O yaptı. Her şeyi o başlattı. Her şey onun
10: suçu. Başkasını suçlamak kolay. Ben başlatmışım değil
9: mi? Seni suçluyorum çünkü suçlu sensin.
10: Sen de içinde değil miydin? Yalnız mıydın ben yani?
9: Her şeyi sen başlattın dostum. Onun fikriydi. Gözlüğü ben geri verdim.
8: İkiniz
9: gözlüğü
8: de
9: o çaldı.
8: Onu geri verecektim tamam mı? İkiniz de eşit derecede birer pisliksiniz.
10: Ne zamandır seninleyim? Ne zamandır seninleyim?
8: Kes sesini.
9: Beni bu şekilde yargılıyor musunuz? Bu ne? Buna katlanmak zorunda değilim
8: orada,
9: ben.
8: Dur orada dur. Buna katlanmak zorunda değilsin. Kovuldun. Çık git buradan.
9: Gerçekten çok kızdım. Gözlüğü geri veren benim. Dürüstlüğüm karşılığında ne aldım? Kovuldum. Bugünlerde dürüst olamazsın değil mi? İnanamıyorum buna.
10: Dostum benim hatam değildi. Onun hatasıydı. Baştan
8: bu
10: beri
8: gece yeterince dinledim. Hadi yürü git buradan. Restoranımı terk et, kovuldun.
10: Bunun için kovuyor musun?
8: Evet, kovuldun dostum, çık git buradan. Dur dur dur, buraya gel. Kravatımı çıkar.
10: Kovulmak berbat bir şey. Ama beni daha çok kızdıran şey Gabby'nin beni öylece bırakması oldu. İnsanlar zor durumda kalınca bunu yapıyor.
8: Charles, çok teşekkür ederim.
11: Tamam.
8: Bir zevkti. Bir dahaki karanlıkta akşam yemeğine gelmek istersen emin ol güvenli bir yemek olacak.
11: Teklifini kabul edeceğim.
8: Charles ve ekibi bana yardım ettiği için çok mutluyum. En önemli şey müşterilerim ve Charles'ın sayesinde durumu düzelttim. Artık işimi ileri taşıyabilirim ve bunu geride bırakmaya odaklanacağım.
7: 4 ay sonra. Kerry ve Gabby kovulduktan sonra kendi yollarına gittiler. Juan şef garsonluğa yükseldi. Hernan restorana güvenlik kameraları kurdu ve böylece bir daha karanlıkta akşam yemeği sırasında müşteriler ve yemeklerle ilgili o tür bir şikayet yaşanmadı.
17: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
18: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Tamirat tadilatı bu hafta. Çürümeye bırakılmış efsane bir spor araba. Bu benim gördüğüm en sevilmemiş, en dağınık, en bakımsız 911. Bu arabanın kurtarılması gerekiyor. Riskler çok büyük ve para çok sıkı.
1: Sorun çıkarsa bize yüzlerce dolara mal olur.
0: Değer ve performans eklememiz gerekiyor. Arabamızın aşka ihtiyacı var ve ben bunu vereceğim. Ve günü kurtarmak için Ed zekasını kullanmalı.
1: Bu 60 poundluk parça aslında 60 binlik Porsche'mizin performansını bozuyor.
0: Ben daha iyi günler görmüş ikinci el arabaları buluyorum ve Ed de bunları eski günlerine döndüren mekanik üstadımız. Ve sonra onları satıyoruz, umarız kârla. Porsche 911 muhtemelen tarihteki en simgeleşmiş spor arabadır. 7 farklı modeli oldu ama 993 firmanın favorileri arasında. 60'lardan gelen klasik çizgilere modern bir bakış açısı. Arkadan sarkan harika 3.6 litre bir güç ünitesi var. Bugünlerde Porsche soğutma için su kullanıyor, o yüzden 993 hava soğutmalı 911'lerin sonuncusu. Ve bu da talebi sabit tutuyor. 993 şahane bir kontrol, süper yol tutuşu ve boyun kıran hızlanma sunuyor. Oho, ben bir tane istiyorum. 993 herkesin almak istediği Porsche'lerden biri. Ondan sonra çıkan araba 996 aslında zaman geçtikçe daha az talep alır oldu. Eğer ucuz bir tane bulmayı düşünüyorsanız bunu unutun. Alınabilir bir tane umuyorsanız bu büyük S ile başlayan bir sabır isteyecek. 993, 1995'te çıktığında 50 binin üzerindeydi. Ve bugünlerde düzgün bir tane 20 binin üzerinde olacak. O yüzden eğer bir 993'ten kar edeceksem 15 bin civarında başlamalıyım ve bu fiyatı olan arabalar genellikle kaza görmüş. Birçok ilana baktım ve birkaç yeri aradım ama bu fiyata neredeyse hiçbir şey alamayacağım belli oldu. Bu arabayı buldum. Bir müzayede sitesinde. Mavi bir targa, 993, 4 ana satıcıdan gelmiş. Ayrıca bir sorunlar listesi var. İyi haber istenen 6 ileri manuel olması ama kötü haber berbat görünmesi. Arttırma 11 bine çıkmış ve sabit 13 bine satılıyor. İlgileniyorum. O yüzden benim için yapılacak en iyi şeyin gidip onu görmek olduğunu düşünüyorum. Satıcı arabayı bir Porsche garajında bırakmış ve burayı işleten adam 17 yıllık tarihini biliyor. Ama hiçbir garanti yok. Bu da endişe verici. Sorunları olan bir Porsche çabucak para çukuruna dönüşebilir. Bu güzel değil mi? Bart ve Bristol arasında bir yerdeyim. Bu bir araba galerisi. Ama hiçbir yerde parlak ışıklar veya araba sattıklarını söyleyen tabelalar yok. Burası sadece randevu alarak gelinen özel galerilerden biri. Oh, şuna bakın. Merhaba, sen iyi misin?
2: Merhaba Mike, ben iyiyim.
0: Seninle tanışmak güzel.
2: Seninle de.
0: Ne güzel bir yer. Harika arabalar var.
2: Evet, öyle.
0: Harika. Ve ben de güzel parlak bir Porsche 911 görmeye geldim. Hangisi?
2: Birçok parlak araba var ama senin görmeye geldiğin oradaki.
0: Ah, kirli paslı olan. Bu benim için çok sıradan bir durum. Burada ne oluyor? Bu araba senin değil mi?
2: Hayır, bu bizim depoladığımız arabalardan biri. Kendimize ait değil.
0: Bu arabanın sahibini tanıyor musun?
2: Evet, adamı tanıyoruz. Yaklaşık bir yaşından beri araba onda. Yani hayatının büyük bir kısmı onda geçirmiş.
0: Gerçekten mi? Bu 20 küsur yılında gördüğü bütün oto yıkamalardan, onu cilalama fırsatlarından kaçmış sanırım.
2: Öyle görünüyor. Temizlenmesi
0: gerekiyor. Kesinlikle öyle değil mi? Bu jantlar, bunlar benim bir arabada gördüğüm en çirkin çelik jantlar olmalı. Şuraya bak, çok kötü durumda.
2: Aşırı derecede paslanmışlar. İki parçalı ve jantın parçaları arasına su girmiş. Yani biraz bakıma ihtiyaçları var.
0: Sen yaparken bekleyebilirim.
2: Pekala.
0: Arka ışıklara bakın. Sanki kumlamadan çıkmış gibi.
2: Evet, solmuşlar. Yaşından kaynaklanıyor. Buradaki yansıtıcıda da küçük bir çatlak var. O yüzden bunun değişmesi gerek. Ve arka ışıklarının da değişmesi gerek.
0: Sorun şu ki bunların hepsini değiştirmek, özellikle de üzerinde Porsche yazıyorken çok pahalıya mal olacak değil mi?
2: Evet.
0: Evet, çok yazık.
2: Haklısın.
0: Bunun gerçekten sağlam bir araba veya bir arada duran parçalar olup olmadığını bilemiyorum. Kötü bir kaza geçirmiş gibi görünmüyor.
2: Hayır, gerçekten dürüst bir araba Mike. Kazası yok.
0: Tamam, çok güzel. İçine bakalım mı? Şuna bakın. Burası da aynı değil mi? Şuna bakın, çok kötü. Bu direksiyon bir fırında pişirilmiş gibi görünüyor.
2: Evet, içeride de aynı hikaye. Yapılması gereken çok şey var.
0: Vites topuzu gitmiş. Koltuklar biraz kötü. Ama iyi şeyler de var değil mi? Bu gri devir saatine bayıldım. Tam ortada duruyor.
2: Çok geleneksel. Bütün Porsche'lerin devir sayaçları tam önünde olur.
0: Ve bu cam tavan, bu harika. Bu açıkta bulunma hissi. Bakalım çalışıyor mu? Çünkü eğer çalışmıyorsa bunlar büyük sorun, öyle değil mi?
2: Evet, olabilir Mike ama bu çok iyi durumda görünüyor.
0: Şuna bakın. Oh, bu harika. Bunu sevdim. Arkası görünüyor.
2: Kesinlikle.
0: Gerçekten çok güzel. Ve çalıştığına sevindim. Bu kurtarılmayı hak eden bir araba mı?
2: Öyle Mike. Unutmaman gereken bir şey var. Bu 6 ileri vitesi olan bir Targa 911.
0: Evet. Eminim daha fazla burada durmak istemiyordur. Biraz açalım. Bu harika yolları çok sevecektir. Bir test sürüşü yapabilir miyim?
2: Lütfen test et.
0: Bakalım performansı nasıl? Bu araba hala o heyecana sahip ve hala yolda çok akıllıca ilerliyor. Güzel. Muhtemelen ülkedeki A'dan B'ye gidecek en iyi arabalardan biri. Sıfırdan 100'e 6 saniyeden kısa sürede çıkıyor. Bu araba saatte 250 kilometrede terlemez bile. Bu arka aksın arkasında oturan boxer motorun sesine bayıldım. Ne yazık ki arabanın bazı kötü durumları var. Ama şimdi sızlanmanın zamanı değil. Çünkü bu arabada çok acayip bir motor var. Temel olarak hareket halindeyken kendini ayarlayabilen ve motordan mümkün olan en fazla gücü alabilen akıllı bir motoru var. O yüzden bu arabanın her zaman %100 çalışması gerekiyor. Ve bir sorun var ki durum bu değil. Yaklaşık %90 çalışıyor. Eksik bir şeyler var. Ve sonra da süspansiyon var. Böyle bir araba her viraja girdiğinde sürücüye bir güven vermeli. Bu arabanın çok bağlantılı bir süspansiyonu var. Bu bunun normal bir 911'de ilk kez kullanılışıydı. Ve bunun bir kedi gibi yola tutunması gerektiği anlamına geliyor. Tek bir sorun var ki bu araba biraz yumuşak, salmış hissettiriyor. Yolda dağılıyor. Her yerde vurduğunu ve inlediğini duyabiliyorum. Yani nedir bilmiyorum ama bu arabanın süspansiyonunda bir sorun var. Ve bir şey daha var. Bu arabanın yüksek hızlara çıkan bir spoiler'ı var. Çalışıyor mu acaba? Bir bakmak lazım. Hayır. Asıl soru, bu arabayı istiyor muyum? İçimdeki araba satıcısının tamamı bunu bırakıp dağlara doğru kaçmamı söylüyor. Neden mi? Çünkü bu benim gördüğüm en sevilmemiş, en dağınık, en bakımsız, gerçekten soğukta bırakılmış 911. Ama eğer ben bu arabadan uzaklaşırsam bunun gideceği tek yer var, o da hurdalık ve bu bir suç olur. Kim bu arabanın ezildiğini görmek ister? Böyle bir şey olmamalı. Bu arabanın kurtarılmaya ihtiyacı var. Merhaba Ian. Bu çok çarpıcıydı. Yani bu 993'lerin ne kadar iyi olduğunu unutmuşum.
2: Evet,
0: harikalar
2: öyle.
0: Değil mi? Evet, bunun sorunları var. Biraz ekstra heyecan verici bir şeyler eksik. Sadece bu değil. Süspansiyon biraz yumuşak. Sahibi ne kadara satmanı istedi?
2: 13.000.
0: 13.000. Evet, burada biraz geçmişi karıştırdığını gördüm.
2: Arabanın harika bir geçmişi var. Her şey burada. Çok bilgi var. Araba hakkında tam bir ansiklopedi. İşte.
0: Tamam ama hala bunun çok fazla para olduğunu düşünüyorum. Bu arabayı istiyorum ama buna vermek istediğim para 12.000. Bu çok içten bir teklif. Ve bunu alıp tekrar harika bir arabaya çevireceğim.
2: Arabanın sahibi verebileceği en düşük rakamı söyledi. Bu da 12.000. Elini sıkabilirim.
0: Evet, harika. Kendime bir 993 aldım. 12.000 pound 993 için harika bir fiyat. Ama bu hasta Porsche'yi kurtarmanın ne kadara mal olacağını bilmiyorum. Tahmin etmeye belki de paramız yetmeyebilir. Ve bu kurtarma görevinin bizi batırmayacağını umuyorum.
3: Bayram ihtiyaç. araçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle.
3: Kredi'de siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak

0: çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Porsche 993 hava soğutmalı 911'lerin sonuncusu. Bu bir efsane. Hey! Ama bizim arabamız daha iyi günler görmüş. Buraya gitmekten çok uzakta değil. Bu benim gördüğüm en sevilmemiş, en dağınık, en bakımsız 911. Ve bu arabayı ucuza tamir edemezsek onu kurtaramayabiliriz. Evet, kendime bir Porsche 993 aldım. Atölyeye kadar 160 küsür kilometre var. Ama bunu oraya kadar çektirmeyeceğim. Hayır, hayır. Bu bir sürücü arabası. Ve Ed'in garajına kadar her kilometrenin tadını çıkaracağım. Durum şu ki bu araba yapıldığında Almanya otobanları için yapıldı. Yüksek hızda tam gaz gitmek için yapıldı. Ve burada Britanya'da hız sınırını zar zor aşıyor. Bizim yapacağımız şey de bu arabayı tamir etmek. Bunu fabrikadan çıktığı güne geri getirmeliyiz. Unutmayın, 20 yıl önce biri bir galeriye girdi ve bu araba için 60 bin pound ödedi. Eğer bu heyecan hissini geri getirebilirsek elimizde bir kazanan olacağını biliyorum. Evet, bu arabayı garaja götürelim ve Ed'in bu görev hakkında ne düşündüğünü görelim.
7: Vay canına, şuna bak.
6: Nasılsın?
7: İyiyim, sen nasılsın?
6: İyi misin? Seni görmek evet. Ne güzel. Ne düşünüyorsun? Hava soğutmalı motorların bir hayranı olduğunu biliyorum. Sana bunların babasını getirdim. Porsche 911. Daha kesin olmak gerekirse bir 993. Bu harika bir araba.
7: Hayır, değil. Jantlar kesinlikle harika değil. Arka farlara bak. Onlar da harika değil.
6: Tamam. Sakin ol. Biraz uğraşmak gerekiyor. Tamam, ona geleceğiz. Ama iyi kısımdan başlayalım, tamam mı? Önce motor odasına bakalım.
7: Tamam.

0: Aha.
1: Çok etkili hiç. Bunu beğendim.
0: Evet. Bu Baxter 6. 3.6 evet. Hava soğutmalı motor.
1: Hava soğutmalı motorları severim ve bu harika bir motor. Eğer yanılmıyorsam bunda bir Variorem sistemi var. Bu da hızlı gitmek istediğinizde fazladan güç verdiği anlamına geliyor.
0: Ne yazık ki bu gücün bir kısmı kaybolmuş. Oh, bak bak, bu gücünün %10'unu kaybetmiş. Belki %20. Ama sen bu motorlara bayılırsın, o yüzden biraz dalıp bu %20'yi bulabilir misin?
1: Evet, motoru sök. Farkındasın değil mi? Bunda bir sorun çıkarsa bize yüzlerce pound'a mal olur.
0: Bunu söyleme. Bunu söyleme. Sorun olmayacak. Evet, içeriye bir bak. Hı-hı. Düzgün bir Alman spor arabanın direksiyonuna geç. He? Peki bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Bir sürü göstergesi var. Bu iyi bir şey. Gerçekten berbat bir direksiyonu var. Yine kötü bir vites topuzu. Ama bilmiyorum, her şey çalışıyor mu?
0: Harika, çalışıyor. Arka rüzgarlık hariç. Hadi ama sigortası.
1: O kadar basit olması imkansız.
0: Sigortadandır, sızlanma.
1: Tamam, iyi. Kontrolü nasıl?
0: Bana bunu sormandan korkuyordum. Başka bir şey sorsana.
1: Ama bu bir Porsche. Yol tutuşu nasıl?
0: Harika değil. Yolda giderken alttan sarsıntı sesleri geliyor ve biraz savruluyor. Süspansiyonunda bir sorun olduğunu düşünüyorum.
1: Yani şimdi söylediğin şu. Dünyaca ünlü bir araba aldın. Çok iyi gitmiyor. İyi yolda tutmuyor. Elektrik sorunları var ve hayatının büyük bir kısmını denizde park edilerek geçirmiş gibi.
0: Öyle söyleyince evet aldım ama dinle, bu arabanın güzel kısımlarını atlıyorsun. Bu bir Porsche 993. Çok nadir bir motor. Bu iyi bir model. Cam targa tavanı var. 6 vites şanzıman, Baxter 6 motor. Arkadan çekişti. Bu araba bittiğinde harika olacak. Bu araba neredeyse ömrünün sonunda. Şuna bakar mısın? Biri bunu hor kullanmış. İşimiz bunu kurtarmak ve terse çevirmek.
1: Bir gün hayır diyeceğim.
0: Hayır deme lütfen.
1: Ama bugün değil.
0: Ah.
1: Dostum, böyle şeyler alamazsın. Bu, yani git iyi bir şey al. Atölyemizde bir 993 olması güzel. Nihayetinde bu hava soğutmalı 911'lerin sonuncusu. Bu gerçekten efsane performansı olan bir araba ve Mike'ın aldığı arabalarda olduğu gibi türünün en iyisi değil ve hızlı olmasına rağmen, beklenildiği kadar hızlı olmadığı, kontrolü çoğu arabadan iyi olmasına rağmen, bir Porsche'den beklenildiği kadar iyi olmadığını söyledi. Yani açıkça bu olabileceğinin en iyi halinde değil ve bunu en iyi hale dönüştürmek benim işim. Her yerde ihmal izleri var. 4 jantında yenilenmeye gönderilmesi gerekiyor ve Mike'dan 4 yeni şok emici sipariş vermesini söyledim çünkü bizimkiler berbat durumda. Bu da sürüş kontrolü ve yol tutuşunu etkileyecek ama ilk işim motorun güç sorununu halletmek. Çalıştır Paul. Kulağa fena gelmiyor ama Mike orta devirlerde motorun tam da hadi diyeceği yerde biraz düzleştiğini söylüyordu. O yüzden neredeyse başka bir şey sorun yaratıyor gibi. Bu Ares modellerinin dışında Variorem sistemi kullanan ilk araba. Bu da burada bulunuyor. Buradaki fikir de emmede havanın aldığı yolu değiştirerek bütün devirlerde maksimum verimi sağlamak. Düşünüyorum da eğer bu çalışmıyorsa belki de bize sorun yaratan şey budur. Birçok Porsche teknisyeni Variorem'e ulaşmak için motoru çıkarmayı tercih eder çünkü motor bölümü çok dar bir alan. Ama bu yerindeyken de yapılabilir ve ben önce bunu deneyeceğim. Çünkü daha kolay ve daha az. İşler her şeyi sökmeye geldiğinde biraz karmaşıklaşmaya başlıyor. Bütün kabloların nereye bağlanacağını görebilmeme rağmen birçok vakum borusu var. Bunun nedeni Variorem sisteminin aslında vakumla kontrol edilmesi. O yüzden çıkardığım boruların aynı yere takılması gerekiyor. Aksi takdirde bütün sistem düzgün çalışmaz. O yüzden hayatımı kolaylaştırmak için kendime güzel basit bir etiket cihazı aldım. Bununla güzel etiketler çıkaracağım ve tekrar toplama noktasına geldiğimizde çok daha kolay olacak. Variorem sistemi emme manifoldunun içinde saklı. O yüzden bunu 993'ten çıkarmam 4 saat sürüyor. Hala sistemin kendisini göstermeden yapılması gereken sökme işlemleri var. Bu Variorem sisteminin kalbi. Görebildiğiniz gibi farklı hava kanalları var. Ayrıca bazı tüplerin üzerinde kayan başka tüpler var. Evet, bu çok karmaşık. Size nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağım. Dışarıdan gelen hava bütün bu kanallardan geçerek bu dağıtım odası diyebileceğimiz yere geliyor. Daha sonra bu kanallardan geçerek, buradan geçerek motora gidiyor. Buna titreşim tüp emme modu deniyor. Buradaki fikir, havanın motora ulaşmadan önce daha uzun yoldan dolaşması. Bu da size düşük ve orta devirlerde maksimum tork veriyor. Ama 5000 devirde bir kol dıştaki tüpleri içteki tüplerin üzerine çıkarıyor ve havanın gideceği yolu kısaltıyor. Oksijeni arttırarak daha fazla güç sağlıyor. Başka motorlar sabit gitmesine rağmen bu gitmeye devam ediyor. Tüpleri kontrol etmek için bir vakum pompası kullanıyorum. Bunların arasında son devirlerde açılan bir üçüncüsü de var. Hepsi çalışıyor. Daha sonra da giriş tüplerini kontrol ediyorum. Çalışıyor gibi ama geri çıkmıyor. Evet, tamam. Neler olduğunu anladım. Vakumu çalıştırdığımda sistem çalışıyor. Kol dönüyor. Ama aslında parçayı yanında getirmiyor. Yer çekiminin yardımı olmadığı sürece. O yüzden bir şekilde bu pim koldan çıkmış gibi görünüyor. Bunları tamamen çıkaralım. Bu aslında hareket etmiyor. Gördünüz mü? İşte, bakın. Yani sistem tek bir parça tarafından etkileniyor. O şey periyoremin içinden size bir şey satmıyor. Magnezyumdan yapılan bütün manifoldu yeniden almanız gerekiyor. Yenisi 700 ve kullanılmışı 450 pound. Bir süre sonuç yoktu ama sonra motoru bozuk olan bir 993 bulmayı başardım. Ve plastik parçayı kendi başına satın alabildim. Çok ucuz atlattık. İşte oldu bu yeni parçamız. Bu çok acayip. 60 poundluk parça. Bunun biraz pahalı olduğunu söylemem gerekiyor. Yeniyken 60 bin pound olan Porsche'mizin performansını bozuyor. Bunu aldım ve umuyorum takacağım ve her şey düzgün çalışacak. Eğer manifoldu toplarken bir hata yaparsam efsanevi Boxer 6 motora hasar verebilirim. Ve yeni bir motorun fiyatı 12 bin pound. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Bunu doğru yapıp yapmadığımı öğrenme zamanı. Bu içimi rahatlattı. Belli ki motoru düzgün toplamışım. Bu da harika. En azından önceki kadar iyi çalışıyor. Tamiratımızın sonucunu bunu yola çıkarana kadar göremeyeceğiz. Bunu yapmadan önce yapmam gereken oldukça çok şey var.
0: Porsche'mizin ağlayan şok emicileri var. O yüzden kendime 993'ün sürüş konforu ve kontrolünü artıracak yeni bir set bulma görevi verdim. Merhaba, sen Pat
2: misin? Evet, benim.
0: Merhaba, ben Mike.
2: Memnun oldum.
0: Telefonda konuşmuştuk.
2: Evet.
0: Pat, son 20 yıldır Formula 1 yarış arabaları ve üst sınıf yol arabalarına özel üretim süspansiyon kitleri satıyor. Ve bana 993'ün fabrikadan çıktığından bile daha iyi bir şok emici yapabileceğini söylüyor.
2: Evet Mike, bu Melvin.
0: Merhaba Melvin, memnun oldum.
2: Atölyemizde sihir onun elinden çıkıyor. Seni onun ellerine bırakıyorum.
0: Yani sen hiçbir şey yapmıyorsun.
2: Korkarım, hayır.
0: Tamam, endişelenmeye gerek yok. Peki Melvin, güzel etkileyici bir makine ne işe yarıyor?
3: Evet, CNC torna makinesi. Bir alüminyum parçayla başlıyoruz. Bu şu anda makinemizde. Kapağı kapatıyoruz ve başlata basıyoruz.
0: Bu nihayetinde sönümleyicimizin üst kapağı olacak. Burada yapılan 40 parçadan biri, parça bir kenar oluşturmak için iki farklı makinede işleniyor. Ve bu sonra kullanılabilmesi için bir koruyucu katmanla kaplanıyor. Yani bu.
3: Bu.
0: Yani bütün makineler, yüz binlerce poundluk yatırım ve elimizde bu var.
3: Evet öyle, bu var.
0: Sonra süspansiyon uzmanı Lawrence, sönümleyicinin iç parçalarını topluyor. Bir shaft, piston, pul ve contalardan oluşuyor. Bunun işçiliği çok ama el yapımı sönümleyiciler gelecekte dağılıp tekrar yapılabilir. Bu tamamen ayarlanabilir sönümleyiciler göreceli olarak çok yağ barındırıyor. Bu da 993 için daha kontrollü bir sürüş anlamına geliyor. Ama bütün bu mühendislik 3000 pound'a geliyor. Altak parçalardan 800 pound daha fazla. Bu kaliteli süspansiyonun iyi sürücülerin ilgisini çekip satış fiyatını arttıracağını umuyorum. Sönümleyiciler azotla basıncı ayarladıktan sonra Lawrence ayarı arabaya uygun olması için onları makineyle test ediyor. Sert kullanıma uygun olmasını istedim ama daha sonra tekrar ayarlanabilirler. Bilgisayar evet diyor. Bu daha önce yaptığımız parçalardan biri. Bu kaplamacıya gitti ve geri geldi. Harika görünüyor. Yani yeni sönümleyicilerim, yaylarım ve tamamen ayarlanabilir üst yapım var. Gitmeye hazırız. Bunlar harika değil mi? 993'ümüze hiçbir hediye alınmamıştı ve ben böyle bir araba için bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. O yüzden arabanın ihtiyacı olan bunlar. Evet, bunlar şüphesiz yol tutuşunu arttıracak ve çok da havalı görünüyorlar. Yeni sönümleyiciler paramızın büyük bir kısmını yedi. O yüzden kendimi kurtarmak için satış fiyatını yukarı çekmem gerekiyor. Bu büyük bir kumar ve 993'ün hala daha çok para yutacak potansiyeli var.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
8: Kalp damar ilaçları da var.
9: Reçetesi nerede?
10: Meyve yasak, komple yasak.
11: Hiç getiremezsin, haberin yok.
10: Tamam, onları da bırak.
12: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
13: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
14: İnceleyelim diye bir numune isteyelim dedik.
15: Ara. Oo, aferin.
16: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
17: ...993 hava soğutmalı bir performans efsanesi. Hiç kötü bir tane görmedim. Ta ki bizimkine bakıncaya kadar. Bu arabanın kurtarılmaya ihtiyacı var. Evet, performansı çözdü ama sürüş konforu ve kontrolün çözülmesi gerekiyor. Ve yeni yüksek performans sönümleyicilerimin işe yarayacağını umuyorum.
18: Mike arabanın süspansiyonunun vurma sesi yaptığından ve keskin olmadığından şikayet ediyordu. Ve bu 993 için utanç verici çünkü bu arabalar güzel görünüşleri ve harika yol tutuşlarıyla tanınır. Şansımıza burada biraz ilerledik çünkü daha önce diğer taraftaki amortisörün ses çıkardığını buldum ve Mike bize yenilerini getirdi. Tabii ki yenilerini takmadan önce eskilerini sökmem gerekiyor. Süspansiyonu değiştirmek tahmin edebileceğinizden daha basit bir iş ve bu temel olarak bir de sök bir de tak işi. Ama başlar başlamaz daha başka bir sorunla karşılaştım. Normalde amortisörleri değiştirmek için frenlere dokunmama gerek yok ama bu arka plakanın çok kötü durumda olduğunu görmeden geçemedim. Hatta diğer taraftaki o kadar çürümüş ki neredeyse hiç kalmamış. Tabii ki arka plakanın işi çamurluğun içinden gelen parçalara karşı freni korumak. Bu da arabanın son birkaç yılda pek sevilmediğini gösteriyor. Tabii ki bunların hepsinin değiştirilmesi gerekiyor. Bu da plakaya ulaşmak için arkadan bağlanan fren kaliperi ve diskini çıkarmam gerektiği anlamına geliyor. Fren hortumunu kıskaca aldım ve kaliperi çıkardım. Disk çıktıktan sonra arka plakaya ulaşabiliyorum. Vay canına, şuna bakın. Ve arka plakayı çıkardıktan sonra vuran süspansiyonun klasik işaretlerinden birini görebiliyorum. Bu da anti-roll çubuğuna inen parça. Evet, elimde levyem var. Bunu süspansiyonun kolunun altına koyuyorum ve biraz sarsıyorum. Şuna bakın, derhal bu vurma sesini duyabiliyor ve görebiliyorum. Süspansiyondan gelen sesin bu olduğuna eminim. Eğer bu taraf gitmişse diğer tarafın gitmiş olması da muhtemeldir ve bu yüzden onları da değiştirmemiz gerekiyor. Burada oldukça çok iş var gibi görünüyor. Bir iş yapmayı umuyordum ama 3 tane çıktı. Neyse ki en azından her biri 993'e tekrar hayat kazandırıyor. O yüzden bağlantıları da çıkardım ve bunları ileride 90 pound civarında bir fiyata yenileyeceğim. Burada yaptığım hiçbir şey evdeki bir tamircinin yapamayacağı şeyler değil ve size işçilikten 200 pound kar ettirebilir. İşte beni endişelendiren ön amortisör bu. Buradaki toz korumasının yenmiş olduğunu görüyorsunuz. Muhtemelen sızmaya başlamasının nedeni de buydu. Toz ve kir içine girmeye başladı ve yıprattı ve sıvı da dışarı sızdı. Buna zarar verdi. Tabii ki onları çift olarak değiştirmek mantıklı. Ama arkalarda çok iyi görünmüyor. Gördüğünüz gibi çok fazla paslanma var ve yayları da çok iyi durumda değil. O yüzden Mike'ın bize bu yeni parçaları getirmiş olması çok iyi oldu. Ve bunlar gerçekten harika. Gördüğünüz gibi tepede küresel bir rulman var. Bu da aslında çok güzel, sert ve hassas. Yani bu orijinal parçalardaki kauçuktan çok daha iyi. Çünkü bu süspansiyonu güzel bir şekilde tutuyor. Ayrıca burada bir ayar var ve bu da kamber ayarı yapabileceğiniz anlamına geliyor. Bayağı akıllı bir sistem. Eğer ayarlanamayan süspansiyonları ayarlanabilir parçalarla değiştiriyorsanız, tekerlere takmadan yüksekliği yaklaşık olarak aynı seviyeye getirmeniz gerektiği anlamına geliyor. Ama araba birkaç kilometre yaptıktan sonra bunun tekrar ayarlanması gerekebilir. Sönümleyicileri taktıktan sonra yeni bağlantılarımı takabilirim ve sıra arka plakaya geldi. İnsanlar gerçek Porsche parçalarının pahalı olduğunu düşünür ama bu arka plakalar 20 pound'tu. Yine de iyi haberler var. Diski veya fren balatalarını değiştirmemize gerek yok çünkü bunlar iyi durumda. Kaliper yerine takılıyor ve 993 yola çıkmadan önce sıkışan hava kalmaması için frenlerin havasını alacağım. Mike 993'ün değerini arttırmak konusunda ısrarcı ve bu üst seviye amortisörler bunu yapacak. Bunları ayarlaması kolay. Arka amortisörlerin üstündeki kablolarda arabanın sertliğini ayarlamak için ayar var. Bunlara motor bölümünün içinden ulaşabiliyorsunuz. Bu arabayı tamir etmek o kadar kolay olmayacaktı. Yıllarca ihmal edilmiş ve bu kötü yerleri tamir etmek için atölyede uzun süre geçirmesi gerekiyor ama bunu dedikten sonra aslında geldiğimiz yerden memnunum. Çünkü burada şu anda elimizde fabrikadan çıktığından daha iyi bir sürüş konforu ve yol tutuşu olan bir 993'ümüz var. Tekerleklerini takıp deneme sürüşüne çıkmak için sabırsızlanıyorum.
17: Evet, nasılsın?
18: İyiyim, çok iyiyim.
17: Bu çok özel ama hiç sevilmemiş 911'imiz nasıl?
18: Kurtarma görevi, bence adı bu olmalı.
17: Yeterince uygun.
18: Aslında gayet iyi gidiyor. Motorda bir sorun buldum ve bu senin güç eksikliğini açıklayabilir.
17: Bana maliyetini söylerken kendimi hazırlamalı mıyım?
18: Yani 100 pound'dan ucuza geldi.
17: Gerçekten mi? Çok güzel, harika.
18: Senin yeni süspansiyonunu taktıktan sonra şimdi iyi yol tutan bir arabamız var.
17: Yani güzel, sportif bir arabamız var. İyi yol tutuyor. Oraya geliyoruz.
18: Bir nevi geliyoruz. Bu arabayı yapmak için fazla paramız yoktu ve sen hepsini şok emicilere harcadın. Bunun köpeğe benzeyen şeklini değiştirecek bir şeyimiz kalmadı.
17: Denememiz gerekiyor çünkü bu arabanın çok güzel bir kalbi var ve en iyisini hak ediyor. Ve onu böyle açıkta bırakmış görünümünde bırakırsak onu kurtaramamış oluruz. O yüzden parçaları çalar mısın umurumda değil. Ne yaparsın? Sen yap, bunu güzelleştir.
18: Mike muhtemelen bize en kötü 993'ü buldu. Gücü azdı ve yol tutuş sorunları vardı. Geçmiş zamanı kullanıyorum çünkü bu sorunları çözdüm ama hala her şey bitmiş değil. Bu klasik açılan rüzgarlık çalışmıyor. O yüzden şimdi onunla ilgileneceğim. 993'ün arkası savrulmasıyla ünlüdür. Ve bu rüzgarlığın 80'e geldiğinde yükselmesi ve baskı kuvvetini artırması gerekiyor. Bu hızı atölyede yapamam ama bir çözüm var. Kontağı açıyorum ve orta konsoldaki anahtarı açıyorum. Umarım orta konsol açılacak. Bu kulağa hoş gelmiyor değil mi? Belli anahtar çalışıyor, motor çalışıyor ve motora bağlı olan bir yerde sanki dişliler bozulmuş gibi. İyi değil. Bakalım ne çıkacak? Bu sıradaki iş için Paul'un yardımına ihtiyacım var. Ondan motoru çalıştırmasını isteyeceğim ve sorunu bulmaya çalışacağım. Burada sorunlu bir mekanizma olduğunu varsayıyorum. Bakalım ne çıkacak. Paul, çalıştırır mısın? Döndüğünü ve bir şeyler olduğunu duyabiliyorum ve tahminim eğer bunu kaldırırsam... Evet, işte oldu. Yani bu çalıştı. Şimdi... Burada aşağıdaki mekanizmada bir dili görebiliyorum. Ve ucundaki dişlerin birkaçının eksik olduğunu görüyorum. Biraz aşağı iner misin? Biraz daha. İşte oldu. Biraz daha. Şuna bakın. Birkaç dişlinin geçen yıllar boyunca yıprandığını görebiliyoruz. Ve açılmamasının nedeni de bu. Temel olarak motor dönüyor. Ama bu dişliler doğru zamanda temas kurmuyor. O yüzden şimdi bunun nasıl söküleceğini bulmam gerekiyor. Eğer bu mekanizma kapalı bir parça olsaydı hepsini değiştirmekten başka çarem olmazdı. Bu şansımıza mekanik bir sistem, bu da onu parçalamak gibi bir şansım olduğu anlamına geliyor. Aslında yapıyı temel aletlerle parçalamak mümkün. Bazen eski teknoloji en iyisidir. Büyük plastik parçalar çıktıktan sonra bu mekanizmanın nasıl çalıştığını görebiliyorum. Burada bozulmuş bir çeyrek dişli var ve onu çeviren Bir küçük dişli var ve bu da buradaki kablo aracılığıyla sürülüyor. Burada bir tür dişli vardır ve onun içinde dişliyi çeviriyor. Bir tür dişli fark oranı olmalı ve bu da buradaki esnek kabloyla sürülüyor. Bu da motora giriyor. Bunu çıkarırsam bir tür hız göstergesi kablosu gibi ucunda bir yapı olduğunu görürsünüz. Bütün bunların çalıştığını biliyoruz, bu harika. Her şeyi doğru zamanda durdurmak için bir çift anahtar var. Ve bu da güzel, yani tek yapmam gereken şunu sökmek. Hasar görmüş dişliyi yerinde tutan sekmanı sökmem gerekiyor. Buradaki zorluk değerli pulu kaybetmemek. O yüzden bunun motor bölümüne düşmesini engellemek için üzerine bant doladım. İşte burada çeyrek dişlimiz var. Burada dişlerin bazılarının yendiğini görebiliyorsunuz. 20 küsur yıldır aşağı yukarı hareket ederken bu rüzgarlığı kaldırmaya çalışan tork bu parça için biraz fazla gelmiş. Şansımıza diğer dişli iyi görünüyor. Bu da işimize geliyor. Şimdi eğer bütün mekanizmayı değiştirmemiz gerekseydi, ki performans arabalarında genelde durum budur, bu bize 3000 pound'a mal olacaktı, ama şansımıza Porsche 20 pound'a bu dişliyi almama izin verdi. Yani parçalar burada ve bunları tam olarak aynı yere getirmem gerekiyor. Eğer yapamazsam rüzgarlık yeterince yükselmez ve bu da Porsche'mizin aerodinamik performansını etkileyebilir. Metalin metale sürtmesi ideal bir durum değil. Eğer bir sıvı kayganlaştırıcı kullanırsak, o zaman yolda giderken buraya kum, toz ve kir sıkışacaktır. Ve bu da yağın üzerine toplanıp mekanizmaya zarar verecektir. Güzel bir fikir değil. Ama kuru kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz. Bu da bir kurşun kalemden grafit olabilir. Bunu dişlilerin üzerine sürüyoruz. Böylece iki metal parçanın birbirine sürtmesini engelleyecektir. Bu hatta anahtarlarda da işe yarar. Çok basit. Mike bütün işlerde düşük maliyetli tamiratlar istiyor. En azından benim için. Bu bana bir dişliye, bir sabah uğraşmaya ve Mike'ın en sevdiği kalemini köreltmeye mal oldu. Evet, işte gidiyoruz. Kader anı kontağı açtım ve rüzgarlık kaldır düğmesine basıyorum. Geçen seferkinden daha sağlıklı bir ses çıkarıyor. Ve işte oldu. Tamamen açıldı. Bu da bize korkutucu bir mekanizma gibi görünen bir şeyin aslında ucuz bir tamirat olabileceğini gösteriyor. Ve bizim Porsche'miz gibi bir performans arabasında bu iyi bir şey.
17: 993'ümüz çabuk bir yap ve sat değil. Bu bir kurtarma görevi. Şimdilik sorunlarının büyük bir kısmını düzelttik. Ve bu klasik yarışçı süspansiyonlarını taktık. Ama bu araba çok yıpranmış. Ve yatırımımızı çıkarmanın tek yolu çok ciddi bir fiyata satabilmek.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: bir Porsche, bir görev. Bu arabanın kurtarılması gerekiyor. 1993 hiç bu kadar yardıma ihtiyaç duymamıştı. Şimdilik onu kurtarma sözümüzü tuttuk. Et sorunlu motoru tamir etti. Sarsıntılı sürüş ve yol tutuşunu düzeltti. Ve hatta kötü elektrik sorununu bile çözdü. Ve şimdi umutsuz dış görünüşünde zamanı geri çevirme vakti geldi.
1: İlk olarak bu ışıklar çok iyi görünmüyor. Temel olarak zamanın kötü bir etkisi olmuş. Güneş dış yüzeye zarar vermiş. Hatta bu kadar mat olmasının nedeni binlerce küçük çizik ve çatlak. O yüzden hiçbir tür cilalama onları iyileştirmez. Parmak kuralı şudur. İyi bir ikinci el parça sıfır fiyatının %25'i ila 50'si arasındadır. Ve ben çıkma arka farları 600 pound'a kıyasla 250 pound'a almayı başardım. Ben her zaman farların arkasındaki bölgeyi temizlerim. Hiç görülmeyecek olabilir ama ortaya çıktıklarında arabaya bakıldığını gösterir. Diğer işler konusunda minimum parayı harcıyorum ama hepsi çok önemli. İçerisi fena değil ama kötü direksiyon ve vites topuzunun değişmesi gerekiyor. Kaliteli kullanılmış parçaları seçtim. Bunların derileri sağlam. Bu bana 150 pound'a mal oldu ve hepsi tam oturdu. Bu arabanın görünüşünü bozan bir başka detay da bu iki egzoz çıkışı. İkisi de yıpranmış ve hatta bu model Porsche'ye bile ait değil. O yüzden ikisinin de gitmesi gerekiyor lakin o kadar paslanmışlar ki kesilmeleri gerekiyor. Bunların yerine aldığım bakımdan geçmiş egzoz çıkışları 200 pound. Biraz yüksek bir fiyat. Ama Porsche'nin zayıf noktalarından biri görünüşü ve bir potansiyel alıcının böyle şeylere takılması işime gelmez. Ön sis farları ve sinyaller yenileniyor. Daha güncel bir görünüş için şeffaf sinyaller takıyorum. Işıkları yenilerken genellikle ampuller unutulur. Bu far yaklaşık 20 yaşında. Ve şansımıza ampul teknolojisi gelişti. Tabii ki Porsche'nin yapabildiğimiz bütün kısımlarını geliştirmek istiyoruz. O yüzden doğru ampulü seçmek düşündüğünüzden daha da önemli olacak. Piyasadaki ampullerin kalitesi arasında çok fark var. Ve size bir sunum yapacağım. Bu ampullerin biri 3 poundluk ve diğeri ise bunun 2 katı. Su ekleyin ve nedenini anlayacaksınız. Tamam, normalde ampullerinize su sıkmazsınız ama bu ampullerin kalitesinin ne kadar farklı olabileceğini gösteren dramatik bir örnek. Patlayan modelin aslında daha ucuz olduğunu ve sert camdan yapıldığını görebilirsiniz. Öte yandan hayatta kalan daha pahalı OEM kalitesinde bir ürün ve kuart camından yapılmış. Bu da gerçekten çok büyük sıcaklık farklarını kaldırabilir demek. Ve bu yetmezmiş gibi nasıl performans verdiklerini göstermek için sisteme 3 farklı ampul yerleştirdim. Ben halojen ampullere odaklanıyorum ama Porsche'mizde xenon ampuller de kullanılabilir. Ama 3 poundluk ampul atölye kapısındaki yasal yayılım çizgisini aydınlatabiliyor. Ama karanlık bir bölüm ve yoğunluk eksikliği görüyorsunuz. Maliyetini 2 katına çıkarmak parlaklığı %50 artırıyor. Ama keskinlikteki farkı 20 pound değerindeki premium ampulde görüyorsunuz. Yolda OEM kalitesindeki ampuller 35 metre daha ileriye aydınlatır. İşte bu yüzden bunları, yani tek flamentli farı 993'e takıyorum. Evet, şimdi jantları arabaya takma zamanı geldi. Bunların bu arabadan çıkardığımız jantlar olduğuna inanamıyorum çünkü çok kötü durumdalardı. Ama bir de şimdi bakın, tamamen yeni görünüyorlar. Dördü için yenileme 500 pound'a mal oldu. Bu da iyi bir fiyat. Daha iyi bir set 1000 pound'a mal olurdu ve muhtemelen hala temizlenmesi gerekirdi. Ayrıca bunlara yeni birer lastik de taktım. Ve son olarak arkadaşım Paul Lee'den Porsche'nin boyasına bakmasını istedim. Eğer kalınlığı 25 mikrondan fazlaysa derin cilalama yapılabilir. Kızıl ötesi ölçüm cihazı boyamızın bunu aştığını gösteriyor. O yüzden bir seri alet kullanarak bütün bu kirin altında 993'ün aslında yakışıklı bir araba olduğunu ortaya çıkarıyor. Ve işte buradayız. Bu üzücü 993'ü parlayan bir güzelliğe çevirdim. Bundan memnunum ve Mike'ın da memnun olacağını umuyorum.
0: Evet, merhaba, nasılsın?
1: İyiyim.
0: Vay canına, 993'e bakın. Bu efsanevi. Bu arabayı son gördüğümde hasta yatağında gibi görünüyordu ama şimdi harika görünüyor.
1: Memnun olduğuna sevindim çünkü istediğinden biraz fazla para harcadım. Ama kesinlikle buna değdi. Çünkü bunu kurtardık.
0: Biliyor musun, bu arabaya ne kadar para harcadığın umurumda değil çünkü buna değmiş. Bu arabayı son gördüğümde gökyüzündeki otobana doğru gidiyor gibiydi. Ama şimdi senin cerrah gibi ellerin sayesinde tamamen iyileşmiş gibi görünüyor. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu Porsche'ye yeni bir hayat verdik. Bu kirin altında tekrar yaşamak isteyen bir 993 vardı. Ve atölyede bir dönemden sonra tekrar hayata geldi. 20 binin altında kaza yapmamış bir 993 bulmak zor. Ama bu kullan ve at örneğini bir internet müzayede sitesinde gördüm. Test sürüşüne çıkabilir miyim?
2: Lütfen çık.
0: Her yerinde risk yazıyordu. Bu benim gördüğüm en sevilmemiş, en dağınık, en bakımsız 911. Pazarlığı güzel bir 12.000'den kapattım ve çalışmayan Veriorem sistemini tamir etmek için motorun üstünü sökmemiz gerekti. Ve hava soğutmalı 3.6'nın gücü tekrar yerine geldi. Amortisörler ömrünü tamamlamıştı, o yüzden ayarlanabilir amortisörler aldım. Daha pahalı ama eğer bir araba hak ediyorsa bu da bizim 993'ümüzdü. Bu güzel değil mi? Harika. Bozuk rüzgarların sadece bir dişliğe ihtiyacı vardı.
1: Büyük plastik parçalar çıktıktan sonra bu mekanizmanın nasıl çalıştığını görebiliyorum.
0: Ve Ed Porsche'yi yüzüstü bırakan parçaları değiştirdi. Hatta cilalattırdı ve kirin altındaki güzel boyası ortaya çıktı. Amacım bu Porsche'yi kurtarmaktı ama bir 993'ü ucuza kurtaramazsınız. Ucuza kapatma planlarımıza rağmen 993 bize 17 bin pound'a mal oldu. Buna değdi mi? Test edip görelim. Britanya'daki en güzel yollardan biri şahane Yorkshire Dales. Eğer böyle bir arabanız varsa ve zamanınız varsa yapmanız gereken bu. 993 sürmek için yapılmış ve eğer gazlayacaksanız bunu arabanın seçtiği bir yolda yapın. Müthiş bir yer.
1: Düşünce tarzınızı beğendim bayım.
0: Ve ben düşünüyordum, bu arabanın hikayesini çok düşündüm. Bir büyük resim var ve bir de detaylar var.
1: Nereye varacağına emin değilim ama devam et.
0: Tamam, beni dinle. Motor, bu motorun artık çok güzel bir sesi var. Dinle bak. Harika. Ama bu sadece bir detay.
1: Tabii ben bütün o parçaları çıkardım, tamir ettim ve tekrar yerine taktım. Hiç önemli değil.
0: Tamam, süspansiyon. Bu araba eskiden biraz yumuşaktı ama şimdi keskin, çok güzel bir hali var ve bütün bunlar aslında birer detay.
1: Ben bütün o süspansiyonu değiştirdim ve sen şimdi bunun önemsiz olduğunu mu söylüyorsun? Nereye varmaya çalışıyorsun?
0: Varmaya çalıştığım şey şu, bütün bu parçalar teker teker önemli ama bütün olarak. İşte büyük resim bu. Çünkü burada elimizde kesinlikle efsane bir araba var. Hava soğutmalı 911'lerin sonuncusu var. Bu tüm zamanların en önemli spor arabalarından biri ve biz onu kurtardık.
1: Tamam, nihayet nereye varmaya çalıştığını anladım.
0: Porsche sahibi olmanın en güzel yanlarından biri de şahane kulüpleridir. Biz de bir yolculuğa katılıyoruz ve buna 5911 jenerasyonu dahil. Ve bizim 993'ümüz bu tarihi konvoya mükemmel uyum sağlıyor. Britanya'da ve Avrupa'da birçok Porsche kulübü var. Katılmak için tek ihtiyacınız bir Porsche ve bolca tutku. Benim gözüm Barry'nin 1985 şahane kırmızı turbosunda kaldı. Tam bir klasik 911 şekli.
3: 98'de Britanya'nın en hızlı arabalarından biri olarak Motor dergisine girdim.
0: Şaka mı yapıyorsun?
3: Evet.
0: Ne araba ama, kesinlikle bayıldım. Değeri nedir?
3: Söylemesi zor. Biri ederini verir mi bilmem ama temel olarak 75-80 bin pound.
0: Ooo harika. Evet. Evet, evet lütfen.
1: Mike ve ben sizin böyle buluşup yolculuklar yaptığınızı biliyoruz. Peki bizim arabamız buna uygun mu?
4: Evet, kesinlikle bunu sevdim. Harika bir araba.
0: Morris'ta güzel bir gün geçirdik ama hava kararmak üzere ve artık atölyeye geri dönme zamanı geldi.
1: Evet Mike, konuşmadığımız bir şey var. Arabamızı ne kadara satacağız?
0: Biliyor musun, arabayı ilk aldığımda bu arabayı kurtarmak içindi. Para için değil. Ama şimdi ne kadar iyi göründüğünü görünce her şey para oldu. O yüzden neden 20 bin istemiyoruz?
1: Gerçekten mi? Bu bayağı iyiymiş.
0: Porsche'ye çok ilgi oldu. Fotoğraflarda harika görünüyor. 3 çok ciddi teklif aldım ama hiç kimse elinde parayla gelmedi. Ama bu arkamdaki arkadaş Francis parası olduğunu söylüyor. Bakalım bir anlaşma yapabilecek miyiz? Pekala Francis, arabayı sevdin.
4: Çok güzel.
0: Sürüşü nasıl?
4: Gerçekten iyi.
0: Peki ya görünüşü?
4: Şahane.
0: Tamam, bu araba gerçek bir klasik. Hava soğutmalı olanlarının sonuncusu. Sorun şu ki sen yeni sahibi olacak mısın acaba?
4: Olmak isterim. Eğer para konusunda anlaşırsak.
0: Benim ne istediğimi biliyoruz. 20 bin pound ve bence her kuruşuna değer. Bu harika bir araba.
4: Sana 19 verebilirim.
0: 19 bin.
4: 19 bin, evet.
0: Bir teklif geldi. Bu güzel. Evet demek isterim ama gerçek şu ki arabaya çok istek var. Telefonda insanlar sürekli ne istediğimi soruyor ama sen buradasın. Biraz daha yukarı çıkabilir misin?
4: 19.500 veririm. Nakit, şimdi.
0: Nakit yanında mı?
4: Evet, getirdim.
0: Elini uzat. Kendine bir 993 aldın. Tebrik ederim.
4: Teşekkür ederim dostum.
0: 19.000'in üzerindeki her şey harika bir fiyat ve biz de neredeyse 2.000 kar ettik. Ama asıl ödül bir Porsche'nin kurtarılmış olmasıydı. 993 bir otomotiv simgesi. Hava soğutmalı Porsche'lerin sonuncusu. Ve bu artık son demlerini yaşıyor. Ben ve Ed gördüğünüz gibi eski arabaları alıyoruz, tamir ediyoruz, sonra da kar etmeye çalışıyoruz. Hoşça kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Damla?
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Tam da leyslik.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
13: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
14: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
13: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Tamirat tadilatın bu bölümünde Welcome Motor'a sahip isyankar bir Japon spor arabası arıyorum. Motor hacmi sadece 1.3 litre. RX-7 hızlı ve etkileyici bir araç.
1: Atölyeye Wankel motorlu olan bir RX-7 de geldi sonunda.
0: Ama bu rotary motorun bizi zarara uğratabileceğini unutmayalım.
1: Tekrar çalıştırmayı deniyoruz. Bu son deneme.
0: Anlaşmayı ben yapıyorum. Sonunda anlaşacağımızı biliyorsun değil mi? İşte bu güzel oldu. Evet, işin mekanik kısmını halledecek. Sonra da aracı satıp kar etmeye çalışacağız. Alışılmadık bir rotary motoru bulunan RX-7 yüksek performanslı bir spor araba. Üçüncü nesil RX-7 1992'de piyasaya sürüldü. Mazda'nın uzun süredir geliştirdiği rotary motor teknolojisi bu araçta da kullanıldı. Hafif ve rahat kullanılabilir olması ve 250 beygir gücünde rotary motoruyla Porsche'ye bile rakip olabilecek bir araç bu. Motoru bazen sorun yaratsa da iyi durumda olan bir RX-7 her zaman iş yapar. İyi durumda olan bir RX-7 bulmak için yola çıktım. Bazı insanlar alışılmadık rotary motoru yüzünden RX-7'ye şüpheyle yaklaşıyor ama ülkede bu motorların bakımında uzmanlaşmış yerler var ve motorların ömrünü uzatıyorlar. Bu gibi endişeler aracın değerini düşürüyor ve bu durumda bana pazarlık yapma şansı veriyor. Son kez 2002'de üretilen 3. nesil bir RX-7 arıyorum. Daha yeni araçlar bile epey bir kullanılmış durumda. Şöyle bir bakınca 3000 pound'a satılan araçlar olduğunu fark ettim. Ama bu araçların çoğunun motorunun bakımdan geçirilmesi gerek. Bir de modifiye edilmiş iyi durumda olan araçlar da var ama fiyatları 8500 pound'a kadar çıkıyor. Ben bu iki fiyat seviyesinin arasında bir araç arıyorum. Aradığım özellikleri burada belirttim ve tanıdığım birinden mail aldım. Tanıdığım biri 94 model RX-7'sini satıyormuş. Gri renkte fena bir renk sayılmaz tabii. Adamın adı Nick'miş ve aracı için 6000 pound istiyormuş. Motorda bir sorun yoksa buna değer bence.
2: Alo.
0: Merhaba, Nick'le mi görüşüyorum?
2: Evet, ben Nick.
0: Bakımlı bir araç olmalı ama çok fazla modifiye parçası olsun istemiyorum. Fiyatı da makul olmalı ki satarken kar etme şansım olsun. Motorun durumu benim için en kritik mesele.
2: 16 bin kilometre önce motoru yenilettim. Şu an harika durumda.
0: Teşekkür ederim, görüşürüz. Hiç vakit kaybetmeden yola çıkıyorum. Gidip şu RX-7'yi bir göreyim. Rotary motor beni biraz endişelendiriyor. Motorun tamir edilmesi gerekirse bu araç üzerinden hiç kar elde edemem. Motoru çalıştırırken ya da rölantideyken verdiği tepkiye bakacağım. Mekanik bir sorun varsa arkamı dönüp çıkarım. Hiç durmam. İşte bu. Tam kafamda canlandırdığım gibi, vay canına. Sizce de muhteşem görünmüyor mu? Bu aracın ne kadar etkileyici olduğunu unutmuşum. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nick sen misin? Ben
2: evet.
0: Mike. Nasıl gidiyor? Harika bir araba. Bana biraz bu RX-7'den bahseder misin?
2: 2004 yılında Japonya'dan getirttim.
0: Standart modelden biraz farklı sanki değil mi? Üstünde bazı ek parçalar bulunuyor. Bu özel bir body kit parçasına benziyor.
2: Mazda'nın özel spor body kiti.
0: Sadece burun kısmında değil, motor kapağında da özel bir parça var gibi. Bu hava delikleri de standart değil galiba.
2: Bu motoru soğutmakta işe yarayan bir body kit.
0: Yan çamurluk da araca sonradan eklenmiş gibi duruyor. Arka spoiler hakkında ne söyleyebilirsin peki?
2: Nereden geldiğini bilmiyorum. Arabaya gizemli bir hava katıyor.
0: Arabaya yakışmış.
2: Doğru.
0: Araç gerçekten çok iyi görünüyor. Hiç kaza yaptı mı peki?
2: Hayır, kazaya karışmadı.
0: Bu egzozun şeklini beğeniyorum. Standart Japon yapımı egzoz.
2: Bayağı ses çıkarıyor.
0: Ve bu BBS jantları da harika görünüyor.
2: Evet,
0: bunlar orijinal değil mi?
2: Elbette.
0: İçeri
2: evet.
0: Bakabilir miyim? Evet, iç mekan biraz karanlık görünüyor. 5 vitesli bir şanzımanı var. Bu ilave parçalar ne? Ön panelde duran kutu ne mesela?
2: Su sıcaklığını ölçen bir alet bu.
0: Ne işe yarıyor?
2: Motorun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Aşırı ısınmadığından emin oluyorum.
0: Tamam, şu aşağıdaki ufak şey ne?
2: Turbo zamanlayıcısı. Bu bir güvenlik cihazı. Eğer motoru erken stop ederseniz bu cihazla aracın motoru bir süre daha çalışıyor.
0: Motor böylece soğuyor. Turbo da zarar görmemiş
2: kesinlikle
0: oluyor. Araçta her şey düzgün mü çalışıyor?
2: Klimaya gaz yüklenmesi gerek. Onun dışında her şey
0: tamam.
2: Sorunsuz.
0: Kaputun içine de bakabilir miyiz?
2: Evet tabii.
0: Bu kaput da standart değil.
2: Hayır değil. Hava delikleri olduğu için çok yüksek hızlarda bazen kaput sallanabiliyor.
0: Kapak bayağı hafifmiş. Fiberglass malzemeden yapılmış. Ben de dahil olmak üzere birçok kişi bu aracın motor hacminin 1.3 litre olmasına şaşırıyordur. Bu motordan böyle bir güç çıkması şaşırtıcı. Motoru çalıştırabilir misin? Sesini merak ediyorum.
2: Sorun değil.
0: Oldukça iyi. Yüksek devirde deneyebilir misin? Oo, tamam bu kadarı yeterli. Bu arabadan harika bir ses çıkıyor. Durdurabilirsin. Sorun değilse bu araçta bir deneme sürüşü yapmak istiyorum.
2: Benim için sorun yok.
0: Araç iyi yol tutuyor. Vay canına muhteşem bir motoru var. Bu inanılmaz bir şey. Sadece 1.3 litrelik bir hacme sahip. Araç 1300 kilogram ağırlığa sahip. Hafifliği sayesinde 0'dan 100 kilometre hıza 5 saniyede çıkabiliyor. Yol tutuşuna gelince bu araç bir harika. Vay canına. Araçla viraja girdiğinizde bu canavar yola adeta yapışıyor. Ne motor ama. Ama acaba bu aracı yeteri kadar istiyor muyum? İçimde hala Wankel motorun sorun çıkaracağına dair bir endişe var. Ne kadar dayanıksız olduğuna dair etrafta epey bir söylenti var. Ama bu motor 16 bin kilometre önce bakımdan geçmiş. Muhtemelen sorun çıkmaz ama bir türlü emin olamıyorsunuz. Fiyat skalamda en yukarıda yer alan araç buydu. Bence Ed ve ben bu araçla çok eğleneceğiz. Bu aracı satın alırsak onu daha da hızlı hale getirebiliriz. Geri dönüp fiyat konusunda anlaşmaya çalışacağım.
2: Nasıl buldun?
0: Araca kesinlikle bayıldım. Bu aracı kullanmak müthiş bir şey. Kötü bir şey gördüğümde mutlaka söylerim. Bu araç kötü, sürüş testi berbat geçti gibi ama sana yalan söylemeyeceğim. Bu gerçekten çok güzel bir araç. Elinde ne var?
2: Vergi kayıtları ve aracın geçmişi hakkında belgelerin hepsi burada.
0: Bir araç satın alırken bu belgeleri teslim etmek çok önemli. Ama önce para konusunda anlaşmalıyız. Ne kadar istiyordun?
2: 6000 pound.
0: Arabaya bayıldım ama bence önerdiğim fiyat biraz sınırları zorluyor. Sağlam görünüyor ama benim de daha sonra kar etmem gerekecek. 4500 pound vermeyi düşünmüştüm.
2: Bu bence çok düşük olur.
0: Kaça inmeyi düşünürsün?
2: 5500 bence adil bir fiyat.
0: 5500 pound yani. Sonunda anlaşacağımızı biliyorsun değil mi? Gel ortada buluşup şuna 5000 diyelim ha?
2: Anlaştık.
0: İşte bu. Bir RX-7 aracım oldu. Rotary Wankel motora sahip ilk aracım olan Mazda RX-7'yi 5000 pound'a satın aldım. Motoru sağlamsa satarken kar elde edebilirim ama rotor kısmında sorun çıkarsa başım belada demektir. Bu konuda kesin bilgiyi bana Ed verebilir.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Pek adı duyulmamış bir Japon efsanesinin peşine düştüm. Mazda RX-7. Ne motor ama. Küçük ama hafif Welcome motoru bu aracı uçuruyor. Bu inanılmaz. Harika gidiyor. Şunun yol tutuşuna da bakın. Bu canavarın yanıltıcı bir özelliği var. Umarım bizi yanıltmaz. Ed'in ilgilenmediği bir aracı niye satın aldığımı merak ediyorsunuzdur. Ama benim de bir planım var. Araca bazı eklemeler yapıp kar elde edebiliriz. Motor kontrol ünitesini elden geçirip motoru daha güçlü hale getirebiliriz. Satarken de kar etmiş oluruz. Böyle bir planım var işte. Bunun dışında aracın boyasını Ed'in ilgilenmediği bir aracı niye satın aldığımı merak ediyorsunuzdur. Ama benim de bir planım var. Araca bazı eklemeler yapıp kar elde edebiliriz. Motor kontrol ünitesini elden geçirip motoru daha güçlü hale getirebiliriz.

0: Wankel motoru. Eğer yıpranmışsa 5000 pound'u çöpe atmış olurum. Atölyede Ed aracı kontrol etmediği sürece motorun durumunu bilemeyeceğim. Umarım o da bu aracı benim kadar beğenir.
1: Hey, şuna bakın. Zekice bir hareket olmuş. Atölyeye Wankel motorlu olan bir RX-7 de geldi sonunda.
0: Evet öyle. 1995 model çift turbolu Wankel motoru olan bir RX-7. Muhteşem görünmüyor mu? Nasıl ama?
1: Gayet iyi. Sadece aracın burnu standart değil galiba.
0: Hayır, bu standart burnu değil. Araca spor Mazda kaputu takılmış. Çok az modifiye parçası olan bir araç bulmaya çalıştım. Bunu sürmek çok keyifli. Sen de seveceksin.
1: Bundan çok emin değilim ama yine de iyi tercih yapmışsın. RX-7'leri beğenirim. Üstelik bunda turbo zamanlayıcı da varmış.
0: Motoru çalıştırayım. Sesi hoşuna gidecek.
1: Tamam.
0: Şunu bir dinle.
1: Oldukça etkileyici. Wankel oldukça başarılı bir motor ama iyi bakılmazsa sonradan insanın başına çok iş açabiliyor.
0: Bu aracın motoru kısa zaman önce yenilenmiş. Sahibi aracın bakımı için hiçbir masraftan kaçınmamış. 250 beygir gücünde 1.3 litre hacmi olan çift turbolu harika bir motoru var.
1: Oldukça etkileyici görünüyor. Egzoz borusu da iyi durumda gibi. Yine iyi iş çıkardığını kabul etmeliyim dostum. Oldukça iyi.
0: Gel bir de içine bak. İç mekanı da çok başarılı. Herhangi bir yanık izi ya da delik yok.
1: Her şey düzgün görünüyor. Yoğun plastik kullanılmış ama o dönemde çoğu araba böyleydi. Yine de orijinal bir görünümü var. Ne kadar ödedin?
0: Ucuza getirdim. 5000 pound.
1: 5000 demek. Bir sonraki soruma geçeyim. Niye bu kadar para harcadın?
0: Araba alımında bana güvenmiyorsun ama bu işte benden iyisini bulamazsın.
1: Pekala, göreceğiz bakalım.
0: Evet, bu işten kolay sıyrılamazsın. Bu aracı şimdikinden daha iyi bir hale getirmeliyiz. Böylece kar elde edebiliriz. Merak etme, ben sana güveniyorum.
1: Peki planın nedir?
0: Bu oldukça iddialı bir araba. Bunu daha iddialı bir araca çevireceğiz.
1: Motor gücü daha yüksek bir araç mı demek istedin? Belki soğutma sistemini yenileriz, hatta üstüne grafikler de ekleyebiliriz.
0: Aynı fikirdeyim. Daha sert bir görünümü olmalı. Çok daha sert.
1: Peki hangi bütçeyle yapacağız bunu?
0: Belli bir bütçemiz var. 2 ya da 3000 poundla bunları yapabiliriz. Hatta 2000'i çok aşmayabiliriz de. Sonra da aracı satıp biraz kar elde edebiliriz. Ne zaman başlayalım?
1: Yani ne zaman başlayabilirsin demek istedim.
0: Doğru. Ne zaman başlayabilirsin?
1: Atölyeye geçelim o
0: zaman.
1: Atölyede en sonunda bir Wankel Rotary motor görmek çok güzel tabii ki. RX-7'ye de haksızlık etmemek gerek. Bu hem güçlü hem de çok iyi yol tutuşu olan bir araç. Onu bu kadar özel yapan motoru aynı zamanda zayıf noktasını da yaratıyor. Motorun iyi durumda olduğundan emin olmak zorundayız. Bu eski motorda piston yerine rotor bulunuyor. Rotorlar crank mill'in çevresinde farklı bir açıyla dönüp yanma odasını harekete geçiriyor. İlginç biçimde araç 4 zamanlı bir motora sahip. Gördüğünüz gibi burada ışığın geldiği tarafta giriş portu bulunuyor. Rotor döndükçe yakıt ve giren hava emiliyor. Sonraki aşamada ise giriş kısmı daralıyor ve rotor sıkışmaya başlıyor. Buji bu araya oturuyor ve motoru çalıştırdığınızda yanma zamanı geldiğinde rotoru döndürüyor. Bu tarafta ise havanın girdiği noktayı görebilirsiniz. Egzoz bu giriş portundan geçiyor. Rotary motoru üreticilerinin bu motorun kapasitesi konusunda dürüst oldukları söylenemez. Bu alanın 0,65 litre olmasından yararlanarak crank mili çevresine 3 rotor yerleştirmişler. Motor hacminin sadece 1.3 litre olmasına karşın 3 rotor sayesinde 4 litrelik bir motorun performansına yakın bir seviyeyi yakaladılar. Bu sayede motor güçlense de fazla yakıt tüketmekten kurtulamadı. Ama bu motorun asıl sorunu contalarla ilgili. Bu bölgede rotorların başında ve sonunda bir sürü conta bulunuyor. Ama asıl sorun çıkaranlar uçlara yerleştirilmiş olanlar. Bu contalar ateşleme odasının çevresinde dönüyor. Bir piston halkasına göre 3 ya da 4 kez daha sık sürtünmeye maruz kalıyorlar. Contaları yerinde tutan şey ise merkez kaç kuvveti. Motor daha hızlı çalıştığı anlarda bu kuvvet artıyor ve contalar daha hızlı aşınıyor. Motor aşınmışsa kar etme hedefimize veda etmek zorundayız.

0: zorunda kalabiliriz. Başka bir şeye geçmeden önce kompresyon testiyle motorun durumunu kontrol edeceğim. Bu test için bujileri çıkarıp ölçü cihazları yerleştirmek gerekiyor. Motoru çalıştırıp her bir silindirdeki kompresyonu ölçüyorsunuz. Maalesef buradaki 3 odada birbirine bağlı ve sıradan bir ölçüm cihazıyla ancak 3 odadaki en iyi kompresyon seviyesini ölçebilirsiniz. 3 farklı odadaki seviyeyi doğru ölçmek için burada elimizde dijital bir cihaz var. Bunu kullanmamız gerekecek. Böylece hangi jontalarda sızıntı olduğunu tespit edebileceğiz. Eğer durum vahimse bu Mike'ın paramızı sokağa attığı anlamına gelir ve bütçemiz tamir masraflarına gider. Motor ısınmaya başladığında ateşleme fitilini çekiyorum. Böylece motorun test anında kasara alev almasını önlüyorum. Bujileri de çıkardığıma göre motor artık rahatça dönebilir. Sonra da öndeki bujinin yer aldığı ilk odaya ölçüm cihazını yerleştiriyorum. Akıllı dijital cihazımızı çalıştırdım ve aktif hale gelmesini bekliyorum. Bu arada gazı kökleyip motora maksimum hava girişi olmasını sağlayacağım. Daha sağlıklı bir ölçüm olacak. İşte başlıyoruz. Bir yandan marşa basıyorum. Bu küçük düğmeye basıp sonuçları alacağım. Testin sonu. Ve değerler 7.95, 7.8 ve 7.7 olarak görünüyor. Sonuçların 6'nın üstünde olması sevindirici. 8'e yakın bir seviye birinci odada işlerin yolunda olduğunu gösteriyor. Şimdi de arka odada aynı testi uygulayacağım. Ve motorun bu kısmında da sorun olmadığından emin olmaya çalışacağım. Sonuçlar 7.85 ve 2 kez 8.05 olarak çıktı. Bu ilk rotordan bile daha iyi sonuç verdi. Motorun genel durumu gayet iyi. Şimdi de test rampasında motorun gücünü göreceğiz. Bakalım ne kadarmış. Bir test rampam olmadığı için aracı teste gönderdim. İngiliz ve Japon üretimi RX-7'ler aynı özelliklere sahip, yani gri aracımızda 250 beygir güce sahip olmalı. Lastiklere yansıyan güç 215 beygiri gösterse de bilgisayar aracın gerçek gücünü 247 olarak hesaplıyor. 20 yaşında bir araç için etkileyici. Mike araçla ilgili ön sezilerinde haklı çıktı. Şimdi bir sonraki aşamaya, motorun gücünü artırmaya ve kar etmeye odaklanabiliriz.
1: Evet, aracın performansına odaklanırken ben de aracın görünüşüyle ilgileneceğim. Arka spoiler ve jantları bir araba kaplama ustasına göstermek için yanımda getirdim. Ne yapılabileceğini göreceğiz. Seni tekrar görmek güzel.
2: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: Elimizdeki Mazda RX-7 konusunda bana yardım edebilirsin. Et aracın performansını iyileştirirken ben de dışının daha iddialı olması için çabalıyorum. Jantları değiştirmek bana iyi bir fikir gibi geldi.
2: Bu konuda sana yardımcı olurum. Her yüzeye her tür şey eklenebilir. İstersen yüz resmini bile jantın üzerine yerleştirebilirsin.
1: Sonra da meraklı kişiler gelip janta tekme atsınlar diye mi?
2: Önce bu jantı iyice temizlemeliyiz. O sırada sen de kafanda birkaç örnek belirlemeye çalış.
1: Aa, güzel olur, güzel olur.
2: Anlaştık o zaman.
1: Bu turuncu renk bayağı bir ilgimi çekti. Sizce de güzel değil mi? Karbon fiber ise artık çok sıradanlaştı. Yılan derisi şeklindeki kaplamalara bayılıyorum. Ahşap janta ne dersiniz? Yenilikçi bir tercih olur ama çok hoşuma gitmedi. Sanırım yılan derisini seçeceğim. Aa, çok güzel olmuş bakın. Ne temiz olmuş ama. Bu grafiği beğendim, evet. Bu motifi jantın tam ortasına koymamız mümkün mü? Çevresini de daha donuk bir renkle boyayabiliriz.
2: Jantın içinde bazı boşlukların tıkanması hava dolaşımını bozabilir. Yine de bence bu yapılabilir bir şey.
1: Deri motifini arka spoilerde kullanmamız mümkün mü?
2: Bu gibi büyük objeler sorun çıkarabilir. Ama senin için bunu yapmayı denerim.
1: Önce jantın üzerine sprey sıkılıyor. Bu deseni jantın üzerine nasıl işleyeceğiz?
2: Su yoluyla baskı yöntemini uygulayacağız. Bu gördüğün özel şeridi deseni basarken kullanacağız. İşte burada.
1: Desen uygun ölçülere göre kesilirken jant da boyama havuzuna batırılacak. Doğru yerleştirdik değil mi?
2: Evet.
1: Oldu mu?
2: Evet.
1: Lastik havada asılıyken desen su yüzeyine yerleştiriliyor. İyice işlemesi için bir süre bekleyeceğiz, değil mi?
2: Yapıştırıcının destek olan yüzeyi yumuşasın diye bir dakika beklemek yeterli. Baskı aşamasına gelindiğinde desen rahatlıkla jantın üzerine işlenecek.
1: Daha hızlı yumuşasın diye yüzeye bir sprey madde sıkılıyor.
2: Gayet iyi görünüyor.
1: Hem de oldukça iyi. Umarım bir sorun çıkmaz. Süreç çok nazik bir şekilde ilerliyor.
2: Aynen öyle.
1: Şuna bir bakın. Vay canına. Muhteşem oldu. Jant ve spoiler'in desen işlemleri için 500 pound ödeyeceğim. Bundan daha uygun bir fiyata anlaşamazdım sanırım. Jantlar temizlendi, kurutuldu ve son işlem için hazır hale geldi. Bol jans! Turuncuyla jantın etrafı boyanıyor. Bu RX-7'nin bütün görünümünü değiştirecek ve satışta bize avantaj sağlayacak. Atölyeye bunları götürmek için can atıyorum. Umarım et yılan deseninden ürkmez. İyi durumda bir RX-7 bulduk ve bu araç üzerinden kar etmeye çalışacağız. Bunun için Ed'in aracı daha hızlı ve sağlam hale getirmesini bekleyeceğiz. Yalnız rotary motorlar çok hassas oluyorlar ve bu işte oldukça dikkatli davranmak gerekiyor.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Uyandıralım! Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Sadece
5: durula. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
11: Break. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz ne?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Mazda RX-7 tam bir kapalı kutu sayılır. İnsanlar Wankel motoru hakkında endişelense de bu Mazda'nın bugüne dek çıkardığı en iyi spor araçlardan biri oldu. Vay canına! Elimizdeki araç iyi durumda ve biz onu daha da iyi yapacağız. Evet, soğutma sistemini yenileyip motor gücünü arttırırsa aracın satışından kar etmemiz işten bile değil.
18: Mazda RX-7 güzel araba ama kar etmek için aracın becerilerini artırmalıyız. Bunun için de Wankel motoru elden geçirip daha performanslı hale getirmemiz gerekiyor. Bakalım nasıl olacak? Bu arada motorun beygir gücünü 247 olarak ölçtüm ve çift turbolu motorun sağlıklı çalıştığını tespit ettim. Motor üretildiği tarihten bu yana gücünden bir şey yitirmemiş. Burada esas sorunumuz motorla değil, soğutucu sistemle ilgili. Kompresör radyatörü motoru ancak soğutmaya yetiyor. Motor gücünü arttırdığımızda motor daha da çok ısınıyor olacak ve soğutma sistemini gözden geçirmemiz gerekecek. İçinde büyük bir soğutucu ve kaputla uyumlu bir radyatör bulunan bir kit sipariş ettim. Motorun içindeki hava dolaşımı böylece rahatlayacak. Kit 900 pound tuttu. Motoru korumak için bu parayı ödemeye değer. İşin kötü tarafı yeni parçalara yer açmak için akü, klima radyatörü ve kurutucu kondenser gibi birçok mevcut parçayı çıkarmak gerekecek. Mike'ın da fark ettiği gibi klima çalışmıyor. Hem aracı yavaşlatmasın hem de gücünü emmesin diye klimayı sökmek akıllıca olur. Önce aküyü sonra da klima radyatörünü çıkaracağım. Bağlantısını sökünce soğutucu kolaylıkla yerinden çıkıyor. Arabayı havaya kaldırınca klima radyatörünü de sökmek kolaylaşıyor. Şuna bakar mısınız? Klimanın niye çalışmadığı belli oluyor. Radyatör paslandığı için içerideki gaz dışarı sızıyor olmalı. Devam edelim. Neyse ki kolay sökülüyor. Klima radyatörünü çıkarıp içindeki suyu boşalttıktan sonra aracı artık yere indirebilirim. Şimdi de boruları söküyorum. Hava filtrelerini çıkarıyorum. Sırada röle filtresini sökmek var. Bazı cıvataları da çözdükten sonra radyatör artık çıkarılmaya hazır. Artık işimize yaramayacağı için klima kompresörünü de çıkarıyorum. Klima kompresörü de sökülünce alan genişliyor. Daha kısa fan kayışları kullanacağım. Geriye boşalan alana yeni soğutucu ve radyatörü yerleştirmek kalıyor. Radyatörü 120 derecelik bir açıyla takacağım. Dolayısıyla radyatörün konumu da değişmiş olacak. Radyatörün üst tarafı V kayışıyla soğutucuya bağlanacak. Bu sayede hava arabanın önünden girdiğinde hem radyatör hem de soğutucudan geçmiş olacak. Bu yeni tasarımla birlikte motorun soğutma kapasitesi %30 artacak. Önce bütün parçaları gevşek bir şekilde bir araya getirip daha sonra cıvataları sıkıştırmayı deneyeceğim. Böylece her parça düzgünce yerine oturacak. Şimdilik bu parçayı çok sıkı bağlamadım. Gördüğünüz gibi bu diğer parça üzerinde delik bulunmuyor. Bunun nedeni her arabada farklı parçaların kullanılıyor olması. Bağlantı noktasının yerini kendim belirleyeceğim. Bir bant ya da cetvelle bu işi yapabilirim ama elimdeki bu bilgiyle bunu yapmak daha kolay. Tam burada bir delik olması gerekiyor. Doğru pozisyonda koymalıyım. Sonra ise çekişle üstüne vuracağım. Daha sonra delmek için burayı işaretleyeceğim. Delikleri açtıktan sonra radyatörü takabilirim. Radyatörün üstüne ise soğutucuyu yerleştireceğim. Sonra bağlantı borusunu takıp soğutma sistemini tamamlayacağım. Her şey şu an sorunsuz gidiyor ancak çok önemli bir şeyi, aküyü takmadan olmaz. Kaputun altında yer olmadığı için aküyü bagaja yerleştirmek gerekecek. Bu kötü bir çözüm sayılmaz. Tek yapmam gereken şey aküyü koyduğum kutuyu bagaja yerleştirmek. Bagaj zeminini delip kutuyu buraya sabitliyorum. Kablolar aracın altından arkaya doğru uzanıyor. Soğutma sistemini %30 oranında iyileştirdikten sonra şimdi de motor gücünün arttırılacağı ikinci aşamaya geçebilirim.
17: Merhaba Ed, her şey yolunda mı?
18: Gayet
17: seni gördüğüme sevindim. RX-7'nin son halini görmek için sabırsızlanıyorum. Motor konusunda ise endişelerim var. Bu konuda beni bir tek sen rahatlatabilirsin. Değil mi?
18: Şanslı bir adam sayılırsın. Çünkü kompresyon testinden çıkan sonuçlara göre motoru gayet iyi durumda. Sonra da deneme rampasında aracın motor gücünü test ettik ve sonuçları iyi çıktı.
17: İşte bu harika.
18: Evet.
17: Bunu duymak rahatlatıcı. Kolay yıpranan bir motor olduğu için bu habere çok
18: kaputun
17: sevindim.
18: Kaputun altına bir de sen bak istersen. Değişiklikleri gördün mü?
17: Bunu buraya nasıl koyabildin?
18: Çok kolay olmadı. Birçok eski parçayı çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü radyatörü farklı bir açıyla koymam gerekti. Soğutucu da epey bir yer kapladı ama soğutma sistemi şimdi çok daha iyi hale geldi. Şimdi de gücü artırma kısmına geçebilirim. Bu aşama oldukça kritik.
17: Sanki bu motora sihirli bir değnek dokunmuş. Önemli olan motorun performansı artık.
18: Evet.
17: Ben de kendi sihir gücümü konuşturdum. Aracın jantları
18: evet,
17: şu an yok. Senin de jantları beğeneceğini umuyorum.
18: Öyle ümit ediyorum. Çarpıcı bir şey olmuştur umarım yoksa beğenmem biraz zor. Deseni beğendim. Turuncu renkte yakışmış. Şuna bakın. Harika görünüyor. Buna bayıldım.
17: Ciddi misin?
18: Evet, hem de çok.
17: Biraz risk aldım ama sonuçta beğenmene sevindim.
18: Vay
17: olumlu
18: canına.
17: Tepkin için sağ ol. Sence de müthiş olmamış mı?
18: Kesinlikle çok doğru bir tercih. Yapman gerekeni fazlasıyla yapmışsın.
17: Aracın geri kalanı için ne yapabiliriz?
18: Üzerinde düşünüyorum. Merak etme.
17: Tamam,
18: gerisini bana bırak. Belki ben de turuncuyu kullanırım. Araca programlanabilir bir motor kontrol ünitesi takacağım. Nasıl gidiyor Pip? Birçok parçayı tekrar ayarlamak icap edecek. Biraz zor bir iş olduğu için rotary motor uzmanı Pip Gardner'a danışmayı uygun gördüm. Bu yeni kontrol ünitesini 875 pound'a satın aldım. Pek ucuz sayılmaz ama mutlaka gerekli olan bir parça. Bu sistem motora takılan bütün parçalarla uyumlu çalışıyor. Şu anki yeni soğutucu sayesinde bile performansta %20'lik bir artış elde ettik. 50 beygir ekstra güç elde etmek için oldukça hesaplı bir yol. Önce aküyü mutlaka söküyoruz. Çünkü elektronik cihazlar devreye girdiğinde elektrik akımının açık olması tehlike yaratabilir. Eski kontrol ünitesini cıvataları çözerek kolaylıkla çıkarıyorum. 4 adet sarı nokta üniteye bağlanıyor. Her biri farklı bir şekle sahip olduğu için yeni üniteyi takarken bağlantı noktaları birbirine karışmıyor. Kabloları yeni kontrol ünitesine bağladım. Buraya ise yeni bir kablo takıp cihazı baştan programlayacağım. Bu işte hallolduğuna göre aracı artık dinamometreye bağlayabilirim. Dinamometre deneme rampasının işlevini yerine getiriyor. Üstelik daha da güvenli. Egzoza bir oksijen sensörü takıyorum. Ve tekerlek göbeklerini dinamometreye bağlıyorum. Aküyü tekrar yerleştiriyorum ve Pip'in laptopuna da bağladıktan sonra başlamaya hazırız. Sanırım her şeyi düzgün yaptık. Bağlantılar da tamamlandı. Bir sorun görünmüyor. Önümüzdeki görsel haritada enjektörlerin çalışır durumda olduğu zaman dilimini takip ediyoruz. Ayrıca devir yükseldiğinde ve hız arttığında enjektörlerden yayılan yakıt miktarını görme şansımız da oluyor. Harita üzerinde anlık değişimler yapabiliyoruz.
7: Şimdi önümüzdeki bu rakamları araca uygun olarak değiştireceğiz.
18: Önce kontrol ünitesini algılayacağız.
7: Evet.
18: Sonra da araca uygun olarak girilen değerleri tanıyacağız.
7: Bu sütundaki değerler kontrol ünitesi tarafından algılanacak ve hesaplanacak.
18: Anladım, bu harika bir şey. Duruma göre değerleri dilediğin gibi ayarlayabileceğiz.
7: Bu değerleri birçok kez değiştirebileceğim.
18: Aynı fabrikadan çıkan araçlar bile biraz farklı olduğu için bazı ince ayarlamalar yapmakta bir sakınca yok. Sürücü koltuğunda oturmak ister misin?
7: Evet, kesinlikle. Tamam.
18: Kontrol ünitesinin programlanabilir olması sayesinde araçta kendi değerlerimizi uygulayabiliyoruz. Bunu her araçta deneme şansımız da var. Ama bu işte dikkatli olmak gerek. Ayarlar tamamen yanlış girilirse motor yanabilir.
7: Sesini duyabilmek için motorun üzerine bir monitör koydum. Tuhaf bir ses çıktığında müdahale edebilirim. Ve süreyi durdurma şansım olur.
18: Yanabilir durumdaki yakıt seviyesi motora giren oksijen miktarına bağlı olarak değişiyor. Amacın oksijeni ortadan kaldıracak miktarda yakıtı serbest bırakmak.
7: Amacım optimum yakıt oranına ulaşıp yakıt sarfiyatını azaltmak ve egzoz kirini minimumda.
18: Anladım. Devir yükseldiğinde ve itici güç devreye girdiğinde değerleri ayarlamak bayağı zahmetli bir iş. Bu işlem Pip'in 3 saatini alıyor ve bize de 400 pound'a mal oluyor. Neyse ki sonuçlar olumlu çıktı. Tebrik ederim. Ekranda bazı sonuçlar görünmeye başlamış galiba.
7: Evet, 296 beygir görünüyor.
18: Yardımın için teşekkür ederim. Harika bir test oldu.
7: Rica ederim.
18: Standart halinden 50 beygir daha güçlü bir aracımız oldu. Bu kadar hafif bir araç için bu muazzam bir artış demek. Bu aracı satarken işimize yarayacak. Yine de müşterileri araca en çok çeken şey görünüşü olacak. Bazı eklemeler için atölyeye geçme vakti geldi.
17: RX-7'deki Wankel motorun sorun çıkartmayacağından artık eminiz. Motorun soğutma sistemini yenileyip gücünü artırdık. 3000 dolarlık bütçemizi de neredeyse tüketmiş olduk. Kar etmek istiyorsak aracın görünümünü de değiştirmemiz gerekiyordu.

0: fotoğrafımızı çeksene ya.
1: Şimdi kalk ama.
2: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
3: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Damla?
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
1: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Tam da leslik. Sevince.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
17: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
4: İlginç bir Wankel motoru olan bir Japon canavarı satın aldım. Vay canına. RX-7 küçük rotary motoruna rağmen çok güçlü bir spor araç. Ete araç üzerinde sihirli güçlerini kullandı. İşin mekanik kısmı büyük ölçüde bitti ama kar etmek istiyorsak Ed'in daha çok çalışması gerekecek.
5: Ben Mazda'nın sürüş performansı ile ilgilenirken Mike işin görsel boyutuna odaklandı. Bu harika desen işleme yöntemi sayesinde spoiler ve jantlar üzerine yılan derisi motifleri işlendi. Bu sayede yeni parçalar satın almadan araca genç bir görünüm kazandırabileceğiz. Şimdi ise aracı çekici hale getirmek için sıkı çalışmalıyız. Aracın görünümü radikal biçimde değişecek. Bir uzman yardımına ihtiyacım var. Logo tasarımı konusunda uzman olan bir arkadaşıma danıştım ve bana bu şemayla geri dönüşü yaptı. Yılan derisi motifini aracın üzerine çizdi ve bana verdi. Çizimde elimde olduğuna göre geriye bunu arabanın üzerine uygulamak kaldı.
6: Merhaba.
5: Merhaba James. Sana gönderdiğimiz yılan derisi grafiği bu. Sense bunu büyüttün ve çizimini yaptın. Arka kısımdan başlayıp öne geleceğiz değil mi?
6: Evet, öne doğru giderken grafik biraz dağılacak. Ayrıca ufak rötuşlarla deseni farklı hale de getirebiliriz.
5: Pekala. Grafik RX-7'nin üzerine yapıştırılacak yarı saydam vinil kaplamaya işleniyor. Aracın kaportası pürüzsüz olmazsa vinil kaplamayı uygulamanın da bir anlamı kalmaz. Kaporta yüzeyi temizlendikten sonra kaplama kağıdı uygun şekle göre kesiliyor. İşte asıl mesele şimdi başlıyor değil mi? Kağıdın arka kısmını soyup çıkarmak gerekiyor.
6: Evet, aslında yapışkan kısma toz ya da başka bir maddeye yapışmamasına biraz özen göstermek gerekiyor.
5: Anladım.
6: Acele etme.
5: Kağıt yarı saydam olduğu için desen diğer taraftan da rahatlıkla görülebiliyor.
6: Doğru, arka taraftan görmek oldukça kolay.
5: Desenin birçok parçası yapışkanla bir arada tutuluyor. Dağılmaması için bu yol tercih edilmiş.
6: Düz çizgiler şeklinde kesmek zor olduğu için aracın kaporta çizgisinden yararlanıyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor.
5: Kesme işi bittikten sonra yumuşak bir bezle desenin kıvrımlarını düzeltiyoruz. Desenin bittiği yerle boş kalan yerler arasındaki geçişler de çok önemli. Deseni biraz daha geniş tutmak mümkün ama bu sefer de göze çok batmasından korkuyorum.
6: Evet, bunun önüne geçebilmek için deseni dijital ortamda çizdik. Desen zamanla araca daha iyi oturacak. Koyu tonlardaki yılan deseninden metalik griye doğru güzel bir geçiş planlıyoruz. Bu halini çok beğeneceksin.
5: Zahmetli bir işti ama sonunda grafikler araç üzerinde yerini aldı. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu.
6: Rica ederim.
5: Şimdi de spoiler'ı araca bağlıyorum. Sonra da lastikleri. Ve buradaki işim bitti. Meşhur Wankel motoru nedeniyle hep bir RX-7'yi atölyede görmek istemişimdir. Beygir gücünü artırıp performansını iyileştirdikten sonra araca daha yırtıcı bir görünüm vermeye çalıştık. Bir test sürüşüne çıkmak istiyorum.
4: Merhaba Ed, nasıl gidiyor?
5: Gayet iyi.
4: Vay canına, şu araca bir bakın. Gençler bu arabaya hayran kalır herhalde. Muhteşem görünüyor.
5: Bu araçla uyumlu bir grafik ayarlarken zorlandık ama sanırım bu işten de alnımızın akıyla çıktık.
4: Yılan derisi harika bir motif olmuş. Çok güzel görünüyor.
5: İşin en güzel kısmı ise bu araç sadece görünüm olarak değil, motor gücünü arttırdığı için de vahşi bir makineye dönüştü.
4: Dediğin gibi ise o halde epey bir kar elde edebiliriz. Mazda RX-7 tamirat tadilatta elden geçirdiğimiz ilk Wankel motorlu araç oldu. Bu araç kesinlikle daha çok bilinmeyi hak ediyor. Kült araçlar arasında bir yeri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Değişiklikler için 5000 pound ödemiş oldum. İyi iş çıkardım. Az önce bir RX-7 satın aldım. Çok ucuz olmasa da motoru sorunsuz çalıştığı için şanslıydık. Bu sayede aracın birçok yönünü geliştirme şansımız oldu. Kontrolleri tamamladık.
5: Sonuçların 6'nın üstünde olması sevindirici. 8'e yakın çıkması ise harika.
4: Soğutma sistemi de yenilendi.
5: Soğutma sistemi %30 oranında iyileşti.
4: Yeni motor kontrol ünitesi 296 beygir güçle uyumlu olarak programlandı.
5: Sanırım ekranda sonuçlar belirmeye başladı.
4: Ve aracımız yepyeni bir yüze kavuştu ve bu da değerine yansıyacak. Satın aldığımız fiyata ek olarak soğutma sistemine 900 pound, yılan desenli kaplamaya 500 pound, motor kontrol ünitesine 1200 pound'dan biraz fazla ve grafiklere de 350 pound ödeme yaptık. Toplamda bu araç bize 8000 pound'un az üzerinde bir fiyata mal oldu. Bu araç bu fiyata kesinlikle değer ve onu satmadan önce ufak bir gezintiye çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Galler'in Anglesey adası, paganların ve martıların adası. Ayrıca burada güzel bir pist de bulunuyor. İşte böyle dostum. Evet, yüzümüzü kara çıkarmadın. Arabanın gücü ve yol tutuşu harika. Sen de hakkını veriyorsun. Müthişsin, Ed.
5: Zahmetli bir işti. Ama buna değdi. Bir de satışta kâr edersek harika olur. Bu pist de test için ideal bir yer.
4: Madem bu 300 beygirlik canavarın hakkını vermek istiyoruz, onu böyle bir piste getirmekle en doğrusunu yaptık. Bu pist bu iş için biçilmiş kaftan. Sence de öyle değil mi?
5: Bu diğer yollarda da pistteki gibi keyifle sürebileceğin bir araç. Çok güzel.
4: Yine de her pist aynı derecede eğlenceli olmuyor. Bu gibi pistlerde yoldan çıkmak an meselesi olabiliyor ayrıca. Lütfen dikkatli kullan. Birçok macera tutkunuyla aynı dili konuştuğunu görebiliyorum.
5: Bu harika bir deneyim.

0: Araç pistte de harika bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Arkamızda bir RX-4 var. Bizim Wankel motorlu RX-7'miz ise bir efsane.
1: Mazda'nın Wankel motoru inanılmaz bir tasarıma sahip. Kült bir tasarım diyebiliriz. Sanırım arkamızdan gelenler de en az bizim kadar bu motorun performansına hayran kalmışlar. Onların da rotary motordan etkilendiğini hissedebiliyorum.
0: Evet, öyle görünüyor. Dahice tasarlanmış bir motor. Maalesef karbon emisyon düzenlemeleri nedeniyle gelecekte yollarda çok fazla bu motorlardan göremeyeceğiz. O yüzden bunun keyfini çıkaralım.
1: Kesinlikle. Kenara çekip diğer sürücülere aracı nasıl bulduklarını sormak istiyorum.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Merhaba çocuklar. Nasıl gidiyor?
2: Merhaba.
1: Keyfiniz yerinde mi? Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sürü Wankel motorla karşılaşmak çok güzel bir his. Her biri harika görünüyor. Özellikle de bu araç. Bu araç
2: merhaba.
1: Senin değil mi? Gayet iyi görünüyor.
2: Sanırım öyle.
1: İsmin ne?
2: Brad.
1: Brad. Bize biraz aracından bahset.
2: Bu 91 model bir RX-7 FC. 3 rotorlu 600 beygir gücünde bir Cosmo motoru bulunuyor.
1: Sen aracı nasıl buldun Ed?
0: Harika. Bu nostaljik araçlara bayılıyorum. Bu araç kimin?
3: Benim.
0: Bu araca göz atmak istiyorum. Çok güzel bir araç. Bu bir RX-4, öyle değil mi?
3: Evet, 74 model.
0: Bana biraz aracından bahseder misin? Nasıl buldun bu aracı?
3: 70'lerde annem ve babama aitti. Onu sattılar ama ben aracın izini buldum. Hiç pişman değilim.
0: Çok güzel bir hikaye. İşte böyle. Tesadüfen mi karşına çıktı yoksa aradın mı onu?
3: Tamamen tesadüf eseri. RX-3 ararken karşıma bu çıktı.
1: Dediğim gibi arabaların ruhu vardır. Sen bulmasan bile onlar seni bulur. Beni dinleyin. Evet. Bir hafta öncesine kadar bu sıradan bir Mazda. Onu dahi mekanisyen arkadaşım Ed'e teslim ettim. İşte aracı bu hale getirdi. Birçok değişiklik yaptık. BBS jantların üzerine yılan derisi motifleri işlendi. Daha önce böyle bir desenle karşılaşmamıştım. Kaporta yüzeyinin birçok yerine bu motifi işledik.
0: Pip de birçok değişiklikle bize yardım etti ve araç şu an bomba gibi. Sonuç harika oldu.
1: Bu arabayı satışa çıkaracağız. Sizce böyle bir araca insanlar ne kadar önerir?
2: Bugünlerde bakımlı bir ikinci el spor araba bulmak zor. Yeni motor, jantlar ve grafiklerle en aşağı 9000 ya da 9500 pound eder.
1: Harika.
0: Bu,
1: işte bu iyi
0: haber. Gayet makul bir fiyat.
1: Yaptığımız şeyle gurur duyuyorum. Buraya gelip bizimle birlikte olduğunuz için size de çok teşekkür ederiz. Wankel bayrağını birlikte sırtladık değil mi? Hepinize teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere.
1: 9500 pound çok da kötü sayılmaz değil mi? Ama bence yine de 10.000'i zorlayabiliriz. Bu görünüme sahip sağlam motorlu bir araç için 10.000 bence fazla sayılmaz.
0: Evet haklısın. Bunun gibi sürüş keyfi veren bir araca her zaman rastlayamazsın. 10.000 pound bence hiç de abartılı bir fiyat olmaz.
1: Evet bunu deneyeceğim. Bu aracı satmadan önce son bir kez daha denemek istiyorum. İzin verir misin?
0: Durduğun kabahat.
1: Mazda RX-7 aracımızla uzun bir süreci geride bıraktık. 5000 pound'a aldığım bu aracı 10.000'e satmayı deneyeceğim. İyi bir haberim var. Şu ana dek bir değil, tam 7 kez araç için arandım. Hepsi de aynı adamdan geldi. Onu tanıyorsunuz. Bu kişi Nick. Bana aracı satan kişi oydu ve şimdi geri almak istiyor. Bakalım nasıl bir karara varacak. Hoş geldin Nick. Ne oldu? Aracını mı özledin?
4: Evet sanırım öyle oldu. Onu sattığıma pişman oldum.
1: Eminim böyle hissetmişsindir. Araç sende bağımlılık yaratmış. Yerinde olsam ben de özlerdim. Senden aldığım bu aracı şimdi 10.000'e satmaya çalışıyorum. Ne diyorsun? Şaşırdın değil mi?
4: Peki 10.000 değil de 9.000 pound'a anlaşsak nasıl olur?
1: Evet demeyi çok isterdim ama biraz da bu araç üzerinden kar etmek istiyorum. Zor bir durum biliyorum. İki beyefendi gibi 9500 pound'a uzlaşmaya ne dersin?
4: Tamam.
1: Anlaştık o zaman. Bu harika. RX-7'ni geri almış oldun. Atölyede ilk kez bir Wankel motor görmek güzel bir deneyimdi. Yeni bir soğutma sistemi, artırılmış beygir gücü ve yeni görünümü sayesinde araç bize 1500 pound gibi bir kar getirdi. Mazda RX-7'yi iddialı bir arabaya dönüştürdük ve gurur duyuyorum. Aracı eski sahibine yaklaşık 2 katı bir fiyata satmayı başarmak çok da kolay bir iş değildi. Yeni araç hikayelerimizi izlemek istiyorsanız, tamirat tadilatın gelecek bölümlerini sakın ama sakın kaçırmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
16: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
17: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biri

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Kurdu Avcıları'nın yeni bölümlerinde toplamda 60 yıllık deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda eşya satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'den kır evi uzmanı Alistair Dryburgh, geleneksel şeyleri çok seviyor.
5: Fena değil değil mi?
6: Evet güzel, çok şık.
5: Galler çam taverna sandalyesi.
6: Sakın bana satmaya çalışma.
5: Sana satmaya çalışmıyorum.
4: Vikinat iç mekan tasarımı konusunda çok becerikli.
3: Bence bu kesinlikle harika. Almalıyız.
4: Londra'dan Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından bulduğu endüstriyel hurda malzemelere tutkuyla bağlı.
6: Bunlar Gent of Leicester tarafından yapılmış ve Genel Posta İdaresi'ne ait.
4: Serkan'ın kardeşi Jay yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
7: Paslanacak bir şey yok, bozulacak bir şey yok. Bu yüzden sonsuza kadar dayanıyor.
4: En iyi antikaları ve dekoratif hurdaları bulmak için birlikte ülkeyi dolaşıyorlar. Bu bölümde...
8: Merhaba.
4: Batı Sussex'te Serkan ve Jay nihayet kendilerine denk rakiplerle karşılaşıyorlar.
6: Çok güzel sakallarınız var dostlarım.
9: Teşekkür ederim tabii ki sizin şerefinize.
4: Galler'de Alistair ve Serkan geçmişi binanın dokusuna kazınmış tarihi bir denizcilik deposu keşfediyorlar.
10: Duvarların her yerinde uzun gemilerin güzel kare kalem çizimleri var.
5: Akıllara durgunluk veriyor. Evet. Buranın tarihinin bir parçası.
4: Cardiff'teki bir bit pazarında işler karışıyor.
6: Bunlar eski mi peki? Yani bu ikisi?
5: Evet, karıştı dostum. Aa,
6: tamam.
5: Durumu daha da kötüleştiriyorsun.
4: Serkan ve restoratör kardeşi Jay, endüstriyel hurda, vintage, aydınlatma ve cesur tasarımlar konusunda uzmanlar. Yeni ürünler ararken tek bir çatı altında yüzlerce eşyanın yer aldığı adeta birer hazine sandığı olan koleksiyoncuları ve hurda avcılarını ziyaret etmeyi seviyorlar.
6: Bizim işimizde ziyaret edilebilecek en heyecan verici yerlerden biri hevesli koleksiyoncular ve tutkulu hurda toplayıcılarıdır. Bu tür insanlar çok zaman harcamış, her yeri dolaşmış ve bu devasa koleksiyon oluşturmuşlardır. Bu tür insanları ziyaret etmeliyiz. Bu eşyaları bulmak için her yeri dolaşmak zorunda kalmamak için biraz daha fazla para ödemekten çekinmemelisiniz. Ve bu yerleri ziyaret ettiğinizde oradan muhteşem hazineler alabilirsiniz.
4: Bugün Yumakçı kardeşler hoşuma gidiyorlar. Orada nadir bulunan neon lambalar, vintage Amerikan eşyaları ve otomobil hatıralarını toplayan, koleksiyoncuyken satıcıya dönüşen iki kişiyi ziyaret edecekler.
7: Tamam. Dilo ve Jeff'i görmeye gidiyoruz.
6: İkisini de oldukça uzun süredir tanıyoruz. Yani Dino'yu.
7: Dino'yu.
6: 10 yıldan fazladır evet, tanıyoruz, evet. Dino, evet. Onu çok uzun zamandır tanıyoruz. Otomobil ve otomobille ilgili bilmek istediğimiz her şey konusunda Dino her zaman başvurduğumuz kişidir. Dino ve Jeff gerçekten bilgilidir. Bu yüzden bugün bazı otomobil eşyalarıyla geri döneceğimizi düşünüyorum.
7: Ve Dino'nun her zaman güzel neon ışıkları vardır.
6: Evet, çok fazla neon ışığı yapıyor öyle değil mi?
7: Ve bilgileri.
6: Evet. Evet, evet, bu konuda bilgililer. Topladıkları her şeyin ardında hikayeler var. İkisi de karakterli insanlar.
4: Porsche, 13. yüzyıldan bu yana bir pazar kasabası olarak gelişti. Arnavut kaldırımlı sokakları asırlık binalarıyla tarihi cazibesini hala koruyor. Bu yeşil bölge Retro Heist adı altında ticaret yapan Dino Nicolau ve Jeff Hall'un ortak koleksiyon tutkularının sonucu olan renkli vintage nadir parçaların bulunduğu devasa bir salona ev sahipliği yapıyor.
9: Londra'daki bir araba bagajı pazarında tanıştık. Sergilemek için tuhaf bir minibüs ve elektrikli bir süt kamyoneti getirmiştim. Pazarda dolaşırken bu genç adamı gördüm.
11: Orada satış yapıyordum. Sen beni rahatsız ediyordun. Sonra
8: 5 dakikalığına sohbet etmeye geldin ama bütün gün yanımda kaldın.
9: Evet, hemen kaynaştık ve onda gerçekten harika şeyler vardı. İşte böyle oldu.
8: 18 yaşımdan beri koleksiyon yapıyorum. Amerikan arabalarını ve o tür şeyleri seviyorum. Sonra bu ilgi giderek büyüdü ve şimdi bu seviyeye geldi işte. Bilirsiniz.
9: Delilik seviyesine geldi.
8: Delilik seviyesi, evet. Serkan ve Jay'i tanıyorum. Ama evimi hiç görmediler. Sadece pazara götürdüklerimin küçük bir kısmını görebildiler.
9: Evet.
8: Yani onları çok etkileyebilir. Kim bilir?
9: Onlarla bir süre önce tanıştım. Sanırım bugün karşılaştığımız tek sorun sakal kıskançlığı. Gerçekten bence evet. Sorun bu.
8: Evet, bu konuda evet. Bir şeyler yapabiliriz.
9: Bu konuda bir şeyler yapabiliriz. Evet, bunun üzerinde çalışırız.
8: Merhaba.
9: Hoş geldiniz.
11: Tanıştırmaya gerek yok. Nasılsınız? Çok güzel bir sakalım var Dino ve Cici.
9: Merhaba. Şerefinize. Evet. Bu sefer sakal konusunda geride kalmayacağız.
11: Evet, yakışmış.
9: Anladınız mı?
11: Hadi.
7: Sakal bırak.
11: Hadi içeri bakalım. Burayı iyice doldurmuşsunuz.
9: Bazıları öyle diyor.
11: Dino's Diner. Aa, o gerçek miydi yoksa?
8: Hayır. 1970'lerdeki bir tiyatro gösterisinden kalma.
11: Senin için iyi bir parça.
8: Benimle biraz bağlantısı var, evet.
11: Evet, adın.
8: Ve sonra dünyadaki tek Forrest Gump neon ışığı var, değil mi?
11: Baba Gump.
8: Amerika'da bu restoranlar var ama hiçbirinde neon ışığı yok. Bu dünyadaki tek neon ışığı, değil mi?
11: Gerçek bir Baba Gump restoranı var.
8: Vardı. Londra'da. Birkaç yıl önce kapandı ve çöp konteynerini atacaklardı. Şans eseri inşaatçılar oradayken biz de oradan geçiyorduk ve hayır lütfen onu atmayın dedik, aldık.
11: Dino ve Jeff'i görmek her zaman heyecan verici. Ne getireceklerini asla bilemezsiniz. Bildiğiniz tek şey ne getirirlerse getirsinler, bu dünyadan olmayacak bir şey olacağıdır. Tuhaf ve muhteşem şeyler. Dino ve Jeff ikisi de çok uzman koleksiyoncular. Gerçekten çılgın şeyler topluyorlar ve biriktiriyorlar. Hızlı tren neonu.
8: Evet. Bu orijinal bir Luna Park neonu. Tüm harflerin eşit olmadığını, hatta farklı boyutlarda olduklarını görebilirsiniz.
11: Evet.
8: Tamamen el yapımıdır, tamamen. Luna Park'lar çok uzun zaman önce ledlere ve ampullere geçmişti. Bu yüzden neon çok ama çok nadir bulunur.
11: Anlaşılıyor ki bu biraz eski ve bu harika bir şey. Çünkü çok satılabilir. Dino bana bunun aslında bir Luna Park'tan geldiğini söylüyor. Yani yerindeydi. Amacına uygun kullanılmıştı. Bu önemli bir detay. Bunu kaça satarsın? 10 yıldır tanıdığın bir arkadaş için. Belki daha fazla, ha? Ne dersin?
8: Muhtemelen 2,5 civarı.
11: 2500 mü?
8: 100.
11: Ha, 100.
9: Şuna bak, değere inanamıyorum.
11: 2,5 dediğinde tamam. Tamam, 250 en iyi fiyat.
8: Hemen.
11: Jay, şu ne düşünüyorsun? Bu oldukça güzel.
7: Güzel.
8: Evet. Teşekkür ederim efendim.
11: Hadi 250, tamam, harika. Çoğu zaman neon bulursunuz. Çalışıp çalışmayacağı her zaman bir kumardır. Satın alabilirsiniz. Üzerine epey para harcayabilirsiniz. Gazı boşalmış olabilir. Yeniden gaz doldurmanız gerekir ve bu çok pahalıya mal olabilir. Bu zaten çalışıyor. Her şey takılı ve fiyatı da harika.
9: Oo, ağır mı geldi?
11: Hey, bu eski İsveç otomobili karakteri, öyle değil mi ha?
8: Lastik adama çok benziyor.
11: Evet.
8: Ama özel yaptıkları ultra nadir bir versiyon bu. Ancak hiç kullanılmamış gibi görünüyor. Hem de hiç.
11: Durumu iyi, öyle değil mi?
8: Evet.
11: Bu Jakob. İsveç otomobil amblemi. Eskiden büyük kamyonların üstünde dururlardı. Üst kısımda olurdu. Durumu çok iyi. Çatlak yok, kırık yok. Işık için delikleri de hazır. Gayet iyi bir parça. En iyi teklifin nedir? Ama en iyisi.
7: 180.
9: Affedersin. Lanet olsun. Kalp rahatsızlığım var. 200. Bu kesinlikle son olur. Teşekkür ederim. Alın bakalım.
11: Harika. Evet. Teşekkürler. Bunun için verebileceği en iyi fiyat 200. Çok gibi geldiğini biliyorum ama bu tür bir otomobil ve böyle bir karakter varken çok çok iyi satabilirler.
8: Buraya gelin lütfen. Bu otobüs yön levhalarından birkaç tane ve daha fazlası da var. Peckham'ı kim aldı acaba? Bunları çok uzun zaman önce aldım. Herkes onları parçalara ayırmaya başlamadan önce.
11: Evet. Eski otobüs tabelaları. Bunlar otobüsün nereye gittiğini gösterir. Artık bunlar oldukça moda oldular. İnsanlar bunları kesip çerçeveletiyorlar. Çünkü üzerindeki her durak başkası için farklı bir anlam ifade ediyor. Çoğunlukla Güney Londra'dan ve Peckham'dan var. Peckham Rye var. Elephant and Castle var. Mükemmel parçalar. Bu ne kadar?
8: Ne dersin Jeff?
11: Sadece ne kadar olduğunu bilmek istiyorum.
9: 180.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi.

0: hazineyi ziyaret ediyorlar.
1: Burayı iyice doldurmuşsunuz.
0: Bazıları öyle diyor. Tam da aradıkları gibi bir vintage Londra otobüsü tabelası buldular. Ama fiyatın uygun olup olmadığından emin değiller.
1: Ne kadar?
2: Ne dersin Jeff?
1: Sadece ne kadar olduğunu bilmek istiyorum.
0: 180.
1: Adamın elini sık. En iyi teklifin bu mu yani? 180.
0: Evet öyle. Yani bunda daha çok var.
1: Bunlar ya baskı işiyle uğraşan birine gidecek ve onlar tüm montajı ve çerçevelemeyi yapacaklar. Toplu olarak satacaklar. Ya da ben bunları kesip monte ettirip çerçeveleteceğim ve bu şekilde çok daha fazla kar elde edeceğim.
0: Buradaki bazı sanat eserlerini gördünüz mü? Bunlar orijinal sanat eserleri. Hepsini çok seviyoruz. Eğer detaylı olarak bakarsan bu gerçekten özel bir şey. Bunlar bir dergi için yapılmış.
1: Aa, evet, evet.
0: Evet, hepsi farklı sanatçılar tarafından yapılmış.
3: Bunların hepsi elle çizilmiş. Bilgisayarda falan yapılmış değiller.
1: Bunlar araba şemalarıyla tanınan Brian Hatton adında çok ünlü bir sanatçı tarafından yapılmış. 1960'larda bazı çok ünlü otomobil dergileri için bu tür çizimler yapardı. Ama bunlar tıpkı gerçek el çizimleri gibi. Üzerlerinde kendi imzası var, mükemmel. Gerçekten çok çok güzel parçalar.
0: Otomobillerin kesit çizimleriyle tanınan Brian Hatton, 1960'lar ve 70'lerde dergi illüstratörüydü. Formula arabalarından küçük aile araçlarına kadar her şeyin mekanik işleyişini ustaca yakalayan Hatton'un eserleri bugün yüksek koleksiyon değerine sahip. Kartona, kalem ve mürekkeple çizilmiş bu orijinal örneklerin her biri 225 sterlin edebilir.
1: Bunlar ne kadar eder?
0: Her biri için en az 100 sterlin almam gerek. Bunlar bilgisayarların ortaya çıkmasından önceki bir dönemi temsil ediyor. Bir daha böyle bir şey göremezsin.
1: Evet, aynen öyle. Jeff, sana bir şans vereyim mi?
0: Tamam.
1: Evet.
0: Çok güzeller. Sanırım bu hangisi? Bu arkasında yazıyor olmalı. Aile arabası var. Yani bu da bir İngiliz arabası.
1: 65, şuna bak.
0: Evet.
1: Evet, onu da alacağım.
0: Teşekkür ederim.
1: Harika. İki tane seçtim ve ikisi de 1960'lardan kalma. İkisi de İngiliz markası. Hiç böyle bir şey satmadım. İşte bu yüzden bu tür yerlere geliyoruz. Artık varlar, yani satma şansım da var. Ama kim bilir, bunları yeterince hızlı satabilirsem daha fazlası için geri gelebilirim. Sanırım bu kadar. Her şeyi
0: sanırım
1: gördük mü?
0: Hemen hemen her şeyi gördünüz.
1: Tamam. O zaman ofise gidelim.
2: Su ısıtıcısını açalım.
1: Bir fincan çay, sonra da biraz nakit ayarlayalım.
3: Evet, nakit olsun.
1: Evet, biraz nakit çıkaralım. Tamam.
2: Hadi.
1: Evet. Bugün gerçekten çok iyi bir gün oldu. Yani koleksiyonlarını görüyorsunuz. Her yerden gelmiş. Bu adamlar çok çalışkanlar ve bu çok belli oluyor. Küçük bir araba lambası gibi gerçekten küçük bir şeyden devasa bir itfaiyeci aracına kadar aradaki her şey var. Bu gerçekten çok çok çılgınca bir durum. Sanırım bugün aldığım en ilginç şey İsveç otomobili amblemi. Gerçekten çok memnunum. Bunu pek çok kişinin gördüğünü sanmıyorum. Bu piyasada çok çok yeni olacak ve umarım çok çabuk satılır. Beyler, bugün için çok teşekkürler.
3: Benim için zevkti. İkinizi de görmek güzeldi.
1: Teşekkürler dostum. Her zaman. Dino, Jeff.
0: Elbette. Teşekkürler. Görüşeceğiz.
2: Olabilir, evet.
1: Evet, tamam. Kendine iyi bak.
0: Bir dahaki sefere görüşürüz dostum.
1: Teşekkürler. İyi bak kendine.
3: Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Çocuklarla çok güzel bir gün geçirdik. Onlarla tekrar görüşmek güzeldi bence.
0: Onları görmek kesinlikle harikaydı. İyi çocuklar ve anlaşmak kolay. Bizim de sevdiğimiz şeyler hakkında bilgili ve tutkulular. Ve gözlerinden bunun onları heyecanlandırdığını görebilirsiniz. Ve biz de bunu istiyoruz. İnsanların elimizdeki şeylerden heyecanlanmasını istiyoruz.
3: Şeyler mi? Evet, şeyler.
0: Daha büyük kulübe ihtiyacımız
3: evet,
0: var.
3: Evet, çok doğru söylüyorsun.
1: Ah, çok eğlenceliydi.
2: Güzeldi.
1: Evet, orada güzel bir eşya koleksiyonu var.
2: Aldığımız o amblemi gerçekten beğendim.
1: Aa, evet.
2: Güzeldi.
1: Evet, daha önce hiç görmemiştim. Yani karakteri görmüştüm ama satılık olanını hiç görmemiştim. Dino ve Jeff de her zamanki gibi çok eğlenceliydiler. Sakallarıyla ortaya çıkmalarına ne dersin?
2: Hala yeterince iyi değil.
1: Dinle dostum. Kendi sakalını uzatmıyorsan sahte sakalla gelme, öyle değil mi? Bize geleceksen sakalını uzatıp sonra gel. Ama yine de komikti.
2: Komikti.
0: Kardeşlerin stoklarına ekleyecekleri renkli eşyalarla dolu başarılı bir gezi oldu.

0: oldu. Jay bulduklarıyla birlikte Kuzey Londra'ya dönerken Serkan satın alma gezisine devam ediyor. 5 saat batıya Galler'e gidiyorlar. Alistair'la birlikte kendi bölgesine yakın hazinelerle dolu tarihi bir yere erişim hakkı olan yerel satıcıyla buluşacaklar.
1: Peki o zaman Serkan, bugün ikinci evimize gidiyoruz.
2: Güzel.
1: Abertavie'ye gidiyoruz.
2: Abertavie
1: dostum. Cardigan, James Lynch'i göreceğiz değil mi?
2: Tamam.
1: The Albin adlı bir oteli var.
2: Tamam, güzel.
1: Tam deniz kıyısında. Bir garajı var. Ayrıca denizin karşısındaki depoda fazlalık mobilya, aydınlatma ve çeşitli eşyalarla dolu bir alanı var. Ve orayı da göreceğiz.
2: Tamam.
1: Cardigan'ı çok seveceksin dostum. Çok güzel bir yer. Bir kalesi var. Ben bayılıyorum. Seni
2: Pinterest
1: oraya götüreceğim.
2: Mi?
1: Evet, çok güzel dostum. Biz
2: güzel.
1: Ona güzel deriz.
0: Cardigan kasabası Galce'de Tavy nehrinin ağzı anlamına gelen Abertavie olarak bilinir. 1800'lerin başında Galler'in en işlek ikinci limanıydı. Gemi yapımı ve transatlantik ticaretin merkeziydi. Günümüzde kıyıdaki yaban hayatı gözlemciliği ve çok sayıda bağımsız dükkan ve işletmesiyle tanınıyor. Bunların arasında sahibi James Lynch tarafından bir otele dönüştürülen ve eski bir depo olan Albion Abertavie de bulunuyor.
3: Yıllar boyunca 2003'te satın aldığım bu otel gibi mülkler satın aldım. Aldığımda sadece lastik deposu olarak kullanılıyordu. Durum oldukça kötüydü. Yapısal olarak içi berbat durumdaydı. Ancak tarihsel olarak çok önemli bir yer. Denizcilik ambarı, tahıl deposu, gümrük ambarı ve yelken atölyesi olarak kullanılmış. Çok fazla malzeme, eşya ve mobilya topluyorum. Bu binada ya da diğer binalarda kullandığım, muhtemelen 40 yıldır sahip olduğum parçalar var. Ve sonunda onlara bir kullanım alanı bulabiliyorum. Ama aslında binaları dönüştürmek bir proje. Yani tutkulu olduğunuz bir şeye girişiyorsunuz. Para da kazanıyorsunuz, güzel. Zor olan kısım da bu. Ama sanırım işi yapmaktan gelen tatmin en güzeli.
1: Günaydın.
3: Merhaba.
1: James. Nasılsın?
3: Merhaba Alistair.
1: Ben Alistair.
2: Merhaba James, ben Serkan.
3: Merhaba Serkan, memnun oldum, hoş geldiniz. Cardigan ve The Albion Abertavie'ye hoş geldiniz.
1: Ne harika bir yer. Peki bu binayı ne zaman aldın?
3: Bina yaklaşık 25 yıldır bizde. Ama karantina sırasında The Albion olarak restore edildi.
2: Harika, çok güzel bir bina, kesinlikle çok güzel.
3: İçeriği gezdireyim mi?
2: Evet,
1: evet
2: lütfen.
1: Lütfen.
2: Taş binaları çok seviyorum Alistair.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Cardigan'a sık sık gelirim. Burası çok güzel bir yer. Buranın içini görmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü eski, neredeyse terk edilmiş bir binayı bu muhteşem otele dönüştürmüş ve bina tarihle dolu. O yüzden içeri girmek için sabırsızlanıyorum.
3: Burada bina ile ilgili oldukça önemli bir şey var. Bunu görmenizi istiyorum.
1: Tamam.
3: Özellikle bu katta, duvarların her yerinde uzun gemilerin güzel kara kalem çizimleri olduğunu fark ettik. Ayrıca orada halat veya yelken bezi uzunlukları için hesaplamalar da var.
1: Vay canına.
3: Bunu keşfettikten sonra, yani birer birer çizimleri gördükten sonra tüm katın bunlarla kaplı olduğunu fark ettikten sonra bunun çok değerli olduğunu
1: aklı
3: düşündüm. Bu bir hediye. Evet.
1: Burası bu yerin tarihinin bir parçası.
3: Evet. Hepsi 1850-1860 civarında. Yani belirli bir döneme ait. Ve bu hikayeyi yeniden anlatabilmek yaptığımız
1: kesinlikle
3: işin özü açısından çok önemli.
1: Yukarı çıkıp eski çalışanların, denizcilerin duvarlara çizdiği tüm o çizimleri görmek, bu inanılmaz bir şey. O duvarı keşfetmek zaman almış ama tabii ki buna değmiş.
0: Alistair ve Serkan otelin tarihini inceledikten sonra James'in yıllar boyunca topladığı mimari kalıntılar ve mobilyalarla dolu depoları görmek istiyorlar.
3: Bu sahip olduğumuz birkaç depodan biri.
1: Tamam. Eski bir garaj mı?
3: Evet, eski bir garaj var.
1: Peki, burada ne olduğunu hep merak etmişimdir.
3: Evet, işte buradayız. Bu depo kısmen depo, kısmen de kurtarılmış malzeme.
1: Evet, harika.
3: Evet, çöplük. Burada her türlü şey var. Kanolar, bir sürü kapı. Görüyorsunuz.
1: Eski boyaları da seviyorsun değil mi?
3: Evet, seviyorum. Böyle güzel.
1: Evet.
2: Gerçekten çok güzel, öyle değil mi?
1: Sehpalar mı?
2: Evet, rengi.
3: Evet.
2: Bunları da gördün mü?
3: İnanılmaz bir şekilde. Bunlar aslında işçilerin kullandığı sehpalar. Dökme
2: demiş. Bunları da satıyor musun?
3: Satabilirim.
2: Peki ne kadar istiyorsun?
3: Şey, ne kadar ettiklerini biliyorum ama ikisi için muhtemelen 140 diyebilirim.
2: 120'ye satmaz mısın? Biliyorum küstahça ama.
3: 120 diyelim.
2: Tamam, 120'yi alırım o zaman. Evet, harika.
3: Bana uyar.
2: Çok güzel. Bunlar gerçekten çok güzel.
1: Evet.
2: Üstleri kafesli masalar. Londra'da bunlara bayılırlar.
1: Mutluyum.
2: Evet. Al bakalım, mutluyum.
1: Güzel, güzel.
2: Garajım odunla dolu. Kardeşime odunlardan bir kısmını bir araya getirerek güzel bir masa tablası yapacak ve muhtemelen 350 sterlin civarında tutacak.
3: Burası kömür deposu. Aslında eskiden kömür deposuydu.
1: Kömür deposu.
3: Evet, Ronnie Rees'in kömür deposu.
1: Peki bu James? Sanki kesilmiş gibi görünüyor değil mi?
3: Oranları tuhaf değil mi?
1: Bunlar en arkada.
3: Evet.
1: Bunu biraz da aşağı çıkaralım mı? Bu gerçekten güzel. Küçük boyutlarda bir çam taverna bankı. Bu taverna bankları yıllar önce Galler'deki her yerde vardı ve eğer bir köşeye tam sığmazlarsa bunları keserlerdi. Kesilmiş olabilir ama bu önemli değil. Güzel bir parça. Çam ağacından yapılmış, işlenmemiş ve kutu şeklinde bir bank. Yani saklama alanı var.
0: 18. yüzyılın sonlarından itibaren çam ağacı Kuzey Amerika'dan Cardigan gibi limanlara büyük miktarlarda ithal edildi. Ucuz ve bol miktarda bulunan yumuşak ağaç gemi yapımında, kilise iç mekanlarında ve Galler'deki tavernalar ile kır evleri için işlevsel mobilyalarda kullanıldı. Soğuk hava akımlarına karşı koruma sağlayan kendine özgü yüksek sırtlığıyla bu 19. yüzyıl mobilyası 600 sterlin edebilir.
1: Kesilmiş gibi bir his var içimde.
3: Evet, o asimetrik paneller biraz tuhaf değil mi?
2: Evet.
1: Evet ama kullanışlı bir boyutta.
2: Evet.
1: Evet, muhtemelen bir bardan filan. Bir taverna koltuğu değil mi? Öyle görünüyor.
2: Güzel bir antre mobilyası. Güzel bir antre mobilyası olur öyle değil mi?
1: Peki bu satılık mı James?
3: Evet, yakın zamanda bunu kullanacağımızı sanmıyorum.
1: 240.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Alistair ve Serkan Galler'in Cardigan kentinde hazinelerle dolu eski bir nakliye deposunu ziyaret ediyorlar.
12: Burada her türlü şey var. Kanolar, bir sürü kapı.
11: Alistair gözünü antika bir Galler mobilyasına dikti. Ama anlaşmayı tamamlaması gerekiyor.
13: Sadece oranlarını beğendim. 240.
12: Peki olur.
13: Evet, güzel.
12: Güzel, anlaştık. Evet.
13: Harika, teşekkür ederim. Fena değil değil
12: evet,
13: mi?
12: Evet, güzel.
13: Galler.
12: Çok şık.
13: Çam ağacından yapılmış evet, taverna sandalyesi. Beğendin mi?
12: Sakın bana satmaya çalışma.
13: Hayır hayır, sana satmaya çalışmıyorum. İki şekilde kullanışlılar. Üzerlerine oturabilirsiniz ve bu sandık koltuklarda eşyalarınızı saklayabilirsiniz. Yani evet, her zaman iyi satarlar. Uzun süre kalmaz. Çok hoş ve küçük bir şey.
12: Yukarıda daha bir sürü eşya var.
13: Harika, tamam. Yukarıya bir göz atabilir miyiz?
12: Sizi yukarıya çıkarayım.
13: Teşekkürler. Bacanlar.
12: Size söylediğim gibi burada daha fazla mobilya var.
13: Evet, biraz var değil mi? Tamam, o zaman iyice bir bakalım.
14: Galeri başlıklarını satıyor musun?
12: Evet. Yani kullandığımız o opalin kilise evet, ışıklarından çok var. Her yerde var.
14: Evet.
12: Ama evet, onları satarım çünkü cam gittiğinde geriye galeri kalıyor.
14: Evet. Çünkü raflar dolusu eşya var bende. Onlara her zaman ihtiyacım var. Bir çiftine 50 sterlin ödeyebilirim.
12: 60 yap, kabul edeyim.
14: Kabul.
12: Güzel.
14: Harika. Üstteki bakır veya pirinç parçaya galeri denir. Işığı tutar. Zincir de onu tavana tutturur. Bu galeriler 1930'lardan kalma. İkinci Dünya Savaşı öncesine aitler. Beyaz opalin difüzörleri var. Bu da meşe palamudu şeklinde bir abajur gibi. O galeriye uyacak farklı türler var. Araba bagajlarını karıştırırken ya da antika fuarlarına gittiğimde galeri görürsem her zaman satın alırım. Ve yan tarafta gördüğüm başka bir şey var. Ona uzanabilir misin? Bir lale sanırım, evet.
13: Neredesin?
14: Orada bir opalin var.
13: Bu mu?
14: Evet, evet o. Onlar satılık mı yoksa kullanacak mısın?
12: Evet, onlardan 6 tane vardı. Diğer 5'ini kullandık. Tek kalan bu oldu.
14: Sanırım bunları biliyorum. Sanırım bağlantı parçaları bende var diye düşünüyorum.
12: Evet, düz metal bir kapak gibi
14: evet,
12: bir şey.
14: İçine giriyor.
12: Evet.
14: Peki 30 sterline ne dersin?
12: Peki 3 tanesi için 100 sterlin.
14: 3 tanesi 100, tamam. Lale şeklindeki opalin için orijinal bir yuva var elimde. Bunlar keşiş başlığı tipi yuvalara uyuyor. Bunun için 40 sterlin ödedim. Şimdi size küçük bir sır vereceğim. Biliyorsunuz her zaman parça topluyorum. Örneğin camı olmayan galeriler bulduğumda ya da galerisi olmayan camlar bulduğumda. Çünkü eksik olduğunda satan kişi size her zaman daha ucuza satar. Parçaları ayrı ayrı bulduğunuzda çok daha büyük bir kar marjı olur. Bu da bir tür hile sayılır.
13: Sanırım işimiz bitti.
14: Sanırım bitti.
12: Tamam,
13: ona
12: çok teşekkürler.
14: Parasını ödeyelim ve evrak işlerini halledelim.
13: Tamam James, hadi halledelim. Bugün James'le gerçekten güzel bir gün geçirdik. Sonunda onunla görüşmek güzeldi. Yıllar boyunca onun hakkında çok şey duydum. İyi bir iş adamı ama aynı zamanda gözü de var. Kurtarma işinde gözü olan biri. Ne yaptığını biliyor ve doğru yapıyor. Bu işlerden anladığını biliyorum.
12: James, umarım sizin için verimli olmuştur.
14: Harikaydı, çok teşekkürler.
12: Teşekkür
14: çok
12: ederim
14: teşekkürler.
12: James. Hoşça çok kal, eğlenceliydi. James.
14: Görüşürüz, hoşça kal.
12: Hoşça kalın.
15: Bye.
14: Cardigan çok güzel değil mi? Gerçekten. Tam fotoğrafını çekip kartpostala koymalık. Aldığım her şeyden çok iyi kâr elde edeceğimi hissediyorum.
13: Benim için önemli olan bir saatlik mesafede yaşayan biriyle bağlantı kurmak oldu.
14: Evet, aynen öyle.
13: James sürekli emlak satın alıyor. Her zaman bir şeyler işletir.
14: Evet.
13: Bir saatlik mesafede yaşayan bir antika satıcısı
14: kesinlikle
13: var.
11: Minibüslerini harika parçalarla dolduran Alistair ve Serkan, doğuya, Cardiff'e, her türlü hazineyi sunma potansiyeline sahip geniş bir kapalı pazara doğru yola çıkıyorlar.
14: Peki Alistair, beni bugün nereye götürüyorsun?
13: Cardiff'teyiz dostum.
14: Güzel.
13: Galler'in başkentindeyiz.
14: Güzel.
13: Daha önce buraya geldin mi?
14: Sanmıyorum.
13: Evet, Cardiff kapalı bit pazarı. Ama bence daha çok bir merkez havası var.
14: Tamam, yani antika merkezi gibi.
13: Evet ama bit pazarı diyorlar.
14: Tamam. Her zaman bakmaya değer. Herhangi bir bit pazarı, araba bagajı, satışı gibi yerlere her zaman burnumu sokarım.
13: Bence bakmalısın ama oraya 10 kez gidebilirsin ve belki bir kez bir şey alırsın değil mi?
14: Evet. Ama 10 kez gidersin, bir seferinde bir şey bulursun. Ve o zaman bulduğun o şey gerçekten özel olur.
13: Evet, doğru, evet.
11: Cardiff'in tarihi 2000 yıllık bir geçmişe sahip. Roma Kalesi daha sonra Normanlar tarafından yeniden inşa edildi ve genişletildi. 1955'te Galler'in başkenti ilan edilen şehir, Galler'in en büyük antika pazarlarından biri olan ve Lori Rossiter tarafından yönetilen Cardiff Kapalı Bit Pazarı da dahil olmak üzere pek çok ulusal kurum ve turistik mekana ev sahipliği yapıyor.
0: Bit pazarını 10 yıl önce kurduk. Antika, vintage, retro, mücevher, hayal edebileceğiniz her şeyi satan yaklaşık 40 bağımsız satıcımız var. Bence bit pazarı harika bir konsept. Küçük işletmelerin minimum maliyetle işe başlamasına ya da karşılaşabilecekleri baskılar ve ekonomik masraflar olmadan gelişmesine olanak tanıyor.
13: Günaydın.
0: Merhaba, tanıştığımıza memnun
13: ben
0: oldum.
13: Ben Alistair.
14: Günaydın Laurie, ben
0: Merhaba.
14: Serkan.
0: Merhaba, memnun oldum. Geldiğiniz için teşekkürler.
13: Bizi ağırladığın için
14: büyük,
13: teşekkürler.
14: Büyük değil mi?
0: Evet, çok büyük. Burada yaklaşık 2787 metrekare
13: gerçekten
0: alanımız
13: mi?
0: Var.
13: Gerçekten mi? Merkezi yönetiyor musun yoksa sahibi misin?
0: Merkezin sahibiyim.
13: Tamam.
0: Yaklaşık 40 bağımsız satıcı var.
13: Bir göz atabilir miyiz?
0: Lütfen.
13: Bu tarafa mı gidelim? Hadi.
0: İyi şanslar.
14: Çok teşekkürler.
13: Bu tür yerlere geldiğinizde far görmüş tavşan gibi olabilirsiniz. Gözleriniz her yere bakıyor ama gerçekten o kadar çok şey var ki hiçbir şeye odaklanamıyorsunuz. Bu kofferbağ.
14: Bu ne anlama geliyor?
13: Küçük bir sandık. Bağ küçük demektir.
14: Tamam.
13: O yüzden biraz yavaşlamalı ve metodik bir şekilde ilerlemelisiniz. Battaniyeleri taşımama yardım eder misin?
14: Tabii. Aa, güzelmiş.
13: Tamam, açmalıyız dostum. Bir bakalım. Yıkanmadıklarını hissedebiliyor musun? Bu iyi bir şey.
14: Tamam. Bu iyi bir şey mi?
13: Evet, oldukça sertler değil mi?
14: Evet, bunlar eski mi peki? Yani bu ikisi.
13: Doğru, karıştı dostum.
14: Aa, tamam.
13: Tamam, durumu daha da kötüleştiriyorsun.
14: Aa, iki farklı tarafı da var, evet.
13: Evet, görünüşe göre bunlar tekli değil mi?
14: Tekli mi?
13: Evet, evet. Yıllarca çok sayıda Galler battaniyesi sattım. Koleksiyoncular var, battaniye toplayan insanlar var. Bir de ev dekoratörleri, battaniyeleri kullanan iç mimarlar var. Ama en yüksek parayı almak istediğiniz yer burası. Battaniyelerin mükemmel olmasını istiyorlar. Eğer çok zahmet olmasa diğerine de bakabilir miyiz?
14: Hayır, artık nasıl yapılacağını anladım.
13: Dükkana gelenler oluyor, başlarına bir Galler battaniyesi geçirip dışarı çıkıyorlar ve gökyüzüne bakıyorlar. Çünkü ışık geçirmeye yatkındırlar. Bu yüzden içinden ışık parladığını görebilirsiniz. Ve ciddi alıcıların hepsi Galler battaniyelerini böyle satın alır.
14: Açıkçası bu şuradakinden daha iyi durumda.
13: Tekli battaniyeleri satmak her zaman daha
14: öyle
13: zordur,
14: mi?
13: Evet.
14: Sadece çiftli battaniyeleri istiyorsun, ha?
13: Kesinlikle, fiyata bağlı. Tamam. Beğendin mi?
14: Aslında oldukça güzeller.
13: Plastik mi, opal mi? Son derece nadir.
14: Çok nadir değil. Evet.
13: Neden iki anahtar var?
14: Üç tane de olabilir. Yani...
13: Üç.
14: Evet. Bak. Bir, iki, sonra sadece alt kısım.
13: Üç.
14: Evet. Şirket Stilnova adında bir İtalyan şirketi. 1960'lardan kalma. Bunlara 3 lamba bir arada diyoruz. Yani bir düğmeye basarsan sadece alt kısım yanar. Başka bir düğmeye basarsan sadece üst kısım yanar. Yani alt kısım söner ve üst kısım. Ya da düğmeye tekrar basarsan ikisi de yanar. Bu lambanın genel etkisini gerçekten arttırıyor. Bunlar opalin cam. Çok güzel yapılmış ve kullanıma hazırlar. Çift olarak her zaman daha iyidirler.
15: Merhaba.
13: Nasılsın dostum?
15: İyiyim.
14: Nasıl gidiyor?
13: Benim yerime geç.
14: Birkaç kez karşılaşmıştık. Evet.
15: İyi misin?
13: Evet.
14: Bunların Stilnova adında bir İtalyan şirketin ürettiğini biliyorum, doğru mu?
15: Evet ama tasarımcı...
14: Evet.
15: Reggiani.
14: Tamam. Reggiani.
15: Federico Reggiani.
14: Evet, evet. Stilnova Reggiani. Evet. Evet, tamam. Peki, ne kadar? Çifti 450 olur mu, ne dersin?
15: 300.

0: Teşekkürler.
1: Görüşürüz.
2: Ya ben
3: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
1: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break her an

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Didi 1,5 litre buzlu çay 30 lira.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Alistair ve Serkan Cardiff'te devasa bir antika pazarını ziyaret ediyorlar. Serkan onlarca tezgahın arasında şık bir çift İtalyan tasarımı lamba gördü.
13: Evet, Stilnova Regini.
12: Onları iyi bir fiyata almaya kararlı.
13: Tamam, peki ne kadar? Çifti 450, ne dersin?
14: 300.
15: Evet, bu iyi bir indirim.
14: Satışlarımın %70'i topta.
13: Öyle mi? Yani... Harika, evet. Çok güzel lambalar. Çok hoş lambalar gerçekten.
14: Evet. Kabloları da yenilenmiş.
13: Evet. Güzel başucu lambaları. Gerçekten iyi yapılmışlar. Üzerlerinde üreticinin işareti var, evet. Yanılma ihtimali yok.
15: Satıcı Dave, tezgah göze çarpıyor. İnsanı içine çekiyor, evet. Renkli, zevkli bir şekilde düzenlenmiş ve eşyalar doğru bir şekilde yerleştirilmiş. Burası çok aydınlık, taze bir hava var.
13: Bu Andres Pearson'a, İsveçli. Andres Pearson aydınlatma, öyle değil
14: evet,
13: mi?
14: Evet, evet, çok güzel.
13: Bunun pirinç versiyonundan vardı bende.
15: Öyle mi?
13: O türlerde hep çatlaklar olur, hep ufak kırıklar olur. Bu ise mükemmel. Altında yuvarlak bir ızgara var. Her şey tamamen mükemmel. Üzerinde orijinal kahverengi boyası duruyor. Çizik yok, leke yok ki bu özellikle İsveç lambaları için oldukça önemlidir. Biz patinayı severiz. Eşyaların yaşını göstermesini severiz. Ama bazı insanlar orta yüzyıl tarzı eşyaların kusursuz görünmesini de sever.
12: 1960'larda aydınlatma öncüsü Anders Pearson, form, işlev ve renk gibi İsveç tasarım ilkelerini benimseyerek İskandinav stilini dünyanın dört bir yanındaki evlere taşıyan şık bir lamba serisi üretti. Knabling lambası olarak bilinen bu örnek 1970'lerden kalma olup yarı saydam plastik bir abajura sahip. Mükemmel durumda olan parçanın değeri Serkan'a göre 750 sterlin olabilir.
14: Bunun fiyatı 400.
13: 350 yapamaz mısın? Ne dersin? Harika.
14: Güzel lamba.
13: Evet, çok güzel bir lamba.
14: Gerçekten güzel.
13: Evet, evet, evet. Büyük bir lamba. Dikkat çeken bir parça. Cardiff'teki bir bit pazarında olmasına şaşırdım. İşte bu yüzden böyle yerlere gelmek gerekiyor. Ve işte bu yüzden onu bulmak için geri kalan her şeyi incelemek gerekiyor. 350'de el sıkıştık. Bol bol para.
15: Bu battaniyeler ne kadar?
14: Tek kişilik mi?
15: Hızlıca baktık. Tek kişilikler.
13: Tek. Evet, evet,
15: evet, evet. Tek kişilik. Öyle değil miydi?
13: Evet, tek kişilik.
14: İkisi için 300.
15: Battaniye başına 150. Muhtemelen onlardan alabileceğim fiyat bu kadar. Büyük bir yama deliği var mıydı? Yama, evet. Renkleri iyi ama ortasında yama deliği var. Neredeydi? Orada.
14: Ha, tamam.
15: Evet.
14: 250.
15: Çifti 250. Teşekkürler.
14: Güzel.
15: Battaniyeler bu aralar çok moda oldu. Yıllar önce onları hayır dükkanlarından 20-30 sterline alabilirdiniz. Artık öyle değil, para ödemek zorundasınız ve insanlar battaniyeler için yüksek fiyatlar istiyor. İkisi 250 sterlin, fena değil. Tekniler fiyatı iyi, hala para ederler kesinlikle. Oradaki ne?
14: Yeni geldi.
15: Ne, bu mu?
14: O mu? Evet, bu evet. Sabah geldi.
13: Orta 100 yıl mı peki? Atomik. Evet.
14: Üzerine küçük bir abajur falan takacağım.
15: Öyle mi?
13: Ha, güzel.
15: Şirin değil mi? Hı-hı. Evet, güzel. Küçük lamba, karmaşık bir şey değil. Beni cezbeden de bu, çok basit olması. Farklı bir tat denemek gibi, üzerinde eski çatlamış boya vardı. Görünüşünü gerçekten de çok beğendim diyebilirim. Ne kadar?
14: 60.
15: 60. Üzerine bir abajur takarsan nasıl olur, beğendin mi?
13: Fena değil, oldukça evet, hoş görünüyor.
14: Test edilmedi.
15: Hayır hayır, evet, olduğu gibi 60 sterlin.
14: Harika. Daha yeni geldi çünkü.
13: Çok hoş.
15: Evet. Benim için iyi ama belki de orta yüzyıl eşyalarına gerçekten meraklıysanız, her şeyin en iyi örneklerini istiyorsanız o zaman bu lamba size göre olmayabilir. Görünüşünü beğendim.
13: Bunu yeniden kablolaması için birine ihtiyacın olabilir.
15: Ne? Kardeşin yapacak. Sen yapmayacaksın.
13: Gerçekten çok iyiydi. Çok fazla şey almadım ama iki tane gerçekten iyi parça aldım. Ve evet, aldığım parçaların kârı burada bütün günü geçirmeme değdi diyebilirim.
15: Her şey azim meselesi. Bir şeyler almak gerekiyor. Burada o kadar çok şey var ki büyük ihtimalle bir şeyler alıyorsunuz. Galler battaniyeleri, nereye gidersem gideyim, satın alınabilecek bir battaniye görürsem onu minibüse yüklemeliyim. Çünkü satılıyorlar. Her gün satılıyorlar. Orta yüzyıl aydınlatmaları. Bu benim için bir deneme. Denemeye karar verdiğim bir şey. Üzerinde çok fazla iş yok ve çok pahalı da değil. Bu benim için uygun bir şey.
13: Evet, bugün bizi ağırladığın için
2: geldiğiniz
13: çok teşekkürler.
2: Geldiğiniz için teşekkürler.
15: Teşekkürler.
2: Gününüz iyi geçti
15: çok
2: mi?
15: Çok iyiydi, gerçekten çok,
2: çok
15: iyiydi.
2: Çok iyi. İyi bir pazarlık yaptınız mı?
13: Evet, evet kesinlikle. Evet, birkaç harika lamba buldum.
2: Güzel, çok iyi.
13: Gerçekten de iyiydi, çok teşekkürler.
15: Çok teşekkürler,
2: geldiğiniz için
15: görüşürüz.
2: Teşekkürler, güle güle.
15: Tamam dostum, kapalı bit pazar hakkında ne düşünüyorsun?
13: İçeride bir sürü şey var, çok büyük
15: evet,
13: bir yer.
15: Evet bir sürü dostum, bir
13: evet,
15: sürü.
13: Evet, gerçekten çok fazla eşya var. Aldığım büyük lamba, İsveç malı olan. Yani Almanya'ya gittiğimizde, Avrupa'ya çıktığımızda öyle şeyler bulmayı beklerim. Ama Cardiff'e kadar gelip bunu bulmak gerçekten beklemediğim bir şeydi. Bunu gerçekten beklemiyordum.
15: Bunu beklemiyordun.
13: Evet beklemiyordum.
15: Satacak mısın?
13: Evet çok iyi satacağım. Galler battaniyelerini aldın değil mi?
15: Galler'in kuzeyinden güneyine kadar yün evet, fabrikalarıyla dolu olduğunu hayal ediyorsun değil mi?
13: Tamam.
15: Bu Galler tarihimizin bir parçası. Galler'deki yün fabrikaları çok büyük bir endüstriydi. Ve her fabrikanın kendine özgü desenleri vardı. Yani Galler battaniyelerinde gördüğünden çok daha fazlası var. İnsanlar bunları koleksiyon yapıyor.
12: Harika alışverişlerim yapıldı. Başarılı bir hafta oldu. Antik hazinelerle dolu yerleri ziyaret etmek karşılığını verdi. Serkan Londra'ya dönerken Alistair Batı Galler'e gidiyor. Ancak dükkanına gitmeden önce Cardiff'te satın aldığı Galler battaniyeleri hakkında daha fazla bilgi alabileceğini umduğu eski bir tanıdığı ziyaret ediyor.
15: Bugün evimden çok uzak değiliz ve Jane Beck adında bir arkadaşımı görmeye geliyorum. O Galler battaniyeleri konusunda uzman. Bunların tarihlerini ve doğru fabrikadan aldığımı teyit etmek istiyorum. Yaşını teyit etmek istiyorum çünkü tüm bunlar değerini artıracak, evet. Ve sattığım şeyden emin olmak istiyorum.
4: Merhaba.
15: Merhaba Jane.
4: İçeri gel, bugün yanında ne var?
15: Komik bir şekilde Galler battaniyeleri. Burası yine harika görünüyor. Buraya her geldiğimde battaniyelerinizin çok güzel sergilendiğini görüyorum.
4: Evet.
15: Burada getirdiğim battaniyelere benzeyen iki tane görüyorum. Ama her zaman değişiklik oluyor.
14: Bunlara ne dersin? Vintage mı yoksa?
4: Evet, vintage. Vintage. Vintage 50 yıllık demektir. Antika ise evet, 100 yıllık. Herkesin gerçek bir Galler battaniyesi olarak tanımladığı şey bu. Çift katlı kumaştan yapılmış bir duvar halısı değil. Bir tarafında bir desen, diğer tarafında başka bir desen var.
12: Tarihi olarak Galler battaniyeleri evlerde ve çiftliklerde dokuma tezgahlarında üretilirdi. Ancak 19. yüzyılda fabrikalar endüstriyel ölçekte yün üretmeye başladı. Geleneksel desenlerin canlı renklerin etkisi devam etti.
15: Bunları Cardiff Bit Pazarı'ndan aldım. Sanırım birbirine yakın bir çift değil, değil mi? Yanılıyorsam düzelt.
4: Düzeltirim.
15: Biliyorum. Derimiz.
4: Hı hı.
15: Knaf'ın deseni,
4: hı hı,
15: 60'ların ortasından 70'lere kadar, değil mi?
4: Hemen hemen.
15: Evet.
4: Evet.
15: Peki onlar hakkında bana ne söylersin?
4: Çok verimli bir fabrikaydı. 1896'dan 1983'e kadar orada yünlü ürünler ürettiler. Kendi dükkanları ve diğer dükkanlar için ürünler üretirlerdi. Ama aynı zamanda başkalarına da çok fazla toptan satış ve ticaret yaparlardı.
12: Der fabrikası 19. yüzyılın sonlarından itibaren Carmarthenshire'de gelişen birçok yün fabrikasından biriydi. Fabrikanın en popüler desenlerinden biri, o kasabanın ünlü kalesinde kullanılan kalkan kapılarını anımsatan geometrik Carnarvon deseniydi. Her fabrikada tek bir dokumacı, her biri kendine özgü ince bir karaktere sahip olan battaniyeleri tek başına dokurdu. Bu nedenle battaniyeleri dokuyan kişilerle ilişkilendirebiliriz.
4: Aslında bunlar geçen yıl ne yazık ki vefat eden arkadaşım Ken Cole tarafından dokundu. O 40 yıl boyunca bu fabrikada çalıştı ve bana bunların dokunmasıyla ilgili hikaye anlatmıştı. Kendi başına bırakılmıştı. Bunlar aslında mavi ve pembe olacaktı ama elinde yeterli iplik kalmamıştı. Ve bu yüzden iplikleri karıştırarak daha fazla kullanabilmek için bu iki tonlu efekti yarattı. Şans eseri en popüler renklerden biri oldu. Onun bir fotoğrafı var. Evet. 1956-1957 yılları arasındaki personel kadrosu, yani o bir yıldan biraz fazla çalışmış olmalı. İşte orada arkada duran çok uzun boylu, güler yüzlü adam.
15: Ve bu battaniyeleri
4: evet,
15: o mu yaptı?
4: Evet, bu battaniyeleri o dokudu.
15: Ne kadar eminsin?
4: Eminim, evet, evet.
15: Bunlara el atmış, bunları o mu yaptı? Evet. Bu harika. Cardiff'e gidip bunları aldığımda onları buraya getireceğimi ve senin bana onları yapan adamın fotoğrafını göstereceğini hiç düşünmezdim.
4: Onları dokuyan adamın fotoğrafı.
15: Gerçekten çok iyi oldu, harika. Bu günümü güzelleştirdi. Pekala, bugün için teşekkürler Jane. Buraya gelip onun resmini görmek, bu battaniyeleri yapan kişinin o olduğunu bilmek inanılmaz. Harika
4: evet,
15: bir duygu.
4: Bundan daha iyi bir menşe bulamazsın.
15: Değil mi?
4: Evet.
15: Evet, kesinlikle.
4: Evet.
12: Alistair mutlu bir adam olarak dükkanına geri dönüyor. Hafta boyunca yaptıkları harika keşiflerle hem o hem de Serkan stoklarını ekleyebilecekleri antika hazinelerden çok memnunlar.
13: Yine gerçekten harika bir hafta geçirdik. Özellikle Dino ve Jeff'i ziyaret etmek çok güzeldi. Hem Dino hem de Jeff yola koleksiyoncu olarak çıkmışlardı. Sonra bu koleksiyon onların işine dönüştü. Bu sektörde tam da sevdiğimiz ve görüşmeye devam etmek istediğimiz türden insanlar. Alistair'ın memleketi olan Galler'in Cardigan kasabasına gittik ve James'i ziyaret ettik. O oparin lambalar, galeriler ve benzeri şeyler bizim için çok önemli. Bunları ne zaman bulursak tam olmaları gerekmez, hemen satın alırız. Çünkü bir gün diğer parçaları da bulacağımız için onları bir kenara koyarız. Alistair da gerçekten çok iyi parçalar buldu. Bu insanlarla tanışmak, numaralarını almak, onların da sizin numaralarınızı alması harika. Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
6: basit. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: video oyunlarının eğlence amaçlı olup olmadığı tartışılır. İnanın, bazıları çok eğlenceli. Video oyunları evde arkadaşlar arasında keyifle oynamak için icat edilmişti. Eğlenceliydi, bunu kabul etmek gerek. Ama eğer rekabetçi bir oyunda adını dünya rekoruna yazdırıp tarihe geçmek istiyorsan, bir bedel ödersin tabii.
1: Sonuçlar benimle makine arasında. Başka kimse karışamaz. Kimin ne düşündüğü ya da ne yapacağı hiç önemli değil. Çünkü sonucu ben belirliyorum. Yani kontrol tamamen bende.
2: Burası bir savaş evreni. Sürekli savaş var. Başka evrenler de olabilir. Ama bizimki savaş ve oyun üzerine kurulu. William S. Burroughs.
3: Bu konuyu işlemenize sevindim. Hepsini kaydedecek misin? Bu önemli. Herkes, hatta büyükanneler de, şimdilerde olmasa bile geçmişte dama ya da iskambil benzeri bir şey oynamıştır. Huzur evinde iskambil oynamayan bir adam ya da rahibe var mı?
4: Bildiğimiz herhangi bir zararlı maddeyi kullanmam. Video oyunları oynuyorum ve inanın bana, diğerlerinden çok daha büyük bir bağımlılık yapıyor.
5: Kahraman olmak istedim. İlgi odağı olmak istiyordum. Zafer istiyordum. Şöhret istiyordum. Güzel kızların merhaba bu oyunda çok iyisin demelerini istiyordum.
0: Benim hiç unutmadığım bir öykü var. Bir dönem birine benzetilmiştim. Birinci Dünya Savaşı'ndaki en iyi Fransız pilotuydu ve 24 uçak düşürmüştü. En iyi Amerikan pilotunun adını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Adı Eddie Rickenbacker'dı. 26 düşman uçağı düşürmüştü. Almanların şu ünlü Kızıl Baronu'nu herkes tanır çünkü o 87 düşman uçağı düşürmüştü. Yani en iyilerden biriydi. İnsanlar arasında da tıpkı böyle bir seviye farkı var işte. Ve bu oyunlara yansıyor.
2: Video oyunlarının kralları. Bir avuç jeton.
6: Donkey Kong, Pac-Man, Bayan Pac-Man, Galaga ve Defender. Bunlar halkın ilgisini çeken oyunlardı. İnsanlar onlara önem veriyordu. Dünya çapında tanınmak istiyorsan bu oyunlardan birinde ustalaşman gerekiyordu.
7: Basitliğini seviyorum. Retro oyunları seven pek çok kişi de onları basit oldukları için tercih ediyor.
5: Bu oyunlar el-göz koordinasyonunu, vücut-zihin uyumunu, hızlı tepki süresini ve kapsamlı düşünmeyi modern oyunların yapamayacağı seviyede zorlar.
8: Ezber ve kalıpları tanımak çok önemli.
5: 80'lerin başında bir oyunda bir puan almak bile büyük başarı anlamına geliyor.
8: Son oyunundaki ışık döngüsü sırasında gelecek kalıbı bilemezsen can kaybedersin.
5: Sebebini bilmiyorum ama bu oyunları gerçekten çok seven oyuncular onlardan bir türlü kopamıyor.
9: Belediye başkanının caddeyi kapattırmasını sağladık. Life dergisi bu sayede buraya gelip dünyanın en iyi video oyun tutkunlarını fotoğraflayabildi. Büyük yıldızlar Life dergisinin çekimleri için Kuzey Carolina, Kaliforniya, Kanada ve daha pek çok yerden geldi. Birbirinden farklı oyunlarda resmi dünya şampiyonları olarak ilan edilecekler.
6: Dünya çapındaki iki oyuncunun karşı karşıya gelip yarıştığı ilk etkinlikti. Ve Life dergisinde haber oldu.
0: Bu sayede dünyadaki en iyi oyuncularla tanıştım. İnsanlara en iyi olduklarını kanıtlamak için ellerinden geleni yapıyorlardı.
5: O günlerde Centipede oyununda dünya rekorunu elinde bulunduruyordu. Aynı zamanda Donkey Kong oyununda da dünya rekoru ondaydı. Fakat o sırada bunu bilmiyorduk. Kansas City'den gelen başka biri girdiği iddia yüzünden kendini Donkey Kong şampiyonu sanıyordu.
6: Donkey Kong hakkında yalan söylediğim ilk oyundu.
0: Sahte skor bildirmiş. Onunla Life dergisinin etkinliğinde tanışıp rakip olarak oynamıştık.
6: Fotoğraf çekiminden kısa bir süre sonra Bill, hadi oynayalım dedi.
0: Salona girdim, oyunun başına oturdum. Onu mahvedecektim.
6: Sonuçta en iyiden daha iyiydim. Bill'e karşı 200 bin puan yaptım ama Bill oyundaki ilk hakkında 800 bin puan yaptı. Beni silip süpürdü, resmen ezip geçti.
0: Sonuçta başını önüne eğip utanarak gitti. Gerçeği kabullenmişti. Ama daha sonra birlikte çalıştık.
10: İncil'de Süleyman'ın özdeyişlerinde şöyle yazar. Demirin demiri bilediği gibi insan da insanı biler. Bil beni daha iyi bir insan yaptı ve bunu beni itiraf etmeye zorlayarak başardı.
0: Steve bugün geldiği yeri Bill Mitchell'ın gazabına uğramasına borçlu olduğunu söyler.
9: Kuzey Amerika'daki en iyi 19 oyuncunun önünde mümkün olan en yüksek Donkey Kong puanını yaptı ve oyunun 22. seviyede bittiğini keşfetti.

0: 1982'de Life dergisinde yer aldığım günden beri skoruma yaklaşacak kadar iyi olan biri hiç çıkmadı aslında.
1: Billy Mitchell bir oyun salonuna girdiğinde her şey durur. Billy Mitchell'ın etrafında adeta bir elektrik vardır. Herkes yanında olmak ister. Her şeyle mükemmel bir adam. Billy bu kelimenin sözlük karşılığı ve bunu hak ediyor.
2: Bir makineyi hackleyip kendi kendine oynamasını sağlasam bile onun kadar iyi oynayamazdı.
3: Billy'de bir çekicilik var. Onu özel kılan bir şey var. O bu sektördeki ilk büyük oyuncuydu.
4: Şunu kabul etmek lazım. Bill dönemimizin en iyi klasik arcade oyuncusudur.
0: Bu iş kişiliğimin bir parçası haline geldi ve bana her açıdan yarar sağlıyor. İşimde, ailemde, sahip olduğum diğer bütün her şeyde hiçbir şeyle yetinmiyorum. Bu bir tutku. Bunu rekabetçi oyunlara borçluyum.
5: O bir şampiyon. Billy Mitchell kesinlikle şampiyon.
0: İlk bakışta size hani biraz karmaşık gelebilir. Ama gördüğünüz şeyler aslında sadece sos. Acı sos ve tavuk kanadı sektöründe en deneyimli kişi benim. Benim gibi işin üretim kısmından başlayıp hazırlık kısmında da yer alan, daha sonra da satışla ilgilenen birini henüz görmedim.
6: Hem sosları hem de adını pazarlıyor.
3: Çekici bir adam. Ayrıca oyunların pozitif anlamda elçiliğini yapıyor. Bence Billy Mitchell'ın yüzü bir gün gevrek kutularının üstünde yer alabilir.
7: Klasik arcade salonları sonunda fethedildi. 4 Temmuz'da New Hampshire'daki bir oyun salonunda 34 yaşındaki Billy Mitchell, Pac-Man'i ustalıkla tamamlayarak dünya üstünde mükemmel oyunu bitiren kişi oldu.
8: Her seviyeyi geçmek, her noktayı toplamak, enerji toplarının tamamını almak, can kaybetmeden 256. ekrana ulaşmak mı? Bu resmen bir mucize.
3: Burada önemli olan birinin mükemmel Pac-Man skoru elde etmesi değildi. Bunu Billy Mitchell'ın yapmış olmasıydı.

0: Eğer şans benden yanaysa, her şey istediğim gibi gidiyorsa, bütün toplar lehime sektiyse, dışarıda zavallı biri var ve işi ters gidiyor demektir.
1: Redmond, Washington.
2: İşten çıkarılmıştım. Boş vaktim vardı. Ne yapıp bir şeylerin kontrolü elimdeymiş gibi hissederim diye düşündüm. Twin Galaxies'e girip Donkey Kong dünya rekoru yazdım. Karşıma bir tablo çıktı ve skoru gördüm. Billy Mitchell'a aitti. Ve 874.000'e yakındı. Kendime bu puanı geçebilirsin dedim. Neredeyse bitti.
3: Eşim bakıma muhtaç değildi. Geceleri yanında olmama gerek yoktu. Böyle bir şey istemiyordum. Bana gereken onun evde kalıp çocuklara bakması, onlarla birlikte olmasıydı. Bunları yapmadığında dışarı çıkıp oyun oynamak istiyordu ve bu beni deli ediyordu. Oyunlara takıntılıydı. Kafasına taktığıma kilitleniyordu ve ona toparlan demem gerekiyordu.
4: İkinci seviye kolay mı?
2: Evet, çok kolay. Geçimimizi müzisyen olarak sağlamak istedim. Asıl hayalim buydu.
3: Zekiydi, yetenekliydi, başarılı bir sporcuydu ama nedendir bilinmez bu özellikleri bir araya getiremedi.
5: Steve, Seattle'daki işsiz ve çaresiz amatör müzisyenler gibiydi. Bizden başka seyircisi de yoktu.
6: Müzikle uğraştığını kimsenin bilmesini istemiyormuş gibi davranıyordu. Tam bir paradokstu.
7: Zaman zaman sosyalleşme sıkıntıları yaşıyordu. Bu da diğer insanlara karşı başarılı olmasının önüne geçti.
8: Eyalet finaline gelmişlerdi. Ama Steve atış yapamadı.
9: Daha önce hiç kimsenin gözlerinin böylesine dolduğunu görmemiştim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Bu duyguyu daha çok o sahada yaşıyordu.
8: Kolunu incitmişti. Ona çok fazla atış yaptırmıştım. Takımın menajeriydim. Binlerce insanın önünde parlaması için güzel bir fırsattı.
5: Atış yapamamak onu mahvetti. İçindeki rekabet duygusu bu durumla başa çıkamıyordu.
8: Onun Boeing firmasında mühendis olmasını hayal etmiştim.
2: Babam yaklaşık 30 yıl Boeing'de çalıştı ve benim de oraya girip orada ömür boyu çalışmamı istiyordu. Ama işler istediğimiz gibi gitmedi.
3: Ev kredisi aldığımız gün işten çıkartıldığını söyledi. Evet.

0: Hiçbir zaman zirveye ulaşamadı. Hiçbir girişiminde en iyi adam olarak diğerlerinden üstün ve zirvedeki kişi olarak görülmedi. Gençliği bu şekilde geçti. İstediği seviyeye asla yükselemedi.
1: Hayatındaki pek çok olayda hep biraz eksik kaldı ve bence kimse sürekli olarak böyle kalmak istemez.
2: Geçen seferki en yüksek puanımı kaydetmiş.
3: Beni bu rekabetlerle dolu oyun dünyasına sokup sonsuza kadar çıkmamı engelleyen Donkey Kong.
4: Donkey Kong, Mario'nun bu işteki ilk oyunuydu. Her yer inşaat alanı gibiydi. Birbirine bağlı kirişler, asansörler ve merdivenler vardı. Oyunun amacı basitti. Kong'un önünüze çıkardığı engelleri aşıp, daha sonra da kızı kurtarmanız gerekiyordu.
3: Donkey Kong kesinlikle en zor oyundur.
5: Zorluğu daha ilk ekranda başlıyor.
6: Varil ekranı.
4: Donkey Kong varilleri yuvarlıyor. Varillerin üstünden atlamanız ya da altına eğilmeniz lazım. Bir çekiç alıp onlara vurabilirsiniz.
2: İşin sırrı şu. Varilleri aslında kontrol edebiliyorsunuz. Şu merdivenin üstünden hızlıca sola, sonra sertçe sağa dönün. Nasıl indiğini gör.
4: Daha sonra da kızı kurtarmanız gerekiyordu.
3: Donkey Kong kesinlikle en zor oyundur.
5: Zorluğu daha ilk ekranda başlıyor.
6: Varil ekranı.
4: Donkey Kong varilleri yuvarlıyor. Varillerin üstünden atlamanız ya da altına eğilmeniz lazım. Bir çekiç alıp onlara vurabilirsiniz.
2: İşin sırrı şu. Varilleri aslında...

0: Donkey Kong kızı alıp sonraki seviyeye götürüyor.
1: Sıradan bir Donkey Kong oyunu bir dakikayı geçmez. Tek kelimeyle acımasızdır.
2: 18 asansör seviyesinin her biri bu tür oyunların zorluk zirvesidir.
0: Sıradan bir Donkey Kong oyuncusu 3. asansör seviyesini asla geçemez. Bu yaylardaki en ufak bir dokunuş seni öldürür. Onlar için çekiç yoktur. Onları yenmenin hiçbir yolu yoktur. Yapabileceğin tek şey onlardan kaçmaktır.
3: 3. asansörün sırrı hangi yayı kullanacağını bilmekten geçiyor. Hangi yayı kullanarak merdivene çıkacağını bilip geri çekilmen gereken zamanı fark edeceksin.
0: Zamanlamayı doğru ayarlayamazsan ölürsün.
1: Her şey reflekslerinizin gücüne bağlıdır.
3: Kesik atla hizalandığı için oraya gidiyorum. Şimdi de düz çizgiyle hizalanacak yayı bekliyorum.
4: Steve'le tanıştığım günden beri ona çok yetenekli olduğunu söyledim. Atış yapıyordu. Basketbol oynuyordu. Harika bir çizerdi. Çizdiği resimleri görünce sanat yönünü fark edersiniz.
5: Bence bu iş bilinçaltı seviyede ilerliyor.
6: Kansas'a ya da başka aile gezilerine giderken saatlerce oturup kilometreler boyunca kafasını koltuğun arkasına tam 4 kez vurdu.
3: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
7: Pek çok kez otizmli olduğunu düşündüm. Obsesif bir çocuktu. Aklına sürekli bir şeyler takılırdı. Nereden aklına geldi bilmiyorum ama bir ara davul çalmak istedi.
3: Bu Derek'in bateri takımı. Ve bu konuda hiç fena değil. Etkisi inkar edilemez.

0: Bu oyun tam anlamıyla el-göz koordinasyonu, zihin-beden uyumu, hızlı tepki süresi ve kapsamlı düşünme gerektiriyor. Yüksek düzeyde hassas refleks lazım. Bol bol yetenek, ileri seviyede ezber, keskin ve kapsamlı bir zeka gerekiyor.
1: Yıllarca Billy'nin 874 bin puanlık rekorunun bu oyunda alınabilecek en yüksek skor olduğuna inanıldı. O günden beri bu oyunu her gün, her hafta, hatta her ay oynadık. Ama kimse bu skora yaklaşamadı bile.
0: Uzun yıllar boyunca kimse onun bu oyundaki başarısını yakalayamayacak ve rekorunu kıramayacak.
2: Steve'in dünya rekoru denemesi.
3: Derek şuna bak. Ekrandasın. Gördün mü? Merhaba de.
4: Olmaz.
3: Hayatımın oyununu oynuyordum. Sanırım 600 bin puana ulaşmıştım. Ve hala ölmemiştim. Derken merdivenden gelen bazı sesler duydum. Bağırıyordu.
4: Baba!
3: Bunun olduğuna inanamıyorum. Poponu mu sileceğim?
4: Evet.
3: Hemen halledeceğim evlat.
4: Ne?
3: Gelirken tuvalet kağıdı da getir. Derek, dünya rekoru kıracağım evlat. Derek, dünya rekoru kıracağım
4: oyunu
3: diyorum.
4: Bırak da poponu sil.
3: Derek.
4: Hayır. Hayır.
3: Derek. Derek kes şunu.
4: Oynamayı bırak.
3: Hepsini kaydettim ve videoyu Twin Galaxies'e gönderdim.
2: Twin Galaxies Merkezi, Fairfield, Ohio.
0: Hayatımı transandantal meditasyon yapıp kendimi geliştirmeye adadım. Bunu video oyun dünyasında da uygulamaya çalışıyorum. Geleceğin şampiyonlarını bulup onları izlemek, gelişmelerini yakından takip edip potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardım etmek istiyorum. Meditasyonda da bunu yapıyoruz.
5: Walter, 1982'den beri bu işe sevgiyle ve sabırla devam etmeseydi, rekabetçi video oyunları için merkezi bir organizasyon oluşması mümkün olmazdı.

0: neden mi yapıyoruz? Çünkü gerçekten seviyoruz, bu işten zevk alıyoruz, bu oyunlara hayranız. Bu iş bizim genlerimizde var. Twin Galaxies grubun bayrağı yukarıda tutarak ilerliyor ve video oyun organizasyonunu geleceğe taşıyor.
1: Walter gerçek anlamda uluslararası olmasa da ulusal düzeyde rekabetçi oyunların kapısını araladı.
0: Adını Twin Galaxies koyduk. Bu fikir aklıma bir anda geldi.
1: Walter Day bunu tesadüfen yapmadı. Şans eseri değildi. Bu sayede kendi imparatorluğunu yarattı.
0: Video oyunları dünyasındaki gelişmeler için bizden ayrılmayın. Ben Walter Day. Skor tutmak yorucu bir iş çünkü herkes benim peşimde. Çünkü oradaki adam benim. Bir tür polis gibiyim.
1: Video oyunlarının bir otoriteye ihtiyacı var. Birinin gelip pekala işi böyle yapacağız. Bu kuralı beğenmediyseniz kapı orada demesi lazım. Böyle birine ihtiyacınız var. Ulusal ligde böyle biri olmazsa kim kazanabilir? Kurallar olmadan şampiyonu nasıl ilan edeceksiniz?
2: Kural dışı hile kodu kullanımı. İhlal. Kural dışı hile. Küfür. Seyirci müdahalesi. Video oyunları resmi hakemi.
1: En iyi özellikleri aynı zamanda zaaflarıydı. İnsanlar onun iyi niyetli olmasından kolayca faydalanıyordu.
3: Twin Galaxies, Walter gibi insanların, Robert Mrucek gibi insanların ve benim gibi rekabetçi oyun tutkusuyla yaşayan insanların sayesinde ayakta kalıyor. Kimse maaş almıyor.
0: Ben detayları görmem. Sadece büyük resmi görebilirim. Olayın arkasındaki büyük konsepti görürüm. Onu biraz değiştiririm. Detaylarla boğulamam. Twin Galaxies'in Robert Mrucek gibi detaylara odaklanan birine ihtiyacı vardı.
4: Açıklanamayacak olağan dışı her şeye dikkat ediyoruz. Ama bu hassas olduğumuz anlamına gelmiyor. Şurada 8 kasetten oluşan bir yığın var. Dwayne Richard'ın 2 günlük Nibbler performanslarını izlemek zorundayım. Her şeyi doğru yaptığından emin olmak için 48 saat boyunca sürekli dikkat gerekiyor. Brezilya'daki Metroid takımından gelen bazı Atari 2600 rekorları. Onları da izlemeliyim. Bunları doğrulamak zaman alıyor ve her birini tek tek kontrol etmeliyim. 200 video kaset var. Bu hiçbir şey. Asıl işim bu. Odamdaki ekrandan dünya rekorlarının neredeyse her gün kırıldığını görüyorum. Bazı insanlar dünya rekorunun olimpiyatlarda ya da beyzbol sezonunun sonunda kırıldığını sanır. Oysa ben bunu her gün defalarca görüyorum. Aslında heyecan verici.
5: Derek.
6: Bunu silmen lazım.
5: Kes şunu.
6: Evet. Baba bırak evet. Artık şu oyunu.
4: Rekoru kırabilir. Çok yaklaşmış.
5: Kes şunu. Kes dedim. Derek kes dedim. Şimdi olmaz.
6: Donkey Kong oynamayı bırak.
5: Derek.
6: Bırak artık şu oyunu.
5: Derek kesmezsen molanı iptal edeceğim. Derek.
4: Biri sadece benim değil. Daha önce hiç kimsenin başaramadığı bir şey başarıyor. Ve bunu gören ilk kişi olmak harika. Donkey Kong böyle oynanır.
0: Yeni dünya rekoru.
2: Yeni dünya rekoru.
7: Hoş geldiniz. Bu gece Redmond'da en ünlü isim Bill Gates değil.
8: Kendi alanında zirveye çıkan bir adamla tanışacaksınız.
7: Donkey Kong dünya rekoru.
9: Seattle'da kısa bir süreliğine ünlü biri oldu.
10: Bir anda kazanıverdim. Bunun hoş bir başarı olacağını düşünmüştüm. Bu kadar büyük bir olaya döneceği aklıma gelmemişti.
8: Bana Donkey Kong'un First Lady'si olsun dedi Tanrım.
9: Konu aptal bir video oyunu olsa da bir konuda dünyanın en iyisi olan dosta sahip çok az insan vardır herhalde.
8: Son birkaç yılda yaşadığı sıkıntıları atlatmasına ilaç gibi gelmişti. Onun için güvenli bir liman gibiydi.

0: Şu anda Heimkin Ortaokulu'ndayız. Burası 7. ve 8. sınıf fen laboratuvarım. Öğretmenlikte ilk yılım. Başlarken zordu ama şu ana kadar keyifli geçti. Kum, toprak ve mısır nişastası. Şehir Üniversitesi'ne gittim. Bir yıl içinde yüksek lisans alabildiğim bir program vardı. O bir yılı bir şekilde atlattık. Artık buradayım. Sonunda başardım.
1: Eğlenceli ve bize bilimin sıkıcı bir şey olduğunu hissettirmiyor. Bizimle okul ve ödevler dışındaki konuları da rahatça konuşuyor.
0: Pekala, dinleyin. Donkey Kong'la ilişkim dünya rekorunu kırmamdan ibaret.
1: Dünya rekoru olduğunu bilmiyordum. Donkey Kong rekoru mu? Aman tanrım. Galiba bütün fen bilgisi öğretmenleri biraz tuhaf.
2: Steve bunun için takdiri fazlasıyla hak ediyor. Çünkü Donkey Kong Jr. rekorunu da kırdı. Yani Billy'nin iki unvanını da elinden aldı. Sert ya da kaba görünmek istemem. Ama yasal olarak da Billy'nin canını okumuş oldu.
3: Bu Bill'in sahip olduğu son dünya rekoruydu. Kırılan son rekor ona aitti. 1985'te 5 dünya rekoru vardı. Ve Donkey Kong onlardan biriydi. Steve Weeb rekoru elinden aldı.
4: Zirvedeyken, zirvede kalmak zirvedekiler için gerçekten de çok zor.
5: Billy sürprizlerle doludur. Böyle anlarda sessiz kalmayı sever. Biri onu alt etmiş olsa da kapalı kapılar ardında bir planı vardır. Billy Mitchell böyle biridir.
4: Telefonumda asla teslim olma yazar.
6: Biri rekorunu kırdıysa geri almak için mutlaka bir planı vardır. Bundan eminim.
4: Olabilecek en kötü şey birine hak etmediği skorun payesini vermektir. Çünkü bunu hak etmemiştir. Ama bundan çok daha kötü olan, bunu hak eden kişiye gerçekten gereken payeyi vermemek. Orada değilsem sonucu da bilmiyorumdur.
0: Pekala, dinleyin. Bir gün eve geldim ve garajımda oyun makineme bakan iki kişi vardı.
1: Nereden gelmişler? Garajınıza nasıl girmişler?
7: Günlerden cumartesiydi. Temmuz ya da Ağustos'ta annem de buradaydı. İşe gitmek için hazırlanıyordum. Adamlar kapıyı çaldı. Neden geldiklerini bilmiyordum. Kim olduklarını ve makineyi görmek istediklerini söylediler. İşe gitmem gerekiyordu. O yüzden bunu yapmanıza izin veremem. İşe gitmem gerekiyor. Annem burada. Steve de birazdan evde olur. O gelene kadar beklemeniz gerekiyor dedim. Durum böyle gelişti.
8: Puanın gerçek seviyesini anlamak için bazen başka çaremiz kalmaz ve profesyonelleri devreye sokarız.
9: Donkey Kong'un oyuncusu Brian Koo Steve'in evine gitti. Bir benim gitmemi istemişti ama vaktim yoktu ve Brian gitti.
8: Durumu görmek için tarihin en saygın oyuncularından biri olan Perry Rogers'la gittiler.
10: Yakınlarda oturduğum için Twin Galaxies'le Billy Mitchell onu araştırmamı istedi. Bu yüzden Steve'in evine gittik.
7: Ben ev sahibiyim. Orası benim evim. Donkey Kong oyuncusunun eşiyim. İsteklerime saygı göstermeliydiler. Annemi rahat bırakıp girmemeleri gerekirdi.
3: Donkey Kong makinesini parçalayıp her şeyin fotoğrafını çekmeye başladılar. Skorunu geçersiz kılmak için bahane arıyor gibiydiler.
0: Gönderen kısmında Roy Shield yazan bir kutu görmüşler. Kutuyu inceleyip Roy Shield mi? Neden onun adı yazıyor demişler.
8: Roy Shield, Twin Galaxies'in rezil olduğunu görmekten çok hoşlanacak oyunculardandı.
3: Hiçbir erkek anlayışlı ve nazik davranarak güçlü bir kadını asla elde edemez. Bu fikir şehir efsanesinden ibarettir. Ben de en azından bir günlüğüne ünlü olabilirim diye düşünüyordum. Onu bile başaramadım açıkçası. Kimse beni tanımadı. Hiçbir televizyon programına çıkmadım. Hayalet gibiydim. Bu adil değil. Biraz tanınmak istiyordum. Amacım illa ünlü biri olmak değildi.
11: Merhaba Billy, ne haber?
4: Nasılsın?
11: Nasılsın Billy?
4: Çok iyiyim. Okumadın mı?
12: Twin Galaxies Billy'yi destekliyordu. Onun yıldız olması Twin Galaxies'in işine geliyor ve oyun fobisi için avantaj sağlıyordu. Billy yıldız oluyordu.
3: Walter Day 97 o kitabı yayımladığında içindeki büyük hataları Billy Mitchell'da gördü. Yanlış ve hatalı olduklarını biliyordu. Ama benim Mr. Comment puanımı düşürmek için gerçekmiş gibi davrandı.
0: Roy'la California Extreme'de tanıştık. Donkey Kong'da Billy'yi yenecek kapasitede olduğumu biliyordu.
3: Steve Wiebe, Donkey Kong'da 1 milyon kazanmanın sırrını çözmüştü.
0: Bozulan kartımı yenilemeyi teklif etti. Param yoktu ama karşılıklı çıkar ilişkimiz vardı. O bana kart alacaktı, ben de Billy'nin rekorunu kırma fırsatını yakalayacaktım. Bu sayede Billy'yi alt edebilirsem, doğal olarak Roy'un intikamını almış olacaktım. O günlerde kulağa hoş geliyordu. Roy ile Billy'nin arasının kötü olduğunu bilmiyordum ve bana oldukça mantıklı gelmişti. Yani herkesin işine gelecekti.
8: Böyle bir şeyi sadece Billy'nin rekorlarından birini kırmak için teklif etmek, suratının ortasına tokat atmak gibiydi.
3: Bir şekilde kartla oynadığımı falan söyleyeceklerdi ama ellerinde hiçbir kanıt yoktu. Kartı incelediler, fotoğraflarını çektiler ve hiçbir sorun bulamadılar.
8: Kartın üstündeki çipler doğru yerlerdeydi. Doğru yapıştırıcı kullanılmıştı. Bütün çipler orijinaldi. Buna rağmen bir tür komple olduğunu düşünmeye başlamıştım.
4: Üstünde oynanmış bir kart sorun çıkarır.
8: Oyuncunun potansiyel olarak sahte skora sahip olduğunu öğrenmek Billy'nin büyük planını alt üst ediyordu.
3: Eve gelip garajındaki iki adamın neden orada olduklarını öğrendiğinde Billy Mitchell gibi çılgınca şeyler yapmış bir adamla karşı karşıya olduğunu ve gerçekten işin ciddiyetini kavruyorsun.
4: Billy Mitchell değerlendirme yapanlardan biriydi ve bu biraz tuhaftı. Steve'in rekorlarıyla yarışan kişi Steve'in rekorlarının geçerli olup olmadığına karar veriyordu.
13: O kart tamamen yasal olsa bile Roy'un bu işte parmağı olduğu her halinden belliydi.
3: Roy Shield yalancıdır, hilekardır, tam bir palavracıdır. Roy Shield beni devirmeye çalışıyor gibi saçma sapan laflar işte.
13: Bill Mitchell'ı fiziksel olarak tehdit etti. Aslına bakarsanız onu öldürmekle tehdit etmişti.
3: Hayır, hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Hatta neredeyse kendi kendini tehdit etti. Bu tehdidi üstüme yıkmak için çok uğraştı. Belki de bu sayede başkaları üstünde baskı kurmak istedi. Çünkü misil comment puanımın gerçek olduğunu çok iyi biliyordu.
4: Ne söylesem tartışma çıkarıyordu. Tıpkı kürtaj meselesinde olduğu gibi. Desteklersen kötü biri oluyorsun. Karşıysan yine kötü adamsın. Ben tanrı değilim. Tüm cevapları bilmiyorum. Fikirlerimi paylaşırken dikkatli olmalıyım.
0: Roy sadece bana yardım etmeye çalışıyordu ve ben de teklifini kabul ettim. Bilirsiniz, onunla ilişkilendirilmemin bana zarar vereceği aklıma bile gelmemişti.
8: Olası bir sahte kartı kabul edemezdik. O yüzden skoru da kabul etmedik.
13: Ben olsam Steve'i, o kartı ve Roy'u geride bırakıp sadece fan spotta olduğu gibi diğer Donkey Kong makinelerinde oynamaya teşvik ederdim.
4: Ben fan spot gibi yetkili bir yere gidilmesinden yanayım. Böylece iş resmiyete dökülür. Kendi evinde Tiger Woods gibi 59 sayı alsa hiçbir önemi olmaz. Ama bunu Augusta'da yaparsa işte o zaman önemli olur.
14: Kendini hiçbir zaman olması gerektiği gibi feda edemedi.
0: O kadar çok hayal kırıklığı yaşadım ki bir noktadan sonra insanın ellerini kaldırıp hadi ne olacaksa olsun diyesi geliyor.
3: Her şey istediği gibi olacaktı ama unuttuğu bir şey vardı. Steve Wiebe'in aptal yerine konmasını engelleyip bu duruma düşmemesi için ikna edeceğimi düşündüm.
14: Onu doğuya gönderirken hiç tereddüt etmedim. Ona kesinlikle git ve bitir şu işi dedim.
15: Fun Spot, Uluslararası Klasik Oyun Turnuvası.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü golf marşımın süt oranı tam %81.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sevince.
5: Bakın.
6: Tam da leslik. Sevince.
7: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
8: iyi gelecek. Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
10: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet!
16: Aman tanrım!
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
18: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
20: Hala etkisindeyim.
21: İnanılmaz bir goldü.
22: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
23: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: fırsatıyla. Şimdi MediaMarkt'ta.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Merhaba, ben Justin Barker. Mini Pesaki güzeliyim. 7. Amerikan Klasik Salon Oyunları Turnuvası'na hoş geldiniz demek istiyorum.
3: Funspot klasik video oyunlarında dünya rekoru kırmak isteyen bütün oyuncular için uluslararası anlamda en tanınan yer haline geldi.
4: Funspot, klasik salon oyunlarının kutsal mabedi gibi muhteşem bir yer.
5: Funspot, medyanın süper yıldızlarla buluştuğu birinci sınıf bir mekan.
4: Burada oyun oynayan CCK'lar, yani oyun oynayan çok çekici kızlar göremezsin.
3: Dünyanın en iyi klasik oyuncuları yaptıkları en iyi şey için buraya geliyor. Güzelce oynamak için.

0: Yakın zamanda sadece birkaç ay önce 30 yaşıma girdim ve emekli oldum. New Hampshire'a taşındım. Fanspot'a çok yakın yaşıyorum. Artık her gün Fanspot'ta oyun oynuyorum. 10 dilim pastırma, 4 haşlanmış yumurta ve 3 pankek yiyeceğim. Umarım güzel oyunlar oynarım.
1: Şu anda garajdayım. Billy Mitchell'ı arayıp Fanspot'ta düeloya hazır mı diye soracağım. Hadi yapalım şu işi.
2: Merhaba, ben Billy Mitchell. Şu anda size cevap veremiyorum. Adınızı ve telefon numaranızı bırakırsanız hemen ararım. Teşekkürler.
3: Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın. Mesajınız bitince
1: mesaj bırakacağım.
3: Için bir tuşuna basın.
1: Merhaba Billy, ben Steve Beebe. Hatırını sormak için aradım. Umarım her şey yolundadır. Fanspot için planlarını merak ettim. Walter Day beni de davet etti. Ben de oraya gelirsem dostane bir karşılaşma yapabilir miyiz diye merak ettim.
4: Hollywood, Florida.
5: Yarışmalara girmek isteyen pek çok insana yardım ediyorum. Yardım etmek istediğim ve favori listemin başında olan birini ziyaret ediyorum.
6: Gözlerime inanamıyorum.
5: Sürpriz.
6: Aman Tanrım.
5: 80 yaşında olmasına rağmen Fanspot'a gelip Q-Bert oyununda dünya rekoru kıracak. Bundan da eminim.
6: Tamam.
5: Hedefimiz bu.
6: Tamam.
5: Anlaştık mı?
6: Evet.
5: Tamam.
4: Fanspot, uluslararası klasik oyun turnuvası.
0: Fanspot'un burada piyasaya çıktığı yıl satın aldığı bir Donkey Kong makinesi var. Ve burada oynamak biraz daha zor olabilir. İnsanlar fazla vahşi varil geldiğinden şikayet ediyor. Rastgele düşmesine rağmen rekor kıracaksan Fanspot'a gelip herkesin bildiği Donkey Kong'u oynarsın.
1: Rekorumu kabul etmiyorlar. Gelip önlerinde oynamamı istediler. Bence rekoru önlerinde kırmak daha güzel olacak.
0: Donkey Kong konusunda gerçekten çok heyecanlıyım. Donkey Kong'da ciddi bir rakibim. Billy Mitchell'ın 1982'deki skorunu geçmeye çalışıyorum.
1: Nicole bu hafta sonu evde olamayıp çocuklarla ilgilenemeyeceğim için biraz gerildi. Muhtemelen Donkey Kong işinden bıktı. Bu iş bir türlü bitmiyor.
0: Bu hafta sonu çok önemli. Umarım Donkey Kong şampiyonu olduğunu iddia eden adam da gelir. Donkey Kong şampiyonu olduğunu söylemek hoşuna gidiyor ama hiçbirimiz onu Donkey Kong oynarken görmedik bile. Bakalım gerçekten sözünün eri mi?
1: İlk başta kimse beni fark etmedi. Turnuvaya kayıt yaptırmak için parayı kime vereceğimi öğrenmeye çalışıyordum. Derken Robert Mirzek'i tanıdım.
7: Tahmin etmiştim.
8: Zeki'nin ölmesine 30 saniye kaldı.
1: Gidip makinenin başına oturdum.
0: Pekala iyi bir hikaye çıkabilir. Görünüşe bakılırsa batı yakasından gizemli Steve Weep burada Donkey Kong oynuyor. O yüzden turnuvayı izlemeyi bırakıp yanına gidelim.
1: Merhaba Walter.
9: Demek buradasın. Gelmene evet. Sevindim. Burada olman beni mutlu etti.
1: Evet. Uzun bir uçuş oldu.
9: Anladım. Dikkatini dağıtmayayım. Roy da geliyor mu?
1: Hayır. Geleceğini hiç sanmıyorum. Bu konuda bana bir şey söylemedi.
9: En son ne zaman konuştunuz?
1: Neredeyse bir hafta oldu.
8: Anladığım kadarıyla Steve şu an burada ve herkese rekor için gereken yeteneklere sahip olduğunu göstermek istiyor. Ama Donkey Kong'da işler biraz da şansa bağlıdır. Varillerde, ateş toplarında, bantlarda ya da asansörlerde şansın yaver gitmeyebilir. İnsanlar lanetli olduğunu düşünüyor. Hatta Bill bile böyle düşünüyor. Yine de Steve o makinede 850 bin ya da daha yüksek bir puan elde ederse harika olur.
0: Billy Mitchell şampiyon, bu durumda ben de dahi oluyorum. Böylece dahi ile yeni çocuğu karşı karşıya getiriyoruz. Bunu bir spor müsabakası gibi düşünebilirsiniz. Etkinlik 4 gün sürüyor. Dikkat ve odaklanma gerektiriyor. Decathlon ya da triatlondan daha zor olmasa da hala çok zor.
4: Hollywood, Florida.
10: Ben bakayım mı?
5: Fanspot'tan arıyorlar. Alo. Merhaba Brian, nasılsın?
0: Steve Weeb geldi. O andan beri Donkey Kong'un başındayım.
5: Ne düşünüyorsun?
0: Bu durumda Steve Weeb'in yanı başında oynayacağım gibi duruyor.
5: Tamamdır, sonra konuşuruz.
0: Tamam,
5: hoşça
0: görüşürüz.
1: Brian Koo yanıma oturdu. O öğleden sonra evime gelip makinemi kontrol eden adamlardan biri de oydu.
0: Oyunun birinci canında 520 bin puanı geçmek üzereyiz. Fanspot turnuvasında gerçekten unutulmaz bir gün yaşanıyor.
2: Belki akşam yemeğini atlayıp
0: bir oyun daha oynarım ve oraya yeni bir skorla döneriz. Umarım öyle olur.
9: Tekrar mı oynayacaksın?
0: Evet.
7: Bu goril gerçekten acayip kurnaz. Seni durdurmak için gereken her şeyi yapıyor.
0: Yeterince hızlı kalkamadım ve beni soldan yakaladı. Eyvah. 229 bin puan aldım. Daha önce birkaç oyun oynadığımı düşünürsek zayıf kalmam normal. Steve'in skorunun biraz altındayım. Şimdi Steve tekrar oynuyor.
4: Hollywood, Florida.
5: Evet, seni Qbert'e getirdik. Bu işe zaman ayırdın. Pratik yapmak için kötü alışkanlıklarından vazgeçeceğine söz verdin. Kaybetmeyeceğiz, hayal kırıklığına uğramayacağız. Oraya kazanmak için gidiyoruz. Ama çok daha önemli bir projemiz var. Sana teslim etmeni istediğim şey de bu. İşte burada.
11: Nedir bu?
5: Uzun zamandır görmek istedikleri skor ve onu uzun zamandır elimde tutuyorum. Bunu Robert'a ya da Walter'a vereceksin. Bavulunu kaybedebilirsin ama bunu asla kaybetme.
11: Tamam.
5: Anlaştık mı?
11: Anlaştık.
5: Bunu sadece eğlence için yapıyorum. Gerçek skoru canlı yaparsın.
11: Kurnaz bir adam. İşlerini kendi çıkarı için düzenlemeyi biliyor.
0: Gerçekten harika bir oyun izliyoruz. Steve neredeyse o katın sonunda bir canını kaybediyordu. Şansı yaver gitti. Rastgele inişler genellikle ters yönde ilerler ama bu sefer tam tersi oldu ve Steve hala oynuyor.
1: Aa, bunu görmedim.

0: Steve Wiebe ikinci canında ve 696 bin puana ulaştı.
1: Kim bu adam?
2: O mu? Steve Wiebe.
1: Seni fazla rahatsız etmeyeyim.
3: Tanıştığımıza
1: merhaba
3: sevindim.
1: Merhaba demek istemiştim.
3: Teşekkürler.
1: Bol şans. Bu şekilde devam edebilirse onu yener. Şimdilik çok iyi gidiyor. Bilenin bildiği numaraları bildiğini sanmam ama duyduklarıma göre merdiven bölümünde iyiymiş.
2: Şu anda Steve Wiebe'in aktif bir Donkey Kong oyununda 870 bin puanı var. Ve birkaç bölüm daha geçerse ölüm ekranına ulaşma şansı olacak. Bildiğim kadarıyla Funspot'taki Donkey Kong makinelerinde kimse o bölüme ulaşamadı.
4: Pek çok klasik oyunun ortak bir özelliği vardır. Oyun taktiklerinin mutlaka sonu gelir.
0: Şöyle düşünün, son bölümü hafızanızda tutamazsınız.
3: Buna ölüm ekranı deniyor çünkü bu seviyeyi bitirmenin bir yolu yok. Programdaki rastgele bir veri ya da kod ekranda gördüğünüz görüntü için kullanılır. Donkey Kong aslında tuhaf bir oyundur. Makine ölüm bölümünde oynamanız için size sadece 5 saniye kadar süre verir. Her şey normal görünürken Mario aniden ölür.
0: Şöyle bir düşünüyorum da benim dışında Donkey Kong'un son bölümüne ulaşmayı başaran şimdi bir an düşünüyorum da kimse ulaşamadı.
5: Billy Mitchell 874.300 puan.

0: Donkey Kong'un ölüm bölümünü görmek isteyenler buraya. İzlemek isteyen varsa Donkey Kong'un ölüm bölümü geliyor. Bu tür etkinliklerde doğrudan sana ve oyuna bakan, hatta belki de seni psikolojik olarak etkilemeye çalışan rakiplerle baş etmen gerekebilir. Bunun üstesinden gelmek zorundasın. İzlemek istersen Donkey Kong'un ölüm bölümü geliyor dostum.
1: Benim tarafımda olmadığı belliydi. Bill'in sadık hayranlarından biriydi.
0: Mükemmel bir şekilde oynaması gerekiyor. Şu anda Donkey Kong'un en zor bölümünde ve bu iş kolaylaşmayacak. Burada heyecanlı bir an yaşayabiliriz ya da baskı altında olmak onu etkileyebilir. Rastgele bir şey olabilir. Şu anda bir bölümü daha geçti gibi görünüyor ama vahşi bir varil ya da saldırgan ateş topları her an gelebilir. Fanspot'ta ölüm bölümüne ulaşan ilk kişi olacağımı sanıyordum. Sonra 3 ateş topu tuzağına yakalandım. Elimdeki çekice rağmen beni yendiler. Donkey Kong'da her şey olabilir. Benden başka birinin ölüm bölümüne ulaşması beni hayal kırıklığına uğratır ama bakalım neler olacak. İzlemek isteyen varsa birkaç dakika içinde Donkey Kong'da ölüm bölümü başlayabilir. Todd, ilgini çekerse birkaç dakika içinde Donkey Kong ölüm bölümü başlayacak.
1: Sanırım ortamdaki enerji beni canlandırdı. Oyun ortasında zombiye dönmüş gibiydim ama sonlara doğru kalabalıktan yükselen heyecanın yarattığı doğal bir coşku yaşadım. Bu da beni harekete geçirip oyunu tamamlamamı sağladı. Yani işime yaradı.
2: Ölüm bölümü.
3: Ölüm bölümü. Ölüm bölümü işi bitirdi. Halka açık bir mekanda elde edilen en yüksek skor.
0: Walter Day bunun şimdiye kadar yapılmış en yüksek skor olduğunu ve bunun Fanspot'ta görülen ilk ölüm bölümü olduğunu söyledi. Stewie, Donkey Kong'un ölüm bölümüne ulaşan 3. kişi oldu.
3: Bu tamamen resmi bir doğrulama. Ne demek istediğimi biliyorsun. İnsanların önünde yapılandan daha güçlü hiçbir şey yoktur. Süreç kendini kanıtlıyor. Bunu hepimizin önünde yaptı ve akla gelen tüm kuşkuları ortadan kaldırdı.
4: Artık hak ettiğin övgülerin hepsini alacaksın. İşlerin böyle yürüdüğünü sen de bilirsin. Buraya gelip oynayarak kendini kanıtlamış oldun.
1: Evet,
4: tebrik ederim.
1: Haklısın.
0: Galiba skoru elde ettikten sonra bir basın toplantısı yapıldı.
5: Zaten kameralar makinenin başındaydı. Steve Wiebe izliyorlardı.
0: Kalabalığın arasında da kaydedenler vardı. Kaç kişi olduğunu tam olarak sayamadım ama tanıdık pek çok isim vardı. Steve Wiebe yasal bir Donkey Kong makinesinde insanların önünde dünya rekorunu kırdı.
3: Az önce internete girdik ve Twin Galaxy sitesinin ana sayfasında Steve Wiebe'in 985.600 puan kazandığını yayınladık. Bu sitemizde resmi rekor olarak tanınan ilk skor. Steve bu sayede dünya şampiyonu ilan edildi. Bakalım Steve'in Billy Mitchell üstünde yarattığı baskı nasıl sonuçlanacak?
0: Teşekkür ederim. Sanırım bundan çok etkilendi. Telefonunu ödünç verdiğin için sağ ol. Gerçekten önemli
6: sorun
0: bir görüşmeydi.
6: Sorun değil, anlıyorum, tamam. Herhalde pek heyecanlanmamıştır.
0: Evet, yolladığı kaseti izlememizi istedi ve bunun her şeyden evet. daha önemli olduğunu söyledi. Bunları kimseye anlatma sakın.
6: Merak etme, kimseye anlatma.
0: Tamam.
2: Brian Kuhn Kulübesi.
0: Davetiye ile gelen herkes burada. Ayrıca Walter da geldi. Şakalaşıp eğleniyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz.
2: Todd ve Dwayne de orada mı?
0: Evet.
2: Peki ne dersin, Todd'a merhaba demem iyi bir fikir mi sence?
0: Aslında şu anda bir oyunun tam ortasında ve rahatsız etmesek iyi olur. Kulübemde bir makine var ve Todd rekora doğru ilerliyor.
2: Tamam, telefonu Walter'a ver o zaman.
6: Birkaç saat önce hepimiz Fanspot'taydık ve Brian Kuh birinin kulübeye bizim için bir şey yolladığını söyledi. Brian Kuhl nasıl söylesem Billy'nin en iyi arkadaşlarındandır. Sürekli onunla konuşuyor. Az önce herkes kasette ne olduğunu görecek dedi.
2: Brian Kuhl orada mı? Kasette ne olduğunu biliyor. Ve onu canı pahasına koruyor. Ona söyledim. Hayatını kaybeder ama onu kaybetmez.
3: Pekala, bir duyurum var. Billy Mitchell'ın uzun kolları Florida'dan fan spota uzandı ve ilginç gelişmeler yaşanmasına sebep oldu. Şimdi yolladığı videoyu izleyeceğiz. Steve Webb ya da Brian Cool ya da başka biri. Yarın 16'ya kadar kasetteki skoru geçmeyi başarırsa ona 10.000 dolar ödül verecek. Anladınız değil mi? 10.000 dolar. Billy Mitchell'ın sözünü tuttuğunu hepimiz biliriz, öyle mi?
1: Ben herkesin önünde 1.000.000 puana ulaşmaya çalışırken o bir kaset yolluyor. Fanspot'taki insanlar toplanıp o kaseti izliyor.
0: Pekala, başlıyorum. Ekranı ve buradaki insanları çeken kameralar var. Kimse bir şey kaçırmayacak. 998.200. Başlıyor. Şu anda herkes ekrana kilitlenmiş durumda. Herkes izliyor. Kameralar ekrana döndü. Hiçbir şeyi kaçırmayacağız. Şu anda herkes dört gözle ekrandakileri izliyor. Aa, şuna bakın. Bonusla birlikte Donkey Kong'da ilk kez 1.000.000 puan görüyoruz. Skor tamamen sıfırlandı. 6 tane sıfır var.
2: Truvalı Helen bile bu kadar ilgi çekmemişti.
1: Billy resmen gösteriyi çalmıştı. Üstelik orada bile değildi. Billy'den gelen kasetle başarımı etkisiz hale getiriyorlar. Dünya rekoru başarıma gölge düşürüyorlardı.
3: 1.047.200. Bu gördüğüm en yüksek skor.
2: Bilmiyorum ama galiba Walter bürosuna geçip bilgisayarını açmak zorundayım. Tamam, anladım. Şimdi oraya gidip telefonu Walter'a ver, tamam mı?
3: Merhaba Billy. Çok güzel, her şey harikaydı. Billy oyuncular arasında Jedi'ya en çok benzeyen kişi ve bunu espriyle Obi-Wan Kenobi olarak adlandırıyor.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Sütaşayra,
8: sütaşayra. Döneri gördüğün an.
9: Bir de sütaşayra.
8: Gelsin sütaşayra.
10: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi...

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Bill'in kasetini izleyebilir miyim?
9: Ne?
8: Bill için sakıncası olur mu?
9: Olmaz. Sana onu izletemem.
8: İzlememi
9: sadece
8: yasakladı mı?
9: Sadece tek canla başarmış.
10: Steve Wiebe'nin Bill Mitchell'ın yaptıklarını görme fırsatı olmadı. Bill Mitchell büyük bir avantajla oynuyordu.
11: Billy Mitchell, Steve'in dünya rekoru kasetini izlerken onun müthiş tekniğini inceleme fırsatı bulmuştu.
12: Belgelerini göster dediğinde Obi-Wan Kenobi görmene gerek yok der ve adam gidebilirsiniz görmeme gerek yok diye cevap verir. Tamam ama bunu sormak zorundayım. Bu şekilde nereye varmak istediğini anlamak istiyorum. Skoru resmi olarak kayda mı geçireceksin?
13: Kaseti gördük ama kopya olduğuna eminim. Bence asıl kaseti göndermedi. Oyunun kaydedildiği asıl kaseti ya da bir kopyasını Twin Galaxies'in baş hakemi Robert Marchek'e gönderecek.
14: Twin Galaxies'i her şeyden önce dürüstlük sloganıyla tanıtmaya çalışıyorum. Bunu son nefesime kadar yapacağım. Bir oyuncu bilerek hile yapar ya da bizi kandırmaya çalışırsa skorun tanınmasını kesinlikle engelleriz.
12: Robert mı? Kasette puanlar arasında atlama vardı ve Robert bunu fark etmedi. Peki nasıl oldu böyle bir şey?
14: Oyuncu oyunu durdurabilir mi? Bu kural dışı hatadan faydalanmaktır.
12: Tamam. Demek bu kopya. Belli oluyor. Sol tarafta o yüzden bulanık. Anladım. Tamam. Orijinal kaseti yollamayacağını söylüyorsun.
14: Hile yaptılar mı? Oyunu başlattıktan sonra uçan silme kafası kullanmak için oyunu duraklatıp farklı bir ayarla yeniden mi yüklediler? Bunlara dikkat etmeliyim.
13: Böyle bir görüntü bir bilemedin 1,5 hafta içinde hazırlanır.
15: Billy'nin kasetini izledikten 10 dakika sonra.
12: Tamam, bence bu skor kabul edilebilir. İzin ver de internet sitesine koyabilir miyiz bir bakayım.
15: Tüm bu harika oyunlar duvara sabitlenmiş durumda.
9: Walter konuştuğumuz gibi internete koyuyor.
12: Billy Mitchell yenileniyor. Skorunu resmi olarak kaydediyoruz.
9: 1 milyon 47 bin kaç demiştin Billy?
12: 200 mü 300 mü?
9: 200'müş.
12: Ben de öyle görmüştüm.

0: ben.
1: İşin bitti.
2: Sağdan gelen varil yüzünden.
1: Doğru.
2: Aslında biraz ironik. Canlı skorlara kafayı takmıştı. Şu anda Fanspot'ta canlı skor elde etmek için var gücümle çabalıyorum. Ama o elde ettiği skoru kasetle yollayıp rekoru kırıyor.
3: Kim acaba? Dünya rekoru merkezi dinliyorum.
4: Bu skor Donkey Kong Billy Mitchell için bu kadar önemliyse neden Fanspot'a gidecek vakit bulamadı? Steve buldu. İşi var, ailesi var, çocukları var ama gidebildi. Billy neden gitmedi?
5: Sanırım insanların onunla ilgili beklentileri yüzünden kendini baskı altında hissetti ve kendine çok yüklendi. Başarısız olursa onları hayal kırıklığına uğratacağını düşünüyor ve bunu derinden hissediyor. Bu duygu onu gerçekten çok etkiliyor.
2: Bir milyon puanı geçseydim de ben bunu çoktan başarmıştım ama kimseyle paylaşmamıştım diye gösterecekti.
6: Redmond, Washington. 9 ay sonra.
2: Bu konudaki tartışmaları fazla düşünmedim. Fanspot'a gidip elimden geleni yaptım ve skorumu yükselttim. Okulda günde 13-14 saat çalışıp 3 derse girerek kendimi çok zorladım. Okuldan sonra da akşam 8'e kadar çalışmaya devam edip kafamı rahatlatmaya çalıştım.
0: Şarkılarımın çoğu önemli rock şarkılarında olduğu gibi gitar ve katmanlı vokallerden oluşur. Şimdi size yaz olmasına rağmen buz gibi bir havada Üç Yalan isimli şarkımı çalıp söyleyeceğim. Ben böyle bir adamım. Dışarıdan bakınca sanatçı zannedilen deli dolu bir adamım. Ben skorları tutan adamım ve bu işi 25 yıldır yapıyorum. Kullanabileceğim bir sürü otomatik sistem var. Evet, işte bu yüzden işi her an bırakıp inzivaya çekilebilirim. Her şeyi geride bırakıp yoluma devam edebilirim. Ama bu işin içinde kaç kişi olursak olalım, o iş hala benim çocuğum. Tamamen benim ruhumdan var oldu ama diğerleri bu işe benden fazla bağlandı. Ona daha çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlar. Hala bu işi yapmamın tek sebebi onlara bu işin faydalı ve mutluluk veren bir iş olduğunu göstermek. Böylece yola devam edip insanlara yarar sağlayacaklar. Twin Galaksisi sürdürmek zorunda değilim ama olumlu bir sonuca ulaştığını görmek istiyorum. Parmaklarım dondu. Hava buz gibi.
3: Bana sık sık lakabımın ve simgemin ne olduğunu soruyorlar. Ben de onlara, şimdi bana bakın diyorum, sizce benim simgem ne olabilir? Fark etmediysen dikkatli bakmıyorsun.
7: Kravat mı?
3: Hayır. Dün hangisini takmıştım?
7: Amerikan kravat.
3: Amerikan. Latin arkadaşlarım var, Kanadalı arkadaşlarım var. Ama Amerikalıları her zaman üstün tutarım.
6: Kiralık.
8: Merhaba. Ultra bir mesajım var. Ben Craig Landay. Guinness'ten arıyorum.
0: İngiltere Guinness'ten aradılar. Acil görüşmek istiyorlar.
8: Merhaba, ben Craig.
0: Craig, Twin Galaxies'ten Walter Day, nasılsın? Yaptığımız her şeye güvendiklerini, dürüst işler yaptığımıza inandıklarını tüm dünyaya ilan ettiler. Bu sayede yeni çıkacak rekorlar kitabında resmi skor tutucu ve elektronik oyun sağlayıcı olarak bizimle çalışacaklarını belirttiler.
9: İşler karmaşık hale geldi. Bu yüzden bilgisayar oyunları hakkında bilinmesi gereken her şeyi bilen Walter ve ekibiyle çalışıyoruz.
0: Kitabınızı yaşlı insanlar da okuduğu için belli bir kesim Donkey Kong'taki dünya rekorunu önemseyecektir. Guinness'in parçası olmak için sabırsızlanıyoruz.
8: Biz de Twin Galaxies'te çalışmak bizim için de ödül.
0: Az önce Twin Galaxies tarihinin en önemli anını kaydettin. Ne dediğini duydun mu? Dünyaya bizim resmi skor tutucuları olduğumuzu ve skorları bizim doğrulamamız gerektiğini söyleyecekler. Guinness'e skor gönderme sürecini yarışmaya döndürdüğümü gördüklerinde ortalık karışacak.
3: Bir yarışmanın sonunda dünya şampiyonu unvanına sahip olmak istediğinde dünyadaki herkesle yarışırsın. Sadece oturma odan için unvan istiyorsan sana o unvanı gönderirler. Kendi oyun salonun için istiyorsan bir belge hazırlarlar, imzalayıp yollarlar. Ama adını Dünya Rekorlar Kitabı'nın uluslararası skor tabelasına yazdırmak istersen hak etmek zorundasın. Ben de hak etmeliyim. Pek çok iyi skor elde ettim. Zamanı geldiğinde baskı iyice artmışken her zamanki gibi halka açık ortamda yapmak zorundayım.
1: Sana Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2007. baskısı için Twin Galaxies'ten 6 ila 10 klasik oyun skoru istediğini söylersem ne yaparsın?
2: Bu gerçek mi?
1: Son tarih 20 Nisan.
2: Ciddi misin? Hemen antrenmana başlamam lazım. Yapılacak tek şey 1.047.000'lik skoru gidip herkesin içinde kırmak. Emin olmanın tek yolu bu. Bu durumda kimse seni köşeye sıkıştıramaz. Uzun zamandır sürekli haksızlığa uğruyorum ve oradaki hakemlerin hiçbirine güvenmiyorum.
0: Bu yarışma onları Guinness Rekorlar Kitabı'na sokacak. Bununla motive oluyorlar.
2: Yeteneklerime gelince kendimi bu oyunun zirvesinde hissediyorum.
10: Bill'in unvanını Steve Vive karşı savunduğunu görmeyi isterim. Bu harika olur. Burada konu karşılıklı rekabet.
2: En sert öğrencilerimden biri bana, ne zaman o adamı canına okuyacaksın dedi. Ben de merak etme, çok yakında ama sözlerine dikkat et dedim.
10: Klasik bir oyunun rekorunu kıracaksan oraya hazırlıklı gelmen gerekir.
2: İhtiyacım olan bu. En iyi olmam için o da gelmeli. Birebir yarışmak için Bill'in de gelmesini umuyordum. Sürekli canlı skorları savunuyordu. Sadece canlı skorlar derdi. Ama birden Bay Video Kaset oldu. Anlamıyorum. Kazanmanın çok önemli olduğunu biliyorum. Ama kurallara aykırı şeyler yapıp bunun doğru olmadığını bildiğin halde sonucun getirdiği şöhretten faydalanmak mı? Bunu hiç anlamıyorum. Bunun nesinden tatmin olabilirsin ki? Bunun faydasını görmüyorum.
5: Billy Mitchell aklının içindeki tuhaf dünyasında Roy'dan mutlaka dostum korunması gerektiğini düşünüyor ve ondan uzak duruyor. Steve'i işe dün başlamış öğrencisi olarak görüyor.
2: Senden sadece bir iyilik yapmanı istiyorum, biliyorum. Özellikle benim için yaptığın onca şeyden sonra. Yanımda olmasan da bana destek ver. Bu işi kendi başıma halletmem gerekiyor. Tek başıma.
11: Üstünde Donkey Kong'da buluşan Steve yazıyor bak.
2: Pekala.
12: Canlarını oku.
2: Okuyacağım.
12: Nebete.
13: Çalışmak oyun oynamayanlar içindir. İmza Bill Mitchell.
2: Olabilir.
0: Dünyada klasik video oyunlarındaki rekabetlere benzer başka rekabetler de var tabii. Tarih bunlarla dolu. Yankees Red Sox. Maris Mantle. Heckle ve Jekyll. Tarih rekabetlerle dolu. Bu da önemli bir rekabet. Billy Mitchell'la Steve Weeb de yaklaşan Donkey Kong dünya rekoru için rekabet edecekler.
2: Merhaba Billy. Ben Steve Weeb. Artık bu işi halletmemiz gerekiyor. En iyi olan kazansın. Pekala. Haftaya görüşürüz. Orada olacağımı biliyor. Evinden sadece birkaç adım ötede. Hemen yanı başında. Orada olmaması için hiçbir bahanesi yok.
13: Bunu da yanıma alabilir miyim?
2: Yanımda bu olmadan ayrılmam. Bu
4: tamam,
2: oyun nasıl
4: onu
2: kazanılır?
4: Da al ama gitmemiz gerekiyor tatlı.
2: Evet, bence de.
13: Guinness Dünya Rekorları kitabının bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum.
2: Ama çok önemli.
13: Evet.
2: Rekorlar kitabını okuyan pek çok insan var.
13: Bazı insanlar orada olabilmek için hayatlarını mahvediyor.
14: Hollywood, Florida. Guinness turnuvasının düzenlendiği yer ve Billy'nin memleketi.

Aslında teknik olarak ağırlık kaldırma eldiveni. 80 model, parmakları açık bir ağırlık eldiveni kullanabileceğimi keşfettim ve Marble Madness oynarken kullandım. Çift dolguyu görüyor musunuz? Bazı oyunlarda nasır oluşmasın diye kullanıyorum. Marble Madness'ın topunu gün boyunca çevirebilirsiniz.

0: Özür dilerim ama bu arabada ünlü biri oturuyor. Öne geçebilir miyim?
1: Bıraktılar mı?
2: Evet, bıraktılar.
1: Billy mi getirdi?
2: Evet, o getirdi.
1: Neyse, Dutch City video oyunlarına hoş geldin.
2: Teşekkür ederim Walter. Burada olmak güzel.
3: Anne, bundan istiyorum.
4: Daha sonra alırım.
0: Birinci gün. Ne durumda?
2: Sırasıyla 693.500, 755.500, sonra da 780.
0: Tamam. Evet.
5: Rahat bırak. Dinle,
2: İşin
5: dinle.
2: İşin şuradaki olmalı.
5: Evet.
2: Merhaba, Steve Sanders.
4: Merhaba, ben de Nicole.
2: Tanıştığımıza sevindim Nicole. Ve bu da Derek olmalı.
5: Evet, umarım Billy de gelir. Çok hızlı değil
4: tamam,
5: mi?
4: Tamam Derek, bu kadar yeter.
2: İkinizi kapışırken seyretmek isterdim.
4: Korkarım başaramazsa kendini harap edecek. Başarılı olacağı ortamın burası olup...
5: Bak. Dinle,
2: İşin
5: dinle.
2: Şuradaki olmalı.
5: Evet.
2: Merhaba, Steve Sanders.
4: Merhaba, ben de Nicole.
2: Tanıştığımıza sevindim Nicole. Ve bu da Derek olmalı.
5: Evet. Umarım Billy de gelir. Çok hızlı değil
4: tamam,
5: mi?
4: Tamam Derek, bu kadar yeter.

0: Sadece başaramamasından korkuyorum.
1: Hoşça kal.
2: Baba,
1: çıkışta ne yapacaksınız?
3: Doğruca eve gideceğiz.
2: Hayır, yüzmeye gideceğiz.
1: Yüzmeye mi? Eğlenceliymiş.
0: Pekala, hadi gidiyoruz.
1: Seni seviyorum.
0: Hadi güle bakalım, güle. Hoşça kalın.
1: Başımda durdukça baskı artıyor. Gerilmeye başlıyorum. O yüzden ilk gece başarırsam harika olacak.
4: Steve Weep gerçek bir savaşçı. Kendisi rekabet ateşi altında ve bütün gözler üstünde. Bu kadar baskıya rağmen kendini kanıtlamak için 3 kişisel etkinliğe katıldı.

0: Böyle oynamayı kendin mi öğrendin? Evet. Gerçekten etkileyici. Etkilendim.
1: Anladım.
0: Çünkü biriyle birbirimize yardım eder.
1: Zekice.
0: Okunuşu Veep mi Veep?
1: Veep.
0: Kusura bakma.
1: Twin Galaxies'teki çoğu kişi Veep ediyor.
0: Anladım.
1: Ama bu bir hata. Fakat Vibe'den iyi. Neyse ki doğru telaffuz ediyorsun.
0: Steve Veep. Büyüyünce böyle bir oyuncu olmak isterdim. Muhteşem bir oyuncu. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed.

0: how it goes.
1: İkinci gün.
0: Everybody.
2: Billy ile konuştun mu?
3: Onunla her gün konuşurum. Bugün öğle yemeği yedik.
2: Buraya gelme ihtimali var mı?
3: Hayır, sanmıyorum.
2: Demek ki hazır değil.
3: Evet, hazır olmayabilir. Emin değilim.
4: Turnuvayı biliyordu, hazırlanabilirdi.
5: Belki de kaybetmem hoşlarına gidecek. Kaybetmeyi de denemeliyim aslında.
2: Hı? 1 milyonu geçebilirim, yaklaştım. Hızımı korudum. 2 oyunda 850 bine ulaştım. Başaracağımı sandım ama takılıp kaldım. Everybody knows the captain line. Everybody got this broken feeling.
5: Like their father or their dog just died. Peki sence bunu benim için mi yazmışlar?
6: Ne yazıyor?
5: Mükemmellik tutkun var yazıyor burada.
4: Kendi şirketi olduğu için zaman sorunu yok. Etkinlikler için okullara gidebiliyor. Bu konuda çok şanslı. Geçen gün Pascal'le yumurtası avındaydı.
7: Bir gün büroya geldiğinde Tanrım bilir nerede. Bugün hala gelmedi diyecekler.
8: Dün gece ona gelmesi gerektiğini, burada olmaması için hiçbir sebep olmadığını söyledim. O da gelmemesi için 15 sebebi olduğunu söyledi. Ben hepsi palavra, burada olmak için 15 tane sebebim var dedim.
9: Bu yıl Fun Spot'ta onunla oynama şansı vardı. Pompano Beach'te oynama şansı vardı. California Extreme'de oynama şansı vardı. Aklıma gelenlerin üçü bunlar işte.
10: Neden Steve'le yarışmak istemiyor?
9: Kaybetmekten korkuyor.
2: Dünya rekoru kırıp rekorlar kitabına girme şansı elde etmek için 4800 kilometre yol kat ettim.
1: Üçüncü gün.
2: Umarım o da en azından 16 kilometre gelir ve beni köşeye sıkıştırır.
3: Neredesin? Tamam. Hepimiz buradayız. Oturup siparişlerimizi verdik. Tamam. Listeye bir göz atayım. Tom Rogers'la kız arkadaşı var. Sean, Fran ve Jason da var. Güzel değil mi? Tamam. Ve bir şey daha var. Beklenmedik bir şekilde. Ve inan nasıl oldu bilmiyorum. Az önce kapıdan içeri Mark Alpiger ve Steve Wiebe girdi. Bizimle gelmediler. Buraya kendi başlarına geldiler.
11: Bu uygun değil mi?
6: Walter ne isterse giyebileceğimizi söylemişti. Umarım sorun olmaz.
3: Bill arkaya gelecek.
12: Üzgünüm ama maalesef gelmedi. Evet.
3: Şey, bilirsin Mark'la Steve davet edilmeden aniden geldiler. Sonuçta uzak tutamazsın.
12: Evet.
3: Bir de onunla hiçbir şey yapmak istemiyor.
12: Anladım.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
16: Ortaya çıktığında mutlaka bir planı vardır. Çünkü Billy böyle biridir. Büyük bir girişle dahil olması lazım.
17: Billy Mitchell'ın her zaman bir planı var.
18: Sır saklamaya bayılır.
19: Evet.
18: Şaşırtmayı sever. Beklenmedik şeyler yapıp insanların vay canına böyle bir şey yapacağı aklımıza
19: doğru
18: gelmezdi demesini sever.
17: Biri senin önündeyse sinirim bozulur. Lider sen olmadıkça manzara değişmez. Ben de her zaman en önde olmak istedim.
20: Roy Shield bahanesine sığınıyor. Evet. Asla ortaya çıkmayacak.
21: Billy Mitchell hakkında çok şey duydum. Yolladığı şu garip video hakkında da çok şey söyleniyor. Ama kameraların ya da insanların önüne çıkıp rekor kırdığına şahit olmadım. Hatta rekoruna şahit olan kimseyi de duymadım. Böyle bir şey kulağıma çalınmadı. Belki 25 yıl önce yapmıştır. Ama son zamanlarda yaptığını duymadım. İnsan sebebini merak ediyor.

0: Merhaba Bili.
1: Bazı insanlarla fazla zaman geçirmek istemiyorum. Bak şu taraftakini görüyorsun değil mi? Ha, buradaki oyun biraz daha farklı. Soldakine bak şimdi. Tabii burada oynarken finali iyi görmek gerek. Video oyunları rekabetçi bir ortamda, baskı altında ve organize bir şekilde ve tabii performans göstermek için oynanır.
2: Eşinizi video oyunlarında ikili mücadele içinde gördünüz mü?
3: Hayır. Hiç görmedim.
1: Bunu yaptığınızda geçen hafta ben de yapmıştım diyen birinden daha güvenilir olursunuz. Ne kadar iyi tenisçi ya da iyi golfçü olursanız olun, oynamanız gerektiği gibi oynayamıyorsanız, baskı altında başaramıyorsanız yeterince iyi değilsinizdir.
4: Benimle bir kez yarışsa belki kaybetmeyi kaldırabilirim. Kaybetmekten korkmuyorum. Ben Washington'dan gelmiş isimsiz bir adamım. Bili ise tüm zamanların en iyisi imajını korumaya çalışıyor. Eğer kaybederse bu durumun imajını zedeleyeceğinden korkuyor.
5: Evet, bundan önce de bir oyun vardı.
4: Üç gün oldu dostlar. Yorgunluk başladı. Özellikle de zihinsel anlamda. Oyuna baştan başlamak insanı iyice yoruyor.

0: Steve bence açık sözlü bir adam.
1: Son gün değil mi?
2: Final günü.
0: Sanırım bazen insanlardan etkileniyor. Bu da onun alması gereken derslerden biri. Kimseyi umursamadan güçlü olması gerekiyor. Hepimizin alması gereken dersler var. Harika gidiyor.
1: Teşekkürler. Rekoru kıracağım.
0: Bu son başlangıcın olacak.
1: Son başlangıç mı? Tamam.
0: Kural gereği herkesi durduracağız.
1: Başlıyoruz.
0: Bu son şansını unutma.

0: Benden bu kadar. İşim bitti.
1: Üzüldüm.
0: Gerçekten yürek parçalıyor. Sanırım artık mesele Donkey Kong değil.
2: Peki mesele ne?
0: Sadece bilmiyorum. Bilmiyorum. Benim için artık sadece bir oyun değil. Belli bir skora ulaşmaya çalışmak yerine bu imparatorluğu yenip sonunda adil bir fırsat elde etmeye çalışıyorum. Benim için anlamı bu işte.
3: Kurnaz, çıkarcı ya da kötü niyetli biri değil. Özünde iyi bir insan. Günün sonunda önemli olan tek şey bu.
1: Bu iş garip bir biçimde kral olmaya benziyor. Danışmanları fikirlerini söyler, sonra o tavsiyelere dayanarak doğru cevabı ve doğru eylem planını seçersin. Bence Steve Weeb hakkındaki iddialara değil, kendi liyakatine göre değerlendirilmelidir. Bana göre Steve Weeb son derece iyi biri, son derece. Ya sizce? Steve Weeb buraya gelebilir misin?
4: Bir daha söyle Walter, Phoebe.
1: Steve Weeb öyle
0: değil
1: mi?
0: Değil ama sorun yok.
1: Tamam anladım. Nedense Weeb sanıyordum. Kusura bakma. Steve'in son derece özel biri olduğunu söyleyebilirim. Steve'in sizi yormak istemediğim uzun bir geçmişi var ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Seni tebrik edip tekrar elini sıkmak istiyorum. Bana göre sen Twin Galaxies'in yüksek takdirine layık en iyi oyunculardan birisin. İstediğin zaman oynayıp bize videosunu göndermenden onur duyarız. Artık yeteneklerinin en üst seviyede olduğunu düşünüyoruz. Ailenin bir parçasısın. Ve harikasın. Seni kutluyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok iyisin. Hatta harikasın.
0: Beni utandırıyorsun.
1: Muhteşem bir oyuncusun.
5: Şu anda kendi adıma konuşuyorum ama Steve ile görüştüm. Eşiyle tanıştım. Çocuklarıyla konuştum. Onu yakından tanıyıp detaylıca konuştum. Bu çerçevede dürüstlüğünden, yeteneğinden ya da onunla ilgili diğer şeylerden şüphem yok. Kendini sadece Donkey Kong oyuncusu olarak değil, gerçekten doğru şeyi yapmak isteyen biri olarak kanıtlamış durumda.
2: Aynı fikirde misin?
6: Ama konuya yeterince hakim değilim ben.
2: Anladım.
0: Kazandığımı hissediyorum. Denedim ve umarım insanlar bunu hatırlar. Artık bu tabelalarda benim de adım yazıyor. Döndükten sonra Walter'dan bir e-posta geldi. Şöyle yazmış. Steve, Donkey Kong'daki başarın harikaydı. Derinlemesine düşündükten sonra Twin Galaxies olarak sana karşı düşüncesizce bir şey yaptığımız için özür dilemek istiyoruz. Gelecekteki başarılarını dört gözle bekliyoruz. Yeni skorlar için heyecanlıyız. En içten dileklerimle Walter Day. Başarı sağlamak için seçtiği yol buydu herhalde. Akıllıca.
7: Baba!
0: Soğuk mu yoksa?

0: aradığı bir şeyler vardı, bir şeyler peşindeydi. Mutlu olmasını istediğim için onun adına ben de aynı şeyleri istedim.
1: Sakın yapma, bizi parlatma.
2: Steve Wiebe'nin 985.600 puanlık canlı skoru hala halka açık bir ortamda geçilemedi. Garajında oynamaya devam ediyor. Billy Mitchell'ın videoya kaydedilen 1.047.200 puanlık skoru 2007'de Guinness tarafından yayınlandı. Ancak

3 Ağustos 2006'da Steve Wiebe 1 milyon 49.100 puana ulaştı. Bu yeni Donkey Kong dünya rekoruydu. Steve Wiebe artık hem canlı hem de videoya alınmış Donkey Kong dünya rekorunun sahibi.

0: olsun gel. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: savaş başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır. Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bakın,

Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Food is forbidden.
4: Kalp damar ilaçları da var.
5: Meyve yasak, komple yasak.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
1: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
2: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
1: evet,
2: bir ilgisi
1: evet,
2: yok
1: hep
2: tamam mı?
1: Aynı hikaye. Herkes böyle
2: anlamadınız.
1: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
2: ben
1: değil.
2: Ben suçlu
1: yani.
2: Falan değilim.
1: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şey satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
2: 19 mu?
1: 90.
2: 90 mı?
1: Aynen öyle.
2: Bir de ceza
1: evet.
2: Puanı. Olamaz.
1: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
0: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
1: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
2: Oynamak için.
1: Evet.
2: Şurada topum da var.
1: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
3: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
1: evet.
3: Oturuyordun.
1: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
3: Sen de inandın mı?
1: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
3: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
0: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
1: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
4: Öyle mi?
1: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
2: Evet.
1: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
0: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Video oyunlarının eğlence amaçlı olup olmadığı tartışılır. İnanın, bazıları çok eğlenceli. Video oyunları evde arkadaşlar arasında keyifle oynamak için icat edilmişti. Eğlenceliydi, bunu kabul etmek gerek. Ama eğer rekabetçi bir oyunda adını dünya rekoruna yazdırıp tarihe geçmek istiyorsan, bir bedel ödersin tabii.
1: Sonuçlar benimle makine arasında. Başka kimse karışamaz. Kimin ne düşündüğü ya da ne yapacağı hiç önemli değil. Çünkü sonucu ben belirliyorum. Yani kontrol tamamen bende.
2: Burası bir savaş evreni. Sürekli savaş var. Başka evrenler de olabilir. Ama bizimki savaş ve oyun üzerine kurulu. William S. Burroughs.
3: Bu konuyu işlemenize sevindim. Hepsini kaydedecek misin? Bu önemli. Herkes, hatta büyükanneler de, şimdilerde olmasa bile geçmişte dama ya da iskambil benzeri bir şey oynamıştır. Huzur evinde iskambil oynamayan bir adam ya da rahibe var mı?
4: Bildiğimiz herhangi bir zararlı maddeyi kullanmam. Video oyunları oynuyorum ve inanın bana, diğerlerinden çok daha büyük bir bağımlılık yapıyor.
5: Kahraman olmak istedim. İlgi odağı olmak istiyordum. Zafer istiyordum. Şöhret istiyordum. Güzel kızların merhaba, bu oyunda çok iyisin demelerini istiyordum.
0: Benim hiç unutmadığım bir öykü var. Bir dönem birine benzetilmiştim. Birinci Dünya Savaşı'ndaki en iyi Fransız pilotuydu ve 24 uçak düşürmüştü. En iyi Amerikan pilotunun adını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Adı Eddie Rickenbacker'dı. 26 düşman uçağı düşürmüştü. Almanların şu ünlü Kızıl Baronu'nu herkes tanır çünkü o 87 düşman uçağı düşürmüştü. Yani en iyilerden biriydi. İnsanlar arasında da tıpkı böyle bir seviye farkı var işte. Ve bu oyunlara yansıyor.
2: Video oyunlarının kralları. Bir avuç jeton.
6: Donkey Kong, Pac-Man, Bayan Pac-Man, Galaga ve Defender. Bunlar halkın ilgisini çeken oyunlardı. İnsanlar onlara önem veriyordu. Dünya çapında tanınmak istiyorsan bu oyunlardan birinde ustalaşman gerekiyordu.
7: Basitliğini seviyorum. Retro oyunları seven pek çok kişi de onları basit oldukları için tercih ediyor.
5: Bu oyunlar el-göz koordinasyonunu, vücut-zihin uyumunu, hızlı tepki süresini ve kapsamlı düşünmeyi modern oyunların yapamayacağı seviyede zorlar.
8: Ezber ve kalıpları tanımak çok önemli.
5: 80'lerin başında bir oyunda bir puan almak bile büyük başarı anlamına geliyor.
8: Son oyunundaki ışık döngüsü sırasında gelecek kalıbı bilemezsen can kaybedersin.
5: Sebebini bilmiyorum ama bu oyunları gerçekten çok seven oyuncular onlardan bir türlü kopamıyor.
9: Belediye başkanının caddeyi kapattırmasını sağladık. Life dergisi bu sayede buraya gelip dünyanın en iyi video oyun tutkunlarını fotoğraflayabildi. Büyük yıldızlar Life dergisinin çekimleri için Kuzey Carolina, Kaliforniya, Kanada ve daha pek çok yerden geldi. Birbirinden farklı oyunlarda resmi dünya şampiyonları olarak ilan edilecekler.
6: Dünya çapındaki iki oyuncunun karşı karşıya gelip yarıştığı ilk etkinlikti. Ve Life dergisinde haber oldu.
0: Bu sayede dünyadaki en iyi oyuncularla tanıştım. İnsanlara en iyi olduklarını kanıtlamak için ellerinden geleni yapıyorlardı.
5: O günlerde Centipede oyununda dünya rekorunu elinde bulunduruyordu. Aynı zamanda Donkey Kong oyununda da dünya rekoru ondaydı. Fakat o sırada bunu bilmiyorduk. Kansas City'den gelen başka biri girdiği iddia yüzünden kendini Donkey Kong şampiyonu sanıyordu.
6: Donkey Kong hakkında yalan söylediğim ilk oyundu.
0: Sahte skor bildirmiş. Onunla Life dergisinin etkinliğinde tanışıp rakip olarak oynamıştık.
6: Fotoğraf çekiminden kısa bir süre sonra Bill, hadi oynayalım dedi.
0: Salona girdim, oyunun başına oturdum. Onu mahvedecektim.
6: Sonuçta en iyiden daha iyiydim. Bill'e karşı 200 bin puan yaptım ama Bill oyundaki ilk hakkında 800 bin puan yaptı. Beni silip süpürdü, resmen ezip geçti.
0: Sonuçta başını önüne eğip utanarak gitti. Gerçeği kabullenmişti. Ama daha sonra birlikte çalıştık.
10: İncil'de Süleyman'ın özdeyişlerinde şöyle yazar. Demirin demiri bilediği gibi insan da insanı biler. Wilbur'u daha iyi bir insan yaptı ve bunu beni itiraf etmeye zorlayarak başardı.
0: Steve bugün geldiği yeri Bill Mitchell'ın gazabına uğramasına borçlu olduğunu söyler.
9: Kuzey Amerika'daki en iyi 19 oyuncunun önünde mümkün olan en yüksek Donkey Kong puanını yaptı ve oyunun 22. seviyede bittiğini keşfetti.

0: 1982'de Life dergisinde yer aldığım günden beri skoruma yaklaşacak kadar iyi olan biri hiç çıkmadı aslında.
1: Billy Mitchell bir oyun salonuna girdiğinde her şey durur. Billy Mitchell'ın etrafında adeta bir elektrik vardır. Herkes yanında olmak ister. Her şeyle mükemmel bir adam. Billy bu kelimenin sözlük karşılığı ve bunu hak ediyor.
2: Bir makineyi hackleyip kendi kendine oynamasını sağlasam bile onun kadar iyi oynayamazdı.
3: Billy'de bir çekicilik var. Onu özel kılan bir şey var. O bu sektördeki ilk büyük oyuncuydu.
4: Şunu kabul etmek lazım. Bill dönemimizin en iyi klasik arcade oyuncusudur.
0: Bu iş kişiliğimin bir parçası haline geldi ve bana her açıdan yarar sağlıyor. İşimde, ailemde, sahip olduğum diğer bütün her şeyde hiçbir şeyle yetinmiyorum. Bu bir tutku. Bunu rekabetçi oyunlara borçluyum.
5: O bir şampiyon. Billy Mitchell kesinlikle şampiyon.
0: İlk bakışta size hani biraz karmaşık gelebilir. Ama gördüğünüz şeyler aslında sadece sos. Acı sos ve tavuk kanadı sektöründe en deneyimli kişi benim. Benim gibi işin üretim kısmından başlayıp hazırlık kısmında da yer alan, daha sonra da satışla ilgilenen birini henüz görmedim.
6: Hem sosları hem de adını pazarlıyor.
3: Çekici bir adam. Ayrıca oyunların pozitif anlamda elçiliğini yapıyor. Bence Billy Mitchell'ın yüzü bir gün gevrek kutularının üstünde yer alabilir.
7: Klasik arcade salonları sonunda fethedildi. 4 Temmuz'da New Hampshire'daki bir oyun salonunda 34 yaşındaki Billy Mitchell, Pac-Man'i ustalıkla tamamlayarak dünya üstünde mükemmel oyunu bitiren kişi oldu.
8: Her seviyeyi geçmek, her noktayı toplamak, enerji toplarının tamamını almak, can kaybetmeden 256. ekrana ulaşmak mı? Bu resmen bir mucize.
3: Burada önemli olan birinin mükemmel Pac-Man skoru elde etmesi değildi. Bunu Billy Mitchell'ın yapmış olmasıydı.

0: Eğer şans benden yanaysa, her şey istediğim gibi gidiyorsa, bütün toplar lehime sektiyse, dışarıda zavallı biri var ve işi ters gidiyor demektir.
1: Redmond, Washington.
2: İşten çıkarılmıştım. Boş vaktim vardı. Ne yapıp bir şeylerin kontrolü elimdeymiş gibi hissederim diye düşündüm. Twin Galaxies'e girip Donkey Kong dünya rekoru yazdım. Karşıma bir tablo çıktı ve skoru gördüm. Billy Mitchell'a aitti. Ve 874 bine yakındı. Kendime bu puanı geçebilirsin dedim. Neredeyse bitti.
3: Eşim bakıma muhtaç değildi. Geceleri yanında olmama gerek yoktu. Böyle bir şey istemiyordum. Bana gereken onun evde kalıp çocuklara bakması, onlarla birlikte olmasıydı. Bunları yapmadığında dışarı çıkıp oyun oynamak istiyordu ve bu beni deli ediyordu. Oyunlara takıntılıydı. Kafasına taktığıma kilitleniyordu ve ona toparlan demem gerekiyordu.
4: İkinci seviye kolay mı?
2: Evet, çok kolay. Geçimimizi müzisyen olarak sağlamak istedim. Asıl hayalim buydu.
3: Zekiydi, yetenekliydi, başarılı bir sporcuydu ama nedendir bilinmez bu özellikleri bir araya getiremedi.
5: Steve, Seattle'daki işsiz ve çaresiz amatör müzisyenler gibiydi. Bizden başka seyircisi de yoktu.
6: Müzikle uğraştığını kimsenin bilmesini istemiyormuş gibi davranıyordu. Tam bir paradokstu.
7: Zaman zaman sosyalleşme sıkıntıları yaşıyordu. Bu da diğer insanlara karşı başarılı olmasının önüne geçti.
8: Eyalet finaline gelmişlerdi. Ama Steve atış yapamadı.
9: Daha önce hiç kimsenin gözlerinin böylesine dolduğunu görmemiştim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Bu duyguyu daha çok o sahada yaşıyordu.
8: Kolunu incitmişti. Ona çok fazla atış yaptırmıştım. Takımın menajeriydim. Binlerce insanın önünde parlaması için güzel bir fırsattı.
5: Atış yapamamak onu mahvetti. İçindeki rekabet duygusu bu durumla başa çıkamıyordu.
8: Onun Boeing firmasında mühendis olmasını hayal etmiştim.
2: Babam yaklaşık 30 yıl Boeing'de çalıştı ve benim de oraya girip orada ömür boyu çalışmamı istiyordu. Ama işler istediğimiz gibi gitmedi.
3: Ev kredisi aldığımız gün işten çıkartıldığını söyledi. Evet.
9: Hiçbir zaman zirveye ulaşamadı. Hiçbir girişiminde en iyi adam olarak diğerlerinden üstün ve zirvedeki kişi olarak görülmedi. Gençliği bu şekilde geçti. İstediği seviyeye asla yükselemedi.
3: Hayatındaki pek çok olayda hep biraz eksik kaldı ve bence kimse sürekli olarak böyle kalmak istemez.
2: Geçen seferki en yüksek puanımı kaydetmiş.
0: Beni bu rekabetlerle dolu oyun dünyasına sokup sonsuza kadar çıkmamı engelleyen Donkey Kong.
10: Donkey Kong, Mario'nun bu işteki ilk oyunuydu. Her yer inşaat alanı gibiydi. Birbirine bağlı kirişler, asansörler ve merdivenler vardı. Oyunun amacı basitti. Kong'un önünüze çıkardığı engelleri aşıp, daha sonra da kızı kurtarmanız gerekiyordu.
0: Donkey Kong kesinlikle en zor oyundur.
11: Zorluğu daha ilk ekranda başlıyor.
1: Varil ekranı.
10: Donkey Kong varilleri yuvarlıyor. Varillerin üstünden atlamanız ya da altına eğilmeniz lazım. Bir çekiç alıp onlara vurabilirsiniz.
2: İşin sırrı şu. Varilleri aslında kontrol edebiliyorsunuz. Şu merdivenin üstünden hızlıca sola, sonra sertçe sağa dönün. Nasıl indiğini gördünüz mü?
10: Varilleri ve ateş toplarını geçip merdivenlere tırmanmanız gerekiyor. Zirveye ulaşınca Donkey Kong kızı alıp sonraki seviyeye götürüyor.
0: Sıradan bir Donkey Kong oyunu bir dakikayı geçmez. Tek kelimeyle acımasızdır.
12: 18 asansör seviyesinin her biri bu tür oyunların zorluk zirvesidir.
10: Sıradan bir Donkey Kong oyuncusu 3. asansör seviyesini asla geçemez. Bu yaylardaki en ufak bir dokunuş seni öldürür. Onlar için çekiç yoktur. Onları yenmenin hiçbir yolu yoktur. Yapabileceğin tek şey onlardan kaçmaktır.
2: 3. asansörün sırrı hangi yayı kullanacağını bilmekten geçiyor. Hangi yayı kullanarak merdivene çıkacağını bilip geri çekilmen gereken zamanı fark edeceksin.
10: Zamanlamayı doğru ayarlayamazsan ölürsün.
0: Her şey reflekslerinizin gücüne bağlıdır.
2: Kesik atla hizalandığı için oraya gidiyorum. Şimdi de düz çizgiyle hizalanacak yayı bekliyorum.
3: Steve'le tanıştığım günden beri ona çok yetenekli olduğunu söyledim. Atış yapıyordu. Basketbol oynuyordu. Harika bir çizerdi. Çizdiği resimleri görünce sanat yönünü fark edersiniz.
9: Bence bu iş bilinçaltı seviyede ilerliyor.
7: Kansas'a ya da başka aile gezilerine giderken saatlerce oturup kilometreler boyunca kafasını koltuğun arkasına tam 4 kez vurdu.
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Pek çok kez otizmli olduğunu düşündüm. Obsesif bir çocuktu. Aklına sürekli bir şeyler takılırdı. Nereden aklına geldi bilmiyorum ama bir ara davul çalmak istedi.
2: Bu Derek'in bateri takımı. Ve bu konuda hiç fena değil. Etkisi inkar edilemez.

0: Bu oyun tam anlamıyla el-göz koordinasyonu, zihin-beden uyumu, hızlı tepki süresi ve kapsamlı düşünme gerektiriyor. Yüksek düzeyde hassas refleks lazım. Bol bol yetenek, ileri seviyede ezber, keskin ve kapsamlı bir zeka gerekiyor.
1: Yıllarca Billy'nin 874 bin puanlık rekorunun bu oyunda alınabilecek en yüksek skor olduğuna inanıldı. O günden beri bu oyunu her gün, her hafta, hatta her ay oynadık. Ama kimse bu skora yaklaşamadı bile.
0: Uzun yıllar boyunca kimse onun bu oyundaki başarısını yakalayamayacak ve rekorunu kıramayacak.
2: Steve'in dünya rekoru denemesi.
3: Derek şuna bak. Ekrandasın. Gördün mü? Merhaba de.
4: Olmaz.
3: Hayatımın oyununu oynuyordum. Sanırım 600 bin puana ulaşmıştım ve hala ölmemiştim. Derken merdivenden gelen bazı sesler duydum. Bağırıyordu.
4: Baba!
3: Bunun olduğuna inanamıyorum.
4: Popomu silmen lazım.
3: Poponu mu sileceğim?
4: Evet.
3: Hemen halledeceğim evlat.
4: Ne?
3: Gelirken tuvalet kağıdı da getir. Derek, dünya rekoru kıracağım evlat. Derek, dünya rekoru kıracağım diyorum.
4: Oyunu bırak da popomu sil.
3: Derek.
4: Hayır, hayır.
3: Derek. Derek, kes şunu.
4: Oynamayı bırak.
3: Hepsini kaydettim ve videoyu Twin Galaxies'e gönderdim.
2: Twin Galaxies Merkezi, Fairfield, Ohio.
0: Hayatımı transandantal meditasyon yapıp kendimi geliştirmeye adadım. Bunu video oyun dünyasında da uygulamaya çalışıyorum. Geleceğin şampiyonlarını bulup onları izlemek, gelişmelerini yakından takip edip potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardım etmek istiyorum. Meditasyonda da bunu yapıyoruz.
5: Walter, 1982'den beri bu işe sevgiyle ve sabırla devam etmeseydi, rekabetçi video oyunları için merkezi bir organizasyon oluşması mümkün olmazdı.
0: Bunu neden mi yapıyoruz? Çünkü gerçekten seviyoruz, bu işten zevk alıyoruz, bu oyunlara hayranız. Bu iş bizim genlerimizde var. Twin Galaxies grubun bayrağı yukarıda tutarak ilerliyor ve video oyun organizasyonunu geleceğe taşıyor.
6: Walter gerçek anlamda uluslararası olmasa da ulusal düzeyde rekabetçi oyunların kapısını araladı.
0: Adını Twin Galaxies koyduk. Bu fikir aklıma bir anda geldi.
6: Walter Day bunu tesadüfen yapmadı. Şans eseri değildi. Bu sayede kendi imparatorluğunu yarattı.
0: Video oyunları dünyasındaki gelişmeler için bizden ayrılmayın. Ben Walter Day. Skor tutmak yorucu bir iş çünkü herkes benim peşimde. Çünkü oradaki adam benim. Bir tür polis gibiyim.
6: Video oyunlarının bir otoriteye ihtiyacı var. Birinin gelip pekala işi böyle yapacağız. Bu kuralı beğenmediyseniz kapı orada demesi lazım. Böyle birine ihtiyacınız var. Ulusal ligde böyle biri olmazsa kim kazanabilir? Kurallar olmadan şampiyonu nasıl ilan edeceksiniz?
2: Kural dışı hile kodu kullanımı. İhlal, kural dışı hile, küfür, seyirci müdahalesi, video oyunları resmi hakemi.
6: En iyi özellikleri aynı zamanda zaaflarıydı. İnsanlar onun iyi niyetli olmasından kolayca faydalanıyordu.
5: Twin Galaxies, Walter gibi insanların, Robert Mrucek gibi insanların ve benim gibi rekabetçi oyun tutkusuyla yaşayan insanların sayesinde ayakta kalıyor. Kimse maaş almıyor.
0: Ben detayları görmem. Sadece büyük resmi görebilirim. Olayın arkasındaki büyük konsepti görürüm. Onu biraz değiştiririm. Detaylarla boğulamam. Twin Galaxies'in Robert Mrucek gibi detaylara odaklanan birine ihtiyacı vardı.
7: Açıklanamayacak olağan dışı her şeye dikkat ediyoruz. Ama bu hassas olduğumuz anlamına gelmiyor. Şurada 8 kasetten oluşan bir yığın var. Dwayne Richard'ın 2 günlük Nibbler performanslarını izlemek zorundayım. Her şeyi doğru yaptığından emin olmak için 48 saat boyunca sürekli dikkat gerekiyor. Brezilya'daki Metroid takımından gelen bazı Atari 2600 rekorları. Onları da izlemeliyim. Bunları doğrulamak zaman alıyor ve her birini tek tek kontrol etmeliyim. 200 video kaset var. Bu hiçbir şey. Asıl işim bu. Odamdaki ekrandan dünya rekorlarının neredeyse her gün kırıldığını görüyorum. Bazı insanlar dünya rekorunun olimpiyatlarda ya da beyzbol sezonunun sonunda kırıldığını sanır. Oysa ben bunu her gün defalarca görüyorum. Aslında heyecan verici.
3: Derek.
4: Bunu silmen lazım.
3: Kes şunu.
4: Evet. Baba bırak evet. Artık şu oyunu.
7: Rekoru kırabilir. Çok yaklaşmış.
3: Kes şunu. Kes dedim. Derek kes dedim. Şimdi olmaz.
4: Donkey Kong oynamayı bırak.
3: Derek.
4: Bırak artık şu oyunu.
3: Derek kesmezsen molanı iptal edeceğim. Derek.
7: Biri sadece benim değil daha önce hiç kimsenin başaramadığı bir şey başarıyor. Ve bunu gören ilk kişi olmak harika. Donkey Kong böyle oynanır.
0: Yeni dünya rekoru.
2: Yeni dünya rekoru.
8: Hoş geldiniz. Bu gece Redmond'da en ünlü isim Bill Gates değil.
9: Kendi alanında zirveye çıkan bir adamla tanışacaksınız.
8: Donkey Kong dünya rekoru.
10: Seattle'da kısa bir süreliğine ünlü biri oldu.
11: Bir anda kazanıverdim. Bunun hoş bir başarı olacağını düşünmüştüm. Bu kadar büyük bir olaya döneceği aklıma gelmemişti.
9: Bana Donkey Kong'un First Lady'si oldun dedi Tanrım.
10: Konu aptal bir video oyunu olsa da bir konuda dünyanın en iyisi olan dosta sahip çok az insan vardır herhalde.
9: Son birkaç yılda yaşadığı sıkıntıları atlatmasına ilaç gibi gelmişti. Onun için güvenli bir liman gibiydi.

0: Şu anda Heimken Ortaokulu'ndayız. Burası 7. ve 8. sınıf fen laboratuvarım. Öğretmenlikte ilk yılım. Başlarken zordu ama şu ana kadar keyifli geçti. Kum, toprak ve mısır nişastası. Şehir Üniversitesi'ne gittim. Bir yıl içinde yüksek lisans alabildiğim bir program vardı. O bir yılı bir şekilde atlattık. Artık buradayım. Sonunda başardım.
1: Eğlenceli ve bize bilimin sıkıcı bir şey olduğunu hissettirmiyor. Bizimle okul ve ödevler dışındaki konuları da rahatça konuşuyor.
0: Pekala, dinleyin. Donkey Kong'la ilişkim dünya rekorunu kırmamdan ibaret.
1: Dünya rekoru olduğunu bilmiyordum. Donkey Kong rekoru mu? Aman tanrım. Galiba bütün fen bilgisi öğretmenleri biraz tuhaf.
2: Steve bunun için takdiri fazlasıyla hak ediyor. Çünkü Donkey Kong Jr. rekorunu da kırdı. Yani Billy'nin iki unvanını da elinden aldı. Sert ya da kaba görünmek istemem. Ama yasal olarak da Billy'nin canını okumuş oldu.
3: Bu Bill'in sahip olduğu son dünya rekoruydu. Kırılan son rekor ona aitti. 1985'te 5 dünya rekoru vardı. Ve Donkey Kong onlardan biriydi. Steve Weeb rekoru elinden aldı.
4: Zirvedeyken, zirvede kalmak zirvedekiler için gerçekten de çok zor.
5: Bill sürprizlerle doludur. Böyle anlarda sessiz kalmayı sever. Biri onu alt etmiş olsa da kapalı kapılar ardında bir planı vardır. Billy Mitchell böyle biridir.
4: Telefonumda asla teslim olma yazar.
6: Biri rekorunu kırdıysa geri almak için mutlaka bir planı vardır. Bundan eminim.
4: Olabilecek en kötü şey birine hak etmediği skorun payesini vermektir. Çünkü bunu hak etmemiştir. Ama bundan çok daha kötü olan, bunu hak eden kişiye gerçekten gereken payeyi vermemek. Orada değilsem sonucu da bilmiyorumdur.
0: Pekala, dinleyin. Bir gün eve geldim ve garajımda oyun makineme bakan iki kişi vardı.
1: Nereden gelmişler? Garajınıza nasıl girmişler?
7: Günlerden cumartesiydi. Temmuz ya da Ağustos'ta annem de buradaydı. İşe gitmek için hazırlanıyordum. Adamlar kapıyı çaldı. Neden geldiklerini bilmiyordum. Kim olduklarını ve makineyi görmek istediklerini söylediler. İşe gitmem gerekiyordu. O yüzden bunu yapmanıza izin veremem. İşe gitmem gerekiyor. Annem burada. Steve de birazdan evde olur. O gelene kadar beklemeniz gerekiyor dedim. Durum böyle gelişti.
8: Puanın gerçek seviyesini anlamak için bazen başka çaremiz kalmaz ve profesyonelleri devreye sokarız.
9: Donkey Kong'un oyuncusu Brian Koo Steve'in evine gitti. Bir benim gitmemi istemişti ama vaktim yoktu ve Brian gitti.
8: Durumu görmek için tarihin en saygın oyuncularından biri olan Perry Rogers'la gittiler.
10: Yakınlarda oturduğum için Twin Galaxies'le Billy Mitchell onu araştırmamı istedi. Bu yüzden Steve'in evine gittik.
7: Ben ev sahibiyim. Orası benim evim. Donkey Kong oyuncusunun eşiyim. İsteklerime saygı göstermeliydiler. Annemi rahat bırakıp girmemeleri gerekirdi.
3: Donkey Kong makinesini parçalayıp her şeyin fotoğrafını çekmeye başladılar. Skorunu geçersiz kılmak için bahane arıyor gibiydiler.
0: Gönderen kısmında Roy Shield yazan bir kutu görmüşler. Kutuyu inceleyip Roy Shield mi? Neden onun adı yazıyor demişler.
8: Roy Shield, Twin Galaxies'in rezil olduğunu görmekten çok hoşlanacak oyunculardandı.
3: Hiçbir erkek anlayışlı ve nazik davranarak güçlü bir kadını asla elde edemez. Bu fikir şehir efsanesinden ibarettir. Ben de en azından bir günlüğüne ünlü olabilirim diye düşünüyordum. Onu bile başaramadım açıkçası. Kimse beni tanımadı. Hiçbir televizyon programına çıkmadım. Hayalet gibiydim. Bu adil değil. Biraz tanınmak istiyordum. Amacım illa ünlü biri olmak değildi.
11: Merhaba Billy, ne haber?
4: Nasılsın?
11: Nasılsın Billy?
4: Çok iyiyim. Okumadın mı?
12: Twin Galaxies Billy'yi destekliyordu. Onun yıldız olması Twin Galaxies'in işine geliyor ve oyun hobisi için avantaj sağlıyordu. Billy yıldız oluyordu.
3: Walter Day 97'de o kitabı yayımladığında içindeki büyük hataları Billy Mitchell'da gördü. Yanlış ve hatalı olduklarını biliyordu. Ama benim Mr. Comment puanımı düşürmek için gerçekmiş gibi davrandı.
0: Roy'la California Extreme'de tanıştık. Donkey Kong'da Billy'yi yenecek kapasitede olduğumu biliyordu.
3: Steve Wiebe, Donkey Kong'da 1 milyon kazanmanın sırrını çözmüştü.
0: Bozulan kartımı yenilemeyi teklif etti. Param yoktu ama karşılıklı çıkar ilişkimiz vardı. O bana kart alacaktı, ben de Billy'nin rekorunu kırma fırsatını yakalayacaktım. Bu sayede Billy'yi alt edebilirsem, doğal olarak Roy'un intikamını almış olacaktım. O günlerde kulağa hoş geliyordu. Roy ile Billy'nin arasının kötü olduğunu bilmiyordum ve bana oldukça mantıklı gelmişti. Yani herkesin işine gelecekti.
8: Böyle bir şeyi sadece Billy'nin rekorlarından birini kırmak için teklif etmek, suratının ortasına tokat atmak gibiydi.
3: Bir şekilde kartla oynadığımı falan söyleyeceklerdi ama ellerinde hiçbir kanıt yoktu. Kartı incelediler, fotoğraflarını çektiler ve hiçbir sorun bulamadılar.
8: Kartın üstündeki çipler doğru yerlerdeydi. Doğru yapıştırıcı kullanılmıştı. Bütün çipler orijinaldi. Buna rağmen bir tür komple olduğunu düşünmeye başlamıştım.
4: Üstünde oynanmış bir kart sorun çıkarır.
8: Oyuncunun potansiyel olarak sahte skora sahip olduğunu öğrenmek Billy'nin büyük planını alt üst ediyordu.
3: Eve gelip garajındaki iki adamın neden orada olduklarını öğrendiğinde Billy Mitchell gibi çılgınca şeyler yapmış bir adamla karşı karşıya olduğunu ve gerçekten işin ciddiyetini kavruyorsun.
13: Billy Mitchell değerlendirme yapanlardan biriydi ve bu biraz tuhaftı. Steve'in rekorlarıyla yarışan kişi Steve'in rekorlarının geçerli olup olmadığına karar veriyordu.
14: O kart tamamen yasal olsa bile Roy'un bu işte parmağı olduğu her halinden belliydi.
3: Roy Shield yalancıdır, hilekardır, tam bir palavracıdır. Roy Shield beni devirmeye çalışıyor gibi saçma sapan laflar işte.
14: Bill Mitchell'ı fiziksel olarak tehdit etti. Aslına bakarsanız onu öldürmekle tehdit etmişti.
3: Hayır, hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Hatta neredeyse kendi kendini tehdit etti. Bu tehdidi üstüme yıkmak için çok uğraştı. Belki de bu sayede başkaları üstünde baskı kurmak istedi. Çünkü misil comment puanımın gerçek olduğunu çok iyi biliyordu.
4: Ne söylesem tartışma çıkarıyordu. Tıpkı kürtaj meselesinde olduğu gibi. Desteklersen kötü biri oluyorsun. Karşıysan yine kötü adamsın. Ben Tanrı değilim. Tüm cevapları bilmiyorum. Fikirlerimi paylaşırken dikkatli olmalıyım.
0: Roy sadece bana yardım etmeye çalışıyordu ve ben de teklifini kabul ettim. Bilirsiniz, onunla ilişkilendirilmemin bana zarar vereceği aklıma bile gelmemişti.
8: Olası bir sahte kartı kabul edemezdik. O yüzden skoru da kabul etmedik.
14: Ben olsam Stevie o kartı ve Roy'u geride bırakıp sadece fan spotta olduğu gibi diğer Donkey Kong makinelerinde oynamaya teşvik ederdim.
4: Ben fan spot gibi yetkili bir yere gidilmesinden yanayım. Böylece iş resmiyete dökülür. Kendi evinde Tiger Woods gibi 59 sayı alsa hiçbir önemi olmaz. Ama bunu Augusta'da yaparsa işte o zaman önemli olur.
13: Kendini hiçbir zaman olması gerektiği gibi feda edemedi.
0: O kadar çok hayal kırıklığı yaşadım ki bir noktadan sonra insanın ellerini kaldırıp hadi ne olacaksa olsun diyesi geliyor.
3: Her şey istediği gibi olacaktı ama unuttuğu bir şey vardı. Steve Wiebe'in aptal yerine konmasını engelleyip bu duruma düşmemesi için ikna edeceğimi düşünmedim.
13: Onu doğuya gönderirken hiç tereddüt etmedim. Ona kesinlikle git ve bitir şu işi dedim.
15: FunSpot, Uluslararası Klasik Oyun Turnuvası.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
17: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin.
15: Uluslararası Klasik Oyun Turnuvası.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
17: İşte bu Google.

0: Yaşam, Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
1: 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sadece durulan.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
9: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
10: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
11: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
10: Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım.
11: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
15: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
18: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
10: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Didi 1,5 litre buzlu çay 30 lira.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetiş.

0: veriyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Merhaba, ben Justin Barker. Binip Esaki güzeliyim. 7. Amerikan Klasik Salon Oyunları Turnuvası'na hoş geldiniz demek istiyorum.
10: Funspot klasik video oyunlarında dünya rekoru kırmak isteyen bütün oyuncular için uluslararası anlamda en tanınan yer haline geldi.
11: Funspot, klasik salon oyunlarının kutsal mabedi gibi muhteşem bir yer.
12: Funspot, medyanın süper yıldızlarla buluştuğu birinci sınıf bir mekan.
11: Burada oyun oynayan ÇÇK'lar, yani oyun oynayan çok çekici kızlar göremezsin.
10: Dünyanın en iyi klasik oyuncuları yaptıkları en iyi şey için buraya geliyor. Güzelce oynamak için.

0: Yakın zamanda sadece birkaç ay önce 30 yaşıma girdim ve emekli oldum. New Hampshire'a taşındım. Fanspot'a çok yakın yaşıyorum. Artık her gün Fanspot'ta oyun oynuyorum. 10 dilim pastırma, 4 haşlanmış yumurta ve 3 pankek yiyeceğim. Umarım güzel oyunlar oynarım.
1: Şu anda garajdayım. Billy Mitchell'ı arayıp Fanspot'ta düeloya hazır mı diye soracağım. Hadi yapalım şu işi.
2: Merhaba, ben Billy Mitchell. Şu anda size cevap veremiyorum. Adınızı ve telefon numaranızı bırakırsanız hemen ararım. Teşekkürler.
3: Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın. Mesajınız bitince
1: mesaj bırakacağım.
3: Için bir tuşuna basın.
1: Merhaba Billy, ben Steve Beebe. Hatırını sormak için aradım. Umarım her şey yolundadır. Fanspot için planlarını merak ettim. Walter Day beni de davet etti. Ben de oraya gelirsem dostane bir karşılaşma yapabilir miyiz diye merak ettim.
4: Hollywood, Florida.
5: Yarışmalara girmek isteyen pek çok insana yardım ediyorum. Yardım etmek istediğim ve favori listemin başında olan birini ziyaret ediyorum.
6: İnanamıyorum.
5: Sürpriz.
6: Aman Tanrım.
5: 80 yaşında olmasına rağmen Fanspot'a gelip Q-Bert oyununda dünya rekoru kıracak. Bundan da eminim.
6: Tamam.
5: Hedefimiz bu.
6: Tamam.
5: Anlaştık mı?
6: Evet.
5: Tamam.
4: Fanspot, uluslararası klasik oyun turnuvası.
0: Fanspot'un burada piyasaya çıktığı yıl satın aldığı bir Donkey Kong makinesi var. Ve burada oynamak biraz daha zor olabilir. İnsanlar fazla vahşi varil geldiğinden şikayet ediyor. Rastgele düşmesine rağmen rekor kıracaksan Fanspot'a gelip herkesin bildiği Donkey Kong'u oynarsın.
1: Rekorumu kabul etmiyorlar. Gelip önlerinde oynamamı istediler. Bence rekoru önlerinde kırmak daha güzel olacak.
0: Donkey Kong konusunda gerçekten çok heyecanlıyım. Donkey Kong'da ciddi bir rakibim. Billy Mitchell'ın 1982'deki skorunu geçmeye çalışıyorum.
1: Nicole bu hafta sonu evde olamayıp çocuklarla ilgilenemeyeceğim için biraz gerildi. Muhtemelen Donkey Kong işinden bıktı. Bu iş bir türlü bitmiyor.
0: Bu hafta sonu çok önemli. Umarım Donkey Kong şampiyonu olduğunu iddia eden adam da gelir. Donkey Kong şampiyonu olduğunu söylemek hoşuna gidiyor ama hiçbirimiz onu Donkey Kong oynarken görmedik bile. Bakalım gerçekten sözünün eri mi?
1: İlk başta kimse beni fark etmedi. Turnuvaya kayıt yaptırmak için parayı kime vereceğimi öğrenmeye çalışıyordum. Derken Robert Mürzek'i tanıdım.
7: Tahmin etmiştim.
8: Zeki'nin ölmesine 30 saniye kaldı.
1: Gidip makinenin başına oturdum.
0: Pekala iyi bir hikaye çıkabilir. Görünüşe bakılırsa batı yakasından gizemli Steve Weep burada Donkey Kong oynuyor. O yüzden turnuvayı izlemeyi bırakıp yanına gidelim.
1: Merhaba Walter.
9: Demek buradasın. Gelmene evet. Sevindim. Burada olman beni mutlu etti.
1: Evet. Uzun bir uçuş oldu.
9: Anladım. Dikkatini dağıtmayayım. Roy da geliyor mu?
1: Hayır. Geleceğini hiç sanmıyorum. Bu konuda bana bir şey söylemedi.
9: En son ne zaman konuştunuz?
1: Neredeyse bir hafta oldu.
8: Anladığım kadarıyla Steve şu an burada ve herkese rekor için gereken yeteneklere sahip olduğunu göstermek istiyor. Ama Donkey Kong'da işler biraz da şansa bağlıdır. Varillerde, ateş toplarında, bantlarda ya da asansörlerde şansın yaver gitmeyebilir. İnsanlar lanetli olduğunu düşünüyor. Hatta Bill bile böyle düşünüyor. Yine de Steve o makinede 850 bin ya da daha yüksek bir puan elde ederse harika olur.
0: Billy Mitchell şampiyon, bu durumda ben de dahi oluyorum. Böylece dahi ile yeni çocuğu karşı karşıya getiriyoruz. Bunu bir spor müsabakası gibi düşünebilirsiniz. Etkinlik 4 gün sürüyor. Dikkat ve odaklanma gerektiriyor. Dekatlon ya da triatlondan daha zor olmasa da hala çok zor.
4: Hollywood, Florida.
10: Ben bakayım mı?
5: Fanspot'tan arıyorlar. Alo. Merhaba Brian, nasılsın?
0: Steve Weeb geldi. O andan beri Donkey Kong'un başındayım.
5: Ne düşünüyorsun?
0: Bu durumda Steve Weeb'in yanı başında oynayacağım gibi duruyor.
5: Tamamdır, sonra konuşuruz.
0: Tamam,
5: hoşça
0: görüşürüz.
1: Brian Koo yanıma oturdu. O öğleden sonra evime gelip makinemi kontrol eden adamlardan biri de oydu.
0: Oyunun birinci canında 520 bin puanı geçmek üzereyiz. Fanspot turnuvasında gerçekten unutulmaz bir gün yaşanıyor.
2: Belki akşam yemeğini atlayıp
0: bir oyun daha oynarım ve oraya yeni bir skorla döneriz. Umarım öyle olur.
9: Tekrar mı oynayacaksın?
0: Evet.
7: Bu goril gerçekten acayip kurnaz. Seni durdurmak için gereken her şeyi yapıyor.
0: Yeterince hızlı kalkamadım ve beni soldan yakaladı. Eyvah. 229 bin puan aldım. Daha önce birkaç oyun oynadığımı düşünürsek zayıf kalmam normal. Steve'in skorunun biraz altındayım. Şimdi Steve tekrar oynuyor.
4: Hollywood, Florida.
5: Evet, seni Qbert'e getirdik. Bu işe zaman ayırdın. Pratik yapmak için kötü alışkanlıklarından vazgeçeceğine söz verdin. Kaybetmeyeceğiz, hayal kırıklığına uğramayacağız. Oraya kazanmak için gidiyoruz. Ama çok daha önemli bir projemiz var. Sana teslim etmeni istediğim şey de bu. İşte burada.
11: Nedir bu?
5: Uzun zamandır görmek istedikleri skor ve onu uzun zamandır elimde tutuyorum. Bunu Robert'a ya da Walter'a vereceksin. Bavulunu kaybedebilirsin ama bunu asla kaybetme.
11: Tamam.
5: Anlaştık mı?
11: Anlaştık.
5: Bunu sadece eğlence için yapıyorum. Gerçek skoru canlı yaparsın.
11: Kurnaz bir adam. İşlerini kendi çıkarı için düzenlemeyi biliyor.
0: Gerçekten harika bir oyun izliyoruz. Steve neredeyse o katın sonunda bir canını kaybediyordu. Şansı yaver gitti. Rastgele inişler genellikle ters yönde ilerler ama bu sefer tam tersi oldu ve Steve hala oynuyor.
1: Aa, bunu görmedim.

0: Steve Wiebe ikinci canında ve 696 bin puana ulaştı.
1: Kim bu adam?
2: O mu? Steve Wiebe.
1: Seni sorun fazla rahatsız dostum. Etmeyeyim.
3: Tanıştığımıza
1: merhaba
3: sevindim.
1: Demek istemiştim.
3: Teşekkürler.
1: Bol şans. Bu şekilde devam edebilirse onu yener. Şimdilik çok iyi gidiyor. Birinin bildiği numaraları bildiğini sanmam ama duyduklarıma göre merdiven bölümünde iyiymiş.
2: Şu anda Steve Wiebe'in aktif bir Donkey Kong oyununda 870 bin puanı var. Ve birkaç bölüm daha geçerse ölüm ekranına ulaşma şansı olacak. Bildiğim kadarıyla Funspot'taki Donkey Kong makinelerinde kimse o bölüme ulaşamadı.
4: Pek çok klasik oyunun ortak bir özelliği vardır. Oyun taktiklerinin mutlaka sonu gelir.
0: Şöyle düşünün, son bölümü hafızanızda tutamazsınız.
3: Buna ölüm ekranı deniyor çünkü bu seviyeyi bitirmenin bir yolu yok. Programdaki rastgele bir veri ya da kod ekranda gördüğünüz görüntü için kullanılır. Donkey Kong aslında tuhaf bir oyundur. Makine ölüm bölümünde oynamanız için size sadece 5 saniye kadar süre verir. Her şey normal görünürken Mario aniden ölür.
0: Şöyle bir düşünüyorum da benim dışında Donkey Kong'un son bölümüne ulaşmayı başaran şimdi bir an düşünüyorum da kimse ulaşamadı.
5: Billy Mitchell 874.300 puan.

0: Donkey Kong'un ölüm bölümünü görmek isteyenler buraya. İzlemek isteyen varsa Donkey Kong'un ölüm bölümü geliyor. Bu tür etkinliklerde doğrudan sana ve oyuna bakan, hatta belki de seni psikolojik olarak etkilemeye çalışan rakiplerle baş etmen gerekebilir. Bunun üstesinden gelmek zorundasın. İzlemek istersen Donkey Kong'un ölüm bölümü geliyor dostum.
1: Benim tarafımda olmadığı belliydi. Bill'in sadık hayranlarından biriydi.
0: Mükemmel bir şekilde oynaması gerekiyor. Şu anda Donkey Kong'un en zor bölümünde ve bu iş kolaylaşmayacak. Burada heyecanlı bir an yaşayabiliriz ya da baskı altında olmak onu etkileyebilir. Rastgele bir şey olabilir. Şu anda bir bölümü daha geçti gibi görünüyor ama vahşi bir varil ya da saldırgan ateş topları her an gelebilir. Fanspot'ta ölüm bölümüne ulaşan ilk kişi olacağımı sanıyordum. Sonra 3 ateş topu tuzağına yakalandım. Elimdeki çekice rağmen beni yendiler. Donkey Kong'da her şey olabilir. Benden başka birinin ölüm bölümüne ulaşması beni hayal kırıklığına uğratır ama bakalım neler olacak. İzlemek isteyen varsa birkaç dakika içinde Donkey Kong'da ölüm bölümü başlayabilir. Todd, ilgini çekerse birkaç dakika içinde Donkey Kong ölüm bölümü başlayacak.
1: Sanırım ortamdaki enerji beni canlandırdı. Oyun ortasında zombiye dönmüş gibiydim ama sonlara doğru kalabalıktan yükselen heyecanın yarattığı doğal bir coşku yaşadım. Bu da beni harekete geçirip oyunu tamamlamamı sağladı. Yani işime yaradı.
2: Ölüm bölümü.
3: Ölüm bölümü. Ölüm bölümü işi bitirdi. Halka açık bir mekanda elde edilen en yüksek skor.
0: Walter Day bunun şimdiye kadar yapılmış en yüksek skor olduğunu ve bunun Fanspot'ta görülen ilk ölüm bölümü olduğunu söyledi. Steve Weeb, Donkey Kong'un ölüm bölümüne ulaşan 3. kişi oldu.
3: Bu tamamen resmi bir doğrulama. Ne demek istediğimi biliyorsun. İnsanların önünde yapılandan daha güçlü hiçbir şey yoktur. Süreç kendini kanıtlıyor. Bunu hepimizin önünde yaptı ve akla gelen tüm kuşkuları ortadan kaldırdı.
4: Artık hak ettiğin övgülerin hepsini alacaksın. İşlerin böyle yürüdüğünü sen de bilirsin. Buraya gelip oynayarak kendini kanıtlamış oldun.
1: Evet,
4: tebrik ederim.
1: Haklısın.
0: Galiba skoru elde ettikten sonra bir basın toplantısı yapıldı.
5: Zaten kameralar makinenin başındaydı. Steve Weeby izliyorlardı.
0: Kalabalığın arasında da kaydedenler vardı. Kaç kişi olduğunu tam olarak sayamadım ama tanıdık pek çok isim vardı. Steve Weeb yasal bir Donkey Kong makinesinde insanların önünde dünya rekorunu kırdı.
3: Az önce internete girdik ve Twin Galaxy sitesinin ana sayfasında Steve Weeb'in 985.600 puan kazandığını yayınladık. Bu sitemizde resmi rekor olarak tanınan ilk skor. Steve bu sayede dünya şampiyonu ilan edildi. Bakalım Steve'in Billy Mitchell üstünde yarattığı baskı nasıl sonuçlanacak?
0: Teşekkür ederim. Sanırım bundan çok etkilendi. Telefonunu ödünç verdiğin için sağ ol. Gerçekten önemli
6: sorun
0: bir görüşmeydi.
6: Dostum, anlıyorum, tamam. Herhalde pek heyecanlanmamıştır.
0: Evet, yolladığı kaseti izlememizi istedi ve bunun her şeyden evet. daha önemli olduğunu söyledi. Bunları kimseye anlatma sakın.
6: Merak etme, kimseye anlatma.
0: Tamam.
2: Brian Kuhn Kulübesi.
0: Davetiye ile gelen herkes burada. Ayrıca Walter da geldi. Şakalaşıp eğleniyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz.
2: Todd ve Dwayne de orada mı?
0: Evet.
2: Peki ne dersin, Todd'a merhaba demem iyi bir fikir mi sence?
0: Aslında şu anda bir oyunun tam ortasında ve rahatsız etmesek iyi olur. Kulübemde bir makine var ve Todd rekora doğru ilerliyor.
2: Tamam, telefonu Walter'a ver o zaman.
6: Birkaç saat önce hepimiz Fanspot'taydık ve Brian Kuh, Billy'nin kulübeye bizim için bir şey yolladığını söyledi. Brian Kuhn nasıl söylesem Billy'nin en iyi arkadaşlarındandır. Sürekli onunla konuşuyor. Az önce herkes kasette ne olduğunu görecek dedi.
2: Brian Kuhn orada mı? Kasette ne olduğunu biliyor. Ve onu canı pahasına koruyor. Ona söyledim. Hayatını kaybeder ama onu kaybetmez.
3: Pekala, bir duyurum var. Billy Mitchell'ın uzun kolları Florida'dan fan spot'a uzandı ve ilginç gelişmeler yaşanmasına sebep oldu. Şimdi yolladığı videoyu izleyeceğiz. Steve Webb ya da Brian Cool ya da başka biri. Yarın 16'ya kadar kasetteki skoru geçmeyi başarırsa ona 10.000 dolar ödül verecek. Anladınız değil mi? 10.000 dolar. Billy Mitchell'ın sözünü tuttuğunu hepimiz biliriz, öyle mi?
1: Ben herkesin önünde 1.000.000 puana ulaşmaya çalışırken o bir kaset yolluyor. Fanspot'taki insanlar toplanıp o kaseti izliyor.
0: Pekala, başlıyor. Ekranı ve buradaki insanları çeken kameralar var. Kimse bir şey kaçırmayacak. 998.200. Başlıyor. Şu anda herkes ekrana kilitlenmiş durumda. Herkes izliyor. Kameralar ekrana döndü. Hiçbir şeyi kaçırmayacağız. Şu anda herkes dört gözle ekrandakileri izliyor. Aa, şuna bakın. Bonusla birlikte Donkey Kong'da ilk kez 1.000.000 puan görüyoruz. Skor tamamen sıfırlandı. 6 tane sıfır var.
2: Truvalı Helen bile bu kadar ilgi çekmemişti.
1: Billy resmen gösteriyi çalmıştı. Üstelik orada bile değildi. Billy'den gelen kasetle başarımı etkisiz hale getiriyorlar. Dünya rekoru başarıma gölge düşürüyorlardı.
3: 1.047.200. Bu gördüğüm en yüksek skor.
2: Bilmiyorum ama galiba Walter bürosuna geçip bilgisayarını açmak zorunda. Tamam, anladım. Şimdi oraya gidip telefonu Walter'a ver, tamam mı?
3: Merhaba Billy. Çok güzel, her şey harikaydı. Billy oyuncular arasında Jedi'ya en çok benzeyen kişi ve bunu espriyle Obi-Wan Kenobi olarak adlandırıyor.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
2: bankacılık. İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Sadece durunla.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece durunla.
11: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
12: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
13: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
14: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
15: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Abi ne yapıyoruz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
19: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
22: Yakıt alacağız yine, yandık.
23: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
24: Kredi kartım hadi.
25: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
26: Üst düzey bir meydan okuma.
25: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
27: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
25: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
28: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
29: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
30: Evet.
29: Aman tanrım.
28: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
31: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
4: dondurma. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola. Anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Bilin'in kasetini izleyebilir miyim?
7: Ne?
6: Bil için sakıncası olur mu?
7: Olmaz. Sana onu
6: ne
7: izletemem.
6: Oldu? İzlememi
7: sadece
6: yasakladı mı?
7: Sadece tek canla başarmış.
8: Steve Wiebe'nin Bill Mitchell'ın yaptıklarını görme fırsatı olmadı. Bill Mitchell büyük bir avantajla oynuyordu.
9: Billy Mitchell, Steve'in dünya rekoru kasetini izlerken onun müthiş tekniğini inceleme fırsatı bulmuştu.
10: Belgelerini göster dediğimde Obi-Wan Kenobi görmene gerek yok der ve adam gidebilirsiniz görmeme gerek yok diye cevap verir. Tamam. Ama bunu sormak zorundayım. Bu şekilde nereye varmak istediğini anlamak istiyorum. Skoru resmi olarak kayda mı geçireceksin?
11: Kaseti gördük ama kopya olduğuna eminim. Bence asıl kaseti göndermedi. Oyunun kaydedildiği asıl kaseti ya da bir kopyasını Twin Galaxies'in baş hakemi Robert Marchek'e gönderecek.
12: Twin Galaxies'i her şeyden önce dürüstlük sloganıyla tanıtmaya çalışıyorum. Bunu son nefesime kadar yapacağım. Bir oyuncu bilerek hile yapar ya da bizi kandırmaya çalışırsa skorun tanınmasını kesinlikle engelleriz.
10: Robert mı? Kasette puanlar arasında atlama vardı ve Robert bunu fark etmedi. Peki nasıl oldu böyle bir şey?
12: Oyuncu oyunu durdurabilir mi? Bu kural dışı hatadan faydalanmaktır.
10: Tamam. Demek bu kopya. Belli oluyor. Sol tarafta o yüzden bulanık. Anladım. Tamam. Orijinal kaseti yollamayacağını söylüyorsun.
12: Hile yaptılar mı? Oyunu başlattıktan sonra uçan silme kafası kullanmak için oyunu duraklatıp farklı bir ayarla yeniden mi yüklediler? Bunlara dikkat etmeliyim.
11: Böyle bir görüntü bir bilemedin 1,5 hafta içinde hazırlanır.
13: Billy'nin kasetini izledikten 10 dakika sonra.
10: Tamam, bence bu skor kabul edilebilir. İzin ver de internet sitesine koyabilir miyiz bir bakayım.
13: Tüm bu harika oyunlar duvara sabitlenmiş durumda.
7: Walter konuştuğumuz gibi internete koyuyor.
10: Billy Mitchell yenileniyor. Skorunu resmi olarak kaydediyoruz.
7: 1.047.000 kaç demiştin Billy?
10: 200 mü 300 mü?
7: 200'müş.
10: Ben de öyle görmüştüm.

0: İşin bitti.
1: Sağdan gelen varil yüzünden.
0: Doğru.
1: Aslında biraz ironik. Canlı skorlara kafayı takmıştı. Şu anda Fanspot'ta canlı skor elde etmek için var gücümle çabalıyorum. Ama o elde ettiği skoru kasetle yollayıp rekoru kırıyor.
2: Kim acaba? Dünya rekoru merkezi dinliyorum.
3: Bu skor Donkey Kong Billy Mitchell için bu kadar önemliyse neden Fanspot'a gidecek vakit bulamadı? Steve buldu. İşi var, ailesi var, çocukları var ama gidebildi. Billy neden gitmedi?
4: Sanırım insanların onunla ilgili beklentileri yüzünden kendini baskı altında hissetti ve kendine çok yüklendi. Başarısız olursa onları hayal kırıklığına uğratacağını düşünüyor ve bunu derinden hissediyor. Bu duygu onu gerçekten çok etkiliyor.
1: Bir milyon puanı geçseydim de ben bunu çoktan başarmıştım ama kimseyle paylaşmamıştım diye gösterecekti.
5: Redmond, Washington, 9 ay sonra.
1: Bu konudaki tartışmaları fazla düşünmedim. Fanspot'a gidip elimden geleni yaptım ve skorumu yükselttim. Okulda günde 13-14 saat çalışıp 3 derse girerek kendimi çok zorladım. Okuldan sonra da akşam 8'e kadar çalışmaya devam edip kafamı rahatlatmaya çalıştım.
0: Şarkılarımın çoğu önemli rock şarkılarında olduğu gibi gitar ve katmanlı vokallerden oluşur. Şimdi size yaz olmasına rağmen buz gibi bir havada Üç Yalan isimli şarkımı çalıp söyleyeceğim. Ben böyle bir adamım. Dışarıdan bakınca sanatçı zannedilen deli dolu bir adamım. Ben skorları tutan adamım ve bu işi 25 yıldır yapıyorum. Kullanabileceğim bir sürü otomatik sistem var. Evet, işte bu yüzden işi her an bırakıp inzivaya çekilebilirim. Her şeyi geride bırakıp yoluma devam edebilirim. Ama bu işin içinde kaç kişi olursak olalım, o iş hala benim çocuğum. Tamamen benim ruhumdan var oldu ama diğerleri bu işe benden fazla bağlandı. Ona daha çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlar. Hala bu işi yapmamın tek sebebi onlara bu işin faydalı ve mutluluk veren bir iş olduğunu göstermek. Böylece yola devam edip insanlara yarar sağlayacaklar. Twin Galaksisi sürdürmek zorunda değilim ama olumlu bir sonuca ulaştığını görmek istiyorum. Parmaklarım dondu. Hava buz gibi.
2: Bana sık sık lakabımın ve simgemin ne olduğunu soruyorlar. Ben de onlara, şimdi bana bakın diyorum, sizce benim simgem ne olabilir? Fark etmediysen dikkatli bakmıyorsun.
6: Kravat mı?
2: Hayır. Dün hangisini takmıştım?
6: Amerikan kravat.
2: Amerikan. Latin arkadaşlarım var, Kanadalı arkadaşlarım var. Ama Amerikalıları her zaman üstün tutarım.
5: Kiralık.
7: Merhaba. Ultra bir mesajım var. Ben Craig Landay. Guinness'ten arıyorum.
0: İngiltere Guinness'ten aradılar. Acil görüşmek istiyorlar.
7: Merhaba, ben Craig.
0: Craig, Twin Galaxies'ten Walter Day, nasılsın? Yaptığımız her şeye güvendiklerini, dürüst işler yaptığımıza inandıklarını tüm dünyaya ilan ettiler. Bu sayede yeni çıkacak rekorlar kitabında resmi skor tutucu ve elektronik oyun sağlayıcı olarak bizimle çalışacaklarını belirttiler.
8: İşler karmaşık hale geldi. Bu yüzden bilgisayar oyunları hakkında bilinmesi gereken her şeyi bilen Walter ve ekibiyle çalışıyoruz.
0: Kitabınızı yaşlı insanlar da okuduğu için belli bir kesim Donkey Kong'taki dünya rekorunu önemseyecektir. Guinness'in parçası olmak için sabırsızlanıyoruz.
7: Biz de Twin Galaxies'te çalışmak bizim için de ödül.
0: Az önce Twin Galaxies tarihinin en önemli anını kaydettin. Ne dediğini duydun mu? Dünyaya bizim resmi skor tutucular olduğumuzu ve skorları bizim doğrulamamız gerektiğini söyleyecekler. Guinness'e skor gönderme sürecini yarışmaya döndürdüğümü gördüklerinde ortalık karışacak.
2: Bir yarışmanın sonunda dünya şampiyonu unvanına sahip olmak istediğinde dünyadaki herkesle yarışırsın. Sadece oturma odan için unvan istiyorsan sana o unvanı gönderirler. Kendi oyun salonun için istiyorsan bir belge hazırlarlar, imzalayıp yollarlar. Ama adını Dünya Rekorlar Kitabı'nın uluslararası skor tabelasına yazdırmak istersen hak etmek zorundasın. Ben de hak etmeliyim. Pek çok iyi skor elde ettim. Zamanı geldiğinde baskı iyice artmışken her zamanki gibi halka açık ortamda yapmak zorundayım.
9: Sana Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2007. baskısı için Twin Galaxies'ten 6 ila 10 klasik oyun skoru istediğini söylersem ne yaparsın?
1: Bu gerçek mi?
9: Son tarih 20 Nisan.
1: Ciddi misin? Hemen antrenmana başlamam lazım. Yapılacak tek şey 1.047.000'lik skoru gidip herkesin içinde kırmak. Emin olmanın tek yolu bu. Bu durumda kimse seni köşeye sıkıştıramaz. Uzun zamandır sürekli haksızlığa uğruyorum ve oradaki hakemlerin hiçbirine güvenmiyorum.
0: Bu yarışma onları Guinness Rekorlar Kitabı'na sokacak. Bununla motive oluyorlar.
1: Yeteneklerime gelince kendimi bu oyunun zirvesinde hissediyorum.
10: Bill'in unvanını Steve Vive'e karşı savunduğunu görmeyi isterim. Bu harika olur. Burada konu karşılıklı rekabet.
1: En sert öğrencilerimden biri bana, ne zaman o adamın canını okuyacaksın dedi. Ben de merak etme, çok yakında ama sözlerine dikkat et dedim.
10: Klasik bir oyunun rekorunu kıracaksan oraya hazırlıklı gelmen gerekir.
1: İhtiyacım olan bu. En iyi olmam için o da gelmeli. Birebir yarışmak için Bill'in de gelmesini umuyordum. Sürekli canlı skorları savunuyordu. Sadece canlı skorlar derdi. Ama birden Bay Video Kaset oldu. Anlamıyorum. Kazanmanın çok önemli olduğunu biliyorum. Ama kurallara aykırı şeyler yapıp, bunun doğru olmadığını bildiğin halde sonucun getirdiği şöhretten faydalanmak mı? Bunu hiç anlamıyorum. Bunun nesinden tatmin olabilirsin ki? Bunun faydasını görmüyorum.
4: Billy Mitchell, aklının içindeki tuhaf dünyasında Roy'dan mutlaka dostum korunması gerektiğini düşünüyor ve ondan uzak duruyor. Steve'i işe dün başlamış öğrencisi olarak görüyor.
1: Senden sadece bir iyilik yapmanı istiyorum, biliyorum. Özellikle benim için yaptığın onca şeyden sonra. Yanımda olmasan da bana destek ver. Bu işi kendi başıma halletmem gerekiyor. Tek başıma.
3: Üstünde Donkey Kong'da bol şans Steve yazıyor bak.
1: Pekala.
11: Canlarını oku.
1: Okuyacağım.
11: Nebete.
12: Çalışmak oyun oynamayanlar içindir. İmza Bill Mitchell.
1: Olabilir.
0: Dünyada klasik video oyunlarındaki rekabetlere benzer başka rekabetler de var tabii. Tarih bunlarla dolu. Yankees Red Sox, Maris Mantle, Heckle ve Jekyll. Tarih rekabetlerle dolu. Bu da önemli bir rekabet. Billy Mitchell'la Steve Weeb de yaklaşan Donkey Kong dünya rekoru için rekabet edecekler.
1: Merhaba Billy. Ben Steve Weeb. Artık bu işi halletmemiz gerekiyor. En iyi olan kazansın. Pekala. Haftaya görüşürüz. Orada olacağımı biliyor. Evinden sadece birkaç adım ötede. Hemen yanı başında. Orada olmaması için hiçbir bahanesi yok.
12: Bunu da yanıma alabilir miyim?
1: Yanımda bu olmadan ayrılmam. Bu
3: tamam,
1: oyun nasıl
3: onu
1: kazanılır?
3: Da al ama gitmemiz gerekiyor tatlım.
1: Evet, bence de.
12: Guinness Dünya Rekorları kitabının bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum.
1: Ama çok önemli.
12: Evet.
1: Rekorlar kitabını okuyan pek çok insan var.
12: Bazı insanlar orada olabilmek için hayatlarını mahvediyor.
13: Hollywood, Florida. Guinness turnuvasının düzenlendiği yer ve Billy'nin memleketi.

Aslında teknik olarak ağırlık kaldırma eldiveni. 80 model, parmaklara açık bir ağırlık eldiveni kullanabileceğimi keşfettim ve Marble Madness oynarken kullandım. Çift dolguyu görüyor musunuz? Bazı oyunlarda nasır oluşmasın diye kullanıyorum. Marble Madness'ın topunu gün boyunca çevirebilirsiniz.

0: Özür dilerim ama bu arabada ünlü biri oturuyor. Öne geçebilir miyim?
1: Bıraktılar mı?
2: Evet, bıraktılar.
1: Billy mi getirdi?
2: Evet, o getirdi.
1: Neyse, Dutch City video oyunlarına hoş geldin.
2: Teşekkür ederim Walter. Burada olmak güzel.
3: Anne, bundan istiyorum.
4: Daha sonra alırım.
5: Birinci gün.
0: Ne durumda?
2: Sırasıyla 693.500, 755.500, sonra da 780.
0: Tamam. Evet.
6: Rahat bırak. Dinle,
2: İşin
6: dinle.
2: Şuradaki olmalı.
6: Evet.
2: Merhaba, Steve Sanders.
4: Merhaba, ben de Nicole.
2: Tanıştığımıza sevindim Nicole. Ve bu da Derek olmalı.
6: Evet, umarım Billy de gelir. Çok hızlı değil
4: tamam,
6: mi?
4: Tamam Derek, bu kadar yeter.
2: İkinizi kapışırken seyretmek isterdim.
4: Korkarım başaramazsa kendini harap edecek. Başarılı olacağı ortamın burası olup olmadığından emin değilim. Aslında başarılı olabileceğini biliyorum. Sadece başaramamasından korkuyorum.
6: Hoşça kal.
4: Baba,
6: çıkışta ne yapacaksınız?
4: Bakalım.
3: Doğruca eve gideceğiz. Hayır, yüzmeye gideceğiz.
6: Yüzmeye mi? Eğlenceliymiş.
4: Pekala, hadi
6: seni
4: gidiyoruz.
6: Seni seviyorum.
4: Hadi güle bakalım, güle. Hoşça kalın.
6: Başımda durdukça baskı artıyor. Gerilmeye başlıyorum. O yüzden ilk
1: evet.
6: gece başarırsam
1: evet,
6: harika olacak.
1: Steve Weep gerçek bir savaşçı. Kendisi rekabet ateşi altında ve bütün gözler üstünde. Bu kadar baskıya rağmen kendini kanıtlamak için 3 kişisel etkinliğe katıldı.

0: Böyle oynamayı kendin mi öğrendin? Gerçekten etkileyici. Etkilendim.
1: Anladım.
0: Çünkü Billy ile birbirimize yardım eder.
1: Zekice.
0: Okunuşu Veep mi Veep?
1: Veep.
0: Kusura bakma.
1: Twin Galaxies'teki çoğu kişi Veep ediyor.
0: Anladım.
1: Ama bu bir hata. Fakat Vibe'den iyi. Neyse ki doğru telaffuz ediyorsun.
0: Steve Veep. Büyüyünce böyle bir oyuncu olmak isterdim. Muhteşem bir oyuncu. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes.
2: İkinci gün.
1: Everybody knows. Billy ile konuştun mu?
0: Onunla her gün konuşurum. Bugün öğle yemeği yedik.
1: Buraya gelme ihtimali var mı?
0: Hayır, sanmıyorum.
1: Demek ki hazır değil.
0: Evet, hazır olmayabilir. Emin değilim.
3: Turnuvayı biliyordu, hazırlanabilirdi.
4: Belki de kaybetmem hoşlarına gidecek. Kaybetmeyi de denemeliyim aslında.
1: Hı? 1 milyonu geçebilirim, yaklaştım. Hızımı korudum. 2 oyunda 850 bine ulaştım. Başaracağımı sandım ama... Takılıp kaldım.

0: yeter.
1: Peki sence bunu benim için mi yazmışlar?
2: Ne yazıyor?
1: Mükemmellik tutkun var yazıyor burada.
3: Kendi şirketi olduğu için zaman sorunu yok. Etkinlikler için okullara gidebiliyor. Bu konuda çok şanslı. Geçen gün Paskalya yumurtası avındaydı.
4: Bir gün büroya geldiğinde tanrım bilir nerede. Bugün hala gelmedi diyecekler.
5: Dün gece ona gelmesi gerektiğini, burada olmaması için hiçbir sebep olmadığını söyledim. O da gelmemesi için 15 sebebi olduğunu söyledi. Ben hepsi palavra. Burada olmak için 15 tane sebebim var dedim.
6: Bu yıl Fun Spot'ta onunla oynama şansı vardı. Pompano Beach'te oynama şansı vardı. California Extreme'de oynama şansı vardı. Aklıma gelenlerin üçü bunlar işte.
0: Neden Steve'le yarışmak istemiyor?
6: Kaybetmekten korkuyor.
7: Dünya rekoru kırıp rekorlar kitabına girme şansı elde etmek için 4800 kilometre yol kat ettim.
8: Üçüncü gün.
7: Umarım o da en azından 16 kilometre gelir ve beni köşeye sıkıştırır.
9: Neredesin? Tamam. Hepimiz buradayız. Oturup siparişlerimizi verdik. Tamam. Listeye bir göz atayım. Tom Rogers'la kız arkadaşı var. Sean, Fran ve Jason da var. Güzel değil mi? Tamam. Ve bir şey daha var. Beklenmedik bir şekilde. Ve inan nasıl oldu bilmiyorum. Az önce kapıdan içeri Mark Alpiger ve Steve Wiebe girdi. Bizimle gelmediler. Buraya kendi başlarına geldiler.
10: Bu uygun değil mi?
2: Walter ne isterse giyebileceğimizi söylemişti. Umarım sorun olmaz.
9: Bill arkaya gelecek.
11: Üzgünüm ama maalesef gelmedi. Evet.
9: Şey, bilirsin Mark'la Steve davet edilmeden aniden geldiler. Sonuçta uzak tutamazsın.
11: Evet.
9: Bir de onunla hiçbir şey yapmak istemiyor.
11: Anladım.
9: Neyse, görüşürüz.
11: Tamam.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Sport'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
1: Food is forbidden.
2: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
3: Kalp damar ilaçları da var.
4: Reçetesi nerede?
5: Meyve yasak, komple yasak.
6: Hiç getiremezsin, haberim yok.
5: Tamam, onları da bırak.
7: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
8: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
9: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
10: Ara. Ooo, aferin.
0: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Ortaya çıktığında mutlaka bir planı vardır. Çünkü Billy böyle biridir. Büyük bir girişle dahil olması lazım.
12: Billy Mitchell'ın her zaman bir planı var.
13: Sır saklamaya bayılır.
14: Evet.
13: Şaşırtmayı sever. Beklenmedik şeyler yapıp insanların vay canına böyle bir şey yapacağı aklımıza
14: doğru
13: gelmezdi demesini sever.
12: Biri senin önündeyse sinirim bozulur. Lider sen olmadıkça manzara değişmez. Ben de her zaman en önde olmak istedim.
15: Roy Shield bahanesine sığınıyor. Evet. Asla ortaya çıkmayacak.
16: Billy Mitchell hakkında çok şey duydum. Yolladığı şu garip video hakkında da çok şey söyleniyor. Ama kameraların ya da insanların önüne çıkıp rekor kırdığına şahit olmadım. Hatta rekoruna şahit olan kimseyi de duymadım. Böyle bir şey kulağıma çalınmadı. Belki 25 yıl önce yapmıştır. Ama son zamanlarda yaptığını duymadım. İnsan sebebini merak ediyor.

0: Merhaba Bili.
1: Bazı insanlarla fazla zaman geçirmek istemiyorum. Bak şu taraftakini görüyorsun değil mi? Ha, buradaki oyun biraz daha farklı. Soldakine bak şimdi. Tabii burada oynarken finali iyi görmek gerek. Video oyunları rekabetçi bir ortamda, baskı altında ve organize bir şekilde ve tabii performans göstermek için oynanır.
2: Eşinizi video oyunlarında ikili mücadele içinde gördünüz mü?
3: Hayır. Hiç görmedim.
1: Bunu yaptığınızda geçen hafta ben de yapmıştım diyen birinden daha güvenilir olursunuz. Ne kadar iyi tenisçi ya da iyi golfçi olursanız olun, oynamanız gerektiği gibi oynayamıyorsanız, baskı altında başaramıyorsanız yeterince iyi değilsinizdir.
4: Benimle bir kez yarışsa belki kaybetmeyi kaldırabilirim. Kaybetmekten korkmuyorum. Ben Washington'dan gelmiş isimsiz bir adamım. Bili ise tüm zamanların en iyisi imajını korumaya çalışıyor. Eğer kaybederse bu durumun imajını zedeleyeceğinden korkuyor.
5: Evet, bundan önce de bir oyun vardı.
4: Üç gün oldu dostlar. Yorgunluk başladı. Özellikle de zihinsel anlamda. Oyuna baştan başlamak insanı iyice yoruyor.

0: Steve Weeb bence açık sözlü bir adam.
1: Son gün değil mi?
2: Final günü.
0: Sanırım bazen insanlardan etkileniyor. Bu da onun alması gereken derslerden biri. Kimseyi umursamadan güçlü olması gerekiyor. Hepimizin alması gereken dersler var. Harika gidiyoruz.
1: Teşekkürler. Rekoru kıracağım.
0: Bu son başlangıcın olacak.
1: Son başlangıç mı? Tamam.
0: Kural gereği herkesi durduracağız.
1: Başlıyoruz.
0: Bu son şansın, ha. Unutma. Unutma.

0: Benden bu kadar. İşim bitti.
1: Üzüldüm.
0: Gerçekten yürek parçalıyorum. Sanırım artık mesele Donkey Kong değil.
2: Peki mesele ne?
0: Sadece bilmiyorum. Bilmiyorum. Benim için artık sadece bir oyun değil. Belli bir skora ulaşmaya çalışmak yerine bu imparatorluğu yenip sonunda adil bir fırsat elde etmeye çalışıyorum. Benim için anlamı bu işte.
3: Kurnaz, çıkarcı ya da kötü niyetli biri değil. Özünde iyi bir insan. Günün sonunda önemli olan tek şey bu.
1: Bu iş garip bir biçimde kral olmaya benziyor. Danışmanları fikirlerini söyler, sonra o tavsiyelere dayanarak doğru cevabı ve doğru eylem planını seçersin. Bence Steve Weeb hakkındaki iddialara değil, kendi liyakatine göre değerlendirilmelidir. Bana göre Steve Weeb son derece iyi biri, son derece. Ya sizce? Steve Weeb buraya gelebilir misin?
4: Bir daha söyle Walter, Phoebe.
1: Steve Weeb öyle
0: değil
1: mi?
0: Değil ama sorun yok.
1: Tamam anladım. Nedense Weeb sanıyordum. Kusura bakma. Steve'in son derece özel biri olduğunu söyleyebilirim. Steve'in sizi yormak istemediğim uzun bir geçmişi var ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Seni tebrik edip tekrar elini sıkmak istiyorum. Steve Weeb hakkındaki iddialara değil kendi liyakatine göre değerlendirilmelidir. Bana göre Steve Weeb son derece iyi biri. Son derece. Ya sizce? Steve Weeb buraya gelebilir misin?
4: Bir daha söyle Walter, Phoebe.
1: Steve Weeb öyle
0: değil
1: mi?
0: Değil ama sorun yok.
1: Tamam anladım. Nedense Weeb sanıyordum. Kusura bakma.

0: en iyi oyunculardan birisin. İstediğin zaman oynayıp bize videosunu göndermenden onur duyarız. Artık yeteneklerinin en üst seviyede olduğunu düşünüyoruz. Ailenin bir parçasısın ve harikasın. Seni kutluyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok iyisin. Hatta harikasın. Muhteşem bir oyuncusun.
2: Şu anda kendi adıma konuşuyorum ama Steve'le görüştüm. Eşiyle tanıştım, çocuklarıyla konuştum. Onu yakından tanıyıp detaylıca konuştum. Bu çerçevede dürüstlüğünden, yeteneğinden ya da onunla ilgili diğer şeylerden şüphem yok. Kendini sadece Donkey Kong oyuncusu olarak değil, gerçekten doğru şeyi yapmak isteyen biri olarak kanıtlamış durumda.
3: Aynı fikirde misin?
4: Ama konuya yeterince hakim değilim ben.
3: Anladım.
1: Kazandığımı hissediyorum. Denedim ve umarım insanlar bunu hatırlar. Artık bu tabelalarda benim de adım yazıyor. Döndükten sonra Walter'dan bir e-posta geldi. Şöyle yazmış: Steve, Donkey Kong'daki başarın harikaydı. Derinlemesine düşündükten sonra Twin Galaxies olarak sana karşı düşüncesizce bir şey yaptığımız için özür dilemek istiyoruz. Gelecekteki başarılarını dört gözle bekliyoruz. Yeni skorlar için heyecanlıyız. En içten dileklerimle Walter Day. Başarı sağlamak için seçtiği yol buydu herhalde. Akıllıca.
5: Baba!
1: Soğuk mu yoksa?

0: Aradığı bir şeyler vardı, bir şeyler peşindeydi. Mutlu olmasını istediğim için onun adına ben de aynı şeyleri istedim.
1: Sakın yapma, bizi patlatma.
2: Steve Wiebe'nin 985.600 puanlık canlı skoru hala halka açık bir ortamda geçilemedi. Garajında oynamaya devam ediyor. Billy Mitchell'ın videoya kaydedilen 1.047.200 puanlık skoru 2007'de Guinness tarafından yayınlandı. Ancak

3 Ağustos 2006'da Steve Wiebe 1 milyon 49 bin 100 puana ulaştı. Bu yeni Donkey Kong dünya rekoruydu. Steve Wiebe artık hem canlı hem de videoya alınmış Donkey Kong dünya rekorunun sahibi.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirmez.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
4: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
1: Evet, kesinlikle.
4: İşte buradan çıkmış. Ha evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
5: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
6: Yapacaksan doğru yap.
5: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
4: Lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
1: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum
7: Mark,
1: dostum.
7: Mark kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
1: İşimize geri dönmeliyiz. Alemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
7: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
1: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
4: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
6: Yaparsın.
7: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
1: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladık. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
4: Hepsi buraya gelecek.
1: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
4: Tamam, ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
1: Evet. Serbo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opal Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
6: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
1: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
4: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek.
1: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozer'in su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararette çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.
8: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: Bence Hakkı'nın hikayesi pizzanın tarihi gibi. Pizza ilk başta fakir halkın yemeği olarak ülkeye girer. Ardından popülerliği arttıkça birden sevilmeye başlar. Sebebini anlamak için dahi olmaya gerek yok çünkü böyle olması gayet mantıklı. Hakkı hayatınızda görebileceğiniz en cana yakın insanlardan. Sanırım Hakkı'yla 2009 senesinde tanışmıştım.
1: Adım Hakkı Akdeniz. Türkiye'den geliyorum.
0: Jüri masasında oturuyordum. Temizlikçi gelip sahneyi süpürüyordu. Sonra sunucu Hakkı'nın ismini söyledi. Ardından bir şarkı çalmaya başladı. Temizlikçi birden kıyafetlerini çıkartıp çöp kutusuna uzandı. Pizza hamuru çıkarıp çevirmeye başladı. O temizlikçi Hakkı'ydı. Hayatımda gördüğüm en iyi sahne girişini yapmıştı. Kesinlikle. Hakkı'nın geçmişine bir bakalım. Türkiye'den New York'a gelmiş, evsiz kalmış, pizza işine girmiş. Başarılı olmakla kalmayıp yaptığı işte mükemmel olmuş. Başarılı oldukça diğer insanlar da yardım etmiş. Ama başarısı kolay olmamıştı. Şu anki haline gelebilmesi için çok fazla zorluk çekmesi gerekmişti.
2: Bir kez daha yapıp ben pizzacıyım de.
1: Ben pizzacıyım. Merhaba, ben pizzacıyım.
2: Merhaba, ben Hakkı Akdeniz. Ben pizzacıyım.
1: Tamam. Merhaba, ben Hakkı Akdeniz ve ben pizzacıyım. İş yerim New York şehrinde. 21 senedir New York'tayım. Champion Pizza'nın kurucusuyum. Aslında pizza benim hayatımı değiştirdi. Çocukken fırında çalışıyordum ve etli pide yapıyordum. Tatlı ve karamelize soğan. Tuzlu. Pide ve pizza yapmayı çok seviyorum. Tadına varıyorum ve hissederek yapıyorum. Pidenin tamamen doğru yapılmasını istiyorum. Bazen arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Hadi ama nasıl bu kadar küçük yapabilirim? Araba sürmeyi ve bilgisayar kullanmayı hiç bilmiyorum. Ama en iyi bildiğim bir şey var, o da pizza yapmak. Tek ihtiyacın olan şey inanmak. İnanırsan gerisi gelir.
0: Hakkı denilince pizza aklıma gelen ikinci şey oluyor. İlki değil.
1: Bugün ilk gün.
0: Aklıma gelen ilk şeyi karakteri.
1: Hayır, henüz açmadık. Kusura bakmayın, 3 saat sonra dükkan açılacak. İsterseniz bir dilim verebilirim.
0: İnsanlar hep tarifime sevgimi katıyorum diyerek dalga geçer ama onun durumunda bu gerçektir. Enerjisi inanılmaz.
1: Pizza bir sanattır. Sanat. Nasıl ama, güzel mi?
3: Güzel.
1: Sevdiniz mi?
3: Çok güzel.
1: Hepsi bittikten sonra daha da güzel görünecek. Tamamdır.
3: Ne zamandır pizza yapıyorsun?
1: Neredeyse 30 senedir. Hayatım boyunca.
3: Damarlarında mozzarella peynir akıyor olmalı.
1: Sos akıyor.
3: Kesinlikle.
1: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
0: Hep birileriyle konuşuyor ve birilerine yardım ediyor. Hiç meşgulüm demiyor.
1: Birkaç saat sonra açıyoruz. Merak etmeyin, bugün ilk günümüz. Her şey tam olmayabilir.
4: Pizzanı seviyoruz. Bayılıyoruz.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: İnsanlar sadece onun samimiyetine inanmadığı zaman onu sevmiyorlar. Ki bence %100 samimi davranıyor.
1: Bir şeyi doğru yapınca çok keyif alıyorum. Ve gülümseyesim geliyor. Hamuru gördün mü? Baksana, 10 dakikamız var. Serkan, içecekleri hazırla. Lokanta açmak çok kolay gibi geliyor ama değil.
0: Hakkı her zaman haklılığını yapıyor.
1: Amacım milyoner olmak falan değil. Başarılı olmak, hayallerimi gerçekleştirmek ve insanlara ilham vermek istiyorum.
0: Hakkı yerli bir New Yorklu değil. Bu da onu mükemmel bir New Yorklu yapıyor. Yemeklerinde bufalo soslu tavuk, barbekü soslu tavuk ve kırmızı soğan kullanıyor.
1: Diğer pizzacılar gibi olmak istemiyoruz. Biraz daha farklı olmak istiyoruz. Peynirli pizza isteyenleri diğer dükkanlara yolluyoruz.
0: New York pizza lokantalarının olur mu öyle şey dedikleri şeyleri yapıyor. Bu da onu enteresan kılan şey. Buraya gelip pizzada huzur buldu.
1: Koku da güzel. Buyurun.
0: Bu huzuru yemek istediği ve sunmak istediği bir format olarak kullanıyor. Pizzanın en güzel yanı ne Yunan, ne Amerikan, ne de İtalyan yemeği olması. Kimseye ait bir yemek değil. Bu yerlerin tümünden gelen özelliklerin Napoli tarzında bir kombinasyonudur. Bu yüzden dünyanın en güzel yemeği. Pizzanın tarihi biraz tuhaf. Çünkü pizzanın nereden geldiğini hala kimse bilmiyor. Bütün ipuçlarının Napoli'yi gösterdiğini biliyoruz. 18. yüzyılın ortalarında birçok şey oluyor. Ama hala bilgiler net değil. Bir fırıncısınız ve fırının içinde ateş yakıyorsunuz. Bu ateş fırının içini ısıtıyor. Fırın maksimum ısı potansiyeline ulaştığında ateşin sönmesine izin verip külleri temizliyorsunuz. İlk ekmeklerinizi yakmamak için zemini soğutmanız lazım. Bunun için de birçok hamuru feda etmeniz gerekiyor. Birkaç hamuru düzleştirip üstüne yenilebilecek birkaç şey koyuyorsunuz. Genelde yağ, balık ve hamsi gibi ucuz şeyler koyarlardı. Hamur fırında 1-2 dakika boyunca pişerken o malzemeler hamurun düz kalmasını sağlayacak. Şu an o şeye pizza diyoruz. Napoli'de ortaya çıkan ve 200 sene sonra dünyanın geri kalanına yayılan bir yemek.
1: Pizzaya çok fazla şey yapacağım. Siz de şahit olacaksınız. Bir şeye inanırsanız, o şeyi severseniz, o şeyin istediğiniz gibi olması için çok çabalarsınız.
0: Pizza lokantası açıp başarılı olan çok kişi tanıyorum ama hiçbiri Hakkı gibi sıfırdan başlayıp bu denli başarılı olmamıştı.
1: New York'ta sevgiyle yapılan tek pizza.
5: Dayo.
6: Ola ne diyorsun?
5: Çani başa dayo. Çetki.
1: Annem benim kahramanım. Bana iyi insan olmayı o öğretti. Annem komik biri. Havanın nasıl olduğunu sordu. Çok sıcak olduğunu söyledim. Orada klima var mı diye sordu. Hayır dedim. Bende var. Gel benimkini al dedi. Türkiye'nin küçük bir köyünde doğdum. Orada çok uzun binalar yoktur. Toplamda 16 kardeşim var. Benimle birlikte 17 yapıyor. Çok fakir bir ailede büyüdük. Yatak odası yoktu. Koca bir salonda yerde annem, babam ve kardeşlerimle yatıyordum. Dokuz yaşımda ailemi desteklemek için çalışmaya başladım. Üniversiteyi bırakın, ilkokulu bile bitiremedim. Babam hep hastaydı ama hastalığının ne olduğunu hiç bilmedik. Ve bana hiçbir şey vermedi. Vermek istemediği için değil, veremedi işte. 15 yaşımdayken babam vefat etti. Birlikte otururken annem hepimize sarıldı ve dedi ki, söz veriyorum. Hepinize hem annelik hem de babalık yapacağım. Beni bugünkü halime getiren şey çocukken yaşadıklarım oldu. 9 yaşından beri çalıştığın için mutlu musun diye sordu. Ben de dedim ki tabii ki mutluyum. Çünkü birçok şeyi öğrenmemi ve geldiğim yeri unutmamamı sağladı. Ben böyle biriyim. Görüşürüz Fatoş. Görüşürüz Fatoş. Kendine iyi bak. Montreal'de bir üvey kardeşim var. Babamı kaybettiğimde bana buraya gelirsen senin için her şey güzel olur demişti. 16 yaşımdayken Kanada'ya taşındım ve orada kardeşimle birlikte pizza dükkanında çalıştım. Montreal'i çok sevdim. Orada güzel deneyimlerim oldu. Bir de orada bir kadına aşık oldum. İlk aşkımdı. 21 yaşımda onunla evlendim. 23 yaşında baba oldum. Vatandaşlık konusunda işler iyi gitmedi. Vatandaşlık istedim ama sonum kelepçeyle bitti. Beni ülkeden çıkarmak için Amerika Birleşik Devletleri sınırına kadar getirdiler. Bana Amerikan vatandaşlığı verdiler. Sonra New York'a geldim.
7: Hakkı Kanada'dan sürüldüğünde eşini ve bebeğini geride bırakmak zorunda kaldı. 10 yıl boyunca oğlunu göremedi.
1: ...2001'de Kanada'yı terk ettiğimde arayabileceğim tek bir kişi vardı. Beni buradan alacaktı. Onu ne zaman arasam Hakkı 2-3 saat kadar bekle derdi. 2,5 gün boyunca şurada uyudum. Dışarıya çıkarsam beni bulamazdı çünkü telefonum yoktu. O yüzden çıkmadım. Kaybolmak da istemedim. New York şehrinde evsiz olmak kadar kötüsü yoktur. Hiç İngilizce bilmiyordum. Cebimde $240 vardı. Kaybolmuştum, tamamen kaybolmuştum. Her gün her şeyden vazgeçmek istemiştim. Çok zordu. Açtım, yemek yiyemiyordum, duş alamıyordum, donuyordum ve sokakta uyumak dışında hiçbir alternatifim yoktu. İşte başıma bunlar geldi. Evsiz kaldım.

0: bulunur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya?
1: Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
2: Biz de alışverişe atlayın.
1: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
3: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
0: Kim işte bu çocuk ya?
2: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak bonusla bahar kampanyası başlamış.
4: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Food is forbidden.
5: Kalp damar ilaçları da var.
6: Meyve yasak, komple yasak.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Bir gün 9. Bulvar 43. sokağın orada uyuyordum. Çöp kamyoneti çöpü alırken neredeyse beni ezecekti. Bu 28 Ocak'ta oldu. Çok soğuktu. İngilizce bilmiyordum ve kimseyi tanımıyordum. Hiç param yoktu, kalacak yerim de yoktu. Yani ne yapabilirdim ki?
8: Evsizliği anlamak için önce devletin evsizliği birçok farklı açıdan tanımladığını bilmek gerekir. Sorunu tanımlama şeklimiz çözüm önerilerimizi de etkileyecektir. Evsizlik nedir diye baktığımızda çoğumuzun çoğu günlerde göz ardı ettiği birçok istikrardan yoksun olma durumudur. Başka bir açıdan baktığımızda da sistematik konut istikrarsızlığı da diyebiliriz. Bazı insanların evsiz kalmasına sebep olan bir sistemde yaşıyoruz. Yetersiz konut olduğu için değil, konut sayımız gayet yeterli. Sorunun kaynağı evlerin dağılımında yatıyor. Sorun, evleri uygun fiyatlı ve erişilebilir yapmamamızdan kaynaklanıyor. İhtiyaç duyan insanlar tarafından kontrol edilen konutlar oluşturmadığımız için bu durumdayız. İşçi sınıfının çoğu ev alamama gibi sorunları çok sık yaşıyor. Bazılarımız bu sıkıntıyı çok yoğun yaşarken, bazılarımız daha seviyede yaşıyor. Rakamlara bakarsak, asgari ücretle çalışan birinin Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir eyalette ev alamayacağını kolaylıkla görebiliriz. Fakirlik içinde yaşayan insanlar hakkında konuşmadan önce, federal fakirlik sınırının çok düşük seviyede olduğunu bilmeliyiz. Yani yılda 13.591 bin dolar kazanıyorsanız resmi olarak fakir sayılmıyorsunuz. 3 kişilik bir aileniz varsa ve yıllık geliriniz 23.031 dolarsa resmi olarak fakir değilsinizdir. New York'ta odasız bir stüdyo evde kirada kalabilmeniz için yılda 80 bin dolardan daha fazla kazanmanız gerekir. Eve parası yetmeyen insanların ortalama ömrü 50 yaş civarıdır. Konut kararlılığı insanların sağlığı için çok önemlidir. Sistemsel olarak bakarsak bir insan evsiz kaldıktan sonra normale dönebilmesi çok zordur. Akşam barınağı için saat 15'te sıraya girmeniz gerekiyorsa 9-5 arası nasıl çalışabilirsiniz ki? Çalışamazsınız. Yani ya bir işiniz olur ya da uyuyabileceğiniz bir yer.
7: Senegalli biriyle tanıştım. Adı Ronnie. Beni Bowery Mission'a götürdü. Orada 96 gün kaldım. Bowery Mission bir evsiz sığınağı. Orada James ile tanıştım.
9: Ne istiyorsun dostum?
7: Delikanlı.
9: Delikanlı beni rahatsız ediyor.
7: Kim kimi rahatsız ediyor acaba?
9: Neyse, nasılsın adamım?
7: Seni görmek güzel.
9: Güzel. Ben Bowery Mission'un müdürüyken tanışmıştık. Yıllar önceydi. Geldiğinde çok kötü durumdaydı.
7: Durma. Şu an duramazsın.
9: Durursan evet. Her şey biter. Yardıma muhtaç bir adam görmüştüm.
7: Buranın adı Bowery Mission. Burayı hep ikinci evim olarak gördüm.
10: Buraya gelirseniz değişeceksiniz.
11: Ben Ryan.
7: Ben Hakkı.
11: Çok memnun oldum.
7: Ben de memnun oldum. Bowery Mission'da çok şey öğrendim. Burası bana umut verdi. Orada herkes eşit. Herkes birbiriyle yemeğini paylaşıyor. Buradan ve şuradan giriyorduk. Orada sıra bekliyorduk. Burada tepsi veriyorlardı. Tepsimizi ve yemeğimizi alıp şu tarafa gidiyorduk. Ve yemeğimizi yiyorduk. Beni gerçekten kurtardı. Gerçek anlamda. Ayrıca insanlara çok iyi davranıyorlar. Merhaba.
9: Ne demiştin?
7: Merhaba, sizi görmek güzel. Nasılsınız?
10: Bizimle konuştuğunda burası ilk kez düzgün bir uyku çekebildiğim ve ilk kez huzura erişebildiğim yer. Burası sayesinde bundan sonra geleceğe odaklanıp baştan başlayabilirim diyordu.
9: İnsanların içinde hep en iyisini görmeye çalışırım. Onu gördüğüm ilk günden çok daha iyi halde olabileceğini kanıtlamış oldu.
7: Susan.
4: Nasılsın?
7: Nasılsın?
4: Nasıl gidiyor?
7: İyiyim.
4: Her şey yolunda mı?
7: Senin nasıl gidiyor? Bowery Mission'dan sonra bana yardım eden bir kadınla tanıştım. Sana Hoboken'da bir iş buldum. Birini aradım. Pizzacı arıyorlarmış. Oraya git demişti. Çok heyecanlı, stresli ve bir o kadar da mutluydum. Burası Hoboken. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa 21 sene önce burada çalışmaya başladım. Jamali diye biri 21 sene önce oranın sahibiydi. Restoranın adı Mediterranean Grill Pizza'ydı. Oraya gidip selam verdim.
6: 30 yaşında, çelimsiz, yüzündeki rengi gitmiş bir delikanlıydı.
7: Çok ama çok gergindim.
6: Aşağı git ve bulaşıkları yıka dedim.
7: Bulaşıkçı olarak beni işe aldı. İşim vardı fakat hala bir evim yoktu. Karşıdaki parkta, bankta uyuyordum. Ayrıca gece mesaisinde de çalışıyordum.
6: Çalıştıktan sonra ona parasını verdim.
7: Aldığım ilk maaş hayatımı değiştirdi. Tuvalete gidip uzun süre ağladım. Çok sesli ağlamıştım. Sonunda Tanrı'ya şükrediyordum.
6: Kalacak bir yerim yok dediğinde çok şaşırmıştım. Bu adam benim için çalışıyor, onun üzerinden çok para kazanıyordum ve sokakta kalıyordum. Bu bana doğru gelmedi. İşi bitirdikten sonra hadi bakalım, benim evime gideceğiz dedim.
7: Ben kalacak bir ev bulana kadar beni evinde ağırladı.
6: Kalacağın ilk yer. İlk evin. Nasıl?
7: 21 sene önce burada kalıyordum. Evsizlikten çıkışımdan sonra ilk odam burasıydı. Tam şurası. Akıl hocam gibi bir şeydi. Elimde hiçbir şey yokken gelmiştim. Onun bir dostu gibiydim. Şu an istediğim her şeye sahibim ve o benden hiçbir şey istemiyor. Vay canına, yemek harika olmuş.
6: Evet. Herkesin abi veya dost diyebileceği birine ihtiyacı vardır. Belki Tanrı onu bana göndermiştir.
7: O benim kahramanım gibi bir şey. Hiç değişmemişsin. Ben değiştim bak.
12: Sen de değişmemişsin derdim ama.
7: Evet.
13: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
14: Kredi. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
19: Ama bir mucizeye gerek var.
18: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
19: İşte bu Fairy mucizesi.
18: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: İlk pizza restoranın mıydı?
2: Şuradaki yer benim ilk pizza dükkanımdı.
11: Anıların canlandı mı?
2: Aslında güzel anılarım canlandı. Evet. İlk yerim burasıydı. İlk ofisim de oradaydı. Kiraya çıkarken durumunuzun iyi olması gerekiyor. Evet, evet.
11: Hadi oraya gidelim.
2: Evet, tamam, gidelim. İkimizin de hayali kendi işimizin sahibi olmaktı. İlkini 2010'da açtım. Orayı açışım, gereken parayı buluşum çok da kolay olmadı. Pizza dükkanının sahibi Johnny'di. Ön ödemeyi yap, işletmeye başla, geri kalanını da her ay 5000 dolar şeklinde ödeyebilirsin demişti. Dostum, nasılsın? Nasıl gidiyor? İşte 2010'da açtığım ilk pizza dükkanı. Buraya açtığımda işletmeyle alakalı hiçbir şey bilmiyordum. Hatta ona ödemelerimi yapamadım. İş yeri sahibi de kirayı ödeyemedim diye beni az daha atacaktı. Birinci, ikinci, üçüncü hatta dördüncü kirayı bile geciktirdim. İş yeri sahibi bana artık yeter, çık buradan dedi. Yine yolumu kaybetmiştim. 5 çalışanımdan 3'ünü çıkarmak zorunda kaldım. Sadece kuryemle ben çalışıyorduk. Kiramı ödeyemedim ve odamdan vazgeçmek zorunda kaldım. 1200 dolar civarı ödüyordum ve dükkanımı kaybetmeyi göze alamadım. Bu yüzden evimden vazgeçtim. Başka seçeneğim yoktu. Dükkanımı çalıştırmaya devam etmek istiyordum. Burada uyuyordum. Elim bu taraftaydı. Şöyle yatıyordum. Isınmak için fırının altında uyuyordum. Bir kapı vardı. İlk pizza kuryem ben uyurken kapıyı kapatıp gitmişti. Eve gittikten sonra ben burada tek başıma kaldım. Sabah geldiğinde kapıyı açtı. Ne bileyim, bir yangın çıksa orada ölebilirdim. Ve nasıl olduğundan kimsenin haberi bile olmazdı. John, pizza dükkanını açtığım ilk gün benim ne kadar sıkı çalıştığımı ve ne tür acılar çektiğimi gördü. Benim şahidimdir. Çocuğuna dedi ki, bu adam kirasını ödeyebilmek için fırının altında uyuyor. Çocuklarının benden ilham almasını istiyormuş. Fakat Steve Green adında biri vardı. PMK dergisinin sahibiydi.
12: 2004'te New York Pizza yarışması başlattık. Bir gün öncesinden hamura ihtiyacımız vardı. En yakın pizza restoranı sokağın karşısındaydı. Oraya gittim ve Hakkı ile tanıştım.
2: Dönüşüm merkezinde bir pizza yarışması var dedi.
12: Sevindi, merak etmişti.
2: Ben de katılabilir miyim diye sordum.
12: Ne yapacaksınız? Hamur mu dövündüreceksiniz? Onu yapabilirim dedi. Yarın gelebilirsin dediğimde cidden mi diye sordu.
2: Yarın gel dedi. Kart vizitini verdi. Ücretsiz bilet. Beyefendiyi içeri alın yazmıştı.
12: Onu yarışmacı olarak kaydettim. İlk yarışmasıydı. Gerçekten çok meraklı biri. Ayrıca cesur da. Hakkı ile ilgili gözüme çarpan ilk iki şey bunlar oldu.
2: Pizza yarışmasında şampiyon olursam aynı zamanda bana sponsor da olacaklardı. Yarışmanın şampiyonu olduktan sonra yeşil kartımın çıkarılma süresinin hızlanacağını ummuştum. Ama yeterince iyi değildim. 87. sıradaydım. Çok kötü performans sergilemiştim ama mutluydum. Hem de çok mutluydum.
12: İlk seferde çok da iyi performans göstermemişti. Ama bu yarışmaya çok ilgi duymuştu. Ayrıca pizzalarını sergileyen onlarca insanı gördükten sonra ufku da epey açıldı. Hakkıyla olan ilk anılarım bu şekilde.
2: Şu tarafta olması lazım. Oraya gidelim. Devasa bir yer dostum. Kaybolduk. Las Vegas'taki Pizza Expo'ya geldik. Hadi bakalım. Hakkının yeri. Bir standımız var ve dondurulmuş pizzamızı sergiliyoruz. Çok güzelmiş, vay canına.
4: Burası dünyanın en büyük pizza konvansiyonlarından biri.
13: Dünyanın en iyileri katılıyor.
4: Bundan daha iyi pizza konvansiyonu bulamazsınız. Bir pizza lokantanız varsa ve Las Vegas'a her sene gelmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir.
2: Burada çok fazla arkadaşımı göreceğimden eminim.
14: Hakkı! Nasılsın?
2: Scott! İyiyim, sen nasılsın? Nasılsın dostum?
15: Hakkı!
2: Evet!
15: Nasılsın?
2: Nasıl gidiyor?
13: Pizza konusunda dünya şampiyonluğu alabileceğiniz sadece 3 yer var ve burası onlardan biri.
16: Hakkı, çok uzun zaman oldu. Sanıyorum en son 2005 ya da 2006'da görüşmüştük.
2: Evet, 2005'ti.
16: New York'taki Pizza Expo'da görüşmüştük galiba. Evet.
2: Evet, doğru. Evet, evet.
4: Sahnedeki girişi Hakkı yapmıştı. 2010'da gelip herkesin aklını başından almıştı.
2: Hayatım pizzadan ibaret. Yapmam gerekeni yapacağım ve asla vazgeçmeyeceğim.
13: Saatler boyunca insanların hamurları düşürmesini izleyip başarısızlıklarına tanık oluyorsunuz. Gerçekten de muazzam pizza yapan insanları görüyoruz. İlk ona girmek inanılmaz bir başarı. Hatta birinci olmak bambaşka bir seviyedesiniz demek.
2: Kendi kendime başka birinin denemediği ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra aklıma bir şey geldi.
4: Hakkı ile ilgili en iyi hatırladığım şey Shakira hareketiydi. Bir de o hareket boyunca kendi ellerini kelepçelemişti. Daha önce kimsenin böyle bir şey yaptığına tanık olmamıştım.
2: Hamuru ateşe verip bir gösteri sergiledim. Bununla ünlü oldum. Buna ateşli pizza veya yanan hamur diyorlar. Sol elim neredeyse yanıyordu. Jürilerden birisi bağırıp "Aman Tanrım Hakkı, aman Tanrım" diye bağırıp duruyordu. Ve bağıran tek kişi o değildi.
12: Gözleri bağlıyken, elleri kelepçeliyken ve hamur alevler içindeyken şovunu yaptı. Tam bir şov ustasıydı.
2: En hızlı pizza, en büyük pizza, doğaçlama pizza ve en lezzetli pizza kategorilerinin hepsini kazandım. Dünya pizza şampiyonluğunu kazanmış oldum. Kendimi yere bırakıp ağlamaya başladım. Benim için çok önemliydi. O şampiyonluğu kazanmak benim hayatımı kurtardı. Hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Her sene şampiyon olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Benim için çok büyük bir başarı. Bundan daha iyi bir şey düşünemiyorum. 3 tane dünya şampiyonluğum var bebeğim. İnanılmaz. Bu inanılmaz. Bütün madalyaları aldım. Bunu kazandığımda hayatımı değiştirdi. Televizyon kanalından gelip benimle röportaj yaptılar. Buranın ünlüsü oldum. Ve dükkanım da ünlüleşti. Gazeteye çıktım. Benimle ilgili bir makale yazdılar. Benim hakkımda yurt dışından, Orta Doğu'dan gelen adam pizzasını sergiledi ve şampiyon oldu. Önceden evsizdi gibi şeyler söylediler. Gazeteye çıkmak ve şampiyon olmak benim için harikaydı. İnsanlar benim hikayemi okuyordu. Hakkımda binlerce hikaye yazıldı. Forbes ve New York Times'a bile çıktım.
13: Yalnızca bir makalenin bir insanın hayatını bu denli etkileyebilmesi inanılmaz bir şey.
2: Çok mutluydum. Dükkanıma müşteri yağdı. Epey para kazanmaya başladım. İkinci, sonra üçüncü bir dükkan daha açtım. Dükkanımın ismini değiştirdim. Champion Pizza yaptım. Şirketimin ardındaki emeği ve yaşanılan zorlukları hep hatırlamak istiyorum. Hiç unutmak istemiyorum. Şampiyon olmasaydım, o derginin kapağına çıkmasaydım şu anda burada olmazdım. Champion Pizza demek bile beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yoldayız. Eve geliyoruz. Tamam mı? Koş, koş, koş, koş. Koş, koş. Eşim ve iki çocuğum var. Biri 18, yakında 19 olacak. Diğeri 3 yaşında. Ona minik ninja diyorum. O ne?
17: Domuz. Domuz yazıyor.
2: Çok zor bir durum. Kolay değil. Karınızın ve çocuklarınızın olması cidden basit değil. Genelde sessiz ve sakin denilen komşulardan oldum hep. Ama bu işimin parçası. Evet, bir daha. İşte bu.
15: Adım Serhat Akdeniz. Hakkı Akdeniz'in oğluyum.
2: Oğlum, sana gülemem. Bu çocuğu çok seviyorum.
15: Yılda iki defa sırf babamı görmek için New York'a geliyorum.
2: Bu şekilde.
15: Döndürerek
2: kendiliğinden
15: mi?
2: Evet. Buna ne deniyordu?
15: Dönüyor.
2: Dönüyor, evet. Kanada'dan sürüldüğümde oğlumu 10 sene boyunca göremedim.
15: Onu ilk kez 10 yaşımdayken görmüştüm. İlk kez o zaman onunla konuşmuştum. Kanada'ya geldiğimde onu görmek için uçağa bindim. 2013'ün Ekim ayıydı. İlk defa babamı ve üvey annem Maya'yı gördüğüm andı. O kadar süreden sonra onu görmek beni çok duygulandırmıştı. Onun hakkında bildiğim tek şey pizza dükkanında çalıştığıydı. Yürürken herkes babama "Nasılsın şampiyon, nasıl gidiyor Hakkı?" diyordu. Sonra bir zamanlar evsiz kaldığını öğrendim. Beni şaşırtmıştı. Onun burada olduğu ve onunla bir bağlantım olduğu için şükrettim. Gerçekten de her şey mümkün. Bunu gerçekten bana kanıtladı.
2: Elini şöyle koy.
15: Hiç vazgeçmedi. Hem de hiç. Hep pizza yapmaya devam etti. İlk dükkanını kurtarmak için yıllarca çalıştı. İnanılmaz bir durum. Büyüdükçe onun neler başardığını çok daha iyi anlamaya başladım.
11: Onu seviyor musun?
15: Evet, babamı çok seviyorum. Evet, çok yakınız. Beni çok destekliyor. Beni en çok destekleyen insan o.
2: İşte böyle, aferin.
15: Bir gün başaracağım.
2: Evet. Ben başardıysam sen de başarabilirsin. Kendine inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Kahramanım. O benim gerçek kahramanım. Bu çocuk benim her şeyim. Evet.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
19: ...30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
20: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
22: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
23: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
24: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
23: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
24: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
25: Bellona. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
26: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
27: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
28: Kalp damar ilaçları da var.
29: Reçetesi nerede?
30: Meyve yasak, komple yasak.
31: Hiç getiremezsin.
32: Haberim yok.
30: Tamam, onları da bırak.
33: 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
34: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
35: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
36: Ara. Oo, aferin.
0: Özgürlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Dün gece bir arkadaşımla konuştum. Bir TED Talk'a katılacağım. Ne? Gerçekten mi? Hakkı, İngilizce konuşamıyorsun. Nasıl sahneye çıkacaksın dedi. Ben de dedim ki, yüreğimden konuşacağım. Bir hikayem var. Zorluklarımı, buraya kadar nasıl geldiğimi anlatacağım. Oradaki insanlara ilham kaynağı olmak için gideceğim. O da dedi ki, Hakkı, seninle gurur duyuyorum ama yapabilecek misin? Dürüst olmak gerekirse çok gerginim. Evet evet, çok gerginim.
1: Merhaba,
2: merhaba,
1: ben
2: nasılsınız?
1: Yöneticilerden
2: ben Hakkı,
1: biriyim.
2: Çok memnun oldum.
3: Buradan geleceksiniz.
2: Buradan mı? Tamam, bu taraftan.
3: Evet, diğer kişi konuşurken buradaki kapıdan geçeceksiniz.
2: Çok gerginim. Hiç konuşma yapmadım. Şimdi sahnede konuşma yapmamı istediler. Hayır diyemedim. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için bir gurur. Bu ülkede bir evsizlik sorunu var. Bugün size her evsizin insan olduğunu ve hepsinin bir hikayesi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kendi hikayemle başlayayım. Her çarşamba 31. ve 8. bulvarda bir hayırseverlik programımız var. PCNA programı. 200, bazen 300 evsiz insana yemek veriyoruz. İki tane vereyim o zaman, olur mu? Afiyet olsun. İçinde peynir de var.
4: İçini rahatlatmak için yapmıyor. Bu kadar kötü durumda olmanın ne demek olduğunu bildiği için yapıyor. İyi bir yere geldiyse herkese yardım etmek istiyor. Önemli olan bu onun için.
2: Sokakta kalmanın, yemek yiyememenin, duş alacak veya uyuyacak bir yerinin olmamasının ne demek olduğunu biliyorum. Onların ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Ona da verebilirsin. Evet. Patron ben değilim. Bunu yapınca çok mutlu oluyorum. Çünkü çektiklerini anlıyorum. Yardımımıza ihtiyaçları var. Topluluk halinde birleşip onlara yardım etmemiz lazım. Birine iyi davranırsan, o da sana iyi davranır. Buraya gelmeme sebep olan şey pizzaydı. Ve okulda hiç eğitim almadan büyüdüm. Dondurulmuş pizzam var ve 900 süpermarkette satılıyor. Birkaç tane de Champion Pizza dükkanım var. 20 milyondan fazla takipçim var. İnsanlar şunu diyor, Hakkı, paran var, başarın var, ünün de var, televizyondasın. Herkes seninle fotoğraf çektiriyor ve imzanı istiyorlar. Bunların bir önemi yok. Önemli olan iyi bir kalbinin olması. İyi bir insan olmak benim en büyük amacım.
4: 75 sene boyunca pizza lokantası işletip ikinci lokanta açmayan insanlar tanıyorum. Onu tanıyan biri olarak şaşırmıyorum ama diğerlerine bakınca şaşırmamak elde değil.
2: Hepimiz hata yaparız. Hepimizin bir hikayesi var. Hepimizin bize yardım eli uzatacak birine ihtiyacı var. Nezaket evrensel bir dildir. İnsanlar birbirini sever ve saygı duyar. İnsanlara selam verirken içinizden gelmeli. Birinden bir şey istediği için o insanla konuşmamalı. İnsan olun yeterli. İnsan olun. Çünkü hepimiz insanız.
5: İyi ki hayatımızdasın Hakkı.
2: Çok teşekkür ederim. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diye boşuna dememişler. 3. Nazik olmamız için bir sebebe gerek olmamalı. Hakkı gibi olmak kolaydır. Çok çalışın, iyi bir insan olun ve yaptığınız şeye inanın. Hakkı gibi olursunuz.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla perşembeden itibaren D-Max'te.
4: Özel ekipler Almanya yollarında hız yapan genç sürücüleri yakalamak için operasyon düzenliyor.
5: Bu canın ve malın tehlikeye atıldığı bir görev.
6: Seni durdurmamızın sebebi araba kullanma şeklin.
4: Ve poz verenler. Ama herkes bundan hoşlanmaz.
7: Hemen kaldırıma çıkın.
8: Bu düpedüz taciz. Başka bir şey değil.
5: Tamam, artık tartışmayı keselim.
4: Ama onların sayesinde yollarımız daha güvenli.
9: Ayrıca segmanlarınızla ilgili.
10: Ne olmuş?
9: Yasak.
5: Pekala, o halde arabayı şimdi burada tutacağız.

0: Wiesbaden. Başkomiser Florian ve meslektaşı kıdemli müfettiş Victoria şehir merkezinde devriye geziyor. Vardiyaların neredeyse bitmek üzere.
1: Az önce saatte 40 kilometre hız sınırında kısa süreliğine aniden hızlanan bir araba fark ettik. Bu arabayı daha önce fark etmiştim. Dikkat çekti. Bu peşine düşüp yolculuğun nasıl devam ettiğini izlememiz gereken bir vaka.
0: Ancak arabanın sürücüsü fren yapmak zorunda kalıyor.
1: Şimdi trafik var. Yani teorik olarak hiçbir şey hareket etmiyor. Eve gidecek.
2: Kesinlikle.
1: Bunun 40 sınırında bir ölçüm olacağına inanıyorum.
0: Araba fark edilmeden ilerliyor. Ama şehirdeki yoğun trafiğe rağmen başka bir kırmızı araba dikkat çekiyor.
1: Bunu çekiyor musun? O kareyi alabilir
2: evet,
1: mi?
2: Evet, aldım. Önümüzdeki kırmızı araba egzoz sisteminden sürekli patlamalar yapıyor.
1: Bu bir ihlal.
2: Şimdi batıya doğru dönüyor. Her iki tarafta da saatte 30 kilometre hız sınırı var.
0: Sokaklar biraz boşalır boşalmaz, arabanın sürücüsü gaza basıyor.
1: Çakarı açar mısın? O zaman onu burada durdurabiliriz. Ehliyetine el konması için yeterli olabilir.
0: Wiesbaden şehir merkezinde 12 Ağustos 2024 tarihinden itibaren saatte 30 kilometre hız sınırı yürürlükte. Bu bir gürültüden korunma yöntemi.
1: Şoför arabayı sürmeye başlarsa diye motoru çalışır tutmak istiyorum.
0: Polis baş müfettişi Willich, sürücünün yüzüne iddiaları söylemeyi planlıyor. Hassas bir an. Stuttgart. Şehrin dört bir yanından modifiye meraklıları televizyon kulisinin hemen yanında toplanıyor. Otomobil tutkunlarının çok zaman, para ve tutu yatırdığı bir hobi bu. Ama bazı modifikasyonlar yasa dışı, hatta tehlikeli. O yüzden bugün ortalıkta çok sayıda polis var. Bunları... Polis baş müfettişi Willich, sürücünün yüzüne iddiaları söylemeyi planlıyor. Hassas bir an. Stuttgart. Şehrin dört bir yanından modifiye meraklıları televizyon kulisinin hemen yanında toplanıyor. Otomobil tutkunlarının çok zaman, para...

0: Saklandığı yerlerden, kış uykusundan uyanıyor. Burada gerçekten muhteşem arabalar var. Dolayısıyla bugünkü beklentim bazı araçların mutlaka kusurlu olacağı yönünde. Burada denetim yapıp hiçbir sorun bulmazsak benim için gerçekten güzel bir gün olur. Harika olur.
1: Bu dileğin boşa çıkıp çıkmayacağını yakında göreceğiz. Dimitrios'un denetlediği ilk arabanın direksiyonunda çok genç bir sürücü var.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Aracın sahibi kim?
2: Babam.
0: Babanız. Arabada 4 kişi misiniz?
2: Evet, 4 kişiyiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Başkomiser araç kayıt belgesindeki verileri incelerken meslektaşı arazi aracının altına bakıyor. Araç gelirken oldukça gürültülüydü.
0: Yani herhangi bir kusur bulunamadı. Bunu size geri vereyim. Buyurun. Bunun dışında 150 kW gücünde ve 84 desibel sabit gürültü seviyesine sahip bir aracınız var. Zaten oldukça gürültülü. Öyle değil mi? Ha?
2: Bu ses modülü.
0: İçinde bir ses modülü var. Ses modülü temel olarak motor sesini taklit eden bir ses kutusudur. Bir araç kullanıyorsanız dizel gibi ve dizeller benzinli motorlar kadar gürültülü değilse arabanın biraz daha boğuk ses çıkarmasını isteyebilirsiniz. Biraz daha Amerikan, biraz daha V8 gibi. Ses modülü nereye takılı?
2: Bilmiyorum. Bunu önceki sahibinden duyduk ama nerede olduğunu hiç bilmiyorum.
0: Tamam. Çünkü buraya gelirken kullandıkları araçlardan anladığım kadarıyla daha gelir gelmez 84 desibelin altında bir ses seviyesinde olduklarını söyleyebilirim. Çünkü 84 halihazırda daha yüksek sesle konuşuyorum, ben ölçtüm.
2: Böyle bir ses modülüm olmasına izin verilmiyor mu yani?
3: Evet, ama ses modülü aracınızın ruhsatında belirtilen gürültü seviyesini aşmamalıdır.
0: Ses modülünü değiştirmenin bir yolu yok.
2: Babamın cep telefonuyla.
0: O zaman %100 yasa dışı. Ses modülü cep telefonu aracılığıyla çalışmamalı. Ses modülünü açmak, kapatmak için Bluetooth veya başka herhangi bir yöntem kullanmamalısınız. Bu kesinlikle yasak bir şey.
2: Ama uzaktan kumandası da var. Önceki sahibinden almadım.
3: Bu da yasak. Çünkü ses modülü yalnızca aracın elektronik cihazı aracılığıyla çalışabilir.
0: Bu ses modülüne izin verilmiş aracın elektronik cihazıyla bağlantılı bir araç ses üretmek için ona uyarılar gönderir. Sonra dedi ki, evet benim de açıp kapatabildiğim bir uzaktan kumandam var. Dolayısıyla mekanik olarak uzaktan kumandayla veya cep telefonuyla elektronik olarak çalıştırılabilen herhangi bir şeye izin verilmiyor. Çünkü aksi takdirde canınız ne isterse açıp kapatabilirsiniz. Bu istenmeyen bir şey.
1: Ses modülü aracın altına ve içine olmak üzere çeşitli yerlere takılabilir.
0: Lucas, duydun mu? Ses modülü arıyoruz. Yani biz değil, sen arıyorsun ses modülünü.
4: Evet ama...
0: Evet.
4: Bulamıyorum. Egzoz dumanı ile ilgili değil.
0: Ayrıca gürültü arkadan değil, tam buradan önden, ortadan geliyormuş gibi geldi bana.
4: Evet, sanırım onu görüyorum.
1: Ses modülleri modifiye sahnesinde popülerdir. Ancak genel işletme iznine sahip olduklarında yasaldırlar. Ne yazık ki Asya'dan gelen birçok ucuz ürünün bu izni yoktur.
4: Açmasını öneriyorum.
0: Tamam.
4: Sonra belki bir şeyler görürüz.
0: Onlar da duyar.
4: Motoru çalıştırabilir misiniz?
1: Ses modülü olan araba çok mu gürültülü? Polis gürültü ölçümüyle hemen bunu kontrol edecek. Holstein, Betzigeberg. Burası polis başmüfettişi Ricky'nin sorumluluk alanında. Meslektaşı Christian, bugün deneyimli otoyol memurlarıyla devriyede.
5: Geçen gün Harlisville'e giderken bir araba gördüm. İlk başta aşırı yüklü sandım ama epeyce alçaltılmıştı ve lastikler biraz dışarıya doğru çıkıyordu. Arabaya bakınca işler çok iyi görünmüyordu. Bunu söylemeliyim. Dönüş yolunda sanırım Fransız bir araba gördük ve sol ön lastiğinde bir sorun vardı. Çünkü

0: Bir şey yola doğru uzanıyordu. Bu sanırım rüzgarlıktı. Çok uzağa takılmıştı. Harika. A7'nin orta şeridi saatte 160 kilometre. Cesurcu.
1: Polis memurlarının sorumluluk alanı 120 kilometrelik otoyolu kapsıyor.
0: Cep telefonu, telefonla konuşuyor değil mi?
2: Evet. Hep bu süt kamyonları.
1: Polis, bir kamyon şoförünün araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğunu görüyor.
0: Telefon tutucusu kullanmana izin var ve sonra kısa süreliğine veya hatta ses kontrolüyle kullanmana da izin veriliyor. Böyle bir telefon tutucusu internette yaklaşık 7 euroya mal oluyor. Herkes telefonunu bununla kullanabilmeli. Profesyonel sürücüler neden kulaklık kullanmıyor bilmiyorum. O da işe yarar.
1: Çalışmalar, cep telefonu kullanımının kaza riskini yaklaşık %50 artırdığını gösteriyor.
2: Hala sebebi belirsiz birçok kaza alıyor. Bu kazaları okuduğunuzda neredeyse her zaman sebebin cep telefonu olduğunu varsayabilirsiniz.
1: Uzmanlar Almanya'daki kazaların yaklaşık onda birinin cep telefonu kullanımından kaynaklandığını tahmin ediyor.
0: Merhaba, adım Burtz. Bad Segeberg Otoyolu Polisi, trafik kontrolü. Sizi çevirdik çünkü cep telefonu kullanırken gördük. Bize ifade verebilirsiniz ama elbette mecbur değilsiniz. Bir avukatı arayabilir, daha sonra yazılı bir ifade verebilir veya deli toplama talebinde bulunabilirsiniz. Cep telefonuyla dikkatinizi alıyor, biliyorsunuz. Bunu yapamazsınız, öyle değil mi? Direksiyonda sadece bir el. Telefonda öyle konuşurken sürüş yeteneğiniz azalır.
3: Evet.
0: O yüzden kullanmayın lütfen. Bu gerekli değil, muhtemelen şirketin taşıtını kullanıyorsunuz değil mi? Trafikte olup bitenlerden dikkatin çok dağılır. Bir çocuk yola fırlarsa veya telefona bakıyorsan zamanda fren yapamazsın. Fren mesafesi, tepki süresi hepsi uzar. Direksiyon başında olmaman gerekir. Evinize bir mektup gelecek. 100 euro ceza artı 28,5 euro idari ücret. Ne yazık ki bir ceza puanı da alacaksınız. Evet, en iyisi telefonunuzu evde bırakın.
3: Aslında aldım.
0: Ya da Bluetooth kullanın. Gerçekten var mı?
3: Evet. Ama pili bitti.
0: Pil bitmiş, harika.
3: Durun size göstereyim.
0: Sinir bozucu, yedek olarak telefon tutucu var. En azından radyo gibi veya sesli kontrolle kullanabilirsin. Sesli kontrol bence en iyisi,
3: evet,
0: olur. Bu şekilde kullanman daha iyi.
3: Evet.
0: Evet. Mükemmel. O zaman bu kadar. Evine mektup gelecek. Kimlikteki adres hala geçerli sanırım.
3: Evet.
0: Mükemmel. O halde en iyi,
3: evet,
0: dileklerimle.
3: Tamam. Hoşça teşekkür kal. Ederim.
0: Sohbet etmek veya telefonla konuşmak istersen eller serbest kullanarak kısa süreliğine kenara çekebilirsin. Sadece bir süre durursun. 30 veya 60 saniye sana zarar vermez. Evet. Dikkat dağıtıcı bir şey.
2: Yani kesinlikle tam dolu değil. Süt içinde çalkalandığı için ileri geri sallanıyor. Bu da demek oluyor ki bütün araç inanılmaz derecede dengesiz. Böyle sürdüğünde aracı şeridinde düzgün tutamazsın. Biz de arkadan yavaşça yaklaşıyorduk. Çok dikkat çekici bir araba çünkü. Bizi fark etmedi bile.
0: Ancak neredeyse onun tam önündeyken.
2: Özellikle böyle bir arabayla arkandakilere çok dikkat etmelisin.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pods. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
11: Food is forbidden.
12: Kalp damar ilaçları da var.
13: Meyve yasak, komple yasak.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Sürücünün 100 euro ceza ödemesine ve ceza puanı almasına neden olan dikkat dağıtıcı bir olay. Polis memurları Bad Ziegenberg ve çevresindeki kırsal yollarda ve köylerde devreye gezmeye devam ediyor. Kısa bir süre sonra dikkat çekici bir pick-up park ediyorlar.
15: Dostum, Amerika'dan geliyor değil mi?
14: Araba tutkunu Ricky bile her gün böyle bir araç göremez. Bu Amerikan klasiğine daha yakından bakmak için yeterli bir sebep.
16: Günaydın.
17: Günaydın.
16: Rutin bir trafik kontrolü. Ehliyet ve ruhsat lütfen.
17: Vay canına.
14: Wiesbaden'lı başkomiser Victoria ve meslektaşı bir aracı durdurdu. Araç açıkça hız yapıyor ve sürekli ateşleme sorunları yaşıyor.
18: İyi akşamlar polis,
19: evet,
18: trafik kontrolü.
19: Merhaba.
18: Lütfen motoru durdurun. Sonra da ehliyetinizi ve kimliğinizi görmek istiyorum.
19: Aslında kısacası...
18: Sizi durdurma nedenimiz sürüş tarzınız,
19: evet,
18: ve gereksiz gürültü yapmanız. Trafik ihlali soruşturmasına maruz kalıyorsunuz. Başka hiçbir bilgi vermenize gerek yok. Anlıyor musunuz?
20: Yolcuların da kimliklerini
19: yanımda
20: görebilir miyim?
19: Hiçbir şey yok. Kimlik fotoğrafımı gösterebilir
20: yani
19: isterseniz.
20: Evet, bu yeterli,
19: evet,
20: olur.
19: Evet, yanımda. Yanımda, evet, tamam.
18: Aracın ruhsatı yanımda,
19: yanımda.
18: Görmem gerekiyor.
19: Tamam.
20: 30 kilometre hız sınırı olan bölgede saatte 80 kilometre hızla kullandığınızdan trafik ihlali soruşturmasına maruz kalıyorsunuz. Sizi videoya kaydettik ve bu caddede aniden hızlandığınızı tespit ettik. Hız sınırı ihlalini belirlemek için videoyu çözümlemeniz
19: saatte
20: gerekiyor.
19: Saatte 80 kilometre mi?
20: Seni saatte 72 kilometre hızla izliyorduk ve sen hala uzaklaşıyordun. Hız sınırı 30 veya 31 kilometreyi aşarsan ehliyetin bir ay süreyle askıya alınır.
19: Ne, şimdi mi? Gerçekten mi?
20: Kesinlikle puanlar.
19: Yani bunun videosu falan var
20: ne?
19: Mı?
20: Ayrıca lütfen sessiz olun. Olaya karışan şoför siz değilsiniz.
19: Evet.
20: Onlar şahit. Evet, tamam, bir bildirim daha alacaksınız. Bunun konusunu
19: çok
20: da...
19: Çok hızlı gidiyordun?
20: Evet, hızlı gidiyordunuz. Yorum yapmanıza gerek yok. Her zaman avukat,
19: tamam,
20: tutabilirsiniz ve lehinize kanıtlarınız varsa bunları istediğiniz zaman belirtebilirsiniz.
19: Nerede oldu bu?
20: Şimdiye kadar her şey açık mı?
19: Nerede?
20: Şivalbahar Caddesi'nden beri arkanızdayız.
19: Şivalbahar Caddesi mi?
20: Ayrıca aracınızın anahtarına el konulması tehlikesi altındasınız. Bu gece veya yarın sabah 6'dan önce gelirseniz eğer...
19: Evet, yani...
20: Lütfen beni dinleyin.
19: Anladım.
20: Wiesbaden, tamam, bölgesinde bir araç benzer şekilde hız sınırını aşarak veya egzozu patlatarak kullanıyorsa, tehlikeyi önlemek veya daha fazla ihlali engellemek amacıyla araç yani anahtarlarına el konulacaktır. Daha sonra bu konuda bir şey bilmiyordum dememen için söylüyorum bunu, tamam mı? Eğer şimdi kasabada saatte en az 31 kilometre hızla sürdüğü kesinleşirse, kesinlikle bir aylık ehliyet yasağı, ceza puanı ve para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
14: Kimlik taşımak yasal bir zorunluluk olsa da her zaman zorunlu değildir. Ancak polisin kimliği doğrulaması için en hızlı ve en kolay yol budur. Buna rağmen gençler bu talebe uymakta çok isteksizdirler.
20: Kimliğiniz yanınızda mı ya da kimliğinizin fotoğrafı?
14: Yolcular memurları kışkırtmaya çalışıyor. Özellikle arka koltukta oturanlar.
20: Anahtarına el konması hakkında bir şeyler anlattım ve yanındakini dinleyip ses kontrolü yapmam gerektiğini düşünüyorsan bil ki araba anahtarına el konulacak. Sadece bilgin olsun diye söylüyorum. Bunu her zaman görüyoruz. Arabada iki kişiden fazla oldukları anda insanlar daha kaba, nezaketsiz ve kışkırtıcı hale geliyor. Bir tür güç oyunu bu. Bence bunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Sigaralara gelince, araba kullanırken sigara içmenin kendi güvenliğiniz için tehlikeli olduğunu sanırım biliyorsunuzdur. Bu konuda da uyarı yapıyoruz. Unutmayın, sigara sağlığa zararlıdır.
2: Lanet olsun, bu da ne şimdi? Hep de bana denk geliyor.
14: Ortam gergin. Polis memurları masum görülen bir kontrolün bile her an gerginleşebileceğini biliyor. Stuttgart'ta bugün sezon açmak için büyük bir araba modifiye etkinliği düzenleniyor. Polis başmüfettişi Dimitrios, dahili ses modülü için bir aracı kontrol ediyor. Arabanın 84 desibelden daha gürültülü olup olmadığını belirlemek için gürültü ölçümü yapacak.
13: Şimdi bu ses modülüyle ve şimdi duyabiliyorsunuz. Bu sesi bastırmak için daha yüksek sesle konuşmam gerekiyor. Şimdi hayal edin, yazın bir pazar sabahı saat 8'de biri kısa bir gezintiye çıkayım diye düşünüyor ve hava çok sıcak olduğundan pencereleri açık bırakıyor. Sonra arabalarını çalıştırıyorlar. Ve pencereler olması gerektiği gibi kapalı değil, açık. Sonra yatakta uyanıyorsun. Bu gerçekten siniri bozucu. Hükümet bu konuda ne yapıyor diye düşünen herkesi sinirlendiriyor. Daha sessiz olabilecek bir araba var ve buradan gürültü geliyor. Bu siniri bozucu. Bakalım ne olacak.
14: Gürültü kirliliği sizi hasta bile edebilir. Anketler Almanların yaklaşık 1/3'ünün trafik gürültüsünden rahatsız olduğunu gösteriyor.
17: Bu kimseye zarar vermeyen teknik bir değişiklik değil. Ama evet, sadece işlerini yapıyorlar. Yine de anlamıyorum.
14: Gürültü seviyesi ölçümleri için araca olan mesafe ve ölçüm açısı gibi kesin teknik özelliklere uyulmalıdır.
13: Kuruldaki terzimiz bize bir üçgen yaptı. 45 derece, 50 santim bacak uzunluğu. Bunu nispeten kolayca yere koyabiliyoruz. Fotoğraf çekeceğiz. Böylece kimse 38 derece 20 santim veya başka bir şey olduğunu söyleyemeyecek. Şimdi ses modülünün sesi nereden ürettiğini bulmamız gerekiyor. Yani zemine doğru ve oradan 50 santimi ve 45 dereceyi ölçmeliyiz. Şimdi bunu yapacağız.
14: Aracın altına ve arkasına milimetre hassasiyetinde işçilik gerekiyor. Ölçümler sadece o zaman kullanılabilir ve yasal olarak geçerlidir.
13: Evet, bu işe yaramalı. Ortam gürültü seviyesinin 58.7 desibel olduğunu ve bunun yalnızca 83 desibel olduğunu düşünürsek bu sadece 23 desibel daha yüksek olur. Biraz hızlandığında ne olacağını hayal edin. Ben de merak ediyorum doğrusu.
17: Motor gürültüsü engellenmiyor.
13: Hızlanmadan 86'ya ulaştık bile.
17: Boşta çalışan motor gürültüsü.
13: ...91.9... Yuvarlandığında 92 olur. Peki sende kaç var? Lukas, onda kaç var? 83 mü?
21: 84.
13: 84.
17: Evet.
13: 5 desibellik bir tolerans lazım bize. Tolerans bu.
17: Evet.
13: Profesyonel jargonda buna hata payı diyoruz. Onu eklememiz gerekiyor. 84 artı 5 kaç eder?
7: 89.
13: 89. Tolerans seviyesinin 3 üstündeyiz. Suçlar kataloğu cihazın tolerans dahilinde 1 desibel mi fazla ses ölçtüğüyle ya da 100 desibel mi fazla ses ölçtüğüyle ilgilenmez. İdari ceza bildirimindeki tutar aynıdır. Onlar fark ettiler mi bilmiyorum. Sabit dururken, yani hızlanmadan sabitken biz zaten 86'daydık.
7: Evet ama bu durum araba kullanırken de geçerli. Ses tonu aynı kalıyor.
13: Ses tonu aynı mı kalıyor?
7: Daha yüksek veya daha sessiz olmaz. Yani devir sınırlayıcıya kadar zorlasanız bile ses aynı kalıyor.
13: Tamam.
7: Kesinlikle.
13: Hemen geri döneceğim.
7: Tamam.
13: Biz yetişkinler için o kadar kötü değil. Neredeyse 1.90 boyundayım. Artık biraz daha yaşlıyım ve sese karşı biraz duyarsızlaştım. Ama şimdi etrafta birkaç çocuk var. Her zaman derim ki benim çocuğum yok ama bir baba, bir anne ve aileleri kucaklarında bir çocukla yol kenarında duruyor. Bir araba geçiyor ve çocuk için arabanın sesi inanılmaz gürültülü oluyor. Çünkü araba zaten çocuğun boyuna çok yakın.
14: Şoför ses modülünün bağlantısını doğrudan kesiyor. Kullanmaya devam etmek isterse cep telefonuyla kontrolü devre dışı bırakmalı ve gürültü sınırlarına uymalı.
13: Umarız eve gittiğinde tekrar takmaz. Sorun çözülmüş oldu. Araba kullanmaya devam edebilir ama hala biraz daha iş var.
0: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
22: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
23: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
25: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
26: Tehlike çok büyük.
27: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
28: Olamaz mı?
27: 10 dakika içinde.
25: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
29: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
28: Bu gerçekten dehşet verici.
26: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
25: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Beth Ziegebert'te otoyol polisi memurları Ricky ve Christian şu anda eski bir pick-up'ın kontrolünü yapıyor.
16: Aa hayret.
30: Evet aslında. Evet biraz kırılmış.
16: Bayağı yıpranmış.
30: Daha önce hep cüzdanımı da taşırdım. Ama şimdi böyle oldu.
16: Yenisi lazım.
30: Değiştirmek gerekiyor mu?
16: Evet. Çatlaktan dolayı değil. Bu tek başına bir sebep. Ama arabanınki 2005'ten. Bunlarsa
30: 1970'den. Gerçekten
16: mi? Sanırım bunları değiştirme süresi peki geçen yıldı. Tamam. Arabanın etrafında yürüyeceğim. Hızlıca bir bakacağım. Olur mu?
30: Tabii tabii her şey tamam. Yolunda.
14: Şoför için arabası sadece bir ulaşım aracı değil.
30: Bütün mekanımızı rockabilly tarzında dekore ettik. 50'ler ve 60'lar tarzı. Elbette bu bir araba gerektiriyordu. Yaklaşık 30 yıldır böyle bir arabam olsun istiyordum. Bir türlü nasip olmadı. Sonra 6 yıl önce hayalimizi gerçekleştirdik. Sadece düğünümüz için almıştık. Ödünç aldık. Sonra satın aldım.
14: Ricky gençliğinden beri arabalara tutkun. Boş zamanlarında bizzat eski araçları tamir etmeye çalışıyor.
16: Cidden heyecanlıyım. Bu benim işim. Bu yüzden yapmış olmak için yapmak istemiyorum. Böyle bir aracı göz ardı edip denetlememek inanılmaz kolay olurdu ama bu beni hiçbir yere götürmezdi. Yeni şeyler öğrenmekten hoşlanıyorum. 66 model bir pick-up'ın nasıl donatıldığını bilmek hoşuma gidiyor. Yasa motor kilidi gerektiriyor. Bu araçtaysa motor kilidi yok. Alman Karayolu Trafik Ruhsat Yönetmeliği madde 38A'da tanımlanan ayrı bir aksesuar olarak motor kilidi şartı esnetilebilir. Yani gidonlara takılabilen bir bisiklet kilidi gibi veya benzeri bir şey. Ruhsatın hırsızlığı önleyici cihazı zorunlu olmayan bir aksesuar olarak tanımladığını söyleyeyim. Nasıl gidiyor orada, ne var?
30: Hırsızlık önleme cihazını çıkardık. Çünkü o anda sürülemiyordu. Biri elektrik tesisatıyla oynamıştı. Yeniden takılması gerekir
16: yani
30: mi?
16: Yani zorunlu olmayan aksesuar olarak geçiyor. Burada öyle diyor.
30: Gerçekten mi? Ne diyor orada? Direksiyon kilidi mi?
16: Kilitli bir zincir baklası olabilir ya da kilitli bir zincir ya da gidonlara dönmeyecek şekilde monte edebileceğin normal bir bisiklet U kilidi ya da buna benzer bir şey.
30: Şu anda yanımda taşımıyorum. Tamam.
16: Muhtemelen arabanın özel mülkiyete park edildiği bir yere gidiyoruz.
30: Evet, kesinlikle.
16: Tamam. Araç ruhsatına göre bu standart üretim bir araç.
30: Tamam.
16: Motor hariç muhtemelen.
30: Evet. Orijinal motor değil bu.
16: Hayır, kesinlikle. Bu bir Amerikan marka pick-up. Tam şurada yazıyor. 5.4 litre. Küçük plaka nedeniyle bir sürü özel izin.
30: Çeki demiri için de bir muayenem var.
16: Bu işte. Değil mi? Süspansiyon için herhangi bir seçenek mevcut mu? Sonuçta alçaltılmış. Jantlar burada listelenen standart jantlardan farklı. Benim için bu her zamankinden tamamen farklı bir şey. Araba 1966 model, yani neredeyse 60 yaşında. Amerikan arabaları muayenelerde her zaman biraz farklı ele alınır çünkü kurallar. Temelde aynı kurallar geçerli ama o dönemde Amerikan arabaları için hangi kurallar geçerliydi, hangi istisnalar tanındı, hangileri tanınmadı? Bunu özel kılan şey bu. Günlük rutinimde yanımda taşıyamadığım için neredeyse her zaman her şeyi araştırmam gerekiyor. Altına bir bakmam lazım bunu. Bir şeyler anlamaya çalışıyorum. Yani tekerlek yuvalarına nispeten derin oturmuş. İlk bakışta araba alçaltılmış gibi duruyor.
30: Bu yüzden biraz gerilim ekledik. Kaynakla sabitledik ki sürtünme olmasın. Evet. Ama şasiye dokunmadık.
16: Evet.
30: Gerilim ekledik.
16: Arkadaki helezon yaylar beni şaşırttı.
30: Evet.
16: Amerikan arabasında yaprak yay olmasını beklerdim.
30: Doğru.
16: Evet, araba bir şekilde alçaltılmış görünüyor. Yani eski bir pick-up'ın gerçek sürüş yüksekliğini bildiğimi söyleyemem. Sadece görsel olarak alçaltılmış gibi duruyor. Belki de sadece tekerler değiştirilmiştir. Standart jantlar üzerindekinden biraz daha küçük ve lastikler biraz daha dar. Ancak jant çapının farklı olup olmadığını bilmiyorum. Tekrar bunu kontrol etmem gerekecek. Ancak öyle anlayabilirim.
14: Bu araç 1966 model, gerçek bir klasik ve eski araba meraklıları arasında çok popüler. Ama burada her şey yönetmeliklere uygun mu? Wiesbaden. Argus devriye biriminden polis memurları Florian ve Victoria bir arabanın sürücüsüyle ve yolcularıyla konuşuyor. Araç park ve hız sınırı ihlalleri nedeniyle dikkat çekmişti ama hepsi bu değil.
3: Dışarı atabilir miyim?
4: Hayır. Arabada bir küllük var ama sen dışarı atıyorsun. Çevre kirliliği nedeniyle cezada yazmam gerekiyor. Gülüyorsun ama ben gülmüyorum.
14: Wiesbaden'da sokağa izmarit atmak 50 euro ile cezalandırılır. Gençler kontrolün başından beri polis memurlarını kışkırtmaya çalışıyor.
4: Genel olarak ortam işbirliği havasındaydı. Şahsen her zaman olayları tartmak zorundayım. Ve size bir uyarı daha yapacağım. Lütfen elinizdekini söndürün ve arabadan inin. Onları arayın gibi şeyler söyleyerek işleri çok ileri götürme riskini almam gerekiyor mu, yoksa almamam mı gerekiyor bilmiyorum. Bunlar sadece güçlerini göstermeye çalışan adamlar. Ve biz de bunun üstesinden gelmek zorundayız. Peki araba kimin adına kayıtlı?
3: Ona sormalısın.
4: Araba kimin adına kayıtlı?
5: Benim adıma. Maalesef.
4: Neden maalesef? Çok mu pahalı? Yoksa başka bir şey mi var?
5: Bir haftalığına kaydoldum. Tekrar iptal ediyorum.
4: Yani aksi takdirde 72 olur.
5: Ne?
4: %10 çıkarırız. O zaman saatte 72 kilometre hızına ulaşıp yaklaşık saatte 7 kilometre çıkarırsak ne olur?
5: 7 kilometre mi?
4: 72 eksi 7.
5: 65.
4: Evet, sürüş yasağı hangi hızda uygulanıyor?
5: 21.
4: Daha fazla. Şehir sınırları içinde 30.
5: Tamam. Şimdi ne olacak? Hala anlayamadım.
4: Tamam, pekala.
5: Tamam, 65'e dönersek eğer...
4: Tecrübelerime dayanarak sürüş tarzının yeterli olduğunu varsayıyorum. Bir aylık ehliyet yasağı
5: ama
4: aralığında olduğunu
5: değil.
4: Söyleyebilirim.
5: Öyle değil mi? 2 puan değil.
4: Yani kasten.
5: Peki bütün bunlarla bir puan kaybediyorum ben.
2: Hayır,
5: öyle değil mi?
2: Hayır, ezbere bilmiyorum. Bakmamız gerek.
4: Kesinlikle
2: yanlış
4: puan aralığında var.
5: Ama şimdi iki
4: bir
5: puan
4: aylık bir ehliyet
5: ya da
4: yasa.
5: Öyle bir şey.
4: Hali hazırda kaç puanlı olduğunu kontrol etmem
5: aslında
4: gerekiyor.
5: Aslında neredeyse hiç yok ama yine de sinir
4: yani
5: bozucu. Evet.
4: Sorun sürüş tarzın, evet, bu hızlanma ve her şey nedeniyle.
5: Evet, anlıyorum.
4: Sana bir şey söyleyeyim. Buradaki ortamın gergin olduğunu şimdiden hissedebiliyorum. Özellikle sağ arka.
5: Sağ arkadaki mi?
4: Evet, lütfen öyle beni mi dinleyin. Senin için ne anlama geldiğini bilmiyorum ama böyle hızlanmanın ve egzoz patlatmanın bir anlamı yok, öyle değil mi?
5: Anladım.
4: Yani böyle genç erkek gruplarında her zaman diyelim ki bir baş belası vardır. Kendini avukat sana, kendini trafik uzmanı sana. Her şeyin nasıl yapıldığını ve yapılması gerektiğini, gerçek durumun ne olduğunu her zaman bildiğini sanan biri vardır. Onun bir kulağından girer, diğerinden çıkar. Sadece görmezden gelmemiz gerekiyor.
14: Aniden bariz bir şekilde çok sarhoş bir kadın kontrol noktasına yaklaşıyor. Ne olup bittiğiyle ve polis arabasıyla çok ilgileniyor sanki.
2: Bu konu sizin cevaplayacağınız bir konu değilse lütfen uzaklaşın. Ya da en azından benden ve meslektaşımdan uzak durun. Şimdi lütfen. İncelemek için dışarıdan bir kişi yaklaştı. Bir şekilde arkadan sinsice yaklaştı ve orada hareketsiz durdu. Hatta açık pencereden aracımızın içine baktı. Sonra onlarla konuştum ve olay yerinden biraz uzaklaşmalarını rica ettim. Aramızda konuşulanları duymamaları için. İlk başta bunu anlamamış gibiydiler ve sonra güçlü bir koku fark ettim. Bunun gecikmiş bir algılamayla ilgili olduğunu düşünüyorum.
14: Genç sürücünün ciddi bir cezayla karşı karşıya olduğunu anladığı görülüyor. Pişmanlık belirtileri gösteriyor.
4: %10 tolerans çok yüksek. Çok şanslıysanız ehliyetinize el konulmasından kıl payı kurtulabilirsiniz. Tecrübelerime göre şüpheliyim. Önce değerlendirmemiz gerekiyor, tamam mı?
5: Evet. Umarım orada olabilirim. Ama bakın, gerçekten üzgünüm. Evet.
4: Yine de güzel bir akşam diliyorum. Moralini yüksek tut.
5: Evet. Pekala.
4: İyi akşamlar.
5: Teşekkür ederim.
4: Kendine iyi bak.
5: Hoşça kalın.
14: Ayrılmadan hemen önce amatör trafik uzmanının bir konuşma şansı daha oluyor.
6: Kemerlerinizi takın hadi. Hepiniz çok önemlisiniz. Tamam, her zaman emniyet kemerinizi takın. İşte bu kadar.
4: Eğer şimdi ekonomi moduna geçersen...
5: Şimdi doğruca eve gidiyorum. Bugünlük payımı aldım.
4: Güzel bir akşam
5: diliyorum. Sadece yarım saat araba kullanacağım, o kadar.
4: Sağ arkadaki, sana da iyi akşamlar.
5: Tamam. Evet. Evet, sağ arkadaki. İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar, görüşürüz.
14: Sonunda hız ihlali ve gereksiz motor gürültüsü nedeniyle adamın ehliyetine bir ay el konuluyor, iki ceza puanı alıyor ve 260 euro para cezasına çarptırılıyor.
4: O halde sana sorum şu, burada bir tur daha mı atalım yoksa eve mi gidelim? Vicky karar verecek.
2: Aa, kısa bir yürüyüş.
4: Ha?
2: Daha yeni ısınıyoruz, tamam, değil mi? Oyun bozan olmak istemiyorum.
4: Alabalık gölünde balık tutmaya benziyor, biliyor musun?
2: Evet biliyorum. 25 dakika sonra işten çıkacak olmam küçük düşünmem gerektiği anlamına gelmez, tamam mı? Zaten uyanığım şimdi.
14: Victoria ve Florian bir yılı aşkın süredir ekip olarak çalışıyor. Argus devriye grubu toplam 4 polisten oluşuyor. Wiesbaden şehir merkezinde sürekli olarak gösteriş yapanlara ve hızlı araba kullananlara karşı tetikteler. Otomobil modifiye sahnesi bugün Stuttgart Televizyon Kulesi'nde toplanıyor. Kulenin yanındaki otoparkta oraya giden dikkat çekici araçlar kontrol ediliyor. Baş müfettiş Dimitrios ve meslektaşı eski bir araba fark etti.
13: Peki, jant ve lastik takımı söküldü mü?
8: Muayenesini yaptırdım ama araç ruhsatına da işletmek istiyordum ki bunu geçen hafta yapamazdım. Belgeleri evde unuttum ama temelde araç muayene raporu var.
13: Ne diyebilirim ki? Araba ayarlama buluşmasına gidip yasal olduğunu kanıtlamak için gerekli modifiye evraklarını evde unutmak hep biraz can sıkıcıdır. Bir göz atalım, tamam mı?
8: Dediğim gibi her şey uygun. Zaten meslektaşım kontrol etti. Sadece jantlarla ilgili sorun.
13: Jant ve lastik kombinasyonu uyuyor mu, özellikle lastik boyutu?
8: Hayır, henüz ruhsata işlenmemiştir.
13: Anladım, tamam.
8: Hayır, yani lastikler hariç her şey kayıtlı.
13: Sadece jant değil, tüm jant lastik kombinasyonu değişmiş.
8: Kesinlikle.
13: Tamam, anlaşıldı.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
12: Kim var?
11: Kim var?
15: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank,
17: kartıma bir. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına. Yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
14: Bu aracın işletme iznini geçersiz kılar. Bu seri sözde diplomatik pakete sahiptir. Fabrika bu araçları eskiden özellikle diplomatlar ve büyükelçiler için üretiyordu.
13: Cam standart olan
8: cam
13: son derece pahalıydı ve...
8: Evet cam.
13: Kırıldığında yenisini takmak da bir o kadar pahalıydı.
8: Kesinlikle oradaki diplomatik paket. Evet.
13: Evet. Bunlardan biri ne kadar? Şu anki haliyle ne kadar?
8: 10 civarında.
13: Hala makul.
8: 40 bin kilometrede sıfır ayarında bir araba istiyorsam 40 bin euro koyarım. Böylece işler hallolur.
13: Nispeten az paraya çok araba, çok konfor elde ediyorsun.
8: Evet.
13: Yedek parçaları da hala bulunuyor mu peki?
8: Her şeyi alabilirsin hala.
14: Diplomatik donanım, kurşun geçirmez camlar, güçlendirilmiş gövde ve entegre alarm ve acil çağrı sistemlerini içeriyor.
13: Meslektaşım aydınlatma hakkında... Bir şey söyledi.
8: Kesinlikle.
13: Aydınlatmayla ilgili bir şey değiştirdin mi burada?
8: Hayır, hiçbir şey değiştirmedim. Arabayı
13: evet,
8: geçen ayağı.
13: Lütfen kontağı çevirip ışıkları hızlıca yakar mısın? Tamam. Kisanon farların çalışması ve aktüatör de bu kadar uzun sürüyorsa...
14: Aydınlatma sisteminde bir sorun var gibi görünüyor. Ama ne? Bad Ziegeberg'de polis baş müfettişi Ricky yaklaşık 60 yıllık bir kamyoneti inceliyor. O zamanlar bile bu sadece bir çiftlik aracı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı nesnesiydi. Mesela 1960'ların ABD'sine özgü klasik yuvarlak farları vardı. Ama bunların Almanya'da trafiğe çıkabilmesi için dönüştürülmesi gerekiyor.
16: Tipik olarak yasak olsa da yaygın olan hem sinyal lambası hem de park lambası olarak yanan lambalardır. Amerika'da sarı park lambaları var. Çoğu eyalette hala mevcut. Buradaysa beyaz park lambaları var. Farlar da Amerikan malı değil, E işaretli, içinde beyaz park lambası bulunan Avrupa farları. İlginçtir ki onaylı değil. Tip onayı almış bir park lambasının işareti büyük bir A olacaktır. Burada eksik. İçinde beyaz bir ampul park lambası olarak kullanılsa bile park lambası olarak yasal olmadığı anlamına geliyor. Farları kapattığınızda sadece park lambaları yanıyorsa o zaman sinyal lambası da yanar. Elbette buna izin verilmez. Ama ben bunu farlar yandığında sinyal lambasının sönmesini hiç görmedim. Bunu yasal hale getirmek için ya farklı farlar takmanız gerek ya da ek olarak küçük ve onaylı park lambaları kullanmanız gerekiyor. Bunlar gerçekten küçük boyutlarda ve mevcut. Eğer
18: evet bir yerlerde bir garaja gidebilirim, sorun
16: bunu
18: değil.
16: Bunu bir yerde taktırırsan tamam. Akünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Işığı kapat istersen.
0: Arkada sinyaller hala evet. Kırmızı mı? Yani bu ampuller, fren lambaları, normal arka lambalar ve sinyaller için aynı mı? Ancak bu kadar eski araçlarda, Alman olanlarda bile bakmam gerekiyor. Almanya'da uzun bir süre birçok insanın fren lambalarının turuncu veya sinyallerin kırmızı olması mümkündü. Bir zamanlar Almanya'da da vardı bu. Amerika'da buna sadık kaldılar. Daha yeni bir araçta, yani 30 yaşında genç bir araçta dönüştürülmesi gerekirdi. O zamanki düzenlemelerin hala geçerli olduğu anlamına geliyor. Bu aslında kırmızı sinyallerin olması hala izinliydi. Bunu kontrol etmem gerekiyor.
18: Bunu ben de sevmiyorum.
14: Ricky'nin araştırması daha sonra şunu ortaya çıkarıyor. Arabanın yaşına göre arka lambalar sorunsuz.
0: Bir kez daha kaputun altına bakmak istiyorum.
14: Çünkü aracın ruhsatına göre motor orijinal değil. Başka bir araçtan geliyor. Her şey uyuyor mu? Stuttgart'a geri dönüyoruz. Polis şu anda eski bir arabayı kontrol ediyor. Nedense ışıkları düzgün çalışmıyor.
13: Ama sanırım bu orijinal parça değil çünkü... Birincisi, burada bir tür ksenon dönüştürücü var.
8: Tamam.
13: Ve ikincisi, bunun içini delmişiz. Sonra böyle bir dönüştürücü normal konektör setiyle bağlanırsa, o zaman ilk bakışta ışığı yaktığını sandım. Sadece mavimsi bir ışık yandı. Bu benim için sorun olmaz. Ardından aktüatör motoru sürekli çalıştı ve çalışmayı bırakmadı. Sanki şöyle dedi, evet motoru çalıştırabilir miyim? Böyle daha hızlı gider. Sonra şöyle düşündüm, motoru çalıştırmadan bırak gitsin çünkü onun ne kadar süre daha gıcırdayıp duracağını görmek istiyorum. Ardından ön tarafta bir tür dönüştürücü vardı ve sıçrama koruyucusunun olması gereken yerdeki kapağında bir delik vardı. O zaman bunun orijinal parça olmadığını anladım. Orijinal değildi.
14: Aktüatör farların menzilini ve açısını ayarlar. Bu diğer sürücülerin gözünü kamaştırmamak için özellikle xenon farlarda önemlidir.
13: Ama bu bir kopya.
8: Tamam.
13: Üzerinde şu anda... Hiçbir şey yok. Hiçbir sayı, hiçbir sertifika işareti, hiçbir şey yok. Sadece giriş var. Yüksek voltaj. 55 watt yazıyor. Bu büyük xenon ampul. Küçük olan 25 watt. Mutlaka kanıta ihtiyacınız var mı? O şeyi tekrar çıkarması gerekiyor. LED ampuller veya orijinal lambalar satın alması gerekiyor ve ardından normal süreç başlar. TÜV muayenesi, onay ve sonra her şey yeniden yoluna girer.
14: Ama önce işletme izninin iptaline ve yol güvenliğini tehlikeye attığı için ceza puanına neden oluyor.
13: İşte bu var. Bir de jant lastik kombinasyonu var ki bunun için maalesef hiçbir kanıtınız yok. Şöyle mi diyeceksiniz? Jantlar hasarlı. Jantlar hasarlı değil mi? Hem de fena halde. Aslında ezilmişler.
14: Hasarlı veya bükülmüş bir jant muhtemelen çok tehlikeli olabilir. Bad Ziegebert'te 1960'lardan kalma pick-up'ın muayenesi neredeyse tamamlandı. Ricky sadece motoru son bir kez daha görmek istiyor çünkü artık orijinal değil.
0: Yani tipik bir Amerikan motoru. Boyuna monte edildiği için aracın çok aşağısında yer alıyor. Krank milli hareket yönüne doğru arkaya doğru uzanıyor ve şanzıman onun arkasında. Kontrol etmedim ama otomatik değil
18: otomatik,
0: mi?
18: Evet.
0: Kesinlikle evet. Tahrik milli ve arka diferansiyel tipik bir arkadan itişli araç. Eski Amerikan V8 motorları böyle görünür. Yağlı, parlak, biraz yıpranmış haliyle bence harika. Buraya mükemmel uyuyor. Evet. Yani tamamen parlak ve ışıltılı olsaydı o zaman uymazdı. Çoğu zaman insanların hobisi bu. Yüreklerini ve ruhlarını adarlar ve kendilerini eğitirler. Sık sık arabalara dair hiçbir şey bilmeyen insanlar klasik araba satın alır ve ancak ondan sonra öğrenmeye başlar. Kişisel nedenlerle de olsa arabalara ve arkalarındaki teknolojiye ilgi duymanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Sonuçta insanların satın aldıkları yeni arabalar bugün yollardaki kiralık araçlar 30 yıl sonra olmayacak. Eski arabaların yollardaki dayanıklılığını ve uzun ömrünü görmek, bunu tecrübe etmek beni mutlu ediyor. O araçların bu kadar uzun süre yollarda dayanabilmeleri ve teknolojileri benim ilgimi çekiyor.
14: Almanya'da yaklaşık 850 bin klasik araç kayıtlı ve sayıları sürekli artıyor. Ancak Amerikan araçları özellikle nadir.
0: Tamam, seni arayacağım.
30: Evet, tamam. Çok teşekkür
0: Harika
30: ederim.
0: Harika araba, tadını çıkar. Tamam. Evet, yakında tekrar iletişime geçeceğiz. Ederim. Hoşça kal.
30: Güle güle.
0: Harika bir ikili, araba ve şoför. Arabasına çok değer veriyor, iyi bakıyor ve özen gösteriyor. Benim için eski bir arabanın en önemli yanı bu. Bu yüzden arabalar tarihi araç tescil plakaları alıyor. Eski araçların yollarda korunması gerek. Yine de kurallara uyması gerekiyor. Ve sadece birkaç küçük sorun bulduk.
14: Adam sürekli yanan sinyal lambalarını söküp farklı park lambaları takmalı. Böylece göz bebeği arabasını tekrar zevkle sürebilir. Stuttgart'ta başkomiser Dimitrios çok özel bir araba inceliyor. Diplomatik bir araç ama birkaç kusuru var. Tecrübeli polis memuru şimdi de jantta bir ezik buldu.
13: Ya tamir ettirebilmelisin.
8: Ya da gövdeyi değiştirmeliyim.
13: Veya sadece gövdeyi evet. değiştirmelisin. Utanç verici. Çünkü biraz berbat evet. görünüyor bu. Sadece söylüyorum. Ya bir şeye çarptı ya da önceki sahibi çarptı veya emin olamıyorum bir noktada kırıldı. Ve biri çekişte tamir etmeye çalıştı. Her durumda. Bir sorun olup olmadığını görmek için bir uzmanın kontrol etmesi gerekiyor. Bunu mutlaka yapmak zorunda.
14: Araç sürücüsünün yoluna devam etmesine izin veriliyor ancak belirli koşullar var.
13: Bir kusur raporu düzenlemem gerekiyor. Yasal olmayan ksenon farları için bir tane ve jant lastik kombinasyonu için de bir tane.
8: Tamam.
13: Çünkü uyumluluk kanıtınız yok. Ayrıca en azından sağ jantın deformasyon belirtileri gösterdiğini de not edeceğim. Kesin bir şey söylemek istemiyorum ama bir jant uzmanının bakması ve kabul edilebilir olup olmadığını söylemesi gerekiyor.
8: Uygundur.
13: Tamam.
14: Adamın kusurların giderildiğine dair onayı kayıt bürosuna sunması için artık 14 günü var.
8: Tamam. Her şey yolunda.
14: Ayrıca 230 euro para cezası ve bir ceza puanı alıyor. Endüstri uzmanlarına göre Almanya'da yaklaşık 3 milyon araç modifiye edilmiş durumda. Dimitrios ve meslektaşları da her şeyi yasal olduğu sürece bu hobiye olumlu yaklaşıyor.
13: Ayarlama sahnesi için dileğim, hakikaten yürekten dilediğim şey şudur. Bölgenizde ne yapacağınızı gerçekten bilmiyorsanız, insanlara soruyorsanız yapabilir miyim, iznim var mı, yapmalı mıyım diye her zaman internettekilere güvenmeyin. Ne yaptıklarını bilen insanlara sorun, denetimcilere sorun. Onlardan bilgi alın ve sonra her şey yoluna girer.
14: Denetimin sonucu. Bugün 85 araç denetlendi. Neredeyse yarısında kusur vardı.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
12: Geceliği 4200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
20: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
20: Trivago'da da var.
21: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
20: Trivago'da o da var.
22: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
20: Tekrar söylememe gerek var mı?
22: Otel mi? Trivago.
23: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Işık aşka gelmez ama aşk evim. Böyle güzel hayatına bir gün hadi aşka gel.
24: Karacım. Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Geceliği 4200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
20: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
22: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Yakındaki bir caddede meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
5: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
4: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hahn sürücünün yanına yaklaşıyor.
5: Bir dakikanız var mı?
6: Tabii ki.
5: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
6: evet,
5: da.
6: Evet, 3 memur onu zaten ölçtü.
5: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür evet. Film yine de trafik ışıklarını evet. Veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
6: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
5: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
6: evet,
5: az önce
6: ama bu
5: sizin için ölçtüğüm.
6: İçeriden ölçmüştü.
5: Bunu çıkarabilir misiniz?
6: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
5: Bunu burada halledebilir misiniz?
6: Olur.
5: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
6: Evet.
5: Şimdi oraya gidebilirsiniz tamam. Ama gitmeden önce sökerim. O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
6: Bana uyar tamam.
5: Tamam mıyız?
6: Anlaştık.
5: İyi günler.
6: Teşekkürler.
5: Hoşça kalın.
4: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.
7: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. İzlediklerinizi kendi başınıza denemeyin. İpin ucuna geldiğinde bir düğüm at ve dayan. Franklin Roosevelt.
8: Lanet olsun. Bir ayıs doğumdan balık çalmış. Savaşı o başlattı.
9: Burada olduğum her gün oğlumu daha çok özlüyorum. Bunu düşünmemem gerekiyor.
10: Bir sal yaparım. Kürek çekip açılırım ve balık tutmaya başlarım. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
11: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
9: Bu en zor mücadele.
10: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
11: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü yani 1 milyon doları kazanacaklar.
8: Lanet olsun.
12: Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Aman tanrım.
8: Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
10: Donma belirtisine benziyor.
11: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
8: Barınağımın etrafını tamamen sardılar.

Günaydın. Great Slave Lake ev turlarının bir bölümüne daha hoş geldiniz. Barınağımın içinde kurutulmuş balıklarım ve onun üstünde de akşam yemeğim var. Devam edelim. Çıram, yakacak odunum, uyuduğum yer ve sandalyem var. Evet, yan sehpama gerçekten bayılıyorum. Ayrıca bulduğum boynuzları yangın önlemi olsun diye yukarı koydum. Bu taşları da yukarı koydum çünkü aşağıda bütün kıvılcımlar buraya doğru yükselip beni epey geriyordu. İşte kulübem bu kadar. Ve ben ona aşığım. İyi haber. Yeni yağan kar iyice tuttu. İş sürmek, avlanmak için harika. Son 10 günde her şeyin ne kadar değiştiğine inanamıyorum. Buraya geldiğimden beri önceliğim balıktı. Ama biraz düşününce tarzımı değiştirmeye çalışıyorum. İyi izler buldum. 3-4 tane daha tavşan kapanı kuracağım. Şurada tam ortasından geçen çok iyi bir tavşan yolu var. Hemen bir kapan kuracağım. Bu zamana kadar yiyecek konusunda bu kadar iyi gittiğim için şükrediyorum. Buraya geldiğimde en kötü senaryoyu hiç yiyecek olmadan bulmanın da inanılmaz zor olmasını bekliyordum. Son 5 gün tam da beklediğim gibi geçti. Sanırım vücudumun iyiden kötüye doğru bir dönüşüm geçirdiğini göreceğiz. Yine de tavşan yakalama umudumu yüksek tutuyorum. Sadece bir halka yapmak yetmez. Tavşan alttan geçerken değdiği anda başlangıçta ayarladığından çok daha sıkı kapanmalı. Şimdi bağlayacak sağlam bir yer bulmalıyım. Sonra diğer kapan hattımı kontrol edeceğim. Evet, az önce tavşan tüyü ve kan izine rastladım. Ama tavşan yok. Olamaz. Onu yakalamayı çok istiyordum.

Tilki. Tilki idrarı. Şu küçük sarı lekeyi görüyor musun? Bu tilki buraya gelmiş. Bölgede daha çok tilki olduğu için alanını işaretliyor. Harika. Yiyecek avlayıp bulurken bir anda yiyeceksiz kalmamak için rekabet etmeye başladım. Tamam, iş ciddileşiyor.

0: 36. gün, saat 8.38.
1: Taş evin içi epey karanlık. Yalıtım için taşları bitişik yapmanın dezavantajı. Hiç ışık yok. Ben dün sadece parçaladım, doğradım, kesip biçtim. Sonra hepsini kampa taşıdım. Öldürdüğün yerle itin arasında mümkün olduğunca mesafe olmalı. Vajana bu etliymiş. Derisini yüzüp testislerini çıkaracağım. Eskiden testislerden kese yaparlardı. Ama işte bu mis gökyüzü, testis kesesi. Büyükler ve zaten kese şeklindeler. Dikişsiz, işte testis. Evet, istiridye gibi. Kocaman. Evet, çok büyük. Great Slave Lake istiridyesi. Evet, çok iyi. Oldukça iri. Testis iyidir. 100 gün ünvanını para ödülü kadar istiyorum. O yüzden bu misk öküzünü boynuzundan tırnağına kadar yiyeceğim. Bu ödüllük bir çorba olacak. Yağlı ve besin dolu. Testisin içindeki her şey iyidir. Eskiden takıldığım Eskimolar, hayvanın yağına her zaman çok değer verirdi. Bilimsel tarafını bilmiyor olabilirim ama gözlerin arkasındaki yağı biliyorum. Eskimolar hep geyiğin burnunu yer. Bu yüzden ben de misk öküzünün burnunun da yeneceğini biliyorum. Mükemmel. Tencere doldu. Şimdi bonfilemize geçelim. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. 100. günde o mandadan pek bir şey kalmayacak. Harika oldu. Son lokma. Aman tanrım, çok güzeldi. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. 100. günde o mandadan pek bir şey kalmayacak. Harika oldu.

0: verdi. Taş evde her şey gerçekten yerine oturuyor. Kesinlikle.
1: 36. gün, saat 11.07.

Tamam dostum, kamerayı al da gidelim. Gitarı yapmak, büyükçe bir yemek kasesi yapmak için bana ilham verdi. Bu sadece bir el işçiliği değil, bir ihtiyaç. Yemeğimi kaseye aktarabilirsem hayatım çok kolaylaşacak. O zaman tencereyi su kaynatmak için kullanabilirim. Böylece aynı anda hem kaynamış suyum hem de yemeğim olur. Evet, bence bu gayet güzel iş görecek. Ah, bu sağlam fiziksel güç istiyor. Kendimi toprakla yaptıklarımla çok uyumlu hissediyorum. Doğru şeyi yaptığımı hissediyorum. Araziyi yağmalayıp durmak veya avlayıp yakalayıp öldürmek gibi bir ihtiyacım yok. Yiyecek stoğumda neredeyse 2 haftalık balık filetosu var. Hayatta kalma modunda bu 1 aylık yiyecek sayılır. Ah Joe, hadi devam et. Ah, evet, tamam, kampa dönelim. Ah. Ah. Ah, bacaklarım çok ağrıyor. Bacaklarım burada çok yıprandı. Evet, yiyorum ama özellikle baldırımda çok kas kaybettiğimi hissedebiliyorum. Bu da beni zorluyor. Bu deneyimin getirdiği fiziksel yorgunluk acayip zor. Hani kolunu kaldıracak hali olmamak derler ya. Artık o sözün ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ve bunu hissedebiliyorum. Ah, bacaklarım, bacaklarım.

0: Saat 16.57.
1: Uygun büyüklükte bir kase istiyorum. Minik, ufacık bir şey istemiyorum. İş yüküne fiziksel olarak dayanmak, üstüne yapmak istediğin diğer eğlenceli projeleri de yapmak ve tüm gün ayakta kalmak. Zor iş. Evet arkadaşlar, olmaya başladı. Kolum kopacak gibi ama oluyor. En zor olanı tamamen kopmak. Ailenden, yeni konuşmaya başlayan küçük çocuğundan bu kadar uzun süre ayrı kalmak. Muhtemelen ne olduğunu anlayamıyordur. Her gün buradaydı, artık yok. Neden? Ama küçük adam dayanıklıdır. Ben de böyle devam etmeliyim. Kendimi doğru ruh halinde tutmalıyım. Ah. Bu gerçekten çok iyi hissettiriyor. Bunu bir süredir istiyordum ve şimdi yapıyorum. İçine birazcık kor koyacağım. Evet, içini yakıp temizleyeceğim. Yarın akşam bu şeyden yemek yiyor olacağım.

0: Saat 22.31.
1: Aşırı paranoyak oldum. Küçük bir ses duyuyorum. Sanki yiyecek stoğumda bir şey var gibi geliyor. Hadi, hadi. Hemen gideyim bir bakayım, kontrol edeyim. Hadi.

0: hiçbir şey görünmüyor. Kahretsin. Defol buradan! Defol!
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
13: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
14: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri
16: sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
18: Kim var?
17: Kim var?
19: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
7: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
7: Bir fırsat.
6: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
1: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
0: İşte gidiyor. Defol buradan porsuk. Burası benim yiyecek stoğum. Duydun mu beni? Seni aptal. Yukarıda değildi ama kesinlikle deniyordu. Evet, şimdi tedbir olsun diye birkaç parça et alacağım. Çünkü barınağın içinde fazladan yiyecek yok. Ah, tanrım. Altıncı isim devreye girdi. Ah, lanet olsun. Balıklardan bazılarını aşağı çekmiş. Demek buraya çıkabiliyor. Aa, olamaz. Alttan çekip çıkarmış. Kahretsin. Bunların hepsi barınağa gidecek. Burada bırakıp yemesine izin vermeyeceğim. Ah. Kahrolasıca. Ne kadarını almış acaba? Ah. Bir. İki. Üç. Ah. Ve birinin bir kısmı. Bunları alamamış, evet. Aşağıdaydı çünkü. Dört. Beş. Yaklaşık 10 tane almış. Bu büyüklükte yaklaşık 10 parçayı çoktan yemiş. Kahretsin, bana pek bir şey bırakmadı. Kutup takışa hoş geldin. Burada herkes senin yemeğini istiyor. Evet, tamam. Belki bununla 4 günü çıkarırım ama stoğum 10 günlüktü. O kadar emek, bu stok alanını ve duvarı yapmak için harcadığım kaloriler. Ama yok, fark etmiyor. İstiyorsa alıyor. Bu da gösteriyor ki aç bir hayvanı öylece durduramıyorsun. Ve gelip alıyorlar. Aa dostum, burada yiyeceği saklamak ne kadar zor. Çok zor.

Bu benim beyin kesem. Beyin burada. Eldivenlerime biraz sürmek istiyorum. Deriyi harika koyulaştırıyor. Azı bile çok işe yarıyor. Lanolin gibi ne kadar yağlı olduğunu hissediyorsun. İyi ki ilgilenmişim. Bu beyin suyu çatlamaları da önler. Şuna bak, yağlandığı belli oluyor. Ben de biraz ellerime sürmek istiyorum. Losyon sürmek gibi, evet. Evet, ellerim çok ağrıyor. Böyle sürdüğümde iyi gelir. Evet, taşevi yaparken ellerimin ne kadar ağrıdığına inanamazsınız. Bu iyi geliyor. Çatlamış bir yüze bile iyi gelir. Rüzgar yüzünü vurup çatlatınca bu beni yiyeceğimizi sanmıyorum. Onu kendim ve deri bakımı için saklayacağım. Burada her şeyin bir kullanım amacı var. Evet, evet. Artık yumuşacık ve esnek. Şimdi gidip Ed Stone'u halletmeye hazır. Eti taş evden uzaklaştırmam gerekiyor. O yüzden bir et ambarı yapacağım. Uçları girintili. Tıpkı bir kütük kulübeye benzer. Öyle sıkı yerleştireceğim ki içeri hiçbir şey giremeyecek. Kurşun geçirmez olacak ve taş evden 90 metre uzağa kadar görmem gereken yerleri düz bir hat halinde temizleyeceğim. Böylece kapımdan bakıp aşağıyı görebileceğim. Kafa fenerimi yaktığımda umarım gözler göreceğim. Gerçi umarım görmem. Ama etrafta bir şey varsa gözlerini görebilirim. Küçük testereler kesip alta yerleştireceğim. Böylece bunların altında sıkışıp bir taban oluşacak. O şekilde alttan içeri girmek acayip zor olacak. Evet.

Bu yolculuğa hazırlanırken annem öldü. O yüzden bütün bunların içinde onu biraz olsun anmaya çalışıyorum. Biliyorum Tanrı'nın yanındadır. O kadın çok dindardı. O yüzden muhtemelen bunun birazına da parmağını değdiriyor. Merhaba anne, duyuyor musun? Taş evde et stoğumu yapıyorum. Aklımdasın anne. Evet, fena değil. Aslında bayağı iyi. Evet, bitişik. Küçük bir kare şeklini aldı. Biliyorum, büyütmesi zor bir çocuktum. Umarım yaptığım bazı şeyler seni gururlandırmıştır. Yani yakında görüşürüz anne. Hemen arkandayım anne. Beni merak etme. Duvarlar tamam. Çok iyi oldu. Burası kocaman bir derin dondurucu alanı oldu. Şimdi yaklaşık şu boyda 8 tane büyük, ağır kütüye ihtiyacım var. İçeriden ve dışarıdan her köşeye çakılacaklar. Sonra da üstten çit telimle bağlayacağım. Buradan hiçbir kütüğü sökemezsin. Asla. Gayet sıkı. Evet, evet. İyice sıkıştırdım. Yarım yamalak yaparsan porsuk hemen içeri atlar ve parti verir. Et ambarını porsuğa ve ayıya dayanıklı yapıyorum. Büyük bir avım var ve akıllı olursam bu işi kazanırım. Bu ete hiçbir şeyin dokunmasına izin veremem. Bunu havaya asmayacağım çünkü zaten işe yaramıyor. Sırf ne kadar et çalındığını görmek için her gün bir akrobat gibi tırmanmak istemiyorum. Bir porsuğu durduramazsın. İsterse bütün ağacın kabuğunu soysun. Burada porsuğun tırmanamayacağı hiçbir şey yok. Evet. Evet, kilitle. Kunduz kemirmiş. Ne bela iş. Lanet olsun.

0: Daha önce bunun hayatımda yaptığım ilk diyet olduğunu söylemiş miydim? Şunu da söyleyeyim. Bu diyeti kesinlikle önermiyorum. Eminim daha iyileri vardır. Ama hızlı sonuç istiyorsanız, belki de aradığınız budur. Burası bereketliyken ayılar vardı, balık vardı, meyveler vardı. İlk ciddi kar yağdı ve şimdi hiçbir şey yok. Ama hayatta kalmalıyım. Devam etmek zorundayım. Kapan hattımı tetiklemiş. Belki şansım yaver gider. Yürürken iyi bir renge yiyorsunu görüyorum. Ve evet diyorum. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorum. Yani yiyeceğin için yosun toplamak insana alçak gönüllülük öğretiyor, değil mi? O da ne? Aman tanrım. Aman tanrım.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
6: Adımların geri gider. Yemez. Karışık aşka gelmez. Ama aşkım benim. Böyle güzel. Hayatına bir gün. Hadi aşka gel.
7: Karabin. Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
16: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
19: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Gün saat 11.18. 7 kişi kaldı.
21: Tamam. Bugün buraya geldim. Ve bu arkadaşı tuzağa düşürmüşüz. Koca bir tilki. Evet. Belinden yakalanmış. Yaralı değil. Buraya gelip tuzağında günlerce yemek olabilecek bir hayvan görmek insanın içini burkuyor. Pek bir şey yemedim. Ama bazen doğru olanı yapmak zorundasın. O yüzden bu arkadaşı serbest bırakacağız. Tabii ki kendim de zarar görmedim.

0: Hayat sadece bir şeyler kazanmakla ilgili değil. Bazen hayattan elde edebileceğin en büyük kazanımlar sadece doğru olanı yapmak. İşte bu da o. Bu küçük arkadaş iyi, pek bir şeyi yok. O yüzden onu serbest bırakacağız. Tamam, gidip kalan tuzaklarımı kontrol edeceğim.
1: Saat 12:26.
0: Evet, kendime bir tavşan kaptım. Şuna bak. Büyük ihtimalle kalp krizi geçirdi. Aşırı mutluyum, dostum. Bugün bir tilkiyi kapana kıstırdım. Onu bıraktım ve bir de tavşan yakaladım. Pofuduk küçük tavşan. Yine de yemeğim var. Harika bir gün. Hemen buradan çıkarıp gidip balık ağımı kontrol edeceğim. Gerçekten bunun karma olduğuna inanıyorum. Bugün tam bir üçleme yaşadım. Bir balık yakaladım. Oho! Dostum, uzun zamandır bir daha balık yakalamayı beklemiyordum. Evet, beyaz balık. Aynı gün hem sudan hem karadan bir şeyler alabilmek ve karşılığında bir şeyler verebilmek gerçekten çok hoş. Günün avı nasıl ama? Daha mutlu olamam. Çok mutluyum. Çok. Evet. Önceden karmaya inanmıyorsam da artık inanıyorum.
1: 38. gün. Saat 15:11.

Şöyle düşünüyorum. Barınağımın ön köşesi burası. Bu köşeye balıklarımı saklamak ve taze tutmak için küçük bir kutu yapmak istiyorum. Ve bunu yapmak için elimde bir adet kazmam var. Porsuğun ziyaretinden sonra yiyeceği dışarıdaki stokta bırakmam. Belli ki yine alacak. O yüzden küçük bir orman buzdolabı yapacağım. Ve biraz kazacağım. Hedefim yaklaşık 30 santimetre kadar derine inmek. Sonra da içini karla doldurmak. Umarım jeotermal soğutma ve toprağın yalıtımı o sıcaklığı sabitler.

Şurası gayet iyi. Sonra kutunun çökmesini önlemek için kazıklar ve ladin dallarıyla yapının içine biraz yalıtım yapacağım. Tamam. Ağır iş bitti. Yaptığım her şey aşırı yorucu. Elektrolitim eksik gibi ve vücudumun tam ketozise girdiğini gerçekten hissedebiliyorum. Adımlarımda belirgin şekilde enerji düşüklüğü var. Buranın sızdırmaz olmasını sağlamaya çalışıyorum. Ne güzel kokuyor. Evet, işin püf noktası iyice sıkıştırmak. Balıkta don yanığı oluşmasın diye altına birkaç tane bundan koyacağız. Ve sonrasında balıkları yerleştireceğiz. Balıkları üst üste koymak istemiyorum ki aralarında nem hapsolmasın. Evet, şimdi yalıtım için her şeyi ladin dallarıyla sıkıştırıyorum. Ve sonra kapağı üstüne kapatıyorum. Evet, işte oldu. Harika. Harika. Bundan sonra her zaman elimin altında bir miktar donmuş taze balık bulundurmayı dört gözle bekliyorum. Yakında ateş yakacağım ama elimdeki odunlardan hiç memnun değilim. Çok daha fazlasına ihtiyacım var. Evet, biraz keselim. Hayatımda çok ağır işlerde çalıştım. Foseptik tanklarında çalışmak gibi, birkaç gün uykusuz çalışmak gibi. Denizdeyken makineler bozulduğunda sabaha karşı dörde doğru kalkıp onları tamir etmek gibi. Bunların hepsi bana çok çalışmayı ve doğru kafaya girip bitir işte demeyi öğretti. $1,000,000 ödül kesinlikle 100. güne ulaşmak için büyük bir motivasyon. Vücudumu sınırına kadar zorlayacağım. Lanet olsun.

0: çaresin.
1: Ah, bacaklarım, bacaklarım. Bacaklarım, beni bırakıyorsunuz. Vücudumdan zaten çok şey istedim. Onu böyle hırpalamaktan nefret ediyorum. Ama gitmek istemiyorum. Ah, berbat. Berbat. Joel, sakın bunu kafana takma. Hadi. Hadi Joel, hadi. Kendine gel artık, hadi. Hadi. Şu an iyi bir pozisyonda değilim ama durumum idare eder.
2: Otuz dokuzuncu gün, saat 8:06.

0: sabah canımın çektiği şeyler kremalı bir fincan kahve. Yanına da bir kruvasan alırdım. Bir kruvasan. Taze. Bu sabah yay elimde kalktım. Dışarıda ne var bilemiyorum. Bugün hala kontrol bende hissini verecek bir şeyi yakaladığım gün olsun. Ne hayat ama. Yemek bana iyi gelecek. Aa, şu geyik izlerine bak. Tam şurada bir iz var. Orada. İşte. Tavşan yakalamaya devam etmeye razıyım. Ama büyük avdan vazgeçmiyorum. Umarım bugün kapanlarımdan bir şey çıkar. Boş. Bunu yapmamın sebebi kocam Dave'i gururlandırmak istemem. Hiçbir şey yok. Ve kendimle de gurur duymak istiyorum. Çünkü Dave'in yeteneklerine hayranım. Kazanırsak su kaçırmayan bir tekne alacağız gibi parayla çok dalga geçiyorduk. Hiçbir şey yok. Mesela kazanırsak Dave Güney Kutbu'na gidecek diyorduk. Yani bilirsin, kazanırsak diye konuştuğumuz bir sürü şey vardı. Hiçbir şey yok. Eğer kazanırsam Dave'in annesine çok şey vereceğim. Çünkü o gerçekten harika bir insan. Dave 10 yaşındayken babasını kaybetti ve annesi tam bir süper kahraman gibiydi. Ona biraz olsun rahatlık sağlayabilmek istiyorum. Yok. Oh, tuzaklarımı kontrol ediyorum. Bugün tavşan yok. Bir geyik var.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit, hesap basit.
14: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
15: Üst düzey bir meydan okuma.
14: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
16: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
14: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin?
4: tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
17: ...39. gün, saat 10.53. 7 kişi kaldı.
0: Dişi bir geyik var. Burada olduğumu biliyor. Kaçıyor ama... ...aynı zamanda yürüyor. Kıyı boyunca gidiyor. Ben de kayalıklara ulaşmaya çalışıyorum... ...ve ona sessizce yaklaşabilir miyim diye umuyorum. Burada herhangi bir yerde olabilir. Henüz iz görmedim. İçeri doğru girmiş gibi görünüyor. İzleri kaybettim. Onu kaybettim.

Bu kadar çok yiyeceğe sahip olma ihtimali insanın, ne bileyim, aklını başından alıyor.

0: Buralara geldiklerini bilmek iyi haber, öyle değil mi? O yüzden pes etmemeliyim. Evet, pes etmeyeceğim.
1: Otuz dokuzuncu gün, saat 14:11.

0: Az önce küçük kısa kuyruklu gelincik kafasını şöyle bir uzattı. Tam şuradaydı. İşte burada. Merhaba küçük arkadaş. Ne yaptığını sanıyorsun sen küçük dostum? Yapmam gereken o kadar çok şey var ki. Ama ben kısa kuyruklu gelincikle oynuyorum. Aslında onu korkutup göndermeliyim ki içeri gelmeye bıraksın. Ama küçük bir arkadaşın olması da güzel. Sorun da bu işte. Yiyeceğimi çalacak hayvanları da seviyorum. O yüzden onları öldürmeye pek hevesli değilim. Kıyamıyorum. Aman tanrım, çok havalı. Geri gelecek misin yoksa bu kadar mıydı?
1: Sıcaklık -8 derece.
0: Tamam, kapan attı, geliyorum. Burası daha da soğuyor. Ve rüzgarlı. Daha kuru, kar daha kuru. Kuzey Kutbu kışı geliyoruz. Macera şimdi gerçekten başlıyor, değil mi? Burası çok güzel olduğu için her yere yürüyüp tonla kalori yakıyorum. Bu yüzden harcadığım kaloriyi yiyecek teminine yönlendirmem gerekiyor. Oh! Ah, bir tavşan yakaladım. Zavallı küçük şey donmuş. Ama elimizde tatlı küçük bir tavşan var. Bu beni çok mutlu ediyor. Ah, kalbim gerçekten sevinç ve şükranla dolup taşıyor. Daha dün çok kilo verdiğimden ve yeterince yiyecek bulamadığımdan endişeliydim. Fakat tavşan sayesinde endişelerimden kurtuldum. Ah, bir tavşan daha. Bugün iki tavşan günü. Seni göstermek için fazla büyüksün. Oh. Kar gibi bembeyaz, tatlı, şirin, küçük şey. Tamam, devam edelim. Aman Tanrım. Bir tavşan daha. Üç tavşan. Aman Tanrım. Bu şaka olmalı. Dört. Ne? Ne? Bu kadar şansı hak etmek için ne yaptım acaba? Aman Tanrım, şu bolluğa bak. Kampa dört tavşanla dönüyoruz. İnanılmaz. Şuna bak. İnanabiliyor musun? Dört tavşan. Bu tavşanlar benim için çok önemli. Gün boyu enerjiye sahip olmam için bir kaybın gerektiğini bilmek çok güçlü bir duygu. Bu da hayatta olduğuma, yaşadığıma şükretmemi sağlıyor. Bağ kurmak istiyorum. Bu yerle kesinlikle bağ kurmalıyım. Teşekkür ederim Great Slave Lake. Teşekkür ederim Kuzey Kutbu. Beni beslediğin için teşekkür ederim. Bana öğrettiğin için teşekkür ederim. Burası doğal ve vahşi. Ben de onun bir parçası oluyorum.
1: Kırkıncı gün, saat 9:22. 7 kişi kaldı.

Toprağa her şey için teşekkür ediyorum. Tavşanlar, balıklar, barınağım, su, rüzgar, yağmur ve kar gibi bana verdiği her şey için. Bu toprakları gerçekten çok seviyorum. Bana öğrettikleri her şey için aklım hep Hadza'daydı. Toprağa Şavili dilinde teşekkür etmeye ihtiyacı hissettim.

Dün gece oldukça berbattı, yalan söylemeyeceğim. Bir türlü uyuyamadım. Ve gitgide kötüleşiyorum. Dengemi kaybedince bacaklarım altımdan çöküyor. Zihnim bacağıma kendini at, dengele diyor ama bacağım yapamıyor maalesef. İşin özeti, artık vücuduma güvenmiyorum. Üstelik balıklarımın yarısını porsuk yedikten sonra yiyecek konusunda da tekrar toparlanmaya gidecek enerjim maalesef kalmadı. Şimdi güvenliğimi biraz riske atıyorum. Eşime söz verdim. Anlaşmamız şuydu. Vücudum güvenli olmayacağım bir noktaya gelirse bırakacağım ve ona verdiğim bu sözü tutmak zorundayım. Benim için en önemlisi gitmeyi kendim seçmem. Merhaba, ben Joel. Yarışmadan resmen çekiliyorum. Vücudum beni hayal kırıklığına uğrattı. Elimde değil, sadece hayal kırıklığı. O parayla eve dönmeyi çok isterdim ama bu olmayacak.

0: Zamanı geldi. Zihnim kaya gibi sağlam. Burada aslında kendimi çok canlı hissediyorum. Çok daha uzun dayanabilirdim ama vücudum artık ihtiyacım olanı vermiyor ve ben de eve perişan halde dönmek istemiyorum. Ve zamanının geldiğini düşünüyorum. Artık gitmem lazım. Evet, gitmem lazım. Kutuptan ayrılma konusunda çok çelişkiliyim. Sanki mecbur bırakılmışım gibi hissediyorum. Sanki eşimi biraz hayal kırıklığına uğratmışım gibi geliyor. Bu kadar uzun süre burada olmam için çok fedakarlık yaptı ve ben de onu ödüllendirmek için o parayla eve dönmeyi çok isterdim. Buradan sonra nasıl devam edeceğimden emin değilim ama bir şeyi biliyorum. Böyle deneyimler hayatta neyin önemli olduğunu gerçekten fark ettiriyor. Önemli olan ailem. Bu benim için her zaman öncelik oldu. Hayatımda her şeyin üstünde benim için bu en önemli nokta.
1: Kırkıncı gün, saat 15:43. 6 kişi kaldı.

0: Bugün Max'e bakma şansım var. Onu göstermeyi seviyorum. Şuna bakın. Her 10 günde bir oğlumun fotoğrafını çıkarıp ona bakıyorum. Ve düşünüyorum. Bunu da kafamın doğru yerde olduğundan emin olmak için yapıyorum. Sevimli çocuklar, tatlı değil mi? Dışarıda olmak için hava hiç uygun değil. Belki Max için bir at yapmaya başlarım. Küçük bir oyuncak at, tahta bir at. Daha önce hiç at yapmadım. Üzerinde çalışacağım bir parçam var. Belki önce çizip sonra kesersem işe yarar. Atlar benim tutkum. Bir gün sahip olmayı çok istiyorum. Ve Max'in de atlarla büyümesini gerçekten umuyorum. Atlar ve hayvanlar ve küçük ufak bir çiftlik. Max için yapmaya çalıştığım şey. Bir gün bu olacak. İşte at. Bir tahta aldım, yakarak iz verdim. Şu kalınlıkta kestim ve ikiye böldüm. 1 milyon dolar kazansaydım, kırsalda bir ev alırdım. Max'in benim büyürken sahip olduğum şeylerle büyüyebileceği bir ev. Hayat yolunu da ne yapmak istiyorsa kendi seçsin. Hayvanlarla mı çalışmak istiyor, şehirde mi çalışmak istiyor? Ne olursa olsun en azından o çocukluğu yaşayabildiğinden emin olmak istiyorum. Ona seveceğini düşündüğüm bir hayat vermeye çalışıyorum. Hadi ateş, şunu yapmayı bırak. Burada olup da oğlunun ilk kez yaşadığı her şeyi kaçırdığını bilmek hiç kolay değil. Bunu asla geri alamayacağım. Geri döndüğümde kendimi yeniden tanıtmam gerekecek. Oraya gideceğim ve annesine bakıp bu kim diyecek. Bunun bütün amacı ona bırakmanın her zaman bir seçenek olmadığını ve zor zamanlarda da dayanıp devam etmek gerektiğini göstermek. Bu bacağı tekrar takınca işte böyle görünecek. Evet, düzeltirim herhalde. Güzel. Bakalım. Az önce barınağımı ateşe verdim. Bu kötü. Bunu hemen düzeltmem gerekecek. Ah, lanet olsun. Aa, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, yapma, yapma. Yapma. Aman tanrım. Hayır, hayır, yok, bu olmayacak. Oh. Vay canına.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.
3: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış.
9: rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Tek başına kutuptan hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Roland, Mark, Kelly, Joel ve Kyle'ınla birlikteyiz. Onların yaşadıklarını konuşuyoruz. Joel'ın çekilmesine geçmeden önce 40. günü biraz konuşalım. Kış bastırdığına göre çoğunuz yiyecek kaynaklarınızın azalmaya başladığını gördünüz. Joel, acaba kışın bastırması kaynakların değişimi açısından sana göre ne kadar etkiliydi? Seni etkiledi mi? Negatif ya da pozitif olarak tabii.
4: Çok keskin bir şekilde değişti. Sanki bir ışık düğmesi kapandı. Yırtıcıların sayısında ciddi bir artış fark ettim. Şuna bakar mısın? 4-5 parmak sansargillerden. Gözümüz üzerinde olmalı. Ah, bu kadar emeği ve kaloriyi harcıyorum. Sonra da gidip bir porsuk alıyor. Çok yıkıcı bir durum. Tavşanlar çevreyle kamufle oluyor. Bu yüzden görmek ve avlamak çok daha zor. Fakat balıklar hala benim için birinci tercih. Bu yüzden hep avladım. Eski usul balık yumurtası.
3: Mark ve Kelly, Mark'ın karma diye tanımladığı şeye benzer bir şeyi ikiniz de yaşıyorsunuz. Evet Kelly, gelinciğin bir gün daha yaşamasına izin verdin. Mark da kapandaki tilkiyi saldı. Kelly, sence oradayken yaptıklarınla dünyanın bunları sana geri veriyor olması arasında bir bağlantı var mı?
5: Kesinlikle ektiğine, biçtiğine inanıyorum. Bir insanla, hayvanlarla ya da toprakla olsun, içinde bulunduğum her ilişkide denge istiyorum. Ve aldığım kadar vermek istiyorum. Bu yüzden oraya sadece alabildiğim her şeyi almak için gitmedim. O toprakların koruyucusu olmak da istedim.
3: Mark, sence o tilkiyi serbest bıraktıktan sonra, aynı gün içinde balık yakalarken bunun sana bir etkisi oldu mu?
6: Evet, kesinlikle gördüğüm şey Kelly'nin anlattığının aynıydı. Doğru olanı yaparsın ve doğru olan bir şekilde sana geri döner. Bunun apaçık kanıtıydı. Güzeldi.
3: Bölümde en sevdiğim kısımlardan biri de evini gezdirdiğin bölümdü. Barınağına ne kadar önem verdiğini ve onunla ne kadar gurur duyduğunu bilince ve talihsiz bir biçimde barınak alev alınca bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu anlayabiliyoruz.
6: Evet, barınak alev alınca iş ciddileşti çünkü onu yapmak için çok zaman, çok emek ve çok enerji harcadım. Çatının yandığını görür görmez harekete geçme zamanıydı.
3: Tabii orada ne kadar uzun kalırsan kal, nihayetinde barınak bir anda bir kibrit kutusuna dönüşebilir. Kullandığınız bütün malzeme durmadan kuruyor. Roland, bu durum en baştan hangi tür barınak yapacağını ve yapının nasıl kuracağını belirlerken bir etken midir senin için?
7: Evet evet, bu bir etken Colby. Ormanda yaşamakla çok ilgili. Kampta nasıl hareket edip çalıştığım, ateşe duyduğum sağlıklı saygıyı yansıtıyor.
3: Konuyu biraz da şu büyük ava çevirelim. Roland, şimdi o Minsk öküzünü öldürdüğüne göre artık kendini daha iyi hissediyor olmalısın değil mi?
7: Hı hı, evet evet, mükemmeldi. Muhtemelen hayatımın en büyük avı.
8: Aman tanrım! Aman tanrım!
3: Şu beyinle tabaklama işine gelelim. Şimdi böylesine bir kaynağa sahip olmak sana göre ne kadar önemli?
7: Beyinle yapılabilecek şeyler uzun vadeli hayatta kalmada çok önemli. 100 günde uzun vade demek.
3: Kyle'in büyük av demişken, şimdiye kadar geyikte iki ayrı fırsatı kaçırdın. Bu senin sinirini bozuyor mu? Biraz rahatsız etti mi?
5: Sinirimi bozuyor ama bu da bunun bir parçası. Bu deneyime gelirken büyük av avcısı olmadığımı bilerek geldim. Sadece pratik. Ama büyük av elde etmek için olabildiğince çok fırsat değerlendirmeye ve strateji kullanmaya istekliydim. İlk günden beri geyik çağırıyorum. Yani bu geyiklere rastgele denk gelmiyoruz. Bu karşılaşmalar için çalışıyorum. Ama şu ana kadar zamanlama benim lehime olmadı.
3: Anlıyorum. Kelly, böylesine bir deneyimi düşündüğünde büyük av ihtiyacı konusunda ne düşünüyorsun?
1: Evet, yani herkes gibi ben de büyük av bekliyordum. Çünkü bu kadar yiyeceği depolamak büyük bir güvence sağlar. Büyük bir av hayvanında bitmeyen kaynaklar olur. Büyük avın karma nimeti de var. Büyük bir hayvan yakalarsam o noktada tüm enerjim onu korumaya gider. Yani kesinlikle iki ucu keskin bir bıçak.
3: Joel, bu bölümde şöyle bir şey demiştin. Kuzey Kutbu'nda her şey senin yemeğinin peşindedir. Biraz açar mısın?
4: Kendini biraz yetersiz hissettiğin bir ortamda dışarıda olmak insanı gerçekten alçak gönüllü yapıyor. Burada gördüğüm hayvanlar, bu porsuklar, bu tavşanlar böyle bir ortamda gelişip serpilir. Yiyeceği yukarıda tutan bir yapı kurmak için harcadığım bunca emek onun için sorun bile değil. Ah dostum, yemeği dışarıda saklamak için ne kadar zor bir yer. Aslında onların bölgesindeydim. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Bense yaparken bir sürü şey öğrendim. Siz hissettiğim bir ortamda dışarıda olmak insanı gerçekten alçak gönüllü yapıyor. Burada gördüğüm hayvanlar, bu porsuklar, bu tavşanlar böyle bir ortamda gelişip serpilir. Yiyeceği yukarıda tutan bir yapı kurmak için harcadığım bunca emek onun için sorun bile değil. Ah dostum, yemeği dışarıda...

0: stoklamadan önce biliyordun, hatta onun için bir tuzak bile kurmuştun. İşte tam olarak bunları yaptın diyelim ve daha önce hiç görülmemiş görüntüleri hep birlikte izleyelim.
1: Bugün Manda'nın cesedi üzerinde yiyecek yiyen bir porsuk korkuttum. Bunu kameraya çekemedim ama bu taze bir av ve barınağımdan çok da uzak bir yerde değildi. Ve bunu avantajıma çevirmeyi umuyorum. Çünkü porsuğu et için avlayabilirim. Bence geri gelecek ve şu kaburga kemiklerinin içindeki iliği almaya çalışacak. Ben de bütün bu kemikleri alıp bir yığın yapacağım. Sonra bugün bulduğum iki teneke kutuyu kullanacağım ve içine birkaç çakıl taşı koyacağım ve bunu leşin üstüne yerleştireceğim. Umarım bu beni uyarır da dışarı çıkıp bir atış yapabilirim. Geri geleceğini düşünüyorum gerçekten.
0: Peki Joel, porsuk düzeneğini hiç tetikledi mi?
1: Hayır, hayır, hiç tetiklemedi. Bölgeden korkup kaçtığını ve geri gelmeyeceğini düşündüm. Fakat dostum, ne kadar yanılmışım biliyor musun?
0: Roland, yiyecek stoğu ile ilgili bambaşka bir yaklaşımdaydın. Et ambarı için tasarım fikrini nereden buldun?
2: Bu tamamen kendi kafamdan tasarladığım bir şey olması gerekiyordu. Düz bir kiler olamazdı ve sımsıkı olmalıydı. Platform işi de biliyordum. Bana sorun çıkartacaktı.
1: Şunu söylemeliyim ki, bu Roland'ın kuzey ormanlarındaki tecrübesini ve benim porsuk konusunda tecrübesizliğimi gösteriyor. Hayvanı açıkçası hafife aldım ve evet başarısız oldu. Ama kesinlikle bu işten dersimi çıkarttım diyebilirim.
0: Böylesine bir noktada herkes ailesini düşünmeye başlıyor. Eve dönüş acaba sizin için ne kadar etkili bir duygu? Mark, senden başlayalım.
3: Hayatta kalma söz konusu olunca yiyecek, su, barınak, ateş istersin. Özellikle başlarda. Aileyi pek umursamazsın. Kafamdaki düşünce, çalış, çalış, çalış, çalış. Kafamın içindeki tek şey. Ama orada kaldıkça sahip olduğun ilişkileri, konuşmayı ve benzeri şeyleri daha çok özlüyorsun.
1: İzleyiciler eğer böyle bir şeyi hiç yapmadılarsa bunu fark etmezler. Orada bir gün hayatında yaşadığın en uzun gün gibi geliyor. Ama bu sana hayatında senin için önemli olan şeyler üzerinde düşünmek için de bolca zaman veriyor.
0: Peki bunun devamı olarak sana şunu sormak istiyorum Joel. $1 milyon gerçekten büyük para. Ama böylesine bir deneyimin bir noktasında ilk geldiğinde olduğu kadar önemli olmamaya mı başlıyor para sence?
1: Evet. Orada çok düşündüm ve aslında ne kadar iyi durumda olduğumu fark ettim. Sağlığım var. Beni seven bir ailem var. Para sadece üstüne kaymak olurdu ama biliyordum ki her halükarda eve döndüğümde şükretmem gerekiyor. Çünkü her açıdan zenginim.
0: Joel, 40 gün orada kaldıktan sonra geri dönme ve uyum sağlama sürecini anlatır mısın?
1: Ah, o süreç kesinlikle berbat. Oradayken tamamen farklı bir bilinç düzeyine geçiyorsun. Daha önce hiç hissetmediğin bir şekilde canlı hissediyorsun. Sonra tekrar bu ortama konulduğunda aşırı uyarılmış hissediyorsun. Tek isteğin orada yaşadığın o duyguyu sıkı sıkıya tutmak oluyor. Modern dünyadaki her şey de onu yavaş yavaş senden geri çekmeye çalışıyor. Ben bununla her gün uğraşıyorum, bilirsin. Muhtemelen uzun süre daha uğraşacağım. Sürekli bir savaş yani.
0: Yaşadıklarına dönüp baktığında bazı pişmanlıklar yaşıyor musun?
1: Keşke sadece uzanıp bekleseydim ve belki 10 gün daha dayanabilseydim.
0: Kylan, programı izlerken Joel'ın çekildiğini görünce ne düşündün?
4: Onun için üzüldüm çünkü hepimizin başına gelebilirdi. Oradaydın, yapıyordun ve en doğru kararı verdin. Kendine gerçekten gurur duymalısın.
1: Teşekkürler Kay. Bu çok şey ifade ediyor.
0: Evet, tek başına kutuptan hikayelerin sonuna geldik. Roland'a, Mark'a, Kelly'e, Joel'a ve Kylie'ne teşekkür etmek istiyorum. Her bölümden sonra sezon boyunca yarışmacılarla konuşmaya devam ediyoruz. O yüzden bizi izlemeye devam edin. O zamana kadar söz verdiğimiz gibi tek başına kutuptan hikayelerin gelecek haftaki bölümlerinden bir ön izleme.
4: Şu kirpinin izini sürmek istiyorum ama bir kurt var. Yiyecek konusunda çok rekabet var.
2: Bir tilki. Benden korkmuyor. Defol! Defol!
4: Geyik izleri. Vaşak. Evet. Stoğumu bu.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
10: kartıma değil. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hurda avcılarının yeni bölümlerinde toplamda 60 yıllık deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda eşya satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'den kır evi uzmanı Alistair Dryberg, geleneksel şeyleri çok seviyor.
1: Fena değil değil mi?
2: Evet, güzel, çok şık.
1: Galler çam taverna sandalyesi.
2: Sakın bana satmaya çalışma.
1: Sana satmaya çalışmıyorum.
0: Vikinat iç mekan tasarımı konusunda çok becerikli.
3: Bence bu kesinlikle harika. Almalıyız.
0: Londra'dan Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından bulduğu endüstriyel hurda malzemelere tutkuyla bağlı.
2: Bunlar Gent of Leicester tarafından yapılmış ve Genel Posta İdaresi'ne ait.
0: Serkan'ın kardeşi Jay yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak bir şey yok, bozulacak bir şey yok. Bu yüzden sonsuza kadar dayanıyor.
0: En iyi antikaları ve dekoratif hurdaları bulmak için birlikte ülkeyi dolaşıyorlar. Bu bölümde...
5: Merhaba.
0: Batı Sussex'te Serkan ve Jay nihayet kendilerine denk rakiplerle karşılaşıyorlar.
2: Çok güzel sakallarınız var dostlarım.
6: Teşekkür ederim tabii ki sizin şerefinize.
0: Galler'de Alistair ve Serkan geçmişi binanın dokusuna kazınmış tarihi bir denizcilik deposu keşfediyorlar.
7: Duvarların her yerinde uzun gemilerin güzel kare kalem çizimleri var.
1: Akıllara durgunluk veriyor. Evet. Buranın tarihinin bir parçası.
0: Cardiff'teki bir bit pazarında işler karışıyor.
2: Bunlar eski mi peki? Yani bu ikisi?
1: Evet, karıştı dostum. Aa,
2: tamam.
1: Durumu daha da kötüleştiriyorsun.
0: Serkan ve restoratör kardeşi Jay, endüstriyel hurda, vintage, aydınlatma ve cesur tasarımlar konusunda uzmanlar. Yeni ürünler ararken... Tek bir çatı altında yüzlerce eşyanın yer aldığı, adeta birer hazine sandığı olan koleksiyoncuları ve hurda avcılarını ziyaret etmeyi seviyorlar.
2: Bizim işimizde ziyaret edilebilecek en heyecan verici yerlerden biri hevesli koleksiyoncular ve tutkulu hurda toplayıcılarıdır. Bu tür insanlar çok zaman harcamış, her yeri dolaşmış ve bu devasa koleksiyon oluşturmuşlardır. Bu tür insanları ziyaret etmeliyiz. Bu eşyaları bulmak için her yeri dolaşmak zorunda kalmamak için biraz daha fazla para ödemekten çekinmemelisiniz. Ve bu yerleri ziyaret ettiğinizde oradan muhteşem hazineler alabilirsiniz.
0: Bugün Yumakçı kardeşler hoşuma gidiyorlar. Orada nadir bulunan neon lambalar, vintage Amerikan eşyaları ve otomobil hatıralarını toplayan, koleksiyoncuyken satıcıya dönüşen iki kişiyi ziyaret edecekler.
4: Tamam. Dilo ve Jeff'i görmeye gidiyoruz.
2: İkisini de oldukça uzun süredir tanıyoruz. Yani Dino'yu.
4: Dino'yu.
2: 10 yıldan fazladır, evet, tanıyoruz. Evet. Dino, evet. Onu çok uzun zamandır tanıyoruz. Otomobil ve otomobille ilgili bilmek istediğimiz her şey konusunda Dino her zaman başvurduğumuz kişidir. Dino ve Jeff gerçekten bilgilidir. Bu yüzden bugün bazı otomobil eşyalarıyla geri döneceğimizi düşünüyorum.
4: Ve Dino'nun her zaman güzel neon ışıkları vardır.
2: Evet, çok fazla neon ışığı yapıyor, öyle değil mi?
4: Ve bilgileri.
2: Evet. Evet, evet, bu konuda bilgililer. Topladıkları her şeyin ardında hikayeler var. İkisi de karakterli insanlar.
0: Hoş, 13. yüzyıldan bu yana bir pazar kasabası olarak gelişti. Arnavut kaldırımlı sokakları asırlık binalarıyla tarihi cazibesini hala koruyor. Bu yeşil bölge Retro Heist adı altında ticaret yapan Dino Nicolau ve Jeff Hall'un ortak koleksiyon tutkularının sonucu olan renkli vintage nadir parçaların bulunduğu devasa bir salona ev sahipliği yapıyor.
6: Londra'daki bir araba bagajı pazarında tanıştık. Sergilemek için tuhaf bir minibüs ve elektrikli bir süt kamyoneti getirmiştim. Pazarda dolaşırken bu genç adamı gördüm.
8: Orada satış yapıyordum. Sen beni rahatsız ediyordun. Sonra... 5 dakikalığına sohbet etmeye geldin ama bütün gün yanımda kaldın.
6: Evet, hemen kaynaştık ve onda gerçekten harika şeyler vardı. İşte böyle oldu.
8: 18 yaşımdan beri koleksiyon yapıyorum. Amerikan arabalarını ve o tür şeyleri seviyorum. Sonra bu ilgi giderek büyüdü ve şimdi bu seviyeye geldi işte. Bilirsiniz.
6: Delilik seviyesine geldi.
8: Delilik seviyesi, evet. Serkan ve Jay'i tanıyorum. Ama evimi hiç görmediler. Sadece pazara götürdüklerimin küçük bir kısmını görebildiler.
6: Evet.
8: Yani onları çok etkileyebilir. Kim bilir?
6: Onlarla bir süre önce tanıştım. Sanırım bugün karşılaştığımız tek sorun sakal kıskançlığı. Gerçekten bence evet. Sorun bu.
8: Evet, bu konuda evet. Bir şeyler yapabiliriz.
6: Bu konuda bir şeyler yapabiliriz. Evet, bunun üzerinde çalışırız.
8: Merhaba.
6: Hoş geldiniz.
2: Tanıştırmaya gerek yok. Nasılsınız? Çok güzel bir sakalım var Dino. Ve
6: merhaba. Şerefinize. Evet. Bu sefer sakal ben konusunda oldum. Geride kalmayacağız.
2: Evet, yakışmış.
6: Anladınız mı?
2: Hadi.
4: Sakal bırak.
2: Hadi içeri bakalım. Burayı iyice doldurmuşsunuz.
6: Bazıları öyle diyor.
2: Dino's Diner. Aa, o gerçek miydi yoksa?
8: Hayır. 1970'lerdeki bir tiyatro gösterisinden kalma.
2: Senin için iyi bir parça.
8: Benimle biraz bağlantısı var, evet.
2: Evet, adın.
8: Ve sonra dünyadaki tek Forrest Gump neon ışığı var, değil mi?
2: Baba Gump.
8: Amerika'da bu restoranlar var ama hiçbirinde neon ışığı yok. Bu dünyadaki tek neon ışığı, değil mi?
2: Gerçek bir Baba Gump restoranı var.
8: Vardı. Londra'da. Birkaç yıl önce kapandı ve çöp konteynerini atacaklardı. Şans eseri inşaatçılar oradayken biz de oradan geçiyorduk ve hayır lütfen onu atmayın dedik, aldık.
2: Dino ve Jeff'i görmek her zaman heyecan verici. Ne getireceklerini asla bilemezsiniz. Bildiğiniz tek şey ne getirirlerse getirsinler, bu dünyadan olmayacak bir şey olacağıdır. Tuhaf ve muhteşem şeyler. Dino ve Jeff ikisi de çok uzman koleksiyoncular. Gerçekten çılgın şeyler topluyorlar ve biriktiriyorlar. Hızlı tren neonu.
8: Evet. Bu orijinal bir Luna Park neonu. Tüm harflerin eşit olmadığını, hatta farklı boyutlarda olduklarını görebilirsiniz.
2: Evet.
8: Tamamen el yapımıdır, tamamen. Luna Park'lar çok uzun zaman önce ledlere ve ampullere geçmişti. Bu yüzden neon çok ama çok nadir bulunur.
2: Anlaşılıyor ki bu biraz eski ve bu harika bir şey. Çünkü çok satılabilir. Dino bana bunun aslında bir Luna Park'tan geldiğini söylüyor. Yani yerindeydi. Amacına uygun kullanılmıştı. Bu önemli bir detay. Bunu kaça satarsın? 10 yıldır tanıdığın bir arkadaş için. Belki daha fazla. He? Ne dersin?
8: Muhtemelen 2,5 civarı.
2: 2500 mü?
8: 100.
2: Yüz.
6: Şuna bak, değere inanamıyorum.
2: 2,5 dediğinde tamam. Tamam, 250 en iyi fiyat.
8: Hemen.
2: Jay, şu ne düşünüyorsun? Bu oldukça güzel.
4: Güzel.
8: Evet. Teşekkür ederim efendim.
2: Hadi 250, tamam, harika. Çoğu zaman neon bulursunuz. Çalışıp çalışmayacağı her zaman bir kumardır. Satın alabilirsiniz. Üzerine epey para harcayabilirsiniz. Gazı boşalmış olabilir. Yeniden gaz doldurmanız gerekir ve bu çok pahalıya mal olabilir. Bu zaten çalışıyor. Her şey takılı ve fiyatı da harika.
6: Ağır mı geldi?
2: Hey, bu eski İsveç otomobili karakteri, öyle değil mi? He?
8: Lastik adama çok benziyor.
2: Evet.
8: Ama özel yaptıkları ultra nadir bir versiyon bu. Ancak hiç kullanılmamış gibi görünüyor. Hem de hiç.
2: Durumu iyi, öyle değil mi?
8: Evet.
2: Bu Jakob. İsveç otomobil amblemi. Eskiden büyük kamyonların üstünde dururlardı. Üst kısımda olurdu. Durumu çok iyi. Çatlak yok, kırık yok. Işık için delikleri de hazır. Gayet iyi bir parça. En iyi teklifin nedir? Ama en iyisi.
4: 180.
6: Affedersin. Lanet olsun. Kalp rahatsızlığım var. 200. Bu kesinlikle son olur. Teşekkür ederim. Alın bakalım.
2: Harika. Evet. Teşekkürler. Bunun için verebileceği en iyi fiyat 200. Çok gibi geldiğini biliyorum ama bu tür bir otomobil ve böyle bir karakter varken çok çok iyi satabilirler.
8: Buraya gelin lütfen. Bu otobüs yön levhalarından birkaç tane ve daha fazlası da var. Peckham'ı kim aldı acaba? Bunları çok uzun zaman önce aldım. Herkes onları parçalara ayırmaya başlamadan önce.
2: Evet. Eski otobüs tabelaları. Bunlar otobüsün nereye gittiğini gösterir. Artık bunlar oldukça moda oldular. İnsanlar bunları kesip çerçeveletiyorlar. Çünkü üzerindeki her durak başkası için farklı bir anlam ifade ediyor. Çoğunlukla Güney Londra'dan ve Peckham'dan var. Peckham Rye var. Elephant and Castle var. Mükemmel parçalar. Bu ne kadar?
8: Ne dersin Jeff?
2: Sadece ne kadar olduğunu bilmek istiyorum.
6: 180.
5: Müzik
0: Serkan ve Jay kardeşler, Dino ve Jeff'in yıllardır topladıkları retro aydınlatma ve vintage otomobil aksesuarlarından oluşan bir hazineyi ziyaret ediyorlar.
2: Burayı iyice doldurmuşsunuz.
6: Bazıları öyle diyor.
0: Tam da aradıkları gibi bir vintage Londra otobüsü tabelası buldular. Ama fiyatın uygun olup olmadığından emin değiller.
2: Ne kadar?
8: Ne dersin Jeff?
2: Sadece ne kadar olduğunu bilmek istiyorum.
6: 180.
2: Adamın elini sık. En iyi teklifin bu mu yani? 180.
6: Evet öyle. Yani bunda daha çok var.
2: Bunlar ya baskı işiyle uğraşan birine gidecek ve onlar tüm montajı ve çerçevelemeyi yapacaklar. Toplu olarak satacaklar. Ya da ben bunları kesip monte ettirip çerçeveleteceğim ve bu şekilde çok daha fazla kâr elde edeceğim.
6: Buradaki bazı sanat eserlerini gördünüz mü? Bunlar orijinal sanat eserleri. Hepsini çok seviyoruz. Eğer detaylı olarak bakarsan bu gerçekten özel bir şey. Bunlar bir dergi için yapılmış.
2: Aa, evet, evet.
6: Evet, hepsi farklı sanatçılar tarafından yapılmış.
8: Bunların hepsi elle çizilmiş. Bilgisayarda falan yapılmış değiller.
2: Bunlar araba şemalarıyla tanınan Brian Hatton adında çok ünlü bir sanatçı tarafından yapılmış. 1960'larda bazı çok ünlü otomobil dergileri için bu tür çizimler yapardı. Ama bunlar tıpkı gerçek el çizimleri gibi. Üzerlerinde kendi imzası var, mükemmel. Gerçekten çok çok güzel parçalar.
0: Otomobillerin kesit çizimleriyle tanınan Brian Hatton, 1960'lar ve 70'lerde dergi illüstratörüydü. Formula arabalarından küçük aile araçlarına kadar her şeyin mekanik işleyişini ustaca yakalayan Hatton'un eserleri bugün yüksek koleksiyon değerine sahip. Kartona, kalem ve mürekkeple çizilmiş bu orijinal örneklerin her biri 225 sterlin edebilir.
2: Bunlar ne kadar eder?
6: Her biri için en az 100 sterlin almam gerek. Bunlar bilgisayarların ortaya çıkmasından önceki bir dönemi temsil ediyor. Bir daha böyle bir şey göremezsin.
2: Evet, aynen öyle. Jeff, sana bir şans vereyim mi?
6: Tamam.
2: Evet.
6: Çok güzeller. Sanırım bu hangisi? Bu arkasında yazıyor olmalı. Aile arabası var. Yani bu da bir İngiliz arabası.
2: Şuna bak.
6: Evet.
2: Evet, onu da alacağım.
6: Teşekkür ederim.
2: Harika. İki tane seçtim ve ikisi de 1960'lardan kalma. İkisi de İngiliz markası. Hiç böyle bir şey satmadım. İşte bu yüzden bu tür yerlere geliyoruz. Artık varlar, yani satma şansım da var. Ama kim bilir, bunları yeterince hızlı satabilirsem daha fazlası için geri gelebilirim. Sanırım bu kadar. Her şeyi gördük mü?
6: Hemen hemen her şeyi gördünüz.
2: Tamam. O zaman ofise gidelim.
4: Su ısıtıcısını açalım.
2: Bir fincan çay, sonra da biraz nakit ayarlayalım.
8: Evet, nakit dostum.
2: Evet, biraz nakit çıkaralım. Tamam.
4: Hadi.
2: Evet. Bugün gerçekten çok iyi bir gün oldu. Yani koleksiyonlarını görüyorsunuz. Her yerden gelmiş. Bu adamlar çok çalışkanlar ve bu çok belli oluyor. Küçük bir araba lambası gibi gerçekten küçük bir şeyden devasa bir itfaiyeci aracına kadar aradaki her şey var. Bu gerçekten çok çok çılgınca bir durum. Sanırım bugün aldığım en ilginç şey İsveç otomobili amblemi. Gerçekten çok memnunum. Bunu pek çok kişinin gördüğünü sanmıyorum. Bu piyasada çok çok yeni olacak. Ve umarım çok çabuk satılır. Beyler, bugün için çok teşekkürler.
8: Benim için zevkti. İkinizi de görmek güzeldi.
2: Teşekkürler dostum. Her zaman. Dino, Jeff.
6: Elbette. Çok tekrar görüşeceğiz.
4: Olabilir, evet.
2: Evet, tamam. Kendine
6: görüşürüz.
2: İyi bak.
6: Bir dahaki sefere görüşürüz dostum.
2: Teşekkürler, iyi bak kendine.
8: Görüşürüz, teşekkür ederiz. Çocuklarla çok güzel bir gün geçirdik. Onlarla tekrar görüşmek güzeldi bence.
6: Onları görmek kesinlikle harikaydı. İyi çocuklar ve anlaşmak kolay. Bizim de sevdiğimiz şeyler hakkında bilgili ve tutkulular. Ve gözlerinden bunun onları heyecanlandırdığını görebilirsiniz. Ve biz de bunu istiyoruz. İnsanların elimizdeki şeylerden heyecanlanmasını istiyoruz.
8: Şeyler. Şeyler mi? Evet, şeyler.
6: Daha büyük kulübe ihtiyacımız
8: evet,
6: var.
8: Evet, çok doğru söylüyorsun.
2: Ah, çok eğlenceliydi.
4: Güzeldi.
2: Evet, orada güzel bir eşya koleksiyonu var.
4: Aldığımız o amblemi gerçekten beğendim.
2: Aa, evet.
4: Güzeldi.
2: Evet, daha önce hiç görmemiştim. Yani karakteri görmüştüm ama satılık olanını hiç görmemiştim. Dino ve Jeff de her zamanki gibi çok eğlenceliydiler. Sakallarıyla ortaya çıkmalarına ne dersin?
4: Hala yeterince
2: hala,
4: iyi
2: evet,
4: değil.
2: Hala yeterince iyi değil. Dinle dostum. Kendi sakalını uzatmıyorsan sahte sakalla gelme, öyle değil mi? Bize geleceksen sakalını uzatıp sonra gel. Ama yine de komikti.
4: Komikti.
0: Kardeşlerin stoklarına ekleyecekleri renkli eşyalarla dolu başarılı bir gezi oldu. Jay bulduklarıyla birlikte Kuzey Londra'ya dönerken Serkan satın alma gezisine devam ediyor. 5 saat batıya Galler'e gidiyorlar. Alistair'la birlikte kendi bölgesine yakın hazinelerle dolu tarihi bir yere erişim hakkı olan yerel satıcıyla buluşacaklar.
1: Peki o zaman Serkan, bugün ikinci evimize gidiyoruz.
2: Güzel.
1: Abertavie'ye gidiyoruz.
2: Abertavie
1: dostum. Cardigan, James Lynch'i göreceğiz değil mi?
2: Tamam.
1: The Albin adlı bir oteli var.
2: Tamam, güzel.
1: Tam deniz kıyısında. Bir garajı var. Ayrıca denizin karşısındaki depoda fazlalık mobilya, aydınlatma ve çeşitli eşyalarla dolu bir alanı var. Ve orayı da göreceğiz.
2: Tamam.
1: Cardigan'ı çok seveceksin dostum. Çok güzel bir yer. Bir kalesi var. Ben bayılıyorum. Seni oraya götüreceğim. Evet, çok güzel dostum. Biz buna güzel deriz.
0: Cardigan kasabası Galce'de Tavy nehrinin ağzı anlamına gelen Abertavie olarak bilinir. 1800'lerin başında Galler'in en işlek ikinci limanıydı. Gemi yapımı ve transatlantik ticaretin merkeziydi. Günümüzde kıyıdaki yaban hayatı gözlemciliği ve çok sayıda bağımsız dükkan ve işletmesiyle tanınıyor. Bunların arasında sahibi James Lynch tarafından bir otele dönüştürülen ve eski bir depo olan Albion Abertavie'de bulunuyor.
7: Yıllar boyunca 2003'te satın aldığım bu otel gibi mülkler satın aldım. Aldığımda sadece lastik deposu olarak kullanılıyordu. Durum oldukça kötüydü. Yapısal olarak içi berbat durumdaydı. Ancak tarihsel olarak çok önemli bir yer. Denizcilik ambarı, tahıl deposu, gümrük ambarı ve yelken atölyesi olarak kullanılmış. Çok fazla malzeme, eşya ve mobilya topluyorum. Bu binada ya da diğer binalarda kullandığım, muhtemelen 40 yıldır sahip olduğum parçalar var. Ve sonunda onlara bir kullanım alanı bulabiliyorum. Ama aslında binaları dönüştürmek bir proje. Yani tutkulu olduğunuz bir şeye girişiyorsunuz. Para da kazanıyorsunuz. Güzel. Zor olan kısım da bu.

0: Galeriler bulduğumda ya da galerisi olmayan camlar bulduğumda, çünkü eksik olduğunda satan kişi size her zaman daha ucuza satar. Parçaları ayrı ayrı bulduğunuzda çok daha büyük bir kâr marjı olur. Bu da bir tür hile sayılır.
1: Sanırım işimiz bitti.
0: Sanırım bitti.
2: Tamam, çok teşekkürler.
0: Parasını ödeyelim ve evrak işlerini halledelim.
1: Tamam James, hadi halledelim. Bugün James'le gerçekten güzel bir gün geçirdik. Sonunda onunla görüşmek güzeldi. Yıllar boyunca onun hakkında çok şey duydum. İyi bir iş adamı ama aynı zamanda gözü de var. Kurtarma işinde gözü olan biri. Ne yaptığını biliyor ve doğru yapıyor. Bu işlerden anladığını biliyor.
3: James, umarım sizin için verimli olmuştur.
0: Harikaydı, çok teşekkürler.
2: Teşekkür ederim James. Hoşça kal, çok eğlenceliydi. James.
0: Görüşürüz, hoşça kal.
2: Hoşça kalın.
0: Cardigan çok güzel değil mi? Gerçekten. Tam fotoğrafını çekip kartpostala koymalık. Aldığım her şeyden çok iyi kâr elde edeceğimi hissediyorum.
1: Benim için önemli olan bir saatlik mesafede yaşayan biriyle bağlantı kurmak oldu.
0: Evet, aynen öyle.
1: James sürekli emlak satın alıyor. Her zaman bir şeyler işletir.
0: Evet.
1: Bir saatlik mesafede yaşayan bir antika satıcısı
0: kesinlikle
1: var.
4: Minibüslerini harika parçalarla dolduran Alistair ve Serkan, Doğu'ya, Cardiff'e. Her türlü hazineyi sunma potansiyeline sahip geniş bir kapalı pazara doğru yola çıkıyorlar.
0: Peki Alistair, beni bugün nereye götürüyorsun?
1: Cardiff'teyiz dostum.
0: Güzel.
1: Galler'in başkentindeyiz.
0: Güzel.
1: Daha önce buraya geldin mi?
0: Sanmıyorum.
1: Evet, Cardiff kapalı bit pazarı. Ama bence daha çok bir merkez havası var.
0: Tamam, yani antika merkezi gibi.
1: Evet ama bit pazarı diyorlar.
0: Tamam. Her zaman bakmaya değer. Herhangi bir bit pazarı, araba bagajı, satışı gibi yerlere her zaman burnumu sokarım.
1: Bence bakmalısın ama oraya 10 kez gidebilirsin ve belki bir kez bir şey alırsın değil mi?
0: Evet. Ama 10 kez gidersin bir seferinde bir şey bulursun. Ve o zaman bulduğun o şey gerçekten özel olur.
1: Evet, doğru, evet.
4: Cardiff'in tarihi 2000 yıllık bir geçmişe sahip. Roma Kalesi daha sonra Normanlar tarafından yeniden inşa edildi ve genişletildi. 1955'te Galler'in başkenti ilan edilen şehir, Galler'in en büyük antika pazarlarından biri olan ve Lori Rossiter tarafından yönetilen Cardiff Kapalı Bit Pazarı da dahil olmak üzere pek çok ulusal kurum ve turistik mekana ev sahipliği yapıyor.
5: Bit pazarını 10 yıl önce kurduk. Antika, vintage, retro, mücevher, hayal edebileceğiniz her şeyi satan yaklaşık 40 bağımsız satıcımız var. Bence bit pazarı harika bir konsept. Küçük işletmelerin minimum maliyetle işe başlamasına ya da karşılaşabilecekleri baskılar ve ekonomik masraflar olmadan gelişmesine olanak tanıyor.
1: Günaydın.
5: Merhaba, tanıştığımıza memnun
1: oldum.
5: Ben
1: Alistair.
0: Günaydın Laurie, ben
5: Merhaba.
0: Serkan.
5: Merhaba, memnun oldum. Geldiğiniz için teşekkürler.
1: Bizi ağırladığın için teşekkürler.
0: Büyük değil mi?
5: Evet, çok büyük. Burada yaklaşık 2787 metrekare alanımız var.
1: Gerçekten mi? Merkezi yönetiyor musun yoksa sahibi misin?
5: Merkezin sahibiyim.
1: Tamam.
5: Yaklaşık 40 bağımsız satıcı var.
1: Bir göz atabilir miyiz?
5: Lütfen.
1: Bu tarafa mı gidelim? Hadi.
5: İyi şanslar.
0: Çok teşekkürler.
1: Bu tür yerlere geldiğinizde far görmüş tavşan gibi olabilirsiniz. Gözleriniz her yere bakıyor ama gerçekten o kadar çok şey var ki hiçbir şeye odaklanamıyorsunuz. Bu koffer bağ.
0: Bu ne anlama geliyor?
1: Küçük bir sandık. Bağ küçük demektir.
0: Tamam.
1: O yüzden biraz yavaşlamalı ve metodik bir şekilde ilerlemelisiniz. Battaniyeleri taşımama yardım eder misin?
0: Tabii. Aa, güzelmiş.
1: Tamam, açmalıyız dostum. Bir bakalım. Yıkanmadıklarını hissedebiliyor musun? Bu iyi bir
0: tamam.
1: şey.
0: Bu iyi bir şey mi?
1: Evet, oldukça sertler değil mi?
0: Evet, bunlar eski mi peki? Yani bu ikisi.
1: Doğru, karıştı dostum.
0: Aa, tamam.
1: Tamam, durumu daha da kötüleştiriyorsun.
0: Aa, iki farklı tarafı da var, evet.
1: Evet, görünüşe göre bunlar tekli değil mi?
0: Tekli mi?
1: Evet, evet. Yıllarca çok sayıda Galler battaniyesi sattım. Koleksiyoncular var, battaniye toplayan insanlar var. Bir de ev dekoratörleri, battaniyeleri kullanan iç mimarlar var. Ama en yüksek parayı almak istediğiniz yer burası. Battaniyelerin mükemmel olmasını istiyorlar. Eğer çok zahmet olmasa diğerine de bakabilir miyiz?
0: Hayır, artık nasıl yapılacağını anladım.
1: Dükkana gelenler oluyor, başlarına bir galler battaniyesi geçirip dışarı çıkıyorlar ve gökyüzüne bakıyorlar.

0: Çünkü ışık geçirmeye yatkındırlar. Bu yüzden içinden ışık parladığını görebilirsiniz. Ve ciddi alıcıların hepsi galler battaniyelerini böyle satın alır.
1: Açıkçası bu şuradakinden daha iyi durumda.
0: Tekli battaniyeleri satmak her zaman daha zordur, evet.
1: Sadece çiftli battaniyeleri istiyorsun, ha?
0: Kesinlikle, fiyata bağlı. Tamam. Beğendin mi?
1: Aslında oldukça güzeller.
0: Plastik mi, opal mi? Son derece nadir.
1: Çok nadir değil. Evet.
0: Neden iki anahtar var?
1: Üç tane de olabilir. Yani...
0: Üç.
1: Evet. Bak. Bir. İki. Sonra sadece alt kısım.
0: Üç.
1: Üç. Evet. Şirket Stilnova adında bir İtalyan şirketi. 1960'lardan kalma. Bunlara üç lamba bir arada diyoruz. Yani bir düğmeye basarsan sadece alt kısım yanar. Başka bir düğmeye basarsan sadece üst kısım yanar. Yani alt kısım söner ve üst kısım. Ya da düğmeye tekrar basarsan ikisi de yanar. Bu lambanın genel etkisini gerçekten arttırıyor. Bunlar opalin cam. Çok güzel yapılmış ve kullanıma hazırlar. Çift olarak her zaman daha iyidirler.
2: Merhaba.
0: Nasılsın dostum?
2: İyiyim.
1: Nasıl gidiyor?
0: Benim yerime geç.
1: Birkaç kez karşılaşmıştık. Evet.
2: İyi misin?
0: Evet.
1: Bunların Stilnova adında bir İtalyan şirketinin ürettiğini biliyorum, doğru mu?
2: Evet, ama tasarımcı...
1: Evet.
2: Regigini.
1: Tamam. Regigini.
2: Federico Regigini.
1: Evet, evet. Stilnova Regigini. Evet. Evet, tamam. Peki, ne kadar? Çifti 450 olur mu, ne dersin?
2: 300.
3: Alistair ve Serkan, Cardiff'te devasa bir antika pazarını ziyaret ediyorlar. Serkan, onlarca tezgahın arasında şık bir çift İtalyan tasarımı lamba gördü.
1: Evet, Stilnova Regigini.
3: Onları iyi bir fiyata almaya kararlı.
1: Tamam, peki ne kadar? Çifti 450, ne dersin?
2: 300.
0: Evet, bu iyi bir indirim.
2: Satışlarımın %70'i topta.
1: Öyle mi? Yani... Harika, evet. Çok güzel, evet. Lambalar. Çok hoş lambalar gerçekten.
2: Evet. Kabloları da yenilenmiş.
1: Evet. Güzel başucu lambaları. Gerçekten iyi yapılmışlar. Üzerlerinde üreticinin işareti var, evet. Yanılma ihtimali yok.
0: Satıcı deyip, tezgah göze çarpıyor. İnsanı içine çekiyor, evet. Renkli, zevkli bir şekilde düzenlenmiş ve eşyalar doğru bir şekilde yerleştirilmiş. Burası çok aydınlık, taze bir hava var.
1: Bu Andres Pearson'a, İsveçli Andres Pearson aydınlatma, öyle
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, evet, çok güzel.
1: Bunun pirinç versiyonundan vardı bende.
0: Öyle mi?
1: O türlerde hep çatlaklar olur, hep ufak kırıklar olur. Bu ise mükemmel. Altında yuvarlak bir ızgara var. Her şey tamamen mükemmel. Üzerinde orijinal kahverengi boyası duruyor. Çizik yok, leke yok ki bu özellikle İsveç lambaları için oldukça önemlidir. Biz patinayı severiz. Eşyaların yaşını göstermesini severiz. Ama bazı insanlar orta yüzyıl tarzı eşyaların kusursuz görünmesini de sever.
3: 1960'larda aydınlatma öncüsü Anders Pearson, form, işlev ve renk gibi İsveç tasarım ilkelerini benimseyerek İskandinav stilini dünyanın dört bir yanındaki evlere taşıyan şık bir lamba serisi üretti. Knabling lambası olarak bilinen bu örnek 1970'lerden kalma olup yarı saydam plastik bir abajura sahip. Mükemmel durumda olan parçanın değeri Serkan'a göre 750 sterlin olabilir.
2: Bunun fiyatı 400.
1: 350 yapamaz mısın? Ne dersin? Harika.
2: Güzel lamba.
1: Evet, çok güzel bir lamba.
2: Gerçekten güzel.
1: Evet, evet, evet. Büyük bir lamba. Dikkat çeken bir parça. Cardiff'teki bir bit pazarında olmasına şaşırdım. İşte bu yüzden böyle yerlere gelmek gerekiyor. Ve işte bu yüzden onu bulmak için geri kalan her şeyi incelemek gerekiyor. 350'de el sıkıştık. Bol bol para.
0: Bu battaniyeler ne kadar?
2: Tek kişilik mi?
0: Hızlıca baktık. Tek kişilikler.
2: Tek.
0: Evet, evet, evet,
2: tek,
0: evet. Kişilik. Öyle değil miydi?
1: Evet, tek kişilik.
2: İkisi için 300.
0: Battaniye başına 150. Muhtemelen onlardan alabileceğim fiyat bu kadar. Büyük bir yama deliği var mıydı? Yama, evet. Renkleri iyi ama ortasında yama deliği var. Neredeydi? Orada.
2: Ha, tamam.
0: Evet.
2: 250.
0: İşe yüzeyi 250, teşekkürler.
2: Güzel.
0: Battaniyeler bu aralar çok moda oldu. Yıllar önce onları hayır dükkanlarından 20-30 sterline alabilirdiniz. Artık öyle değil, para ödemek zorundasınız ve insanlar battaniyeler için yüksek fiyatlar istiyor. İkisi 250 sterlin, fena değil. Tekneler fiyatı iyi, hala para ederler kesinlikle. Oradaki ne?
2: Yeni geldi.
0: Ne, bu mu?
2: O mu? Evet, bu sabah geldi.
1: Orta yüzyıl mı peki? Atomik.
2: Üzerine küçük bir abajur falan takacağım.
0: Öyle mi?
1: Ha, güzel.
0: Şirin değil mi?
1: Hı-hı. Evet, güzel.
0: Küçük lamba, karmaşık bir şey değil. Beni cezbeden de bu, çok basit olması. Farklı bir tat denemek gibi, üzerinde eski çatlamış boya vardı. Görünüşünü gerçekten de çok beğendim diyebilirim. Ne kadar?
2: 60.
0: 60. Üzerine bir abajur takarsan nasıl olur, beğendin mi?
1: Fena değil, oldukça
2: evet,
1: hoş görünüyor.
2: Test edilmedi.
0: Hayır hayır, evet, olduğu gibi 60 sterlin.
2: Harika, daha yeni geldi çünkü.
1: Çok hoş.
0: Evet, benim için iyi ama belki de orta yüzyıl eşyalarına gerçekten meraklıysanız, her şeyin en iyi örneklerini istiyorsanız o zaman bu lamba size göre olmayabilir. Görünüşünü beğendim.
1: Bunu yeniden kablolaması için birine ihtiyacın olabilir.
0: Ne? Kardeşin yapacak. Sen yapmayacaksın.
1: Gerçekten çok iyiydi. Çok fazla şey almadım ama iki tane gerçekten iyi parça aldım. Ve evet, aldığım parçaların kârı burada bütün günü geçirmeme değdi diyebilirim.
0: Her şey azim meselesi. Bir şeyler almak gerekiyor. Burada o kadar çok şey var ki büyük ihtimalle bir şeyler alıyorsunuz. Galler battaniyeleri, nereye gidersem gideyim, satın alınabilecek bir battaniye görürsem onu minibüse yüklemeliyim. Çünkü satılıyorlar. Her gün satılıyorlar. Orta yüzyıl aydınlatmaları. Bu benim için bir deneme. Denemeye karar verdiğim bir şey. Üzerinde çok fazla iş yok ve çok pahalı da değil. Bu benim için uygun bir şey.
1: Evet, bugün bizi ağırladığın için
4: geldiğiniz
1: çok teşekkürler.
4: Geldiğiniz için teşekkürler.
0: Teşekkürler,
4: gününüz iyi geçti
0: çok
4: mi?
0: Çok iyiydi, gerçekten çok,
4: çok
0: iyiydi.
4: Çok iyi. İyi bir pazarlık yaptınız mı?
1: Evet, evet kesinlikle. Evet, birkaç harika lamba buldum.
4: Güzel, çok iyi.
1: Gerçekten deydi, çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler,
4: geldiğiniz için
0: görüşürüz.
4: Teşekkürler, güle güle.
0: Tamam dostum, kapalı bit pazarı hakkında ne düşünüyorsun?
1: İçeride bir sürü şey var, çok büyük
0: evet,
1: bir yer.
0: Evet, bir sürü dostum, bir
1: evet,
0: sürü.
1: Evet, gerçekten çok fazla eşya var. Aldığım büyük lamba, İsveç malı olan. Yani Almanya'ya gittiğimizde, Avrupa'ya çıktığımızda öyle şeyler bulmayı beklerim. Ama Cardiff'e kadar gelip bunu bulmak gerçekten beklemediğim bir şeydi. Bunu gerçekten beklemiyordum.
0: Bunu beklemiyordun.
1: Evet, beklemiyordum.
0: Satacak mısın?
1: Evet, çok iyi satacağım. Galler battaniyelerini aldın değil mi?
0: Galler'in kuzeyinden güneyine kadar yün evet. fabrikalarıyla dolu olduğunu hayal ediyorsun değil mi?
1: Tamam.
0: Bu Galler tarihimizin bir parçası. Galler'deki yün fabrikaları çok büyük bir endüstriydi. Ve her fabrikanın kendine özgü desenleri vardı. Yani Galler battaniyelerinde gördüğünden çok daha fazlası var. İnsanlar bunları koleksiyon yapıyor.
3: Harika alışverişlerin yapıldığı başarılı bir hafta oldu. Antik hazinelerle dolu yerleri ziyaret etmek karşılığını verdi. Serkan Londra'ya dönerken Alistair Batı Galler'e gidiyor. Ancak dükkanına gitmeden önce Cardiff'te satın aldığı Galler battaniyeleri hakkında daha fazla bilgi alabileceğini umduğu eski bir tanıdığı ziyaret ediyor.
0: Bugün evimden çok uzak değiliz ve Jane Beck adında bir arkadaşımı görmeye geliyorum. O Galler battaniyeleri konusunda uzman. Bunların tarihlerini ve doğru fabrikadan aldığımı teyit etmek istiyorum. Yaşını teyit etmek istiyorum çünkü tüm bunlar değerini artıracak, evet. Ve sattığım şeyden emin olmak istiyorum.
5: Merhaba.
0: Merhaba Jane.
5: İçeri gel, bugün yanında ne var?
0: Komik bir şekilde Galler battaniyeleri. Burası yine harika görünüyor. Buraya her geldiğimde battaniyelerinizin çok güzel sergilendiğini görüyorum.
5: Evet.
0: Burada getirdiğim battaniyelere benzeyen iki tane görüyorum. Ama her zaman değişiklik oluyor.
6: Bunlara ne dersin? Vintage mı yoksa?
5: Evet, vintage, vintage. Vintage 50 yıllık demektir. Antika ise evet. 100 yıllık. Herkesin gerçek bir Galler battaniyesi olarak tanımladığı şey bu. Çift katlı kumaştan yapılmış bir duvar halısı değil. Bir tarafında bir desen, diğer tarafında başka bir desen var.
3: Tarihi olarak Galler battaniyeleri evlerde ve çiftliklerde dokuma tezgahlarında üretilirdi. Ancak 19. yüzyılda fabrikalar endüstriyel ölçekte yün üretmeye başladı. Geleneksel desenlerin canlı renklerin etkisi devam etti.
0: Bunları Cardiff Bit Pazarı'ndan aldım. Sanırım birbirine yakın bir çift değil, değil mi? Yanılıyorsam düzelt.
5: Düzeltirim.
0: Biliyorum. Derimiz, Knaf'ın deseni, 60'ların ortasından 70'lere kadar. Değil mi?
5: Hemen hemen.
0: Evet.
5: Evet.
0: Peki onlar hakkında bana
5: çok,
0: ne söylersin?
5: Çok verimli bir fabrikaydı. 1896'dan 1983'e kadar orada yünlü ürünler ürettiler. Kendi dükkanları ve diğer dükkanlar için ürünler üretirlerdi. Ama aynı zamanda başkalarına da çok fazla toptan satış ve ticaret yaparlardı.
3: Der fabrikası 19. yüzyılın sonlarından itibaren Carmarthenshire'da gelişen birçok yün fabrikasından biriydi. Fabrikanın en popüler desenlerinden biri, o kasabanın ünlü kalesinde kullanılan kalkan kapılarını anımsatan geometrik Carnarvon deseniydi. Her fabrikada tek bir dokumacı, her biri kendine özgü ince bir karaktere sahip olan battaniyeleri tek başına dokurdu. Bu nedenle battaniyeleri dokuyan kişilerle ilişkilendirebiliriz.
5: Aslında bunlar geçen yıl ne yazık ki vefat eden arkadaşım Ken Cole tarafından dokundu. O 40 yıl boyunca bu fabrikada çalıştı ve bana bunların dokunmasıyla ilgili hikaye anlatmıştı. Kendi başına bırakılmıştı. Bunlar aslında mavi ve pembe olacaktı ama elinde yeterli iplik kalmamıştı. Ve bu yüzden iplikleri karıştırarak daha fazla kullanabilmek için bu iki tonlu efekti yarattı. Şans eseri en popüler renklerden biri oldu. Onun bir fotoğrafı var. Evet. 1956-1957 yılları arasındaki personel kadrosu, yani o bir yıldan biraz fazla çalışmış olmalı. İşte orada arkada duran çok uzun boylu, güler yüzlü adam.
0: Ve bu battaniyeleri
5: evet,
0: o mu yaptı?
5: Evet, bu battaniyeleri o
0: ne
5: dokudu.
0: Ne kadar eminsin?
5: Eminim, evet, evet.
0: Bunlara el atmış, bunları o mu yaptı? Evet. Bu harika. Cardiff'e gidip bunları aldığımda onları buraya getireceğimi ve senin bana onları yapan adamın fotoğrafını göstereceğini hiç düşünmezdim.
5: Onları dokuyan adamın fotoğrafı.
0: Gerçekten çok iyi oldu, harika. Bu günümü güzelleştirdi. Pekala, bugün için teşekkürler Jane. Buraya gelip onun resmini görmek, bu battaniyeleri yapan kişinin o olduğunu bilmek inanılmaz. Harika
5: evet,
0: bir duygu.
5: Bundan daha iyi bir menşe bulamazsın.
0: Değil mi?
5: Evet.
0: Evet, kesinlikle.
5: Evet.
3: Alistair mutlu bir adam olarak dükkanına geri dönüyor. Hafta boyunca yaptıkları harika keşiflerle hem o hem de Serkan stoklarını ekleyebilecekleri antika hazinelerden çok memnunlar.
7: Yine gerçekten harika bir hafta geçirdik. Özellikle Dino ve Jeff'i ziyaret etmek çok güzeldi. Hem Dino hem de Jeff yola koleksiyoncu olarak çıkmışlardı. Sonra bu koleksiyon onların işine dönüştü. Bu sektörde tam da sevdiğimiz ve görüşmeye devam etmek istediğimiz türden insanlar. Alistair'ın memleketi olan Galler'in Cardigan kasabasına gittik ve James'i ziyaret ettik. O oparin lambalar, galeriler ve benzeri şeyler bizim için çok önemli. Bunları ne zaman bulursak tam olmaları gerekmez, hemen satın alırız. Çünkü bir gün diğer parçaları da bulacağımız için onları bir kenara koyarız. Alistair da gerçekten çok iyi parçalar buldu. Bu insanlarla tanışmak, numaralarını almak, onların da sizin numaralarınızı alması harika. Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz.

0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Food is forbidden. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
2: Kalp damar ilaçları da var.
3: Reçetesi nerede?
4: Meyve yasak, komple yasak.
5: Hiç getiremezsin, haberim yok.
4: Tamam, onları da bırak.
6: 50 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
7: Getirdiğin cihazlar çok pahalı.
1: İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
8: Ara. Oo, aferin.
0: Günlük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska Son Sınır'ın bu bölümünde.
1: Eski rotayı takip edip çivilerin durumunu kontrol edelim derim.
0: Ivan ve Levi keçi avlanma bölgesine yol açmak için yükseklere tırmanıyor.
2: Düşüyorum! Ivan!
0: Hayvanların sürülmesi şoke edici bir noktaya geliyor.
3: Oh, lanet olsun.
4: Birden her şey kötüye gitmeye başladı. Teli tut, teli tut.
2: Dur, teli
4: dur.
2: Tut.
4: Teli
3: dur.
4: Tut.
3: Dur. Dur, dur.
0: Ve aylarca ayrı kaldıktan sonra avlanmak için bir araya gelen At Senior ve Bonnie.
1: Bekle.
5: Tanrım.
0: Romantik anlar yaşıyorlar.
5: Beni çok şaşırttın. Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier, but life is simple, life is good when you're living like

0: Güney Alaska'ya kış giderek yaklaşırken Otto, Charlotte ve August Kilcher sahilinden çiftliği terk ederek hayvanları sürmek için Kaçmak koyuna doğru yola çıkıyorlar.
1: Normalde bu işi ailece yaparız ama bu sene kimse yok. August, Charlotte bana yardım etmek istedi ve açıkçası bu işi August olmadan yapamazdım. O yüzden benim için çok önemli.
2: Heath of Bay'e yaptığımız tüm yolculukları su seviyesi düşükken yapmalıyız. Çünkü su seviyesi yüksekken sahilde birçok noktanın üstü suyla kaplanıyor. Aman tanrım, inekler Otto. Geri dönüyorlar. Baksana.
1: Vay canına, acaba hepsi burada mı?
2: Sahilden yukarı çıkarken bize doğru gelen kocaman bir sürü olduğunu gördük. Hepsi güzel ve şişman görünüyor. Tanrım, Darlene bak, kocaman olmuş.
1: Evet.
2: Şuraya bak.
3: İnanamıyorum. Eve dönmeye mi karar vermişler?
2: İnip kimlerin burada olduğuna bakabilir miyim?
1: Evet, tamam hadi. İneklerim eve bensiz dönmüşler. Ve şu anda onları saymaya çalışıyorum. Güne daha başlamadan ilk sorunla karşılaştık. 26. Lanet olsun. Bazen inekler biz onları almadan önce eve doğru yürümeye başlıyorlar. Ama aralarından bazıları Head of the Bay'den 40 kilometrelik yolculuğa alışkın olmadıkları için sürüden ayrılıyorlar.
2: Büyük gri renkli olan yok. Ve limfer da yok.
1: Şimdi ne yapacağız? Sürünün bir kısmının diğer kısmından önce eve gelmesi kötü bir şey. Çünkü onları alacak kimse olmadığı için başları belaya girebilir.
2: Acaba Mark hepsinin geri döndüğünün farkında mı?
1: Evet. Mark Moret'le buluşacağız. Kendisi hayvancılık yapıyor ve ineklerimiz aynı bölgede dolaşıyorlar.
2: Bunları bırakalım kendi başlarına eve dönsünler. Biz de gidip hangilerinin eksik olduğunu kontrol edelim. Ne dersin? Keti ve Mark'ı da buluruz.
1: Bence İsland'e kadar sürelim ve orada tutalım. Biraz saman veririz. Bakalım orada kalacaklar mı? Geri dönüyorsunuz. İnekleri geri döndürüp çim olan bir yere götürmeye karar verdik. Önlerine biraz saman koyup biz sürünün geri kalanıyla birlikte geri dönene kadar orada kalacaklarını umuyoruz. Zamanımız azalıyor. Çünkü sular yükselmeden önce hayvanları eve getirmek zorundayız. Ve şişman inekler eve dönmeden sürüyü tamamlayamayız. Hadi gelin buraya. Büyük bir risk alıyoruz. Çünkü bu inekler eve diğerlerinden önce giderlerse çitleri ve kapıları kırabilirler ve bu çok kötü olur. Buna inanamıyorum. Gidelim. Döndüğümüzde görüşürüz hanımlar.
0: Kaçmak koyunun kıyısında At Senior, karısı Bonnie ile buluşmak için yüzen çiftliğinden geri döndü. Birlikte 600 kilometre uzaklıktaki önemli bir geyik avı noktası olan Chuyak Adası'na bir yolculuk yapıyorlar.
4: Bu sene Yuleti'de çok güzel deneyimler yaşadım ve çocukluğuma geri döndüm. Benim için harika bir macera oldu ama artık kış için avlanma zamanı geldi. Bonnie'yi benimle birlikte Chuyak Adası'nda avlanmaya ikna ettim. Karımla çok özel bir yerde çok özel anlar yaşayacağız. Birbirimize olan bağlılığımızı tazeleyeceğiz. Tüfekleri evdeyken ayarladığımız için mutluyum. Böylece çok ses çıkarmayacağız.
5: At uzun zamandır teknede yaşıyor. Onun için mutluyum çünkü ufkunu genişletiyor. Kaç yaşında olursan ol, bu güzel bir şey. Ama onu özlüyorum. Birlikte ormanda avlanacağımız için gerçekten mutluyum. Harika bir uçuştu.
4: Amacımız dondurucuyu etle doldurmak. Fazla ayı etim kalmadı. O yüzden kışı geçirmek için birkaç geyik avlamak istiyorum. Birlikte ilk avımız.
5: Evet. Ben avlanmaktan çok ormanda yürüyeceğim için heyecanlıyım. Umarım bana kızmazsın.
4: Neden yanına silah aldın o zaman?
5: Biliyorum. Çünkü Bir geyik avlamamı istersin diye düşündüm. Bilmiyorum. İlk defa kendi silahımla avlanacağım. Daha önce sadece su tabancası kullandım. O yüzden çok heyecanlıyım ve çok hevesliyim diyebilirim.
4: Ne kadar çok ses çıkarırsak o kadar yayılır. O yüzden yürüdüğün yere dikkat et ve dalları kırmamaya ve kıyafetlerini sürtmemeye çalış.
5: Tamam.
4: Mümkün olduğunca ses çıkarmamaya çalışmalıyız. Fısıldayacağız. Eğer benim görmediğim bir şey görürsen şöyle yap.
5: Tamam.
4: Bonnie ile birlikte çok at üstünde zaman geçirdik. Kar makinesi kullandık, tekne kullandık. Ama daha önce hiç birlikte avlanmadık. Bu onun için yepyeni bir deneyim. O yüzden onun bu ilk deneyiminin bir parçası olacağım için mutluyum.
5: O da ne?
4: Kahverengi ayı. Evet.
5: Şu yaktaki ayılar hakkında birçok hikaye duydum. O yüzden etrafı iyice dinlemeye ve her yere bakmaya çalışıyorum. Birbirimizi ayılardan korumamız gerekiyor. Dikkatli olmalıyız.
4: Unutma, eğer ayı görürsen ayı, ayı, ayı diye bağıracaksın.
0: ...160 kilometre uzaklıktaki Voznesensky Nehir Vadisi'nde Ivan, Levi'nin çiftliğe geri dönüşünden yararlanıp onu önemli bir iz sürme ve bakım görevine götürüyor.
6: Geri döndük. 6 yıl oldu. Bu çok uzun. Bugün kardeşim Levi ile birlikte kaya tırmanışı yapacağız. Çünkü güzel bir keçi avlama arazisine girebilmek için yeni bir yol açmaya çalışacağız.
7: Aman tanrım. Evet.
6: Geyik avlamak için çok uzağa gitmemiz gerekiyor. O yüzden eğer bu yolu keçi avı için iyi bir arazi açabilirsek avlanmak bizim için çok daha kolay ve yakın olacaktır. Çok yüksek.
7: Evet.
6: Umarım oraya tırmanıp durumu değerlendirebiliriz. Burası avlanmak için çok zengin bir bölge. Ve zor olmasının nedeni keçilerin dolaştıkları dik dağ yamaçlarının bazılarına ulaşmanın çok zor olması. Şu anda keçi avı için uygun bir zamanda değiliz. Ama kardeşimle birlikte bazı tırmanış noktalarını düzeltirsek eğer, mevsim uygun olduğunda bölgeye daha rahat ulaşabileceğimizi umuyoruz. Bence eski rotalara tırmanıp ne durumda olduklarına bakalım. Çivileri kontrol edelim derim. Ne dersin? Yıllar önce Neva ile birlikte burada çok kaya tırmanışı yapardık. Burası bizim oyun bahçemiz gibiydi ve çok severdim. Levi daha ne kadar burada olacak bilmiyorum. Şu anda belirsiz. O yüzden bu işi bir an önce halletmek istiyorum. Acayip dik görünüyor ama yine de ormandan geçmek yerine bize çok zaman kazandıracak.
7: Evet.
6: Kaya duvarında ağızlı bir yol olduğunu düşünmemizin nedenlerinden biri de yamaçlardan tırmanmanın ve ağaçların arasından yürümenin gerçekten çok zor olması. Eğer bunu daha önce yaşadıysanız ne kadar korkunç olduğunu bilirsiniz. Yukarıya çıktıktan sonra işimiz çok kolay. Yolun geri kalanında zorlanmayacağız. Pekala, o zaman...
7: Hadi başlayalım. Gidelim.
6: Levi'ye ip göndereceğim ve eğer bir noktada düşecek gibi olursa ipi kilitleyeceğim. Böylece yere çarpmayacak, sadece bağlı olduğu son noktaya kadar düşecek. Ondan sonra kendini güvenli bir şekilde bağlayacağı bir yer bulabilir. Ve ben yukarı çıkarken ipin diğer ucunu tutabilir. Kolay olacak.
7: Hadi. Hadi. 10 yıl önce kardeşimle birlikte duvara bir sürü çivi koymuştuk ve... Bu çivilerin bazıları biraz paslanmış. O zaman en yukarıya kadar çıkamamıştık. O yüzden şimdi çivilerin bazılarını değiştireceğiz. En yukarı kadar tırmanacağız ve avlanma bölgesine gireceğiz.
8: Nasıl gidiyor?
7: İpi bıraktım.
8: Bunu çıkarıyorum.
7: Tırmanıyorum.
6: Levi ile burada olmak ve böyle bir şey yapmak harika bir deneyim. Çünkü eskiden hep yaptığımız bir şeydi. Birlikte çok anımız var ve bu anılar ömür boyu bizimle kalacak. Tamam. Takıyorum. İşte taktım. Biraz zor görünüyor.
7: Evet.
6: Şimdiye kadar rota üzerine koyduğumuz tüm çiviler iyi görünüyor. Bakalım sorunlar nerede başlayacak. Bir sonraki bölümün tırmanışın en zor ve en tehlikeli bölümü olduğunu biliyorum. O yüzden çok çalışmamız gerekecek.
7: Ah!
6: Duvara güvenli bir şekilde tırmanmak için tüm becerilerini ve ekipmanlarını kullanması gerekecek. İhtimaller insanı korkutuyor. Ya çivilerden biri çıkarsa?
7: Hadi!
6: Hadi!
8: Düşüyorum!
0: Voznesensky Nehir Vadisi'nde Ivan ve Levi değerli bir keçi avlanma bölgesine çıkan rotayı tamir etmeye çalışıyorlar. Ama arazi çok tehlikeli. En tecrübeli tırmanışçılar için bile.
8: Düşüyorum!
7: Ivan!
6: Düşeceksin sandım.
9: Tanrım.
6: Ben de öyle.
7: İyi misin?
6: İyiyim. Düşerken bir anlığına her şeyi bırakıyorsun. Sonra ip iyice geriliyor. Bu anda ekipmanlarına güvenmekten başka şansın olmuyor. Bu noktadan sonra geri dönemeyiz. Tamir etmeden önce yukarıya ulaşabilmemiz gerekiyor. Bunu hemen halletmemiz gerek. Çünkü aşağıdaki çivileri tamir etmek için yukarıdaki sağlam çivilere ip bağlamamız gerekiyor. Eski pasta çivileri tamir ederken tam anlamıyla güvende olmamız gerekiyor.
7: Hadi. Güzel, hadi.
8: Tamam.
7: Güzel.
8: Hadi.
7: Evet. Evet dostum.
6: Başardım.
7: Yeah!
6: Evet.
8: Vay canına.
6: Duvara tırmandığımıza göre yukarıya bir ip bağlayıp aşağıdaki çivileri tamir etmek için geri inebiliriz. Ve sonra tüm malzemeleri yukarıya taşıyıp avlanma bölgesine gireceğiz.
7: İyi işte.
0: Kaçmak koyunun yakınlarında Otto, Charlotte ve August yol üzerinde sürünün yarısını gördükten sonra Fox Creek'e varıyorlar.
7: August!
2: Merhaba çocuklar.
5: Merhaba.
0: Burada sürünün kalanının nerede olduğunu bulmak için hayvancılıkla uğraşan çiftçi arkadaşları Mark ve Kitty ile buluşuyorlar.
2: Vay canına, bir sürü inekleri var.
7: Ağlarda bir sürü var.
2: Harika.
7: Buz olduğu için onları bu tarafa getirdim. Sana yardım edeyim dedim ve buzun üstünde mahsur kalmalarını, bir de bununla uğraşmanı istemedim.
1: Teşekkür ederim Mark. Mark inekleri ağalın içine tek başına sokmayı başarmış. İnekleri buraya getirmek için kendi işlerini bıraktın. Çok teşekkür ederim. Gerçek bir çiftçi gibi davrandı.
7: Bence kapıyı açıp dışarı çıkarabiliriz. Burada yaklaşık 15 tane var Otto. 3 tanesi farklı yerden geldi.
1: Oh Tanrım.
2: O zaman içeri girip hangilerini alıp hangilerini bırakacağımıza bakalım.
3: Chris Rainwater adında hayvancılıkla uğraşan biri daha var. Ve inekleri bizimkilere karışmış. Bizimkileri götürmek için onları ayırmaya karar verdik. Sürünün karışmasını istemiyoruz. Bu bizim için çok kötü olur.
7: Şurada bir boğa var.
1: Hep. Hep. Hep. Hep, ineklerin her birinin kulağında kimliklerini tespit edebilmemiz için farklı renklerde künyeler var. Yeşil renkli olanlar Rainwater'ın inekleri, sarı renkli olanlar başka bir hayvancının inekleri.
7: Gel buraya ufaklık.
1: Bizim ineklerimizin künyeleri mavi renk.
7: Hadi dostum, içeri gir. Sen girmiyorsun, hadi yürü.
1: Hayvanları birbirinden ayırmak tehlikeli olabilir. Dikkatli olmak gerek, yoksa tekme yiyebilirsin.
7: İnekler seni ezebilir ama boğalar dümdüz eder.
1: Bu ineklerin bazıları yazın birbiriyle arkadaş olmuşlar ve ayrılmak istemiyorlar.
7: Hey dikkat et. Olamaz.
1: Oh Tanrım.
7: Hey. Çekil oradan.
1: Ayır şunları.
7: Hadi çocuklar.
1: Tamam diğer tarafa gönder. İşte bu. Harika. Hayvanların hepsi ağla girdi. Onları ayırdık. Şimdi sıra onları ayırmaya ve bir sonraki aşamaya geçmeye geldi. İnekleri 25 kilometre uzaklıktaki çiftliğe götüreceğiz. Kathy, kapıyı açayım mı?
5: Evet, açabilirsin.
1: Tamam, o zaman başlıyoruz. Hadi kızım. İp, ip, ip. Hadi. Hadi kızım. İp. Bugünkü hayvan sürme işi çok çok çok aceleye geldi. Çünkü sular hızla yükseliyor.
9: İyi şanslar çocuklar.
7: Görüşürüz.
1: Şimdi hayvanları sahile götürmeliyiz ve hala oradaysa sürünün geri kalanıyla birleştirmeliyiz. Sular yükselmeden önce bir an önce her şeyi bitirmemiz gerek. Şu uca doğru götürelim ve aşağı doğru itelim.
5: Hadi eve gidelim, tamam mı? Eve gidelim.
1: Hepsi bu kadar mı? Yavru falan var mı?
5: Hepsi bu.
2: Tamam.
1: Neyse ki inekleri tam olarak bıraktığımız yerde bulduk. Bazıları yürümekten yorulmuş, bazıları uyumaktan yorulmuşlar.
2: Uyumuşlar.
1: Bize katıldılar ve sular yükselmeden önce tehlikeli bölgeleri geçmek için onları hızlı bir şekilde aşağı sürdük.
2: İnekler iyi bir hızla ilerliyor ve sular yükselmeye başladı. Bu biraz endişe verici çünkü sahil üzerinde geçmesi çok zor olan bazı yerler var. Ve sürüyle birlikte burada mahsur kalmak istemeyiz. O yüzden hızlı davranmamız gerekiyor.
1: August, neden öyle gidiyorsun?
7: Lastiğim patladı.
2: Lanet olsun. İyi gidiyorsun August.
7: Teşekkür ederim.
0: ...160 kilometre uzaklıktaki Shuyak Adası'nda... ...aylar boyunca birbirinden ayrı kaldıktan sonra... ...At Senior ve Bonnie önlerinde uzanan uzun kışa hazırlanmak... ...ve geyik avlamak için birlikte zaman geçiriyor.
4: Omuzunu mümkün olduğunca geri al ve mümkün olduğunca ileri bak.
5: Evet, tamam, şimdi oldu.
4: Tamam. Benim için mükemmel bir buluşma. Güzel karımla doğada zaman geçirmek demek. Orman, silah, geyik avı. Kış için ete ihtiyacımız var ve birlikte anı biriktiriyoruz. Tamam, plan yapalım. Birbirimizi görebileceğimiz şekilde ayrılalım. Tamam mı? Çünkü orada bir geyik olabilir ve göremeyebilirsin. Sen oraya git, ben burada kalacağım.
5: Evet, tamam. Pekala. Sonra görüşürüz.
4: Tamam. Bu arazide avlanmak için mümkün olduğunca çok geniş bir alana yayılmak gerek. O yüzden çok yürümek gerekiyor. Burada çok fazla geyik var ama onları daha göremeden kaçıyorlar. Ağaçlar çok yoğun. Hazırlıklı olmak gerek. Farklı açılardan görmek için bir kişiye daha ihtiyaç var. O yüzden Bonnie burada benimle olduğu için mutluyum. Gördün mü? Bir kısmını yemişler. İzler taze. Bir süre sonra bunların yerine yenileri çıkacak. Büyük bir ihtimalle yakınlarda bir yerde bir geyik var ve planımız onu köşeye sıkıştırmak. Ama işe yarayacak mı? Göreceğiz. Bonnie ile ilk buluşmamız buna çok benziyordu ama avlanmıyorduk. Onu Kilcher çiftliğine götürdüm ve en aşağı köşeye kadar yürüyüp ağaçların üstünden ve altından geçtik. Sonra sahile indik. Ona doğada bana ayak uydurabilecek mi diye denediğimi söyledim. Buna çok benziyordu. Bu tecrübe eski anıları canlandırdı. Şuna bak, bu iyiye işaret.
5: Evet.
4: Burada, gördün mü?
5: Evet.
4: Her yerde geyik izleri var. İki kişiyiz, iki silahımız var. Her şey iyi görünüyor. Sen şu tarafa doğru devam et. Ben şu tarafa geçiyorum, tamam mı?
5: Çok ağaç var ve birbirlerine çok yakın oldukları için geyik görmek çok zor. Ama her yer sessiz. En ufak bir hareket bile burada dikkat çekebilir.
2: At.
5: At.
4: Güzel büyük bir dişi geyik. Yavrusu yok. Sanırım kısır bir geyik. Güzel ve şişman. Dişi geyikleri vurmayız. O yüzden yola devam edeceğim. Ama bu iyiye işaret. Mutluyum.
0: Birazdan.
2: Otto, boğa geliyor. Yardıma ihtiyacım var. Otto, boğa geliyor. O anda bir şeylerin kötüye gidebileceğini biliyordum.
1: Lanet olsun, elektrik çarptı.
0: Çiftlikten 40 kilometre uzaklıkta, Voznesensky Nehir Vadisi'nin derinliklerinde, Ivan, Levi'nin çiftlikte olmasından yararlanıp ücra bir keçi avlanma bölgesine giden yolu kardeşiyle birlikte düzeltmeye çalışıyor.
6: Tamam, bunu taktım. Ivan'la birlikte 10 yıl önce burada birkaç tırmanma rotası belirledik. Bazı çiviler biraz paslanmış. O yüzden tırmanıp eskilerini yenileriyle değiştireceğim. Bakalım olacak mı? Pekala, tırmanıyorum.
9: Hadi tırman. Dikkat et.
6: Tamam, sen bekle.
9: Tamam.
6: Çok güzel.
9: Çiviyi oradan değiştirebilecek misin?
6: Evet. Burası uygun.
9: Tamam. İpi alabilirsin. Artık sende. Kardeşimle küçükken kedi köpek gibi kavga ederdik. Ama çiftlikten uzak geçirdiği yıllarda onu çok özledim. Hadi bitirelim şu işi. Hayat kısa. Ne zaman ne olacağını bilemezsin.
6: Evet.
9: O yüzden boş vermektense kardeşimle birlikte uzun zamandır hayal ettiğim bu maceraya zaman ayırmayı tercih ediyorum. Çünkü eğer ertelersem o ya da bu nedenle bir daha bu şansı bulamayabilirim. Her şey yolunda mı?
6: Evet.
9: Tamam. Sıkı bağla. Eminim bayağı sıkmak gerekiyordur.
6: Evet. Bu bayağı paslı bir çivi. Yeni bir delik açtım ve içine yeni bir çivi koyuyorum. Bunu kesip çıkaracağım.
9: Düşüyor. Bu somun muydu?
6: Evet, somundu.
9: Harika. İpleri bağladık ve Levi yeni çivileri yerleştiriyor. Birazdan malzemelerimizi yukarı çıkaracağız.
6: Şu anda Ivan yukarı tırmanıyor. Ondan sonra da ben tırmanacağım. Umarım gittiğimiz yerde keçi görürüz.
9: Kendini daha yukarı çekmek istiyorsan soldaki çubuğu kullanıp vücudunu yan döndürebilirsin, tamam mı? İşte böyle.